0: Öyle bir yerde ki bakın Japon modeli gibi teknolojiye erişimi var. Bununla alakalı kaynakları var. Hani Japonya için şey diyorlar, hani bir vida sıkımı uzakta nükleer güç elde etmek için. İstese yapar ama uluslararası anlaşmalar gereği geride durmayı tercih ediyor. Ya da tabii Japonya'ya biçilen başka bir rol var, o aynı da. Türkiye'de şu anda durduğu noktada teknolojiye sahip olması, birçok şeyi kendisi artık kotarabiliyor olması, işte o yeni güç bloğu içerisinde kendisi nerede olacağına karar verecek yetisinin olması, işte bu soruların sorulmasına sebep oluyor. Ama hiçbir şekilde bugün verilen karar değil. Yıllar boyunca o yediğimiz ambargoların, verilmeyen parçaların, verilmeyen motorların ya da işte kaynak kodlarının bilmem nelerin bizi getirdiği ama çok öncesinden hesaplanmış bir dönemin içerisindeyiz. Doğru. Bunu anlamak lazım.
1: Örnek olsun
0: ki bir sonraki döneme de karar verme o alanı da bize işte o hesaplama veriyor şu
1: Doğru.
0: anda.
1: Tabii örnek olsun diye şunları ekleyeyim. Japonya'nın verdiği için söylüyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'nın ona biçtiği rol gereği malum Tabii. Japonya'nın ordusu yok.
0: Evet.
1: Olmasına Limitli. Müsaade.
2: Hı. Müsaade etmiyor. Almanya gibi.
1: Gibi evet. Aynen. Almanya gibi aynen öyle. Müsaade de etmiyor. Fakat geçenlerde yani sosyal medyada falan şeyler geliyor. Şimdi bu 20. yüzyılın başında İngiltere'nin başını çektiği egemen güçlerin çizmiş olduğu ya da dikmiş olduğu kıyafete artık her ülke itiraz ediyor. Mesela Japonya şunu söylüyor. Yani siz diyor bu kadar büyük ekonomiye rağmen, şuna rağmen, buna rağmen kendinizi bağımsız mı zannediyorsunuz diyor. Japon meclisinde bir Japon milletvekili konuşuyor bunu.
0: Shinzo Abe başlattı bakın o işleri biraz da bizim niye bu kadar şeyimiz var? Aynen niye öyle. Hala Amerika'nın koyduğu kurallar içinde biz devam Aynen ediyoruz
1: öyle.
0: Diye.
1: Aynen öyle. Şimdi orada bir şey var. Evet ordu kurulmasına müsaade edilmiyor ama ne diyor? Japon polis teşkilatını güçlendiriyor mesela. 10 bin olan sayıyı 100 bine çıkartıyor. Ya da atıyorum rakamları afaki söylüyorum. Çünkü ama çok, kat be kat çıkartıyor.
2: Çok iyi savaşan, saldırgan
1: mı? Tabii yani şey değil.
2: Çin'e kök söktürmüş.
1: Aynen öyle. Öbür tarafa geçiyorsun. Mali'ye geçiyorsun. Afrika'ya. Uç farklı örnekleri veriyorum. Fransa'ya meydan okuyor. Atıyor dışarıya yani. Geliyorsun Cezayir'e. Cezayir ya. Yani Fransa'nın bugün hani herkes Almanya'yı falan filan konuşuyor. Holokost, soykırım vesaire haklı olarak eyvallah falan. Ama Fransa'nın Cezayir'de yaptıkları
3: katlettik.
1: Ya unutulmayacak şeyler. Doğru. Yani öbür taraftan sen gaz odalarında yaktın falan filan diyorsun eyvallah ama Cezayir'in kafasını kesip futbol oynayan Fransız askerlerinden falan bahsetmiyorsun.
0: Ruanda'yı kimse konuşmuyor. Ruanda'yı kaç bin kişi konuşmuyor. Öldü? Kaç holokostu orada gördüler
1: Aynen
0: ya?
1: Öyle.
0: Niye kimsenin umurunda olmadı
1: bunlar? Bütün dünyada bu vaziyette böyle bir şeyler var zaten. Bu egemen güçlerin halihazırdaki durumla. Avrupa belki buna şaşırıyor bilmiyorum. Bir iki örnekle geleyim. Belki buradan yine devam etmek isteriz. İstersin Fatma Hocam. Erdoğan'ın Avrupa Birliği sözleri Avrupa'ya rest diye mesela yazılmış, çizilmiş. CNN Greece, CNN Yunanistan, Erdoğan'dan Avrupa'ya çivi gibi sözler başlığıyla vermiş. Yine bir Yunan gazetesi, Avrupa Erdoğan karşısında yol ayrımında deyip Türkiye'nin artık eski konumunda olmadığına vurgu yapmış. İsrail basını Maariv, Erdoğan'ın Avrupa'yı stratejik körlükle eleştirdiğini aktarmış. Genel olarak Avrupa-Türkiye ilişkilerinde yeni bir döneme işaretten sert ve net mesajlar olarak değerlendiriyor Avrupa basını. Ama tabii dediğim gibi bu sadece Avrupa'ya yönelik bir söz değil. Avrupa bunu buradan okumayı tercih ediyor belki. Ama bu aslına bakarsanız Sayın Cumhurbaşkanı'nın hani dünya beşten büyüktür sözü gibi bir manifestosu gibi ben algılıyorum. Sizin de yorumunuzu duymak isterim.
3: Avrupa hala Türkiye'yi sanki eski Türkiye'ymiş gibi bazen diline gelip söylediklerini Türkiye alttan alacakmış gibi ara ara yoklamasını yapıp işte geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz von der Leyen'in uslupsuzca söylemiş olduğu daha doğrusu benimsemediğimiz o sözlerini daha sonra çarptırıldı. Biz böyle demek istemedik ya da Macron'un açıklamalarını hayır biz Türkiye'yi hedef almadık gibi daha sonra geri adım atarak yumuşatmaya çalışmaları da buna bana kalırsa o Türkiye'yi hala eski Türkiye zannediyor ettikleri için bana öyle geliyor. Ama baktığınızda şimdi hem Rusya-Ukrayna Savaşı ile beraber hem Orta Doğu'daki krizlerle beraber hem Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa veya tüm dünyadaki bu küresel sisteme yönelik farklı bir politika anlayışıyla beraber o sadece sosyal refah anlayışıyla ilerleyen Avrupa evet gerçeklerle yüzleşti ama o yönetim körlüğü onlara aynı zamanda bir de güç zehirlenmesi yaşattı. Bu güç zehirlenmesinde çoğu zaman işte dillerine gelip daha sonra hayır biz öyle demek istemedik diyerek geri adım attıkları bir sürece doğru evriliyorlar. Ama baktığınızda Türkiye

0: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Almanya'dan 5 bin askerini geri çekme kararı aldı NATO'dan özellikle. Doğal olarak Rusya-Ukrayna Savaşı'nın hala Rusya'nın yayılmacı politikasını izleyip izleyemeyeceği konusundaki Avrupa'nın o belirsiz ve şüpheci yaklaşımı, aynı zamanda Ukrayna'nın durumunun bir türlü çözülemeyişi, ABD'nin yapmış olduğu bu politik eylemler doğal olarak Avrupa'yı evet bir mimari altında şekillendirmeye itiyor ama şu önlem, yani şu düşünce var akıllarında. Biz birçok kez NATO'ya ve ABD'ye bel bağladık. Acaba başka bir ülkeye de bel bağlarsak tekrardan aynı şekilde onu güçlendirip ona bağımlı olacak mıyız? Yani hatırlı işte liberal teoriyi konuşuyoruz. Karşılıklı bağımlılık yaratılırsa savaş olmaz. Uluslararası örgütler savaşı engeller. Ama günümüzün gerçek koşulları yine realistlerin bence haklı olduğunu bize gösterdi ki güç dediğiniz kavram sadece sahada savunma değil. İşte bunun ekonomik ayağı, dijital ayağı, teknolojik ayağı gibi birçok unsur sayabileceğimiz bir zaman dilimindeyiz. Türkiye çok uzun süredir sadece reaktif olmakla değil, proaktif stratejilerde izleyerek olası küresel sistemdeki her bir senaryoyu tahmin ederek gelişmelerini, stratejilerini geliştirdi. Baktığınızda bugün Saha Expo'yu konuşuyoruz ama birçok işbirliği ve antlaşmanın da olduğunu söylememiz gerekiyor. Şimdi Kaan'ı konuşuyoruz, milli muharip uçağımızı veya savunma sanayisindeki hava savunma kapasitemizi konuşuyoruz ama bu sadece havayla da sınırlı değil. Aynı zamanda karada özellikle kontrol mekanizması, personel taşıma, mayın arama veya amfibi platform için de yine aynı şekilde antlaşmalar imzaladı. Bunu bir kenara bırakalım. Sadece Türkiye üzerinde bir gelişmeden söz etmiyoruz. Aynı zamanda birçok ülke ile Asya Pasifik'teki ülkelerle bile Türkiye bugün çok güzel anlaşmalara imza attı. İşte Endonezya ile Kosova ile aynı zamanda Kenya ile baktığınızda Kenya ve Kosova ile bir savunma işbirliğine imza atıldı. Endonezya'da bir teknolojik işbirliğine imza atıldı. Özellikle Türkiye güneydeki Asya Pasifik'te de aynı şekilde güçlü bir rol model izlemeye çalışıyor. Şimdi sistem artık çok parçalı bir sistemden bahsediyoruz. Az önce Soğuk Savaş'a değindik işte. Sovyetlerin dağılmasıyla beraber tek kutuplu sistem, ABD'nin güçlü çıktığı bir sistem ortaya çıktı. Ama artık günümüzde gerçekten tek kutuplu sistem demeyiz. Bunu da eleştirmek gerek ki çok kutuplu bir sistemin olduğu, her ülkenin kendi açısında, kendi geliştirmiş olduğu savunma sanayisi ve ekonomik açıdan baktığınızda farklı alanlarda güç dengesinin dağıldığını, gücün farklı merkezde toplandığını söylemek mümkün. Türkiye burada çok önemli ve dikkat çeken bir ülke haline geldi. Evet, Avrupa çoğu zaman işbirliği yapmak için Türkiye'nin kapısını çalıyor ama bu sert söylemlerini de ara ara sanki eski Türkiye karşısındaymış, alttan alacakmış gibi o güç zehirlenmesi ve yönetim körlüğüyle bunu yapıyor ama bunun yapılması işte her zaman Türkiye'nin kabul edebileceği bir husus da değil. SAFE programını konuşuyoruz. Sürekli olarak Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin karşı geldiği, Türkiye'yi Avrupa'ya karşı lekelemeye çalıştı, karalamaya çalıştı ve hep karşısında sert bir eylem, politika güttüğü bir süreçten bahsediyoruz. Türkiye bugün herhangi bir alanda gelişmeye kat ettiği bir araç veya mühimmat geliştirdiğinde hemen Yunan basınında, İsrail basınında, Güney Kıbrıs Rum yönetim basınında Türkiye ile yarışılamayacak hale gelindiğini, Türkiye'nin çok büyük bir tehlike arz ettiğini, Türkiye'nin çok büyük bir güç elde ettiğini, İran'dan sonra Türkiye'nin farklı bir pozisyon alacağını, tek lider konumunda olacağını yönelik haberleri görebiliyorsunuz. Baktığınızda bu üçlü ittifakın sürekli olarak İran'dan sonra Türkiye'yi hedef gösteriyor olması, basında bu algıyı yaratmaya çalışıyor olması Avrupa içerisinde de büyük bir ikilem yaratmış durumda. Ama şunu söylememiz gerek ki Türkiye bunların hepsine cevap verebilecek kabiliyete ve yeteneğe artık sahip. O eski Türkiye kavramını artık kenara bırakıp geliştirmiş olduğu ve gerçekleştirmiş olduğu ürünlerle, savunma sanayisiyle, nitelikli insanıyla aynı şekilde çok büyük bir ilerleme kat etti. Fakat dediğim gibi Avrupa artık şu saatten sonra bu yeni küresel sistemde, dünya düzeninde ne tarafta olacağına, ne şekilde davranacağına, o kar maksimizasyonunu iyi hesaplaması gerekiyor. Çünkü artık çok belirsiz bir süreçteyiz. Yine aynı şekilde Türkiye'de de gerçekleştirilen zirvede hatırlarsanız belirsizlikle başa çıkabilmeyi konuşmuştuk biz. Trump gibi bir lider bugün herkese parmak sallayıp kafasına göre vergi oranlarını artırıp kafasına göre işte Almanya'ya veya İspanya'ya, İtalya'ya her türlü söylemini sertleştirip ve bunu da eyleme döktüğünde Avrupa doğal olarak daha güvenilir aktörlerle yola çıkmak istiyor. Ama yine altını çiziyorum. Bunca zaman oyaladıkları o fasıllar, aynı şekilde dikte ettirmeye çalıştıkları hususlar veya Kıbrıs özelindeki ihtilaf veya Doğu Akdeniz'deki bu ihtilaf çözülmeden tam anlamıyla doğru yolda yürüyebilmenin de önünde çok engel olduğunu düşünüyorum.
1: Ama İsrail sorunu çözülmeden aslında bakarsan temel başlık var. İsrail sorunu dediğimiz dünyanın başına bela olmuş bir sorun var.

0: İsrail sorunu çözülmeden
1: İşte ikilemde şu anda ihtimali. Avrupa hala İsrail'e nasıl ortaklık antlaşmasını devam ettirecek mi, ettirmeyecek mi? Aynı zamanda Fransa'nın kendi ayrı antlaşmaları var. Baktığınızda kendi aralarındaki bu ihtilafı çözememiş bir Avrupa'nın baktığınızda genel bir politika üretmesinde de ortak bir fikir birliği içerisinde hareket etmesinde bekleyemiyorsunuz. Ama yine diyorum, eğer böyle belirsizliğin olduğu, sürekli çatışmanın olduğu, sürekli olarak küresel sistemde bir pürüzün çıktığı bir yeni dünya düzeni içerisindeysek Avrupa'da eğer bu refahını, sosyal refahını devam ettirmek istiyorsa veya aynı şekilde bunlara hazırlıklı ve önlem alacak şekilde ilerlemek istiyorsa gerçekten kim dost, kim düşman, kim müttefik bunun hesabını iyi yapması ve ona göre de hareket etmesi gerekir ve o şekilde de ortak bir fikir birliğiyle ilerlenilmesi gerekir.
0: Doğru. Şimdi Ali Hocam, seninle saha Expo ile başlayalım istersen.
2: Emriniz olur efendim.
0: Yani oradan biraz yürüyelim çünkü
2: emir komuta şeyi var burada, zinciri olduğu için.
0: Komutan burada.
3: Estağfurullah.
0: komutan burada.
2: Komutan nerede abi? Komutan orada.
0: Komutan
2: değil mi?
0: Komutan burada. Yönetici. Yok hocam, evet. Ya Yusuf komutanımız ya bizim. Şimdi 1700 şirket katılıyor. Bu şunun için önemli. Eskiden bütün dünyada böyle milli günlerde sahip olduğun envanteri, yani silahlı envanteri, askeri envanteri bir konvoy halinde, şerit halinde resmi geçirmek, geçitte. Resmi geçitte falan filan, hani dosta güven, düşmana falan filan,
2: ondan sonra tank
0: falan geçerdi. Bu tabi ağırlıklı olarak bu Doğu Blok ülkelerin, yani Çin'in, Rus'un, geçen sene mesela Çin muazzam bir şey yaptı falan, hakikaten bayağı büyük bir gölge gösterisi falan yaptı. Şimdi artık onlara çok fazla ihtiyaç yok, o da yılda bir kere yapılıyor zaten önemli günlerde. Artık ona gerek yok. Bu tarz böyle ekspolarla, fuarlarla, bunlarla ilgili olarak ikili anlaşmalarla vesaireyle yılın istediğin zaman yapabiliyorsun ve istediğin yere mesajı da çok rahatlıkla veriyorsun. Saha bunlardan bir tanesi. Saha Expo. Sevgili Haluk Bayraktar'ın başkanı olduğu bu fuarda, etkinlikte 5-9 Mayıs arası yapılıyor. Bu hafta Cumartesi, pazar günü. Pazar günü kapanacak değil mi?
3: Evet.
0: Sayın Cumhurbaşkanı Cuma günü bildiğim
3: öyle
0: kadarıyla
3: bir ihtimal
0: ziyaret etmesi bekleniyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın. 1700 şirket. Ali Hocam.
3: Eyvallah.
0: Avrupa, Amerika ve Kanada'dan katılım öne çıkıyor. Özellikle Körfez, Asya Pasifik, Kuzey Afrika'dan da uluslararası katılımda ciddi bir durum söz konusu. İhracat sözleşmesi büyüklüğünün 8 milyar dolara çıkması bekleniyor. Şimdi bunlar evet çok önemli ama şu görüntüler inanılmaz. Ben o bilgileri de hızlıca vereyim. Aselsan 5 yeni ürün, 6 ürünün yeni versiyonlarıyla çıktı. Mavi Vatan'ın yeni vurucu güçlerinin, Çelik Kubbe'ye yeni yetenekler sağlayacak farklı teknolojilerin, hava taarruzunu oyun değiştirecek yeni sistemlerin tanıtımını yaptı, yapıyor. Mesela Türkiye'nin ilk kamikaze otonom su altı aracı OSA.
3: Tabii.
0: Değil mi? Kılıç ile Tufan kamikaze insansız deniz aracını 2026 sahada vitrine çıkarttı. Aselsan rekor kırıyor. 2 trilyon liraya aşan ilk şirket oldu. Bunlar önemli bilgiler. Baykar Saha Expo 2026'da sivrisinek diye bir şey üretti.
3: Eyvallah.
0: Çok ilginç. 1000 kilometreye aşan ve yapay zeka ile otonom menzili olan değil mi hocam?
3: Evet.
0: Bunları falan üretti. Mızrak.
3: Küçücük bir makine 1000 kilometre.
2: Otonom menzili bir açsa Yusuf Hoca seviniriz. Aynen. Yani otonom menzil öyle geçiyor laf gibi.
0: K2 kamikaze var. Mızrak var.
2: Otonom menzil lafı sivrisinek var. Önemli.
0: Akıncı Bayraktar TB3 ve TB2'lerin sahnede olduğu, Hürjet için küresel marka olma yolunda tarihi adımların atıldığı, Amerikan Havacılık Devi GE ile, yani General Electric ile, General Electric'in Aerospace birimiyle kritik bir sözleşmeye imza atıldığı, Amerikan basınının Ankara'nın son 10 yıllık başarısını yazdığı vesaire bir sürü şeyler var. Kızılelma'dan ihracat hamleleri var. Endonezya ile imzalar
3: çok önemli.
0: Atıldı. Çok önemli.
1: 12 adet Kızılelma 2028'e teslimata başlayacak.
0: Evet, yani şimdi
2: 3 yıl sonraya teslimat günü verdiğimiz şeyler var ya. 3 yıl sonraya düşünsene.
0: Şimdi yani. Şunlar bir de mesela şeyimiz var. Balistik füzelerimiz var. Geziya senden alayım istersen, ardından Yusuf Hoca'ya bırakayım ya da
2: tamam ben bir giriş yapayım bir şey edersen.
0: Evet.
2: Zaten
0: hocam, işin ticari rakamları falan beni evet heyecanlandırıyor. Ayrı bir dava ama esas o değil, esas bunlar.
2: Eyvallah. %100 katılıyorum. Hocam demin girdin ya konuya. Bunları nasıl geçir? Çıra bak. Sen bunlarla evet. Nasıl şey yapacaksın? Resmi
0: bu ara

0: Kemal Atatürk imzası var. Evet. O şeyde, şu görüntüde verdi. Bunu da birazdan konuşacağız.
1: Hayır, bunu nasıl resmi geçide götüreceksin yani? O yüzden yani. Eskiden böyle tanklarla manklarla resmi geçit yapıyordun ama bu feci bir şey. Şimdi bu işte bu.
0: Yıldırım Han
1: bahsedeceğim. Bu Yıldırım Han.
0: Yıldırım Bayezid'in Tuğrasının olduğu.
1: Evet.
0: Yanında ismini evet. de ondan alan.
1: Evet, evet.
0: Burnunda da Kemal Atatürk imzası olan.
1: Bu işte balistik.
0: Balistik değil füze. Mi? Balistik değil mi Yusuf hocam?
2: Balistik füze.
1: Balistik evet. işte bu.
0: Kıtalar arası füze demek değil evet, mi balistik?
2: Evet. Yani 6000-5000 kilometrenin üstü kategorik olarak kıtalar arası.
0: Evet.
1: Bunun Türkiye'de fotoğrafını bilmiyorduk biz ya. Yani bırak ihmal etmeyi. Hakikaten ben 1960'larda falan Türkiye motor dökemez lafını duydum yani. Türkiye motor dökümü yapamaz.
2: Tabii Erbakan Hoca'nın gümüş motor macerası.
1: Macerası bravo. Yani buradan nereden nereye gelinmiş Türkiye'de bu mühendislik sisteminin gelişmesi ve yatırım anlayışının bu kadar yayılması mucizevi bir şey yani. Şimdi burada bu Yıldırım Han var, bir de mızrak var, demin gördük.
2: Evet.
1: Bu mızrak işte acayip bir şey bu. Mızrak da yeni sunuldu. Üçüncüsü de üç tane temel şey var bence. Tabii Kaanları Maanları saymıyorum ya. Bu onlar çok önceki şeyler, artık eskidi Kaanlar.
0: Değil mi? Öyle oluyor artık.
1: Valla eskidi. Ben,
0: tabii. Üç görüntüler tane hep ekranda kalsın Kubilay. Bu görüntüler
1: üç tane konu var. Bir tanesi bu Yıldırım Han. Şu anda hala görmekte olduğumuz. Evet. İkincisi mızrak. Otonom olan da mızrak mı?
2: Evet. Mızrak da otonom.
1: Otonom demek feci bir şey. Hoca anlatsın onu. Yani sen şeyi vermiyorsun. Hani elle böyle hani
0: kumanda etmiyorsun.
1: Kumanda etmiyorsun.
0: Hedef veriyorsun, o gidiyor.
1: O gidiyor.
0: İstediği yolda.
2: Hedefleri öğretiyorsunuz.
1: Öğretiyorsun ve de o
2: hedef, yani git burayı vurdunun dışında burada diyor 5 kişi var. Bak Yusuf Alabardan'ın Şire'ye benzeyen suratı bu. Bulduğunda Yusuf'a da alacaksın diyor. O geliyor bakıyor mesela.
1: Evet, evet.
2: Karşısında Ali Hoca var. Yok bu değil diyor. Murat Şişe geliyor, bu değil diyor. Yani o otonom kendisi, o artık
1: hedefi kendisi
2: yetiştiriyor da sahada. Yani öğrenen makine aynı
1: kendisi
2: zamanda.
1: Kendisi seçiyor sahada hedefi. Yani bu mucizevi bir şey yani. Olacak iş değil. Boşuna gitmiyor yani. Bir de böyle kör dronlar var. Onlar hani patır pütür kendini de ihmal ediyor, düşüyor.
0: Sivrisinek mızraklar bunlar. Şu. Atış şeyleri.
1: Şu değil mi mızrak?
0: Bu bu sivrisinek değil mi?
2: Evet, sivrisinek.
0: Bu sivrisinek, evet.
1: Üçüncü şeyde bu sahanın benim algıladığım kadarıyla ötekileri saymıyorum. Onlar zaten demin dediğim gibi eskidi ya bunlar. Yani bir sene öncenin hikayesi. Üçüncüsü de demir çelik kubbe meselesi. Bir de tabii bunun içinde denizin altında hareket eden silah sistemleri. Yani akıl alır gibi değil. Şimdi bu değil. Soft power meselesi. İşte Türkiye'deki bilim insanlarının sayısı, Türkiye'den yurt dışına giden, eğitime giden öğrencilerin Türkiye'ye geri dönmesi meselesi. Türkiye bu ikisini, yani soft power'ı bu alanda da birleştirip bir ülke markasında geliştirdiği takdirde zaten kimse şu anda tutamaz da, ondan sonra Avrupa Birliği 1960'larda, ben tipik bir 68 kuşağı olarak şunu ifade edeyim, 60'larda ve 70'lerin başında yurt dışında Avrupa'da öğrenim görmüş bir öğrenci kuşağının elemanı olarak şunu söyleyeyim ki, kendimizi müthiş aşağılanmış hissediyorduk ya. Yani bizden bir şey, bir cacık olmaz. Bu lafı ben çok
0: tabii,
1: bizden aynen. Bir cacık olmaz. Sizler pek duymamışsınız olabilir.
0: Japonlar yapmış abi.
2: Japonlar yapmış. Çok önemlidir.
1: Japonlar yapmış abi.
0: Şimdi genç kardeşlerimiz bilmez
1: şu
0: bunları.
1: Batılılar gibi olamadık bir türlü. Yani bir batılı olmak meselesi.
0: Evet.
1: İşte bütün bu işte soft power'ın çok önemli bir bölümü de bu.
0: Doğru.
1: Bu aşağılık kompleksinden bu memleketin kurtulması.
0: Valla bir büyük oranda en azından kurtulduğumuz ya da bu yönde büyük mesafe kaydettiğimizi herhalde kabul edersiniz. Yani hakikaten şimdi artık eskisi gibi değil. Yani ya Türkiye'de Japon pazarları vardı biliyorsun.
1: Bilmem
0: yok herhalde şimdi artık bildiğim kadarıyla.
2: Daha da bir şey söyleyeyim mi? Japonca'ya benzeyen isimler türettik. Yumatu falan vardı.
0: Ha,
2: yok artık
0: öyle
2: ya.
0: O Yusuf Mahmut Tuncer.
2: Yumatu, vay evet. Japon bu falan.
1: Eyvallah. Neticede abicim. Bir de benim kuşakta bir sobalı evde

0: büyümüş. Yani bilgisayarı sonradan görmüş. Maalesef sizin kuşak, Yelizlerin falan, Fatma Hanım'ın
1: yok,
0: kuşak.
1: Yok, bilgisayarın üzerine dantel mektup falan koyuyorduk
0: biz de çocukken. Artık
2: biz de yani, kullanamıyorduk.
1: Beş kişi toplanıp düğmesine basıp acaba ne olacak diye bakıp geri kapatıyorduk.
0: Ya.
1: Tabii canım, öyleydi.
0: Yani. Ya artık ama bu Fatma Hanım'ın kuşağı falan mektup yazmıyorlar artık bunlar. 50 yılısı falan
2: tamam,
0: bitti.
2: Tamam, bir gün size yazayım mektup.
0: Valla yazak lütfen tamam. Yaz ya, çok merak ediyorum, yazabiliyor musun? Şöyle.
3: Temfrentler vardı ya, hatırlasana. Evet,
0: bizim
3: kuşak tam burada yaşlar da ortaya çıkıyor.
0: Buradan geldiği için bu aşağı kompleksini çok iyi biliriz yani. Doğru. O yüzden şunları gördüğümüz
3: muazzam
0: zaman
3: ya ben
0: bize ifade ettiği şey müthiş yani.
3: Bir şey söyleyeyim. Sene 2016, 10 sene öncesinden bahisle söylüyorum. 24 televizyonunda çalışıyorum. Bir haber düştü haber merkezine. Kısa anlatayım, hemen reklam ekranı sana vereceğim sözü Hoca. Haber şu. Makine Kimya Enstitüsü'nde, MKE'de çalışan bir görevli Milli Piyade Tüfeği, MPT'nin planlarını çalarken, satmak üzereyken suçüstü yakalandı. İçeride arkadaşlar haber merkezinde falan rezalet, böyle şey, hainlik falan filan hikayesi söylüyor. Ben de bir çok sevindim dedim ben. Millet böyle bakıyor, deli mi bu ne falan hani. Yakalanmış lan adam, hain yakalanmış, ajan yakalanmış, kendi adamımız bir de falan. Nasıl yani falan dediklerinde, ya bu zamana kadar çalınacak hiçbir şeyimiz yoktu, adamlar çalınacak bir şeyimizi ya çalıyorlar artık ya. Bir şeyimiz var, çalabiliyorlar artık olan diye. Hakikaten şimdi şunları gördüğü zaman, şimdi konuşuyoruz bütün bunları ama rejide bütün arkadaşlarımız 20'li yaşlarında, ne konuşuyorlar falan diye düşünüyorlardır herhalde.
0: Eyvallah.
3: Kubilay Hariç yönetmenimiz. Ama hakikaten buralardan geldik. Şimdi Hüsnü Hoca, sana vereyim sözü. Bu envanter, bu güç, Ali Hoca'nın dediği gibi soft power çok önemli ama tek başına bir şey ifade etmiyor.
0: Tabii.
3: Çok naif kalıyorsun
0: belli başlı
3: yüzlerde. O soft power'ın belirleyici olması
1: yani,
3: için de...
1: Müdahaleci olmak için aynen, bile caydırıcı gücün olması
3: öyle
1: gerekiyor.
3: Bunun olması gerekiyor.
4: İbn Haldun diyor ki güçlü bir devletin iki düzenek üzerinde yükselmesi lazım. Biri adalet, biri güç. Önceden demokrasi mi vardı işte? Böyle izah ediyordu fikirler
0: soft
4: falan.
0: Power'ı öyle söyleyeyim.
4: Adaletiniz var, gücünüz yok, coğrafyada yaşam hakkınız yok. Gücünüz var, adaletiniz yok. Cengiz Han'ın ordusu gibi 40 yılda gelir gidersiniz yani. 600 yıllık devlet kurmak kolay mı?
3: Tabii.
4: Şimdi ben Saha Expo ile ilgili bir takım değerler verdiniz. Gerçekten de sahada 1700'e yakın firma var ve beşincisi düzenleniyor 2018'den bu yana.
3: Bugün oradaydınız değil mi?
4: Evet. Gittim, sahadaydım. Savtek Dergi ekibi de komple orada. 170 firmadan 1700 firmaya çıkmış 5 yıl içinde. Yani 2018'den bu yana düzenlenen 5 fuarda.
3: 10 kat.
4: Ve ilk yıl düzenlendiğinde kimse buna gelmez kardeşim diyerek, bir tane yabancı firma yok. Sadece 170 yerli firma var. Bugün 300 tane yabancı firma var. Kamerunlular var, işte Çinliler var. Birçok ülke, Afrika'dan Avrupa'ya varıncaya kadar.
1: Utanmadan Kanada gelmiş.
4: Ve tabii. Ve 8 milyar dolarlık anlaşma imzalanması bekleniyor. Ne oluyor burada? G2G dedikleri hükümetten hükümete anlaşmalar var. Yapıldı bugün. İşte Endonezya ile mesela Türkiye arasında anlaşma imzalandı. Ne bu anlaşma? 12 tane kızıl elmanın satılması. Şimdi kızıl elma, önceden şunu söylüyorlardı. Siz Endonezya'ya kağan satıyorsunuz, motor yokmuş ha ha ha falan diyen tipler vardı. Şimdi kızıl elma büyük bir güç ve seri üretime geçti. Seri üretime geçti kızıl elma. Bütün testlerini tamamladı. Bak, birileri kışın hava çok soğuk dedi, 12'de yatağından çıktı. Yazın hava çok sıcak dedi, klimasını çalıştırdı, evinde kahvesini içti. Ama o insanlar, ben şahidim, 40 derece sıcakta, eksi 15 derece soğukta Kaan'ın 200'ün üzerindeki test uçuşuyla sistemlerini denetlediler, eksiklerini giderdiler. Ya lütfen birazcık saygınız olsun yani insanlara.
1: Çoluğu çocuğu bırakıp orada uyuduklarını biliyorum.
4: Tabii ki
1: biliyorum
4: bu sadece yani şey içinde geçerli, Kaan içinde geçerli, Anka 3 içinde geçerli. O TUSAŞ'ta Kaan ilk başarılı uçuşunu yapıp yere iniş yapınca o sevincini gördünüz o mühendislerin koşuşturup ya, sahaya falan. Ya. Çünkü bilmiyorsunuz. Bir düşse küfürbaz bekliyor.
3: Aynı işte, Kızıl Elma'yı da söyle.
4: Tabii bir düşse küfürbaz bekliyor da. Arkadaşlar aynen, ben size dedim motorlarına tekerlekler
3: düşmesine bile,
4: falan.
3: Düşmesine bile gerek yok. Bravo. Düşmesine bile gerek yok yani.
0: Ben en çok şey kalorifer
3: peteğine
0: bayılmışım.
4: Ve bu Cumhuriyet Ali abi savunma sanayi yeniyor. Hani diyor ya, ya Yusuf Alavar'da ne anlatıyorsun? Yeniyor mu kardeşim? Millet aç. 120 bin mühendis çalışıyor. 3'te 2'si mühendis, 120 bin çalışanı var. Savunma sanayinin. Ne olacak ki? Muhtarlıklara birer kadro açtım mı? Çözülüyor zaten 120 bin. Öyle mi? O zaman 5 kişi al. Daha kolay çözersin işsizlik sorununu. Böyle olmuyor istihdam oluşturma. İğneyle kuyu kazıyorsunuz. Üniversitede çocukları okuyan anneler var. Onlara da belletmişler. E bunlar yeniyor mu? Anacığım senin çocuğun nerede okuyor? Elektronik mühendisliğinde, yazılım mühendisliğinde, bilgisayar mühendisliğinde. Anacığım nereye girecek senin evlat? Eski Türkiye'de girecek hiçbir yerin yok. 120 bin insanın çalışmış olduğu bir düzenek var. Savunma sanayi. Hepsi burada. Müthiş, muazzam. Şimdi ben fuarda gördüklerime geçmeden önce bir cümle söyleyeyim. Her dönemin icra edilen bu tür organizasyonlarında öne çıkan şeyler oluyor. Ben Teğmen Üsteğmenken yurt dışında gitmiş olduğum fuarlar falan vardı. Ya makine kimyanın ürettiği 2-3 tane fişek, efendime söyleyeyim, geriye bir şey kalmıyor ya. Yoktu yani. Şimdi bu fuarın özelliği, 4 tane öne çıkan konu. 1. Dronlar. 2. İHA, SİHA ve SİDA'lar. İkisi farklı. Drone, kamikaze drone özellikle, atıyorsun hedefe gidiyor, çakılıyor ve etkisiz hale getiriyor. Bir de SİHA'lar var. İşte Kızıl Elma gibi ya da işte Akıncı gibi falan. Üzerinde mühimmat taşıyıp düşmana atıp geri de dönüyor onlar. Bir de silahlı insansız deniz araçları çok yaygın da. Özellikle Aselsan'ın falan ürettikleri var. Muazzam. Yani hiç kimse yan gözle bakamaz. Gözükmüyor. Silüeti oldukça düşük ve inanılmaz sistemlerle teçhiz edilmiş. O zaman birincisi insansız sistemler. Burada gördüklerimizin en önemli kısmını oluşturan şey. İkincisi hava savunma sistemleri. Çok önemli. Çelik kubbeyle beraber özellikle de alçak irtifa. Biz hep neyi konuşuyoruz? Menzili ne kadar? 100 kilometreye çıkmıyor mu? Şu değil mi? Bu değil mi? Ama gelinen noktada esas tehdit alçak irtifadan gelmeye başladı. Ukrayna 2025 yılında 825 bin drone vuruşu yapmış. Bir yıl içinde. Bu 825 binin 250 binini insana karşı yapmış. Ölümlerin %75'i drone üzerinden. O zaman alçak irtifada bunları nasıl durdururuz telaşesi başlamış durumda. Hiç kimse şu sıralar 200 kilometre irtifada, 100 kilometre irtifadaki şeyle ilgilenmiyor. Çünkü harp başladığında alçak irtifadan gelen tehditler, sivrisinek gibi, mızrak gibi, işte kamikaze dronlar, İran'ın şahitleri gibi acayip can yakıyor. Kuveyt'in tesislerini vurdu, Avrupa yakıt sıkıntısı çekiyor alçak irtifadaki dronlar yüzünden. O zaman hava savunma sistemi ikincisi ama özellikle alçak irtifa. Burada neler var? Korkut, Enfal 17, dakikada 1300 tane mermi atabilen uçak savar sistemleri, enerji, mikrodalga ve dalga boyuyla etkisiz hale getiren sistemler var. Koral gibi. Koral'ın elektronik harp sistemi vardı. Şimdi dronlara adeta orada etkisiz hale getirecek, enerjiyi yoğunlaştırarak yakan sistemler üretmişler. Ilgar 3 gibi, Ejderha mikrodalga gibi, Gökberk lazer gibi. Bunun dışında bir de atom parçacıklı mühimmatıyla ilgili sistemler var. Üçüncü alan, 1. insansız sistemler, 2. hava savunma sistemleri, üçüncüsü zırhlı araçlar. Biz Savtek dergi olarak da Türkiye'nin zırhlı dönüşümü diye bir sayı yayınlamıştık. Avrupa'ya en çok ihraç ettiğimiz şey zırhlı araç oldu. İşte Romanya'ya ihraç ediyoruz, Macaristan'a ihraç ediyoruz ve firmalarımız muazzam tank görünümlü sistemler üretiyorlar ve Türkiye'de üretiyorlar. Muhteşem sistemler. Ben terörle mücadeleyi biliyorum. 1997'de Tendürek Dağı'na gidiyoruz. Kamyon kasasında. Mercedes'in ortasında bir tahtadan oturak var. 6 asker böyle oturuyor ya da 10 asker böyle oturuyor. 10 asker de böyle oturuyor. Kamyon kasasında.
0: Ya.
4: Şimdi kirpisi var, ejderi var, osu var, busu var.
5: Amfibik tankımız var ya.
4: Tabii Zaha var. Orada Zaha. Yani bu stüdyo büyüklüğünde.
5: Yani ben gördüm. Şeyde gördüm. Yusuf abi bir virgül koyduracağım reklam arasında gideceğim.
4: Son bir cümle söyleyeyim o zaman. Söyle. 4 demiştim. Dronlar, insan sistemler yani. Hava savunma sistemleri, zırhlı araçlar. 4.'ü de elektronik harp unsurları. Bu fuarı domine eden 4 önemli ürün grubu bunlar diyeyim.
5: Reklam sonrasında konuşalım. Evet yani hani o hakikaten şeyde bizim gemimiz var ya En son aldığımız, en son denize indirdiğimiz İHA SİHA
4: evet.
5: gemisi.
4: TCG Anadolu. TCG Anadolu. Bir de uçak gemisi var.
5: O da var.
4: Uçak gemisi.
5: Uçak gemisinde bu şeyleri gördüm. Amfibik tankları gördüm.
4: Alttan giriyorlar içine.
5: Yani şu evet alttan. Şey de,
4: balinanın yavrulaması gibi onları gönderiyor denizden.
5: Yani hakikaten insanın gözleri yaşarıyor yani. Deniz Kuvvetleri Komutanı'na şey yapalım da bir gün hakikaten Ali Hocam sen bir git artık yani bir gör oraları. Bence görmelisin eğer şeyde görmediysen. Bu bizim TCG Anadolu'nun içinde bir havuz var. Amfibik tanklarımız o havuzun içinde. Normal seyahat ediyorsun. Tabii gemi bir yere kadar yanaşabiliyor. Yani hani sahile kadar çıkartma gemisi değil çünkü bu. Bir yere kadar yaklaşıyor. 100 metre, 200 metre neyse. 200 metre yaklaştığı anda kıyıya o TCG Anadolu'nun içerisindeki amfibik tankların yerleştirildiği havuza su almaya başlıyor. Ve o havuzu suyla dolduruyor. Suyla dolunca sadece bir tane böyle borunun dışarısında kaldığı tanklar 200 metreyi
4: yüzerek
5: gidiyor. Karaya çıkıyor, karadan devam ediyor.
4: Amfibi hücum araçları.
5: Yanaşmaya gerek. Bunlar hücum araçları. Ve bunları ben hani ne kadar güzelmiş falan filan şey yaptım. Tamamını biz üretiyoruz. Burada üretiyoruz. Müthiş. Bizim mühendislerimiz üretiyor.
4: Doğru.
5: Bizim beynimiz üretiyor.
4: İhraç da ediyoruz.
5: İhraç da ediyoruz.
4: Millet diyor Kızıl Elma'yı niye satıyorsunuz? Kardeşim para da lazım ya. Yani.
5: Bir de o var değil mi?
4: Tabii ki. Yani bir kuruş almadan devletten adam Kızıl Elma'yı üretti. Aynen. Para da lazım adama aynen. Yani.
5: Kısa bir ara verelim. Aranın ardından bu sahayı konuşacağız. Türkiye'nin stratejik gücünü, savunma gücünü konuşmayı sürdüreceğiz. Arta kalan dönem sürede de Türkiye'nin bu anlamda dış politikada, savunma sistemlerinde ne kadar büyük yanlışlar yaptığını söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin yorumlarını da dinleyeceğiz kısa bir aranın ardından.

olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Açık Görüş kısa bir aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor kıymetli izleyiciler ve 24 radyo dinleyicileri. Ali Saydam, Yusuf Alabar'da, Fatma Yeşilkuş ve Yeliz Albayrak'la birlikte yapıyoruz. Saha Expo'yu konuşuyorduk. 8 milyar dolarlık bir anlaşmaların yapıldığı ve hakikaten Türkiye'nin gurur tablolarından bir tanesi. Resmi geçit töreni diyebiliriz herhalde buna. Su abi, dört ana başlıktan bahsediyordun.
1: Dört ana başlıktaki ürün grupları çok yoğundu fuarda. Hı hı. Yani dronlar, insan sistemler, iki hava savunma sistemleri, özellikle alçak irtifa, Enfal 17 mesela, üç zırhlı araçlar, dört elektronik harp unsurları. Bunlar domine ediyor fuarı. Çünkü dünyada muharebe sahasında bunlar domine ediyor. Hı hı. Bunların içerisinde mızrak, sivrisinek ve K2 kamikaze dronlar gibi şeyler vardı. Bunu rakamları vermiştim biraz önce, evet. Bunların. 2000 kilometre menzilli K2'ler ve 1000 kilometre menzilli mızrak ve sivrisinek gibi sürü sistemleri. Şimdi şöyle olacak sistem. Türkiye bir komşu ülkeyle savaşa girdiğinde, o komşu ülkenin denizde adalarının olduğunu düşünelim. Ve o adalara da İsrail üzerinden hava savunma sistemleri getirtildiğini düşünelim. O hava savunma sistemleri
0: Uganda'dan bahsediyorsun.
1: Boynunu çevirmeden daha üzerine 10 bin tane gelen sivrisinek İHA olacak. 10 bin taneden. Arkasından bir 10 bin daha. Neden? Çünkü diyor ki 81 ilde 2027 yılı itibariyle drone üretimi başlatıp gençleri eğitecek ve aynı zamanda da üretilen ürünler ihraç da edilebilecek. Müthiş bir istihdam. Müthiş bir beşeri sermaye ve müthiş bir seferberlik konusu. Neydi seferberlik? Savaş çıktı. Yusuf Alabar'da Murat Çiçek 65 yaş altı, gelin hemen askere. Ne? Geyiş tüfeği kullanma. Şimdi drone kullanan asker. Bu 81 vilayette de kaba tasdif 25 bin civarında gencin bunların üretiminde istihdam edileceği söyleniyor. Ukrayna'nın yıllık üretimini bugün Baykar grubunda yapılan bir söyleşi esnasında 7,5-8 milyon adet drone üretiyorlarmış yılda. Ve nerede? Apartmanların altında. Ve dağınık bir mimari.

0: olduğu için 81 vilayeti birden etkisiz hale getirmen mümkün değil. Dolayısıyla ilk parti tango şeyle başlayacak. Bu sivrisinek tarzı, mızrak tarzı dronlarla. Ve bunlar sürü şeklinde gittikleri için hava savunma sistemlerini doygunluğa ulaştıracak. Bir tane hava savunma sisteminiz var. Ve bu hava savunma sisteminde 6 tane bataryanız. Her bataryanın atabileceği 10'ar mühimmattan.
1: Tanesi de aşağı yukarı 1 milyon dolar.
0: Tanesi 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon dolar. Ama sizin üzerinize biraz önce de söyledim 10 bin tane sivrisinek geliyor. Arkasından 5 bin tane mızrak geliyor. Arkasından menzili Paris'e kadar gidebilecek K2 kamikaze dronlar geliyor. Bu saturasyon etkisine hiçbir sistemin dayanması mümkün değil. Bakın biz İran'la İsrail arasındaki savaşta sadece balistik füzeleri gördük. O balistik füzelerinde Türkiye'nin ürettikleriyle mukayese edildiğinde hedef bulma gelişmişliği bizdekiler gibi değil. Ama Türkiye ile bu devletler bir savaşa girişirlerse karşılarında sadece Türkiye'nin İran'dan atıldığı gibi balistik füzelerini bulmayacaklar. Kızıl Elmaları bulacaklar, Anka-3'leri bulacaklar, TB2'leri bulacaklar, TCG Anadolu'dan kalkan TB3'leri bulacaklar. Hürjet'in komuta etmiş olduğu mızrak, kamikazeleri, deli var, Merküt var, farklı firmaların geliştirdiği. Bugün bir imzası onların yapıldığı açıklandı, bir ismi açıklanmayan ülkeye. Şimdi buna nasıl dayanacaksınız? O yüzden artık savaşın rengi değişmiş. Ve Türkiye buna gerçekten çok inanılmaz bir akılla girişmiş. Ve yapay zeka çok iyi kullanılıyor. Otonom. Yani hedefini arıyor. Otonom. Kendisi dalış yapabiliyor. Yapay zeka tarafından destekleniyor ve dolaşıyor. Loitering ammunition. İki şey var. Biri dolanan mühimmat, biri de dolanan yorumcular var.
2: Peki. Şimdi Yiğit Hocam, şunu hatırlatarak size de yorumunuzu alacağım. İsrail askeri uzman Yoni Ben Menahim şunu söylüyor İsrail televizyondaki yorumunda. Türkiye yeni füzeler üretiyor. 6000 kilometre menzilli bir füzeye neden ihtiyaçları var? Türkiye'nin 6000 kilometre uzaklıkta hangi düşmanı var ki?
3: Neden acaba? Mesela, ne alakası var? Hiç, evet. Halbuki biz tropik bir adayız.
2: Değil mi?
3: Etrafımız güzel. Böyle barışçıl ülkelerle dolu. Mesela etrafımızda hiç böyle İsrail gibi soykırım yapan, nükleer silah bulundurup belirsizlik politikasının arkasına saklanan, her sene ABD bütçesinden daha fazla insan öldürmek için sürekli para alan bir İsrail etrafımızda yok tabii ki. Onun için ne gerek var aslında, doğru söylüyorlar. Ya da aynı ülkenin çevresinde bize işte sınırdaş olan, kıyıdaş olan, başka ülkelerle savunma işbirliği anlaşmaları falan da yok. Öyle bir şey de yok. Bunların hepsi aslında evet gereksiz, çok doğru yani. Ne gerek var şimdi 6000 yıllarca Türkiye'ye pompalanan akılın devamı olarak? Herhalde bunun göstergesi, bunun uzantısı. Aynı kafalar bunlar. Ne gerek var, ihtiyaç yok. Böyle yaptığımız zaman daha çok tehdit unsuru gibi gösterilip daha çok hedef alıyoruz söyleminin işte İsrail'deki uzantıları. Ama az önce de söylediğim gibi, şimdi elinizde o sert güç olmazsa sizin elinizdeki yumuşak güç de işe yaramıyor. İkna ediciliğiniz de kalmıyor. Hareket etmek için önünüzde bir alan hiçbir şekilde kalmıyor. Sadece sert güç de kesinlikle işe yaramıyor. Bunu da biliyoruz. Bir taraftan da bir güç alanı inşa etmeniz de gerekiyor. O da sürekli haftalardır konuştuğumuz, işte Afrika'da Türkiye ne yapıyor? Türk devletleriyle Türkiye ne yapıyor? Çevredeki ülkelerle çatışmaların çözümlenmesi için Türkiye neden sürekli bir arabulucu olmak için bir formül bulmaya çalışıyor? Neden sürekli işte yeni yeni ittifaklar, yeni enerji rotaları nasıl oluşturulur? Bu düzende biz nerede olacağız diye niye yıllar önce hesaplamaya başlanmış? Bu noktaya geldiğimizde işte Macron'u görüyoruz, kapı kapı geziyor. Bir gün Yunanistan'da, bir gün İsrail'de, bir gün Ermenistan'ın evet. peşinde. Hala işte az önce Fatma Hocam söylemişti. Kendileri Türkiye'yi eski Türkiye zannediyorlar. Kendilerini de eski Avrupa zannediyorlar. Böyle bir yanılgının da içerisindeler. Yani hala yeni güç dengelerini okuyamıyorlar. Aynı şekilde İsrail de okuyamıyor. İsrail sadece soykırım yapmayı biliyor. İsrail sadece bunları bir iç siyaset malzemesi olarak kullanmayı, işte Netanyahu'nun yargılanmadan iktidarının devamını sağlamak için bir şekilde bu saldırılarına meşruiyet üretmeye çalışıyor. Hazır orada Trump hükümeti de varken. Ama aynı minvalde soru bakın Yunan medyasından gelmişti Sayın Hakan Fidan'a. neden Akdeniz'de bir şekilde işte Yunanistan'ı da tehdit olarak görüyorsunuz gibi bir soru sorulmuştu. Çok net bir cevap verilmişti. Yani siz bu kadar yığınağı yapıyorsunuz, İsrail'le işbirliği yapıyorsunuz. Biz ne yapalım o zaman? Hani elimiz armut mu toplasın? Şimdi eli armut toplayan Avrupa'yı gördük. Yıllarca ya, çok güzel yediler, içtiler, sosyal refah devleti. Hepsi çok iyi eğitimler aldılar. Bütün dünyayı gezdiler, hala öyleler. Ama acil bir durumda ne yapacaklarını bilmiyorlar. Rusya tehdidinin karşısında kimler de duracak bilmiyorlar. İşte eser miktarda artık ne kadar var bilmiyorum. Fransa'nın elinde bir nükleer güç var. O da onunla ne yapacağını bilemiyor. Kapı kapı geziyor işte benim sahibi gibi. Macron tam bir artık küçük enişte haline gelmiş durumda. Kapı kapı geziyor. Kendisine bir şekilde hala ben güçlüyüm imajı oluşturmaya çalışıyor.
2: Avrupa'nın liderliğini oynuyor hala.
3: Oynuyor, sadece oynuyor. Çok iyi dediniz. Evet. Oynuyor. Ama orada da bir belirleyici gücü şu anda keskin bir şekilde yok. Çünkü hani bir önceki turda konuştuğumuz gibi bu yeni konumlanmada çok akıllıca, çok stratejik hareket etmek lazım. İleride neler olabilir, kim kimle yan yana gelebilir, bunların hepsini çok dikkatli hesaplamak lazım. Ama işte o yanlış hesapların içinde olan Avrupa ülkeleri İsrail'i yanına almaktan hiçbir zaman çekinmediler. Hala da öyle. Kınıyor da olsalar, işte smooth filoları biz görüyor olsak da hani sivil inisiyatifler alındığını da görüyoruz. İspanya haricinde, işte bazı ülkeler haricinde Meloni biraz İtalyan biliyorsunuz şu anda biraz bakın ses yükseltmeye başladı. O da hani başta biraz geride durmuştu bu filolar meselesinde de. Tarafını daha da belli etmeye başladı. Ama ne olursa olsun hala bunların bir yaptırımı yok. Böyle de bir gerçek de var.
2: Maalesef.
3: Elimizde yaptırım yok. İsrail saldırmaya devam edecek. Hani bu ara dönemde ABD'nin, ablukanın tabii ki devamında beklemesinden mesela İsrail hiç memnun değil. Şöyle bir durum da var. Yani nasıl ki İran'ın körfez ülkelerine saldıracağını hiç kimse beklemiyordu bir şekilde. Şöyle bir algı da oluşabilir. Ya İsrail kime saldırabilir? Hani, neye karşı bunları yapıyoruz? İsrail fırsatını bulduğu anda her yere saldırabilir. Bakın bunu artık anlamak lazım.
2: Doğru.
3: İsrail kendi yayılma alanında kimi görüyorsa hepsine saldırabilir ve vakti geldiğinde de saldıracak. Yani o fırsatı eline geçirdiği anda saldıracak. İsrail'in bu kadar ülkeye saldırdıktan sonra hani Türkiye'ye hiç bulaşmamasını beklemek hakikaten çok masumane. Onun önünü kesersiniz aynı bu şekilde sert gücünüzle. Eğer böyle bir işe girişirse, bu işin içinden çıkamayacağına ikna olursa belki caydırıcılıkla geride durabilir ama çevresindeki saldırdığı ülkelere bakarsanız bu ülkelerin kendini savunmak için yeterli sistemleri yok.
2: Doğru. Şimdi devam edeceğiz. Maarif'in açıklaması var gazetenin. Türkiye'nin kıyamet canavarı, balistik füze için söylüyor. Dünyayı şaşırttı, artık daha uzaklar hedef alınıyor diye yazmış. İsrail medyasından okuyorum. Yinet, Türkiye kıtalar arası füzesiyle bölgeye güçlü bir mesaj veriyor demiş. Yani hani İsrail Türkiye'ye mi saldıracak ya da İsrail Türkiye'ye saldıracak sözünü pompalayanlara Türkiye'ye dikkat ederseniz çok öyle net cevap vermedi. Hani bu şu anlamda net cevap vermedi. Hani Sayın Dışişleri Bakanı gerçi söylenmesi gerekenleri söyledi ama bunu bir ciddiye alıp da bunun üzerine falan hani sanki dengiymiş gibi cevap vermedi. Cevabı bununla veriyor aslında bakarsan. Yani bu füzeyle veriyor. Bloomberg'in bir açıklaması var. Bununla ilgili yorumu var. Bloomberg'de de füzeyle küresel askeri elitlere katılma yolunda önemli bir adım attı Türkiye diyor. Ve ilk test atışları Somali'de gerçekleştirilecekmiş. Bir de o şeyde bu Yıldırım Han'da şey meselesi var. Bütün bunları konuşuyoruz şimdi. Hocam detaylı anlattı. İz hocam anlattı. İşte bilgiler var. Yani İsrail basını paniklemiş bilmem şu bu. Bugün bir tane yorum okudum. Artık bu iş Türkiye'deki troller bir enteresan şeye geldi. Şimdi burnunda Kemal Atatürk imzası var. Bir tanesi şey yorumu yapmış. Ya yurtta suh, cihanda suh diyen Atatürk'ün imzasının böyle bir silahın üzerinde bulunması da ne bileyim çok manidar falan demiş.
0: Hain düşman al sana bomba diye çiçek atacakmış.
2: Ya tanıdığımız biri yani.
1: Bana çizmemi giydirmesinler diyen de o.
4: Ya, kanla kazanılmış bir ülkeden bahsediyoruz. Çanakkale Savaşı olsun yani sahada vefat etmiş onca zaman. Geçmişimizi bilmeyenin aslında yapabileceği yorum aslında bunu diyebiliriz ama şimdi siz az önce haberleri okudunuz ya Murat Bey, lafınızı böldüm belki özür dilerim ama işte İran'a İsrail'in bunca zaman yaptığı husus neydi? Balistik füzeler gelişmesin. Orta menzilli füzeler.

0: olmasın, uzun menzilli füzeler olmasın. İşte niye şimdi Türkiye'nin balistik füze geliştirmesine veya uzun menzilli, orta menzilli füze geliştirmesi İsrail basınında? İşte bu sebepten dolayı. Hani Perşembenin gelişi Çarşambadan belli olur ya, niyeti burada doğru okumak gerekiyor.
1: Doğru, doğru. Peki genel anlamda şeyi de değerlendirmenizi isteyeceğim. Yani hani şimdi bunlar Türkiye'nin bu meselede kat ettiği yolu göstermesi bakımından önemli. Yani biz hiçbir zaman tehditkar bir ülke olmadık. Yani Cumhuriyet'in kurulduğu dönemden bu döneme, son işte 100 küsur yılı hesap ettiğinizde böyle bir saldırgan politikamız ya da çevremizdeki ülkelere karşı onların bağımsızlıklarını etkileyecek adımlarda bulunmadık. İşte tek mesele Hatay meselesidir. Hatay meselesi de zaten referandumla katıldı. Ama hani naif de olmak gerekmiyor herhalde, değil mi? Yani hani ama işte bize şey mi saldıracak, YPG mi saldıracak, PKK mı gelecek, edecek falan filan cümlesini kuracak kadar da ben naif diyorum ama bunlar içerideki aparatları gibi gözüküyor. Bunu gazeteci sıfatıyla yapıyorlar, bunu siyasetçi sıfatıyla yapıyorlar, bunu bürokrat sıfatıyla yapıyorlar, bunu asker, eski asker, emekli asker sıfatıyla bir şekilde yapıyorlar ama bunlar kıymetli gelişmeler olsa gerek.
0: Medeniyet dediğiniz Batı bugün Afrika'da sömürgeciliği hala yapmak için elinden geleni yaparken Türkiye işbirliği yapıp karşılıklı kazan kazan politikasıyla kalkındırmaya çalışan bir politika izledi. Sadece Türkiye'nin kendi politikaları değil, dışarıda nerede savaş olursa olsun hep bir diplomasi kapısı açılsın, hep bir müzakere masası kurulsun diye o arabuluculuk ve güven tesis edebilecek ortamı hazırlayan en önemli ülkelerden birisi oldu. Şimdi İsrail gibi bir devlet burada soykırım gerçekleştirirken, uluslararası toplum kulağını kapatıp gözünü kapatmışken bu sürece, Orta Doğu'da istediği ülkeye istediği şekilde saldırırken, maalesef katliamlarını gerçekleştirirken, tabii ki sahadaki gelişmeleri yakından takip etmek ve buna göre önlem almak çok çok önemli. Baktığınızda sadece Türkiye'nin savunma sanayisini konuşmayalım. Bir de buna hazırlanmaya çalışan İsrail'i konuşalım. Hala Avrupa Birliği'nden, hala Amerika'dan silah satış onayı ile beraber kendi teçhizatını güçlendirmeye çalışan bir anlayış var. İşte 4 gün önce Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı derhal uyarısıyla İsrail'e 992 milyonluk bir silah satışı onayı gerçekleştirdi. 2024 yılından beri Avrupa Birliği ülkeleri, özellikle o medeniyet dediğimiz Avrupa Birliği ülkeleri 820 milyon euro İsrail'e silah satışında destekte bulundular. Böyle bir anlayışa biz soykırımın artık son bulması gerekirken ve bas bas bağırırken bunu, gerçekleri yüzlerine çarparken hala işte onlar soykırım gerçekleştirebilsin diye bu silah satışını, sevkiyatını gerçekleştiriyorlar ve ekonomik ve askeri olarak da bu desteği maalesef veriyorlar. Böyle bir ortamda artık kimin dost kimin düşman olduğu belli olmayan, tamamen küresel sistemin çarpık bir ilişkiyle yürütüldüğü belirsizlik dolu bir sistemde tabii ki her türlü güçlenme ve her türlü önlemi alarak ilerlemek zorundasınız. Bugün güç dediğiniz kavram yeri geldiğinde ekonomik, yeri geldiğinde siyasi, yeri geldiğinde de savunma sanayisi kapasitesinde olabilecek bir kavramdan bahsediyoruz. Hangi alanda olursa olsun bütün bu güçlerin aynı zamanda birleşiminden doğacak olan bir yapıyla hareket etmek gerekiyor, bir stratejiyle hareket etmek gerekiyor. Ve İsrail gibi bir devlet soykırımla hiç kimseyi tanımayarak Gazze'de yaptıkları, maalesef o kadar katlettikleri masum siviller, vatandaşlar ortadayken Türkiye niyetini de her zaman okumak gerekli diye düşünüyorum. İşte az önce söylediğim gibi füze meselesi, balistik füzeler meselesi, 12 gün savaşlarında da, keza bu savaşta da İsrail'in çoğu kez ABD'ye dikte ettirdiği, sırf İsrail'e saldırılamasın diye İran'ın balistik füzelerinin bir an önce kısıtlanması ve üretilmemesi için masada öne sürdükleri bir hamleydi. İşte o yüzden basınında görüyorsunuz hem Yunanistan'da hem İsrail'de Türkiye'nin balistik füzelerini geliştirebilmesi veya savunma sanayisindeki herhangi bir atılımının ne kadar tehdit ve algı yönetimi maksadıyla basına yansıttıklarını görebiliyorsunuz. O yüzden Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur dememin sebebi de bu. Bunca yaptıkları aslında bence uluslararası topluma ders olmalı ki İsrail'in canı istediğinde istediği yere saldırabilecek gücü elde etmek istemesinin de sebebi burada. Sadece işte İran'daki rejimi yok etmek, balistik füzeleri yok etmek, oradaki vekil aktörleri yok etmek değil. İsrail istediği zaman, istediği ülkeye saldırdığında hiçbir geri yanıt gelemesin diye bir hakimiyet kurma peşinde. Bunu da Türkiye ile karşı karşıya gelemiyor. İşte Suriye'de gördük, hatırlarsınız, ya da Gazze'de gördük. Trump barış kurulu oluşturulsun denildiğinde en karşı gelenlerden birisi İsrail'di. Hiçbir şekilde Türkiye'nin sahada olmasını istemedi. Hep bunun altını çizdik. Çünkü Türkiye'nin olduğu bir ortamda İsrail öyle başına buyruk bir şekilde davranabilecek bir pozisyon alamıyor. Doğal olarak bugün Türkiye'nin geliştirdiği her bir sektördeki atılım, İsrail'in bunca zaman hedeflediği o Orta Doğu'daki İsrail Birleşik Devletleri hayalinin önüne geçen önemli bir husus olmaya başladı.
1: Bir de şey değil değil mi? Yani şimdi mesele sadece Türkiye olsa, tırnak içinde söylüyorum, İsrail penceresinden söylüyorum. Hani bir şekilde farklı yöntemlerle falan elimine etmeyi, güçsüzleştirmeyi falan düşünebilirsiniz ama hani korku bulaşıcı olduğu gibi cesaret de bulaşıcı. Yani tabii, Türkiye'nin kesinlikle. Bu anlamda tabii yani Türkiye bu tarz başarıları önümüzdeki yıl değil, 2 sene sonra değil, 5 sene sonra değil, belki 10 sene sonra bunların şu anda tohumlarını atıyor. İşte mesela Yusuf Hoca söylüyor, 81 ilde senin binlerce, yüz binlerce, belki milyonlarca gelecek savaş sanatlarında kullanılabilecek ürünleri üretmek üzere altyapılarını oluşturuyor diyor. Şimdi biraz muhalefete hani bakmak lazım sanki burada. Ya ben şeyi görmedim bu zamana kadar Özgür Bey'den ya da diğer şeylerden. Mesela bu saha dediğimiz mesele çok kıymetli bir mesele. Özgür Özel hiç gitmedi herhalde değil mi oralara?
2: Yok.
1: Hiç gitmedi. Yani hani siz hep şeyi söylüyorsunuz, oraya vurgu yapmak için aslında bir gollük pas açıyorum size. Yani her ülkede iktidar vardır. Yani. Ama sadece demokrasilerde muhalefet vardır cümlesini kullanıyorsunuz.
2: Evet, sık sık kullanırım.
1: Hiçbir şekilde mesela şeyleri yok. Yani tırnak içinde söylüyorum. Gönül ister ki çünkü bu nihayetinde bir evet iktidarın yön çizdiği, Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir istikamet çizdiği bir mevzu ama bu aynı zamanda devlet meselesi bu.
2: Kesin.
1: Yani burada mesela muhalefetin alkışlayacağı, yüreklendireceği vesaire vesaire şeyler yapması gerekiyor ama bir şey görülemiyor. Onlar hala şimdi şeydeler.
2: Tam tersini yapıyorlar sanki ya. Allah'ını severseniz beni düzeltin. Ben bir video gördüm. Özgür Özel'in deyin ki bana ya bu yapay zeka ile uydurulmuş bir şey deyin de
3: rahatlayayım. Kılıçlı mı?
2: Efendim?
3: Işın kılıçlı mı?
2: Yok ya o da var. O da var.
3: O da var.
2: Bir video izledim. Diyor ki Özgür Özel biz diyor Netanyahu'ya karşıyız.
3: Filistin Kurtuluş Örgütü.
2: İsrail'den yanayız diyor.
1: Ha, evet. Ya onu da dil sürçmesi olarak hani addetmek lazım acaba bilmiyorum.
3: Filistin Kurtuluş Örgütü de mi dil sürçmesi?
1: Bilmiyorum.
3: 5 yıldır PKO denilen bir örgütü bilen yok Ali abi.
2: Evet ya.
1: Hamas diyemiyor ya. Hamas diyemediği için PKO diyecek yani.
2: Evet. PKO diyor değil mi? Benim gençliğimde vardı o ya. Yasir Arafat olan.
1: Yasir Arafat'tan sonra gitti neredeyse. Gitti, yani hani bitti.
2: Bu şey. Şunu mesela duydunuz mu ya? Hakikaten bir tuhafıma gidiyor ya. Temmuz'da hocam çok güzel girdi o konuya. Aslında bence çok önemli bir konu bu. Ankara'da NATO zirvesi var değil mi?
3: Evet.
2: Aynı şekilde bir de orada da bir şey var. Yanılmıyorsam sergi var. Yani savunma sanayi şeyi, fuarı gibi bir şey var aynı zamanda değil mi?
1: Ben de öyle biliyorum ama tarihine bakayım.
3: Teknofest var, Mavi Vatan
2: var. O şey sırasında ya.
3: NATO zirvesinde.
2: NATO zirvesi sırasında Ankara'da gene böyle bir saha gibi falan NATO üyelerinin gelip orada görebileceği bir yer. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ne diyor bu konuda? Yani NATO, Türkiye NATO üyesi. Demin ne güzel anlattın. Yani efendim şeyi de 50'lerde Almanya'yı rahatlatmak için
3: ya
2: Sovyetler Birliği'ne karşı
3: 50 yıl.
2: Değil mi?
3: 50 yıl.
2: Buyur. Yani Türkiye'ye orduya Tugayları saydın. Yani böyle bir NATO var değil mi? Bu tabii. NATO stratejisi diye bir şey var.
1: Evet.
2: Bir o. Bir tane daha bir şey söyleyeceğim. Dışişleri Bakanımız çok net ifade etti. Hatta bir İsrail Başbakan Yardımcısı yanılmıyorsam onun da bir lafı var. Ne o? Bir sonraki düşman. Değil mi? İran'dan sonra bir sonraki düşman olarak Türkiye'nin hazırlandığı Fatma hocamın deminden beri.
3: Yeni İran Türkiye'dir.
2: Yeni İran. Evet. Bunu Dışişleri Bakanımız söyledi. Yani ki bugün
3: Naftali Bennett söyledi. Başbakan. Belki Müstakbel Başbakan.
2: Müstakbel Başbakan. Evet. O söyledi. Şimdi böyle bir ortamda nedir Türkiye'de muhalefetin iktidarın ne dediğini biliyoruz. Yani muhalefet ne diyor bu konuda? Ben hakikaten bilmiyorum yani, ne kadar üzücü bir şey yani.
0: Ama muhalefetin biraz daha gündemi başka yani. Şu ne anda diyor, daha

0: biraz daha kendi içerisindeki problemleri çözemedikleri için dışarıya daha farklı kapalı bir tutum sergiliyorlar.
1: Kendi işlerinde problem yok. Namusuyla kefil. Özgür Özel. Beyefendi gösterdi burada Murat
2: ne
1: Bey.
2: Ne oldu? Şeyden 37 gün sonra da ihraç kararı verdiler. Evet. Özkan Yalım'a. Uşak Belediye Başkanı. 37 gün sonra.
1: Evet. Şey duruyor ama Antalya değil mi? Onu daha ihraç etmediler bildiğin böceği.
2: Böceği Muhittin Böceği mi? Yok. Onlara yok. Daha bir şey yok. Oradaki iddialar da duruyor.
1: Bence Antalya şey gibi. Dizi film gibi ya. Yani oku oku bitmiyor. İzle izle bitmiyor yani. Antalya çok daha... Hayır şöyle partinin içine Bertolt Brecht'in bir lafı var. Diyor ki kapıdan çıkan en yakının bile olsa kapat kapıyı arkasından, içerisi soğur diyor.
2: Güzelmiş bu.
1: Yani
2: bilmiyorum, çok güzel.
1: Yani bu içerisi buz gibi olmuş vaziyette ya. Bu şeyi CHP'yi destekleyen bir takım gazeteci arkadaşlar var. Onlar bile şey yapmışlar yani. İsyan ediyorlar ya şurayı bir temizle diye. Neyse. Türkiye'de muhalefetin hakikaten silkinip bir kendine gelmesi lazım. Hakikaten demokrasinin olmazsa olmazı. Yani biz öz eleştiri, mesela benim yazdığım gazete dahil, sizin kanallarınız dahil çok daha eleştirel hükümet icraatıyla ilgili zaman zaman muhalefetin getirdiği eleştirilerden çok daha etkili eleştiriler duyuyorum ya. Yani artık yani hükümeti destekleyenler daha cesur ve daha derinlikli
2: her zaman
1: öneriler
2: getirebiliyor. Bakarsan da, hani, her zaman öyle oldu aslında bakarsan da.
1: Haysiyetli bir şey yani bu. Şimdi bu meseleler hakikaten üzücü. Tüm bunlara baktım.
2: Pedro Sanchez, İspanya Başbakanı biliyorsun, bu şeyde vakit kalırsa onu da konuşacağım. Avrupa Savunma Topluluğu değil mi? AST. Toplantısı var Erivan'da. 50'ye yakın liderin, evet, katıldığı toplantı.
3: Aliyev bile
2: telekonferansa katıldı. Pedro Sanchez, İspanya Başbakanı giderken arıza yaptı uçağı. Türkiye'ye acil iniş yapmak durumunda kaldı falan. Yani Türkiye ile ilgili de çok güzel şeyler var. Sözleri var. Dost ülke, kardeş ülke. Bizi bağrına bastı bilmem ne falan hikayesi. Ya fırsattan istifade bir görüşelim diye randevu talebinde bulunuyorsun. Selin Sayık Böke vasıtasıyla falan. Görüşmüyor herif seninle. Ya tamam, başbakan sıfatıyla değil.
3: Biz CHP genel merkezine yürüme mesafesinde. Tabii. Görüşelim de değil yani.
2: Evet, aynen öyle.
3: Olmaz demiş.
2: Öyle değil. Ya biz şey yapalım diyor. Ondan sonra cuma. Ne? Onların bir şeyleri var ya. Toplantıları var ya. Uluslararası.
4: İnternasyonel.
3: İnternasyonel kapsamında görüşelim.
2: O kapsamında görüşelim. Yok diyor. Orada da görüşmüyoruz. Pedro Sanchez mesela. Tamam mı? Ya yani hani.
1: Çok kötü ya.
2: Ya gerçi şey yaptılar. Bu Sinan Burhan.

0: Yani hani,
1: Ama sorsanız hepsi bir bildiri yayımlayıp işte Türkiye artık bir an önce Batı'nın çizgisinden, ABD'nin hakimiyetinden çıksın, görüşmesin diye açıklamalar
0: yaptı. Hücum medya kullandı.
2: Evet. Sonra orada
0: Amerika'ya ters düşüyorsunuz diye bir de ayrıca daha uyardı.
2: Ayrıca bir Kılıçdaroğlu dalgası geliyor.
0: Yani. Ya mutlak mutlanın hikayesi var mesela. Hala gerçi 1 Temmuz'a ertelendi. Artı bu şu anda Asrın Soygunu davasında ifade veren itirafçılardan Adem Soytekin'in ifadeleri de mesela mutlak mutlan davasına eklendi mesela. Oraya da şey yapıldı. 1 Temmuz'da falan görülecek, edilecek falan. Hani tam NATO öncesi ertelenir mi dava bilmiyorum ama ya bir taraftan bunlarla uğraşıyorsun. Bir taraftan hakikaten dediğin gibi böyle bir türlü entrikaların döndüğü bir parti haline geldin.
2: Eyvallah. Tamam, yani hani, ihraç da çok sıkıntılı.
0: Evet, yapamıyorsun işte 37 gün sonra mecburen. Dur bakalım.
2: Ama ihraç olup olmadığı belli değil. Yani Özkan Yalım'ın CHP tarafından ihraç edildiğine dair bir belge paylaşılmadı. Bu bir.
3: Evet, o da
2: İkincisi,
3: var.
2: İkincisi savunması alınmamış adam. Peki savunmasını almadığında Özkan Yalım mahkemeye gittiğinde tak geri gelir Cumhuriyet Halk Partisi'ne.
3: Tabii.
2: Dolayısıyla aslında ihraç konusunda da bir önceden kararlaştırılmış bir çadır tiyatrosu sergileniyor şu an. Şimdi adamın yaptıkları ortada. Süreç şöyle işlemesi gerekmiyor mu? Seni kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ediyoruz. Savunmanı yap. Ne savunma var, ne şey var. Çünkü neden? Savunma yaparsa Ali abi.
3: Konuşacak.
2: Ya yazarsa oraya. Burada şöyle yaptık, burada böyle yaptık. Ne olacak o zaman?
0: Yalnız Barış arkadaş şimdi TV100'de program yapıyor. Özkan Yalım'dan özel açıklama diye orada paylaştılar. Özkan Yalım'ın açıklaması var konuyla ilgili.
2: Benden daha kötüleri var dedi.
3: Hadi canım.
2: Evet şimdi benden daha kötüleri
0: ben
2: var.
0: Ben kimseden rüşvet almadım, ihaleye fesat karıştırmadım. Tamam, bunu zaten hani hikayesi istedim. Vardır ya. Cezaevine düşmüş adam suçun neydi falan demiş. Ya ben tamamen suçsuzum. Ya biliyoruz da ne yaptın onu anlat demiş, tamam mı? Tamamen suçsuzsun biliyoruz ama ne yaptın onu anlat.
2: Bir tane var. Ya benimkiler diyor basit suç. Gasp var. Evet. Banka soygunu var falan diyor. Öldürme, yaralama basit suçlar
0: evet,
2: diyor.
0: Bir tane izlemişler. Fakat şurası çok önemli. Özkan Yalım'ın Uşak ve vatan sevdalısı ağır bir milliyetçiyim demiş.
3: Ağır.
0: Ben şeyi beklerdim. Yani Cumhuriyet'in son kalesi yıkılıyor. Büyük Atatürkçüyüm ben. Aa. Ondan sonra Mustafa Kemal'in askeriz falan demesini beklerdim ama ağır bir milliyetçiyim demiş. Vatan sevdalısı ağır bir milliyetçiyim demiş.
1: Bu kapıları demin açık tutmak. Belki başka bir yere geçerim, bir yer olur, bir yere giderim. Hayali de olur.
3: Bu süpersonik
0: Yıldırım Han.
3: Yıldırım Han'ın üstüne Atatürk'lü imzasının konmasıyla ilgili bu espri mi yoksa gerçekten biri demiş
0: vallahi
3: mi?
0: Valla isim vermedi ama Nevşin Mengü yazdı bunu. Nevşin Mengü söyledi.
3: Allah'ım
0: yani.
3: Yarabbi ya.
0: Yani çok da hani böyle şey yapmayayım tabii, dedim ama bunlar bak. Ama ben şunu öğrendim abi. Muhtemelen öyle. Ya bunlar sosyal medya etkileşim hastalığı diye bir hastalık türü çıkartmak gerekiyor herhalde, tahmin ediyorum. Ya da psikolojinin alt dalı olarak falan filan böyle bir tanı koyması gerekiyor herhalde. Hani mesela şey vardır ya, Türk doktorları bulmuştu ya Behçet hastalığı falan diye hani. Mesela buna da böyle etkileşim hastalığı diye bir şey bulmak lazım herhalde, tahmin ediyorum. Çünkü Nevşin Mengü zeka sorunu olan bir kadın değil. Tamam, net söylüyorum yani meslektaşım nihayetinde falan. Ya bunun gibi birkaç tane isim daha var böyle. Ya bunu büyük ihtimalle %100 etkileşim için yapıyor. Buradan para mı kazanıyorlar? Buradan ün, nam mı kazanıyorlar? Buradan güç mü kazanıyorlar bilmiyorum. Ama yani şunu gördükten sonra Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh yapmış bir adamın imzasının bir füzenin üzerine yazılması da ne bileyim işte falan cümlesini
3: ben sen espri yapıyorsun.
0: Akıl sağlığı yerinde olan tabii birisi söylemez herhalde. Yani başka
2: Mustafa
0: bir amacı var.
2: Kemal Atatürk Dalai Lama değil. Yani, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ezeli ve ebedi başkomutanı. Yani, böyle konuşmuyor muyuz
3: tabii,
2: yani?
3: Tabii.
2: Savaş sahalarından evet, çıkıp gelmiş.
0: Yani, şey ironi değil yani böyle. Bu yazım yani, tartışılıyor
3: diye. Hakikaten yani ironi gibi geldi bana.
0: Yok değil.
3: Onun için teyit istedim.
0: Yani, maalesef ironi gibi zannediyoruz ama.
3: Netice burada milli bir muhalefet olsa, milli olsa muhalefet, şu saha konusunda şeyden çok, hükümetten çok şey kaldırması lazım. Yani bunlar az, iki tane daha koymaları lazımdı falan de, değil mi yani?
0: Yani biz iktidara gelsek bundan 20 tane yapacağız. Bunun 6000 kilometre, biz 16000 kilometre menzilli yapacağız falan.
3: Amerika'ya hedef koyacağız.
0: Tabii mesela.
3: Yani. De yani.
0: İsrail ne ki yani? Biz Amerika'yı kıtalar arası yapacağız. Pardon, okyanus ötesi yapacağız falan de mesela.
3: Burada bir şeyi bir daha hatırlatalım.
0: siyaset

0: vaat sanatı olduğunu
1: Alman
0: söyleyerek.
1: Der Spiegel dergisi bu Türkiye'deki muhalefetten çok daha önce, hatta iktidara yakın olan medyadan da daha önce Der Spiegel Türkiye ile ilgili bir tespit yapmıştı. Zaten bunu programda arz etmiştim, hatırlarsınız. Türkiye artık bir regional güç değildir dedi. Über regional bir güçtür dedi.
0: Ya biz de söylüyoruz da biz bunu söyleyince yandaş oluyoruz. Onun için evet, çok evet. Söylemiyoruz biz de. Yani.
1: Spiegel yoksa bayağı biz bunu, Türkiye'ye muhalif olan
0: bir adım ötesinde söylüyoruz.
1: Türkiye'ye muhalif
2: olan. Bununla neyle alakalı söyledi? Sivas'a yapılacak güneş enerjisi yatırımıyla enerji alanında çok büyük bir hamle. Şimdi çıkmış çok akıllı bir arkadaşın teki de diyor ki tahkim konusu bile var. Ya Türkiye'de değil dünyada uluslararası ölçekte imzalanan her anlaşmada bir sorun çıktığında hangi mahkemeler yetkili olacak diye eyvallah. Tahkim konusu eyvallah. Kayıt altına alınır. Sizin dünyadan bu kadar mı haberiniz yok ya? Bu kadar mı ilgisizsiniz? Yani, bu kadar mı alakasınız?
1: Der Spiegel sosyal Alman sosyal demokrasisinin kalesidir yani öyle bir dergidir. Ve de bu bağlamda Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok daha yakındır yani AK Parti'ye falan yakın olması mümkün değildir yani. Bu diyor ki Türkiye bölgesel bir güç değildir. Türkiye bölgeler arası bir güçtür.
0: Bölgeler üstü.
1: Bölgeler üstü. Pardon.
0: Uber. Uber. Uber regional.
1: Almancayı söktüm bak.
0: Senin sayende öğreniyoruz Almancayı.
1: Uber regional. Bölgeler üstü diyor. Ya bunu dediği zaman ne zaman? Geçen sene yaptı programda değil mi? Biz konuştuk bunu. Geçen bir sene oluyor ya. Ya kardeşim uyansana yani. Ya uyan yani. Sosyal demokrat Almanların dergisi uyanmış bir sene önce. Sen hala burada bu bölgeler üstü gücün çok önemli bir ayağı olan bunu görmüyorsun ya. İnsaf ya, yani.
0: Görmüyor değil de görmek istemiyorlar. İşlerine gelmiyor. Artık bu saatten sonra bunu söyleyeceğiz herhalde. Başka bir şey söyleyecek halimiz yok. Şimdi son turlar olsun. Üçer beşer dakika yorumları şey yapmış olalım. Şu terörle mücadele meselesinde terörsüz Türkiye konusunda daha doğrusu Sayın Bahçeli'nin terörsüz Türkiye yalnızca bugünün değil yarının meselesidir. Terörsüz Türkiye yalnızca iç güvenliğin değil dış politikanın da meselesidir. Terörsüz Türkiye yalnızca bir asayiş hedefi değil büyük ve güçlü Türkiye idealinin ana sütunlarından biridir. Terörsüz Türkiye Türkiye'nin ortak mesajı olmalıdır. Sınır ötesinde kabaran kriz dalgalarına, bölgemizi saran istikrarsızlık kuşağına, küresel güç mücadelelerine karşı hazır bulunduğumuzun ilanı olmalıdır cümlesi var. Buna HDP'den, DEM'den, Tuncer Bakırhan'dan olumlayan açıklamalar var. Cengiz Çandar'ın enteresan bir sözü var. Ben İsrail ilişkin ne zaman olumsuz bir söz söylesem bazı Kürtlerden hakaret duyuyorum. Neden? Düşünce şu diyor. İsrail Kürtlere devlet kurduracak. Ya Kürt milliyetçiliği ile İsrail yanlılığı arasında bayağı bir ilişki oluştu falan demiş Cengiz Çandar. Yani bu da iyi bir şey. 20 sene sonra böyle bir şeyi yani
2: şu ama çok net. Olması. Ben Türkiye'de 2002'nin 3 Kasım'ı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldiği günden bu yana başına gelen vesayetçi sistem, uluslararası vesayetçi sistem tarafından hangi çorap örüldüyse Türkiye'nin bugünkü geldiği noktadaki ister Kürt sorunu ister terör sorunu adına her ne derseniz deyin ona yönelik adım atıldığında bu 20 yıllık süreçte darbeler geldi. Müdahaleler geldi. Uluslararası komplolar geldi. Dolayısıyla geldiğimiz noktayı bence bir çerçevesini oturtmak lazım. O da şu. Türkiye'de PKK eylem yapabilme kapasitesini yitirmiştir. Hiç kimsenin itirazının olabileceği bir şey yok. Değil bu. Evet. Suriye'de de yitirmiştir. Suriye'de çok büyük bir alan açılmıştır. Irak'ta da Türkiye'ye rağmen bir şey yapmanın mümkün olmadığı artık aşikardır. Şimdi bu seviye sağlanmıştır. Bunu kimse inkar edemez. Bundan sonraki atılacak adım tekrardan bu işleri başımıza çorap olarak örmenin de önüne geçecek proaktif bir adım olup Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı sadece Türkiye'de değil coğrafyada kucaklayacak bir yaklaşım. Ben bunun son derece önemli olduğunu düşünüyorum. O kadar kolay olmadığını düşünüyorum. Ortaya büyük acıların girdiğini düşünüyorum. Ama bu halde de bırakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Terör bitti Türkiye'de. PKK eylem yapabilir mi? Hayır. Suriye'de birileri cumhurbaşkanı ve devlet çıkartıyorlardı cahil herifler. Biz Ocak'tan sonra görürsünüz diyorduk. Gördük hep birlikte. Ama bu şekliyle kalmamalı. Yani bu devletin Kürt'e Kürt gibi, Türk'e Türk gibi, Alevi'ye Alevi gibi, Sünni'ye Sünni gibi yaşama hakkı tanımak istemediği dönemlerden geçtik biz. Nihal Atsız'ın tabutluklardaki yaşamış olduklarına bir baksınlar. Adam Türkçüyüm diye geçiyor, nihayetsiz okumamış. Adam ırkçıyım diye geçiyor, balistik füzelerden bilmem neye şey yapılıyor, adamın ilgi alanına bile girmiyor. Tamam mı? Dolayısıyla Türkçüler bu anlamda büyük tırnakları sökülünceye kadar bu ülkede tek tipçiliğin faturasını ödediler. Dönelim Alevilere. Maraş, Sivas kapısına çarpı koyulan, kendisini ifade edemeyen, Aleviyim demekten korkan insanlar. Sünni. Ya ben 7 yaşında Ege'nin en uç noktasında evde Kur'an tilaveti verilirken Hayriye Molla, Hamdiye Hafız, Dürüye Hafız bunlar gelir eve. Ben de 7 yaşında kapıda erketeyim jandarma basmasın diye. Sünni'ye de Sünni gibi yaşatmadı. Kürt'e de Kürt gibi yaşatmadı. Vay sen misin Kürtçe konuşan askerde? Şak geçir tokatı. Ya düne kadar yasayla düzenlenmese anası evladıyla cezaevinde diliyle konuşamıyordu. Doğru. Şimdi bunların hepsi bitti. Herkes şunu fark etmeli. Bu ülkede tek tipçilikten bir tek Kürtler çekmedi.
0: Doğru.
2: Türkçüler de çekti, Sünni de çekti, Alevi de çekti.
3: Solcular,
2: o zaman şu.
3: Solcular da solcular çekti.
2: Hep çekildi. Hep solcusu, sağcısı herkes çekti. O zaman şu. Bir anayasayla bu konular geride bırakılacaksa ve anayasanın ilk 4 maddesi Cumhurbaşkanlığın ısrarla üzerinde durduğu gibi asla tartışma konusu bile değilse CHP'nin de, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de, MHP'nin de ve demin de içinde olacağı bir anayasa değişikliğiyle geleceğe bakmanın yollarını bulmalıyız.
0: Doğru. Adalet Bakanı, Adalet Bakanı Gürley'in de
3: 1983 anayasası
0: Ya şimdi hep mesela konuşuluyor hakikaten hani yamalı bohça tabiri. Anayasa değişmez mi? Değişir. Yani hani o günün şartları mesela sen 2026 yılında bir anayasa yaparsın. Abi 2030'da yeni bir anayasa yapabilirsin. Ya bu ayıp bir şey değil bu. Yani ya da 2040'ta yaparsın atıyorum. Niye? Değişen şartlara göre revize edemiyorsan yeniden yazarsın. Yani hani senin için kıymetli olanlar ne varsa tutarsın. Öbürlerini yani geliştirirsin, güncellersin falan.
4: 40 yıl önce siber suçlar mı vardı mesela?
0: Mesela değil mi?
4: Ne olacak şimdi?
0: Akın Gürley'in açıklaması var. Mevcut anayasa yetersiz, yeni anayasa zorunluluktur ifadesini kullanıyor. Adalet Bakanı olarak misyonumuz hukukun üstünlüğünü esas alan gecikme ve erişilebilir bir adalet sistemini tesis etmektir diyor. Türkiye'nin önündeki en kritik hedeflerden biri de terörden tamamen arındırılmış bir yapı, güvenli ve huzurlu bir Türkiye idealidir diyor. Şu var, şununla ilgili çalışmalar var. Şimdi terör örgütünün İran sahasında en ufak bir kıpırdanmada hani böyle acaba eski günlerime dönebilir miyim? Acaba yeniden aktör olabilir miyim falan diye bir
2: umudu var.
0: Umudu var. Evet. Yani bu %1, %0 nokta bilmem kaç, binde bilmem kaç da olsa var. Çünkü nereden biliyoruz bunu? Ufacık bir gelişmede hemen kafa bir tarafa dönüyor. Tamam mı? Şimdi Türkiye'de tabii bir silah bırakma meselesi yapıldı sembolik olarak. Bunun ardından bir yasa değişikliği, bu konuyla ilgili bir yargılama süreci, şekli, işte suça karışanlara nasıl bir statü verilecek, karışmayanlar ne olacak, silah bırakanların durumu ne olacak gibi bir yasal düzlem oluşturması hususunda da çalışmalar var. Şimdi mesela sürecin yavaş olduğu hususunda eleştiriler gelebiliyor ama unutmayalım yani bu işin ortalaması 4-5 sene dünyada. Biz bir senede bayağı bir mesafe kat ettik. Sayın Bahçeli yine grup konuşmasında Öcalan'a statü meselesiyle çıtayı daha yukarılara taşırdığı bazı açıklamaları var. Bu DEM tarafından olumlandı. İYİ Parti tarafından ondan sonracıma bayağı bir eleştirildi. Ama şu anda iktidar tarafından da ana muhalefet tarafından da bu konuya ilişkin böyle hani aman aman bir şey gelmedi. Yani bu süreç evet ilerliyor. Belirli bir noktaya getirilmek üzere çalışmalar yapılıyor. Yavaş olduğu yönünde eleştiriler varken hızlandırılması yönünde Cumhur İttifakı'nın ortadan açıklaması ama Yusuf abi dediği gibi bu böyle bırakılmayacak. Öyle veya böyle. Buradan bir iki cümleyle senden de yorumlar alırım ardından.
4: Şimdi her ülkenin tabii ki süreci kendi işleyişi içerisinde farklıdır. Her nasıl terör örgütü dediğin örgütün yapısı farklıysa. Destek aldığı, güç aldığı, yeniden sürekli güçlenmek istediği noktalar farklıysa da işlev olarak terör örgütleri zaten biliyorsunuz her zaman parayı kim verirse, desteği kim verirse, o dönem kimin içine yararlarsa bir ülkenin peşine takılan bir kuyruktur aslında. Farklı yöntemlerle işte bu örgütlere destek verilir. Ya işte etnik kökenden, inanç, para, bütün işte aradan cımbızda çekebileceğiniz... Aynen öyle. İşte o mensup olanlar öyle olduğuna bir şekilde inandırılıp ama arkada aslında çıkar ilişkisi içerisinde oldukları, rakip gördükleri ülkelerin peşine taktıkları bir bagajdır. Bu yıllarca uğraşsın, başka şeylere dikkatini vermesin. Biz de borumuzu öttürmeye devam edelim. Ara sıra da güçlendirip ara sıra başka şekillerde yeniden başka isimlerle hortlatalım diye yatırım yapılmış yapılar aslında bunların hepsi. Şimdi evet bir süreç devam ediyor. Başta anlaşılmasa da nasıl oldu, neden oldu, Sayın Bahçeli'nin açıklamaları belki çok kolay anlaşılmadı başta ama evet bir yola girildi. Devam ediliyor, taahhüt edilecek çok şey var ve bundan sonra da tekrar kullanılmasın diye, tekrar hortlatılmasın diye de garanti altına alınması gereken de bir süreç kesinlikle var.
0: Doğru. Peki Fatma Hocam, hem muhalefetin tutumu bu terörsüz Türkiye ile ilgili olarak da gelinen noktayı en azından 2-3 dakika içerisinde sizin de yorumunuzu alayım genel konularla ilgili olarak ardından.
5: Kaç yıllık bir terör mücadelesinden bahsediyorsunuz. Tabii ki sürecin bazı noktalarda uzaması, devam etmesi muhtemel bir sebepten bahsediyoruz. Ama şunu Kürtler çok iyi anladı. Ben bu Kürtler, Lazlar, Aleviler kavramlarını da pek kullanmayı sevmiyorum açıkçası. Bana biraz daha böyle farklı geliyor. Çünkü ama eğer bu tabiri kullanacaksak eğer o Kürt toplumu da hem ABD'nin hem İsrail'in onlara devlet kurmayacağını çok güzel farkında. Ve ABD ve İsrail'in aslında etnik grupları mızrak gibi kullanıp sadece kendi çıkarları için sahaya sürmekten öte başka hiçbir şey yapmadıklarını da çok iyi farkındalar. Tek kucak açacak olan ülke yine Türkiye'dir, yine Türkiye'dir. İşte Saddam Hüseyin'i hatırlayın. Irak'tan kaçarken yine Türkiye kucağını açtı herkese. Herkes olduğu gibi. O yüzden ben böyle hani Kürt, Suriyeli hiçbir etnik ayrım veya ırk ayrımına girmek istemiyorum.
0: Asli unsuru zaten canım. Yani evet. Bu zamana kadar bunların hiçbir tanesi konuşulmuyordu ki. Yani evet. Hani bu PKK terörü çıkana kadar.
5: Evet, işte bir yandan İran'da PJA konuşuyoruz. Şimdi Kürt sorunu başka bir şey, terör sorunu başka bir şey. Bravo. Terör bambaşka, Kürt sorunu dediğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin ne Kürtlerle, ne Lazlarla, ne Alevilerle, ne Sünnilerle hiçbir problemi olmayacak şekilde zaten sürdürülebilir bir şekilde devam ediyor.
0: Şu an için söylüyoruz. Evet, bir dönem sorunları vardı.
5: 7 yaşında olduğu dönemlerde ben maalesef henüz yoktum. O yüzden o dönemleri o daha iyi anlatacaktır. Ama ben içine doğduğum dünyada yaşadığım, gördüğüm politikalar nezdinde bir değerlendirme yapacaksam ben böyle bir problemin olmadığını söylemek zorundayım. Fakat terör sorunu netice itibariyle eğer biz Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasını hep beraber aynı vatan altında tehdit görmeksizin başımızı yastığa rahat bir şekilde koyacaksak, bunun Kürt'ü de, Türk'ü de, Alevisi de aynı şekilde başımızı yastığa rahat koyacaksak bir bütün olmak durumundayız. Az önce İsrail örneğini verdik. Eğer Türkiye kendi içerisinde bölünmüş, parçalanmış bir yapıya sahip olsaydı, İsrail zaten bugün saldırmak için hiç fırsat bile, yani fırsat kollayıp hemen o saldırılarını gerçekleştirirdi. Doğru. Eğer Türkiye bir bütünlük içerisinde, bir birlik içerisinde devam ediyorsa, doğal olarak bu da izlemiş olduğu politikalarla alakalı. O yüzden az önce İran meselesinde de konuştuk. Yani Kürtler artık ABD ve İsrail'in sadece sahada kendi çıkarları için kullanılmak üzere sahaya sürüldüğünün çok iyi farkındalar. Ama temel mesele burada her zaman söylüyorum. Bugün yine ABD'den ve İsrail'den kazık yiyecek olan hangi etnik grup varsa ben bunu toplum olarak doğru dillendiriyorum. Yine kapısını açacak olan tek yer Türkiye'dir.
0: Doğru söylüyorsun. Peki. Şimdi tabii birkaç başlığımız daha vardı. Onlara vakit kalmadı. Haftaya konuşuruz.
1: Bir tek lafı tartışması lazım bu ülkenin.
0: Buyur hocam.
1: Ne hikmetse tartışılmaz. Bu cumhuriyetin kurucu iradesi bir slogan atmış değil mi ortaya? Diyor ki ne mutlu Türk'üm diyene, değil mi? Şu soru, neden ne mutlu Türk olana dememiş abi? Neden ne mutlu Türklere dememiş? De ne mutlu Türk'üm diyene demiş. Bu yani o gün öyle aklına gelmiş de öyle mi söylemiş? Yoksa gerçekten bilinçli olarak mı bu söylenmiş? Kendisine bakıyorsun, sarışın mavi gözlü. Efendim, Osmanlı paşası. Osmanlı'nın milliyeti ne? Multinasyonel.
0: Doğru.
1: Değil mi? Osmanlı bir milli bir şeyi var mı? Yok. Doğru mu?
0: Yok. Doğru.
1: Şimdi
0: İmparatorluk olduğu için böyledir zaten. Anlamını efendim söylüyorum. İmparatorluk olduğu için böyledir zaten.
1: Herhalde canım. Yani bu Cermen İmparatorluğu da öyle değildi yani.
6: Roma'da değil.
1: Efendim? Roma İmparatorluğu da öyle değildi. Yani aynen dediğin gibi milli bir temel oturdu. Oradan bir millet, milli kavramıyla ilgili yepyeni bir anlayış getiriyor. Şimdi bugün şeyin hatırlattığı, Devlet Bahçeli'nin öyle başladınız çünkü. Hı hı. Devlet Bahçeli'nin hatırlattığı da bu gerçek bence. Yani ne mutlu Türk'üm diyene gerçeği. O yüzden buradan kalkıp da hamaset üretmenin bir anlamı yok. Demek istediğim bu abi. Bunu kısaca arz edeyim.
0: Eyvallah, iyi yaptınız. Şimdi tabii ya mecliste dokunulmazlık tezkereleri var. Özgür Özel'in 3 dosyası var bildiğim kadarıyla. Lütfü Türkkan'ın var İYİ Parti'den. Bunları konuşacaktık. CHP'nin Şabeli Kurultay davası. Bu mutlak butlan dediğimiz 1 Temmuz ertelendi. Bunu hatırlatalım. Ya bir de bu Selir'deki Marmara Cezaevindeki Asrın soygun davası. Hakikaten artık iş şova dönmüş vaziyette. Allah'tan hakikaten mahkeme heyeti çok sağlam deliniyor bunların oyunlarını. Artık diğer sanıkların avukatları bu şov çabasında olan İmamoğlu ekibi ve avukatlarına falan isyan etmeye başladı. Ya sizin yüzünüzden diyor, ya bizim şeylerimiz, savunmalarımız alınamıyor.
1: Yeni salon yapıldı ya bunları. Evet. Organize yani. Etmek için.
0: Aynen doğru. Yani savunmalarımız alınamıyor sizin bu şov merakınız yüzünden falan diye artık avukatları, yani onların avukatları diğer avukatlarına falan şey yapmaya başladılar. Bunları hani aklım 22 dakika sürdü mesela dünkü duruşma. 22 dakika ya. Yani hani kapatıyor diyor. Salondan çıkartıyor. Ekrem İmamoğlu diyor ki jandarma diyor. Gel diyor, beni kolumdan tut, önce beni çıkart falan. Ya buradan bir mağduriyet üretecekler herhalde. Ya bu kadar mesela $200 milyon yıllık rant sağladıkları bu döküm alanları hikayesi var. Bir tanesi firari sanık. Murat Gül İbrahimoğlu. Onun üzerinden paralar da onun üzerinden gidiyor zaten. Hani bu jette falan filan alem hikayelerini falan mimarı olan, ondan sonra Ekrem İmamoğlu'nun özel döküm alanını ürettiği ve isfalt yerine bu adama vereceksiniz, bu adam yapacak, organize edecek dediği adam bu. Yıllık $200 milyon ne kadar para alınmış o süreç içerisinde. Bunlar konuşulacak. Jandarma sen gel beni al. Nasıl çıkartıyorsunuz? Biz pimpon topu muyuz? Getir götür falan. Bu cümleleri kullanıyor. Böyle bir davayı falan.
2: Tutuklusun yahu sen. Yani, tutuklusun sen.
0: Aynen öyle. Yani hani böyle bir şeyleri var. Bunu konuşacaktık. Hani haftaya tekrar şey yapalım, değerlendirelim. Bir de şunu hatırlatayım. Yine ona da vakit kalırsa önümüzdeki haftada gündem yapabiliriz inşallah. Şimdi bütün bu uluslararası meselelerden dolayı konuşamıyoruz ama dünyada nüfusu en hızlı yaşlanan ülkeler açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada geldi?
1: Bakmadım.
0: 5.
4: Evet, çok hızlı bir düşüş oranı 5. Şu anda mevcut.
0: 1 Japonya, 2 İtalya, 3 Almanya, 4 Güney Kore, 5 Türkiye. 1.40. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın 3 çocuk dediği dönemde siz bizim şeyimize nasıl karışırsınız? Size mi soracağız çocukların hikayesini?
1: O bağlamda şeyle konuşalım ama doğum kontrol tamam. Şeyi vardı ya, kampanyası.
2: Tabii.
1: Onu da
0: evet.
2: Onunla beraber ödül bile verdiler.
1: Aynen. Hangi yıldı? 2008 mi? 2000?
2: O civarlarda.
1: 18 yıl önce bir doğum kontrol kampanyasını bu bağlamda beraber değerlendirelim.
0: Olur, ay.
2: Bak bir şey söyleyeyim. Silahlı kuvvetlerde üreme sağlığı dershanesi diye dershane
0: 90,
2: açtılar.
0: 90'lı yıllardaki şeyden de bahsediyorsun
2: tabii,
0: değil mi aynı
2: evet,
0: zamanda?
2: Tabii
0: yani.
2: Tabii.
0: 90'lı yıllardaki
2: ona BM'de bu Butrofkali ödül verdi. Aile Vakfı planlaması bilmem ne başkanı olarak Sayın Vehbi Koç'a.
0: Evet.
2: Silahlı kuvvetlerde üreme sağlığı dershanesi diye dershane açtılar. İşledikleri konu sağlık falan değil, direkt doğum kontrolüyle ilgiliydi.
0: Tabii.
2: Yani ne çabalar gösterildi. Bugün yayınladım. Alman firma aynı aracın iki reklamını yapıyor. Birinde arabaya köpekler biniyor. Almanya versiyonunda Alman çocukları biniyor.
0: Evet, değil mi? Maalesef. 1.40. Bu şu Sayın Cumhurbaşkanı'nın 3 çocuk dediği dönemlerde 2.2 idi hatırladığım kadarıyla. Ya da biraz daha yüksek de olabilir. Buna rağmen söylüyordu. Daha sonra 5 çocuk falan filan hikayesinden bahsetti. Şimdi şey yapıyor diyor. O dönem çok konuşuyorlardı. Çok dalga geçiyorlardı tırnak içinde.
1: 2.1 diyorlar sınır. Yani 2.1'in altına düştüğün anda.
0: Ha, bizim o dönemde Cumhurbaşkanı 3 çocuk dediği dönemde 2.1, 2.1.2 falan filan 2.2 falan civarında. Şu anda 1.4 ve dünyanın en hızlı yaşlanan ülkeler sıralamasında 5.'yiz. Tamam. Onun için böyle hani kedi köpekli reklamlar, evet, anlaşılabilir bir şey. Ali Hoca girme dediyse sana söz bırakmadan bitiriyorum mevzuyu. Peki efendim, açık görüşü bitirdik. Yeni Şafak gazetesi yazarı sevgili Ali Saydam. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz
0: Osmaniye
1: teşekkür
0: Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş. Hocam çok teşekkür
4: ben
0: ediyoruz.
4: Teşekkür
0: İstanbul
4: ederim.
0: Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Yeliz Albayrak. Hocam çok teşekkür ben ediyoruz size de. Startek Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Akşam Gazetesi yazarı Yusuf Alabar'da. Çok sağ olun hocam. Haftaya çarşamba yine aynı saatte, saat 20'de Türkiye'yi ilgilendiren meseleleri bizim penceremizden anlamak, anlatmak üzere karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Haftaya çarşamba saat 20'de buluşmak üzere. Hepinize iyi geceler diliyorum.

0: devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Zaman. Hepimizin içinde yaşadığı ama kimsenin tam olarak açıklayamadığı o görünmez akış. Bir saniye, bir an, bir ömür. Hepsi aynı şey mi, yoksa sadece bizim ona verdiğimiz isimler mi? Bilim, görelilik teorisiyle şunu söyledi. Zaman herkes için aynı akmaz. Hızlandıkça yavaşlar, yer çekimi arttıkça bükülür. Ama görelilik, her ne kadar zamanın sabit olmadığını söylese de, atomik saatler onun kusursuz ölçülebildiğini gösterdi. Kısaca, şu sorunun cevabını hala bilmiyoruz. Zaman gerçekten var mı?
1: Zaman tek yönlüdür demek, zaman daha hızlı ya da yavaş geçmesinin bir başka referansa göre önünde engel değil. Ama hep ileri doğru gitmesi onun sırasını değiştiriyor.
2: Ya en çok korktuğum zamanla ilgili galiba sevdiklerimin yaşlanışını görmek.
3: Işık hızının yarısı kadar bir hızla güneş sisteminin bir ucuna gidip tekrar geri döndüğünüzde sizin yaşınız geri döndüğünüz zaman burada gördüğünüz arkadaşlarınız, ailenizdeki insanların yaşlarına göre çok daha az geçmiş olacak.
4: Zaman, fizikte bir değişken mi yoksa evrenin dokusuna işlenmiş bir boyut mu? Şöyle de sorabilirim. Biz zamanı evet saatin tiktaklarıyla ölçüyoruz ama ölçtüğümüz şey gerçekten akan bir şey mi yoksa biz sadece değişen olayları sayıp adına zaman mı diyoruz? Ne demek istiyorum? Einstein'ın görelilik teorisi bize zamanın sabit olmadığını söylüyor. Peki o zaman zaman nedir? Belki de gördüğümüz hiçbir şey değil ama kaybettiğimiz her şey onunla ilgili. Bir an, bir karar, bir gecikme. Düşünsenize zamanı ölçebiliyoruz ama durduramıyoruz. Anlayabiliyoruz ama geri alamıyoruz. Belki de zaman bir saat değil. Belki de zaman bizim evrende olan biteni anlamak için kurduğumuz temel bir dildir. Ne dersiniz?

0: Zamanı burada iki şekilde tarif edebiliriz. Bir, gerçekten fizikte kullandığımız diğer parametreler gibi olayların akışlarını diyelim sınıflandırabilmek için, belirleyebilmek için kullandığımız bir parametre. Ama herhangi bir parametreden farklı olarak bir fiziksel gerçekliği de var. Etki çevresindeki başka fiziksel varlıklardan etkilenen bir yapısı var.
1: Zaman kavramı aslında kullanıldığı yere göre farklı anlamlar taşıyor ve bizim açımızdan da farklı anlamlar taşıyor. Bizler biyolojik bedenimizle zamanı iki şekilde algılıyoruz. Bir biyolojik zamanımız, bir de kronolojik zamanımız şeklinde. Kronolojik zaman dediğimizde herkes öncelikle tabii saatini algılıyor. Yani bir süre diyoruz, o süre ne kadar ilerledi bunu sayıyoruz. Bu saydığımız süreye zaman diyoruz ama evrendeki zaman bu zaman değil. Biz etrafı üç boyutlu olarak algıladığımızı düşünüyoruz. Hatta biraz daha fizik bilenler diyorlar ki dördüncü boyut zamandır. Aslında bu da tam olarak böyle bir şey değil. Çünkü gerçekte uzay zaman birbirinden bağımsız değildir. Yani etrafını hissettiğimiz, içinde bulunduğumuz evrenin bulunduğumuz parçası uzay zaman bütünlüğü içerisindedir. Fakat bizler çok düşük hızlarda, sıfıra yakın hızlarda bulunduğumuz için aslında çevremizdeki biyolojik algımızdan çok farklı bir fiziksel evrenin içerisindeyiz. O evren aslında bizim madde algımızı bize hissettirten bir evren ama kendisi maddelerden oluşmuyor. Burada aslında zaman başlıyor. Biz zamanla ilişkimizi gösterirken bir yere geç kaldık, erken geldik gibi bir olay sıralaması açısından bizim algılımızın bir parçası oluyor. Çocukken başlıyoruz. Çocukken zaman sanki çok yavaş geçiyor. Korteksimiz, beyin konnektomumuz geliştikçe bize zaman bu sefer çok hızlı gelişiyormuş gibi geliyor. Metabolizma hızımız değişiyor. Dolayısıyla zamanın göreceliği de sadece fiziksel olarak değil, bizim biyolojik zamanımız açısından da bir görecelilik söz konusu. Biyolojik hissettiğimiz zaman, bir de olayların sırasını arka arkaya, öncesi sonrası şeklinde koyduğumuz kronolojik zaman dışında evrenin bir zamanı var. Evrenin zamanının temelidir
2: bence ya bir noktada.
3: Görelilik teorisi der ki zaman herkes için aynı akmaz. Hızlandıkça yavaşlar, kütle çekimi arttıkça bükülür. Yani bir yerde şimdi dediğimiz an başka bir yerde çoktan geçmiş ya da henüz yaşanmamış olabilir. Peki o halde aynı anda dediğimiz şey gerçekten var mı? Ya da geçmiş, şimdi ve gelecek derken neyi kastediyoruz? Ve daha da çarpıcı olan, eğer zaman değişebiliyorsa, gerçekten bükülebiliyorsa, o zaman sabit sandığımız hayatlarımız ne kadar gerçek? Belki de an dediğimiz şey, herkesin kendi yolculuğunda farklı hızla ilerlediği bir yanılsama.
0: Zamanın aynı andalığı bir kere artık bugün bilimsel olarak da doğru olmadığını bildiğimiz bir şey. Zaman kavramı aslında fizik yasalarına dahil olması itibariyle Newton'un kullandığı şekliyle mutlak zaman diye bir kavram vardı. Bütün gözlemciler herkes aynı zaman aralıklarını ölçecekler diyordu. Ama tabii büyük ihtimalle onların gördükleri dönemde yaptıkları deneyler ya da gözlemler daha hassas, daha yüksek hızlardaki gözlemlere müsaade etmiyordu. Einstein'ın özel relativite teorisi bize gösterdi ki gerçekten bir kişi için, herhangi bir gözlemci için diyelim, aynı anda gerçekleşen bir olay, başka gözlemciler için de aynı anda olmak zorunda değil. Bu zamanın gözlemciler için farklı şekilde ilerleyebildiğini bize gösteriyor aslında ve bunu teknik olarak şu anda mesela GPS'lerde, işte bu parçacık hızlandırıcı merkezlerindeki deneylerde kullanıyoruz. Teknik olarak bu bildiğimiz bir şey. Zamanın kişilere göre farklı akması meselesi ise o biraz daha aslında kişinin o anki belki psikolojik durumu, yaşadığı ya da tecrübe ettiği şeyin onun üzerinde, zihninde, bilincinde ortaya çıkarttığı şeyle alakalı olabilir.
3: Geçmişe dönme şansınız var ama tek bir şey değiştirebilirsiniz. Değiştirir miydiniz yoksa sonuçlarından korkar mıydınız?
2: dönerdim tekrar yaşamak için sadece. Bir şey değiştirmezdim.
4: Değiştirmezdim. Çünkü değiştirince her türlü bir pişmanlığımız olduğunu varsayıyoruz. Geçmişte yaptıklarımıza göre yaşamalıyız diye düşünüyorum. Onları kabullenerek hayatımıza devam edersek daha mutlu olacağımızı düşünüyorum.
5: Riskli bir soru aslında. Ben şu an çok mutluyum. Hani yaşadığım zamandan hiçbir pişmanlığım da ya da keşke geri dönüp şunu yapsaydım dediğim yok. O yüzden bence böyle iyi. Böyle kalsa daha iyi olur.
6: Yazın çok daha fazla denize giderdim ya. Gerçekten çok daha fazla gezerdim. Vaktimi de harcamazdım yani.
7: Yok, değiştirmezdim ya. Bu zamana kadar yaptığım her şey için iyi ki yapmışım diyorum. Pişmanlık duymuyorum.
8: Ben hiçbir şey değiştirmezdim. Çünkü şu anda geçmişte yaşadığım her şeye o zaman diliminde, yani o zamanın içindeyken ne kadar üzülsem de şu an dönüp baktığımda her şey benim karakterimi kuran şeyler. O yüzden hiçbirinden vazgeçmezdim büyük ihtimalle.
3: Dostlarımızla ailemiz

0: de sevdiklerimizle aynı günleri yaşıyor, aynı yıllarda yaşlanıyoruz. Öyle değil mi? Ama ya değilse? Görelilik teorisi bize şunu söylüyor. Eğer bir cismin içinde ışık hızına yakın bir süratte yolculuk yapabilseydiniz, geri döndüğünüzde siz aynı kalırken dünyadaki herkes sizden çok daha yaşlı olurdu. Bu bir bilim kurgu değil, fiziğin söylediği bir gerçek. Yani evrenin kuralı.
1: Çok hızlı bir şekilde dünyadan uzaklaşıp, burada çok hızlıdan kastettiğim şey ışık hızıyla kıyaslanabilir şekilde. Yani mesela ışık hızının yarısı kadar bir hızla güneş sisteminin bir ucuna gidip tekrar geri döndüğünüzde sizin yaşınız geri döndüğünüz zaman burada gördüğünüz arkadaşlarınız, ailenizdeki insanların yaşlarına göre çok daha az geçmiş olacak. Daha az yaşlanmış olacaksınız. Bu kesinlikle bizim deneysel olarak da gözlemsel olarak da bildiğimiz bir etki. Bunun algılarla hiç alakası yok. Bu olaya zaman genleşmesi ismi veriliyor fizikte. Bunun bu kadar makroskopik ölçekte örneğini görmek çok zor. Çünkü mesela bizim gibi kütlesi fazla olan cisimleri ışık hızı mertebesindeki hızlara ulaştırabilmek için ya da yaklaştırabilmek için çok fazla enerji harcanması gerekiyor. Ama küçük parçacıklar dünyasında bu çok sıkça olan bir şey. Ama daha günlük hayatımızı etkileyecek özelliği bunun. Yani mesela şu anda dünyada bulunduğumuz için bize yukarıdaki uydulara göre zaman daha yavaş geçiyor. Ancak uydular daha hızlı hareket ediyorlar dünyanın etrafında bize göre. Onlara göre de bir süre var. Herhangi bir uydunun, bu yer bulmada GPS'ler için kullandığımız uyduların günlük zaman sapmaları, eğer biz bu şeyleri dikkate almazsak, mesela benim dünyadaki saatimden yaklaşık 40 mikrosaniye mertebesinde farklı olacak. 40 mikrosaniye bizim için günlük hayatımızda, yani şuradan şuraya adım atarken önemli bir şey değil. Ama bu yer belirlemeye kalktığınızda bu 40 mikrosaniye sizin yerinizin 10 kilometreden fazla sapmayla belirlenmesi anlamına gelecek. Bu belki bizler için günlük yaşantımızda kabul edilebilir bir şey ama hassas yer belirlemelerde çok önemli bir etki durumuna geliyor. Dolayısıyla bu zaman genleşmesi ya da bu relativite etkileri, zamanın kişiye göre nasıl geçtiği konularının büyük ölçekte örnek verirken insanları kullanıyoruz şöyle olabilir diye, zaman en azından aralıklarını belirtirken, ama bu daha küçük mikroskopik ölçekte bizim gözlemlenebilir etkilerini çok net gördüğümüz şeyler.
2: Çok hızlı hareket eden bir araçta yaşama şansınız var. Ama siz o aracın içinde yaşarken sevdikleriniz sizden önce yaşlanacak. Yine de gider miydiniz?
3: Bu Einstein'ın zaman genişlemesi daralması kavramı. Giderdim o aracın içinde.
4: Zor bir soru. Ya en çok korktuğum zamanla ilgili galiba sevdiklerimin yaşlanışını görmek. O yüzden gitmezdim diye düşünüyorum.
5: Gitmezdim çünkü onlarla birlikte yaşlanmak, o zamanı onlarla birlikte geçirmek isterdim. Zaman hızlı geçecekse de onlar yanımdayken hızlı geçsin isterdim.
6: Ya bunun örneğin aynısını Interstellar filminde de görüyoruz. Ya şahsen oradan görerek edindiğim tecrübeye göre kabul etmezdim. Zaman geçirdiğim insanlarla beraber harcadığım ortak bir nokta. Ve bu ortak nokta hepimiz için değerli, sevdiklerimle beraber. Dolayısıyla da bu zamanı bir yolculukta değil de sevdiklerimle beraber doldurmak isterdim.
7: Eğer kafam eserse gidebilirdim ama çok da düşünmüyorum ya. Yani bence böyle daha iyi, sevdiklerimle beraber.
8: Yok ya, gitmezdim. Ben sevdiklerimi seviyorum yani. Sevdiklerim benim için her şeyim.

Kara delikler, evrenin en karanlık, en yoğun, en uç noktaları. Belki de gerçekliğin sınır çizgileri. Şöyle ki, bir sınır düşünün. İçine giren her şeyin geri dönmediği, bilgi izinin bile kaybolduğu bir eşik. Bilim bu eşiğe olay ufku diyor. Peki orada ne oluyor? Görelilik teorisine göre uzay ve zaman burada bükülmekle kalmıyor, anlamını da yitiriyor. Bir gözlemci için her şey donmuş gibi görünürken diğeri için geri dönüşü olmayan bir düşüş başlıyor. Yani iki farklı gerçeklik aynı evrende oluşuyor. Ve belki de en rahatsız edici ihtimal şu, eğer kara delikler bilginin bile kaybolduğu yerlerse evren gerçek

0: Fizikte bir sürü şey hakkında konuşurken hep gözlemcilere atıfta bulunarak konuşuyoruz. Kara delik denilen objeler, bunlar çok yoğun kütle kaynakları. Bir şekilde yıldızların evrimi aşamasında ortaya çıkmış nesneler. Kara denmesinin nedeni bunlara, ışığın bile bunlardan kaçamıyor olmasından kaynaklanıyor. Şimdi şöyle bir şey hayal edin. Bir kişi serbest bırakılmış bir kara deliğe doğru hızla yaklaşıyor. Dışarıdan bakan kişi için bu yaklaştıkça, bu kişi kara deliğe doğru yaklaştıkça zaman ölçümü dışarıdaki kişi için yavaşlamaya başlayacak. Bir noktada neredeyse zaman hiç akmıyor gibi, o kara deliğin bir olay ufku denilen sınırı var. Ancak oradaki gözlemci için böyle bir durum yok. Gözlemci yoluna devam ediyor. Onun için herhangi bir anormal durum meydana gelmiyor. Bunlar tabii çok büyük kütle çekim kaynakları olduğu için ve biz örneklerimizi aslında hep gene böyle makroskopik ölçekteki insan ya da buna benzer cisimlerle verdiğimiz için belki biraz bunları zihnimizde yerleştirmekte, tahayyül etmekte zorlanıyor olabiliriz. Ama bunlar gene parçacıklar bazında yapılan deneylerde, benzer ortamlarda sürekli gösterilebilen şeyler. Yani kara delikler aslında dünya gibi. Dünyayı da bir tür bu açıdan kara delik gibi düşünebilirsiniz. Dünyaya yakınsanız zaman sizin için yavaş geçiyor demektir. Daha az yaşlanıyorsunuz demektir. Ama bunu mesela insan yaşam ölçeğinde düşünürsek, yani bir insanı yaşlandırmamak için ne kadar burada tutmamız gerekiyor? Siz yaşlanmıyorsunuz ama daha uzaktaki kişiler mutlaka yaşlanıyorlar. Bu bir fiziksel etki. Ve zamanın bu fiziksel etkisi, aslında bunların ikisini biraz birbirlerinden belki ayırmak lazım, adına entropi dediğimiz kavramla belirlediğimiz bir şey. Yani biz zamanı ölçüyoruz ama sistemlerin içindeki değişimleri ölçüyoruz. O değişimleri kodlayan yasa ya da prensip diyelim, o da entropi adı verilen şeyle alakalı.
1: Kara delikler. Evrenin en uç noktaları. Işığın bile kaçamadığı bu bölgelerde uzay ve zaman alıştığımız gibi işlemez. Görelilik teorisine göre kara deliğe yaklaştıkça zaman yavaşlar, hatta olay ufkuna ulaştığında dışarıdan bakan biri için neredeyse durur. İçeride ise fizik bildiğimiz anlamını kaybeder. Teoriler tekillik dediğimiz bir noktaya işaret eder ama orada gerçekten ne olduğu hala bilinmez. Bazı bilim insanları kara deliklerin yok olmadığını, bazıları da kara deliğin içine düşen bir şeyin gerçekten kaybolup kaybolmadığını tartışıyor. Solucan delikleri, zaman bükülmesi, paralel evren ihtimalleri. Hepsi bu gizemin etrafında şekilleniyor. Belki de en çarpıcı gerçek şu: kara delikler sadece evrenin en karanlık yerleri değil, aynı zamanda bilimin en aydınlatamadığı soruların da merkezi.
2: Zamanı ölçtüğümüzü sanıyoruz ama belki de sadece ritimleri sayıyoruz. Neden mi? Çünkü dünyanın yüzeyiyle gökyüzü arasında gözle görünmeyen bir titreşim var. Schumann rezonanstan söz ediyorum. Yıldırımların tetiklediği bu düşük frekanslı titreşimler gezegenin adeta arka plan nabzı gibi atar. Bilim henüz bu rezonansın insanın zaman algısını doğrudan belirlediğine dair bir kanıt bulmuş değil. Ama yine de şu soru kapıda: mutlu anlar neden bir anda kaybolur da zor zamanlar uzadıkça uzar? Şunu söylemeye çalışıyorum. Belki de fizik başka, insan başka bir zaman yaşıyor. İnsan için zaman sadece saatlerin ölçüldüğü bir şey değil, aynı zamanda beynimizin, duygularımızın ve deneyimlerimizin şekillendirdiği bir algı. O halde soru değişiyor. Zaman gerçekten aynı mı? Yoksa biz mi onu her an yeniden yaratıyoruz?

son yıllarda epey popüler olan bir şey bu bağlamda, insanı ne kadar etkilediğine dair, böyle şeylerin bilinç düzeyinde ne kadar etkilediğine dair, ama 1950'li 60'lı yıllardan beri yanlış bilmiyorsam bilinen bir olgu. Bu aslında atmosferin yüzeyiyle belli bir tabakası arasında

0: aslında meydana gelen buradaki fırtınalar, işte şimşekler, gök gürültüleri ya da diğer elektromanyetik kaynakların yaydığı şeylerin hepsinin bir araya gelip çeşitli sanki ışıktaki diğer olaylar gibi buna girişim diyoruz. Girişim yapıp belli frekanslarda etkilerinin daha fazla görülmesi durumu. Bu aşağı yukarı 10 Hz civarında bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Fakat bunun doğrudan insanın zaman algısını değiştirmek gibi bir etkisi var mı? Bu bilinmiyor. Bununla ilgili yapılmış bir çalışma da yok. Ritim konusu bununla ilgili olarak ise şöyle, zaman bir ritim midir diyemeyiz ama zaman ölçümümüz ya da zaman algımız hep tekrarlayan olaylar üzerine bizim kurulu. Mesela gün kavramımız dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşü ve bizim aslında güneşi ne kadar zamanda gördüğümüz. İşte bir yıl kavramımız gene dünyanın güneş etrafındaki dönüşü ve bu tekrarlayan bir şey. Zamanın ya da yaşlanmanın algısı kalp atışlarımız. Bunun da belli bir aralığı var. Yani sizi mesela çok yüksek hızla hareket eden bir uzay aracıyla bir yere gönderdikleri zaman işte zaman sizin için daha az akacak. Siz dünyaya döndüğünüzde mesela bir yıl yaşlanmış olacaksınız. Peki gerçekten fiziksel olarak da sizin kalbiniz normalde bir yılda atması gerektiği kadar mı attı? Evet, tam o kadar atıyor. Ama siz döndüğünüzde buradaki tanıdığınız kişi 10 yıl yaşlanmış olacak ve o kişi için gerçekten kalp atışları 10 yıllık bir tekrarlama düzeyi meydana getirmiş olacak. Dolayısıyla ritim zamandır diyemeyiz ama zaman dediğimiz kavramın ölçülebilir, görünebilir ve bizim farkında olduğumuz etkileri açısından ritim önemlidir. Zamanı görünür kılar diyebiliriz.
1: Zaman bana göre hızlı geçti ya da zaman hiç geçmiyor dediğiniz anlar oluyor mu? Sizce zaman herkes için aynı mı akıyor?
2: Vallahi bence oluyor. Ben mesela sınav dönemlerinde zamanın geçtiğini düşünmüyorum yani. Bence duruyor. Orada ya da mesela heyecanlı olduğumuz zamanlarda zamanın bir durduğunu düşünüyorum mesela.
3: Aslında herkese aynı akıyor ama işte kişinin kendi o anki duygu durumuna göre, yaşadıklarına göre hiç geçmiyor veya geçiyor şeklinde algılanıyor.
4: Zaman kesinlikle herkes için aynı akmıyor. Hani bilim insanlarının da dediği gibi zaman göreceli bir kavram. Ve hani şu an baktığımda bile hayatımın herhangi bir dönemi benim için çok hızlı akmış bir şekilde oluyor. Hani en yakından liseyi düşündüğümde bile hani 9. sınıf mesela daha geçen günmüş gibi o kadar hızlı geçmiş oluyor ki. Ama hani böyle güç bela dayandığımız bir şeyler de o kadar yavaş geçiyor ki işkence gibi geliyor. Güzel şeyler hızlı geçiyor, zor şeyler bizi biraz süründürüyor yani.
5: Bence kesinlikle herkes için çok değişen ve somut olarak anlayamadığımız bir kavram.
6: Şöyle bir sahne düşünün. Cam bardak yere düşüyor, parçalanıyor. Sonra parçalar zıplayıp birleşiyor. Bardak masaya geri konuyor. Mümkün mü? Mümkün. Çünkü teoride denklemler buna izin veriyor. Ama elbette gerçek hayat vermiyor. Neden? Çünkü evrende gizli bir tercih var. Entropi. Yani olasılıkların yönü. Şöyle, düzenli bir durumdan çok daha fazla sayıda düzensiz bir duruma geçmek ezici bir biçimde daha olası. Bu yüzden kırılan bardak geri toplanmaz. Çünkü toplanmış hal sayısız dağınık hale kıyasla aşırı nadir bir ihtimaldir. İşte zamanın oku dediğimiz şey tam burada doğar. Ve şu soru karşımıza çıkar. Fizik yasaları zaman açısından simetrikken neden biz sadece tek yönde bir akış görürüz? Ne dersiniz? Belki de zaman ilerleyen bir nehir değil, artan olasılıkların geri dönülmez bir izidir.
7: Aslında termodinamiğin ikinci yasası denilen ünlü bir yasa var. Bizim uzay zamanımızın bir yönde gelişmesine neden oluyor. Hatta uzay zaman olarak değil, sadece zaman olarak algılayanların zaman tek yönlüdür demesine sebep oluyor. Zaman tek yönlüdür demek, zaman daha hızlı ya da yavaş geçmesinin bir başka referansa göre önünde engel değil. Ama hep ileri doğru gitmesi onun sırasını değiştiriyor. Bunun İngilizcesi de zaman, time dilation, yani zamanın genişlemesi deniyor. Zamanın oku değişmiyor. Zaman sadece örnekleme aralığı gibi düşünün. Onu aldığınız, hissettiğiniz aralıklar değişiyor. Oradaki insana göre de buradaki gözlemciye göre olan farkı değişiyor aslında. Her biri kendisine göre yine aynısını yaşıyor.

0: diyorlar. Zamanın entropi ilişkisi de şundan kaynaklanıyor. Bu sıralama aynı yöndeyken entropi dediğimiz düzensizliğin düzeni hep artacak yönde gelişiyor. Neye göre artacak yönde? Zamanla, zamanın o yönünü değiştirmeden ama belki bir farklı referanslara göre artırma hızını, ilerleme hızını, göreceli olarak ilerleme hızını değiştirmesine göre aynı yönde değiştiriyor. Bir odaya sprey sıktığınızı düşünün. Odanın içerisinde önce bir kısma sprey sıktınız. İsterseniz hani daha hızlı yayılsın diye spreyi, koku spreyini mesela gezdiriyorsunuz değil mi? Ama bir yerde de yapsanız yeterince bekledikten sonra o orada yoğun olan orada kalmıyor değil mi? Yayılıyor. Dolayısıyla eğer bir boş hacime baktığınız zaman entropiyi artıracak şekilde yani oradaki koku molekülleri birbirine olan mesafelerini sanki birbirlerini tanıyormuş gibi eşit şekilde yaymaya çalışıyorlar değil mi? Birbirlerine uzaklaşıyorlar. Yoğun olan kısım daha az yoğun olmaya doğru gidiyor. Çok yoğun olan kısımdan az yoğun olan kısma doğru bir hareket olduğu gibi az yoğun olandan da çok yoğun olana doğru tersine bir göç oluyor. Dolayısıyla bir baktığınızda bir süre sonra eşitlenmeye başlıyorlar. İşte buradan esinlenerek de zaten bilginin tanımı yapılıyor. Çünkü bir şeyde, ortamda ya da bir kağıt üzerine bakın, düz beyaz bir kağıt. Siz de bunu piksel piksel, nokta nokta ayırmış olun. Düz beyazsa siz diyebilirsiniz ki bunun tümü düz beyaz, burada bir bilgi yok. Ama veri var, niye? Mesela televizyon ekranında olduğu gibi 1920 piksele, 1080 piksele bir HD ekran boyutu diyoruz değil mi? HD ekran boyutu, high definition, yüksek çözünürlük bir ekran. Yani yaklaşık 2 milyon tane noktaya bir HD çözünürlük diyoruz. Orada 2 milyon tane veri var. Kırmızı, yeşil, mavi verisi. Ama düz beyazsa bilgi az. Biz entropiyi artırmak demek aslında bunun içerisindeki kodlandığı zaman çeşitliliğin artırılması demek. Örneğin bilgisayarda hepimiz grafikleri görüyoruz değil mi? Bunları sakladığımız zaman, sağ kliğe bastığımız zaman dosyanın uzantısını görüyorsunuz. Mesela JPG, JPEG diye. Bunlar aslında entropi artırıcılar. Niye? Siz düz bir ekranda saklasaydınız 2 milyon tane data tutacaktı. Ama onun yerine siz sağ kliğe bastığınız onu görüntü formatında sıkıştırmanız demek aslında bilgiyi benzerlerini aslında bir kodla indeksleyerek topluyor. Baktığınız zaman indekslere düz bir ekran ya da daha az değişen bir veri yerine A8, D2, C3 gibi karmaşık ya da eşit olasılıklı değişen bir bilgiye dönüşüyor. Eşit olasılıklı bilgiye değişmesine aslında enformasyonun artması diyoruz. Zaten Claude Shannon tarafından öngörülen bilgi ölçülebilir mi, enformasyon ölçülebilir mi önce? Enformasyonla veri aynı mıdır? Biz bundan entropiden faydalanabilir miyiz fikri? John von Neumann'dan geliyor. John von Neumann da hem matematikçi hem fizikçi biliyorsunuz, malzemeci. Ve diyor ki termodinamikteki bu çok yoğundan az yoğuna doğru kodlanabilen ilişkiyi biz acaba bilgi sistemlerine uygulayabilir miyiz diyor. Ve bizim haberleşme sistemlerimizde şu anda bu yayını aktarmanızdaki kodlama da dahil olmak üzere aslında entropinin artırılması üzerine çalışıyor bu sistem. Böylelikle birim zamanda daha az veri geçirerek daha çok bilgi aktarmış ve o bilgiyi gittiği yerde tekrar veri cinsinden bizim algılarımıza, gözümüzün önüne gelecek o HD ekranın 2 milyon tane noktasına çevirmiş oluyoruz.
1: O T eşittir 0 büyük patlama anı dediğimiz şeyden önce ne vardı ve nasıl bir orada var mıydı doğa yasaları, bunu bilmiyoruz henüz. Dolayısıyla zamanın bir başlangıcı var mı sorusuna fizik yasaları çerçevesinde, bugün bildiğimiz şeyler çerçevesinde evet diyebiliriz. Ama tam doğasını bilmediğimiz için bu kesinlikle büyük patlamayla başlamıştır diyemeyiz. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Evrenin sonunun nasıl olacağı aslında bunlardan hangisiyle ilişkilendirilebileceğine bağlı. Yani zamanın sonundan ziyade mesela evrenin sonu öyle gelebilir ki hiç değişim olmaz. Evrenin sonu öyle gelebilir ki zaman dediğimiz kavram da ortadan kalkabilir. Ya da evrenin sonu öyle gelebilir ki biz hiçbir değişim görmemeye başlayabiliriz. Bunların hepsi aslında birbirinden farklı şeyler. Fiziksel olarak bunların hepsi olabilir. Cevabın ne olduğunu bilmiyoruz şu sebepten dolayı. Çünkü bugün evrenin içeriğinin tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Adını hala karanlık enerji ve karanlık madde olarak koymuş olsak da güncel teorilerimiz çerçevesinde doğasını bilmediğimiz evrende madde ve enerji içerikleri var. Bunların tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz için sonunun nasıl olabileceği hakkında bir fikrimiz

0: yok aslında. Ama bütün senaryolar olası şu anda. Zamanın tamamen ortadan kalkması, değişimin ortadan kalkması, buna benzer şeyler hepsi mümkün.
1: Bizim algıladığımız evrenin başlangıcı ile birlikte zaman başladığını söyleyebiliriz. Evrenin genişleme hızına dayalı olarak evrenin yaşı hesaplamaları var. Bu yakın zamana kadar işte 13 nokta küsür milyar yıl şeklinde yaklaşık olarak hesap ediliyordu. Yıllarca farklı şekillerde hesap edildi. Giderek daha hassas olduğunu düşünüyordu. Fakat en son James Webb teleskobunun gözlemlerinden sonra bu da bir tartışma konusu oldu. Yani gerçekten 13.8 milyar yılında mıyız, yoksa bazı olaylar evrenin içerisinde daha hızlı gerçekleşmiş olabilir mi? Evrenin varlığından daha hızlı gerçekleşmiş olaylar olabilir mi? Geriye doğru olmasından ziyade. Bu da şu anda astronomlar ve teorik fizikçilerin yaygın olarak çalıştığı bir konu. Ama bizim bildiğimiz evrende evrenin hani büyük patlama var ya da yok, ama bildiğimiz bir şey var. Zaman patladıysa bir şey, aslında zaman da aslında onunla birlikte saçıldı ve uzay zaman genişliyor. Ve biz de o uzay zamanın içerisinde ışık hızıyla belirlenen oranlarda yaşıyoruz. Aslında o yüzden de Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet de aslında bununla ilişkili bir yorum da bulunmak mümkün. Rahman suresinin 7. ayeti diye hatırlıyorum. Gökleri yarattık ve mizanı koyduk diyor. Bu mizanı koyduk kelimesini birçok kişi aslında bir adalet gibi algılıyor. Ama bana kalırsa gökleri yükselttik diyor. Gökleri yükseltmesi, işte uzay zamanı genişletmesi olarak algılıyorsak eğer, mizanın kendisi de aslında bütün enerji ve zaman arasındaki oran olan ışık hızı, aslında bütün varlığımızın ilişkilerindeki ışık hızı kavramı aslında o mizanın kendisi oluyor muhtemelen.
2: Zamanı ölçtük, saniyelere böldük, atomların titreşimine sabitledik. Yani onu tanımladığımızı sandık. Ve şimdi evrenin başlangıcından sonuna baktığımızda Big Bang ile doğan bu kavramın belki de bir gün anlamını yitireceğini görüyoruz. Eğer zaman bükülebiliyorsa, yavaşlayabiliyorsa, hatta bazı yerlerde neredeyse duruyorsa, belki de o sandığımız gibi evrenin temel bir gerçeği değil, bizim evreni okuma biçimimizdir. Ve eğer öyleyse asıl soru şu olmalı: biz mi zamanı yaşıyoruz, yoksa evren kendini bizim üzerimizden mi ölçüyor?

Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

içimde büyüyen, yaşattığım duyguyu bir sebeple, bir vesileyle ortaya çıkarıyor. Aslında yazmak böyle bir şey. Bir konu geldiğinde ya da bir cümle, bir haber kupürü okuduğumda bunu nasıl bir kurgu yapabilirim? Yani hep kurguyla çalışıyor kafam. Bunu nasıl kitaba çevirebilirim? Bu benim çocuk bakış açısıyla ya da genç bakış açısıyla nasıl bana tesir ediyor ve bunu nasıl ortaya çıkabilirim? Ben de hep böyle bakıyorum yani. Biraz meslek hastalığı galiba.

0: bazen başlangıç noktasından sona doğru ilerliyoruz, bazen de son duraktan geriye doğru bakıyoruz. Biz bu sefer son geldiğimiz duraktan. Bu kediler bir acayipten başlayalım. Bu kediler bir acayip mi? Neden acayip?
1: Bence acayipler. Çünkü benim evde bir kedim var. Bence gayet acayip. Çünkü onunla yaşadığım maceralar bana kedilerin gerçekten ilginç varlıkları olduğunu gösterdi. İlham kaynağı da oluyorlar aslında. Buradan yola çıkarak bir gün düşündüm ki kediler genelde işte evcil kediler evlerde yaşıyor. Ve tabakları yani mama tabakları veya işte bütün ihtiyaçları ev sahibi tarafından karşılanıyor. Hatta ev sahibi o kadar severek yapıyor ki kediler sahip gibi oluyor bir zaman sonra. Fakat bir gün dedim düşünün bu denge değişse. Yani bir gün Yuki'nin mama tabağı boş kalsa kendi başının çaresine bakabilir mi? Olay buradan kaynaklandı ve üç kedi kurgulayarak onların bir gün yaşadıkları bahçede mama tabaklarını boş bulmaları ve ev sahiplerinin evde olmaması ve nasıl karnımızı doyururuz diye maceraya atılmalarıyla başlıyor. Yazarken çok eğlendim. Yani onların korkuları, acemilikleri, yemek buluncaya kadarki süreç bence çocuklara liderlik anlamında, cesaret anlamında, ekip ruhu anlamında güzel mesajlar taşıyor.
0: Peki son duraktan başlayalım dedik. Onun bir öncesindeki durağa da bir bakalım. Orada hangi kitabınızı görüyoruz?
1: Bir önceki durakta da Son Bakış Köprüsü var. Son Bakış Köprüsü benim çok böyle özenerek, severek yazdığım, 2 yıl bilfiil üzerinde çalıştığım, yazmadan önce 3 kez İtalya'ya gidip eski Roma'yı, Roma tarihini araştırdığım, okuduğum, daha sonrasında kaleme aldığım bir çalışma. Beni ziyadesiyle mutlu etti yani çıkması. Çıktığı zaman üzerimden çok büyük bir yük kalktı diyebilirim. Çünkü ciddi bir araştırmanın ürünü oldu. İçinde daha çok insan hakları bağlamında güzel mesajlar vermeyi amaçlamıştım. Daha çok eski Roma üzerinden, işte gladyatörlerin ya da kölelerin çalıştırılması, arenalarda dövüştürülmeleri ya da haklarını hiçbir şekilde elde edememeleri ve bunun üzerine başlattıkları mücadeleyi anlattığım, direnişi anlattığım bir roman. Tarihin her döneminde böyle acıklı hikayeler var. Ama hangi ulusa, hangi millete gidersek gidelim, baş kaldıran, kendisini ifade etmek isteyen ve özgürlüğü için

mücadele eden karakterler de var. Ben de o karakterleri eski Roma'dan alarak günümüze kadar, sadece eski yani tarihi bir roman değil, günümüze kadar olan mücadeleyi anlatıyorum. Beni etkileyen bir çalışma oldu.

0: Karakter kurgusu netleşip hikaye akmaya başladıkça kim kimi sürüklüyor? Bunu hep merak etmişimdir. Yani yazar yazıyı mı çekiyor, yazı yazarı mı çekiyor? Çünkü o kurmacanın içine yazar da, evet kurmaca yazarın bir ürünü ama bununla birlikte o kendi dünyasını inşa ettikten sonra eğer güçlüyse bu hikaye ve üslup, gerçekten yazarı da içine çektiğini görüyorum. Fakat hangisi hangisini sürüklüyor? Mesela benim için sürpriz. Nehir Göktuman'ın yazdığı bir şey okumak sürpriz. Çünkü ne olacak diye arka sayfayı merak ediyorum. Arka sayfada ne yazılacağını Nehir Göktuman merak ediyor mu?
1: Tabii ki merak ediyorum. Aslında bence genelde de böyledir. Yazarların çoğu olayın, yani yazacakları kitabın taslağını ancak bence tasarlayabilirler. Tabii kendi içlerinde farklı çalışma teknikleri vardır. Bazısı bölüm bölüm ilerletmeye çalışır, yani özet çıkarır ya da notlar alır. Ben çok öyle yapmıyorum. Ben taslağını, ne anlatmak istediğimi biliyorum. Ondan sonra tıpkı sizin dediğiniz gibi başlıyorum yazmaya. Bir sayfa sonrayı değil, bir satır sonrayı bile bilmiyorum. Beni sürüklüyor. Hele ki artık olayın içine girdiysem parmaklarım düşüncemin hızına yetişemiyor. O kadar hızlı ilerliyor metin. O yüzden yani her ikisi de birbirini sürüklüyordur ama bence eğer olayın içine girdiyseniz, karakterleri sevdiyseniz, kendinizden de bir parça bulduysanız metinde, ki bulmasanız zaten yazamazsınız, akıyor, ilerliyor ve siz nasıl bittiğini tekrar başa döndüğünüzde okurken bunları ben mi yazdım falan dediğiniz oluyor. Hatta ben şöyle bir şey okumuştum, çok gülmüştüm ona. Bir tane yazar var, ünlü bir yazar, şu an ismi aklımda değil. Kütüphanesine, odasına kapanıp her gün yazı yazıyor. Ve bir gün yine odasından çıktığında eşi ona diyor ki, nasıl geçti diyor, yani bitirdin mi bugün çalışmayı, nasıl gitti metin, işte roman. O da diyor ki, ya işte diyor, bir karakterden bahsediyor. O kadar çıldırdı ki diyor, bir türlü diyor, onu diyor komuta edemedim, beni de dinlemiyor. İş rayından çıktı, nereye varacak bu romanın sonu? Velhasıl yani biraz böyle ilerlerse zaten doğal kendini okutan metinler ortaya çıkıyor. Ben de biraz herhalde böyle o yazar gibi serbest bırakıyorum kendimi.
0: Kedi yürüyüşü yaptık. Son bakış köprüsünden geçtik. Peki şimdiki durağımız neresi?
1: Üçüncü kitabımız belki hani sistematik olarak, tarihi olarak değil ama son şey, anlatmayı çok düşündüğümden söz edebiliriz. Benim çok çok sevdiğim, yine iki hassas konuyu içinde barındırmaya çalıştığım. Birincisi anne baba ayrılığı konu olarak. Anne baba ayrılığı yaşayan çocukların duyguları, hayatta verdikleri duruş, mücadele. İkincisi de yine dünya gündemini de, bazen ülkemizin gündemini de çok meşgul eden istismar konusu. Burada gerek çocuklar üzerinden, gerek gençler üzerinden, gerekse yetişkinler üzerinden böyle bir durumla karşılaşılırsa bir çözüm yolu sunuyorum aslında. Öncelikle bunu içinde tutmamaları. Onun için adı anlatmayı çok düşündüm zaten. Çok düşünürüz, düşünürüz, düşünürüz de bir şeyi anlatamayız ya. O içimizde çoğalır, çoğalır, büyür ve bir gün, bir zaman sonra depresif oluruz, hasta oluruz ya da içine kapanık bir insan oluruz. Bunu aşabilmek için ben de işte anlatmayı çok düşündüğümde iki konuyu bir araya getirdim. Hem annesinden babasından ayrı bir çocuğun tek karakteri olarak duyguları, hem de istismarı yaşayan ve içinde taşıyan başka bir karakterin duyguları. İkisini arkadaş yaptım ve hikaye Paris'e kadar uzadı. Yani ikisinde Paris'te başlarındaki bu sorunu çözebilmek gibi bir idealleri oldu. Bence çocukları çok etkileyen, duygusal atmosferi güçlü bir kitap oldu. Çünkü 5. baskıya girecek yakında. İyi okunuyor, çok güzel dönüşler alıyoruz. Biraz da kendi hayatımdan da kesitler olduğu için benim için daha da önemli bir kitabımdır diyebilirim.
0: Aslında yazarken de okurken de büyük zevk alan biri olduğunuzu keşfetmek çok zor değil. Bununla birlikte kendinize yazmak için neşeli, eğlenceli olabilecek şeyler seçtiğiniz gibi zor, tıpkı anlatmayı çok düşündüğümde olduğu gibi insana ağır gelen şeylere de dönüp bakıyorsunuz. Bu kalemin kendini akıttığı bir şey mi, yoksa bir sorumluluk hissiyle mi yazılıyor acaba? Ne hissediyorsunuz?
1: Bu öyle ilginç bir duygu ki, yani bazen sizin zihninizde ya da kalbinizin bir yerinde sizi sürekli etkileyen, düşündüren bazı hisler var, düşünceler var. Onları gün yüzüne çok çıkarmadığınızı fark ediyorsunuz. Aslında o kendisini kendisi çıkarıyor. Bir olay sebep olabiliyor. Ya da okurken, bir kitap okurken içinizdeki o duygu tekrar canlanıyor. Ya da gittiğiniz bir ülkede, bir yerde bir insanla olan bir iletişim. Ya da bir haber kupürü yani. Hiç belli olmuyor, okuduğunuz bir cümle. Sizin içinizdeki o keşfedilmeyi bekleyen kitabı ortaya çıkarıyor. Genelde bende böyle ilerlemiştir. Ben hep şey derim yani editörlerime bir araya geldiğimizde. Mesela şu an yeni bir şeye çalıştım. İçimde bir hayvan var diyorum. Yani onu anlatmam gerekiyor. Öyle bir mücadele vermeli ki bir alegorik yöntemle onu bir insan gibi duygularını kendimi onun yerine koyarak anlatabilmeliyim. Bunun içinde ekoloji olmalı, hayvan sevgisi olmalı, özgürlük teması olmalı. Sürekli bunu söylüyordum. Bazı şeyleri çok söylerim ben. 40 kere falan söylerim, inanıyorum ona. Ve en sonunda ortaya çıkıyor hikaye. Şu an o dediğim hikayeyi buldum. Burada tüyolarını da verelim tabii. Yeni dönem çıkacak yine Timaş'tan. Bir deniz kaplumbağası balıkçı ağıyla çekiliyor yeryüzüne, tekneye. Ondan sonra denize olan özlem, bir deniz kaplumbağası neler yaşıyor akvaryumda, kavanozda, pet shop'ta. Onun duygularını kaleme aldığım ve en sonunda bakalım sürprizle bir noktaya getirdiğim bir kitap. Yani demek istediğim, içimde büyüyen, yaşattığım duyguyu bir sebeple, bir vesileyle ortaya çıkarıyor. Aslında yazmak böyle bir şey. Geçen bir şarkıcının video şeyine, röportajını seyrettim. Diyor ki ben her cümleyi anında şarkıya çevirebiliyorum diyor. Sunucu da diyor ki, söylüyor ona mesela, bunu çevirebilir misin diyor. Şarkıcı, sanatçı hemen onun bir ezgi halinde güzel bir tınıyı da söyleyebiliyor. Bende de bir konu geldiğinde ya da bir cümle, bir haber kupürü okuduğumda bunu nasıl bir kurgu yapabilirim? Yani hep kurguyla çalışıyor kafam. Bunu nasıl kitaba çevirebilirim? Bu benim çocuk bakış açısıyla ya da genç bakış açısıyla nasıl bana tesir ediyor ve bunu nasıl ortaya çıkabilirim? Ben de hep böyle bakıyorum yani. Biraz meslek hastalığı galiba.
0: Duraklara geri dönelim yavaş yavaş. Bir sonraki demeyelim, bir önceki mi diyelim. Aslında kronolojik sıralamaya sokmaya çalıştığımdan değil ama şimdiki durak ne? O zaman neredeyiz?
1: Mağarada tek başına girelim. Yani mağarada tek başına kitabımız yine kendi alanında çok güzel bir trend yakaladı. Yani benim en yüz güldüren kitaplarımdan bu zorbalık mevzusu. Büyük küçük bütün çocukları çok olumsuz etkilediği için, yani bütün bireyleri ve okullarda da biraz öğretmenlerimiz de bu konudan muzdarip oldukları için ben böyle bir kurgu yaptım mağarada tek başına kitabımda. Burada yine bir çocuğumuz var, biraz ufak tefek, biraz çelimsiz, hani küçükken bize yaparlardı ya, zayıftık falan, zorbalıyor arkadaşları, işte başının biraz büyük olması, bedeninin çok ince olması. UFO'ya falan benzetiyorlar. Hatta kibrit çöpü lakabı takıyorlar. O Yusuf adlı karakterimizin bu durumu nasıl, bu durumla nasıl mücadele ettiği, kendisinden nasıl memnun olduğu, ta yine Sofya'ya kadar giden bir macerayla bir kamyon kasasında devam ediyor ve gerçekten çok güzel okunuyor okullarımız ve öğrencilerimiz tarafından. Şu an 27 bin adette, kısa sürede yakaladı bunu. Bizim en sevilen kitaplarımızdan yani. İsterseniz hemen diğeriyle devam edeyim. Bu da çok özel çünkü benim için. Bir Oyunun İçinde Miyiz de yine bir iki aydan beri yeni çıkan kitaplarımızdan. Buradaki konumuz da ekran bağımlılığı. Yani hepimizde var telefonlarımız, tabletlerimiz, bilgisayarlarımız. Çocukların da bu alanda kitaplardan uzaklaşarak bu alana çok yoğunlaşmaları bütün ebeveynlerin ve yine öğretmenlerin, ailelerin temel sorunu. 3 tane çocuk bende de var çünkü. Burada da bir bilgisayar oyunu içerisine karakterleri soktum bu defa. Bazen benim karakterlerim masaldan kaçar, çizgi filmden kaçar. Bu defa çocukları onların yanına gönderdim. Ve ortadan kaybolan iki çocuğu aramaya giden ablaları kendilerini bir ortaçağ kasabasında buluyorlar. Bir prenses var, şatoda, kulede yaşıyor. Onu kurtarmaları gerek dünyaya geri dönmeleri için. Ve macera orada başlıyor ve çok girift, farklı yollara doğru ilerliyor. Bunu da yazarken arkadaşlarım hikayesine çok gülüyorlar anlattığımda. İki tane oğlum vardı benim. Onlar küçükken sürekli bir oyun oynarlardı. Oyunda bir prenses vardı. Prensesi kurtarmak için gece gündüz uğraşırlardı. Ama prensese giden yol da çok kalabalıktı yani. Sürekli yeniliyorlardı. Baba dahil oldu yine aynı şekilde. Bir türlü prensese ulaşamıyorlar. Ben de bozuluyordum. Diyordum ki yani bu evin prensesi benim. Onu bulup ne yapacaksınız? Ne gerek var bu kadar uğraşmaya? Ve o prensesi kafamda iyi niyetli biri değil bu kesinlikle. Bütün hani çocukları ve işte babaları bile peşinden götürdüğüne göre bu olayla bir iş var falan diye düşünüyordum. En sonunda diyorum ya, bilinçaltımızda bazı düşünceler ve fikirler yıllar sonra kitaba dönüşebiliyor. Çocuklarım çok küçükken oynarlardı o oyunu. Ben o oyun üzerinden bu kitabı yeni yazdım.
0: Biz hep bir yazarla konuştuk bu dakikaya kadar. Yazarların çok yoğun bir arka planı var okur olarak. Siz hangi türü okumaktan zevk alıyorsunuz? Kitaplıkta en çok aşınan yer neresi?
1: Roman. Üstelik yetişkin roman. Yani benim hatta bir roman okuma atölyem de var. Böyle eğitimli, güzel arkadaşlarımla birlikte yaptığım sunumlarını ben, hatta oğlumun da dahil olduğu. Ben tam bir roman hastasıyım diyebilirim. Hacimli romanları, klasikleri, günümüz yazarlarını, hepsini okumayı çok seviyorum. Mutlaka okuduğum bir başucu kitabım her zaman var. Hatta biraz da yazmak gibi. Bitirmediğim zaman rahatsızlık duyuyorum. Yani o orada bekliyor ve ben hala sonucunu bilmiyorum diye. Beni rahat ettirmiyor. Günde sabah ya da akşam iki kez olmak üzere ayırdığım okuma saatlerim var. Onları aksattığım zaman bazen televizyona falan sarıp bir diziye falan, ki çok dizi seyreden birisi değilim, suçluluk duyuyorum. Yani roman okumayı çok seviyorum ağırlıklı olarak.
0: Peki ne olacağını henüz bilmediğiniz, akışında sizi sürprizli yerlere götürecek yeni bir şey okumanın lezzeti mi? Yoksa yollarını iyi bildiğiniz ama çok sevdiğiniz yine bir şey okuma lezzeti mi?
1: Biraz farklılık seviyorum. Bazı yazarları mesela Ahmet Hamdi. Bütün kitaplarını okuyorum tabii ki. Yani edebiyatımızın temel kalemlerinden diye. Ama bazen de bir kitabı, mesela bazı yazarın iki ya da üç kitabını okuduğumda, eğer biraz da kendini tekrar ediyorsa, biraz da zihnimi yoruyorsa hep aynı şeyler, ya da bazıları çok hacimli oluyor. Evet, hacimli kitabı seviyorum ama kelime sıkıntısı hiç yok yani. Hiç ölçek yok. İstedikleri gibi yazabilmişler. Çok da tekrara girmişler ama editörler hiç dememiş. Çok da ünlü kalemler bazıları. Diyorum ama evet, ama bu konuyu çok tekrar etti. Niye bu kadar çok uzattı? Bizim editörler olsa derdi ki çok uzun oldu, okumazlar. Hani bazen böyle baktığım zaman o yazarı tekrar okumuyorum mesela. Diyorum anladım artık düşünce yapısını ve roman tekniğini. Çünkü ben biraz öğrenmek için de okuyorum ya. Farklılık olması, farklı farklı yazarlardan da ilerlemek beni daha da zenginleştiriyor.
0: Evet, özellikle klasiklere baktığımızda günümüze gelinceye kadar, yani romanın bugünkü bildiğimiz anlamından günümüze gelinceye kadarki süreçte giderek hacimli kitapların kısaldığını görüyoruz. Tekniklerin de değiştiğini görüyoruz. Tıpkı yaşayan bir varlık gibi, bir canlı gibi roman da değişerek ve dönüşerek, belki yeniden tanımlanmaya ihtiyaç duyacak kadar değişerek, dönüşerek, farklı biçimler ortaya koyarak gelmeye devam ediyor. Bir taraftan da buna teknoloji eşlik ediyor son zamanlarda. Yazar olarak değil sadece, burada özellikle okur olarak da soruyorum. Ama belki yazarken, kalem oynatırken bunu okuyacakları da düşünüyor olabilirsiniz. Acaba bu gelişmeler nasıl etkiledi bizi? Mesela hacimli şeyler yine yazmak mümkün mü veya gerek var mı? Ya da iki kapak arası klasik kitaptan okumak mı? Yoksa e-kitapta bu lezzeti veriyor mu? PDF'de okusam olur mu? Nasıl bakıyor meseleye okur olarak?
1: Ben biraz yenilikçi bakıyorum. Çünkü şu anda teknoloji eğer bizi PDF olarak sunuyorsa, sesli kitap olarak sunuyorsa, yani YouTube'a girdiğinizde internetten alamadığınız ya da kitapçıya gidip bulamadığınız bir kitabın seslisini buluyorsanız ya da farklı bir platformda dinleyebiliyorsanız bence hepsi gerekli, hepsinden faydalanılabilir. Çünkü yeni nesil bizim kadar hacimli de okumayı belki sevmiyorlar. Evet, sevdikleri türler var. Onlar da ne kadar onlara faydalı, o bölümü tartışılır. O yüzden ben teknolojiyi iyi kullandığımı düşünen ve bu alanda kendim de yararlanıyorum. Yeter ki okuyalım, yeter ki anlayalım, yeter ki yani gerek klasiklerde gerek günümüz metinlerinde bir fikrimiz olacak kadar olayın içine girelim. İster PDF olsun, ister tabletten, hatta bazen kitap özetleri olsun, bazen sesli kitap olsun. Ben hepsine varım. Hatta hiçbir şey yapamıyorsak, bazı kitapların filmleri var. Elimizden mi gelmedi? Bir fikrimizin mi olmasını istiyoruz? Oraya başvuralım. Bu en kolay yoludur ama. Yani ben hepsine varım. Yeter ki yolda olalım yani. Okumak anlamında, anlamak konusunda aktif olalım diye düşünüyorum.
0: Hem yazar hem okur olarak okumak kavramının ve eyleminin kendisiyle ilişkiniz ne? Orada ne buluyorsunuz? Huzur mu? Anlam mı? Öğrenme mi? Dinlenme mi? Tanıma mı? Ne var orada?
1: Ben herhalde öncelikle itiraf etmek gerekirse mesleğimden dolayı kendimi sürekli yenilemek için ve daha iyisini yapabilmek için okumam gerektiğine inanıyorum. İyi okumayan insanların iyi yazabileceğini düşünmüyorum zaten. İstedikleri kadar yetenekli olsunlar. Bu zaten benim işimin çok büyük bir parçası. O yüzden öncelikle öğrenmek, kendimi geliştirmek için okuyorum. Ama bunu görev olarak görüp de keyif almıyor da değilim. Tabii ki çok keyif alıyorum ve keyif aldığım alana yöneliyorum zaten. Hiçbir kitabı, hani çocuklara bunu okulda öğretmeniz verdiyse okumayın diyemiyorsunuz ama yetişkinlere ve kendime söylemek istediğimde beğenmediysen bitirmek zorunda değilsin. Okuma zevkini azaltıyorsa yani kendine işkenceler çektirerek bitirme. Ya çok mu mesela sıkıldın ama sonunu merak mı ediyorsun? Aç sonunu oku. Yani o kadar da kendimizi paralamamıza gerek yok sevmediğimiz. Bazı yazarlar gerçekten zor okuması. Ben bile okurken dil, teknik ve bazen o iç durum hikayeleri, karakterlerin kendilerini betimlemeleri, anlatmaları o kadar bazen uzuyor ki. Diyorum Allah sabır versin okura. Ben bu kadar zorlanıyorsam bu işin dışındaki yani daha sade vatandaş mutlaka daha da fazla zorlanabilir diye düşünüyorum. O sebeple çok da hani kendimizi zorlamadan, beynimizi çok fazla yormadan, o da çok kıymetli. Çünkü benim bir şifacım var, gittiğimde bana demişti, yani siz ne iş yapıyorsunuz bu kadar yordunuz kafayı diye. Hiç mesleğimi bilmeden bana bunu söylemişti. Biraz sağlığımızın da kıymetini bilerek okuma ve yazmaları sürdürmek gerekiyor.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu mekanı.

Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özge Nur Reyhan Güler. Bugün sadece tarihin bir dönemini konuşmayacağız. Bugün dünyanın nasıl kurulduğunu, kimlerin kazandığını ve kimlerin bedel ödediğini konuşacağız. Sömürgecilik tarihini ele alacağız. Sömürgecilik bir coğrafyanın işgali mi yoksa zihinlerin yeniden inşası mı? Avrupa'nın yükselişi tesadüf müydü yoksa başka kıtaların zenginliği üzerine kurulan sistemli bir düzen miydi? Sömürgecilik bitti mi yoksa bugün sadece biçim mi değiştirdi? Bu akşam güç, iktidar, direnç ve hafıza üzerine konuşacağız. Hindistan'dan Osmanlı'ya, Orta Doğu'dan günümüz dünyasına uzanan büyük bir hikayeyi birlikte açacağız değerli tarihseverler. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. An ve zamana başladık değerli tarihseverler. Bu akşam tarihe sadece geçmiş olarak bakmayacağız. Dünyanın nasıl şekillendiğini, güç dengelerinin nasıl kurulduğunu konuşacağız. Sömürgeciliği ele alacağız. Sınırları, kimlikleri ve hatta zihinleri nasıl dönüştürdüğünü ele alacağız. Ve en önemlisi bu hikaye gerçekten sona erdi mi? Yoksa hala devam mı ediyor diyeceğiz. Bu hafta çok önemli bir konuğum var. Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor Cihan Oruç hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkürler, hoş bulduk, sağ olun.
0: Şeref verdiniz, teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. Önemli bir konuyu konuşacağız. Hemen etiketimizi hatırlatmak istiyorum. Hı-hı. Etiketimiz sömürgecilik. Sömürgecilik etiketini yazarsanız X platformdan ve en sosyalden hocama sorularınızı, merak ettiklerinizi sormuş olacağım. Hocam başlayalım. Sömürgecilik dediğimiz şey aslında sadece toprakların değil, hafızanın, kimliğin ve hatta geleceğin kontrol altına alınması bir taraftan. Bugün dünya haritasına baktığımızda gördüğümüz pek çok sınırın ve kırılmanın arkasında sömürgecilik yatıyor. Bunu okuyabiliyoruz. Peki bu noktada en temel yerden başlayalım hocam. Sizce kavramsal olarak sömürgecilik nedir? Nasıl anlamalıyız, anlatmalıyız? Buyurunuz.
1: Evet. Bu program hem sömürgeciliğin etraflıca anlaşılması hususu hem de sizin yönelteceğiniz sorular üzerinden meselenin birazcık daha en azından kamuoyunda aydınlatılması hususuna umarız katkı sağlar. Bir harita meselesinden bahsettiniz. Bu program vesilesiyle de birazdan üzerine duracağız. Dünyanın bugün bizim bildiğimiz dünya haritasının zihinlerimizde ve belleklerimizde yer edinen hali bile esasında bizim ve Avrupa ile birlikte Avrupa'nın dışındaki herkesin üzerinde sanki mutabık kaldığı bir dünya haritası gibi. Şöyle düşünebiliriz. Dünyanın kendi etrafında ve Güneş'in etrafında dönüşünü dikkate aldığımızda milyonda bir tesadüfün gerçekleştiğini dikkate alarak sanki Avrupa bugün dünyanın merkezinde gibi karşımızda bulunmakta. Dolayısıyla süreç esasında algıların ve zihinlerin bir şekilde yönlendirilmesi, manipüle edilmesiyle başlamıştı. Cümleme bunlarla başlarken esasında şunu da hatırlatmak, şunu da yad etmek mecburiyetindeyim. Birkaç gün önce Kahramanmaraş'ta yaşanan hadise bir yönüyle belki de tehditlerin başka kisveler altında varlığını devam ettirdiğini gösterir. Bakanlığımızın yapmış olduğu açıklamalar hem dijital hem sosyal medya üzerinden okullarımızda, eğitim kurumlarımızda yetişen öğrencilerimizin nasıl bir tehdit altında olduğunu göstermekte. Çocuklarımızı kaybettik oradaki elim hadise nedeniyle. Ailelerine

0: baş sağlığı dileriz. Mekanları cennet olsun. Biz bilhassa eğitim kurumlarımızı, medeniyetimizin ve memleketimizin, ülkemizin beka alanları olarak görürüz. Dolayısıyla onları korumak, kollamak ve muhafaza etmek gibi bir mecburiyete sahibiz. Çünkü onlar memleketin ve milletin gelecekteki bayraktarlar olacaklar. Bu da işte belki de en son söyleyeceğimiz sözü belki de ilk başta söyleyip daha sonra üzerinde durmamızı gerektirir. Sömürgecilik hala devam ediyor. Bakanlığın yapmış olduğu açıklamalara da baktığımızda dijital ve sosyal medya kullanımlarının ülkemiz için, başka ülkeler için, başka coğrafyalar için nasıl büyük bir tehdit olduğunu gösterir. Bu vesileyle onları tekrar rahmetle yad edelim. Mekanları cennet olsun. Sömürgecilik nedir? Kavramsal manada aslında sömürgeciliğin belleklerden, zihinlerden ve idraklerden kaçırılıp manipüle edilmek suretiyle bir yere, bir coğrafyaya, bir ülkeye, bir toprak parçasına medeniyet götürmek, bilim götürmek, oraya insanlığın sahip olduğu olumlu bütün değerleri götürmek anlamında kullanıldığını görürüz. Mesela Arapça'da el-istimar şeklinde kullanılır. Yani medeniyet götürmek şeklinde ifade edilir. Ancak gerçek ile bu tanımları yan yana koyduğumuzda ortada esasında bir çelişkinin olduğunu görürüz. Ülkemizde bu mesele üzerine son 10-15 yıl öncesine kadar neredeyse çalışma yoktu diyebilirim sömürgecilik üzerine. Hatta benim üniversitede öğrenci olduğum yıllarda sömürgecilik üzerine bir ödev yapmak istediğimde neredeyse herhangi bir yayın, herhangi bir neşriyat bulamamıştım. Çok yani nitelikli olmayan çalışmaları bulmuştum. Uzun yıllar bu mesele ülkemizde Marksistlerin üzerinde durduğu bir mesele olmuştur. Bu konuya Marksistlerin yoğunlaşmış olması veya sol düşüncenin yoğunlaşmış olması bu meseleyi başkalarının sorunu olduğu anlamına gelmez. Bu ne sağın ne solun veya herhangi bir ideolojinin meselesi değil. Bu bir insanlık problemi. Dolayısıyla biz bu tür meseleleri ele alırken herhangi bir ideolojinin, herhangi bir dünya görüşünün, herhangi bir anlayışın meselesiymiş gibi ele almamalıyız. Çünkü sömürgecilik çok sinsi, çok manipülatif bir şekilde yolunda devam etmekte. Şöyle düşünün, bir adım önce olup, bir adım önden hareket edip, bir adım sonrası üzerine planlar, senaryolar oluşturan bir olgu sömürgecilik. Dolayısıyla döneme, koşullara, şartlara göre kendisi için tehdit olduğunu düşündüğü her şey üzerine kafa yoran bir sistem. Bu yönüyle kendisini güncelleyen ve kendisi için tehdit olarak gördüğü şeyleri yine algı yönetimiyle, yine zihinleri yönetmek suretiyle devam ettirebilen, yüzyıllardır varlığını koruyabilmiş, kollayabilmiş ve günümüze kadar gelmiş bir disiplin esasında, bir ideoloji. Dolayısıyla sömürgeciliği alelade herhangi bir hakimiyetten, bir yeri fethetmekten, bir coğrafyayı ele geçirmekten bağımsız ele almalıyız. Bu az önce de altını çizdiğim gibi bir ideoloji.
1: Hocam medeniyet götürme dediniz ya, evet, az önce. O medeniyet götürme söylemi hangi ideolojik araçlarla üretilmiş ve bu söylem Batı'da nasıl karşılık bulmuş? Yani sömürgecilik aslında medeniyet götürme kisvesi altında yapılan bir ideolojik bir sömürü mü? Böyle mi anlamalıyız?
0: Şöyle, Batı uzun yıllar, isterseniz şuradan devam edeyim. Batı uzun yıllar Türklerin ve Müslümanların hakimiyeti nedeniyle kara kıtada sıkışmış ve kendilerine yol bulmak için uğraş içerisinde oldukları bir dönemi karşımıza koyar. Bilhassa 1400'lerin sonlarına kadar bugün Orta Doğu olarak ifade ettiğimiz Kafkasya, aynı zamanda Orta Doğu, Endülüs coğrafyası, Kuzey Afrika, Doğu Avrupa, bütün bu alanların Türklerin ve Müslümanların hakimiyetinde olduğu dönemlerde Batı'nın Avrupa kara kıtasına sıkıştığı ve kendilerine sıkışmış olduğu bu coğrafyadan çıkmak üzere bir yol bulmak ve bir çare aramak üzere uğraş içerisinde olduklarını görürüz. Dolayısıyla onların bu çabası ve sömürgecilik faaliyetlerini başlatmalarıyla Türklerin özelde ve Müslümanların dünya üzerindeki kurmuş olduğu hakimiyeti beraber ele almak mecburiyetindeyiz. Şundan dolayı sömürgeciler kendi istikametlerini tayin ederken esasında nereye varabileceklerini ve hangi coğrafyada bu faaliyetlerini devam ettirebileceklerini değerlendirmek ve bunun üzerine hesap yapmak mecburiyetindelerdi. Bu sebeple bilhassa Türklerin kontrolünde olan coğrafyalar, yani Orta Doğu, Anadolu coğrafyası, Kuzey Afrika, Doğu Avrupa, buralar Osmanlı İmparatorluğu'nun elinde olduğu dönemlerde sömürgecilerin, Avrupalı güçlerin bu coğrafyada söz sahibi olamayacağını ve bu sebepten dolayı da başka istikametlerine gitmek zorunda olduklarını görürüz. Onlar esasında Hindistan istikametinde ve Amerika istikametinde sömürge faaliyetlerini başlatmışlar ve başlatmış oldukları bu deniz aşırı seferler vesilesiyle hem gittikleri coğrafyaya dair fikirler edinmişler ki bu esasında attıkları bu adımlar çok ciddi risklerdir. Çünkü bunlar artık büyük okyanuslara direnebilen daha büyük gemilerin yapılmasıyla aşılan süreçler. Bütün bu süreçler esasında onlara büyük zenginlikler sağlamakla birlikte büyük bedeller de ödetmiştir. 1400'lerin sonlarında onların denize açıldıkları ilk dönemlerde esasında yapmış oldukları ticari faaliyetlerden kar elde edebilmekle birlikte büyük kayıplar da vermişlerdir. Bu ticari faaliyetlere katılan insanların önemli bir kısmının hayatını kaybettiğini görürüz. Dolayısıyla esasında büyük hedefler, büyük kazanımlar, büyük zenginlikler elde etmek üzere girişilen bu deniz aşırı seferler, sömürü faaliyetleri bir taraftan da büyük tehlikeler oluşturmakta. Esasında bu da kendi aralarında kavgaya ve mücadeleye de sebep olmakta. Avrupa'nın bu denize açılmadan önce içinde bulundukları duruma baktığımızda salgın hastalıklar, veba, iç savaşlar ve aşağı yukarı 300 şehir devletinden oluşan kıta Avrupa'sında birbirleriyle girişmiş oldukları mücadeleler onları oldukça yıpratmıştı. Ve asırlardır devam eden Türklerin ve bölgedeki İslam fetihlerinin hemen Avrupa'nın kıyısında oluşturmuş olduğu hegemonya Avrupalıları asırlardır içeriye hapsetmişti. Bir taraftan da kendi işlerinde yaşadıkları sorunlarla meşgullerdi. İfade ettiğim gibi salgın hastalıklarda tutun da bu şehir devletlerin kendi aralarındaki mücadeleye kadar yaşanan pek çok hadise onları Avrupa kara kıtası içerisinde bir çare hale düşürmüştü. Onlar bu koşullar altında aslında denize açıldılar. Yani sömürge faaliyetlerini başlattılar. Tabii bu faaliyetler öncelikle İspanyollar ve Portekizlileri karşı karşıya getirecekti. Ve onların karşı karşıya gelmeleri, onların kendi aralarında bu sömürge mücadelesinde birbiriyle mücadele etmeleri esasında bu sürecin daha sistematik bir hale gelmesini zorunlu kıldı.
1: Hocam, tam olarak ifade etmek gerekirse sömürgecilik faaliyetlerinin başladığı ama en önemlisi geliştiği dönem hangi döneme denk geliyor tam?
0: 1400'lerin sonlarında artık onların yaşadıkları bu hadiseler ve onların içerisine düştükleri bunalım onları bir kapı aralamaya, yani o kaotik kara kıtasından çıkmaya itecekti. Dolayısıyla 1400'lerin sonlarında artık ilk seferlerin, ilk deniz aşırı seferlerin ve bununla birlikte coğrafi keşiflere paralel olarak zaten bu süreç yürüyecekti. İşte Kristof Kolomb'ların, Magellan'ların başlattıkları bu süreçler esasında bu keşifler bir yönüyle de sömürgeciliğin coğrafi zeminini oluşturacaktı.
1: Çok önemli. Yani keşifler çağ olarak bize anlatılan süreç
0: Evet.
1: aslında bir keşif değil, sistematik bir işgal ve el koyma süreci mi demek
0: Evet.
1: istiyorsunuz?
0: Yani keşif ifadesi de tırnak içerisinde esasında sömürge yerine istihdam edilen başka bir kavram aslında. Bazen medeniyet götürmek, bazen işte keşif, bugün demokrasi götürmek, işte gidilen yeri veya ele geçirilen yerleri mamur etmek anlamında kullanılan çok böyle manipüle edilmiş bir kavram esasında. Bu süreç esasında bazı meşruiyet araçlarını gerektirirdi. Şimdi şöyle düşünelim. Sömürgecilik size ait olmayan yani sömürgeci güçler için ifade ediyorum. Kendilerine ait olmayan herhangi bir zenginliği zorla ele geçirmek. Bunun bir şekilde yollarını bulmak suretiyle bunu meşrulaştırmak anlamına gelir. Ancak burada esas mesele şu. Edilgen pasif kalan coğrafyalarda yani sömürülen coğrafyalarda yaşayan insanların bu duruma nasıl edilgen kaldıkları, bu duruma nasıl rıza gösterdikleri, bu çok önemli. Netice itibariyle sömürgecilik faaliyetini yürüten insanlar, devletler bir kazanç uğruna bunu kendilerine bir hak olarak görebilirler. Çünkü onların gayesi, hedefi zaten bir bölgenin zenginliğini ele geçirmek. Esas önemli olan edilgen olan tarafın, yani elinde bir zenginliği, bir değeri, bir emtiası olan tarafın buna nasıl rıza gösterdiği. Şimdi bu sebeple biz sömürgeciliğin esasında bir ideoloji olduğunu söylüyoruz. Çünkü bu ancak bilinçlerin ve zihinlerin ele geçirilmesiyle, manipüle edilmesiyle, derdest edilmesiyle gerçekleşebilen bir süreçti. Dolayısıyla bunu herhangi bir fetihle, bunu herhangi bir toprak parçasını ele geçirmekle beraber ele alamayız. Türkiye'de bazı çevreler sömürgecilik meselesini gerçekten anlamadığı ve mesele üzerine belki de yeterince kafa yormadığı için herhangi bir fetih, herhangi bir toprak parçasını ele geçirmeyi de sömürgecilikle beraber ele alır ve değerlendirirler. Bu çok büyük bir hatadır. Çünkü fethin motivasyonuyla sömürgeciliğin motivasyonu birbirinden çok ayrı şeyler. Dediğimiz gibi sömürgecilik zaten bir ideoloji. Yani edilgen bir taraf var, bir de etken bir taraf var. Edilgen tarafın rıza göstermesi süreci zihinlerin, beyinlerin bir şekilde ikna edilmesiyle, yönlendirilmesiyle ve manipüle edilmesiyle gerçekleşir. Ve edilgen tarafın rıza göstermesiyle artık onların ellerinde bulunan değerli ne varsa karşı tarafa ait olduğu düşüncesine sahip oldukları ve buna inandıkları, buna iman ettiklerini görürsünüz. Dolayısıyla sömürgecilik düşüncesini başarılı kılan şey de öncelikle bu zihinlerin ele geçirilmesinde. Zihinleri ele geçirdiğinizde, idrakleri manipüle edebildiğinizde, onları razı edebildiğinizde onlara ait olan her şeyi alabilirsiniz zaten. Çünkü onlar artık sizi efendisi, sizi hamisi görmektedir. Zaten Avrupalılar dünyanın bütün zenginliklerinin kendilerinin rahatı ve konforu için kendilerine bahşedildiğini düşünürler. Birazdan bu meseleyi belki işte burjuva meselesi üzerinden daha da ayrıntılandıracağız. Onlar başka coğrafyalara önce bölgelerin söz konusu alanların zenginliklerini ele geçirmek ve daha sonra da onlara hükmetmek, onları yönetmek üzere görevlendirildiklerini düşünürler ve bu süreci böyle meşrulaştırırlar. Yani Doğu aynı zamanda onların sömürge faaliyetlerini yürüttükleri insanlar zaten onların rahatı ve konforu için kaynak sağlamak üzere vardır. Dolayısıyla her şey onlar içindir. Yani bütün zenginliklerin onların ayaklarının altına serilmesi gerekir ki onlar dünyanın efendisi olarak görürler kendilerini. Dolayısıyla sömürdükleri coğrafyalar ve oraların zenginlikleri onların nimetleridir onlara göre. Portekizler ve İspanyollar böylesi bir yarış içerisinde karşı karşıya gelmişlerdir. Bu durum esasında artık sömürgeciliğin sistematik bir şekilde nasıl devam ettirileceğiyle ilgili bir meşruiyet alanının oluşmasını da sağlar. Şöyle 1492-93 yıllarda bir antlaşma gerçekleşir ikisi arasında ve Papa mümkünse haritayı verebilir miyiz? Tordesillas Antlaşması eğer mümkünse. Tordesillas Antlaşması şöyle gerçekleşir. Papa dünya haritasını onların önüne koyar. Brezilya çizgisinin olduğu yer, Brezilya'nın olduğu yerden yukarıdan aşağıya bir dünyayı ikiye böler. Doğuyu Portekizlerin dini yaymak adına, Hristiyanlık adına dini yaymak adına bir tasarruf alan olarak verir Portekizlere. Batıyı ise İspanyollara Tanrı'nın mesajını yaymak adına tasarruf alanı olarak verir. Esasında bu tasarruf alanı olarak verilmesi onlara bu bölgeler üzerinde sömürü faaliyeti yürütmelerini meşrulaştırır. Bu esasında üç başlık altında toplanır. God, Gold, Glory. Tanrı, altın ve ihtişam. Tanrı ile ilgili meşruiyet alanı az önce ifade ettiğim. Papa'nın Tordesillas Antlaşması ile dünyayı ikiye bölmesi, dünyanın doğusunu Portekizlere, batısını ise İspanyollara Tanrı'nın mesajını yaymak üzere tasarruf alanı olarak vermesi. Diğeri
1: altın ve ihtişam mı dedin?
0: Diğeri altın ve ihtişam, diğeri gold. Şöyle, şimdi söz konusu dönem aynı zamanda Avrupa'da bir altın krizinin olduğu dönem. Bu krizi çözmek için, bu sermaye sorununu çözmek için zaten paraya ihtiyaç var. Parayı bastıkları maden altın ve gümüş. Bu altını elde etmenin de bir meşruiyet aracı olmalı. Şöyle ele almışlar bunu. Hristiyanlık inancında, Katolik ve Ortodoks inancında dünyaya gelen bütün insanlar günahkar doğarlar. Ve Tanrı tarafından affedilmeleri için onların münzevi ve çileli bir hayat yaşamalarıyla mümkündür. Bu münzevi hayat, bu çileli hayat, bu keşiş hayatı bir yönüyle onların günahlarından arınmasına ve günahlarından arınmak suretiyle ebediyete intikal etmelerine kaparalar. Bu atmosferde ortaya çıkan Protestan inancı başka bir şey söyler. Protestan inancına göre Tanrı'nın seçkin insanları, başarılı insanları, işte bu zenginlikler ve bu altınları ele geçirebilen, başarılı olabilen insanlardır.
1: Hocam bu sömürgecilik değil mi aslında bireye yapılan?
0: Tabii yani üzerinde? Bu işte Protestanlık inancı ve kapitalizm diye de bir kitap da var meşhur. Dolayısıyla bunu meşrulaştırır bu. Yani günahlarından arınmanın yolu işte Tanrı'nın bu bahşettiği zenginliklere, altına veya işte bunun gibi gümüşe ulaşmakla mümkün olacaktır anlayışı.
1: Ya bana hizmet et diyor sistem,
0: evet,
1: bir tarafta.
0: Evet, yani bu işte az önce ifade ettik ya, sömürgecilik bir ideolojidir diye, işte bu ideolojinin doktrini diyebiliriz biz buna.
1: O zaman sömürgecilik burjuva işi mi?
0: Tabii burjuvanın, burjuva sermaye biriktiren bir alan ve sermaye sahip olan burjuva bir şekilde hakimiyetini inşa ettirmek ve bunu devam ettirmek istiyor. Bunu devam ettirebilmenin yolu bunun meşru altyapısını oluşturmaktan geçer. Diğeri de glory. Glory de bildiğiniz gibi ihtişam manasına gelir. İhtişam da yine tanrısal bir çerçevede ele alınacak bir kavram. O da benlik duygusunu ve ihtişam duygusuna sahip olan insanların ancak bu şekilde dünyaya nizam ve dünyaya düzen verebileceğini iddia eder. Dolayısıyla God, Gold ve Glory bu sürecin sac ayaklarını oluşturur. Sömürgecilik yarışı başladığında işte doğuya gidenler kendilerinden daha yüksek bir medeniyetle karşılaşırlar. Bahsettiğimiz yer bugünkü Endonezya, işte Hindistan, Çin gibi coğrafyalar. Batıya gidenler ise kendilerinden daha aşağıda bir medeniyette karşılaşırlar. Ancak bu ilk faaliyetler büyük oranda sömürgecilerin acil ihtiyaçlarını görmüştür. Az önce de ifade ettim. Çok ciddi bir altın krizi ve sermaye krizi var. Ve acilen bu sermayeyi ihdas etmek ve acil ihtiyaçlarını çözmek için bu sermayeyi kullanacaklardı. Yani doğudan ve batıdan elde etmiş oldukları zenginliklerle önce temel ihtiyaçlarını giderecekti. Temel ihtiyaçlardan birisi de güvenlik. Çünkü onların bu yolculuklarında, bu serüvenlerinde gemilerini sağlıklı ve güvenli bir şekilde hedef edindikleri coğrafyalara ulaştırmak ve o coğrafyalarda karşılaştıkları insanlarla gerektiğinde mücadele edebilmek için sahip olmaları gereken silahları temin etmek. Bununla birlikte güçlü denizler ve büyük güçlü gemiler ve büyük güverteli deniz araçları temin etmek ve bu sömürge sürecini devam ettirecek sermayeyi hazırlamak. Esasında süreç ilk başta bu şekilde Avrupalıların temel ihtiyaçlarını gidermek suretiyle onların daha kalıcı, daha sürdürülebilir ve geleceğe taşınabilir bir süreci inşa etmelerine katkı sağlamıştır diyebiliriz.
1: Hocam, sömürgecilikte misyonerliği nasıl bağlantısı evet. var? Misyonerlikte yeri var mı sömürgeciliğin?
0: Hiç şüphesiz. Misyonerler bu dönemde sömürgecilik faaliyetlerinin hedef toplumların yaşadıkları coğrafyalarda sürdürülebilir hale gelmesi için bunu bir görev edinmiş ve bunu bir dava edinmiş insanlar. Onlar şirketler tarafından, sömürgeci şirketler tarafından sponsor edilen ve onların destekleriyle hedef coğrafyalarda aileleriyle birlikte giden insanlar. Onlar gittikleri coğrafyaya kendi kültürlerini ve kendi yaşam tarzlarını götürdüler. Çünkü bölgedeki sömürgecilik faaliyetlerinin devam ettirilebilmesi için söz konusu coğrafyada yaşayan insanların, oradaki hedef toplumların bir kültürel dönüşüme ve bir kültür erozyonuna aynı zamanda ihtiyacı vardı. Bunun yolu da o dönemin hayat tarzının misyonerler tarafından oraya aktarılmasıyla mümkün olurdu. Bunu bugünkü reklam yüzlerine benzetebiliriz. Yani sporcular, işte mankenler veya işte ekran yüzleri olarak bildiğimiz insanların bir ürünü tanıtması aynı zamanda o ürünle ilgili ciddi bir reklam oluşturur bugün. O dönemin koşullarında bu ürünlerin bir şekilde başka toplumlara pazarlanmasının, başka toplumlar tarafından ihtiyaç hale gelmesinin yolu misyonerler. Misyonerler dolayısıyla kendilerini finanse eden şirketlerin de desteğiyle bu coğrafyalara aileleriyle beraber gitmişler. Ve oraya bir kültürü, bir yaşam biçimini, bir hayat tarzını götürmüşler kendileriyle birlikte. Dolayısıyla orada yaşayan insanlar şununla karşılaşmış. Mesela bazı mutfak aletleri, mesela süt makinesi, bazı ziraat makineleri, bazı hayatı kolaylaştıracak araç gereçler. Çünkü Batı bu sömürü yarışı içerisinde elde etmiş olduğu zenginliklerle bir bilimsel devrim yapmış durumda artık. Bu bilimsel devrimle bir teknolojik çağı başlatmak üzere ciddi adımlar atılmış. Ve artık bu devrimle birlikte yavaş yavaş Avrupa'da çok ciddi bir seri üretim başlamış. Bu seri üretim bir şekilde bu misyonerler aracılığıyla başka coğrafyalarda üretilen malzemelerin onların ihtiyaçlarına da cevap verecek bir şekilde ele alınmış. Dolayısıyla misyonerler oraya bir hayat tarzını aktarmışlar aslında. Mesela Uğur Kocabaşoğlu'nun bir eserinde geçer. Anadolu'daki Amerika adlı eserinde. Orada biz 1800'lü yıllarda şunu görürüz. Birkaç misyoner ailenin Anadolu'ya getirmiş olduğu o sünger dikiş makinesinin çok kısa bir süre içerisinde yüz binlerce sipariş aldığını görürüz. Bu ve bunun gibi pek çok örnek var. Mesela Kırım Savaşı'nda İstanbul'un çeşitli semtlerine yerleşen Avrupalı askerler yine aileleriyle birlikte oraya gelmişlerdir ve İstanbul'un çeşitli semtlerinde, Üsküdar'da ve Tarabya gibi semtlerde yaşarken bu insanlar oraya aslında bir eğlence kültürü, bir yaşam kültürünü getirmişlerdir. Söz konusu dönemde onların bu yaşam kültürü ve onların eğlence kültürü, onların gündelik hayat tarzının İstanbul'da yaşayan ahalize üzerine çok ciddi bir etki oluşturduğunu görürüz. Bu bir yönüyle de sizin yaşam tarzınızın, sizin gündelik hayat biçiminizin, konfor alanınızın karşı taraf için cazip bir hale gelmesine de kapı aralar ve dolayısıyla misyonerler bu şekilde faaliyetlerini yürütmüş oldular.
1: Hocam peki İngilizlerin Hindistan'daki sömürgecilik süreci nasıl başlıyor? Dediniz deniz yollarıyla işte başlıyor ama orada nasıl devam ediyor deniz yoluyla başlayan sömürgecilik? Neden Hindistan? Türkler ve Müslümanlar dolayısıyla muhtemelen ama buradan biraz amacından ve gidişatından sömürgeciliğin İngilizler tarafından nasıl başlayıp nereye kadar gittiğini tarif edebilir misiniz?
0: Evet. Şöyle Doğu Hindistan şirketi kurulur İngiliz sermayedarları tarafından ve bu şirketler ilk önce acente şeklinde varlığını devam ettirip daha sonra zaten şirketleşmişlerdir. Yanlış hatırlamıyorsam 1602 yılında Cihangir'den alınan izinle bölgedeki faaliyetlerini devam ettirir. Bu şirketler ilk önce herhangi bir bölgede, herhangi bir sahil kasabasında almış olduğu bu özel izinle bölgede ticari faaliyetlerini devam ettirir. Ancak zaman içerisinde bir peçeteye su damlasının düşüp ve yayılması gibi hızlı bir şekilde bölgedeki kontrolünü arttırmıştır. Hem Hindistan'da böyle olmuştur hem de farklı coğrafyalarda. Dolayısıyla onların bu şekilde hakimiyet alanlarını büyütmeleri kısa bir süre içerisinde yani yaklaşık 100 yıl içerisinde Bengal bölgesinde esas hakim olmalarına kapı aralayacaktı. Bu şirketin faaliyetleri esasında zamanla bölgede yaşayan Müslümanları tehdit eder bir hale gelecekti ve onların bölgedeki ahaliyi tehdit etmesi bu şirketle orada yaşayan insanları karşı karşıya getirecekti. Doğu Hindistan şirketi yaşanan bu gelişmelerden sonra, bu tehditlerden sonra, yani bölge ahalisiyle yaşanan sorunlardan sonra İngiliz hükümetiyle iletişim kurmak suretiyle kendilerinin korunmasını isteyecekti. Yani bir güvenlik krizi oluşmuş ve bölgedeki çıkarlar tehlike altına girmekte ve bu tehlikenin bertaraf edilmesi için merkezi iktidarın yani İngiliz iktidarının, İngiliz hükümetinin desteğine ihtiyaç duymakta. İngiliz hükümeti bu şirket üzerinden bir kazanç sağladığı için şirketin güvenliğini sağlamak için bazı adımlar atacaktı. Tabii zamanla şöyle bir durum ortaya çıkacaktı. Bu şirketin güvenliğinin maliyetleri bu şirket aracılığıyla elde edilen gelirlerden daha fazla olduğu görüldü. Dolayısıyla şirket şöyle bir hesap yaptı. Benim bu şirketi korumak için ayırdığım para bu şirket aracılığıyla elde etmiş olduğum gelirlerden daha az. Dolayısıyla ben bu işten artık bir kar edemiyorum. Sonra şuna karar verildi. Şirket devletleştirildi. Ancak şirket devletleştirilince karşımıza çıkan şu sorun da şu oldu İngilizler adına. O şirketi devletleştirdiğinizde devlet

o şirket o coğrafyada, Hindistan coğrafyasında büyük bir alana kontrol etmekte. Orada bazı hizmetler sunmakta. Yol hizmeti,

0: Hocam Türkler ve Müslümanlar buna nasıl karşılık
1: zaten,
0: verdi? İtiraz etmiyorlar.
1: Evet, sorun orada başladı zaten. Sorun orada başladı çünkü oradaki yönetim ve oradaki Müslümanlar bu duruma itiraz ettiği için bir güvenlik problemi dışarı çıktı. Ve güvenliğin masrafları oradan elde edilen vergilerden daha fazla olunca burayı devletleştirdi İngiliz hükümeti. Ancak burayı devletleştirince devlet kontrolünde masrafları da üstlenmek zorunda kaldı. Yani az önce ifade ettim. Eğitim masrafları, yol, köprü, okul ve belediye hizmetler, bunların hepsi İngiliz hükümetine bir yük olarak kaldı. Ve bunun için de aynı zamanda bir personel ihtiyacına da doğdu. Sonra şöyle bir karar alındı. Biz bu şirketin yönetimini yerel ahaliye verelim. Yerel ahali bu şirketi ve dolayısıyla devletleşen bu şirketi yönetsin. Biz işin sadece sömürü kısmıyla, yani oradan elde edeceğimiz kazançla ilgilenelim.
0: Ya ortalık karıştı. Bunlar ahali bunlarla uğraşsın, biz kaymağını yiyelim.
1: Evet, yani oradan devşirdikleri, orada anlaştıkları, orada kendilerine bağlı elit ve sözde aydın kesimlerin o şirketi yönetmesi vesilesiyle İngiliz hükümeti oradaki varlığını devam ettirecekti ve gelirler de oradan alacaktı. Ancak şu husus ortaya çıktı. Biz bu şirketi nasıl bir sınıfa teslim edeceğiz? Kim yönetebilir bu şirketi? Çünkü İngiliz hükümeti başka bir coğrafyada varlığını, Avrupa'da varlığını devam ettirirken Hindistan coğrafyasında İngiliz hükümetinin çıkarları devam etmesi gerekirdi. Bunun devam etmesi için kendilerine bağlı bir elit, bir yönetici sınıfın olması gerekirdi. Bu durumda şöyle bir karar alındı. Biz bu şirketin yönetimini bölgenin ahalisine, elitlerine, aydınlarına emanet edelim ama bu insanları bizim yetiştirmemiz lazım. Nasıl yetiştirebiliriz? Açacağımız okullarla. Bu okullar şöyle istihdam edildi, şöyle var edildi. Dilleri ve renkleri yerli, zihinleri ve benlikleri Avrupalı elitler yetiştiren okullar açmalıyız ki başka bir coğrafyada İngiliz İmparatorluğu'nun varlığını devam ettirirken bu coğrafyada sömürge faaliyetlerimiz devam edebilsin. Tekrar ediyorum. Dilleri ve renkleri yerli, benlikleri ve zihinleri Avrupalı elitler yetiştireceğiz, aydınlar yetiştireceğiz kararını aldılar ve bunun için okullar açtılar.
0: Hocam, burada virgül koyalım mı? Çünkü eğitim meselesine gireceğiz belki sömürgecilikte. Evet. Bunu iyi konuşmak istiyorum. Kısa bir aramız olacak, müsaade ederseniz.
1: Estağfurullah.
0: Döndüğümüzde eğitim meselesiyle devam edelim değerli tarihseverler. Kısa bir ara Cihan Uruç hocamla beraber sömürgecinin tarihini konuşmaya devam edeceğiz.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Devam ediyoruz değerli tarihseverler. Sömürgecilik tarihini konuşuyoruz. Doçent Doktor Cihan Oruç hocamla beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sömürgecilik etiketine yazıyorsunuz. Ben de merak ettiklerinizi soruyorum. Hocam, misyonerlerin okullar üzerinden sömürgecilik faaliyetlerini ilerlettiğini konuşuyorduk. Virgül vermiştik. Buyurunuz. Evet. Eğitim üzerinden nasıl yapılıyor?
3: Bu okullar sömürgeciliğin devamı hususunda elit nüfusun, bir aydın nüfusun yetişmesi için sömürgeciler açısından oldukça elzemdi.

0: Hatta şöyle vaatlerde bulundular. Eğer çocuklarınızın bir gün bu ülkelerin yöneticileri, idarecileri olmasını istiyorsanız çocuklarınızı bu okullara verin teklifinde bulunulduğunda bölge ahalisinin buna çok büyük teveccüh gösterdiği ve bütün yetenekli çocukların bu okullara kaydedilmesi yönünde çok büyük bir teveccüh bulduğunu görüyoruz. Ve herkes akın akın çocuklarını bu okullara yazdırdılar ve bu okullarda eğitim aldılar. Şimdi bu okullarda yetişen çocuklar tam da Avrupalıların planladığı gibi zihinleri ve benlikleri Avrupalı birer aydın olarak yetiştiler. Esasında bu aydınlar bölgede kendi içerisinden çıkmış oldukları ahalinin bir parçasıydı. Ama gelinen nokta bu ahalinden bu çocukların koparıldığını bize gösterir. Şöyle bu eğitim sistemi bir yönüyle buradan yetişen çocukları tam bir Avrupalı gibi, benlikleriyle ve zihinleriyle bir Avrupalı gibi yetiştirdiği için bu çocuklar tam da Avrupalıların vaat ettiği şekilde bölgenin yöneticileri oldular. Ancak tam da planlandığı gibi ahaliden ve kendi içerisinden çıkmış oldukları toplumdan kopmuş bir şekilde kalben ve zihnen Batı'yla ve Avrupa'yla beraber hareket eden bir kitle oluştu, bir aydın kitlesi. Dolayısıyla bu kopukluk onların kendi içerisinden çıkmış olduğu insanlardan daha zihnen ve aklen daha uzak olması aralarında bir uçurumun oluşmasına vesile oldu. Bu uçurum, bu ayrılık, bu kopuş esasında yöneticiler ile ahali arasında bir kopukluk olmakla birlikte iki taraf arasında bir sorunun ve problemin de başlangıcı oldu. Zaten tam olarak istenen buydu.
1: Yani kimlik kaybı, kimliklerini
0: kaybetsinler. Kimlik kaybı, tabii. Şimdi sömürgeci güçler kendilerinden uzak bir coğrafyada kendilerine tabi olan bir elit sınıf yetiştirmek istediklerinde ancak ve ancak kendileriyle birlikte hareket eden ancak içinden çıkmış oldukları toplumdan daha kopuk ve bu kopukluk nedeniyle oluşacak bir güvenlik sorunundan dolayı kendilerine muhtaç bir toplum. Dolayısıyla yine bir güvenlik problemi. Yani bu aydınların, bu elit sınıfın güvenliğinin korunması hususu onların yetiştiği okulların gerçek sahiplerine düştü. Bir yönetici sınıf var, bir elit sınıf var ve bir ahali var. İçerisinden çıkmış oldukları toplumdan kopuk bir aydın sınıf var. Ve o aydınların bulunmuş oldukları makamlarda varlığının garantisi onların yetiştirdiği okulların sahiplerine düştü. Yani Avrupalılara düştü. Bazen de şöyle durumlar gerçekleşti. Sayıca fazla aydın sınıf yetiştirildiği için herhangi bir elit grubun, herhangi bir aydın sınıfının kendilerini yetiştiren okulların sahiplerine baş kaldırmaları durumunda yaşanacak hadise bir darbeyle, bir kaotik bir ortamla onların iktidardan indirilmesiydi. Dolayısıyla artık 1800'lü yıllardan sonra bu tip okullar Hindistan'da ve Orta Doğu'da hakimiyet alanı zayıfladıkça Osmanlı İmparatorluğu'nda sayıca artmaya başladı.
1: Osmanlı'da sömürge kurabildi mi Avrupalılar?
0: Ya tam bir sömürgeden bahsedemeyiz. Ancak başta duyunu umumiye olmak üzere maalesef Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde yaşanan en hazin gelişmelerin sonucu olarak yani borçlanmak zorunda kalmamız ve yaşadığımız büyük harpler nedeniyle aldığımız borçlar bir duyunu umumiye idaresinin yani genel borçlar idaresinin kurulmasına ve paranın asıl sahibi olan kişilerin yani borçlandığımız kişilerin ise bu kurumlar vesilesiyle kendi paralarını yani Osmanlı coğrafyasında Osmanlı İmparatorluğu'ndan alacakları parayı bu kurumlar vesilesiyle topladıkları vergilerden temin etmeleri sonucunu doğuracaktı. Maalesef birazcık bir bağımlılık söz konusu ancak tam bir sömürge idaresinden bahsedemeyiz. Yine mesela Almanların Bağdat demir yollarını işletmeleri süreci hiç şüphesiz yine aynı handikapı gösterir bize. Fransızların, İngilizlerin yine bir yönüyle mali gelirler üzerinde oluşturdukları denetim, İngilizlerin gümrük vergilerini denetlemesi, Fransızların aynı şekilde mali planlamada, bütçe hesaplanmasında söz sahibi olmaları da bir yönüyle yarı bağımlı hale getirdiğini söyleyebiliriz Osmanlı İmparatorluğu. Tabii sürece nasıl gelindiği ve Osmanlı İmparatorluğu'nun bu duruma nasıl düştüğü hususu esasında sömürgeciliğin faaliyetlerini yaygınlaştırmak suretiyle imparatorluğu kendi coğrafyasında zor duruma düşürmesinin bir sonucuydu şüphesiz.
1: Hocam az önce Orta Doğu'ya işaret ettiniz. Orta Doğu adeta cetvelle çizilmiş sınırlara baktığımızda evet. Neye göre, hangi amaçla çizilmiş? Başta bir işaret ettiniz ama bunu son hani daha sonraki yüzyıllardaki sömürgecilik faaliyetleriyle ilişkilendirirsek nasıl okuruz?
0: Evet, şöyle Türkler tarihin eski devirlerinden itibaren o coğrafyada. Sürecin bu noktaya nasıl geldiğini bilmemiz için önce Türklerin orada nasıl bir miras bıraktığını ele almak gerekir. Türkler Ön Asya'ya, Orta Doğu'ya doğru ilerleyip 8. asırda Emevi Hanedanı'yla tanışmaları ve Emevi Hanedanlığı'nın Türkleri bir mevali politikasıyla, yani bir ırkçı politikasıyla ele almaları, Türklerin İslam'la tanışması sürecini biraz geciktirmekle birlikte bir yönüyle Emevi Hanedanlığı'nın da sonunu getirmiştir. Türkler Ön Asya'ya, Orta Doğu'ya geldikten sonra esasında Emevi Hanedanlığı içerisinde büyük oranda güvenlik bürokrasisi içerisinde yer aldılar. Ama şöyle bir şey yaptılar. Bir Abbasi ihtilalinin önünü açtılar. Emevi Hanedanlığı'nın yıkılış sürecinde Türkler çok önemli rol aldılar. Ebu Müslim, Horasani gibi isimler bu sürecin Abbasiler lehine sonuçlanmasında çok önemli adımlar atarlar. Abbasi ihtilalinden sonra Türklerin Abbasi Hanedanlığı bünyesinde hem güvenlik bürokrasisinde hem idari bürokraside ve devletin pek çok alanda yer almaya başladığını görüyoruz. Şimdi Türklerin İslamlaşmayla birlikte esasında iki tecrübeyi ele aldıklarını görürüz. Bir İslam öncesi tecrübeleri, bir de İslam sonrası. Bu tecrübeden kastım esasında Türkler sahip oldukları töre anlayışını, İslam'dan önce elde ettikleri birikimi İslam'la birlikte yeni bir safhaya taşımış oldular.
1: Töre dediniz.
0: Töre, evet. Bu hususun altını çizmek ve bunun üzerinde durmak lazım. Çünkü Türkler İslam'dan önce ortaya koydukları, yani İslamiyet'e girmeden önce ortaya koydukları Orhun abidelerinde şunu ifade ederler. Bilge Kağan şöyle söyler. Tanrı yeri ve yukarıda mavi gök, aşağıda Yağız yeri yarattı. İkisinin arasında atamı yönetici ve hakim kıldı der. Türkler İslam'a girdikten sonra bizim çok önem verdiğimiz ve kurucu metinlerimizden bildiğimiz başka bir eser yazdılar. Divan-ı Lügat-ı Türk. O eserde de biraz daha İslami formatta benzer ifadeler ele alınır. Kaşgarlı Mahmut, Türklerin göğün feleği arasında dünyaya hakim olmak ve aleme nizam, düzen vermek üzere varlık alemine gönderildiğini söylerler. Şimdi İslam öncesinde yazılan Orhun abideleriyle İslam sonrasında yazılan Divan-ı Lügat-ı Türk'ü ve diğer kurucu metinlerimizi de birlikte ele aldığımızda karşımıza şöyle bir şey çıkar. Türkler dünya üzerinden zulmü kaldırmak ve adaleti tesis etmek üzere kendilerinin görevlendirildiğini, kendilerinin yetkilendirildiğini düşünen bir tasavvura sahipler. Bu çerçevenin içerisine sığan şöyle kavramlar var. Türkler canları bir tehlikeyle karşı karşıya geldiğinde, malları ve namusları bir tehlikeyle karşı karşıya geldiklerinde, vatanları bir tehlikeyle karşıya geldiklerinde, namusları ve şerefleri bir tehlikeyle karşı karşıya geldiklerinde bunu korumak ve kollamak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar ve

0: alemi, evreni kendilerinin sorumluluğuna bırakılmış ve kendileri tarafından korunması ve kullanması amacıyla kendilerine tasarruf edilmiş bir emanet gibi görürler. Dolayısıyla Türkler Orta Doğu'yu ve hakim oldukları coğrafyayı bir emanet gibi aldılar. Kendilerini Allah'ın emaneti gibi aldılar. Abbasi ihtilalinden sonra coğrafyada çok çok netameli süreçler yaşandı. Türkler hem Moğol baskısını, Moğol zulmünü durdurdular, hem de Haçlı seferlerini boşa çıkardılar. Her iki süreçte de hem Moğol baskısında hem de Haçlı seferlerinde onların karşısına çıkan en önemli güç, en önemli direnme azmi Türklerdi. Dolayısıyla Türklerin Orta Doğu'ya gelmeleri onların dünyayı anlama, evreni tasavvur etme anlayışları içerisinde yeni bir iklime büründü. Türkler İslam'ı hakim unsur olarak kabul ettiler. Dolayısıyla kıymetli Erkan Hoca'nın da ifade ettiği gibi kendisini anmak lazım tam bu meseleyi ele aldığımızda Profesör Doktor Erkan Göksu'yu. Türkler ellerinde kılıç varken ve güçlüyken İslam'ı kabul ettiler. Türkler anladıkları, idrak ettikleri, kalben ve manen inandıkları bir sürece dahil oldular. Ve dolayısıyla bu iklimde Arapların İslam'ın gelmesinden bir süre sonra yeniden ortaya çıkardıkları, yeniden ele aldıkları bazı olumsuz süreçleri kenara ittiler. Mesela yeniden bir Arap taassusu, yeniden bir Arap asabiyesi ortaya çıktı ve bu süreç Arapların giderek hakimiyetlerini kaybedip artık Türklerin Orta Doğu'da hakim olduğu ve bu asabiyeyi, bu meseleyi kenara ittikleri bir aşamaya geçildiği de bir devredir Türklerin bölgede hakim olması. Zaten Abbasi hakimiyetinden sonra, Abbasilerin yıkılmasından sonra biz şunu görürüz Orta Doğu'da. İlk Müslüman Türk devletleri olarak bildiğimiz devletlerin kurulduğunu görürüz. Yani Torunoğulları, İşidiler, Selçukiler gibi pek çok Orta Doğu'da düzeni sağlayacak, orada nizamı sağlayacak devletler kuruldular. Yine Memlüklüler ki bu ifadeyi kullanmak doğru değil. Onlar kendilerini Eddevleti Türkiye derler. Memlüklüler ifadesi sömürgecilerin bize bir mirasıdır.
1: Öyle mi?
0: Birazdan belki değineceğiz çünkü kavramlar ve bazı bu tür ifadeler gerçekten sömürgeciliğin kendi yolunda devam etmesi ve zihinlerin ve idraklerin bir şekilde manipüle edilmesi için oldukça önemli araçlık gereçlerdir. Onlar kendilerini devleti Türkiye derler. Türkler dolayısıyla Ön Asya'da böyle bir düzen sağladılar. Hakimiyet altında bulunan bütün coğrafyada yaşayan insanların canını, malını, namusunu, ırzını kendilerinin hakimiyet alanında korumak ve kollamak üzere kendilerini sorumlu gördüler. Uzun yıllar bu devam edecekti. Uzun yıllar. Her ne kadar Osmanlı İmparatorluğu, daha sonra Yavuz döneminde başlayan Mısır Seferi ve sonraki gelişmeler bölgede Hicaz coğrafyasında bölgenin el değiştirmesine vesile olsa da yine bölgenin hakimleri Türkler olacaktır. Ancak Türklerin Orta Doğu'da bu sömürgeci güçlerin yayılmasıyla birlikte bölgedeki isyanların ve bazen İngilizlerin, bazen Fransızların ve bazen de Rusların kendilerine yakın buldukları etnik grupları isyan ettirmesi vesilesiyle Osmanlı Hanedanı, Osmanlı yöneticileri imparatorluğun farklı coğrafyalarında zor duruma düşecekti. Mesela, affedersiniz, Rusya Ortodoks vatandaşlarını, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Ortodoks vatandaşlarını bir şekilde hamileliğini üstlenecekti. Fransızlar Katoliklerin veya işte İngilizler, Yahudilerin hamileliğini üstlendiklerinde Osmanlı İmparatorluğu bu geniş coğrafyada gerçekten zor ve netameli bir süreçle karşı karşıya kaldılar. Onlar girmiş oldukları mücadeleler ve savaşlar da büyük ekonomik sıkıntılara içerisine girdiler. Onların borçlanmalarına vesile oldu aynı zamanda. Dolayısıyla Avrupa dört bir taraftan Osmanlı İmparatorluğu'nu sıkıştırdığında aynı zamanda

0: Osmanlı İmparatorluğu'nu hem Orta Doğu'da, hem Mısır'da, Kıbrıs'ta ve Balkanlar'da, bilhassa Abdülhamit döneminde çok zor zamanlar yaşayacaktı. Sınırların çizildiğini bildiğimiz dönem esasında daha çok Dünya Savaşı ve sonrası süreçlerine denk gelir. Avrupalılar orada bir düzen, orada bir ahenk, orada bir nizam kurmak üzere bu sınırları çizmediler. Orada bir kan davasının, orada bir din davasının oluşması için bu sınırları çizdiler. Yani biz burada öyle sınırlar, öyle hatlar tayin edelim ki kalıcı barıştan ziyade istikrarlı bir şekilde sömürünün devam edebilmesi için sonu gelmez mücadelelerin ve sonu gelmez kavgaların devam edeceği bir miras bırakalım burada. Bu süreç dolayısıyla onların Orta Doğu'da bırakmış olduğu o kan davası ve din davasının devam etmesini istedikleri bir sınırlar şeklinde tayin edildi bunlar ve o sınırlar çizildikten sonra Orta Doğu'daki bu kavga, bu problem, bu gözyaşı hiç bitmedi. Bilhassa Osmanlı İmparatorluğu bölgeden çekildiği andan itibaren bugüne kadar maalesef söz konusu coğrafyada sorunların bitmediğini görürüz. Türkler bir hükümran anlayışıyla, bir hakim güç anlayışıyla bulundukları coğrafyada kendileriyle aynı dilden, kendileriyle aynı dinden, aynı mezhepten, meşrepten olup olmadığına bakmaksızın herkesi koruma ve kollama motivasyonuyla hareket ederdi. Sefarat Yahudileri bile bundan faydalanabilmişlerdir. Yani İspanya'dan gelip Osmanlı İmparatorluğu'na sığınan Sefarat Yahudileri de dahil olmak üzere pek çok kavime, pek çok etnik ve dini mensubiyete sahip gruba Osmanlı İmparatorluğu kapılarını aramıştır. Ancak Osmanlı İmparatorluğu yani veya Türkler Orta Doğu'dan çekildiği andan itibaren Orta Doğu'da kanın ve gözyaşının devam etmesini sağlayacak bazı adımlar atıldı. İşte bu da bahsettiğiniz Orta Doğu'daki bu sınırların çizilmesi meselesi.
1: Tabii Türkiye için yani Osmanlı sonrası yeni Türkiye için de öyle bir iddianız var zannediyorum. Sömürgecilik üzerinden bir sınır tayin edilmesi ve Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda işte aslında sömürge güçlerinin Türkiye'yi çeşitli emellerle farklı açılardan Türkiye'yi çerçevelemesi. Tabii aslında sömürgecilik sonrası kimlik krizleri de yaşanıyor hocam. Sizin de işaret ettiğiniz üzere. Evet. Peki yeni devlet inşası bu krizleri çözebildi mi? Kimlik krizleri. Yani Türkiye'yi neyi reva gördüler o dönem?
0: Evet. Şimdi bugün Orta Doğu'da yaşayan milletlerin tamamında bir meşruiyet problemi var. Yani kendileri bulunmuş oldukları coğrafyalarda kendilerine hamilik eden, yani kendilerini yöneten yöneticilerin iktidarını tanıma noktasında ciddi bir kriz yaşamaktalar. Yani ciddi bir meşruiyet problemleri yaşamaktalar. Esasında meşruiyet krizinin yaşanıyor olması durumu kendi içerisinde az önce altını çizmiş olduğumuz o Orta Doğu'nun dizaynıyla ilgili. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulurken bizim devlet olarak sınırlarını tayin ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları hiç de Orta Doğu'daki sınırlara benzemez baktığımızda. Misak-ı Milli diye bir iddiamız vardır. %95 oranında bu iddiamızın sahiplenicisi olmuşuz ve bu iddiamızdan vazgeçmemişiz. Belki Musul, Kerkük bir şekilde kenara ve onların istediği şekilde Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin yani Misak-ı Milli'nin sınırlarında bırakıldı ama Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin sınırları hiç de ona benzemez. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuranlar ve bu kuruluş sürecine destek olan Türk milleti herhangi bir yabancı unsurun veya herhangi bir yabancı desteğini almaksızın ve hatta onlara karşı ve onlara rağmen bu süreci tayin edeceklerdi. Ancak Orta Doğu'da süreç her zaman

0: Ama böyle olmadı. Mesela bizim aynı zamanda sömürgeciliğin bir aşaması olarak bildiğimiz Çanakkale mücadelesi gerçekleştiği sırada Orta Doğu'nun liderlerinden Hüseyin, Şerif Hüseyin İngilizler tarafından kullanılabilmiştir. Şerif Hüseyin'in isyan ettirilmesi vesilesiyle İngilizler şunu hedeflemiştir. Önce Çanakkale cephesinde başarılı olup hızlı bir şekilde İstanbul'u ele geçirmeyi düşünen İtilaf devletleri bunu başaramadıklarını görünce cephedeki askerlerin Orta Doğu'ya kaydırılması için bölgede işte bazı isyanların çıkarılması yönünde adımlar atacaklardır. Şerif Hüseyin'e sözler vereceklerdir. Ona bölgedeki mücadele sona erdikten sonra orada bir Arap Kıllı Krallığı'nın kurulacağı, onu bu krallığın başına getireceği ve hatta kendisine hilafetin verileceği sözler verilmiştir. Başka sözler de verilmiştir. Mesela Yahudilere sözler verilmiştir. Yahudilere denilmiştir ki siz bu süreçte mali yönden bizlerin yanında olun, bizleri destekleyin. Sizler için de bir Yahudi krallığı burada kuracağız. Fransızlara benzer sözler verilmiştir. Hindular bir şekilde durdurulmuştur. Çünkü Hindistan'da yaşayan insanların Osmanlı İmparatorluğu'nun Hicaz'dan çekilmesini istemediklerini ve Osmanlı İmparatorluğu'nun bölgedeki hakimiyetine bir helal gelmesi durumunda buna karşı çıkacaklarını söylemişlerdir. Bu İngilizleri oldukça zora sokmuştur. Çünkü bölgede 1 milyon tane Hindu askeri vardır. Ve bunlar zaman zaman Almanlara karşı kullanılmıştır bu askerler. Ancak savaş bittiğinde bu grupların hepsine şu söylenmiştir. Savaşın gölgesinde verilmiş olan bu sözler savaştan sonra tasarruf sahibi olmayan kişiler tarafından verilmiş sözlerdir. Dolayısıyla bu sözlerin hiçbirisinin bir geçerliliği yoktur. Siz buyurun beraber problemlerinizi çözün. Bu şu anlama gelir. Siz kendi aranızda bu problemleri çözerken siz bir savaşın bakalım. Bu savaşta başarılı olan kimlerse onlarla otururuz, bu süreci yeniden konuşuruz anlamına gelir. Bu da kaosun devamının sağlanması yönünde esasında çok mahir bir diplomasidir. Bunların hepsi esasında bilime yatırım yapmak da mümkün olmuştur. Belki ben söylemeyi unutmuş olabilirim. Burada bir oryantalizme bir parantez açmamız gerekir. Çünkü 1400'lerin sonunda Avrupalıların sömürgecilerin denize açılmasından sonra hala varlığının devam ettirdiğini bildiğimiz sömürgeciliğin bu gücünü nereden aldığı önemli. Bu gücünü aldığı şey esasında bir sistematik bir biçimde bir masaya yatırılan ve bütün uzmanlarıyla, bütün dönemin önde gelenleriyle bu işin nasıl devam ettirilebileceği hususunda projelendirilen bir sistem esasında. Bu da oryantalizm. Oryantalizm şunu söyler bize. Hedef toplumların, yani doğulu toplumların, doğu medeniyetlerin, doğuda yaşayan insanların bulunmuş oldukları coğrafyaların zenginliklerinin ele geçirilmesi sürecinin devam ettirilmesi için ne yapabiliriz? Dolayısıyla bu sürecin devam ettirilmesi ve sürdürülebilir bir hale getirilmesi için ortaya konan anlayışın adı oryantalizm. Yine burada sahaya bilgiyi sürmüşlerdir. Oryantalistler hedef toplumların dillerini, dinlerini, giyim kuşamlarını, onların hikayelerini, destanlarını, ninnilerini, onları birbirleriyle mücadele ettirecek araçları, onları bir şekilde manipüle edebilecek yöntemleri her yönüyle araştırmışlardır. Her yönüyle. Bilginin onlara nasıl bir güç sağladığını, güç devşirdiğini bilen ve bunu tecrübe eden Avrupalılar bundan hiçbir zaman vazgeçmediler. Bu yönüyle antropoloji bilimi, sosyoloji bilimi, psikoloji bilimi bir yönüyle de sömürgecilik sürecinin en önemli faktörü olan bu oryantalizmin gölgesinde gelişen ve büyüyen bilimlerdir maalesef.
1: Hocam İpek Yolu bu süreci hızlandırmış mıdır sizce sömürgecilik anlamında?
0: Ya esasında şöyle Türkler büyük oranda karaya ve kara üzerinden hakimiyet inşa ettikleri İpek Yolu ve Baharat Yolu'na hakim lerdi hiç şüphesiz. Ancak Avrupalıların

0: zenginlik anlayışında doğrudan doğruya bir yolu ele geçirmek, bir mıntıka üzerinde kontrol sağlamak yoktu. Zaten onları dünya üzerinde sömürge yarışında başarılı kılan şey açık denizlere, okyanuslara açılmasındaydı. Dolayısıyla onlar artık daha denizler üzerinden kestirme yollardan hedefe, zenginliğe, emtiaya, mala ulaşmayı bir şekilde kendilerini buna hazırladılar. Dolayısıyla karadaki yollar ve karadaki zenginlikler, büyük toprak parçaları onların çok da meselesi değildi. Belki bu yönüyle de şunu da açabiliriz. Yani Osmanlı İmparatorluğu bu süreci neden takip edemedi veya neden başarısız oldu?
1: Yani pekala deniz aşırı sömürgecilik yarışına katılabilirdi Osmanlı'da ama tercih olarak katılmadı demek.
0: Yani hem ya tercihten ziyade Türklerin bilmediği bir şey bu. Ya bu şöyle ifade edeyim. Türklerin hakimiyet anlayışı şöyle, tarihin en eski devirlerinden itibaren ve Osmanlı İmparatorluğu özelinde şunu söyleyebiliriz. Bir toprak parçasını ele geçirmek ve orayı vatan kılmak. Bakın altını çiziyorum. Bir toprak parçasını ele geçirmek, orayı sömürmek anlamına gelmez. Eğer siz o toprak parçasını alıp orayı vatanınız yapabiliyorsanız bunu sömürgecilikte izah edemezsiniz. Çünkü ele geçirmiş olduğunuz o toprakların sakinleri artık o imparatorluğun korumakla, kollamakla mükellef olduğu insanlardır. Sistem tımar sistem üzerinden devam etmiştir. Çok klasik manada toprakları genişletmek, kalabalık nüfuslara sahip olmak, o toprakları işlemek, tımar sistemi üzerinden bir hem asker beslemek, cepheye gerektiğinde sürmek için aynı zamanda da oradan vergi toplamak üzere inşa edilmiş tımar sistemi. Klasik İslam, Türk İslam geleneğinin ortaya koyduğu bir anlayış.
1: Kaldı ki diline, kültürüne ve geleneğine orada yaşatarak.
0: Zaten öyle olmasaydı 600 yıllık hikayenin sonunda isyan edecek ne bir Sırp bulabilirdik, ne bir Yunan bulabilirdik, ne bir Bulgar bulabilirdik, ne de bir Arnavut bulabilirdik. Veya ne de Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulurken onun marşını yazan Arnavut kökenli İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy bulabilirdik. Yani kökeni itibariyle Arnavut olan bir insanın Osmanlı İmparatorluğu'nun bir yönüyle devamı olan bir devletin kuruluşunun marşını yazabilmesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun devlet düzeninin, insana bakış açısının, evren tasavvurunun diğerleriyle mukayese edilmeyecek bir farka sahip olduğu, aynı zamanda da böyle bir şeyin zaten onların aklına gelmesi mümkün değil. Çünkü Türklerin töreleri, hakimiyet inşa ettikleri coğrafyada ya var olan bütün insanların, tekrar edeyim, canını, malını, namusunu, ırzını, şerefini, haysiyetini korumak ve kollamak üzerineydi. Bu her zaman devam etti.
1: Kaldı ki Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda bütün saydığınız, bütün etnik kökendeki vatandaşlar bu vatanını savunmak üzere sömürgecilik faaliyetleridir, devamıdır dediniz. Yani onun bir ayağıdır. Ona karşı direndiler her kesimden insan.
0: Şu çok önemli. Tam da bu direndi dediler. Bu direnme azmini bizim sömürgeci muhataplarımız bunu gördüler. Mesela Hindistan'da şöyle araştırmalar yaptı İngilizler, işte bölgedeki Hollandalılar ve işte başka coğrafyadaki sömürgeciler. Türklere ve Müslümanlara bu direnme azmini veren şey nedir? Bunları araştırın. Bu araştırıldıktan sonra ortaya çıkan şey şu. Bir, onların sahip oldukları tarih anlayışı, bir de din anlayışı. Dolayısıyla tarih ve din bir olgu. Bu gerçeği değiştiremezsiniz. Ama şunu yapabilirsiniz. Bunu yerinden yorumlayabilirsiniz. İşte oryantalizm Türklerin tarihini ve Türklerin dinini yeniden yorumlamak suretiyle buna mensup insanların direnme azmini kırmaya çalıştı. Mesela şöyle şeyler oldu. Orta Doğu'da 19. yüzyıldan itibaren yüzlerce farklı dini görüş ortaya çıktı. Kur'an'ı ve ayetleri değiştiremezsiniz değil mi? Bunlar bir olgu, bunlar önümüzde. Ancak onları yorumlamak suretiyle farklı dini görüşler, farklı mezhep ve meşrep mensupları ve itikat mensubu insanları bu sürecin dışında yeni bir arayış içerisine itebilirsiniz. Yani direnme azmini kırmak suretiyle yeni yorumlar getirerek, İslam'a, dine yeni yorumlar getirerek, pekala sömürgecilerin yapmış olduğu bu faaliyetlere rıza gösterecek bir din anlayışı inşa edebilirsiniz. Evet, böyle şeyler oldu. Hindistan coğrafyasında şöyle insanlar çıktı. Din adına konuşan ve din adına söz sahibi olan bazı insanlar çıktılar ve kendilerinin güvenliğini ve kendilerinin yönetimini kendi rızalarına ve kendilerinin istedikleri bir şekilde yapabilen, adaleti sağlayabilen, oradaki huzuru sağlayabilen her kim varsa bu yönetimi altında yaşamaya razı olduğunu söyleyen insanlar oldu. Çünkü dini yorumlarla bu yapıldı. Tarihle de bu oldu. Şöyle, sizin mensup olduğunuz tarih başkaları tarafından yazıldığında sizin hikayeleriniz, sizin ninnileriniz, sizin destanlarınız, sizin kurucu metinleriniz manipüle edildiğinde o çerçevenin içerisine sığmak istemezsiniz. Çünkü bunun uzağında başka bir yerde, başka bir kimliğe, başka bir hikayeye sahip olmak istersiniz. Bu sebeple çok önemli. Yani tarihimizi, destanlarımızı, hikayelerimizi, ninnilerimizi yaşatmamız ve bunları aktarmamız çok önemli. Bilhassa bunların var olduğu yerler, yani taşra, yani köyler, kasabalar, dilin en arı ve duru bir şekilde söylendiği, şehirde duyamayacağınız, duyduğunuz zaman ya ne anlama gelir bu dediğiniz bazı kelimelerin işte sizin o kurucu metinlerinizde olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla taşrada tespit ettiğiniz bir dilin, bir hikayenin, bir ninninin İran'ın Şiraz coğrafyasında Kaşgaylar tarafından dile getirildiğini gördüğünüzde, Türkmenistan'da, Kazakistan'da, Azerbaycan'da, başka coğrafyalarda dile getirildiğini gördüğünüzde esasında nasıl bir imparatorluk mirasına sahip olduğunuzu görürsünüz. Dolayısıyla artık zihninizde oluşan o sınırların dışında başka sınırlara sahip olduğunuzu ve hikayenizin hiç de misak-ı milli sınırlarıyla sınırlı olmadığını, bunun ucunun çok daha geniş farklı coğrafyalara kadar uzandığını gösterir ki bu işte Türklerin az önce altını çizdiğimiz, konuştuğumuz hikayelerini hatırlatır bize. Orta Doğu'da kurmuş oldukları ve işte Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlar'da kurmuş olduğu, başka coğrafyalarda kurmuş olduğu müesses nizamı hatırlatır. Bu yönüyle kavramlar çok önemli. Bunun üzerinde durmak ve bu meseleye dair de bir farkındalık geliştirmek gerekir diye düşünür.
1: Hocam, belki birazdan açarız. Çok güzel meselelere işaret ettiniz. Çünkü burada mesela dili konuştuk. Hı-hı. Kültürü konuştuk, töreyi konuştuk, eğitimi konuştuk. Bir de sağlık üzerinden sömürgecilik, konuşmak gerekiyor. Siz de program öncesinde konuştuğumuzda işaret etmiştiniz. Ben notumu aldım. Sağlık üzerinden sömürge nasıl olur?
0: Çok önemli. Şimdi her insan, her canlı nefes almanın ve hayatta kalmanın, sağlıklı olmanın nasıl bir nimet olduğunu muhakkak tecrübe etmiştir. Yani en küçük bir rahatsızlık bunu bizim önümüze koyar. Dolayısıyla Avrupalılar bu sömürge yarışı içerisinde insanların sağlıkla ilgili beklentilerinin sağlanmasının onların sömürge coğrafyasında varlıklarını devam ettirebilmeleri için nasıl önemli bir alan olduğunu keşfetmişlerdi. Sömürü faaliyetleri onların en başından itibaren bilimsel alanda büyük yatırımlar yapmasına ve büyük dönüşümlere kaparaladığı gibi sağlık alanında da çok önemli adımlar atılmıştı. Afrika, Orta Doğu ve Ön Asya'nın farklı bölgelerinde açılan bu sağlık kuruluşları ve götürülen sağlık hizmetleri doğrudan doğruya insanların hayatıyla ilgili, onların hayata tutunmalarıyla ilgili onlara bir hizmet olarak onlara sunulduğu için esasında bir şükran, bir minnet borcu duymuştur bu insanlar sömürgecilere. Yani birileri dışarıdan gelip bir hastane kurup size bir sağlık hizmeti verdiğinde ona her şeyinizi teslim edersiniz. Çünkü sizin için en değerli olan, sizin için en kıymetli olan canınızı bir şekilde korumak ve kollayıcı hizmet vermek gibi bir işte rol almıştır bu görevliler. Tabii bunun başka bir veçhesi vardır. O da bu sağlık hizmeti sunulurken bu sağlık hizmeti adı altında bölgedeki faaliyetler. Şimdi bir insanın ve bölgede yaşayan ahalinin sağlık sorunlarının tedavi edilmesi aynı zamanda bölgede var olan sağlık sorunları, hastalıklar hakkında da bilgi sahibi olmanız anlamına gelir. Hizmet ederken esasında oradan bir bilgi toplarsınız. Yani sömürgecileri adına söylüyorum. Bu bilgi esasında o coğrafyada yaşayan insanların biyolojik ve fizyolojik durumları hakkında bir tespite kapar alar. Bazen de acımasızca bir done olarak kullanılmışlardır. Geliştirilen bir ilacın veya bir iğnenin, bir aşının nasıl sonuç verileceği hususunda donedirler onlar. Denektirler. Test edilmiştir bunlar üzerine. Ve pek çok insan da hayatını kaybetmiştir aynı zamanda bu yüzden. Dolayısıyla doğrudan bir hizmet alanı gibi sunulan, onların canlarını ve hayatlarını kazanmalarına imkan sağlayan bir hizmet gibi sunulan bu alan esasında bilgi toplamak. Biyolojiler, fizyolojiler üzerinde, kemik yapısı üzerinde, kafatası üzerinde ve vücut hatları üzerinde, genler üzerinde ciddi araştırmaların da yapılmasına vesile olmuştur ki bu çalışmalar yine bölge insanının hangi fiziksel özelliklere sahip olduğundan tutun da hangi değer yargılarına sahip olduğuna kadar pek çok bilginin aktarılmasına imkan sağlamıştır ki bilgi onlar için güçtür. Bunu fark etmişler. Yani zenginlik için ilk önce bilgiye sahip olman lazım. Bunu keşfeden bu insanlar bir insanı değer gözetmeksizin her türlü yolu meşru kabul etmişlerdir. Her türlü yolu. Bazen bu şekilde insanların hayatına mal olacak yolları dahi bir şekilde kendi amaçlarına, kendi hedeflerine hizmet etmek amacıyla sunmuşlardır.
1: Hocam neydi? Din, altın ve ihtişam.
0: God, gold, glory. Evet.
1: Şimdi tabii dediğiniz gibi zenginlik, bilgi çok güzel bir yere geldiniz. Bilginin çok kıymetli olduğu dijital bir dünyada yaşıyoruz. Bugün sömürgecilik bitti diyebilir miyiz? Yani sona erdi mi yoksa şekil mi değiştirdi bu yöntemlerle? Çok farklı bir dünyada yaşıyoruz. Cevabınız şey olacaktır muhtemelen, aktörleri ve araçları değişti. Nasıl değişti? Bugün nasıl sömürge altındayız?
0: Şöyle esasında bugün eğer bazı coğrafyalarda, bazı ülkelerde sömürgecilik yarışı bitti deniyorsa sömürgeciliğin algı yönetim biçimi devam ediyor demektir her şeyden önce. Zihinler ve bellekler bir yönüyle manipüle edilmeye devam ediyordur. Çünkü sömürgeciliğin istediği şey zaten sömürgeciliğin bittiği iddiasının peşinen kabul edilmesidir. Ancak gerçekte olan şey nedir? Sömürgecilik bitmiş midir, bitmemiştir. Araçları değişmiştir. Araçları artık teknolojinin gelmiş olduğu çağ ve koşullarda misyonerlere ihtiyaç duymadan verinin bir şekilde teknolojik aygıtlar üzerinden depolandığı ve bu veri sağlayıcıların oluşturdukları mekanizmalara aktarılması suretiyle kendilerinin ortaya koymuş olduğu teknolojik ürünleri bilgisayardan tutun yapay zekaya kadar bu veri sağlayıcılarının merkezi nereyse bütün bilgiler bu sağlayıcılar tarafından oraya aktarılmakta. Dolayısıyla hem telefonlar, hem bilgisayarlar, hem yazılımlar, hem uygulamalar, bunların hepsi veri alır hedef kitlelerden. Telefonda yapılan konuşmalardan tutun, internette yapılan herhangi bir aramadan, merak edilen şeylerden, sorulan sorulardan, araştırılan bir kozmetik ürününden tutun da bir kıyafete kadar hangi bölgede, hangi coğrafyada insanların neyi merak ettiği ve sormuş olduğu soruların hepsi teknoloji merkezlerinin bu datalarında, bu verilerinde birikmekte. Dolayısıyla hangi coğrafyada kim neye ihtiyaç duymakta ise onlara uygun, onların ihtiyaçlarını giderecek ürünler üretilmekte. Ürünlerin her türlüsü tabii. Teknolojiden tutun da iletişime kadar, işte kıyafetten tutun. Evinizde, odanızda kullandığınız veya ofisinizde kullandığınız her şeye kadar zaten sizin önünüze bir süre sonra reklamlarda veya işte arka planda karşınıza çıkacaktır bu.
1: Yani. Dijital sömürgecilik devam ediyor bilgi üzerinde. Ama hocam eski model sömürgecilik de devam ediyor. Trump diyor ki Grönland'ı istiyorum. Orası benim işime yarayacak
0: evet,
1: diyor.
0: Evet, o daha açık sözlü. Yani, evet, bayağı açık sözlü. Yani yani Orta Doğu'daki gelişmeler gerçekten son zamanlarda oldukça dikkat çekici. Belki de bıraktığımız yerden devam edelim. Orta Doğu'daki hadiseler değil mi? Son 10-15 yılda pek çok devlette bir iktidar değişimi yaşandı. Mısır'dan Tunus'a, Libya'ya, Suriye'ye, Irak'a kadar pek çok yerde iktidarların değiştiğini görürüz.
1: Küresel düzene hakim olmak için yine bir sömürgecilik evet. üzerinden
0: yürüyoruz. Şüphesiz yani bu süreç nasıl tayin edildi ve nasıl başarıldı? Sosyal medya ağları, dijital platformlar şüphesiz bir veri sağlandı. Veya istenen verilerin daha fazla yayılmasına, istenmeyenlerin ise daha az yayılmasına.
1: İstihbarat, bilgi demek.
0: Evet.
1: Günümüzdeki en önemli
0: şey. Oradaki ajanlarıyla bölgede hiç şüphesiz veri toplandı. Yani esasında bilgiyi toplamak artık teknolojik araçlarla daha kolay hale geldiği için çok daha fazla insan kaynağına ihtiyaç duymamaktasınız. Tabii şu önemli, nasıl bir birey ve nasıl bir kimlik inşa ettiğiniz her şeyin önüne geçebilir. İran örneğini belki verebiliriz burada. Arap coğrafyasında pek çok ülke iktidar değişikliğiyle yüzleşirken kimsenin beklemediği bir şey yaşandı İran'da. Hali hazırdaki rejimin yerine başka birilerini bulamadılar, muhatap bulamadılar içeride. Bu çok önemli. Yani insanlık adına, bölge adına çok önemli. Bu şöyle anlaşılmasın. İran'daki yönetimi, İran'daki iktidarı olumlu bir yere koyuyorum gibi anlaşılmasın. O başka bir tartışma konusu. Ancak İran 1979 gibi bir devrimi yaşadıktan sonra o devrimden sonra yaşanan süreçte ortaya çıkan gelişmelerin hiçbirisinin esasında kendilerine verilen sözlerle örtüşmediğini gördüler. Dolayısıyla binlerce yıldır o bölgede yaşayan idare artık yönetimin, iktidarın dışarıdan değiştirilmesi hususunda hiçbir zaman karşılık bulmadı. Yani bölgede yaşayan hiçbir insan bu hususta aparat olmadı. Bu önemli. Biz sorunlarımızı, biz problemlerimizi kendimiz çözebiliriz. Evet, evet biz bu iktidardan memnun değiliz. Biz bu yönetimden memnun değiliz diyebilen insanlar dahi bu yönetimi Batı'ya teslim etmediler. En azından şu an süreç bu şekilde devam etmekte. İlerleyen günler, ilerleyen haftalar İran'daki gelişmeleri daha açık bir şekilde önümüze koyacak.
1: Hocam bugün hala gelişmiş olan ve yani geçmişten beri duyuyoruz bunları. Gelişmiş olan ülkeler, gelişmekte olan ülkeler. Neye göre gelişmiş, neye göre gelişmekte olan? Acaba bu da bu ülkeler ayrımı, küresel eşitsizliği, ya sömürgecilik üzerinden yeniden üretilen bir dil mi? Neye göre gelişmiş?
0: Tam olarak böyle bir dil. Çünkü şunun gibi yani Türklerin, Müslümanların dünya üzerinde güçlü imparatorluklar, güçlü hakimiyetler kurdukları dönem nasıl ortaçağ karanlığı şeklinde ifade ediliyorsa eğer bugün de ülkelerin gelişmişlikleri kendi bulundukları merkezlerden, kendi bulundukları yerlerden kendi meşruiyetlerini, kendi bulundukları zemini güçlendirecek ölçüde ele alınmaktadır. Dolayısıyla onların belirlemiş oldukları standartlar Ve bu kavramlar onların kendi dünya tasavvurlarını ve kendi gelecek hülyalarını meşrulaştırmak ve bu alanda olumlu adımlar atabilmek maksadıyla kurulmuş, inşa edilmiş kavramlar, işte gelişmiş, daha az gelişmiş, üçüncü dünya ülkeleri vesaire. Buradan çıkmak lazım. Yani artık ülkeler, milletler esasında kendi kavramlarıyla, kendi değer yargılarıyla kendilerini tanımladıklarında dünya üzerinde nerede olduklarını, kendi ayaklarını bastıkları yerden görebilirler. Başkalarının kavramlarıyla, başkalarının iddialarıyla düşünenler kendi bulundukları coğrafyalara başka coğrafyalardan, başka merkezlerden bakar. Eğer bu kavramlara mahkum olursak, biz kendi bulunduğumuz coğrafyaya Washington'dan, Paris'ten, Londra'dan bakmış oluruz. Biz dünyaya ayaklarımızı bastığımız yerden, hikayemizi, destanlarımızı, ninnilerimizi ve kimliğimizi inşa ettiğimiz yerden bakmak zorundayız. O zaman bu kavramların içinin boş olduğunu çok rahat görürüz yani.
1: Hocam, sömürgeciliği devamında ya da arzusunda batılılaşma arzusunun olduğunu görüyoruz. Ve bir kavram aklıma geliyor. Sizinle de program öncesi istişare etmiştik. Bunu mutlaka konuşalım. Dünya vatandaşı olma kavramı ne demek? Bu sömürgeciliğin getirdiği bir insan olma arzusu mu? Bizi neye doğru evirmek istemişler? Dünya vatandaşı olma.
0: Ya bu kavram
1: bu çok son romantik yıllarda... ve entelektüel. Evet. Yani ben dünya vatandaşıyım. Dünya dediğiniz zaman ne oluyorsunuz? Ya da ne olunmasını
0: isteniyor? Çok duydum. Bir dünya vatandaşı olma hülyasında olan veya çocuklarını bir dünya vatandaşı gibi yetiştirme rüyasında olan çok insan duydum ve bu çokça kulağıma geliyor artık.
1: Ben de oğluma diyorum ya, sen dünya vatandaşı ol her ya, ama çok romantik ve entelektüel geliyor ama
0: o şöyle
1: değil
0: işte,
1: mi?
0: Değil. Dünya vatandaşı olmak kimliksiz bir vatandaş olmak anlamına gelir. Çünkü dünya vatandaşlığı diye bir vatandaşlık, böyle bir kimlik yok. Yani sizi herhangi bir yere ait, sizi herhangi bir toplumun parçası, sizi herhangi bir coğrafyanın vatandaşı yapmayan bu kavram. Dolayısıyla sizi kimliksizleştiren, sizi aidiyetlerinizden, sizi köklerinizden, sizi hikayelerinizden, anılarınızdan, hatıralarınızdan alan bir kavram bu. Ve sizi hiçbir yere bağlı kılmayan, sizi herhangi bir değere, herhangi bir kimliğe sarılmaya ve ona ait hissetmeye iten bir kavram bu. İşte bu bir hülya. Sizi doğrudan doğruya sömürgecinin kollarına, işte Batı değerlerine, esasında bunun altında Batı değerleri, Avrupa'nın işte Kopenhag kriterlerinin, Avrupa Birliği'nin, Avrupa standartlarındaki işte pek çok şeye heves eden bir insan tipi yapmak maksadıyla ortaya atılan bunlar. Yani dünya vatandaşlığı. Böyle bir vatandaşlık yok. Bu aslında Türk aile yapısının, yani özelde konuşacak olursak Türk aile yapısının da altını boşaltmak üzere ortaya atılan iddialar. Çünkü bizler bilhassa tarih kürsülerinde şunu görürüz. Hem Türk devlet geleneğinde hem de Türk millet geleneğinde çekirdek unsurun aile olduğunu görürüz. Ve ailenin tarifi, ailenin bir şekilde dejenere edilmesi sömürgecilerin esas maksatlarından da birisidir. Çünkü ailesinden ve dolayısıyla ailesiyle birlikte kazanmış olduğu bütün değerlerinden, bütün aidiyetlerinden arındırılmış bir kişi esasında ele geçirilmesi ve bir şekilde Avrupa kültürüne, Batı toplumunun değer yargılarına hapsedilmesi kolay kişidir. Bu sebeple aile meselesi, aile değer yargıları ve ailenin muhafaza edilmesi, Türk aile yapısının korunup kullanması belki de sömürgeciliğe karşı verilebilecek en doğru ve en başat mücadele biçimidir. Buradan başlamak lazım ve kimlik inşası zaten burada olur. Siz eğer bir bireyi çocukluktan itibaren güçlü bir kimliğe, güçlü bir aidiyete mensup bir birey olarak yetiştirirseniz, kendi kavramlarınızla, o çocuğun dünyaya geldiği coğrafyada var olan ninnileriyle, hikayeleriyle, tarihiyle ve medeniyetiyle buluşturursanız bütün bu sömürgecilik süreçlerinin araçlarına rağmen o kişiyi kolay kolay kaybetmezsiniz. Bunun en temel yolu ailede başlar ve ailede devam eder.
1: Güzel mesajla bitirdik hocam. Çok temel bir mesaj. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Şeref verdiniz. Sömürgecilik kavramını hafızadan kimliksizleştirme politikasına kadar tarihten bugüne çok güzel bir akışta konuştuk. Bence izleyicilerimiz de bol bol yazmışlar. Onların sorularını da arada sordum size zaten. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür
1: Şeref
0: ederim.
1: Şeref verdiniz. Değerli tarih severler, doçent doktor Cihan Oruç hocamla sömürgecilik tarihini konuştuk. Bir hafızadan nereye geldiğini ve dediğimiz gibi kimliksizleştirme politikasının farklı isimleriyle sömürge olduğunu konuştuk. Günümüzde önerilerini de aldık hocamdan. Teşekkür ediyoruz bu saate kadar. Bizi yalnız bırakmadınız. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla an ve zamanda 24 ekranlarında yine beraber olacağız. İyi geceler diliyorum.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Günaydın. Saatler 7. Ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te moderatör sabah başlıyor. Evet, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi. Erdoğan, kardeş ülke liderini Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. O karşılamada kameralara samimi görüntüler yansıdı.
1: Ankara önemli bir misafiri ağırlıyor. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuk Cumhurbaşkanını Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune Havalimanı'nda tören kıtasını selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tebboune'la el ele tutuşarak sıcak bir karşılama gerçekleştirdi. İki lider daha sonra şeref salonuna geçerek bir süre baş başa görüştü. Abdülmecit Tebboune'un Türkiye ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle gerçekleşiyor. Cezayir lideri Ankara'da önemli temaslarda bulunacak. 7 Mayıs'ta Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak. Ziyaret vesilesiyle muhtelif anlaşmaların imzalanması öngörülüyor. Ayrıca görüşmelerde güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alınacak.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'ı kabul etti. Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Basına kapalı yapıldı bu görüşme ve görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

0: İran'ın ABD ile bir anlaşma yapmayı çok istediğini söyledi. Görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Tatmin edici bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı göreceğiz dedi. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilmeyeceğini de yineledi. İran'ın bir anlaşmaya yanaşmasa bile kısa süre sonra anlaşma yapmaya razı olacağını savundu. Ayrıca ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasının çok iyi şekilde işlediğini iddia etti. Sürecin kendileri açısından çok iyi ilerlediğini vurguladı. ABD Başkanı Trump ayrıca Amerikan medyasına da açıklamalarda bulundu. İran'la anlaşma konusunda iyimser olduğunu belirtti. Tahran yönetiminin bir anlaşma yapmak için bir haftası olduğunu söyledi. Trump daha sonra Oval Ofis'te düzenlenen bir programda konuştu. ABD Başkanı son 24 saatte İran'la çok verimli görüşmeler yaptıklarını söyledi. Bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel dedi.
1: Ve İsrail ordusu haftalar sonra Beyrut'un güneyine saldırı düzenledi. İsrail ateşkese rağmen gerçekleşen saldırıda bir Hizbullah komutanının hedef alındığını duyurdu. İsrail ordusu Lübnan'da birçok bölgeyi bombaladı. Şiddetli hava saldırıları düzenlendi. Ateşkesin 17 Nisan'da devreye girmesinden bu yana Beyrut'ta ilk kez hedef alındı. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, saldırının İsrail Başbakanı Netanyahu'nun talimatıyla düzenlendiğini açıkladı. Hizbullah'ın Rıdvan Gücü komutanını hedef aldıklarını savundu. Katz, saldırıları sürdürecekleri tehdidinde bulundu. İsrail basını ise Hizbullah'ın Rıdvan Güçleri komutanı Malik Balut'un öldürüldüğünü iddia etti. Hizbullah ise misilleme olarak İsrail askerlerini kamikaze drone'la hedef aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TRT Haber'de gündemi değerlendirdi. Soruları yanıtladı. Dünya genelinde 1970'lerden ve Körfez Savaşları'ndan bu yana görülen en büyük arz şoklarından birinin yaşandığına dikkat çekti. Bakan Şimşek enflasyonla ilgili de mesajlar verdi.
2: Petrol fiyatlarındaki her %10'luk artış, %10'luk artış manşet enflasyonu 1.1 puan yukarı çekiyor. Bu birinci konu. Yani dolayısıyla şu ana kadar petrol fiyatlarında işte %50-60 arası bir artış diyelim ki varsa ona göre bakılır. Yani hesap yapmak kolay. Şimdi biz enflasyonu gerçekten bu sene çok rahat bir şekilde %20 hatta %20'nin bir tık altını görebilir diye düşünüyorduk, tahmin ediyorduk. Programı o şekilde yapmıştık. Tabii bu şokun etkisiyle enflasyon bir miktar yüksek seyredebilir. Türkiye için biz yönetilebilir ve idare edilebilir görüyoruz. Neden? Çünkü biz bu krize girmeden önce çok ciddi tampon inşa etmiştik. Rezervlerimiz 2023'te 98-99 milyar dolar civarındaydı brüt rezervler. Bu savaş öncesi 200 milyar doların üzerine çıkmıştı. Savaşın etkisiyle bir miktar döviz talebi oluştu ama hala döviz rezervlerimiz yeterli. Biz bu sene çok güçlü bir şekilde odaklanmaya devam edeceğiz. Enflasyonu tekrar 20'li rakamlara indirmeyi tabii ki hedefliyoruz. Eğer bir firma transit ticaret yapmak üzere İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösterirse %100 kurumlar vergisinden istisna olacak. Yok eğer İstanbul Finans Merkezi dışında ülkemizin herhangi bir köşesinde transit ticaretle yani iştigal edecekse, faaliyette bulunacaksa o zaman da kurumlar vergisi istisnasını %95 yapıyoruz.
1: Kızıl Elma Endonezya yolcusu efendim. Öyle ki Türkiye savunma sanayisinde tarihi bir anlaşmaya sahne oldu. Türkiye'nin milli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma Saha 2026 fuarında ilk kez ihracat başarısı elde etti. Öte yandan fuarda Aselsan ve Endonezya arasında insansız deniz araçları ve görev kritik haberleşme sistemleri sözleşmeleri imzalandı.
3: Bugün burada

0: bizim Baykar adına çok önemli bir tarihi anlaşmaya imza atmış olduk Endonezya ile birlikte. Malumunuz Bayraktar TB2 ve Bayraktar Kızıl Elma dünyada kendi kategorisinde en çok ihraç edilen insansız hava aracı platformu sistemi.
1: Saha Expo 2026 dev bir anlaşmaya ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma'nın Endonezya'ya ihracatı için imzalar atıldı.
0: Dünya piyasasının %65'i Baykar bünyesindeki ihracatla karşılanıyor ihtiyaçların. Ve 40 kadar ülkeye bu platformlar ihraç edildi. Ve en son Bayraktar Kızıl Elma dünyanın ilklerinden olan insansız savaş uçağı teknolojisi 2022 yılında ilk uçuşu gerçekleştirmişti. O zamandan bu yana çok yoğun bir şekilde uçuş faaliyetleri devam ediyordu.
1: İlk uçuşunu 2022 yılında gerçekleştiren Kızıl Elma'nın ilk ihracat hamlesinde teslimat süreci için 2028 yılı hedefleniyor. Anlaşmaya göre Türkiye'nin milli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma'dan 2028 yılından itibaren Endonezya'ya 12 adet teslim edilecek. İmza töreni Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Endonezya tarafı adına Republikorp Grup Başkanı Norman Joseph'in katılımıyla gerçekleştirildi.
0: Ve hedefimiz bu sene içerisinde, geçtiğimiz sene seri imalat faaliyetleri tamamlandı ve bu sene içerisinde ülkemizin hizmetine sunmak Bayraktar Kızıl Elma'yı. Ama bugün buradaki anlaşmanın tarihi önemi Bayraktar Kızıl Elma için ilk defa bir ihracat anlaşmasına imza atmış olduk Endonezya ile birlikte. Dolayısıyla bundan dolayı ülkemiz adına, dost ve kardeş ülke Endonezya adına gururluyuz Baykar adına.
1: Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Kızıl Elma'nın Türkiye'nin uzun vadeli savunma sanayi vizyonunun bir ürünü olduğunu vurguladı. Daha önce Bayraktar TB2 ile dünya genelinde önemli bir ihracat başarısı elde ettiklerini hatırlatan Bayraktar, Kızıl Elma'nın ise insansız savaş uçağı alanında Türkiye'yi farklı bir seviyeye taşıdığını ifade etti.
0: Ben bu vesileyle bu anlaşmanın ülkelerimiz adına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sağ olun, var olun.
1: Anlaşma kapsamında yalnızca platform teslimatı değil, aynı zamanda Endonezya'da bakım ve teknik destek altyapısının kurulmasının da yer aldığı belirtildi. Bu durum, Türkiye'nin artık yalnızca savunma ürünü üreten değil, aynı zamanda teknoloji ve kabiliyet ihraç eden güçlü bir ülke konumuna geldiğini ortaya koyuyor.
2: Dünya medyası sahadan yansıyan teknolojiyi, iradeyi oluşturan ekosistemi haber, analiz ve yorumlarında paylaşıyor. Türkiye savunma sanayi alanında marka ülke olma yolunda emin adımlarla yürüyor efendim. Zira az zamanda zor ve büyük işler yapıldı. Türkiye'nin en büyük kazancıysa oluşturulan ekosistem oldu. Biz de bir analiz haber hazırladık. Bu meseleyi ele aldık. Gelin birlikte bakalım.

0: dünya ticaret savaşlarından teknolojik egemenlik mücadelesine doğru evriliyor. Uluslararası sistemde ciddi kırılmalar, egemenlik alanlarında sorgulamalar var. Orman kanunu çağında tarihi bir dönüm noktasındayız. Bu tarihi dönüm noktasında gelecek yalnızca üretimle değil, zihniyet devrimiyle de belirlenecek. Saha 2026 işte bu büyük dönüşümün tam kalbinde. Teknoloji devlerinin mühendislik harikası platformları tek başına elbette çok kıymetli. Ama sahanın gücü aslında oluşturduğu ekosistemden geliyor.
1: Türkiye 20 yıl önce Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla bu alanda aslında bu alanın geleceğine yönelik çok önemli bir vizyonla ortaya çıktı ve bu alandaki gelişmeleri kaçırmamış olduk.
0: Savunma sanayi firmaları kurumları arasındaki tatlı rekabet yeri geldiğinde büyük bir dayanışmayı da beraberinde getiriyor. Sahada üretilen bilgi birikimi, beceri, yetenek ve ortaya çıkan ürünler aslında aynı yöne bakan insanların ortaya koyduğu bir vizyon. Savtek derginin meseleyi kapağına taşıması da bu yüzden dikkat çekici. Zira Türkiye'nin bu alandaki en güçlü yanlarından biri genç, yetenekli olmasının yanı sıra yerli ve milli ruhla çalışan mühendislerin olması. Bir sevmek bin defa, ölmek demekmiş. Zira aşkla koşan yorulmaz, geceli gündüzü çalışan Türkiye'nin akıl ve alın teri döken kahramanları Atatürk'ün 10. yıl hitabında söylediği gibi kısa zamanda zor, büyük işler başarıyor.
2: Zirvenin ana temasının nesiller arası yeteneğin ortaya çıkarılması olarak belirlenmesini bu bakımdan çok isabetli buluyorum. Bilhassa robotik teknolojilerin ve yapay zeka kullanımının yaygınlaşması yeni imkanlarla beraber çeşitli endişeleri de beraberinde getirmektedir. Bakınız şurası son derece dikkat çekicidir. Küresel robot piyasasının şu anki 100 milyar dolar seviyesinden 2050'ye kadar 25 trilyon dolarlık bir pazara dönüşeceği öngörülüyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu siyasi irade, ön açıcı liderlik vizyonuyla birlikte Türkiye savunma sanayinde büyük bir ekosistem kurdu. Bu sayede Aselsan'ın şirket değeri 2 trilyon liranın üstüne çıktı. Baykar 36 ülkeye SİHA satarken TUSAŞ İspanya'ya hürjet ihraç edebilir hale geldi. Geçmişte NATO'nun ikinci el gemileriyle donanma oluşturmaya çalışan Türkiye, şimdi birçok denizde milli gemileriyle bayrak gösteriyor. Artık Pakistan'a, Endonezya'ya, dost ve müttefik ülkelere üstün teknolojilerle donatılmış savaş gemileri ihraç edebilir hale geldi. Akıllı mühimmatlar konusunda Türkiye bir marka haline gelme yolunda emin adımlarla yürüyor.
1: Dolanan mühimmatları sergilemeyi tercih ettik. Çünkü malumunuz son gelişmelerde bu tarz teknolojiler, yani daha düşük maliyetli, çok adetli, mobil, ufak bu teknolojiler harp aranasında çok fazla yer alıyor.
0: Özetlemek gerekirse ekosistem var, ekosistem var. Milli savunma sanayinde oluşturulan ekosistem sahada göz kamaştırıyor. Silivri'de yargılanan ekosistemin takdirini ise hem Yüce Türk Yargısı hem de millet yapacak. Zira takdir milletin elbette.
3: Ya İstanbul nimet.

0: İmamoğlu suç örgütü davasında duruşma salonu ilginç bir savunma yasağı sahne oldu efendim. Cebeci hafriyat döküm sahası dosyası kapsamında tutuklu olan bir sanığın avukatı müvekkilini Ergenekon ve Balyoz kumpas davaları benzetmesiyle savunmaya çalıştı. Oysa sanık Volkan Ateş'in, firari sanık Murat Gül İbrahimoğlu'nun çalışanı ve kaçak hafriyat dökümünün saha organizasyonundan sorumlu olduğu iddia ediliyor.
1: Kaçak hafriyat dökümü İmamoğlu suç örgütünün en büyük gelir kaynağıydı. 160 milyar liralık vurgun, banka hesap hareketleri BDDK ve MASAK raporlarıyla ortaya döküldü. Kamu zarara uğratıldı. Belediyenin kasasına girecek milyarlarca lira örgütün kasasına girdi. Sanık avukatları ise bu vurgunu Ergenekon, Balyoz, kumpas davaları benzetmesiyle savunmaya çalıştı. İmamoğlu suç örgütü davasında Cebeci dosyası sanıkları hakim karşısına çıktı. Davanın 33. celsesinde Kuzey Cebeci firmasının saha organizasyonu sorumlusu Volkan Ateş sanık kürsüsündeydi. İddianameye göre Ateş, Murat Gül İbrahimoğlu'ndan aldığı talimatlarla kaçak hafriyat dökümlerini organize ediyordu.
2: Nereye gidiyoruz? İstanbul'un tek döküm olan, efsane kral döküm olan Bolucu'ya gidiyoruz arkadaşlar.
1: 185 milyon tondan fazla hafriyatın geliri, belediye iştiraki İstaç yerine örgüte aktarıldı. Bu meblağ tam 31 milyar 227 milyon lira. Ayrıca maden sahaları da hafriyat toprağıyla kapatılarak kamu 80 milyar lira daha zarara uğratıldı. Volkan Ateş savunmasında suçlamaları reddetti. Kendisinin sadece kantarların başında durduğunu ve maaşlı çalışan olduğunu söyledi. Ancak Volkan Ateş'in avukatı Oğuzcan Bahar'ın savunması oldukça ilginçti. Bahar, müvekkilini Ergenekon Balyoz kumpas davaları üzerinden savunmaya çalıştı. Volkan Ateş'in avukatı Oğuzcan Bahar savunmasında 2007 itibarıyla başlayan Ergenekon, Balyoz, Şike gibi operasyonların Cumhuriyet'in koruyucusu TSK'ya yönelik bir saha açma çabası için yapıldığını, bugün de ana muhalefet partisi ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik aynı şeyin yapıldığını iddia etti.
3: Ergenekon'da 22 dosya birleşmişti. Burada da birleşmeye başladı. Burası bir çatı davası olacak sanırım. Orada bir Osman'ım vardı. Alparslan Arslan'ın azmettiricisi. Kendisi hem gizli tanık hem sanık. Bizde de hem itirafçı hem sanıklar var. Benzer şekilde Osman'ımlar devam edecek gibi duruyor.
0: CHP'nin şaibeli kurultay süreciyle ilgili ceza davasında önemli bir karar alındı. Hakim İmamoğlu suç örgütü davasında örgütün kasası olduğu iddia edilen Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesi yönünde hüküm bildirdi. Soytekin, Silivri'deki suç örgütü davasında itirafçı olmuş, ifade vermesinin ardından da tahliye edilmişti. Soytekin'in Kiptaş'tan satılan konutlarla ilgili söyledikleri kritik önemde, zira Soytekin burada daire verilen şahısların birçoğu siyasi manada özgür ağırlığı olan etkin kişilerdir. Bu daireler kurultay sürecinde de etkili kişilere verilmiştir ifadesini kullanmıştı.
4: CHP'nin şaibeli kurultay davasında mahkeme önemli bir karara imza attı. İmamoğlu suç örgütü davasında örgütün kasası olduğu iddia edilen ve etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Adem Soytekin davada tanık olarak dinlenecek. Dava 1 Temmuz'da devam edecek. CHP'nin şaibeli kurultayı ile ilgili ceza davası devam ediyor. 5. duruşma Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın savunmalarıyla devam edildi. Ardından mahkeme ara kararını açıkladı. O karar İmamoğlu suç örgütüyle şaibeli kurultay davası arasında bağ kurdu. Mahkeme iş insanı Adem Soytekin'in davada tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Bu karar önemli. Çünkü Soytekin İmamoğlu suç örgütü davasında itirafçı olup etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmıştı. Yani İmamoğlu suç örgütü davasıyla şaibeli kurultay davası arasında bir bağ kuruldu. Daha önce de Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddianamesi dosyaya eklenmişti. Silivri'deki yargılamada etkin pişmanlıktan yararlanıp ifade verdikten sonra tahliye edilen Soytekin, ifadesinde Kiptaş konutlarının şaibeli kurultay sürecinde peşkeş çekildiği görüşünü dile getirmişti. Soytekin'in burada daire verilen şahısların birçoğu siyasi manada özgül ağırlığı olan ve etkin kişilerdir. Bu daireler kurultay sürecinde de etkili kişilere verilmiştir ifadesi tutanaklara geçmişti. Peki bundan sonra ne olacak? 1 Temmuz'da görülecek davada Adem Soytekin Segbis üzerinden duruşmaya bağlanacak ve tanık olarak dinlenecek. Adem Soytekin'in dinlenmesiyle dava sürecinin hızlanması ve duruşma savcısının esasa ilişkin mütalasını açıklaması bekleniyor.
0: Antalya'daki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında Böcek ailesi için yeni bir karar alındı. Tutuklu bulunan eski başkan Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in mal varlıklarına el konuldu.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Böcek ailesinin mal varlığına el konuldu. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor. Soruşturma Muhittin Böcek hakkında belediye başkanlığına aday olmak için rüşvet verdiği iddiaları üzerine başlatıldı. Buna göre belediyeden ihale alan bazı şirket temsilcileri hak ediş ödemeleri karşılığında Böcek ailesine toplam 195 milyon lira rüşvet verdi. İddialar üzerine soruşturma derinleştirildi. Şüphelilere rüşvet alma, rüşveti temin etme, irtikap, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları da yöneltildi. Soruşturma kapsamında para hareketleri, şirket bağlantıları, taşınmazlar ve banka hesapları incelemeye alınırken, savcılık mal kaçırılmasının önüne geçmek amacıyla eski belediye başkanı Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in mal varlıklarına el konuldu.
5: Muhittin oğlu Mustafa Gökhan beyefendiyi eşle kabul ediyorum.
0: 17-25 Aralık Emniyet Yargı Darbesi döneminde FETÖ kumpasları sebebiyle cezaevine atılan sanıkların jet tahliyesi için yine FETÖ'cü hakimler tarafından kurulan kumpas son anda bozulmuştu. Bu süreçte FETÖ'den hüküm giyip hapse de giren kamikaze hakim Metin Özçelik hakkında Danıştay 5 dairesinden şoke eden bir karar çıktı efendim. Danıştay 5. dairesi FETÖ'cü Özçelik hakkındaki ihraç kararını iptal etti. Görev iadesinin yolunu açma yönünde bir adım attı.
4: FETÖ ile mücadelede bir an olsun gevşemeye yer yok. Çünkü bu kalemun örgüt her renkte, her kalıpta devlet kadrolarına sızmaya, operasyonlarını örtülü şekilde sürdürmeye çalışıyor. Bu yüzden de Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet, örgütün yeniden yapılanma çabalarına sık sık yaptığı operasyonlarla darbe vuruyor. Ancak bu süreçte çok dikkati çeken bir gelişme oldu. FETÖ'nün 17-25 Aralık polis yargı kumpası döneminde Türkiye gündemine gelen bir isim. Kamikaze hakim olarak bilinen Metin Özçelik hakkındaki meslekten ihraç kararı bozuldu. FETÖ üyeliği ve görevi kötüye kullanma suçlarından 10 yıl hüküm giyen Metin Özçelik'in cezaevinden çıktıktan sonra yaptığı başvuru sonrası meslekten ihracına ilişkin karar Danıştay 5. Dairesi tarafından iptal edildi.
6: Metin Bey, söyleyebilir
4: misiniz? Eski FETÖ'cü hakim Özçelik o dönem 2014 ve 2015 yıllarında casusluk, yasa dışı dinleme, 17-25 Aralık kumpası, selam tevhid kumpası ve taşiye kumpası gibi çok sayıda soruşturmada tutuklu bulunan FETÖ'cü emniyetçiler ve medya yöneticilerini korsan bir kararla cezaevinden çıkarmaya çalışmıştı. Yetkisi olmamasına rağmen talepleri değerlendirmeye alarak sulh ceza hakimlerinin reddi için işlem başlatan Özçelik, tahliye dosyalarını İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'ne göndererek tutuklu sanıkların serbest bırakılmasının önünü açmıştı. Aynı süreçte 32. Asliye Ceza Hakimi FETÖ'cü Mustafa Başer de tahliye kararı vermiş ancak İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği kararları yok hükmünde saymıştı. Danıştay'ın kararında Özçelik'in yetkisi olmadığı halde yaptığı tahliye girişimi eylemi yanılma ihtimalinde değerlendirildi. Özçelik hakkında verilen göreve iade kararını Hakimler ve Savcılar Kurulu ise uygulamadı. Karara HSK tarafından itiraz edilirken daha önce de aynı Danıştay Dairesi FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 450 ismin mesleğe dönmelerine ve tazminat ödenmesine karar vermişti. Hakimler ve Savcılar Kurulu Danıştay 5. Dairesi'nin verdiği iptal kararı sonrasında Özçelik'i göreve iade etmedi. HSK'nın karara itiraz edici öğrenildi.
0: Antalya'da bir haftadır aranan Kübra Yapıcı'nın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Emniyet güçlerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda genç kadının borç meselesi nedeniyle vahşice katledildiği belirlendi. Cinayetin ayrıntıları ise kan dondurdu.
7: Faili meçhul kalmadı. Bir haftadır kayıp olan Kübra Yapıcı dosyası aydınlatıldı. Genç kadının vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katil zandıları ise müthiş bir takiple yakalandı.
8: Bizi işte Kozyurt'tan çıktık kapıya. Tamam. Ana olan borcunu ödemişti, atar olan borcunu ödemişti. Sakin bir yere götür, ben onu telefonumu alacağım, kendini bana çatırdım.
7: 30 Nisan gecesiydi. Antalya'da yaşayan Kübra Yapıcı sırra kadem bastı. Ailesinin başvurusu üzerine ekipler alarma geçti. Kayıp genç kadının bulunması için çalışma başlatıldı. Güvenlik kameraları toplandı. Binlerce saatlik görüntü tek tek izlendi. Genç kadının gece yarısı Kepez'deki bir kafede iki erkekle birlikte olduğu ve bir süre sonra mekandan ayrıldıkları belirlendi.
9: Bu iki çocuktan hariç bir tane kadın var. O da bunun içinde.
7: Soruşturma derinleştirildi. İfadesi alınan şüpheli İlyas Umut Dallar, Kübra'yı bir market önünde bıraktığını iddia ederek suçlamaları reddetti. Ancak söz konusu saatlerde marketin kapalı olduğu belirlendi.
9: Umut denen telefonunu ulaştık, biz kaç sefer aradık, bizi hep yanlış yönlendirdi.
7: Elde edilen deliller doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli İlyas Umut Dallar sorguya çekildi. İpler çapraz sorguda çözüldü. Şüpheli ifadesinde Kübra Yapıcı'nın diğer şüpheli Ataberk Sezen'e borcu olduğunu ve bu sebeple Burdur'daki ormanlık alana götürülerek silahla öldürüldüğünü itiraf etti.
9: Yani parası için şey yapıyorlar. O da artık direniz demiyor, vuruyorlar.
8: O sırada bizi buraya kadar getirdik. Orada çekti, vurdu. Telefonunu aldı. İşte ondan sonra oraya gönderdi. İstanbul'a kadar gittik, yol üstünde silah gönderdi. İşte ondan sonra döndü. Sonra bunu aldı, yaktı.
7: Zandıların cinayet sonrası Kübra Yapıcı'nın cesedini ormanlık alana gömdüğü anlaşıldı. Daha sonra da delilleri yok etmek isteyen zandılar cesedi yeniden çıkararak ateşe verdi. Cinayetin izlerini tamamen ortadan kaldırmak için de ceset parçalarının bir kısmını baraj sularına attı.
9: Yani benim çocuğum bunu hak etmiyordu, müsakil bir şey hak etmiyordu. Yani dünyanın en kalbi temiz insanıydı.
8: Ondan sonra işte parçaları vesaire falan kürek yardımıyla topladık. Kürekli çuvalları çuvalladıktan sonra Kortet Örme'ne kadar gittik. Oradaki göl, çamur, patak gibi yerler oraya atıldı.
7: İtiraflar ve elde edilen deliller sonrası ekipler bölgede geniş çaplı arama başlattı. Şüphelinin gösterdiği ormanlık alanda yapılan kazı ve incelemelerde Kübra Yapıcı'ya ait yanmış ceset parçalarına ulaşıldı. İlyas Umut Dallar tutuklandı. Cinayetin azmettiricisi ve asıl faili olduğu değerlendirilen Ataberk Sezen ise emniyet güçlerinin başarılı operasyonuyla İstanbul'da yakalandı. Gözaltına alınan zanlı Burdur'a götürüldü.
9: Bir baba olarak yani ben bittim artık. Yani can pişmanlıktan falan faydalanma olayı olmaz. Yani 10 sefer müebbet değilsinler.
7: Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Faillerin yakalandığını belirten Gürlek, Kübra Yapıcı dosyasının faili meçhul kalmadığını söyledi.
10: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye yüzyılını adaletin yüzyılı kılma vizyonumuz doğrultusunda Adalet ve İçişleri Bakanlıkları olarak faili meçhul dosyalara karşı ortaya koyduğumuz irade ile dün gece bir cinayet daha aydınlatıldı. Kaybolan Kübra Yapıcı evladımızın katil zanlıları kıskıvrak yakalandı.
7: Faillerin yakalanmasında emeği geçen ekiplere teşekkür eden Bakan Gürlek, hiçbir suçun cezasız kalmayacağını vurguladı. Dosyaların faili meçhul olarak karanlıkta bırakılmaması için adalet ve güvenlik teşkilatları olarak eş güdüm içerisinde omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz notunu düştü.
0: Evet, faili meçhul dosyalar raftan indiriliyor. Titizlikle yeniden inceleniyor efendim. Hiçbir suçun cezasız kalmaması için faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı çalışmalarına başladı. Dosyaları yakından takip eden Adalet Bakanı Akın Gürlek de Rojin Kabaiş ve 26 yıl önce katledilen Çağla Tuğaltay'ın aileleriyle görüştü. Devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz mesajı verdi.
11: Suç varsa mutlaka bir faili vardır. Bunu çözmek bizim görevimiz. Bu olaylarda delillerin sıcağı sıcağına toplanması lazım. O zaman toplanmadı demek şu an delillerin toplanmayacağı anlamına gelmez.
7: Faili meçhul cinayetlerde yeni bir dönem başladı. Dosyalar tozlu raflardan indirildi. Artık faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı devrede.
11: Rojin kardeşimiz hayatının bağrında, gencecik. Kızcağızken işte tam olay belli de değil yani bu cinayetin intiharı mı? İşte zaten biz bunu çözmemiz lazım. Bizim zaten konumuz bu. Savcılık bunun zaten tespitini yapması lazım. İntihar ya da cinayet. Siz aile olarak cinayet olduğunu düşünüyorsunuz. Tabii bu konuda bu bütün hususların araştırılması lazım.
7: Adalet Bakanı Akın Gürlek, sürecin yakından takipçisi, ailelerin acısına merhem olmak için önemli görüşmeler yaptı. Van Gölü kıyısında cesedi bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'in ailesiyle bakanlıkta bir araya geldi. Devletin sonuna kadar meselenin üzerine gideceğini vurguladı.
11: Bizim soruşturma yapma yetkimiz yok ama biz sadece teknik olarak oradaki soruşturma yapan makamı destekliyoruz. Yani bir nebze de olsun burada devletin bu olayla ilgilendiğini, sonuna kadar gidilmesi gerektiğini ailelerimize de hissettiriyoruz.
7: Gürlek görüşmede soruşturmayla ilgili ailenin ve avukatların görüşmelerini dinledi. Ailenin ve avukatların dile getirdiği daraltılmış baz çalışmasına teknik imkan ölçüsünde bakılacağını ifade etti.
11: Faili meşhur suçları araştırma daire başkanlığı kuruldu. Şimdi biz soruşturma yapmıyoruz. Bunun altını çiziyorum. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi tecrübeli. Ceza hukukunda uzman arkadaşlar, alanında uzman. Ayrı bir gözle bakıyoruz. Özellikle savcımızla irtibatta kalıyoruz. Aileler ve avukatla irtibatta kalıyoruz. Yeni bir delil varsa, tamam mı? Özel bir ekip kurulması gerekiyorsa, mesela şimdi Tunceli için özel bir ekip kurduk. Burası için de, daraltılmış baz için de aynı ekip bakalım, tekrar orada çalıştıralım.
7: Baba Nizamettin Kaba ise Bakan Gürlek'e gösterdiği ilgi ve verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
12: Nasılsınız? Hoş geldiniz.
7: Adalet Bakanı 5 Haziran 2000'de katledilen Çağla Tuğaltay'ın ailesini de kabul etti. 26 yıl önce gerçekleşen cinayetle ilgili aileye başsağlığı dileklerini iletti. Devlet olarak bu cinayetleri çözeceklerini, tüm imkanların seferber edileceğini vurguladı. Çağla Tuğaltay cinayeti şüphelisi olan ve hayatını kaybeden 4 kişi için ailenin talebi üzerine başsavcılığın fetih kabir yapmayı uygun bulduğunu aktardı. Gürlek ayrıca

0: Ayrıca yeni şüpheliler yönünden de DNA örneği alınabileceğini ifade etti. Binaya sonradan giren 12 kişinin DNA incelemesinin yapılacağını belirtti. Anne Gülnur Saygı Tuğalgay, hassasiyetleri için Bakan Gürle'ye teşekkür etti.
1: İmamoğlu suç örgütü davasında gündeme gelen seçim kampanyasına maddi destek iddiasına Bakan Murat Kurum'dan sert yanıt geldi. Kurum, iddiaların aksine dosyanın firari şüphelisinden herhangi bir destek alınmadığını açıkladı. Şahsımın iftiralarla hedef alınması en hafif tabirle ahlaksızlıktır dedi. Murat Kurum açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. İmamoğlu suç örgütü davasında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Firari Murat Gül İbrahimoğlu'nun seçim kampanyasına destek sağladığı iddialarını yalanladı. Kurum iddiaların iftira olduğunu, söz konusu şahsın seçim kampanyasına herhangi bir desteğinin asla söz konusu olmadığını açıkladı. Yolsuzluk davasına karışanların gündemi değiştirmek için çaba sarf ettiğini belirtti. Bakan kurum kampanyamızın ve şahsımın iftiralarla hedef alınması en hafif tabirle ahlaksızlıktır ifadelerini kullandı. İftiralarla yolsuzlukların üzerinin örtülemeyeceğinin de altını çizdi. İstanbul Pendik'te asırlı kıdrellez geleneği bu yılda coşkuyla yaşatıldı. Emirli Köyü'nde düzenlenen şenliklerde mehter marşları yükseldi, dualar edildi. Vatandaşlar baharın gelişini hep birlikte kutladı. Pendik Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen geleneksel hıdrellez şenlikleri vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Şenlik alanında dualar edildi, vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Meydanı dolduran kalabalık baharın gelişini hep birlikte kutladı. Etkinliğin dikkat çeken anlarından biri mehter takımı gösterisi oldu. Tarihi marşların yankılandığı meydanda vatandaşlar büyük coşku yaşadı. Programa Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de katıldı. Cin, hıdrellez geleneğinin yaşatılmasının kültürel miras açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Efendim sizlere haberleri aktardık. Moderatör sabah an itibariyle gazete manşetleriyle devam ediyor. Gelin şöyle kısaca hangi haberler, hangi manşetlerde, hangi başlıklarla yer buluyor bakalım. Akşam gazetesiyle başlayacağız. Akşam gazetesi ranttan başka siyasi kıbleleri yok diyor. Başkan Erdoğan vakıflar için milletin kıvanç kaynağı dedi. Hedef alanlara tepki gösterdi. Ranttan başka siyasi kıblesi olmayanlar vakıflarımızı hedef alsa da milli değerlerine bağlı gençlerin yetişmesinde faaliyet gösteren vakıflarımız milletimizin kıvanç kaynağı olmayı sürdürüyor. Yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp vakıflara engel çıkaranları mahşere havale ediyoruz. Hükümet olarak iyilikse yardımlaşmada yarışanları desteklemeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve Kızıl Elma Pasifik'e uçuyor başlığı manşette genişçe yer buluyor Akşam gazetesinde. 40 ülkeye İHA SİHA temin eden Baykar, insansız savaş uçağı Kızıl Elma'nın ilk ihracat anlaşmasının Pasifik Okyanusu ülkesi Endonezya ile imzaladı diyor gazetede. Biraz evvel haberinde aktarmıştık. Şöyle bakalım detaylara. Avrupa'nın en büyük savunma sanayi fuarı olan SAHA 2026'da çok sayıda ihracat anlaşmasına imza atıldı. Bunlardan biri de Baykar'la Endonezya şirketi Republicorp arasında insansız savaş uçağı Kızıl Elma için hazırlandı. Anlaşmayla 2028'den itibaren Endonezya'da 12 Kızıl Elma teslim edilecek. Bu rakam 60'a kadar çıkabilecek. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarihi bir imza attık. Orada lokal üretim ve bakım merkezi de kurulacak dedi. Hemen yanı başında Yıldırım Han'a kadın eli diyor aynı manşette bir diğer başlık. İlk panikleyen İsrail oldu diye de ekleniyor başlığa. Türkiye'nin 6000 kilometre menzilli füzesi Yıldırım Han İsrail medyasında geniş yer buldu efendim. Tabii bir yandan kıtalar arası füzeyi geliştiren Milli Savunma Bakanı Ar-Ge'nin başında Nilüfer Kuzulu.

bulunuyor. Bunu da belirtelim. Kuzulu motor çalışanlarını geçen yıl tamamlamıştık. Yakıt da seri üretime geçildi. Yakıtımız var, harp başlığımız var dedi. Devam ediyoruz. Çelik Kubbe'ye 6 yeni yetenek başlığı da yine aynı manşette yer buluyor. Aselsan Çelik Kubbe'ye entegre edilecek. 6 sistemi sahada sergiledi diyor gazete. Mikver Ilgar Üçle, Koralade, Gökalp, Gökberkon ve Ejderha 210 diye de tabii belirtildiğini söylemiş olalım diyoruz. Devam ediyoruz. Çantalarla 24 kilo altın getirdiler. Antalya'daki yolsuzluk operasyonunun tanığı para trafiğini anlattı. Tanık Tunahan Yazıcı, Finike dövizden 2 günde çantayla 23-24 kilo altın aldım. Bu işlemden ortaya çıkan parayı Gökhan Böceğin eski eşinin hesabına attık dedi. Akşam gazetesinin şöyle bir de sürmanşetine bakalım efendim. Gençlere işveren 6 ay maaş, 18 ay prim devletten başlığını görüyor sürmanşette akşam gazetesi. Genç istihdamı için işverene teşvik geliyor. İşe alınan gençlerin 6 aylık maaşı devlet tarafından karşılanacak. İşverene 18 ay boyunca prim desteği verilecek. 18-25 yaş arası 5 milyon gence böylelikle efendim iş kapısı aralanmış olacak devletin desteğiyle. Ve Şebnem çılgınlığı başlığını görüyor akşam gazetesi sürmanşetinde bir diğer yandan. Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah 6 yıllık sahne özlemini 3 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta sonlandıracak. Konserin 2500 liradan başlayan biletleri için hayranlar birbirleriyle yarıştı efendim ve biletler tabii kara borsaya düştü. 80 bin liraya kadar fiyat teklif edenler oldu. 12 dakikada tükendi biletler ve 140 bin kişi sıra bekledi. Bilgileri yer alıyor konuya ilişkin dedik. Akşam gazetesini noktaladık. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Gök Vatan'a çelik zırh başlığına genişçe yer veriyor Sabah gazetesi. Gök Vatan'ımızın koruyucusu Çelik Kubbe artık çok daha güçlü ve caydırıcı. Başkan Erdoğan'ın vizyonuyla savunma teknolojisinde şaha kalkan Türkiye, küresel krizlerin ortasında dünyaya parmak ısırtıyor diyor. Ve ecdat mirası eserlere vefa başlığıyla devam ediyoruz. 202 vakıf eserinin açılışını yapmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. 3 kıtadaki ecdat yadigarı eserlerimiz insanlığa pencere açtı dedi burada yaptığı açıklamalarında. Ve tabi buna da samimi karşılama diye ekliyor gazete. Yine biraz evvel haberini aktarmıştık. Başkan Erdoğan resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbun'u Esenboğa Havalimanı'nda bir törenle karşıladı. O karşılama esnasından fotoğraf kareleri Sabah gazetesinde yer alıyor. Acılı Baba iz sürdüğü caniler yakalandı diyor bir diğer başlık. Antalya'da bir haftadır aranan Kübra Yapıcı'nın öldürüldüğü ortaya çıktı. Dedektif gibi süren Baba Yunus Yapıcı, kızının son görüldüğü kafeyi polise bildirdi. Kameralardan zanlılara ulaşıldı. Borç kavgası iddiasıyla genç kadını öldürüp cesedi varilde yakan sevgilisi Ataberk Sezen ve arkadaşı gözaltına alındı. Dedik devam edelim. Rüşveti dövize çevirme yarışı diyor. Babası Muhittin Böcek'le birlikte rüşvetten yargılanan Gökhan Böcek dövizci adeta ikinci adresi yapmış diye bilgilere yer veriyor Sabah gazetesi dedik ve Sabah gazetesini de noktalıyoruz efendim. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz tabii. Yine Yıldırım Han'ın yolculuğu başlığı genişçe manşette yer buluyor Hürriyet gazetesinde. Türkiye'den balistik mesajlar diye bu manşette yer alıyor. Türkiye'nin 6000 kilometre menzili ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han büyük yankı uyandırdı. Füze nasıl şekillendi şeklinde haberi görüyor gazete. Her şey Türkiye'nin sahadaki ihtiyacıyla başladı. Mevcut ve olası tehditlere karşı hangi kabiliyete ihtiyaç duyulduğu belirlendi. Askeri ve jeopolitik senaryolar masaya yatırıldı. Teknik ekipler ihtiyaca uygun konsepti oluşturdu. Böylece Yıldırım Han şekillendi ve İstanbul'da düzenlenen Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın ilk gününde dünyaya tanıtıldı diyor gazete. Devam edelim. 202 vakıf eserini hizmete açtı başlığıyla Beştepe'de düzenlenen bu törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları vardı.
Vakıf Haftası kutlama programında konuşmuşlardı. Bugüne kadar ecdadımızın emanetine sahip çıkmayı nasip eden Rabbime hamd ediyorum. Bundan sonra da ecdadın izini ve mührünü taşıyan şanla, şerefle dolu mazimizin ruhunu ve birikimini yansıtan bu değerlerin üzerine titremeye devam edeceğiz mesajlarını verdi burada. Devam edelim efendim. Korona gibi değil başlığıyla. MV Hondios adlı yolcu gemisinde hantavirüs salgını çıktı. 3 kişi öldü. Gemide YouTuber Ruhi Çenet dahil 2 Türk yolcu da vardı. Yeni bir salgın olur mu korkusu yaşanıyor, ancak bu panikte yersiz değil şeklinde görüyor haberi Hürriyet gazetesi diyoruz. Şöyle bir de ufaktan sürmanşete göz atalım efendim. Çocuklar için aday oluyor başlığını görüyor sürmanşette Hürriyet gazetesi. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanlığı adaylığını açıklaması dengeleri değiştirdi. Yıldırım yönetim tarzından tutun transferlere kadar kendisinden başka kimsenin başarılı olacağına inanmıyor diyor gazete. Çok sevgili kızı yazın da bir şampiyonluk görmesini, onun da bu sevinci tüm Fenerbahçeli çocuklarla birlikte yaşamasını istiyor. Temel motivasyonu çocuklar diyor gazete dedik. Hürriyet gazetesini de noktaladık efendim. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Ve yine Milliyet gazetesi de sürmanşetinde Yıldırım yeniden aday şeklinde aynı habere yer veriyor efendim. Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım 8 yıllık aranın ardından yeniden aday olduğunu açıkladı. 5 Haziran 2018'de koltuğunu Ali Koç'a bırakan Yıldırım 7 Haziran 2026'da tekrar Fenerbahçe'nin başına geçmek için kolları sıvadı diğer adaylara. Benimle beraber olun dedi. Yıldırım'ın adaylığıyla birlikte Aykut Kocaman ismi yeniden telaffuz edilmeye başlandı. Hemen yanı başında hoş geldin bahar başlığı yer alıyor. Baharın, umudun ve bereketin simgesi Hıdrellez Türkiye'nin dört bir yanında. Dilekler, yakılan ateşler ve renkli etkinliklerle kutlandı vatandaşlar. Geleneksel ritüeller eşliğinde sağlık, huzur ve bolluk dileğinde bulundu. Devam edelim sürmanşetten. Sessize al, rahat et diyor bir diğer başlık. Yeni bir araştırma yapıldı ve bu araştırmaya göre cep telefonlarının sürekli çalan sesinin özellikle iş yerlerinde kişiyi tükenmişlik sendromuna ve strese sürüklediğini, cep telefonlarının sessiz moda alınmasının iş yerinde daha sağlıklı zihinlerin anahtarı olabileceğini ortaya koydu. Evet, manşete bakalım bir de. İsrail Güney Kıbrıs'a çöktü başlığı genişçe yer buluyor manşette. Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın da desteğiyle Türkiye aleyhine dengeleri değiştirmeyi hedefleyen İsrail ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki işbirlikleri artık adada Tel Aviv hegemonyasına dönüşmeye başladı diyor gazete. İyilikte yarışanları destekleriz başlığıyla devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalana çırpana, öğrenciler için burs topluyoruz diyerek yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkartmayıp bu milletin evlatları için samimiyetle koşturanlara engel çıkaranları sadece maşeri vicdana havale ediyoruz. Onlar ne yaparsa yapsın biz hükümet olarak iyilikte, yardımlaşmada, dayanışmada yarışanları desteklemeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz. İnsan insanın şifasıdır dedi. Devam edelim. Türkiye ile Suudi Arabistan'dan vize muafiyeti anlaşması başlığıyla Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens El Suud iki ülke arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerini kapsayan vize muafiyeti anlaşmasını imzaladı efendim. Anlaşma kapsamında iki ülkenin diplomatik ve yeşil pasaport sahibi vatandaşları karşılıklı olarak vizeden muaf tutacak. Hemen yanı başında anlaşmanın umudu bile yetti başlığı yer buluyor. Bakalım şöyle bir, ABD ve İran'ın 14 maddelik bir teklifte anlaşmaya oldukça yakın oldukları öne sürülüyor. Beyaz Saray kaynaklarına dayandırılan bir habere göre Washington mutabakat zaptı imzalanması için İran'dan 48 saat içinde yanıt bekliyor. ABD'li iki yetkili henüz herhangi bir üzerinde anlaşmaya varılmadığını, ancak bu durumun savaşın başlamasından bu yana tarafların bir anlaşmaya en çok yaklaştığı nokta olduğunu belirtti. Dedik ve Milliyet gazetesini de noktalıyoruz efendim. Türkiye gazetesiyle
devam edelim. Şöyle sür manşetten başlayalım. 40 yaş, emekli için genç, iş için geç diyor gazete sür manşette. Huzur evine kabul için 70 yaş sınırı belirlemesi yapıldı. Biliyorsunuz ki iş ilanlarımızın %80'inde 18-35 yaş sınırı var. 40 yaş üstü çalışanlar iş gücü piyasasının dışına itiliyor. Tecrübeli isimler kuryelik ve emlakçılık gibi işler yaparak emeklilik için kalan 20 yılı doldurmaya çalışıyor dedi gazete. Devam edelim. Sahanın yıldızı başlığıyla Yıldırım Hanşar ittifakını korkuttu diyor Türkiye gazetesi. Saha Expo'yu ziyaret edenler Yıldırım Han'la fotoğraf çekilmek için yarışıyor. Bu arada Baykar'la Endonezya 12 kızıl elma satışı için imzaları attı. Tabii o fotoğraf çekme yarışından bir beyefendinin fotoğraf karesi de yine Türkiye gazetesinde yer alıyor dedik ve Türkiye gazetesini de noktaladık efendim. Yeni Şafak gazetesine de şöyle kısaca bakalım. Vakıf kültürümüzü korumalıyız başlığı yer buluyor Yeni Şafak gazetesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kusursuz bir ilahi tasarımla yaratılmış insana hizmeti amaçlayan vakıf kültürümüz en büyük hasretlerimizden bir tanesidir dedi. Bunu korumak hepimiz için kritik bir öneme sahiptir diye de ekledi açıklamalarında. Barış sinyali güçlendi diye bir başlıkta yer alıyor. ABD-İsrail-İran savaşında 68 günün ardından barış ihtimali arttı. Pakistan'dan diplomatik kaynaklara göre 14 maddeden oluşan tek sayfalık anlaşmanın ilan edilmesi an meselesi. ABD Başkanı Trump da İran'la verimli görüşmeler yaptıklarını belirterek bir hafta içinde anlaşma sağlanabileceğini söyledi dedik ve Yeni Şafak gazetesini de noktaladık efendim. Yeni Akit gazetemize bakacağız, son gazetemiz. Sür manşetten başlayalım Yeni Akit gazetesine. Yıldırım Han uykularını kaçırdı diyor Yeni Akit gazetesi sür manşette. Baykar ve Aselsan'dan çifte sözleşme diye de manşette ekleme yapılıyor. Türkiye savunma sanayinde sınırları zorluyor. Ürettiği İHA, SİHA, Atak helikopteri Milgem Kağan'la ikinci yüzyıla güçlü bir giriş yapan Türkiye, füze teknolojisinde de ezberleri bozarak 6000 kilometre menzile sahip kıtalar arası Yıldırım Han füze projesini hayata geçirerek dengeleri değiştirdi dedik ve Yeni Akit gazetesini de böylelikle noktalıyoruz efendim. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından moderatör sabah devam edecek.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Türkiye'ye yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Dün olduğu gibi bugün de mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Kendini nerede gördüğüdür. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Biz dini hacette varlığı hatırlanacak, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sahir zamanlarda ötelenecek bir ülke değiliz. Hiçbir zamanda olmayacağız. Avrupa Birliği, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli. Bunu hor kullanmamalı, bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmeli.

Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir, ne de dünya eskisi gibi batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir. Bölgesel işbirliklerinin önem kazandığı, yeni aktörlerin boy verdiği küresel sistemin çok kutupluluğa doğru hızla evrildiği yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: ...1937'de Afyonkarahisar'da doğdu. 7 yaşı hem yetimliğe, hem çocuk esirgeme kurumuna, hem de okula adım atışının başlangıcı oldu. Üniversitede gazetecilik okudu. Ünlü romancı yazar Tarık Buğra'nın yönetimindeki gazete sayfalarında sinema üzerine yazdı. Hikayeleştirerek yazmayı, göstererek anlatmayı seviyordu. Sinemayı seviyordu. Sinemayla yazmayı ve göstermeyi seviyordu. Çocukluk çağlarına dayandırdığı ilgilerinin odağındaki isim, kendi ifadelerine göre dedesiydi. Ramazanlarda dedemin ikindi namazından sonra akşama kadar vaaz programı vardı. Kıssalar anlatırdı. Ondan çok etkilendim. Mesnevi'den dini kıssaları, halk hikayesi anlatma geleneğine benzer bir üslupla aktarırdı. Dedemden aldığım etkiyi en iyi Kuruluş dizisinde yansıttım. Hikayenin anlatımını vesile ederek mesaj vermeyi ondan öğrendim. Eserlerimdeki milli muhtevayı da büyük ölçüde dedemden aldım. Yönetmenliğe 1963'te Osman Seden, Orhan Aksoy ve Mehmet Dinler gibi usta yönetmenlerin asistanlığını yaparak başladı. Sinemanın tekniğini bu süreçte öğreniyor ama anlatılan hikaye ve gösterilen karakterlerin bu toprağın dini ve milli değerlerine yabancılığından dertleniyordu. Çakmaklı'ya göre değerlerimiz beyaz perdede yansımıyor, aksine dini değerler ve dindar karakterler ancak kötülemek, karalamak, alay etmek üzere konu ediliyordu filmlere. Yıllarca asistan olarak biriktirdiği mesleki tecrübesini yönetmen koltuğuna geçip Birleşen Yollar filminde gösterdi. Şule Yükselşenler'in Huzur Sokağı adıyla yazdığı romanın sinema filmi uyarlamasında dönemin önemli oyuncularından Türkan Şoray ve İzzet Günay başroldeydi. Çakmaklı bu filmle hem teknik anlamda yetişmiş, zevk ve yetenek sahibi bir yönetmen olduğunu ispat ediyor, hem öz değerleri sinema aracılığıyla aktarmanın mümkün olduğunu toplumun farklı kesimlerine gösteriyordu. Ama iş bundan ibaret değildi. O, bu filmi ve devamında onlarcasını ortaya çıkaracağı çalışmalarıyla bir devir açıyor, milli sinema olarak adlandırılan akımı başlatıyor, devamındaki 10 yıllar boyunca peşinden gelecek nice senarist ve yönetmene bir deniz feneri gibi ışık ve istikamet veriyordu. 50 yıl boyunca sinema ve televizyon için onlarca filme senarist, yönetmen ve yapımcı olarak imza attı. Dini ve milli değerleri aşağılayanların karşısına yeni ve cesur eserlerle çıktı. Bugün beyaz perde ve televizyonlarda severek izlenen pek çok dini ve tarihi yapımın Cesaret Pınarı'nda, Birleşen Yollar'ın, Küçük Ağa'nın, Kuruluş'un, Hacı Arif Bey'in, Çok Sesli Bir Ölüm'ün, Bir Adam Yaratmak'ın suyu kaynıyor.

0: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
1: Evet şef.
0: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
1: Doğru.

0: en yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek. Her bir porsiyon adil olmalı.
1: Tamam şef.
0: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
1: Evet şef.
0: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
2: Evet şef.
0: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı. Gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
1: Evet şef.
3: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında
0: senin de tuzun olsun.
4: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
5: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
4: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
5: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Efendim tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Tekrar günaydın. Saatlerimiz 8'e uzandı. Ara bitti. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vakıf haftası dolayısıyla külliyede düzenlenen programda konuştu. Erdoğan vakıfların Türk kültüründeki yerine dikkat çekti. CHP'nin vakıf faaliyetlerine yönelik eleştirilerine tepki gösterdi. Konuşmalarının ardından restorasyonu tamamlanan 202 vakıf eserinin de açılışı gerçekleştirildi.
1: Vakıflarımız milletimizin kıvanç kaynağı olmayı sürdürüyor.
2: Türk tarihinde vakıfların önemine dikkati çekti. Her fırsatta vakıfların faaliyetlerini eleştiren CHP'ye tepki gösterdi.
1: Paradan, ranttan, şahsi çıkarlarından başka siyasi kıblesi olmayanlar her fırsatta vakıf ve derneklerimizi hedef alsalar da insanlığa hizmete adanmış yürekleri bu kutlu mücadelelerinden vazgeçiremiyorlar.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vakıflar Haftası programında konuştu. Vakıfların faaliyetlerine dikkati çekti. 6 Şubat depremlerinde zarar gören vakıf eserlerinin onarılması için devam eden seferberliğin başarıyla sürdürüldüğünü söyledi. Vakıflara hedef alan ana muhalefet cephesine ayrı bir parantez açtı.
1: Çalana, çırpana, öğrenciler için burs topluyoruz diyerek yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp bu milletin evlatları için samimiyetle koşturanlara, engel çıkaranları sadece maşeri vicdana havale ediyoruz. Onlar ne yaparsa yapsın. Biz hükümet olarak iyilikte yardımlaşmada, dayanışmada yarışanları desteklemeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz.
2: Programda konuşmaların ardından maddi yetersizlik yaşayan öğrenci ve öğretmenlere destek olan Eren Vakfı, Yılın Vakfı ödülüne layık görüldü. Ödül takdiminden sonra 202 vakıf eserinin açılışı gerçekleştirildi.
0: Avrupa Komisyonu Akdeniz Komiseri Dubravka Şuica, Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü. Gündemde Türkiye-AB ilişkileri ve Akdeniz'deki gelişmeler vardı.
2: Ankara Avrupa'dan önemli bir misafiri daha ağırladı. Avrupa Komisyonu'nun Akdeniz Komiseri Dubravka Şuica Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu. Şuica'nın başkentteki adresi Dışişleri Bakanlığı'ydı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Akdeniz Komiseri ile bir araya geldi. Gündemde Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye-AB ilişkileri vardı. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği'ne tam üyeliğin Türkiye'nin stratejik hedefi olmayı sürdürdüğünü vurguladı. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin

kapsamlı, kurumsal ve çok katmanlı bir işbirliği çerçevesinde ilerletilmesi yönündeki beklentiyi paylaştı. Akdeniz'de Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi İttifakı Türkiye'nin

0: Heyetler arası yapılan toplantıda terörle mücadele ve yasa dışı göç konuları ele alındı. Bakan Mustafa Çiftçi terör örgütlerinin iltica mekanizmalarını istismar ettiğine dikkati çekti.
1: Ve Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için Tahran'dan yeni bir mekanizma geldi. Gemilerin bir e-posta adresi üzerinden geçiş izni alması gerektiği bildirildi. ABD basınında ise yeni bir iddia var. Buna göre ABD Hürmüz'deki özgürlük operasyonuna başlamadan önce İran'la temas kurmuş ve müdahale etmemesini istemiş.
2: Boğaz'da gerilim, masada müzakere olasılığı sürerken yeni bir iddia gündeme geldi. ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki operasyonu İran'a önceden haber verdiği öne sürüldü. Operasyona karışmaması çağrısı yaptığı iddia edildi. Habere Amerikan basınından Axios yer verdi. ABD Başkanı Trump'ın Tahran'la Hürmüz Boğazı konusunda temas kurduğu belirtildi. Tahran'ı müdahale etmemesi konusunda uyardığı ileri sürüldü. Bunun Beyaz Saray'ın İran'la Hürmüz Boğazı gerilimini daha da artırmama isteğinin bir yansıması olduğu ifade edildi. İran'sa deniz trafiğini düzenlemek için Hürmüz Boğazı'nda yeni bir mekanizmayı devreye soktu. İran basınında yer alan haberlere göre geçiş yapmayı planlayan gemiler geçiş izni almak zorunda. Yetkililer Basra Körfezi Boğaz Otoritesi adlı resmi bir e-posta adresi üzerinden geçiş yapmak isteyen gemilerin İranlı yetkililerle temas kurması ve prosedürü başlatmasını istedi. Kurallar ve geçiş prosedürleri bu e-posta üzerinden iletilecek. Gemilerin belirlenen çerçeveye uygun hareket etmeleri ve geçiş izni almaları gerekecek.
1: Evet, müzakere olacak mı, olmayacak mı? ABD ve İran anlaşacak mı, anlaşamayacak mı? Bu sorular cevabını ararken bölgede yaşanan hareketliğe dair yeni bir görüntü ortaya çıktı efendim. İran, Hürmüz Boğazı yakınlarında düşürdüğü İHA'nın görüntülerini yayınladı. Keşf Adası civarında patlama sesleri duyulmuştu. İranlı yetkililer İHA'lara karşı hava savunma sisteminin faaliyete geçtiğini duyurmuştu. Zarar gören bir yer olmamıştı. İran'da yeni bir görüntü yayınlandı. Görüntülerde hasar görmüş ve ele geçirilmiş bir insansız hava aracı var. Görüntü Keşm Adası'nda kaydedildi. Söz konusu ada Hürmüz Boğazı'nın kuzey batı ucunda yer alıyor. İHA'nın ABD'ye ait olduğu tahmin ediliyor. Ağır hasar gören İHA'nın ana parçası kamyonete yüklenmiş. Bazı parçaları da teknelerle kıyıya getirildi. Efendim, bir yandan ABD-İran gerilimi sürerken Tahran'dan Pekin'e dikkati çeken bir ziyaret var. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Çin'e gitti. Arakçı Pekin'de Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüştü. Gündemde İran savaşı ve Hürmüz krizi vardı. Çinli bakan soruna kapsamlı bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Saldırıların tekrar başlaması kabul edilemez. Diyalog ve müzakerelere sadık kalınması çok önemli dedi. Pekin'de gazetecilerin sorularını cevaplayan Arakçı, Çin-İran ilişkilerini değerlendirdi. Çinli dostlarımız savaş sonrasında İran'ın savaş öncesinden farklı olduğuna inanıyor dedi. Savaş sonrası İran'ın uluslararası konumunun yükseldiğini savundu. İran, kendi yeteneklerini ve gücünü kanıtladığı ifadelerini kullandı. İran'ın savaşta Çin'den teknik ve istihbari destek aldığı biliniyor. Ziyaret zamanlamasıyla da dikkat çekiyor. Pekin önümüzdeki günlerde de ABD Başkanı Donald Trump'ı ağırlayacak. Trump, İran savaşının 2-3 hafta daha sürebileceğini söylemişti. Bahsettiği zaman dilimi Çin ziyareti sonrasına denk geliyor. İsrail, küresel somut filosuna müdahale ettiği ve alıkoyduğu aktivistlerden ikisini kendi ülkesine götürmüştü. Gözaltı süreleri pazar gününe kadar uzatılan aktivistlere dünyadan destek var. Serbest bırakılmaları için gösteriler düzenlendi. (Gülüyor)
2: İsrail'in uluslararası hukuka hamlesi dünyada yankılanmaya devam ediyor. Ablukayı kırmak için yola çıkan küresel somut filosunda

0: Tutuklanan aktivistlerden ikisinin İsrail'e götürülmesi ve mahkemeye çıkarılmasına pek çok ülkeden tepki var. İspanya, iki aktivistin alıkonulmasının yasa dışı olduğunu açıkladı. Söz konusu kişilerin gözaltı süreleri pazara kadar uzatılmıştı. İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Álvarez duruma tepki gösterdi. Aktivistlerin alıkonulmasının tamamen yasa dışı olduğunu belirtti. Onlardan biri Filistin kökenli İspanyol vatandaşı Seyf Ebu Kişk, diğeri ise Brezilyalı Thiago Avila. İspanya'nın Barcelona kentinde serbest bırakılmaları için gösteri düzenlendi. Fransa'nın başkenti Paris'te de destek eylemi vardı. Grup Filistin bayraklarıyla toplandı. İsrail'i protesto ettiler. Filoda olan ve İsrail baskınında alıkonulan Hafit Miribah ise İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerin şiddete maruz kaldığını anlattı.
1: Bu yolculuk sırasında kaçırılan gazetecilerden biriydim. İsrail komandoları tarafından Yunanistan'a çok uzak olmayan bir yerde uluslararası sularda kaçırıldık. Bir İsrail savaş gemisinde alıkonulduk. Şiddete maruz kaldık ve kötü muamele gördük.
0: Uluslararası dayanışmaya tanık olan Filistin halkı ise Türk halkına desteği için teşekkür etti. Sahile kumlarla küresel sumut filosu yazıldı. Filistin bayrağı renklerine boyandı. Yazının yakınına Filistin ve Türk bayrakları dikildi.
2: Direniş filosu için bu muhteşem resim yaptık. Ve tabii ki iki kahramanımız Ebu Kişk ve Thiago'ya selam gönderiyoruz ve umarım en yakında çıkıyoruz.
0: ABD'nin New York eyaletinde ise Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Protestocular İsrail yanlısı grubun saldırısına maruz kaldı. Polisin müdahale ettiği olay da Arbe'de yaşandı. Filoya destek olmak için yola çıkan özgürlük filosundan da kararlılık mesajı geldi. Aktivistlerden Cübeyr Han, Gazze'ye ulaşma konusunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.
3: Adalet karşısında herkes bir duruş sergileyebilir. Filistin'in işgali ve Gazze'nin ablukasına son verilmesi için insani yardım görevlileri, gazeteciler, sağlık çalışanları ve aktivistleri taşıyan filomuzun güvenli geçişine izin verilmesi için harekete geçin.
0: Bir yanda ablukayı kırmak için girişimler sürerken diğer yanda Gazze'de ise insani kriz giderek derinleşiyor. İsrail'in saldırıları kesilmedi. Ekmek satmak için evinden çıkan 15 yaşındaki bir çocuk İsrail saldırısında şehit oldu. Yıkılmak üzere olan bir enkaza yönelik saldırıdaysa bir çocuk daha şehit oldu. Çok sayıda kişi ise yaralandı. İsrail'de ise son günlerde provokatif adımlar arttı. Geçtiğimiz günlerde idam ipi resimli pastayla doğum günü kutlayan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir bir kez daha aynı sembolü kullandı. Sosyal medyada son paylaştığı videoda Filistinliler için idam ipi hayali kurduğunu belirtti.
4: Saha 2026 birçok ülkede yakından takip ediliyor. 6000 kilometre menzile ulaşabilen Yıldırım Han kıtalar arası balistik füzesi dünya basınında büyük yankı buldu. Zira füze özellikle İsrail ve Yunan basınında şok etkisi yaptı.
0: Milli Savunma Bakanlığı tanıttı. Yankısı tüm dünyada duyuldu. Saha 2026 fuarı ve fuarda tanıtılan Yıldırım Han kıtalar arası balistik füzesi dış basında manşetlere taşındı. Yerli imkanlarla geliştirilen savunma sanayi ürünleri dikkatleri çekti. Onlardan biri de 6000 kilometre menzile ulaşabilen Yıldırım Han oldu. İsrail basını tanıtımın ardından füzeye manşetlerde yer verdi. Maariv gazetesi haberinde dünyayı şaşırtan balistik füze canavarı tanıtıldı başlığını kullandı. Füzenin menzili ve ulaştığı hız nedeniyle hava savunma sistemleri açısından imkansız bir hedef olduğu yazıldı. Yine İsrail merkezli Kikar ise gelişmeyi Türkiye'den gelen cehennem başlığıyla okuyucularına duyurdu. Fuarda işi benzeri görülmemiş bir Türk silah envanterinin ortaya çıkarıldığı yazıldı. İsrail basınından Mako Türkiye'nin gelişmiş silahı yeni hipersonik füze tanıtıldı başlığıyla gelişmeye yer verdi. Türkiye'nin son yıllarda güçlenerek askeri kapasitesini geliştirdiği yorumu yapıldı. Vaynet ise Yıldırım Han'ın bugüne kadar geliştirilen en uzun menzilli füze olduğunu yazdı. Bölgeye gözdağı veren bir hamle yapıldığı belirtildi. Kanal 14'te ise kırmızı alarm durumuna geçmemiz gerekiyor denildi. Tel Aviv merkezli I-24 News'e yayınında Yıldırım Han'ı incelemeye aldı. Füzenin İsrail'e bir mesaj olup olmadığı tartışıldı. Gazeteci Amihai Stein, Türkiye'nin süper güç haline gelmek için adımlar attığını ifade etti.
5: Bu füze endüstrisi hikayesinin tamamı İsrail'in İran karşısında yaptıklarından çıkardıkları derslerin de bir sonucudur. İran'ın İsrail'i caydırma yeteneğinin balistik füzeler aracılığıyla olduğunu görüyorlar. Bu nedenle Türkiye bu sektörü geliştiriyor, üretim hızını arttırıyor.
0: Fuarı merakla takip eden bir diğer ülke ise Yunanistan'dı. Yunan basınında militare gelişmeye yer verdi. Haberde füzenin kapasitesine ilişkin detaylar paylaşıldı. Ekonomik oysa Yıldırım Han'ın Ankara'nın yeteneklerinde niteliksel bir sıçramayı temsil ettiğini yazdı. Füzenin menzilinin Avrupa'nın tamamını, Afrika'nın neredeyse tamamını, Rusya'nın büyük bir kısmını, Orta Doğu'yu kapsayabileceğine dikkat çekildi. Yine Yunan basınından Totema ise balistik füzenin nereye kadar gidebileceğini ele aldı. Bu tür sistemlerin operasyonel olarak nükleer savaş başlığı taşıma yeteneğiyle bağlantılı olduğunun da altı çizildi. Atina merkezli Banking News, Yunanistan'da şok, İsrail'de hayranlık başlığını attı. Füzenin etkisinin korkutucu boyutlarda olduğunu yazdı. Trikopodia ise özellikle İsrail hedefte dedi. Yunanistan doğrudan bir tehdit değil, isteseler daha küçük menzilli füzelerle de vurabilirlerdi ifadeleri kullanıldı. İsrail'in Türk füzesine karşı savunmasız durumda olduğu da vurgulandı. İspanya merkezli Aviasyon Online'de gelişmeyi Türkiye ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım'ı tanıttı başlığıyla servis etti. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli The National ise Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayinde önemli bir askeri tedarikçi konumuna yükseldiğine dikkati çekti. ABD'li girişimci Mario Naufal ise fuarda sergilenen ürünlerin İsrail'e net bir mesaj olduğu yorumunu yaptı. Erdoğan, Netanyahu'nun bunu not almasını umuyor. Eğer Türkiye'ye yönelecekse Türkiye onlara hayatlarının en zorlu mücadelesini vermeye hazır dedi. ABD merkezli The War Zone ise Neşter füzesini ele aldı. Türkiye'nin ABD'nin Hellfire türü füzesinin muadilini ürettiğini yazdı. Füzenin özelliklerine değinilen haberde Neşter'in birçok ülke için cazip bir mühimmat olduğu vurgulandı.
4: Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi Saha İstanbul tüm hızıyla devam ediyor. Yerli ve milli yeni ürünler görücüye çıktı ve hayli de ilgi gördü efendim. Türk firmalar tarihi anlaşmalara imza attı. 24 muhabiri Eren Coşkun dili Saha 2026'yı takip ediyor. Fuara ilişkin detayları alacağız tabii. Tabii yanında kıymetli konukları da var.
6: Saha 2026 tüm hızıyla devam ediyor. Tabii ki de yerli ve milli teknolojilerin gün yüzüne çıktığı, ülkemizin geldiği, teknolojide geldiği başarıları gösterdiğimiz bu organizasyonda şimdi de çok kıymetli bir firmanın yanındayız. Yanımızda da Canik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral ve Saftek Dergi Genel Yönetmeni Yusuf Alabar da var. İkinize de hoş geldiniz diyorum. Sözü Yusuf Bey'e bırakıyorum.
7: Tekrar bizi Saha kapsamında kabul ettiğiniz için teşekkürler. Çok sık size misafir oluyoruz. Misafirperverliğinize müteşekkiriz. Eyvallah. Sağ olun Zafer Bey. Hemen o zaman hızlı bir şekilde giriş yapmak istiyorum. Fuar kapsamında Kosova ve Azerbaycan'la anlaşmaları imzaladınız. Canik zaten Türkiye'de de dünyada da bilinen bir önemli firma. Bu en son Saha kapsamında yaptığınız anlaşmalarla ilgili bize kısa bir bilgi verebilir misiniz?
8: Ben şöyle bir girişat yapayım. Şimdi son yaşanan savaşlar, Azerbaycan, işte Ukrayna, Libya ve en son İran. Şimdi bu savaşlar, son 5 senede yaşanan bu savaşlarda biz şunu gördük ve bütün dünya bunu gördü. Konsept değişti. Savaş konsepti değişti. Artık savaşlar büyük araçlar, büyük toplar, büyük deniz araçları, büyük hava araçlarından çıktı. İnsansız ama yüksek modüler. Teknoloji, modüler, mobil, çok hızlı mobil, yani mobilitesi hızlı olan ama teknoloji ihtiva edilen, yapay zeka ihtiva eden, yazılımlar, teknoloji hepsini ihtiva eden platformlar. O platformların üzerinde kuleler, aynı şekilde bütün yüksek teknoloji ihtiva eden bu kuleler ve üzerine koyduğunuz silahlar. Ve bu silahlar da artık yapay zekayı, teknolojiyi taşımak zorunda ve uzaktan kumanda edilmek zorunda. Karada da, denizde de, havada da. Ve bunlar maliyet etken çok önemli, pahalı olmayacaktır.
9: Tabii.
8: Artık dünya bunlardan 3 tane, 5 tane, 10 tane değil. 100 tanesini bir anda kullanacak. Belki 99 tanesi geri gelmeyecek.
9: Yani 100 tane drone'u T-16'dan atılan füzeyle düşürme hem şansınız yok hem de maliyet etkin değil.
8: Dolayısıyla artık dünya bu konsepte geçiyor. Ve ben şunu görüyorum. Bu yeni konsepte denizde, havada, karada yüksek teknolojili ve uzaktan kumandalı sistemler konusunda ve bunların silahları, en etkin silahları konusunda dünyada herhalde şunu razı, tek hazır ülke Türkiye.
9: Çok güzel. Siz çünkü sektörün içinden olarak gözlemleyebiliyorsunuz.
8: Yani tek hazır ülke. Belki bu bizim büyük evet, savunma sanayine çok geç girdik. Ama bu belki şu anda şansa döndü. Çünkü biz başlarken Türkiye'nin imkanları, gücü veyahut da nasıl ben fark yaratarım diye düşünerekten yapılmış yatırımlar var. Yani bir F-35'in kopyasını yapmak yerine Baykar tuttu insansız hava aracını çıkarttı. Ondan sonra savaş uçağını. Çünkü neden? Maddi olarak gücü yetiyor. Altyapı olarak buna imkanı var. Teknolojik olarak
9: bir mücadele verebiliyor.
8: Verebiliyor ve ekibi de bunu yapabilecek bilgi birikimine ve teknolojik bilgiye sahip. Bunu yaptılar. Diğer taraftan bakıyorsunuz silahlarda, evet biz devasa tanklar veyahut da savaş gemileri, uçak gemileri değil ama bugün biz Samsung Canik olarak bu platformların üzerine kullanılabilecek en etkin silahları yapıyoruz. Ha biliyor muyduk? Hayır, zaten bizim gücümüz veyahut da imkanlarımız, bilgi birikimimiz bunlara yetiyordu. Ama bugün konseptin en büyük parçaları oldular.
9: Bir de bize son olarak üstadım, ihracat anlamında geldiğiniz noktaya dair bir şeyler söylemek ister misiniz?
8: Dünyada bilinen bir markayız. Evet. Bilinen bir orta kalibre silah üreten bir firmayız. İşte Azerbaycan'da yeni Falcon bugün üretildi. Evet. Şimdi burada onun, Falcon'un gelmesi şurada. Şahit dronlar var. Biliyorsunuz İran'ın evet, gönderdiği.
9: Taktikleri de var.
8: Taktikleri de var. İşte Körfez ülkelerine attı ve ancak Patriot gibi füzelerle vurulabilen. Şimdi bu etkin değil. Yani gelen drone 50 bin 60 bin dolar. Siz onu bertaraf etmek için
9: dolar, 4 milyon dolarlık
8: füzeleri kullanıyorsunuz, roketleri kullanıyorsunuz. Yani bu maliyet etkin bir şey, bertaraf etme değil. Şimdi şu çıktı ki o drone işte insan, yani şahitler 250 kilometre saat hızla geliyor. Yani böyle mermi hızıyla gelen bir şey yok değil. Veya bir şey değil. 250 kilometre geliyor. Yükseklikleri 2500-3000 metre irtifada geliyorlar. Ve şu geliştirildi ordularda, gör. Helikopterlerle biz bunları yakalayabiliriz. Ve şu an dediler ki bize etkin, yüksek atım gücü olan, yalnız çok mermi atan, etkin mermi atan
9: ve helikoptere monte edilebilen.
8: Helikoptere monte edilebilen ve çok rahatlıkla kapıdan çıkartılıp kurulup tekrar geriye alınan silah lazım. M2 650'li, biz M3 Falcon'u geliştirdik. Dakikada 1200-1300 mermi atıyor. Şimdi radarlar bu tip bir hava aracını size
9: tespit ettiğinde,
8: 5-10 tane birden geldiğini tespit ettiğinde, siz helikopterleri hemen havalandırıyorsunuz. Geldiği yerler belli, geldiği taraf belli. Çünkü 250 km hızla geliyor. Üstüne veya altına geçtikten sonra helikopter de 250 km ile gidebiliyor. Açıyorsunuz ağır makinalıyla 12.7 mühimmatla imha ediyorsunuz. Evet. Teker teker imha edebiliyorsunuz. Şimdi dolayısıyla ilk sevkiyatlar onun için Azerbaycan ve Pakistan'a yapılıyor. Şu anda sevkiyatlar yapılıyor. Dolayısıyla bizde de Gökbey helikopterine bunu adapte etme durumumuzda. Kosova'da da zırhlı araçlar var.
9: Evet.
8: Amerika hibe etmiş. Bayağı yüklü miktarda. Onda, ama üst tarafında kule ve silah yok. Kule ve silah kulesi takılacak ve ağır makinalıyla 30-113 toplar konulacak şekilde
9: imza töreni vardı
8: yapıldı.
9: Herhalde.
8: Bugün imzaladık. Onları da halledeceğiz.
9: Çok teşekkür ediyoruz Zafer Bey. Yine bizi kabul ettiniz. Evet. Sağ olun, var olun. Evet. İnşallah daha başka platformlarda yine sizlerin değerli görüşlerine müracaat etmek üzere Allah'a ısmarladık diyelim. Sağ olun. Sağ olun.
6: Ben de çok teşekkür ediyorum sizlere, Zafer Bey sizlere de. Evet, aslında bir kez daha gördük ki yerli ve milli üretimlerin

0: Her geçtiğimiz yılda daha da artmaya, daha da iyi bir noktaya gelmeye devam ediyor ki işte savunma sanayinde kritik rol oynayan firmalardan biri de Canik'ti. Bizler de Canik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral'ın görüşlerini aldık diyelim ve sözü stüdyoya bırakalım.
1: Eren Coşkun Dili ve kıymetli konuklarına teşekkür ettik. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP hakkındaki sözleri mutlak butlan davasıyla özdeşleştirildi. Bahçeli kendi perspektifinden CHP'nin bulunması gereken yerin tarifini yaptı. Hatta Özgür Özel de teşekkür ederek kendisine karşılık verdi. Ancak Özel'in konuşmasının devamında Bahçeli'nin böyle bir çıkış yapma ihtiyacı hissetmesinin gerekçelerini ıskaladığı anlaşılıyordu.
2: Kıymetli, önemli bir açıklama. Zaten olması gereken bir açıklama. Yani Sayın Bahçeli'nin tutumu elbette doğru, kıymetli, saygıdeğer bir tutumdur. Aksine tutum takınanların içinde bulundukları durum akıl tutulmasıdır.
3: Özgür Özel'in bu teşekkürünün sebebi Bahçeli'nin CHP'ye yönelik son saptamasına ilişkin.
4: Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana var olan en önemli bir siyasi kurumdur. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz.
3: Ancak Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tam olarak ne demek istediğini anlamamış olabilir. Konu, Özgür Özel'in teşekkür konuşmasının devamında yaptığı açıklamalar.
2: Bütün delegelerin oy birliğiyle seçtiği, kurultayı iptal ettiği bir düzen bugüne değil, yarınlara da tehdittir. Bu düzenden medet umanlar yarın aynı silahın kendilerine döndüğü gün ne hata yaptıklarını anlarlar. Bir siyasi partiyle baş edemeyip de yargıdaki militanından medet umanların durumunu millet görüyor ve değerlendiriyor.
3: Bahçeli kendi perspektifinden CHP'nin anlam ve önemini anlattığı konuşmasını boşuna yapmadı. Zira bu konuşmanın devamında bir de nasihat bölümü var. Ancak Özgür Özel o bölümü kulak arkası edeceğe benziyor.
4: Cumhuriyet Halk Partisi ayrımdan, sert eleştirilerden, beraber olduğu insanları küçümseyerek yoluna devam edeceği yerde milletle buluşmayı tercih etsin ve CHP üzerine düşen tarihi sorumluluğu üstlenmiş olsun.
3: Bahçeli'nin hem CHP'ye hem CHP üzerinden tüm muhataplara verdiği asıl mesaj aslında açıklamalarının bu bölümünde. Özellikle de milletle buluşmayı seçsin ifadesinde Bahçeli, CHP'den daha kapsayıcı, uzlaştırıcı ve merkeze yakın bir siyaset yapmasını bekliyor. Kutuplaştırıcı bir muhalefet dili yerine sorumluluk üstlensin, Cumhuriyet'in kurucu partisi olarak devlet-millet menfaatleri doğrultusunda hareket etsin istiyor.
5: Türkiye'ye muhalefet edilmez, edilemez, iktidara muhalefet edilir. Hükümete eleştiri yönetilir, fakat Türkiye yok edilemez.
3: Oysa CHP bir süredir kuruluş kodları itibarıyla üstleneceğini vaat ettiği tüm bu görevlerini unuttu ve İmamoğlu'nun kişisel davasının aparatına dönüştü. Yolsuzluk ve rüşvet davalarından yargı yoluyla değil siyaseten aklanmaya ve terörsüz Türkiye sürecini bu doğrultuda kullanmaya çalışıyor.
1: CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk davasında tanıklar ifade verdi. Tanıklardan biri Gökhan Böcek'le Zeynep Kerimoğlu'nun boşanmasının ardından Kerimoğlu'na yapılan ödeme sürecine ilişkin verdiği ifadede altınlar dövizciden geldi. Ben altınları gidip çantayla aldım. Bu işlemden ortaya çıkan parayı Zeynep Kerimoğlu'nun hesabına attık dedi.
6: 5 dakika.
7: CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk davasında tanıklar ifade verdi. Kilolarca altının ucu eski geline çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böceğin de bulunduğu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada suçtan zarar gören mağdur sıfatıyla ifade veren Muvakkaf Erdoğan, inşaat işleriyle uğraştığını belirterek ruhsat için Büyükşehir Belediyesi'ne gittiğinde imar müdürü kendisinden belediyenin ihtiyacı var, yardımda bulunun diyerek bağış yapmasını istediğini belirtti. 250 bin lira ödeme yaptığını anlatan Erdoğan, yolsuzluk soruşturması nedeniyle hala ruhsatını almadığını ifade etti. Tanık olarak dinlenen Fethiye Özel, yerel seçimlerde Muhittin Böcek için yaptıkları reklam çalışmalarının bedellerinin özel şirketler tarafından ödendiğini söyledi.
6: 8 Nisan itibariyle...
7: Duruşmada tanık olarak dinlenen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi eski başkanı Selahattin Artun da hak ediş ödemeleri geldiğinde ya da gelmediğinde Muhittin Böcek'e bilgi verdiğini, Böcek ne kadar ödenmesini isterse o kadarını ilgili firmalara ödediklerini ifade etti. Tanık Tunahan Yazıcı, Gökhan Böcek'le Zeynep Kerimoğlu'nun boşanmasının ardından Kerimoğlu'na yapılan ödeme sürecine ilişkin verdiği ifadede altınlar Finike dövizinden geldi. Ben altınları gidip çantayla aldım. Bu işlemden ortaya çıkan parayı Zeynep Kerimoğlu'nun hesabına attık dedi. Soruşturma kapsamında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanıkların zincirleme suç hükümleri kapsamında icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfus ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira suçlarından cezalandırılması istenmişti. Ayrıca iddianamede Muhittin Böceğin icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarından 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapiste cezalandırılması ve cezaların zincirleme suç hükümleri kapsamında artırılması talep edilmişti.
1: Bir cinayet, bir aşk iddiası, bir rapçi hakkında hazırlanan yeni iddianame. Amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürüldüğü dosyada soruşturma derinleşiyor efendim. Rapçi Vahap Canbay hakkında bu kez tehdit ve ısrarlı takip suçlamasıyla hapis istemi gündemde. Dosyaya giren ses kayıtları, stüdyo önündeki bekleyiş ve cinayet saatine uzanan kritik detaylar soruşturmanın seyrini değiştirdi.
3: Ümraniye'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde soruşturma genişleyerek sürüyor. Türkiye'nin konuştuğu dosyada şimdi de rapçi Vahap Canbay hakkında hazırlanan yeni iddianame gündemde. Savcılık, Canbay'ın eski kız arkadaşı aleyhine tutuşa yönelik basit tehdit ve ısrarlı takip suçlarını işlediği iddiasıyla 4 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianameye göre aleyhine tutuş, ilişki sürecinde psikolojik baskıya maruz kaldığını öne sürdü. Ayrılığın ardındansa tehditlerin sürdüğünü, Canbay'ın kendisini müzik sektöründen sildirmekle korkuttuğunu iddia etti. Genç kadının tüm iletişim kanallarını kapatmasına rağmen, üçüncü kişiler üzerinden rahatsız edilmeye devam edildiği öne sürüldü. Soruşturma dosyasına giren ses kayıtları ise dikkat çekici ayrıntıları ortaya koyuyor. Kayıtlarda Vahap Canbay'ın ağlamaklı bir şekilde aleyhine tutuşa sorular yönelttiği ve intihar edeceğine dair ifadeler kullandığı belirtildi. Savcılık bu görüşmenin ardından Canbay'ın öldürülen Kubilay Kaan Kundakçı'nın kullandığı araçla stüdyonun önüne geldiğini ve burada bir süre beklediğini tespit etti. Saatler sonra ise Kundakçı'nın yaşamını yitirdiği silahlı saldırı gerçekleşti. Cinayete ilişkin hazırlanan ana iddianamede saldırının anlık değil, planlı şekilde gerçekleştirilmiş olabileceğine dair kuvvetli şüphe bulunduğu vurgulandı. Güvenlik kameraları, HTS kayıtları ve telefon incelemelerinin dosyadaki en kritik deliller arasında olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında bazı sanıklar hakkında müebbet hapis cezaları talep edilirken, cinayet dosyasındaki bağlantılar ve ilişkiler ağı şimdi yargı sürecinde tek tek mercek altına alınacak.
1: Kurdukları dernek üzerinden vatandaştan yardım adı altında para topladılar. Topladıkları paranın bir kısmını kendi hesaplarına aktardılar. Öyle ki iddiaya göre aktarılan miktar 72 milyon liranın üzerinde. Polis harekete geçti efendim. İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. İşte o operasyonun detayları.
7: Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü operasyonlarına devam ediyor. Eş zamanlı yapılan 3 operasyonla 21 şüpheli gözaltına alındı. Oh be dünya varmış derneği.

0: Neyi adı altında ihtiyaç sahiplerine yardım toplayan kuruluşla ilgili artan şikayetler üzerine inceleme başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmayla harekete geçen polis derneği geniş çaplı incelemeye aldı. Dernek bünyesinde gerçekleştirilen mali işlemlere yönelik yapılan incelemede yardım adı altında derneğe 372.558.491 lira aktarıldığı belirlendi. Yapılan araştırmalar kapsamında şüphelilerin 372 milyon liranın 72 milyon lirasını kendi hesaplarına aktardığı tespit edildi. Ayrıca bu paraların şüphelilere ait hesaplara huzur hakkı, maaş ödemesi ve benzeri açıklamalarla transfer edilerek usulsüz şekilde dağıtıldığı ortaya çıktı. Yapılan tespitlerin ardından sabah saatlerinde İstanbul, Sivas ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
1: Altın niye satacaklardı? Ama jandarma baskınıyla suçüstü yakalandılar. İstanbul'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 28,5 milyon lirayı bulan sahte gram altın ele geçirildi. Üstelik ürünlerin satışa hazır şekilde paketlendiği ortaya çıktı.
0: Gerçeğinden ayırmak neredeyse imkansız. Gram gram paketlenmiş, satışa hazır hale getirilmişti. İstanbul'da düzenlenen operasyonda milyonlarca liralık sahte altın ele geçirildi. İstanbul Zeytinburnu'nda halkın ekonomik güvenliğini hedef alan sahtecilik şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler baskın yaptıkları adreste sahte gram altınların üretildiği ve paketlendiği bir düzenekle karşılaştı. Bakışta gerçek gibi görünüyor ancak hepsi sahte. Operasyonda 1, 5 ve 10 gramlık toplam 1530 sahte gram altın ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 28,5 milyon lira olduğu belirlendi. Baskında sadece sahte altınlar değil, üretimde kullanılan ekipmanlar da ele geçirildi. 280 plastik kalıp, 13 metal kalıp, 1010 sahte gram altın ambalajı, presleme ve delme makinelerine el konuldu. Operasyon kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen materyaller incelemeye alındı.
1: Eskişehir'de yaşayan bir vatandaş iyilik yaptı, hayatı karardı. Hesabında bloke var diyen iş arkadaşına IBAN numarasını verdi. Ancak sonrasında hakkında dolandırıcılık davaları açıldı. Babasıyla birlikte hapse girdi. İşte kimse kimseye güvenmesin diyen o adamın ibretlik hikayesi geliyor.
2: Kimse kimseye güvenmesin.
3: Güvendi, iyilik yaptığını düşündü. Ama babasıyla birlikte cezaevine girdi.
2: Şimdi şu an açıkta 7 tane dosyamız var. Babamın birçok dosyası var. Ve toplam 20 tane dosya diyebiliriz.
3: Eskişehir'de yaşayan bir vatandaş iddiaya göre 2020 yılında aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşının "Benim banka hesaplarımda bloke var. Senin IBAN'ını kullanabilir miyim?" demesi üzerine 71 yaşındaki babasının ve kendisinin IBAN bilgilerini paylaştı. Ardından hesaplara gelen paraya dokunmadan arkadaşına teslim etti.
2: "Hesabımda bloke var abi. Bana akrabamdan para gelecek, arkadaşımdan para gelecek." Bu şekilde. Yani 700 TL de vardı, 88 bin lira da vardı.
3: Bir süre sonra IBAN numaraları bahis ve medyumluk gibi dolandırıcılıkta kullanıldığı belirtilerek hem kendisine hem de babasına dava açıldı.
2: Ondan sonrasında suçsuzluğumuzu ispatlayamadık.
3: Mahkemede şüpheli sıfatıyla yargılanan adam babasıyla birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Dolandırıcı zaten 2014'ten beri sabıkaları olan bir şekilde devam ediyor. Mahkemeden çıkıyorum, diyorum ki bu şahıs bir mahkemede tanık olarak dinlendi. Sanık sıfatına hiç girmedi bile. Direkt ceza aldım, hüküm yedim.
4: Evet, oğlumla da yattım beraber.
5: Aynı
4: cezaevinde.
2: Eşim perişan oldu, babam perişan oldu. Ki düşünün, 71 yaşındaki babamla aynı cezaevinde yattı.
3: Yine iddia o ki bahse konu dolandırıcılık davalarında mağdur olan bir müşteki asıl şüpheliye dair ses kaydını mahkemeye sundu. Analiz yapıldığı durum değişti.
2: En son bir mahkememizde müşteki'nin aldığı ses kaydıyla bu şahıs olduğunu ispatlayabildik. Ve bu şahıs da aldığı ses analiz raporu, ses analiz raporuna gitti geldi. Bu şahıs olduğu anlaşıldı. Hüküm yedi, Ben ve babam beraat aldık.
3: Cezaevinden tahliye olduğu ancak henüz kapanmamış olan dava dosyaları nedeniyle büyük bir tedirginlik yaşıyor.
2: Çok davaya girdim. Yani bu davaya girmek mesela bu ay benim 5 tane mahkemem var. Şimdi şu an nereden baksanız bir 30-15 yıl yatma ihtimalim var.
3: Yaşadığı acı tecrübenin ardından herkese uyarıda bulundu.
2: Yani benim bütün herkese çağrım. Kimse kimseye güvenmesin. Güvenecek hiçbir yön kalmamış. Herkesin bir menfaati, herkesin bir çıkarı var. Kimse çıkarsız, kimse kimseye yaklaşmıyor.
1: İstanbul'da toplu ulaşım çilesi artık yalnızca kalabalıkla değil, vatandaşla tartışan, durakta yolcu bırakıp giden minibüs şoförleriyle de büyüyor sevgili izleyenler. Zira Beylikdüzü'nde kaydedilen görüntülerde bir minibüs şoförü durakta bekleyen yolcuları almıyor, peşinden koşup araca binen vatandaşa ise keyfi çalışıyorum, var mı itirazın diyebiliyor.
5: Durmuyor şu an gördüğünüz gibi. Durmadan aşağıda 3 tane adam bekliyor. Bana soracaksın. Sen burada çalışıyorsan duracaksın.
6: Allah Allah, yer yok diyoruz.
5: O zaman bu hattı bırak. Çalışma bu hattı o zaman.
3: İşte İstanbul'un toplu taşıma gerçeği. Durakta bekleyen vatandaş, tıklım tıklım dolu minibüsler ve yolcusunu almadan yoluna devam eden şoförler.
5: Durmuyor şu an gördüğünüz gibi. Niye mağdur ediyorsun vatandaşları?
6: Allah, yer yok hemşerim.
3: Görüntünün adresi İstanbul Beylikdüzü. 4 numaralı minibüs hattında çalışan sürücü durakta bekleyen vatandaşları aracına almadı. Minibüsün peşinden koşan bir yolcu ise ışıklarda araca yetişerek tepki gösterdi. Vatandaşın isyanı kameraya yansırken şoförün yer yok tavrı tartışmayı daha da büyüttü.
5: Yer var. Yer var. Yalan konuşma, yer var.
6: Ya durmuyorum, var mı itirazın?
5: Ha, keyfi çalışıyorsun burada. Ha, ne güzel ya.
6: Var mı itirazın?
5: Tamam, var itirazım. İtirazım olacak, merak etme.
6: Ama olsun.
3: Keyfi çalışıyorum sözleri kısa sürede tepki topladı. Çünkü İstanbul'da milyonlarca vatandaş zaten her gün ulaşım çilesiyle mücadele ediyor. Bir yandan arızalanan metrobüsler, bir yandan yetersiz İETT seferleri, diğer yandansa doluluk bahanesiyle durakları pas geçen minibüsler. Özellikle Beylikdüzü, Esenyurt ve Büyükçekmece hattında yaşayan vatandaşlar yıllardır aynı sorunu dile getiriyor.
5: Durmadan aşağıda 3 tane adam bekliyor. Bana soracaksın, sen burada.
1: Ve Fenerbahçe'de seçim rüzgarı sert esiyor. Mehmet Ali Aydınlar adaylıktan çekildi. Hakan Safi ben varım dedi. Öte yandan eski başkan Aziz Yıldırım da adaylığını açıkladı. 24 ekibi spor yorumcularıyla kongrede ve gelecek dönemde Fenerbahçe'yi nelerin bekleyebileceğini yorumladı. Bakalım.
7: Fenerbahçe'de kongre heyecanı büyüyor. Mehmet Ali Aydınlar adaylıktan çekildi. Eski başkan Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı.
8: Aziz Yıldırım şu an en kuvvetli aday ve adaylar arasında başarının ne olduğunu ve nasıl geldiğini de genel kurul üyelerine en iyi anlatacak isim Aziz Yıldırım'mış gibi gözüküyor.
7: Fenerbahçe'de sezon boyunca yaşanan sportif başarısızlıkların ardından camia olağanüstü kongreye kilitlendi. Sarı Lacivertli Kulüp 6-7 Haziran tarihlerinde 92. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da yeni başkanını belirlemeye hazırlanıyor.
9: Kongresi.
7: Başkanlık yarışında adı güçlü şekilde geçen iş insanı Mehmet Ali Aydınlar yaptığı yazılı açıklamayla aday olmayacağını duyurdu. Aydınlar, ismi üzerinden yürütülen tartışmaların kulübün birlik ruhuna zarar verdiğini ifade ederek geri çekildiğini açıkladı.
8: Mehmet Ali Aydınlar'ın aslında seçimden çekilmiş olması herkesi şaşırttı. Bundan sonraki süreç aslında başkan adaylarının teknik adam tercihleri noktasında ilerleyecekmiş gibi gözüküyor.
7: Başkanlık yarışında Aydınlar geri adım attı. Fakat Hakan Safi, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na şartsız ve koşulsuz adaylığımı resmi olarak sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum ifadelerine yer verdi.
8: Hakan Safi'nin orada olması biraz Ali Koç yönetiminin devamı olarak görülebilir. Orada Hakan Safi'nin aslında geçtiğimiz dönemde Ali Koç yönetiminde yapmış olduğu transferler ve futbolu koymuş olduğu doğru veya yanlış akıl noktasında kendini ve rüştünü ispat etmek ve futbolu biliyorum demek açısından burada yer aldığını düşünenlerden.
7: Bu gelişmenin ardından tüm dikkatler yeniden eski başkan Aziz Yıldırım'a çevrildi. Sarı Lacivertli camiada uzun yıllar görev yapan ve kulübe kazandırdığı tesisler, şampiyonluklar ve Avrupa başarılarıyla hafızalarda yer eden Yıldırım, adaylığını açıkladı.
8: Mevcut durum itibariyle Alişan sonrasında Aziz Yıldırım'ın yönetimi devralmasıyla birlikte az önce bahsettiğim şey kurumsallaşma yaşanmıştı. Ve o kurumsallaşma aslında bir başarı kültürünü de kendi içinde oluşturmaya başlamıştı. Fenerbahçe şu an buradan uzaklaştı. O kültürü geri yakalamak için aslında herkes son umut Aziz Yıldırım'a tutunuyor.
7: Öte yandan kongre sürecinde dikkati çeken bir diğer gelişme teknik direktör iddiaları oldu. Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesi halinde takımın başına Aykut Kocaman'ı getirebileceği konuşuluyor. Fakat Kocaman'ın uzun süredir teknik direktörlük yapmaması camia içinde endişe yaratıyor.
8: Mevcut durum itibariyle günümüz futbol şartlarına da ne kadar ayak uyduracağı, ne kadar proje insanı olacağı büyük bir tartışma konusu. Ama Fenerbahçe'nin en sıkıntılı sürecinde bu lider duruşu ve ayakta kalma mücadelesini en net ortaya koymuş olan isim Aykut Kocaman olduğu için Aykut Kocaman burada bir başarı ve kahraman figürü. O yüzden herkes Aykut Kocaman'ın peşinden gidiyor ama Aykut Kocaman burada doğru isim mi? Bence tartışılır.
7: Spor yorumcularına göre Sarı Lacivertli takımı yeni başkanla birlikte yeni yönetim ve yeni kadro da bekliyor. Bu noktada en büyük yanlışlardan biri ise teknik direktör Domenico Tedesco ile yolları ayırmak oldu.
8: Burada gelecek yönetime en büyük yanlışı Tedesco ile yolları ayırmak oldu. Belki de Tedesco ile yola devam edilmiş olsaydı yeni yönetim de belki Tedesco ile bir plan, bir proje gerçekleştirip yolunu o şekilde de devam edebilirdi. Seçme hakkını yeni yönetime bırakıyormuş gibi yapıp arkasında büyük bir külfet bıraktı Saadettin Saran ve yönetimi yeni yönetime. Kongresi.
1: Bir evde aynı anda 3 çocuğun da aynı hastalıkla mücadele ettiğini düşünün efendim. Her geçen gün biraz daha zor yürüyen, koşmayı sadece hayal eden 3 kardeş İstanbul'da yaşayan Türkeli ailesi şimdi çocuklarını yaşatabilmek için destek bekliyor.
9: Şu anda sadece yürümek istiyorum. Başka bir şey istemiyorum.
10: Koşmak, yürümek, merdivene çıkmak zorluklar yaşatıyor.
3: 16 yaşındaki Enes, 13 yaşındaki Ömer ve henüz 7 yaşındaki Yusuf. Üç kardeşin ortak mücadelesi DMD kas hastalığı.
11: Kasları her geçen gün daha da güçsüzleşiyor. Yürümek, koşmak, hatta ayağa kalkmak bile her gün daha zor bir hale geliyor. Türkeli ailesinin artık tek istediği çocuklarının eski sağlıklı günlerine yeniden kavuşabilmesi.
3: Evdeki en büyük sessizlik çocukların yorulduğu anlarda başlıyor. Anne Emine Türker'i çocuklarına yardım etmek için dişini tırnağına takıyor.
12: Biz istiyoruz çocuklarımız da arkadaşlar gibi yürüsün, koşsun. Hani dışarıda oynasınlar. Bazen hiç dışarı çıkamıyorlar diyor. Hani biz gidemiyoruz. Biz orada düşerse kimse bizi kaldıramaz işte. İşte yardım bekliyoruz.
13: Uyurken ayakkabıları takıyorlar ve evin içinde yürüdüklerinde bunu takıyorlar. Yoksa bu şuradaki lifler gerilenme yapıyor. Çocukların yürümesinde sıkıntı oluyor. Çocuklar yürüyemiyor.
3: DMD hastalığı ilerledikçe kaslar zamanla gücünü kaybediyor. Aile ise çocuklarının tedaviye ulaşabilmesi için zamanla yarışıyor.
13: Adıyaman'da evimiz depremde hasar gördü. İstanbul'a taşınmak zorunda kaldık. Çocuklarım gözlerimin önünde eriyip gidiyorlar. Ne yazık ki hiçbir şey yapamıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım ve Sayın Emine Erdoğan hanımefendiye burada çağrım var. Benim çocuklarımı kaybetmek istemiyorum. Çocuklarıma yardım etsinler.
3: En küçük kardeş Yusuf'un en büyük hayali Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'le tanışabilmek.
11: Hangi takımlısın Yusuf?
14: Galatasaray.
11: Peki bu sene şampiyon olacak mısınız?
14: Evet.
11: Peki en sevdiğin futbolcu kim?
14: Osimhen.
11: Türkeli ailesinin 3 evlatları da DMD yani kas hastası. Aslında tedavi olabilirler ama maalesef ki ilaç ve tedavi ücretleri çok yüksek maliyetli.
10: Annem babam yardım etmediğinde merdivenlerden inemiyorum. Bu hastalık çok pahalı olduğu için gücümüz yetmiyor. Herkesin destek bekliyoruz.
11: İyileştiğin zaman neler yapmak istersin?
9: Maç oynamak isterim. Arkadaşlarım gibi top oynamak isterim. Yürüyüp koşmak isterim.
3: Anne ve baba şimdi valilik onaylı yardım kampanyasıyla çocukları için destek bekliyor. Çünkü onlar için en önemli şey zaman.
13: Tedavi masrafı için her bir çocuğum için yaklaşık 3 milyon dolar para istiyorlar. Ne yazık ki biz bunu tek başımıza yapamıyoruz. herkesin başına gelebilir. Ne olur Allah rızası için benim çocuklarıma ses olun, çocuklarım için yardım bekliyorum.
1: Kızılcahamam'da gerçekleşen Sıfır Atık Orkestra konseri geri dönüşüm malzemeleriyle sanatı buluşturdu sevgili izleyenler. Atıklardan yapılan enstrümanlarla sahne alan orkestra özellikle gençlerde çevre farkındalığı oluşturdu. İşte o renkli görüntüler geliyor.
15: Kızılcahamam'da Sıfır Atık Orkestrası sahne aldı. Geri dönüşüm malzemeleriyle hazırlanan konser büyük ilgi gördü. Sanat ve çevre bilinci aynı sahnede buluştu. Orkestra sahneye tamamen atık malzemelerden yapılan enstrümanlarla çıktı. Plastik, metal ve ahşap yeniden hayat buldu. Atıksız sanat vatandaşın dansıyla birleşti.
16: İlçemiz Sıfır Atık ilçesi ve sıfır atıkla ilgili bir sürü ilklerin yapıldığı bir ilçe.
15: Konser Millet Bahçesi Amfiteyatro'da gerçekleşti. Programa ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Konser özellikle çocuklar ve gençlerde farkındalık oluşturdu. Geri dönüşüm ve sıfır atık bilinci öne çıktı.
1: Bu Doğa Dostu konserle moderatör sabahı noktaladık efendim. Bizden sonra Elif Akkaya Kuter analiz sentezle karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Türkiye'ye yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Dün olduğu gibi bugün de mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Kendini nerede gördüğüdür. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Biz hini hacette varlığı hatırlanacak, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sair zamanlarda ötelenecek bir ülke değiliz. Hiçbir zamanda olmayacağız. Avrupa Birliği, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli. Bunu hor kullanmamalı. Bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir. Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir, ne de dünya eskisi gibi batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir. Bölgesel işbirliklerinin önem kazandığı, yeni aktörlerin boy verdiği, küresel sistemin çok kutupluluğa doğru hızla evrildiği yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Aşık Veysel Şatıroğlu, Türk halk müziğinin en derin ve özgün seslerinden biri. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğan Veysel, küçük yaşta geçirdiği bir göz hastalığı sonucu görme yetisini kaybetmiş, ancak bu engel onu hayata ve sanata daha güçlü bir bağla bağlanmaktan alıkoymamış. Bağlamayla tanışması, onun dünyasını kelimelerle ve notalarla doldurmuş. Anadolu'nun sade ama bir o kadar derin duygularını eserlerine taşımış.

hayatı boyunca köy köy gezerek halk şiirini, türkülerini ve deyişlerini derlemiş, kendi özgün dizeleriyle harmanlamış. Uzun ince bir yoldayım, dostlar beni hatırlasın, kara toprak. Bu eserler onun insanı, doğayı ve yaşamın geçiciliğini anlama biçimini yansıtıyor. Her bir dizesi hem bir halk öyküsü hem de felsefi bir dokunuş taşıyor.

Aşık Veysel'in sanatı, insan ruhunu aydınlatan bir ışık gibi parlıyor. Onun eserleri, Anadolu'nun kadim kültürünü ve insanın iç yolculuğunu evrensel bir dille anlatıyor. Bugün hem halk müziği icracıları hem de müzikseverler için bir rehber ve ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9. Ben Elif Akkaya, analiz sentezle karşınızdayız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başkaları ve satır aralarını yaklaşık 2 saat boyunca konuklarımızla analiz sentezde değerlendireceğiz. Ankara gündemine gitmeden önce de dünden bugüne yansıyan başlıklara ve yeni günün ilk gelişmelerine birlikte bakacağız. Ankara'da diplomasi trafiği yoğundu. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'deydi. Erdoğan kardeş ülke liderini Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı ve karşılamada kameralara Bukare'de de görünen sıcak görüntüler, samimi görüntüler yansıdı. Ayrıntılarını elbette konuşacağız. Tarihi imza Baykar-Endonezya arasında Kızıl Elma ilk kez ihraç edildi. Haberi var Kızıl Elma. Endonezya yolcusu diyebiliriz. Türkiye savunma sanayinde tarihi bir anlaşma daha imzalandı. Türkiye'nin milli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma Saha 2026 fuarında ilk kez ihracat başarısı elde etti. Öte yandan fuarda Aselsan, Endonezya arasında da insansız deniz araçları ve görev kritik haberleşme sistemleri sözleşmeleri imzalandı ki imzalanmaya da devam ediyor. 9'una kadar Saha Expo 2026 devam edecek. Borsada yeni rekor barış fiyatlaması var. 15.043 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Borsa İstanbul Yüz Endeksi dün. Güne de zaten %2,91 değer kazanarak 14.917 puanla rekor seviyeden tamamladı tüm zamanların en yüksek kapanış seviyesi. Borsa İstanbul Yüz Endeksi önceki kapanışa göre böylece 421.66 puan artarak girmiş oldu. Toplam işlem hacmi de 304.7 milyar liraya çıktı. Borsa İstanbul Yüz Endeksi de küresel piyasalar gibi olumlu bir fiyatlama içinde paralel diyebiliriz. Yükselişler ve genele yayılan etkisiyle 15.043 puanı gördü dedik. Bu tüm zamanların en yüksek seviyesiydi. Kapanışa doğru gelen kar satışlarıyla bir kısmını geri verse de kazançları yine rekor seviyeden kapandı. Petrol ve doğalgaz tarafındaki stasa sert düşüş var. Altında barış iyimserliğiyle dengelendi. Dün altın tarafında %3 yükseliş vardı. Petrol tarafındaysa %8 gerileme vardı. Dediğimiz gibi bir barış fiyatlaması söz konusu. Artık savaşın bittiğine ilişkin Trump'ın yaptığı açıklamaları piyasalar olumlu olarak algıladı. Petrol ve doğalgaz fiyatlarında İran'ın yaklaşık 10 haftadır süren 28 Şubat'tan bu yana devam eden savaşı sona erdirmesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni teklifini değerlendirmesiyle sert düşüş yaşandı. %8'e yakın geriledi. Varil başına 101 dolara geriledi ki hatırlayacaksınız 116 dolarında üzerine çıkmıştı petrol. Amerika Birleşik Devletleri ham petrol tarafında da %7'den fazla düşüş var. Avrupa doğalgaz fiyatları ise %14'e kadar geriledi. Altın tarafındaysa tekrar %3'ün üzerinde artış var. 4.700 dolarlara yaklaştı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında anlaşma yakın. Trump, Tahran'ın bir haftası var diyor.

İşte piyasalara olumlu yansıyan gelişmeler de bunlar. Amerika Birleşik Devletleri ve İran Savaşı'nın sona ermeye yaklaştığı haberi Axios haberine göre de taraflar savaşı bitirmek,

0: bir veri. Küresel Borç Monitörü raporuna göre küresel borç tutarı bu yılın ilk çeyreğinde 4.4 trilyon doların üzerinde arttı. 353 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaştı. Üst üste 5. çeyrekte de artış kaydeden küresel borç tutarı geçen yılın aynı dönemine göre 327.6 trilyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Artışın büyük bölümünün Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kamu borçlarından kaynaklandığı belirtiliyor. Diyelim ve biraz önce dedik Cumhurbaşkanı'nın önemli bir konuğu vardı. Cezayir Cumhurbaşkanı Ankara'daydı. Bakalım neler konuşuldu.
1: Ankara önemli bir misafiri ağırlıyor. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuk cumhurbaşkanını Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune Havalimanı'nda tören kıtasını selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tebboune'la el ele tutuşarak sıcak bir karşılama gerçekleştirdi. İki lider daha sonra şeref salonuna geçerek bir süre baş başa görüştü. Abdülmecit Tebboune'un Türkiye ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle gerçekleşiyor. Cezayir lideri Ankara'da önemli temaslarda bulunacak. Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak. Ziyaret vesilesiyle muhtelif anlaşmaların imzalanması öngörülüyor. Ayrıca görüşmelerde güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alınacak.
0: Devam ediyoruz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daştan'la. Günaydın Mustafa Daştan, kolay gelsin.
2: Günaydın Elif Akkaya-Kutar. Ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Şöyle güzel haberler vereceğimiz bir gün olur umarım.
0: Umarız öyle olur. Piyasalarda barış fiyatlaması var. Artık barışı konuşuruz. Güzel şeyler konuşuruz inşallah Mustafa Daş'tan. Her sabah bu dileği yineliyoruz inşallah. 40 kere söyleyince olur. Herhalde bizimki 4000'i geçmiştir ama inşallah gerçek olur. Güzel şeyler konuşuruz. İyi şeyler konuşuruz. Ankara'daki diplomasi trafiğinin ayrıntılarını verdik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün vakıf haftası dolayısıyla külliyede düzenlenen programda konuştu. Neler vardı başlıklar arasında? Buyurun detaylar sizde.
2: Tabii Ankara'nın geleni gideni bitmiyor bu aralar. Onu da söyleyelim. Ama diğer taraftan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece diplomasi trafiği değil, aynı zamanda iç siyasette de hareketli bir haftası bu hafta. Dün vakıflar haftasıydı. Vakıflar haftasıyla alakalı program vardı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da o programda açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Ve özellikle vakıf kültürüne dikkati çekti. Osmanlı ve Osmanlı öncesinden beri Türk kültüründe yer alan vakıf kültürüne bir kez daha dikkati çekti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İyiliğin peşindeyiz dedi. Bu önemli mesajlardan bir tanesiydi. Özellikle muhalefetin vakıflara yönelik eleştirilerine tepki gösterdi. Bu noktada CHP'nin vakıf faaliyetlerine yönelik eleştirileriyle alakalı CHP'li belediyelerin karıştığı yolsuzlukları hatırlattı konuşmasında. Hırsızlara ağzını açıp da bir söz bile edemeyenlerin vakıfları sürekli olarak hedef aldığını aslına bakarsanız anlattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programın son bölümünde özellikle faaliyetleriyle beraber örnek olan vakıflar da sahnedeydi. Mesela onlardan bir tanesi Eren Vakfı. Eren Vakfı Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi olan öğrencilere yaptığı maddi manevi desteklerle beraber onların eğitim öğretimlerine katkı sunan bir vakıf. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yılın vakfı ödülüne layık görüldü Eren Vakfı. Diğer taraftan da 202 eserin açılışı gerçekleştirildi. Bu 202 eser restorasyon çalışmaları tamamlanan eserlerdi Elif Akkaya-Kutar. Onlar da tekrar ziyaretçilere kapılarını açtılar dün itibariyle.
0: Aynı zamanda diplomasi trafiği dediğiniz gibi Ankara'nın geleni gideni fazla oluyor dediniz bu ara. Cezayir Cumhurbaşkanı dışında da bir konuk vardı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'ı kabul etti. İsterseniz oradaki detayları da alalım.
2: Şimdi dün Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ankara'daydı. Diğer taraftan şimdi Sumut Filosu ile de alakalı bir isim. Avrupa Konseyi'nin Akdeniz komiseri de yine başkent Ankara'daydı. Arka arkaya önemli görüşmeler gerçekleştirildi. Önce Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile başlayalım.

0: Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan yanındaki heyetle beraber önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değil, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir görüşme gerçekleştirdiler. Heyetler arası görüşmelerde özellikle Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki vize konusu bir kez daha masaya yatırıldı. Özellikle haç mevsiminde biliyorsunuz Suudi Arabistan'la Türkiye'nin bu vize konuları çok fazla konuşulan, tartışılan meselelerden bir tanesi oluyor. Önümüzdeki süreçte bu işlemlerin çok daha rahat bir hale geleceğini bir kez daha belirtelim. Orada Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen toplantının ardından bu kez Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la beraber Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yolunu tuttular. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la beraber bir görüşme gerçekleştirdiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşen bir görüşmeydi. O görüşmeye ilişkin görüntüler daha sonrasında İletişim Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Ve buradaki yine görüşmede de yapılan toplantıda da Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri, ikili ilişkiler, bölgedeki ve Körfez'deki gerilim tabii ki masaya yatırılan önemli başlıklar arasındaydı. Türkiye ve Suudi Arabistan ilişkilerinin önümüzdeki günlerde daha ivme kazanarak devam edebilmesi için atılabilecek olan adımlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı tarafından istişare edilen başlıklar arasındaydı Elif Akkayoktar.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Şimdi biraz da güzel, keyifli, olumlu başlıklarla da devam edersek belki o dediğimiz şey daha çabuk olur diyelim. Şimdi Saha Expo, evet, 2026 devam ediyor. Kızıl Elma Endonezya yolcusu. Aslında tabii daha çok hani böyle büyük firmaların anlaşmalarını biliyoruz ama aslında Saha Expo'da o kadar fazla anlaşma imzalanıyor ki ben böyle takip ediyorum sosyal medya üzerinden Mustafa Daş'tan.
0: Yani TUSAŞ ve Savunma Sanayi Başkanlığı'nın attığı, imza attığı yeni anlaşmalar var. Bu noktada yeni ihracat anlaşmaları var. İşte sadece TUSAŞ'ın ve Kızılelma'nın değil, işte Baykar'ın attığı yeni sözleşmeler, yeni anlaşmalar var, yeni ilişkileri var. Makine kimya endüstrisi fuarın parlayanlarından baktığınızda gerçekten İstanbul'u kıskanmamak elden değil, işten değil, özür dilerim. Yani bir Ankaralı olarak keşke şu Saha Expo'nun bir ayağı da Ankara'da olsaydı. Eğer ki hala Saha Expo'yu ziyaret etmeyen İstanbullular varsa çok şey kaybediyorlar. Bir kere onu söyleyeyim. Hani biz Ankara'da bir kez Teknofest'i gerçekleştirme imkanı bulmuştuk. Teknofest'in o heyecanı bütün bir Ankara'nın havasını bir anda değiştirmişti. İstanbul ne kadar şanslı ki Saha Expo gibi dev bir organizasyon şu anda ayağınızın ucunda hemen. Tamam, İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek belki çok zor olabilir. Özellikle son yıllarda yapılmayan yatırımlarla beraber İstanbul'un bütün yolları çiliğe de dönüşmüş olabilir. Ama Saha Expo gerçekten bütün bunlara değecek organizasyonlardan bir tanesi. Yine başarılı anlaşmalara imza atıldı. Kızıl Elma biliyorsunuz çok önemli projelerimizden bir tanesi. Özellikle Baykar tarafından geliştirilen ve insansız savaş uçağı teknolojilerinde adeta yeni bir çağ başlatan bir teknoloji. Ve Endonezya yolcusu Elif Akkayoktar, Türkiye savunma sanayinde tarihi bir anlaşma gerçekleştirildi. Türkiye'nin milli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma Saha 2026 fuarında ilk kez ihracat başarısı elde etti. Daha öncesinde çeşitli milli projelerimiz biliyorsunuz ihracat başarıları elde etmişti. Bunun içerisine Bayraktar Kızıl Elma'da adını yazdırdı. Öte yanda fuarda Aselsan ve Endonezya arasında insansız deniz araçları ve kritik görevlerde haberleşme sistemleri sözleşmeleri de yine imzalandı. Yani önümüzdeki günlerde özellikle Endonezya'ya güzel bir paket savunma sanayi, savunma araçlarıyla alakalı güzel bir paketi göndereceğiz. Bu bir ihracat başarısı. Türkiye açısından önemli bir başarı ve önümüzdeki günlerde özellikle yeni ihracatlarında aslına bakarsanız kapılarını aralayan alışverişler bunlar. Yani sürekli olarak Türkiye'nin savunma sanayisinin her satışta ivmeyi biraz daha yükselttiğini ve aynı zamanda savunma sanayi yatırımlarının da geleceğe dönük olarak çok daha fazla önünün açıldığı bir aslına bakarsanız parkur burası ve bu parkuru Türkiye başarılı bir şekilde devam ettiriyor. Ama bir kez daha söyleyeyim, bir Ankaralı olarak İstanbul'u kıskanıyoruz. İstanbul'daki bu organizasyonları kıskanıyoruz. Saha Expo'nun keşke bir ayağı da burada olsaydı. Biz de arkadaşlarımızla gidip Saha Expo'nun tadını çıkartabilseydik. Eğer ki İstanbul'da olup da hala Saha Expo'ya gitmeyen, hala Saha Expo'daki teknolojilerle tanışmayan vatandaşlarımız varsa aileleriyle, çocuklarıyla, arkadaşlarıyla, dostlarıyla yapabilecekleri çok güzel bir etkinlik olarak hemen yanı başınızda sizleri bekliyor.
1: Evet, eskiden tabii cumartesi günü yaptığınız program İstanbul Stüdyo'da gerçekleşiyordu. Evet. Sık sık geliyordunuz. Lütfiye diyor ki kulağıma davet et gelsin bu kadar. Özendi, buyurun efendim.
0: Hani bekliyorum davet ama davet gelmiyor.
1: Tamam, biz davet ediyoruz. Bu arada ben siz konuşurken hemen Teknofest tarihlerine baktım. O zaman da aramızda bu İstanbul-Ankara muhabbeti oluyordu ama yetiştiremedim. Tam tarihleri de hatırlayamadım. Ona bir ara bakalım Mustafa Daş'tan. Şimdi İmamoğlu suç örgütü davasında duruşma salonunda ilginç bir savunma vardı ki genellikle zaten duruşmaların hepsinde ilginç olaylar yaşanıyor. Buyurun detaylarıyla devam edelim.
0: Şimdi İmamoğlu suç örgütü davasında gerçekten bizim Oğuz Polat Bilek, yani editörümüzün her gün anlattıkları böyle ekrana insanı kilitliyor ve bir film izler gibi Oğuz'un anlattıklarını izliyorsunuz. Yani izleyenlerimiz arasında böyle gün içerisinde yoğunluktan başını kaldırıp da televizyona bakanlar varsa, dinleyenlerimiz zaten radyodan çok sıkı bir şekilde takip ediyorlar. Ama Oğuz Polat Bilek o kadar detaylı ve o kadar böyle zülfiyare dokunurcasına bilgileri paylaşıyor ki, şimdi mahkeme salonunda bir kere her gün başka bir gerilim oluyor. Mahkeme salonundaki her gün o gerçekleşen gerilimin de sebebi aslına bakarsanız Ekrem İmamoğlu'nun süreci hala tam olarak anlayamamış olmasından kaynaklanıyor. Başka bir şey değil. Yani Ekrem İmamoğlu kendisini mahkeme salonunda bir sanık değil de sanki bütün sanıkların bir avukatı, sanki bütün sanıkların bir himayesi, hamisi özür dilerim olarak görüyor. Yani bunun neyin dışa vurumudur, neyin tezahürüdür? Burası kocaman bir soru işareti. Hani bir şeyin liderliğinin tezahürü müdür? Bir soru işareti. Şimdi yargılamayla alakalı biliyorsunuz davanın adı ne diyoruz biz? İmamoğlu suç örgütü davası. Şimdi İmamoğlu suç örgütü davası dediğimizde her suç örgütünün bir tane yöneticisi olur. Bu yöneticisi, bu iddianamede kim? Ekrem İmamoğlu. Şimdi Ekrem İmamoğlu da çıkıyor bir yönetici gibi bütün diğer sanıkları da kendi kollarının altına alarak oradan mahkeme başkanına karşı bir söylemlerde bulunmaya başlıyor. Bu şekilde ne Ekrem İmamoğlu bir yere varır bu davada ne de Cumhuriyet Halk Partisi bir yere varır. Bir an evvel Ekrem İmamoğlu'nun kendisine sanık olduğunun tekrar yanındakiler tarafından, zaten mahkeme başkanı sürekli olarak hatırlatıyor bunları, sanık olduğunun bir kez daha anlatılması lazım. Şimdi bunların hepsinin yanında tabii ki davanın son duruşmasında kaçak harfiyat dökümü İmamoğlu suç örgütünün en büyük gelir kaynaklarından bir tanesiydi biliyorsunuz. 160 milyar liralık vurgun banka hesap hareketleri ve BDDK ile MASAK raporlarıyla ortaya döküldü Elif Hakkı Akutar. Kamu zararı bir kez daha belgelendi o MASAK raporlarıyla. Belediyenin kasasına girecek milyarlarca liralık örgütün, milyarlarca liranın örgütün kasasına girdiği net bir şekilde anlaşılıyor. Sanık avukatları ise bu vurgunu Ergenekon, Balyoz, Kumpas davaları benzetmesiyle savunmaya çalışıyor bir şekilde. 185 milyon tondan fazla harfiyatın geliri belediye iştiraki, bakın buranın altını çiziyorum, belediye iştiraki İstaç yerine örgütü aktarılıyor. 185 milyon tondan fazla harfiyatın geliri normalde belediyeye aktarılması lazım. Belediyeye aktarılmıyor bu gelir. Nereye aktarılıyor? Örgüt aktarılıyor. Yani örgütten kastım Ekrem İmamoğlu suç örgütü. Bu meblağ tam 31 milyar 227 milyon lira. Tam 31 milyar, bakın 31 bin lira değil. 31 milyon değil. 31.227.000.000 lira. Ayrıca maden sahaları da harfiyat toprağıyla kapatılarak kamuda 80 milyar liralık daha bir zarar ne yazık ki ortaya çıkartılıyor. Volkan Ateş en son savunma yapan isimlerden bir tanesiydi. Bütün suçlamaları reddetti. Kendisinin sadece kantarların başında durduğunu ve maaşlı bir çalışan olduğunu iddia etti. Ancak Volkan Ateş'in

0: Avukatı Oğuzcan Bahar'ın savunması oldukça ilginçti bu noktada. Bahar Ergenekon Balyoz Kumpas davaları üzerinden az önce söylediğim gibi müvekkilini savunmaya çalıştı. Celsede Volkan Ateş'in avukatı savunmasıyla başladı bu celse, son celse. Buradaki tabii şöyle isterseniz o Ergenekon Balyoz kumpası ile alakalı kısma şöyle bir arkadaşlarımla grafik hazırlamışlar. Oradan da birkaç cümlesini aktarayım. Diyor ki avukat, Ergenekon'da 22 dosya birleşmişti. Burada da birleşmeye başladı. Burası bir çatı davası olacak sanırım. Orada bir Osman'ın azmettiricisi vardı. Alparslan Arslan'ın Osman'ın vardı. Alparslan Arslan'ın azmettiricisiydi. Kendisi hem gizli tanık hem sanık. Bizde de hem itirafçı hem de sanıklar var. Benzer şekilde Osman'ımlar devam edecek gibi duruyor şeklinde böyle akla hayale sığmayacak ve hukukla da uzaktan yakından alakası olmayan bir savunmayla orada müvekkilini Türk yargısından kurtarmaya çalışıyor kendisi. Yani aslına bakarsanız davanın şekline yönelik bir eleştiri yöneltiyor. Savunmalar içerikten çok oradaki dosyanın içeriği, suçun şekli ve niteliğinden çok bu şekilde hani olayı daha sulandırma yoluna gitmeye seçiyorlar. Bu da aslına bakarsanız içine düştükleri çamurun, içine düştükleri bataklığın en önemli göstergelerinden bir tanesi. Ama tabii masumiyet karinesi var. Masumiyet karinesi önemli. Masumiyet karinesi ne diyor bize? Türk mahkemeleri son sözü söyleyinceye kadar, karar açıklanıncaya kadar herkes masumdur diyor. Bakalım, bekliyoruz Türk yargısının artık noktada son sözü söylemesini. Ama Mevla'yı bir kez daha hatırlatayım. Biliyorum birazdan kapatacağız bu bölümü. Şimdi 160 milyarlık bir vurgun var. Bu 160 milyarlık vurgunun bakın ayrıyetten bir toplam bütçesi var. 31 milyar 227 milyon lira. 31 milyar 227 milyon lira. Bu nereden geliyor bu para? 185 milyon tondan fazla harfiyatın geliri belediyede İstaç yerine örgüte aktarılıyor. Ve burada örgüte aktarılan para da 31 milyar 227 milyon. Gerçekten.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan size ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum. Biz de kısa bir araya gidiyoruz.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Trendyol büyük indirim günlerinde. Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Hadi alışverişe başla.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Ziraat Bankası sunar.
4: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
3: Ziraat Bankası sundu.
2: Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.

0: ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra bankayız.
2: Halkbank. Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Yeniden merhaba, analiz sentez devam ediyor. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel bizimle beraber. Melik Yiğitel, günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, merhabalar, selamlar.
0: Selamlar. Ve Türkiye Araştırmaları Vakfı Güvenlik ve Politika Uzmanı Bekir İlhan. Bekir İlhan, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Elif Hanım, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hemen başlayalım. Şimdi Bekir İlhan, sizinle başlayalım. Aslında umutsuz başladığımız bir haftaydı sanki. Ne savaş ne barış var gibi görünen bir hafta başlangıcıydı. İki aydır süren savaşta kilit noktası Hürmüz diye başlamıştım ben haftaya. İran ABD'nin savaş gemisini vurmadık diyordu. Herkes birbirini yalanlıyordu. Barışı mı konuşacağız derken artık savaşa adım adım tekrar yaklaşıyoruz diye başlamıştık pazartesi, ama hafta sonu yaklaşırken en azından piyasa tarafı tam anlamıyla barış olmuş gibi fiyatlamalarda bulunuyor, umut veriyor. Axios'un haberine göre taraflar savaşı bitirmek tek sayfalık bir mutabakat imzalamaya yaklaştı diyor. Tek sayfalık bir mutabakat kadar yakın mıyız barışa, ne dersiniz?
2: Aslında tek sayfalık bir mutabakat kadar yakındık zaten. Yani en azından barışa olmasa bile ateşkese, yani gerçek anlamıyla bir ateşkese yakındık. Neden? Hatırlayacak olursanız Pakistan'daki ilk yapılan üst düzey görüşmede, yani Kalibaf liderliğindeki İran heyeti, J.D. Vance liderliğindeki Amerikan heyeti Pakistan'da buluşmuşlardı. Yani daha doğrusu Pakistanlı aracılar aracılığıyla müzakere yapmışlardı ve o gün zaten İranlı yetkililerin açıkladığına göre bir mutabakat metni, yani onların ifadesi işte Memorandum of Understanding, karşılıklı bir çerçeve aslında imza atılacaktı. Atılacaktı diyorum çünkü orada hani sonrasında medyaya yansıyan bilgilere göre Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance Netanyahu'ya bir telefon görüşmesi yapıyor. Netanyahu bu telefon görüşmesini Amerikalı yetkililer benimle sık sık yapar diye böyle dünyaya adeta tırnak içinde bir gövde gösterisi şeklinde ilan etmişti. Ve o telefon görüşmesinden sonra ortaya bakın o mutabakat metni dahi, yani çerçeve metni dahi çıkmamıştı. Yani aslında daha öncesinde de böyle bir metne biz yakındık. Şimdi de yine böyle bir şeyler konuşulmaya başlanıyor ama şunu söyleyebilirim Elif Hanım. Yani bu tarz mutabakat metinleri, bu tarz çerçeve metinleri adı üstünde, yani bir dört başı mamur bir barış anlaşması değildir. Dört başı mamur bir ateşkes anlaşması değildir. Ama en azından tarafların karşılıklı olarak iyi niyetine dayalı yazılı bir anlayış beyanıdır. Bu önemli bir eşittir ama bunu da özellikle altına çiziyorum. Bakın az önce de ifade ettiğim gibi İsrail tarafı bunun dahi olmasının önüne geçti haftalar önce. Sonrasında tekrar bizler işte çeşitli süreç içerisinde provokasyonlar gördük. Yani hem Amerika Birleşik Devletleri tarafından hem İran tarafından, yani çeşitli amiyane tabirle asarız, keseriz, vururuz, işte saldırırız tarzı açıklamalar yine gördük. Ama şu bir gerçek, o günkü üst düzey görüşmelerin ardından taraflar, ama Pakistan aracılığıyla ama farklı bulucular aracılığıyla taraflar daha orta ve daha alt düzey teknik ve bürokratik görüşmeler aslında gerçekleştiriyor gibi bir izlenime sahibim ben. Yani zaten bunun olması da son derece normal. Çünkü gerçek manasıyla bir müzakere sürecinden bahsediyorsak teknik, lojistik ve çeşitli konuların ele alınacağı aslında bir süreçten geçmemiz gerekecek. Bunu da zaten orta ve alt düzey bence yetkililer bir şekilde yapıyordur diye düşünüyorum. Ve sonrasında yine bana kalırsa üst düzey bir toplantı, karşılıklı üst düzey bir toplantı olur. Ama ne zaman olur açık konuşmak gerekirse

0: bunu bugünden bilemeyiz. Yani bir gün sonra mı olur, 5 gün sonra mı, bir hafta sonra mı bilemiyorum. Ama bana kalırsa süreçte farklı bir provokasyon olmazsa, İsrail'in herhangi bir başka müdahalesi olmazsa, bana kalırsa İranlılarla Amerikalılar tıpkı hani o Pakistan müzakerelerinde olduğu gibi üst düzey temaslar yapacaklardır diye düşünüyorum. Çünkü bakın gerçekten de yani Amerika Birleşik Devletleri içinde bu savaşın sürdürülmesi noktasında yani zaten hani herhangi bir rasyonel gerekçe yoktu ama en azından mesela Trump yok, İran'ın nükleer santralleri, nükleer çalışmaları var, yok füze kapasitesi var vesaire diye ne yapıyordu? Kendi çapında bir gerekçe üretip aslında bu hani savaşa biraz da İsrail'in hani saldırganlığıyla beraber girmişlerdi. Ama şimdi yani evet İran'ı vurdunuz, 10 bin hedef vurduk diyorlar, 15 bin hedef vurduk, artık her ne kadar hedef vurdularsa İran'ı vurdunuz, İran'ın fiziksel kapasitesini yerle bir ettiniz, gerçekten de büyük zarar verdiniz, hatta Hamane'yi de vurdunuz, ama İran rejimi çökmedi, o başka bir konu. Günün sonunda sizin gerçekten de bu savaşı sürdürmek için artık ekstra bir askeri hedefiniz de kalmadı. Geriye ne kalıyor? İşte artık İsrail'in arka planda dayatmaları, İsrail'in arka planda bu savaşın devamına yönelik Amerikan yetkililerine yaptığı tam sağ pres kalıyor. Çünkü her zaman ifade ediyoruz, İsrail'in temel derdi Amerika'nın olabildiğince fazla İran dosyasında kalması, Amerika'nın olabildiğince fazla İran'a kilitlenmesi, sonrasında onlar da o arada Lübnan'a, belki Gazze'ye tekrar, belki yani kafalarını kaldırırlarsa Suriye'ye çeşitli ameliyatlar yapmaya çalışacaklar. Orası farklı bir konu. Orayı daha farklı zamanlarda tartışırız diye düşünüyorum. Ama geldiğimiz noktada dediğimiz gibi yani mutabakat metini evet yani imzalanırsa önümüzdeki süreçte benim için bu sürpriz olmaz. Çünkü zaten biz o seviyeye gelmiştik, yani o noktaya gelmiştik diye düşünüyorum. Yine şunu da kısaca hemen altını çizeyim. Yani bu tarz savaşları biraz da dondurulması, yani sonrasında yani barış anlaşmasına vesaire gitmesi, bunları biraz kademeli süreçler olarak da değerlendirmekte fayda var. Yani hep ifade ediyorum, önce bir ateşkes, sonra ateşkesin kalıcılaşması, sonra bir barış anlaşması. Yani üç aşamadan bahsediyorum her zaman. Yani şu anda biz zaten bir ateşkesi yakaladık, ateşkes momentumunu yakaladık. Yani ateşkes tabii ki iyi kötü devam ediyor. Sonrasında bu ateşkesin kalıcılaştırılması gerekiyor. Ateşkesin kalıcılaştırılması için de orada muhtemelen Amerikan askeri varlığının bölgeden çekilmesi gerekecek. Çünkü Amerikan askeri varlığı orada olduğu sürece, daha doğrusu Amerika'nın yapmış olduğu ekstra yığınaklar olduğu sürece, bugün İran'a saldırı Trump'ın bir emrine bakar. Yani onun da özellikle önüne geçirmesi gerekiyor. Şu anda biz ateşkesten kalıcı ateşkes sürecine doğru bir geçiş sürecindeyiz diye düşünüyorum. Herhangi bir provokasyon olmazsa onun ardından belki barış müzakereleri daha turlu ve daha farklı şekilde görüşülür diye ben düşünüyorum.
1: Umarım öyle olur hocam. Söyledikleriniz biraz umut oldu. Şimdi süreçte yeni bir provokasyon olmazsa dediniz. Trump'ın aklına yeni bir açıklama yapmak gelmezse, İsrail doğru durursa, işte ben bu
0: Evet.
1: maddeleri konuşunca açıkçası birazcık yine endişe duyuyorum. Melih Yiğitel, sizinki diyeceğim. Sizinki her şeyin tamamlanabilmesi için bir hafta süre verdi bu kez de. Siz
2: Evet.
1: ne dersiniz? Mutabakat metni imzalanır mı?
2: Yani benimki biraz sakin olursa bu iş olur. Bir de onun elindeki o telefonu almamız lazım. Şimdi uyanır uyanmaz tweet atmaya başlarsa iş zorlaşır. Şimdi burada biraz pazarlık, hocam da dediğim gibi Hürmüz Boğazı üzerinden yürüyor. Yani şu anda müzakerenin kapısını aralayacak olan tamamen Hürmüz kartı. Sonraki aşamalarda çünkü çözülmesi gereken başka sorunlar var. Yani nükleer müzakereler, uranyum zenginleştirilmesi, eldeki 450 kiloluk uranyumun İran'da mı kalacak, üçüncü bir ülkeye mi aktarılacak? Bu henüz belli değil. Yani belirsiz konular var. O bakımdan da şu aciliyet olan Hürmüz Boğazı. Şimdi avantajlar var. Avantaj şu: Hürmüz'ün kapalı olması Amerika'da ciddi bir enflasyon etkisi yaratıyor. Bu Amerikalıların da söylediği bir şey. Yani hem orada petrol fiyatı artıyor, hem de petrol fiyatının artışından kaynaklı bir enflasyon baskısı var Amerika üzerinden. Evet, Amerika bir petrol zengini ama sonuçta petrol fiyatı dünyada belirleniyor. Kendi başınıza belirleyemiyorsunuz. Öyle olsa halkına bedava versin Amerika. Bu iş öyle olmuyor. Şimdi bu enflasyon baskısı Amerika'yı biraz anlaşmaya itebilir. İkincisi, İran için de problem şu: İran'da artık stoklar neredeyse böyle full noktaya geldi. Yani birkaç hafta sonra

0: petrolü işte belki de sokağa aktacaklar. Şu anda litresi 30 kuruş, Türk lirasıyla 30 kuruş. Yani petrolü depolayacak yer kalmadı. Şimdi üretime ara verdiklerinde de o kuyuları yeniden işletmek çok büyük maliyet gerektiriyor. Dolayısıyla İran üzerinde de böyle bir baskı var. Şimdi bu iki baskı anlaşmaya dair bir avantaj oluşturuyor. Fakat hala şey aşılmış değil. Yani Hürmüz'ün işletilmesi meselesi İran kontrol bende diyor. Amerika hayır sende olmayacak. Eski haline geri döneceğiz. Yani aslında 28 Şubat saldırısından önce bizim bir Hürmüz sorunumuz yoktu. Yani bu 28 Şubat 2026'da Amerika-İsrail'in saldırısı oluşan bir problem. 28 Şubat öncesi olmayan bir sorun şimdi bir karta dönüştü taraflar için ve bu kart bütün diğer alanları ve konuları da domine edecek. Şimdi dolayısıyla ben Hürmüz üzerinden bir şekilde bir anlaşma olabileceği konusunda iyimserim. Çünkü Avrupa da bunu çok istiyor. Özellikle bu petrol fiyat artışı Avrupa'yı çok sarsıyor. Yani Avrupa için ciddi bir problem ve bu Hürmüz meselesinin bir an önce aşılmasını istiyor. Keza Körfez ülkeleri için büyük bir problem, petrolünü satamıyor. Şimdi bütün bunlar bir şeyi oluşturuyor. Yani bir anlaşma zeminine doğru zorluyor. Ama çok böyle kalıcı bir durum sağlanır mı? O hocamın da dediği gibi yani eğer burada bir anlaşma sağlanırsa diğer müzakere konularına kapı aralanır. Çünkü daha büyük meseleler duruyor. Yani ne duruyor? İşte nükleer meselesi dedik, uranyum zenginleştirmesi dedik, yaptırımlar. Yani İran mutlak surette bu yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Yaklaşık 11 trilyon dolar değerinde bloke edilmiş parası var İran'ın. Bu bloke edilmiş paranın üzerinde hani blokajı kaldırın diyor. Bunlar çok yani ciddi meseleler. Hiç şeye bile girmiyorum. Yani uzun menzilli füze meselesi ve vekalet üzerinden İran'ın işte vekil güçler üzerinden bölgeyi domine etme çabasından duyulan rahatsızlığı hiç oraya gelmiyorum bile. Yani asıl büyük majör mesele Hürmüz. Diyelim ki Hürmüz'e bir geçici anlaşma sağlandı. O nükleer müzakere, uranyum zenginleştirmesi meselesi, yaptırımlar ve bloke edilmiş para meselesi. Yani bu dört başlığın kapısını aralayacak ve belki Cenevre ve muhtemelen yine Pakistan'da, İslamabad'da bir dizi müzakere toplantı serisinin kapısını aralayacak. Yoksa her şey olup bitmeyecek. Yani Trump'ın dediği gibi işte bir sayfalık bir anlaşma İranlara bir hafta içinde evet derse bu iş bitecek. Hayır, bu iş bitmiyor. Hürmüz işi nefes aldırıyor ama diğer bütün o büyük problemler yerli yerinde duruyor. Tabi burada bir İsrail'e de kapı açmak yani bir başlık açmak gerekiyor. Bütün bu anlaşma zeminini ararken İsrail'i biraz meseleden uzak tutmak gerekiyor. Çünkü onun zehirleyici, provoke edici bir etkisi var. İsrail'i bu diyalog süreci ya da anlaşma havasından uzak tutarsak başarı şansı daha yükselir ama onu bir tarafına eklersek yine sabote eder, yine berbat olur. Şimdi Axios dünden beri sürekli yazıyor. İşte İran anlaşmaya yanaşmıyor diye. Oysa İran anlaşmaya yanaşmıyorum demedi. Düşünüyoruz dedi. Yani tamam Trump'a evet de demedi ama oturup değerlendiriyoruz dedi. Yani kapıyı hemen kapatmadı. O bakımdan da ben bir iki gün içinde ne olacağını aşağı yukarı ortaya çıkacağını düşünüyorum. Öyle çok uzun bir zaman değil yani. Bir iki gün içinde anlaşma zemini var mı yok mu net anlarız.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii Bekir İlhan, belki kısacık şeyin de cevabını alabilirim. Hani dediniz ya, tabii İsrail doğru durursa dedik. Dediniz ki işte bir taraftan o Amerika Birleşik Devletleri'nin bununla oyalarken işte Lübnan'da devam ediyor, Gazze'de devam ediyor. Yeniden başlama değil zaten, her ne kadar ateşkes olsa da zaten ihlal etmeye devam ediyor. Lübnan tarafında durum ne olur?
2: Yani orada da şu anda yine ihlallerle devam eden bir süreç devam ediyor ama şunun özellikle altını çizmekte fayda var. Yani tabii ki az önce ifade ettim, Amerika Birleşik Devletleri olabildiğince İran'a saldırsa, işte o İran dosyasında olabildiğince tutunsa, İsrail için o kadar çok zaten yayılma şansı elde etme fırsatı doğuyor. Yani şunu her zaman altını çiziyoruz. Bakın İsrail bugün işte özellikle 7 Ekim sonrasındaki saldırganlığına baktığımız zaman, ya yani İran'a saldırıyor, Lübnan'a saldırıyor, Suriye'yi provoke ediyor, Gazze'de zaten bir soykırım yaptı. Yani bütün bunların yapabilmesinin yani tek bir sebebi var. İşte o güvenlik şemsiyesi ve o Amerikan zırhı. Yoksa İsrail bakın eş zamanlı olarak da sıra sıra olarak da bunları yapabilecek bir ülke değil. Yani tamam teknolojik kapasitesi bir seviyenin üstünde bir ülke. Yani evet yani onu gerçek zeminden baktığımız zaman onu görebiliyoruz ama yani bu kadar nüfusla, bu kadar coğrafyayla gerçekten sağa sola bu kadar saldırmayı taşıyabilecek bir ülke değil. Yani o yüzden hep ellerinde diyoruz yani tırnak içinde söylüyorum, adeta bir joker kartları var Amerika Birleşik Devletleri himayesi ve bu olduğu sürece de dediğimiz gibi her yere bu şekilde saldırabiliyorlar. 7 Ekim sonrasında da yani İsrail gerçekten de o büyük şoku yani atlatmasının da en büyük sebeplerinden bir tanesi bölgeye daha dakikasında gönderilen Amerikan uçak gemileriydi hatırlayacak olursanız. Yani ben o günü hatta hep ifade etmeye çalışıyorum. Yani Orta Doğu'nun belki 10 gününü 10 yılını belirledi. Çünkü gerçek manasıyla 7 Ekim yaşadıktan sonra İsrail yani muazzam bir çöküşün aslında bakarsanız eşiğindeydi. Devletle siyaset ve yine devlet kurumlarıyla, bürokratik kurumlarla, güvenlik kurumlarıyla siyaset arasında muazzam bir kavga vardı, bir şey vardı, açıklık vardı. Hani onların hepsi bakın o 7 Ekim şoku döşüne geldikten sonra İsrail neredeyse dağılmanın eşiğinde olacaktı yani devlet olarak baktığımız zaman. Ama ne oldu? Orada bir Amerikan müdahalesi geldi. Amerika Birleşik Devletleri, o zamanki Biden hükümeti oraya uçak gemileri gönderdi. Doğrudan doğruya Hizbullah'ı da caydırdılar, İran'ı da caydırdılar. Sonrasında biz İsrail'in bu batılı diplomatik ve askeri ekonomik kalkan altında Gazze'de yaptığı soykırım suçlarını hani izledik maalesef. Ardından da geldiğimiz noktada da yani hem geçen yılki savaş olsun hem bu yılki savaş olsun bakın ne yaptılar? Yine Amerika'yı bir şekilde işin içine koyarak bu saldırganlıklarını devam ettirdiler. Bu sefer de yine bütün bu saldırganlığın bedelini bütün bölge ödüyor. Özellikle de Körfez ülkeleri ödüyor. Yine aynı şekilde İran halkı ödüyor baktığımız zaman. Şimdi de dediğimiz gibi yani yine Amerika Birleşik Devletleri'ni olabildiğince oyunun içerisinde tutup Lübnan'ı ve Hizbullah'ı bir şekilde ekart etmeye çalışacaklar. Burada zaten hani İsrail'in stratejisi çok belli. Amerika'yı içeride, İran'ı dışarıda, Hizbullah'ı da başı aşağıda tutmak diye özetleyebiliriz. Yani bunu her zaman bu şekilde formüle edebiliriz. Yine dediğimiz gibi yani Lübnan dosyasında da şimdi süreç nereye kadar ilerler onu da şu anda kestirebilmek çok zor. Orada da yine Amerikalıların biraz baskısıyla beraber bir ateşkes süreci vardı. Çünkü İran ne diyordu? Lübnan anlaşmaya dahil olması zorunda diyordu. Lübnan'a veya işte orada Hizbullah'ı tabii ifade ediyor aslında. Hizbullah'a yönelik herhangi bir İsrail saldırısı olmaması gerekiyor diyordu. Ama bir taraftan Amerikalılarla İranlılar müzakere masasındayken İsrail hatırlayacak olursanız ne yapmıştı? Tam da Pakistan sürecindeyken çok ağır saldırılar düzenlemişti. Oradaki Hizbullah hedeflerine çok ağır saldırılar düzenlemişti. Aslında yine süreci dinamitlemişti. Yine süreci provoke etmişti. Sonrasında bir çelişki gördük. Ne çelişkisiydi? Anlaşmaya Lübnan dahil mi, dahil değil mi? Amerikalılar dahildi, dahil değildi dediler. İran dahildi dedi. İsrail hiç alakası yok vesaire dedi. Çünkü dediğimiz gibi yani Lübnan meselesi üzerinden de İran'ı sıkıştırmaya çalışıyorlar. Çünkü İran da diyor ya Lübnan dahil olmazsa biz de masaya oturmayız diye. Bu sefer Lübnan'a saldırarak İran'ı provoke edecekler. İran masadan kaçıyor görüntüsü vermeye çalışacaklar diye söyleyebilirim ben.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir bağlantımız var. Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım götürmek için yola çıkan küresel Sumut filosu yine İsrail'in korsanlığıyla ne yazık ki karşılaşıyor. Aktivistler gözaltına alınmıştı, hatırlayacaksınız. İşkenceye maruz kalmışlardı. Ancak İsrail'in bu hukuk tanımaz tutumu aktivistlere geri adım da attırmıyor. 15 yeni tekne daha yola çıkacak. Marmaris'te son hazırlıklar yapılıyor. Biz de her sabah muhabirimiz Deniz Zeybek orada, hatta o yolculukta da olacak. Dolayısıyla Deniz'e bağlanıyoruz ve oradaki son gelişmeleri alıyoruz. Günaydın Deniz Zeybek. Kolay gelsin. Ne durumdasınız? Artık yolculuk için son hazırlıklar yapılıyor biliyorum. Dün bağlantıya başlarken ne kadar o filoda olmak istediğini bilen kişilerden biriyim demiştim. Gözlerinden de o mutluluğu okuyorum.

0: Heyecanlı mısın? Son durum ne? Senden alalım.
1: Elif Akkaya Kuter, artık yola çıkma zamanı yaklaştıkça elbette ki heyecan da daha fazla oluyor ki dün itibariyle artık geç saatlerde kaptanların ve mürettebatın hangi teknelerde olacağı belli oldu. Yani artık aktivistler ve gazetecilerin hangi teknelerde ve gemilerde olacağı kaldı ki şu anda da son hazırlıklar artık devam ediyor. Tabii daha çok erken burada yine teknelerde baş mühendisler, teknik ekip ve kaptanlar kalıyor. Yine kalmak isteyen birkaç aktivist geçici olarak geçmek istedikleri ve kalmak istedikleri teknelerde kalıyor. Ancak daha onların, aktivistlerin ve gazetecilerin hangi gemilerde, hangi teknelerde olacağı netleşmedi. Onun da artık çok az bir zaman sonra, hatta belki bugün bile, geç saatlerde bile belli olabilir. Artık o da netleştikten sonra teknelere geçilecek ve sonra görev dağılımları yapılacak. Kime hangi sorumluluk verilecek? Yolculuk boyunca kim ne yapacak? Bunlar belirlenecek ve sonra da artık yola çıkılacak. Zaten hava özellikle dün itibarıyla çok daha iyi ki önümüzdeki birkaç gün içinde de rota boyunca herhangi bir fırtına görünmüyor. Özellikle Girit'te bekleyen tekneler Erden hep bahsediyorum. Onlar fırtınaya takılmıştı çünkü fırtına nedeniyle uzun zamandır orada bekliyorlardı. Bu bekleme neticesinde ve fırtına dolayısıyla da elbette ki teknelerde birkaç aksilik ve küçük problemler de meydana geliyor ki artık onlar yola çıktı, çıkacak diyebiliriz. Onların da rotası burası. Buraya gelmeleri ihtimal, birlikte yola çıkmak, bu 15 tekneyle birleşip birlikte yola çıkmak çok büyük ihtimal. Şimdi bunların hepsi değerlendiriliyor. Bugün yine bir eğitim var mesela. Tüm aktivistler ve gazeteciler, teknelerde olacak kişiler o eğitime katılacak ki orada da yine deniz hukukuna ve birazcık daha teorik nedir, ne değildir, onlara dair eğitimler verilecek. Femine teknesini, gemisini görüyorsunuz. Bu önemli çünkü geçen sene de filoda vardı ve geçen sene vurulan gemilerden biriydi. Çok kısa bir zaman önce tamir edildi, onarıldı ve bu sene yine bu filoda olacak Femine gemisi de, bunu da belirtelim. 15 tekneden söz ediyoruz. 200'den fazla aktivist ve gazeteci olacak ve ablukayı kırmak için Gazze'ye hemen burada bulunan, ki zaten artık teknelere, gemilere neredeyse yarısından fazlası yüklendi. Gazze'ye bu insani yardım malzemelerinin, gıda kolilerinin, suların hepsinin ulaştırılmasını amaçlıyor. Şiddetsiz bir insani yardım misyonu taşıyor özellikle de. Simülasyon yaptık. İsrail özellikle saldırırsa teknelere, gemilere, o gemi içinde bulunan aktivistler, kişiler nasıl davranmalı, hep bunlar gösterildi. Geldiğimizden beri bir eğitim sürecinden geçtiğimizi söylemek mümkün. Çünkü evet, gönülden bağlı bir iş yapılıyor. Ablukayı kırmak isteniliyor ama burada bulunan kişiler yola çıktıklarında elbette ki neyle karşılaşacaklarını da bilmek zorundalar. İşte bunun hazırlığı yapıldı uzun zamandır. Teknelerin yakıtlarını görüyorsunuz gıda kolileriyle birlikte burada. Çok az bir zaman kaldı Elif Akkaya Kuter. Artık bugün de bir eğitim yapılacak ve bugünkü eğitim son olacak. Sonra da artık tam anlamıyla kim, hangi gemide, hangi teknede, o belli olacak ve artık yola çıkılacak. Biz de bu anı bekliyoruz heyecanla diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz Deniz Zeybek. Dualarımız seninle ve işte 15 yeni tekneyle yola çıkacak aktivistlerle. Melih Yiğital, şimdi ablukayı kırmak isteyen, yardım götürmek isteyen 15 yeni tekne daha. Deniz'in söylediği gibi aslında yola çıkınca neyle karşılaşacaklarını da bilmiyorlar ama bu o kadar büyük bir gönüllülükle, öyle büyük bir vicdanla yapılıyor ki zaten o kısmını da gördüğünüz üzere Deniz Zeybek'te hiç düşünmeden sadece olması gerekenleri öyle bir rahatlıkla anlatıyor ki.
2: Doğru ya, bir öncekinde hatırlarsan sevgili Elif, böyle kocaman ağır silahlarla girip onları böyle tartaklayarak, kelepçeleyerek aldılar, gözaltına aldılar, epey de bir tuttular, Türkiye'nin girişimiyle serbest bırakıldılar. Yani çok daha şeydi, sertti. Şimdi burada o bakımda hani onu düşündüğünüzde zaten bunu yapamazsınız. Bu insanlar onu düşünmüyor. Yani neyle karşılaşabiliriz? İşte en kötü senaryo.

0: göre kendi hazırlıyor. Ben Smooth Filosu'ndaki arkadaşların bağlantılarını da izliyorum. Hakikaten kendilerini en kötü senaryoya göre hazırlıyorlar. Yani o kadar cesurlar. Takdir ediyorum onları. Şimdi burada mesele bir psikolojik bariyeri yıkmak. Yani İsrail'in o yarattığı o korku iklimini yıkmak ve o ablukayı kırmak. Mesele orada, yani o surda bir gedik açmak. O korku duvarında bir gedik açmak ve devamı gelsin diye insanlar bunu yapıyor. Ve çok da anlamlı bir şey. Çünkü İsrail Elif bugüne kadar hani uluslararası hukuk, uluslararası kurumlar insan ve insana dair hiçbir değeri tanımadı. Hepsini yerle bir etti. Yani tarih o kadar berbat anacak ki, yani nasıl Hitler Nazi Almanya'sına böyle hala kitapları ve filmleri çekiliyorsa o vahşetin, bu vahşetin de bir gün böyle filmleri çekilecek, kitapları yazılacak. Yani çünkü ben hep şunu söylerim, bazen böyle büyük tarih yazıldığında biz o ana tanıklık ettiğimiz için, o anı yaşadığımız için çok belki farkına varamayabiliyoruz. Sonrasında aslında bunun ne denli önemli olduğu anlaşılıyor. Bu da öyle olacak. Yani önümüzdeki dönemde bu vahşet o tarihteki yerini alacak. Ben o bakımdan bunu önemsiyorum. Yani çok cesur bir hareket. Hakikaten onları saygıyla selamlıyorum. Bu korku duvarını bir şekilde yıkmak gerekiyor. Yani 7 Ekim'den bu yana o insanların tepesine bomba iniyor. Hala zaman zaman bu oluyor. Ama onun ötesinde böyle bir çağda o insanlar açlığa mahkum ediliyor. İlaca ulaşamıyor, suya ulaşamıyor, gıdaya ulaşamıyor. Yani böyle bir vahşet, hakikaten hani dünya tarihinde bunun örneği yok. O bakımdan da ben çok anlamlı buluyorum. Bu tam anlamıyla çok böyle kutsal bir yolculuk.
1: Evet.
0: Gerçekten kutsal. Sumut filosunun o denize açılıp o yaptığı mavi yolculuk kutsal bir yolculuk. Ben çok çok çok anlamlı buluyorum. Çok.
1: Evet, çok güzel bir isim oldu bence Melik Yiğitel. Tam anlamıyla kutsal bir yolculuk. Yani şimdi Deniz Zeybek bize
0: Evet.
1: her gün işte aldıkları eğitimleri anlattı. İşte hafta başından bu yana Deniz'le yayınlar yapıyoruz. İşte aldıkları eğitimleri anlattı. Aslında Gazze'ye vardıklarında karaya da çıkmayacaklar. Sadece amaç o yardımları ulaştırmak, ablukayı kırmak, insani yardımı
0: Aynen.
1: ulaştırmak. Bekir İlhan, buyurun, siz neler söylersiniz?
2: Evet, yani geçtiğimiz sonbahardaki ilk somut filosu yola çıktığı zaman da ifade etmeye çalışıyordum. Şu anda da yani iki şey burada önemli. Birincisi, öncelikle bu somut filosu değerlendirilirken hani az önce Melik Bey çok güzel bir şekilde ifade etti. Aslında sadece ve sadece sembolik bir değerin de ötesinde bir şey. Burada amaç gedikte hani pardon surda bir gedik açmak gerçekten de. Yani İsrail bakın bunu bu kadar sert tepki vermesi, bu tarz filolara bu kadar sert tepki vermesinin temel sebebi bu. Yani evet biz bazen Sumud'u değerlendirirken evet önemli olan Gazze'nin tekrar gündeme getirilmesi. Evet sembolik bir eylem gibi tabii sembolik olması da son derece önemli. Sembolik bir eylem olarak da değerlendiriliyor ama bence de bunun ötesinde bir şey. Gerçekten de bakın orada fiili bir fark yaratacak bir hamle bu. Yani İsrail'in oradaki hukuksuz ablukasını delme girişimi ve bakın dediğimiz gibi İsrail geçtiğimiz gemileri yani geçtiğimiz sonbahardaki Osmanlı filosundaki gemileri biraz daha Gazze karasularına yakın bir yerde durdurmuştu. Geçtiğimiz haftada mesela ne yaptı? Ta gitti Girit açıklarında durdurdu. Bakın bu kadar korkuyorlar, bu kadar panikliyorlar. Yani İsrail'de bunun sadece sembolik bir şey olmadığını, bunun fiili fark yaratacak, gerçek anlamda pratikte de fark yaratacak bir hamle olduğunu biliyor. Bu yüzden bu tarz filolar kıymetli. Yani bu yüzden de kıymetli. İkincisi yine o zaman da ifade etmeye çalışıyordum süreklilik. Yani bu tarz filolar evet sürekli olmalı, sürekli gitmeli. Yani dünya çapında aktivizm enerjisinin bir şekilde düşürülmeden Gazze'nin tekrardan uluslararası gündemden düşmemesi adına çünkü düştükçe İsrail o ateşkes ihlallerini daha fazla devam ettiriyor. Bunları da düşürmeden o enerjinin devam etmesi gerekiyor. Batı'da özellikle bakın yani Batı'da bu işin biraz daha fazla konuşulması, tartışılması gerekiyor. Çünkü tabii ki yani Gazze meselesi

0: özünde temel olarak tabii ki bir insanlık meselesi ama o bir insan İslam dünyasının da ana meselesi. Ama tabii ki İslam dünyasından verilen tepkiler, İslam dünyasından verilen kamuoyu tepkileri İsrail'i o kadar çok etkilemiyor. Ama ne zaman Londra'da, ne zaman işte Amerika Birleşik Devletleri'nde, New York'ta, Massachusetts'te, işte Kaliforniya'da insanlar sokağa döküldü, İsrail lobisi, İsrail o kültür endüstrisi işte ve Hollywood vesaire gibi fonladıkları yerlerde alarm zilleri çalmaya başladı bakın mesela. Sonra ne yaptı mesela Netanyahu gitti İsrail Amerika'da sosyal medya uzmanlarıyla, sosyal medya fenomenleriyle vesaire görüştü. İşte para vermeye vesaire başladılar. Çünkü alarm zilleri maalesef baktığımız zaman Londra'da insanlar sokağa çıkınca, Berlin'de, Los Angeles'ta çıkınca çalışıyor. Şimdi o yüzden dediğimiz gibi bu Gazze'nin gündemde tutulması, o hukuksuz ablukanın fiili olarak delinmesi hususunda bu tarz gemilerin, bu tarz filoların yola çıkması son derece önemli. Ve az önce de ifade ettiğim gibi burada temel noktamız süreklilik. Sürekli bir şekilde İsrail rahatsız olacak. Sürekli bir şekilde İsrail aslına bakarsanız tırnak içinde söylüyorum bu tarz girişimlerden midesi bulanacak ve günün sonunda da artık yani dediğimiz gibi o aktivizm enerjisi düşmeden de Gazze meselesi uluslararası gündemde tutulacak. Tutuldukça da İsrail tabii ki yani o soykırımı yaptı ama önümüzdeki süreçte biraz daha en azından bu tarz hamleleri yaparken eskisi kadar tırnak içinde söylüyorum cüretkar olmayacaktır diye ben düşünüyorum.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Türkiye Araştırmaları Vakfı Güvenlik ve Politika Uzmanı Bekir İlhan. Değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Yayınlar dilerim.
1: Çok sağ olun. İyi günler.
2: Sağ
1: Evet,
2: olun hocam.
1: Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş bizimle beraber. Günaydın, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Evet,
3: Merhaba.
1: bir
3: Merhabalar hocam.
1: barış umudu fiyatlaması desek herhalde çok yanlış olmaz değil mi Yücel Tonguç Erbaş? Hem borsa tarafında işte hem altın tarafına baktığımızda hem petroldeki gerilemeye baktığımızda ki küresel tarafta da yine aynı şekilde bir barış iyimserliği var. Ne dersiniz, kalıcı olabilecek mi bu barış iyimserliği?
3: Katılıyorum. Yani herhalde dün bir barış imzalandı denilseydi, yani tabii şartlarını da ayrıca piyasa değerlendirecektir ama mevcuttaki fiyatlamadan yani %80'i gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Onu söylememiz gerekiyor. Ha, farkı ne olabilir anlaşma olduktan sonra? Bunun iyimserliğin devam ettirici işte hamleleri diyelim gün ve gün takibi gerekecekti. Şu an hala bir acaba mı sorusu var ama hani fiyatlamalar açısından baktığımızda son 2-3 haftadır özellikle hafta sonu gelen zaman zaman böyle biraz anlaşmanın veya işte ateşkesin bozulması, boğazın kapalı kalması, ablukaya alınması gibi haber akışlarına rağmen aslında hani bu kötü diyebileceğimiz, biraz daha sürecin zorlaşabileceği gibi haber akışlarında hep biraz oynaklığın sınırlı kaldığını, yani çok böyle fiyatlara kötümser bir petrolü biraz dışarıda bırakıyorum. İşte borsalar, tahvil faizleri, hatta özür dilerim, değerli metaller için de söyleyebiliriz. Burada giderek azalan bir endişe var fiyatlama üzerinde ve dün tabii ard arda gelen haber akışları sonrası da tabii çok enteresandır. Yani Amerikan borsaları da, bizim Borsa İstanbul tarafı da yeni zirvelere gidiyor. Hacimler mesela bizde 300 milyar TL'nin üstünde, biz 100, yani bu senenin rekoru, çok uzun yılların en yüksek işlem hacmi. Bakıyorsunuz yani değerli metaller tarafında yine faizlerde çok yüksek bir oynaklık yok. Dolayısıyla bir barış havası şu an için piyasalarda olduğunu söyleyebiliriz. Ne kadar sürer? Valla şöyle bakmak lazım. Ben Mayıs'ta nihai sonucun alınacağını düşünüyorum. Yani nihai sonuçtan kastım da piyasaların iki tarafın bir şekilde anlaştığına dair ve boğazın açık kalacağına dair bir anlaşma gerçekleşecek. Belki sizle daha önce de konuşmuşuzdur. Bu boğaz meselesinde bence işte Trump'ın bir Çin ziyareti olacak. Çin'in bana kalırsa biraz daha İran'ın arkasında yer alması, bu süreçte kendi menfaatleri doğrultusunda da biraz daha baskı yapması. Yani İran üzerinde değil, genel konjonktür üzerinde belki Amerika ile de belli diyalogları oluyordur. Dolayısıyla burada taraflar biraz Çin'le Amerika gibi oldu, boğaz meselesiyle ilgili. Çünkü orada bir enerji dağılımının bildiğim kadarıyla %70 belki biraz daha fazlası Çin'e doğru gidiyor veya işte Uzak Doğu'ya doğru gidiyor.

açıdan ben Mayıs ayında bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Tabii bazı daha önce gördüğümüz böyle 3 hafta, işte 1 hafta gibi süreler de veriliyor savaşın bitmesine dair. Ama piyasaya baktığımızda ben hep onu söylüyorum, dünyada çok

0: 4 senaryo üzerinden ılımlı senaryo var. Haziran'a kadar bitmesi, ki sizinki biraz daha iyimser, Mayıs ayında biteceğini düşünüyorum dediniz. 80 dolar olur o durumda yıl sonunda diyor. Bas senaryosuna göre işte Temmuz'u kalırsa ya da işte normalleşmesi biraz Temmuz'u geçerse 88 dolar 90 bandına işaret ediyor. Olumsuz senaryoda 100. En kötü senaryoda da işte belki resesyonu bile konuşabileceğimiz uzaması durumunda 120 dolar olabileceğini söylüyor. Şimdi bu senaryolara baktığınızda ne dersiniz?
1: Şimdi bakın, biz bu savaşın bir kere insani boyutu, stratejik en boyutu, siyasi boyutu. Yani bunları dışarıda bırakarak konuşuyorum. Yani biz tabii fiyatlama ki üzerinden konuştuğumuz için şey de yanlış anlaşılabilir. Yani sanki her şey hallolmuş, petrol fiyatı geri gelecek gibi biraz sonra söyleyeceklerim açısından. Ama ben bu işin başından itibaren hani biz biraz daha böyle yıllık bir strateji üzerinden giderken tabii devletlerin de kısa, orta ve uzun vadeli planları oluyor. Şimdi mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde ben neden Mayıs diyorum? Ya daha önce aslında Nisan'da da bitebileceğini düşündüm ama bana kalırsa biraz İsrail baskısı Amerika'yı biraz bu işi uzatmaya doğru götürdü. Hatta zaman zaman işte siz bizi bu işe soktunuz tarzında başkan yardımcılarından çeşitli böyle açıklamalar da oldu. Yani tabii birçok açıklama geldi. Şimdi birincisi, Kasım ayında bir ara seçim var Amerika'da ve gerçekten bu savaş meselesi, tabii anketler doğrudur yanlıştır bilemeyiz ama anladığımız kadarıyla yani Amerikan halkının cebine de yansıyan bir benzin pompa fiyatı var burada. Ve uzun yıllardır Amerikan halkı böyle çok hızlı fiyat oynaklıklarını çok hoşuna giden bir durumda değildir. Her ne kadar hani bir ülke menfaati gibi bir savaş ortamı düşünülse bile. Dolayısıyla bir an önce aşağı yukarı bu ayı tamamlasak işte geriye 5 ay kalıyor. Trump'ın mevcut bazı davalar var. Bir ara seçim öncesi, yanılmıyorsam Texas seçimi olacak. Kendi gücünü Temsilciler Meclisi ve Senato'da devam ettirmesi için bu gelişmeleri belki lanse edebileceği ama aynı zamanda da ekonomik veriler üzerinden de içeride bir siyasi çekilme yaşaması gerekiyor. Yani ülkesinin biraz daha durumlarını değerlendirmeye doğru gitmesi gerekiyor. Bu arada biliyorsunuz tarifelen meselesinde 5 aylık bir süre vardı. Yanılmıyorsam orada da 2-2,5 aylık bir süre kaldı. Hani yine mahkeme tarafından belli sınırlamalar getirilen vesaire. Şimdi böyle bir durum olduğunda birincisi ben petrol fiyatlarının spekülatif fiyatlamalar olduğunu düşünüyorum ve en hararetli zamanda biz 120 doları 1, 2 ya da 3 kez, 2 kez hatırlıyorum, 3.sü de 116-117 dolar civarı olabilir. Dolayısıyla en tepesi burası. Yani burada neredeyse akışın tamamlandığından sonra. Şimdi OPEC üretim artışına gidiyor. Birleşik Arap Emirlikleri bir OPEC dışına çıkıp kendi üretimini arttırma gibi bir talebi var. Anlaşmanın olduğunu düşünürsek de dün de kısmen bunu yaşadık. Bir 20 dolarlık tepeden geri çekilme oluyor. Yani dün 96 dolar civarlarının birer petrolde gördüm. O açıdan yani bence bu işin anlaşma kısmına geldiğimiz noktadaki fiyat aralığı 90'la 100 dolar. Şimdi bu geldikten sonra dikkat ederseniz Trump'ın bir iki açıklaması daha oldu. Dedi ki petrol fiyatlarını indireceğim, işte eski seviyesine gelecek vesaire. Şimdi bazı söylemlerinin biz çok anlamsız olabileceğini düşünüyoruz zaman zaman Trump'ın ama ben de o içerideki atmosfere döndüğünde evet belki 60 dolar olmayacak, 70 dolar da zor gibi gözüküyor ama 70-80 dolar aralığına oturabilecek birkaç gelişme. Yani ne olabilir? İran'ın da limitlerini kullanabilir. Rusya, Ukrayna meselesi sonrası orada bir arz fazlası yaratabilir. Venezuela petrolü belki biraz daha fazla gelir dünyaya. Ama bunların haricindeki psikoloji, yani o spekülatif petrol fiyatlamasının iyimser tarafa, yani her yerden bir petrol arzı 3 ay sonra, 4 ay sonra gelebilir ve üretim hacmi de artıyor anlayışı zaten fiyatları aşağı çekecektir. Yani bunun yaşanmasına gerek olmadan. Biz hep ne diyoruz piyasalarda? İlerideki bir beklenti satın alınır. Dolayısıyla ben, tabii bu da bu benim görüş, iyimser de bir görüş olabilir ama ben bu görüşü sadece iyimserlik yaratmak için değil, dünyadaki konjonktürün ve büyük diyelim ülkelerin durumuna göre de söyleyeyim.

0: diyorum. Çünkü bugün Avrupa'ya da baktığınızda Avrupa'da hemen bu işlerin çözülmesi için biraz da ön ayak olabilir. Özellikle Rusya-Ukrayna meselesi için. Neyse kısaca benim beklentim tahmin ediyorum 80 yani 75-80 dolar arası ya da 70-80 dolar arası bir ortalamaya gidebileceğimiz. Daha çok 80 dolara yakın. Onun için ben şeye katılmıyorum çok. Yani çok afaki bir gelişme olmazsa bu Temmuz'da biter meselesi yıl sonu 100'ye zaten petrolün ortalaması 85 dolar civarına gelir. Yılın ikinci yarısı yani 6 aylık son 6 aylık bölümde hadi diyelim 60 dolar oldu petrol. Bu durumda bile yine 70-80 dolar arasında bir petrol fiyatı oluyor. Yani 60 dolara ha, tekrar gelmez tamam de diyemem ama ortalama konuşuyorsak bence zor bir ihtimal. Doğru. Olmaz diyemem. Yani bir önceki yılda ya pardon bir sonraki yıl 60 dolar petrol olur mu derseniz olabilir derim. Hani bunu düşünürüz yılın ikinci yarısında. Ama ortalama konuşuyorsak yani burada 70-80 dolar arasına doğru bir projeksiyon yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Aslında mevcut anlattığım senaryo üzerinde.
1: Ya şimdi
2: ya hocam ben
1: Elif
2: çok özür dilerim bir araya girebilir miyim? Tabii hazır ki. Tonguç hocamı yakalamışken. Şimdi Tonguç hocam şöyle şimdi ben bakıyorum mesela deniyor ki bu Hürmüz meselesi kilidi açabilir. Şöyle bir şey işte petrolü satamayan bir körfez depolamanın artık sonuna gelmiş bir İran yani bir hafta 10 gün sonra belki artık depolayamayacak petrolü sokağa salacak çünkü üretimi durdurduğu anda tekrar okuyarları işletme çok ciddi maliyet hatta dün İranlı bir gazeteci arkadaşla konuşurken dedi ki sizin parayla burada benzinin litresi 25 kuruş. Şimdi Amerika'daki gazeteci arkadaş dedi ki onunla da konuştum o da dedi ki burada artık bir enflasyon etkisi yaratıyor bu iş bir uzadıkça yansıyor hatta şey dedi şöyle bir cümle kurdu ya dedi burada benzin ve hamburger fiyatı arttığı anda hiçbir iktidar duramaz gibi espri yaptı dolayısıyla hani onu etkileyebiliyor. Şimdi bu tabloya baktığımızda hocam bu biraz şeyi zorlamaz mı? Yani artık iş win-win'den lose-lose'a doğru gitti. Zorlamaz mı bu? Şimdi siz petrol fiyatını da söyleyince böyle bir tablo çıkıyor karşımıza. Ya bu sürdürülebilir bir şey mi? Çünkü mesela son bir cümle mesela Sayın Mehmet Şimşek dedi ki ya bir şok etkisi yarattı. Biz hani onu büyük ölçüde göğüsledik ama tekrar hani devam ederse o da tam ne olacağını çok kestiremiyor. Yani dolayısıyla böyle herkes içerisinde yıkıcı olmaya başladı devam ederse.
0: Evet. Şimdi Melik Bey şunu düşünebiliriz. Yani eskiden derken bundan 20 yıl önce veya işte 90'lar 2000'in geçişleri piyasalarda belli bir kriz senaryosu. Mesela böyle bir olay o zamanlarda yaşansaydı belki o zamanın şartlarına göre çok daha uzun sürebilir. İşte siz belki daha iyi hatırlıyorsunuzdur Irak-İran meselesi galiba 7 yıl mı sürdü bilmiyorum yani uzun süren bir savaş ortamı oluyordu.
2: Çok uzun.
0: Ama mevcut şartlar evet mevcut şartlar içerisinde ki durumu değerlendirmemiz lazım. Yani sizin söylediğiniz gibi iki tarafın da kaybedeceği bir gelişmeyi artık o kadar ekonomilerde önemli ki veya siyasi gelecekler diyelim ya da siyasi stratejiler diyelim. Dolayısıyla anlamsızlaştığı noktada bence iki tarafta geri çekilip veya üç taraf, dört taraf neyse burada bir iki tarafın olası menfaatine noktasında zaten anlaşma dediğimiz şey de böyle bir masaya oturma durum var. Biraz önce anlattıklarım yani sadece bir savaş var. Ve bu savaş üzerinden petrol 200 dolar olacak, 150 dolar alacak işte efendim sürdürülemez, imkansız falan. Bunu diyebiliriz bak. Bunu kağıt ortamında yazabiliriz. Ama şimdi biraz önce ilk başta Elif Hanım bir soru sordu. Dedik işte piyasalar nasıl değerlendiriyorsunuz efendim sonrasında nasıl bir sonuç olur? Şimdi dolayısıyla bunları konuşuyorsak o zaman 4 tane majör merkez bankası geçen haftaydı yanılmıyorsam faizde bir değişiklik yapmadı ama 4'ü de dedi ki işte sonuçlar sizin dediğiniz gibi daha kötümser giderse faiz artışına da gidilebilir gibi bir anlam çıktı ortaya. Bunlar hepsi olasılıklar dahilinde doğrudur. Ama siz bir strateji kurarken

0: Birkaç senaryo konuşursunuz. Biraz önce Deutsche Bank'ın raporunda olduğu gibi. Ve bir senaryonuz ana senaryo olur. Diğerlerini biraz daha yüzdesel bazlı sınırlı tutarsınız. Ben de diyorum ki yani kendi piyasa okumama göre bu kadar kötümser bir durum söz konusuysa, yani petrol fiyatlarının yaratabileceği bir dalga olarak bakarsak, ben bunu tahvil piyasasında, döviz piyasasında, değerli metaller üzerinde ve özellikle borsalar üzerinde görmüyorum. Ha, şöyle denilebilir, bu bir miyop etkisi. Yani piyasalar şimdi uzağa bakmıyor, yakını fiyatlıyor. Ama paranın bol olduğunu biz Trump ilk başa geldiğinde S&P endeksinin kabaca 5700-5800'lerden 4400'e geldikten sonra bugün tekrar ya da 6-7 ay sonra tekrar 6000 seviyelerine geldi. Bugün de 7000 seviyelerinde. Yani şunu demek istiyorum. Bir yıkım senaryosu ve satışın böyle 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl süren bir finansal tablo şu an dünyada görme şansımızın çok zayıf olduğunu düşünüyorum. Evet, yani mesela 1000 dolar düşen bir günde altın fiyatı oldu. 40 dolar düşen gümüş fiyatı oldu. İşte petrol bir günde 20 dolar düşebiliyor. Bu bize şunu anlatıyor. Fiyatlar spekülatif. Yani kontrat bazlı bugün petrol anlaşması da yaptığınızda birçok günlük gördüğünüz fiyattan o anlaşmalar yapılmıyordu. Çünkü bunlar biraz da uzun vadeli yapılan anlaşmalar. Gelmek istediğim yer şu, dediğiniz doğru, eğer böyle bir gelişmeler olursa burada faiz artışları gelir, riskli varlıklardan kaçılır, işte enflasyon artar. Hatta bunun ülkeler adına siyasi sonuçları da olabilir, yani Amerika'da olabileceği gibi. Fakat aklı selim diyebileceğim, her ne kadar biraz daha böyle söylemleriyle çok belirsizlik yaratan bir Trump görüntüsü olsa da işin sonunda dönüp dolaşıp danışmanları üzerinden de belki baktığımızda bir iç siyaset meselesine doğru dönmesi gerekiyor. İkinci dönemi bir üçüncü dönem olmayacak ve geri kalan Kasım sonrasında kalan süreci de güçlü tamamlamak isteyecektir. O açıdan finansal bir oynaklık olmadığını ve tek bir üründe kabaca doğalgaz, petrol bir fiyatlama ve bu fiyatlamanın iyimser bir haberle hızlı geri çekildiğini görüyorsak şunu dememiz lazım. Yani burada risk almak isteyen dünyada bir yatırımcı kitlesi gerek tahvil piyasasında gerek borsalarda hala var. Ve para bu tarafı seviyor. Yani açık konuşmamız gerekirse. Şimdi bir anlaşma olursa, biraz önce saydığım Rusya, Ukrayna ve Sırbistan tutunda işte İran'ın, bölgenin, Venezuela'nın, ne bileyim bütün Amerika kendi ihracatçı da olabiliyor. Yani son 5 yılda aldığı kararla birlikte daha önce kaya gazları, kayaç gazları falan Amerika'da konuşuluyordu. İşte maliyetleri 60-70 dolar. Şimdi 100 dolarlarda bir petrol, 90 dolarlarda bir petrol. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Birkaç stratejik arıza neden olabilecek yaklaşım Amerika'dan ve petrol üretimindeki işte OPEC benzeri bir günlük artış. Evet, transfer belki 1-2 ay gecikebilir ama bunun, bu haber akışının psikolojik etkisi bana kalırsa gerçekleşmeden çok daha iyimser olabilir. Ve kimse, her ne kadar Amerika yüksek petrol fiyatı bizim işimize de yarıyor dese de, bana kalırsa özellikle Amerika'nın yüksek bir petrol fiyatı kendi ekonomik programı açısından istemediğini de düşündüğümüzden hızlı bir şekilde fiyatları aşağı çekici, yani anlaşma oldu. O zaman işte şuna da yetki verelim, bunu da onaylayalım, bunun da petrol üretmesine ve satmasına izin verelim gibi haber akışlarını da görebiliriz. O açıdan konjonktür bir kötümser senaryo müsaade etmeyecektir. Bunu ana senaryosu, ana nedeni de Kasım'daki ara seçimleri Amerika'da diye düşünüyorum. Çünkü işin baş oyuncusu da Amerika gibi gözüküyor. O açıdan bizdeki durum aslında, ben Sayın Mehmet Şimşek'in 28 Şubat'ta tam da bu savaş başladığı gün 1,5 saatlik bir enflasyon üzerine, bütçe üzerine bir sunumunu izledim. Ve burada biz çok iyimser taraftaydık. Yani bu mesele olmadı. Hatta kendisi de ifade etti o gün. Dedi ki yani böyle bir belirsizlik içinde bu sunumu yapıyorum. Yarın öbür gün ne olacağını bilmiyorum. Hatta hemen pazar günü de zaten borsa tarafından, sermaye piyasası kurulu tarafından bazı tedbirler getirdi. Bir kısmı bugün de devam ediyor. Özellikle konut baktığımda, eğitim ve gıda konusunda gecikmeli bir enflasyonda aşağı doğru bir beklenti bu seneye yansıyacak. Ve bu nedenle %20'lere yakın bir enflasyon beklendiği konuşuluyor. Şimdi biz bir şok yaşadık. Mesela geçen sene de farklı bir konuyla ilgili yine belli bir dalgalanma yaşamıştık. Eğer petrol fiyatları dediğim şekilde ortalamanın, yani çok ne olacağı önemli değil bence. Yani önemliden kastım, hani 70 mi olmuş, 72 mi olmuş, 68 mi olmuş, 80'e yaklaşmış mı? Evet, bunlar yıl içinde konuşulacak şeyler. Ama yaz aylarında biz hızlı bir şekilde tekrardan ritmi yakalayabiliriz. Zaten dikkat ediyorsanız son 3 haftada 2,5 milyar dolar para girişi oldu yabancı tarafında, yani bono ve şeye, hisse senedi tarafına. Büyük ihtimal bu hafta yoğun bir para girişi var. Geçen hafta da sınırlı da olsa bir para girişi olmuştur. Bugün göreceğiz verileri. Yani kabaca biz bir 3-4 milyar dolara yakın önümüzdeki hafta göreceğimiz verilerde tekrar bir para girişi olduğunu yakınsayacağız, göreceğiz. Ya bu şu demek, evet sıcak bir para geliyor gidiyor ama Türkiye'nin bir hikayesi var yani bu program içerisinde. Dolayısıyla burada iyimserlik, faiz indirimi, enflasyonda düşüş öngörüldüğü anda, bakın olmasına gerek yok, geçen sene de aynısı oldu, hemen bir piyasada bunun fiyatlamasını görüyoruz. Ya bu kadar dalgalanmada şöyle söyleyeyim, kurdaki haftalık, daha doğrusu TL'deki haftalık değer kaybı değişmedi. Evet, bir rezerv siz de görüyorsunuz kaybı oldu ama o da 2-3 haftada belli bir 170 milyar doların üzerine geldi. Tahvil tarafında aşağı yukarı 3-4 puanlık bir oynaklık oldu. Yani 38 desek kabaca, şu an 41'lerde 2 yıllık tahvil. Ve borsada da yeni bir zirvedeyiz. Bizim büyümemizi, önümüzdeki enflasyon maliyetimizi etkileyecek gelişmeler midir? Evet. Ama ben de şöyle bir enteresan şeyle en azından bu bölümü kapamaya çalışayım.
1: Ya bu yıl sonu hedefinde sapma yaratır mı Tonguç hocam?
2: Ki enflasyon raporu da 14
0: enflasyonla mı? Bence evet. Yaratır. Yani bence yaratır. Şöyle yaratır. Şimdi Sayın Mehmet Şimşek %20'ler civarı bekliyordu. O sırada piyasa %23'ler seviyesindeydi. Yani piyasa dediğimiz aslında biraz da bizleri kastediyorum. Hane halkı meselesi de hep konuşuluyor. Onu da şöyle bir özetlemeye çalışayım. O gün sunumda da vardı. Birçok gelişmiş, gelişmekte olan ülke hane halkı enflasyon beklentisini Sayın Mehmet Şimşek gösterdi grafik üzerinde. Yani bunu belki çoğu kişi de bilmediği için bazı yorumlar yapıyor. Yani gelişmiş ülkelerde de dahil enflasyon beklentisi ama hane halkı beklentileri genelde enflasyon beklentisinin iki katı oranında. Yani bizim gibi aslında. Yani bu bize bakınca çok böyle hane halkı niye enflasyon düşecek algısı yok ama dünyada da böyle bir algı var. Yani tüm insanlar, hane halkı dediğimiz kesin böyle bir beklenti içinde. Niye değişir? İşte piyasa 23'tü. Bence 2-3 puanlık bir oynama yukarı doğru olur. Biraz önce konuştuğumuz bütün olasılıklar içinde benim anlattığım gibi bir senaryo gündeme gelirse. Yani şöyle söyleyeyim. 22-23 hani ben Haziran ve Maliye Bakanımızın şeyinden gidiyorum, öngörüsü üzerinden. Herhalde oraya doğru çekilmesi lazım. Piyasada biraz daha 25-26'lara gelmesi lazım. Ama çok böyle 30'lara yakın 27-28'ler eğer bu senaryo gerçekleşirse olacağını düşünmüyorum. Bunu da şundan düşünmüyorum. Çünkü geçen enflasyon verisinde Nisan'da kabaca bu %4'ün üzerindeki aylık enflasyonun %40-45'i petrol ürünü, petrol ham maddesi, ulaştırma, özellikle yurt içi yurt dışı bilet fiyatları gibi hemen böyle tamamen bundan kaynaklı. Yani bu petrol fiyatı oynaklı, enerji fiyatı oynaklığından kaynaklı. Şimdi bunu biz hadi Mayıs'ta da yaşadık ama Haziran, Temmuz ve Ağustos, işte Eylül, bu aylar biraz da yaz ayları, burada normalleşme olursa bu etki ortadan kısmen kalkacaktır diye düşünüyorum. Ama 2-3 puan bana kalırsa tüm dostlarımız, arkadaşlarımız minimum aşağı yukarı, tabii iyimser kötümser olanları da olabilir, yıl sonu enflasyon beklentisini yukarı çekmiştir diye düşünüyorum. Ben de keza 23'ler gibi bekliyordum. Ya bana kalırsa 25-26 diyebilirim yıl sonu beklenti. Mesela faizle ilgili de 7 puan üstüne koyduğunuzda, yani 32-33 deseniz işte 400-500 puanlık bir faiz indirimi yılın ikinci yarısında hala Türkiye yapabilir diye düşünüyorum.
2: Evet. söylediğinizi destekler nitelikte olduğu için bugün bu sabah okumuştum. Chicago Fed Başkanı'nın açıklaması var. Tüketicideki yüksek enflasyon algısı Fed için büyük bir sorun diyor ki işte daha önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir raporunda da vardı. Bu hane halkının beklentisi de tabii ki enflasyonu ne yazık ki

0: olumsuz etkiliyor. Tabii ki kaynağı bu değil. Ben de sizin gibi önlemimi alarak şey yapayım. Yücel Tonguç Çarbaş bu savaş konusunda dediniz. Tabii ki en önemli tarafı insani yönü, işte sivillerin hayatını kaybediyor olması. Ama savaş tabii bir taraftan ne yazık ki tam anlamıyla bir Hürmüz krizine dönüştüğü için ekonomi üzerinde de çok büyük etkisi var. Böyle dönemlerde de anlıyoruz ki işte ekonomide ne yazık ki çok önemli. Bunların olmaması için, bunların yaşanmaması, evet, için de çok çok önemli. Şimdi Melih Kiitel, ılımlı ve işte o barış diplomasimiz bize bu anlamda, evet, çok kazandırıyor. Bir taraftan işte bu konuştuğumuz şeyler çok kazandırıyor. Bir taraftan da Saha Expo tarafı var. Savunma sanayinde geldiğimiz noktada çok önemli. %80, evet, bağımlılıktan %80 bağımsızlığa, ki işte dün Yıldırım Han, Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi, 6000 kilometrelik menzile sahip bir roket. Bir taraftan Baykar'la Endonezya arasında anlaşma imzalandı. Kızıl elma ilk kez ihraç edilecek. Biraz isterseniz bunlardan da konuşalım. Buyurun.
1: Evet. Ya Elif, önce şeyi söyleyeyim. Yani keşke hani dünyada barış olsa, keşke hani bizim coğrafyamız ve sulh içinde olsa ve biz de buralara çok büyük kalemler kaydırmasak, ayırmasak. Ama öyle değil. Yani şartlar bizi buna zorluyor. Önce onu söyleyeyim. Çünkü ben her bunu dediğimde, ya hani böyle, ya hani savaş işte, savaşa yatırım, öyle değil. Dünya oraya doğru gitmiyor. Yani hani özellikle bu bulunduğumuz coğrafya bunu zorunlu kılıyor. Dibimiz Suriye paramparça oldu. Gel bu tarafa Irak paramparça. İran ne olacağı hala belirsiz. Yukarı çık Rusya, Ukrayna. Gel öbür tarafa Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan. Hadi orada pek bir şey olmuyor. Onu bile Saakashvili'yi devirdi Ruslar. İçeride OSETE kurdu falan. Yani coğrafya karma karışık. Yani bizim böyle bir zorunluluğumuz var. Önce onu bir koyalım. Dolayısıyla bu, ben bu meseleyi hep şöyle derim. Yani bu yerli milli savunma iki şey sağlıyor. Bir, kendi güvenliğinizi sağlıyorsunuz. Yani hani bir pandemi döneminde moda tabir vardı ya, antikoru yüksek tut ki hani gümlemeyesin şeyden, koronadan. Şimdi dolayısıyla güvenlikte de antikoru yüksek tutmak zorundayız. Yani bu savunmaya yatırım, savunma ürünleri bizim ülke olarak antikorumuzu yükseltiyor. Yani bizim güvenlik açığımızı kapatıyor. İkincisi, Tonguç Hocam daha iyi bilir, son dönemde ciddi bir bizim ihraç ürünümüz bu savunma işi. Az önce senin söylediğin şey, Malezya ile işte işbirliği, işte SİHA, İHA'da dünyada ilk üçte yer almanız ciddi bir ihraç ürünü ve siz savunma sanayinden para da kazanmaya başladınız. Peki nereden geldin Elif buraya? 2002 yılında %20,5-21'lerde olan bir yerli milli savunmayı bugün 82-83'lere getirdin. Yani çünkü kendi göbek bağını kendin kesmeyi öğrenmek zorunda kaldın. Bazen dayak yedin, bazen reddedildin, bazen refüze edildin. İşte mesela işte bize geçmişte bu Heron verilmemesi meselesi, Amerika'nın Predator vermemesi meselesi bizi bu siyasi ihtiyacına yöneltti. PKK ile mücadele, savaş ve silah egzersizimizi arttırdı. Sonra Suriye operasyon bu ihtiyacı daha da arttırdı ve sonuçta biz bir şekilde o kendi güvenlik açığımızı bazen böyle sınama yanılma, bazen gözlemleyerek güvenlik açıklarımızı bulduk ve o güvenlik açıklarını kapatırken ihtiyacımız olanı aldık. İhtiyaçtan fazlasını, ya biz bunu satalım, ekonomiye de bir artısı olsun diye. Böyle iki düzlem üzerinden yürüyor bu iş. Yani kendi güvenlik açınızı kapatmak, antikorunuzu yükseltmek, şu ülke olmak. Çünkü sözünüzün ağırlığı gücünüzle ilişkilidir. Yani savunmada, ekonomideki gücünüzle ilişkilidir. Yoksa öbür türlü istediğiniz kadar bağırın. Hani bu mesele hep Harry Kissinger der ya, sizin diyor sahadaki gücünüzün gölgesi masaya değiyorsa anlamlı, ama sahadaki gücünüzün gölgesi masaya değmiyorsa söyle.

0: her şey lakırdıdan ibaret kalabilir. Şimdi bu böyle bir dünya. Şu anda konjektür bu. Şimdi dolayısıyla bir yandan bu, dediğim gibi diğer yandan da ekonomiye bir artısı var. Yani yoksa hani savaşmayalım, halay çekelim. Bence de savaşmayalım, halay çekelim. Ama yani dünya böyle birbirini gırtlaklarken biz böyle öyle bir lüksümüz, fantazimiz olamaz. Hele hele komşularımızın Liechtenstein, Norveç, İsveç dağlarında Heidi'nin, Clara'nın koştuğu bir İsviçre Alpleri olmadığı için mecburuz. Vallahi mecburuz. Hani şey, Mazhar Fatih Özkan ne diyor? Mecburen, mecburen, mecburiyetten. Yani bu bir zorunluluk, bir mecburiyet.
1: Evet. Buyurun Tonguç Çarbaş. Tabii şöyle bakınca Türkiye savunma ve havacılık ihracatı verilerine işte 2022 yılında hatta 2002'de işte %20'den Melik Yiğitel'in dediği gibi 2025'te %80'e, hedefte %83'e çıkması yönünde. 2022'de evet. 4.40 milyar dolarken 2025'te 10.05 milyar dolar.
2: Evet, şimdi ya iki türlü ben burada bizim savunma sanayindeki başarımızı diyeyim, değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Birincisi evet, uzun yıllar aldı. Yani yatırımlar, gelişmeler, geliştirmeler diyelim. Yeni şirketler kuruldu. Ortak iş yapan birçok şirketimiz oldu. Savunma sanayinin sadece bir savunma sanayi olarak değil, aslında son dönemdeki hani üretim kalemlerimize baktığımızda burada bir teknoloji yatırımı da yapıyoruz. Ve bir uzay yatırımı da oluyor. Bunlar çok beraber giden konular. Yani savunma sanayindeki yatırımlar dediğimizde aslında teknoloji yatırımları şu an çok daha işte yazılımlar, hesaplamalar, kitaplamalar, hani kaba inşaat dediğimiz o inşaat tarafındaki üretim tarafı zaten Türkiye'de vardı bir kısım, ama bunun geliştirilmesi ve bunun üzerine bir teknoloji yazılması konusu hem bizi savunma sanayinde geliştirdi, hem teknolojik alanda bir bilinirlik elde ettik, burada know-how kazandık, hem de aslında buradan bir uzay sanayine doğru da gittiğimiz çok yakın çalışan şirketlerimiz var. Ya yani bunu net bir şekilde söylemek lazım. Hani Türkiye'nin belki de tarihinde hani bir sektör üzerinden bir başarı hikayesi, yani sıfırdan neredeyse başlayıp bir üretim tarafına ve geliştirme tarafına geçilen en önemli sektörümüz savunma sanayi. Şimdi ikinci aşama biraz enerji tarafında buna benzer. Biraz daha sonrasında olsa da yatırımlarla geleceğini ben düşünüyorum. Biz de yani grup olarak savunma tarafına yatırımlarımız var. Tabii çok o tarafta detaya girmeyeceğim. Ama hani ihracat tarafı için zaten bunlar halka açık şirketler için gözüküyor. Yani borsada işlem gören şirketlerin işte yurt dışına yaptığı anlaşmalar, ihracatlar, siparişler, bunlar kamu aydınlatma platformunda net olarak kamuoyuyla anlık olarak paylaşılıyor. Bunu görüyoruz biz rakamsal olarak. Ama biz yaptığımız yatırımların daha tamamlanmadan aldığımız siparişler de oldu ve bunlar yurt dışındaki biraz önce Melik Bey'in saydığı aslında çok da komşularıyla böyle derdi tasası olmayan ülkeler. Yani dolayısıyla Türkiye'de üretilen ürünlere de bir talep olabiliyor. Yani karşılığı var, anlatabiliyor muyum? Hani siz bir ürünü üretirsiniz, evet, kendiniz bunu kullanacaksınızdır ama dünyada çok fazla karşılığı yoktur. Yani artık ülkeler ve bunlar gelişmiş ülke diyebileceğimiz ve NATO'ya yakın ama kendi ihtiyaçlarını da gerçekleştirmek isteyen farklı alanlardan da bu tedarikleri sağlayabilecek. Ama herhalde son gelişmeleri onlar da takip edebiliyor ki önden bir siparişle ben sizin yapacağınız ürünü almak istiyorum diyebiliyor. Dolayısıyla bu çok önemli. Fakat buradan bir kendime, yani kendi kendime konuştuğum ve belki sizlerle de paylaşmam, birkaç yayında da paylaştım. Bu kadar başarılı bir savunma sanayi, bu kadar başarılı ya doğru giden bir enerji, yatırım ve stratejik bir dönüşüm var. Şimdi biz hep bu enflasyon meselesinde, onun da biraz böyle üzülürüm zaman zaman. Yani bunları başarabiliyorsak orada bazı kalemlerimiz var, işte hayvancılık gibi, tarım gibi, eğitim gibi, efendime söyleyeyim hani bizi konut projeleri şimdi biraz daha hızlandı tabii. Yani bu alanlarda da bana kalırsa son 20 yılda savunma sanayinde nereden nereye geldiğimiz konusu gündemdeyken, mesela tarım ve hayvancılık içinde böyle bir başlangıç, bir planlama ve bunun çok daha eskiden hep şey konuşuldu, yani su çok değerli olacak, gıda çok değerli olacak ve gerçekten mevcut durumda bizim coğrafyayı düşündüğümüzde tabii kaynaklar dediğimiz hani bunun içerisinde ve tarım konusuna da eğer kalıcı bir enflasyonda hani işte tek haneli bir enflasyon ve gıda şoklarından arındırılmış, konut fiyatlaması üzerinden arındırılmış, son dönemde mesela enerji yatırımları bize cari fazla vermeyi yönünde de bir fırsat vereceği için söylüyorum. Buradaki bilgimizi, tecrübemizi, yapabilirliğimizi göstermişiz. Bence diğer sektörler üzerinde de bir an önce bu reform mantığı çerçevesinde uzun soluklu olabilir. Ama kamuoyunun da bunu kabullenebileceği ve işte biraz önce konuştuğumuz enflasyon psikolojisinden çıkış noktasında daha belki sağlıklı düşürebileceğimiz, yani şunu diyebiliriz, ya biz şu an enflasyonumuz %30 ama işte zorlanıyoruz, şöyle oluyor, biraz daha ben bunun daha yüksek olacağını düşünüyorum falan, ama biz şöyle bir yatırım yaptık, işte bölgesel ayırdık, nerede ne üretilecek, topraksız tarım dedik, işte sulamayı, ilaçlamayı daha teknolojik yapıyoruz, artık şu sisteme geçiyoruz, lojistik tarafını böyle hallediyoruz, aracıları şöyle kaldırıyoruz ya da limitliyoruz. O zaman 5 yıl sonra ben artık, örnek veriyorum, bu domatesi 10 lira yiyorsam 5 yıl sonra da 10 lira yiyebilirim gibi tohumlama vesaire. Çünkü ben gerçekten tarımın bizim işte gıda fiyatı diyoruz ya, yani enflasyon içindeki çok net. Biz enerjiyi halledebiliriz. Hı. Konut meselesini de bir şekilde halledebiliriz.
1: Ki aslında, ama tarım Tomuç Arbaş, özür dilerim, evet. Şey yaptım, bir parantez açayım. Aslında enerjiyi deyince büyük oranda da şimdi Avrupa'daki arz sıkıntısı bu yaşananlara rağmen Türkiye'de yaşanmadı. Sadece işte fiyatı yönetmeyle ilgili bir takım önlemler alındı.
2: Yani şimdi nükleer yatırımlarımız var, petrol, işte doğalgaz aramaları var vesaire. Yani bu bir süreç devam ediyor. Ben tabii savunma sanayinden buraya geçtim, kusura bakmayın, ama hani yani bence bu tarafta da bizim aynı başarıyı sağlayabileceğimiz bir yol haritası gerekiyor. Ben yani savunma sanayinde işte teknoloji ağırlıklı bir bize bilgilendirme yaptı. Burada artık bir şeyimiz var. Ürünlerimiz yurt dışında ilgi görüyor. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Ve sonuçta bu tarafı şimdi bir altyapı yaptıktan sonra bunu geliştirme noktanız daha kolay. Ve buradan işte uzay teknolojisine geçiş vesaire, hani bunlar daha kolay olabiliyor. Bu da çok emek isteyen bir şey aslında. Hani bu konuştuğumuz şeyler böyle bir iki günlük çok küçük böyle planlama yapıp hadi yaptık denilen şeyler değil. Ama geçmişe dönüp baktığımızda geldiğimiz nokta hepimize, hani savunma sahinde belki ileride çok kısa bir vade enerji tarafında gurur vermesi gerekiyor. Ben de Melik Bey'e katılıyorum. Yani keşke hatta şöyle, yani dünyada bir sürü nükleer işte güç var, bunları sınırlandırıyorlar, oraya dünyanın parası aktarılıyor. Bunun yerine ne bileyim enerji kaynaklarının daha iyi üretilebileceği, işte
0: kesinlikle
2: biraz şeyin gelir giderin dünya içindeki belli bölgelerde daha adaletli dağıtılabileceği, bazı kaynakların beraber paylaşılabileceği falan. Tabii böyle hepimizin daha mutlu bir dünya hayali var ama maalesef şu anki süreç böyle. Biz de orada yerimizi bu oyun içerisinde özellikle savunma sahnede bence çok doğru bir konumlandırmayla aldığımızı düşünüyorum.
1: Peki, son bir dakikamızmış. Hemen Tonguç Erbaş, kısacık bir soru sorayım. Şimdi dediniz ya, geçen hafta Avrupa Merkez Bankası, İngiltere, Japonya, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hepsi faizi sabit tuttu. İyimser senaryoda Mayıs ayında son bulursa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirimlerine sizce zaten bu ay yok, hangi ay devam eder? Bir de Fed'in faiz indirimi galiba fiyatlamalardan tamamen çıktı gibi mi görünüyor?
2: Evet, yurt dışında ya şöyle, şimdi merkez bankalarının beklentilerini çok uzatmadan söyleyeyim, aslında değişkenlik gösteriyor. Yani bugün biz yılbaşında Fed'in 2 faiz indireceğini, sonra 4 faiz indirebileceğini, sonra 1 faiz indirebileceğini, son toplantıda da faiz indirmeyeceğini kabaca üyeler tarafından bir görüşle görüyoruz. Ama konuştuğumuz konular içerisinde bir ay sonra tekrar bir faiz indirimi, iki faiz indirimi gibi devam edebilir. Çok dinamik konular bunlar. Bence Haziran değil ama Haziran'dan sonraki toplantı en yakın faiz indirebileceğimiz durum. Mantıklı düşünmeye çalışırsam buradan sonra üçüncü toplantıda ilk faiz indirimi gelebilir diye düşünüyorum. Yani Haziran sonrası ve ondan sonraki ilk toplantıda, o da Eylül gibi olabilir ya da Ağustos gibi diye düşünüyorum açıkçası.
1: Haziran'dan sonra sanki Temmuz toplantısı var. Temmuz'da olabilir mi o zaman Tomu Çarbaş?
2: Ondan sonraki toplantı. Evet. Çünkü önce bizim haftalığa geçmemiz lazım. Ondan sonra da o faiz indirimi için beklememiz lazım. Yani bence 3 toplantı sonra iyi bir senaryo gibi gözüküyor şimdi.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Ahlaç Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş ve Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel. Değerli vaktinizi ayırdığınız, büyük katkılarınız için çok sağ olun. Sağ olun. Evet, analiz sentezi noktalıyoruz. Bizim ardımızdan kısacık bir ara ve sonra meteoroloji editörümüz Eldeviran Ayan karşınızda. Hoşçakalın.

0: Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Aslı senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
6: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
7: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
8: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
9: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
8: Bu telefona ne deriz?
9: Vay, çok güzelmiş ha? Ya.
8: Onun özellikleri
9: budur
8: de.
9: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
8: Ha? Hayırlı olsun diyeyim.
9: Şuna da bir bakabilir miyim?
10: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Evet, Türkiye artık yüksek basınç alanı etkisinde. Tabii doğuda hala sağanak geçişleri devam ediyor. Dar ve lokal bir alanda aralıklı hafif sağanaklar olarak devam ediyor.

devam ediyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun doğusu Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin, Erzincan, Tunceli, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır, Van, Bitlis, Diyarbakır ve Mardin çevresinde hava yağmurlu, hafif sağanaklar, en fazla 20 kiloya varan sağanaklar halinde yağış görülecek. Diğer bölgeler parçalı bulutlu, yüksek basınç alanı etkisi altındayız. Atmosfer kararlı, tabakalı yapıda, sisin pusun oluşumu için koşullar oldukça uygun. Rüzgar giderek daha sakin ve hava sıcaklığı nihayet Mayıs ayı sıcaklık normallerinde. Fakat gece gündüz sıcaklık farkı fazla. Tüm Türkiye'de yaklaşık 10 derecelik bir fark var. Tabii ki bu da hepimizin bağışıklığını düşürebiliyor, bizi virüslere açık hale getirebiliyor. Aman dikkat diyelim. Yarının tablosuna bakalım. Yarın yüksek basınç alanı etkili olmaya devam edecek. Atmosfer yine kararlı, tabakalı yapıda ve yarın haftanın en sıcak günü. Bakın her yerde bolca güneş var ve sıcaklık Mayıs normallerinin de 3-4 derece kadar üzerine çıkmış olacak ve sonrasında işler biraz değişecek. Hafta sonu cumartesinin tablosunda basınç değerleri giderek azalacak ve kararsız hava koşullara hakim olmaya başlayacak ve konvektif hareketlilik başlayacak. Yani kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar kendisini gösterecek. Tabii Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de görülecek ama çok dar bir alanda lokal sağanaklar halinde görülecek. O yüzden cuma gününün, hem bugünün hem de cuma gününün tadını çıkarmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü sıcaklık bugün normallerde, yarınsa Mayıs normallerinin üzerinde olacak ve tüm Türkiye'de hava güneşli, fakat sonrasında cumartesi günü bu gök gürültülü sağanaklar sizi gün içerisinde mutlaka yakalayabilir. Lokal gök gürültülü sağanak geçişleri cumartesi günü Türkiye'nin batısında, pazar günü ise Trakya'da, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yine kısa süreli gök gürültülü sağanaklar halinde kendisini gösterecek. Hava sıcaklığı da hafta sonu çok değil ama 2-3 derecelik bir gerileme ile yine Mayıs ayı normallerine inecek. Bugünkü seviyesine inecek cumartesi ve pazar günü. Sonrasında önümüzdeki hafta pazartesi ve salı günü tekrar artış başlayacak ama lokal sağanaklar bizimle birlikte olmaya devam edecek. Pazartesi günü Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimi. Salı günü Karadeniz ve İç Anadolu'da. Çarşamba günü ise Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'da yine hava yağışlı olacak. Hafta ortasında çarşamba günü Balkanlar üzerinden gelecek bir soğuk cephe yine Türkiye'de sıcaklığı düşürecek. Perşembe günü hava tekrar soğuyacak diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'la başlayalım. İstanbul parçalı bulutlu. Yarın da hava parçalı bulutlu olacak. Cumartesi günü yağmur var ve hava sıcaklığı hafta sonu tekrar 1-2 derece azalacak ama yarın yükseliyor. Yarın haftanın en sıcak günü. Ankara'ya bakalım. Ankara çok bulutlu. Yarın bulutlanma azalıyor. Hafta sonu cumartesi günü ve pazar günü başkentte yağmur var. Gök gürültülü sağanaklar halinde görülecek ve sıcaklık şimdilik yükseliyor. Son olarak İzmir'de hava parçalı bulutlu. Yarın da parçalı bulutlu olacak. Cumartesi günü yağmur var ve hava sıcaklığı İzmir'de çok fazla değişmiyor. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakup Han'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Yapay zeka işimizi elimizden alamayacak ama yapay zekayı sizden daha iyi kullanan birisi işinizi elinizden alacak. Şimdi tabii ki bu tarz çözümler veya çeşitli ara çözümler üretiliyor. Ama yapay zekanın patronu olması için bence birazcık daha erken gibi. Fakat yapay zekanın şöyle bir durumu söz konusu. En azından bizim gibi çalışanlar için diyelim. Yapay zekayı eğer doğru şekilde kullanamazsanız, işinize entegre edemezseniz uzun vadede yapay zekayı sizden daha iyi kullanan birisi işinizi elinizden alacak. Böyle bir risk söz konusu. Otomasyon gerektiren daha basit işler aslında yapay zeka tarafından yapılabiliyor. Ben de kendi işimde birçok alanda bunu kullanıyorum. Fakat bu otomasyon dışında insanın bilgisine, becerisine, duygusal dokunuşlarına ihtiyaç olan bir sürü iş var. Ya da farklı farklı iş kolları da bu alanda türetilecek. Ve bu yüzden ben yapay zekanın hani insanların işini bu şekilde elinden alacağını düşünmüyorum. Ama elbette bazı iş kolları ortadan kalkacak.
2: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
3: Zehra Güneş.
4: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
3: Bravo Zehra!
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
7: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
4: bankayız. Halkbank. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güççü...
5: Ben yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
7: İnternette donuyoruz.
5: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım çekici yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse

0: dükkanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
0: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Hüseyin abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
3: Hüseyin abi, üst geçine bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece peşi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
3: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
4: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
5: Erkan Kol'la Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç de ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler Hikmet abi.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar, hayırlı sabahlar.
0: Nasılsın, ne var ne yok?
1: Elhamdülillah iyiyiz. Havalar düzeldi biraz, oradan moral biraz daha iyi.
0: Peki bundan sonra yeniden bozar mı Hikmet abi? Senin orta ve uzun vadeli hava durumu tahminlerin genelde isabetli çıktı.
1: Yok hani Eldebiran'ın dediği doğru, Eldebiran'ı takip edebiliriz. Yani o ekstrem hava şartlarını da biliyorum ben, onu takip ediyorum. O da hava şartları kışın soğuk soğuk havalarda alçak basınçın olduğu ve kuzeyden aldığımız rüzgarlardan dolayı yağışları daha iyi tahmin edebiliyorum. Ama böyle bu tür havalarda, bahar havalarında bahardır zaten. Bir açar bir kapatar. Öyle çok sert de bir kış, bir soğukluk beklemiyoruz efendim.
0: Pekala, teşekkür ederiz. Yani. O vakit dünyada rüzgarlar sert esiyor.
1: Evet ve her yönden esiyor.
0: Her yönden esiyor.
1: Hele Trump da dört bir taraftan sabah ayrı, öğle ayrı, akşam ayrı esiyor.
0: Gündeme bile almadım.
1: Tabii.
0: İyi yapmış mıyım?
1: İyi yap, iyi.
0: Almadım gündem. Tamam, almadım gündem. Tamam. Tamam, daha yeter.
1: Fight.
0: Evet. Oradan oraya. Peki, asıl gündemimiz bu Saha 2026.
1: Tabii.
0: Nasıl güzel değil mi?
1: Çok güzel maşallah. Gittik gördük ama tabii yetmedi. İnşallah bir daha gidiyorum.
0: İnşallah.
1: Çok güzel, çok da güzel yansımaları var. Ne kadar güzel şeyler var. Fakat tabii ki biliyorum yani biz orada güzel şeylerden bahsedeceğiz. İftiharla bahsedeceğiz değil mi? Ülkemizde geleceğimizle ilgili güzel şeylerden bahsedeceğiz. Ama virgülü koyayım da şimdi o fiti de sokayım ben oraya. Fit sokmak derken kasti bir şey değil. Adam kaşındı. Bundan rahatsız olanlar var dışarıda. Bu da onur verici bir şey değil mi?
0: Tabii.
1: Üzüldüğümüz şeyler de var ama.
0: İçeride,
1: o da içerideki Charles'ın çocukları, İngiliz oğlanları. Hani Amerikan oluyorduk ya. O eskidendi.
0: Evet.
1: Mehmet Ali Brandt'ın merhum o ben kasette de bile gösteririm sana dediği Amerikan oğlanları artık İngiliz oğlanlara dönüştü. Terk edilmiş hissine kaptıran insanları, sevgilileri İngiliz oğlan olan oğlanların çocukları ve medyası, Baba Ali'nin kaşalotları çok rahatsız olmuş. Çok üzüldüm. Yani şaibe diyor ki ya diyor böyle diyorsunuz ama diyor bu füzenin diyor bunun diyor 6000 kilometresi Nil'de. Benim örekesinde. Yani örekeyi biliyoruz tabii ki. Yani ve bunu şeyde burada soruyor ki dışarı aman korkmayın diyor. Titremeyin. Türkler yaptı gibi yapıyorlar. Bu mesajı veren evet Amerikan oğlan İngiliz oğlanlar.
0: Açık söylüyorlar bunu
1: tabii
0: ya.
1: Tabii söylüyor.
0: Mavi vatan masalıyla bütün dünya uyutuldu diye

0: yani açık açık
1: bir şey bu hocam.
0: Açık açık bunu söyleyebilecek şuursuzlukta olanlar var.
2: Samimiyetle
0: ya.
2: Samimiyetle söylüyorum. Bunu kimse onu adam yani işte bir adam muhalif falan derler. Ama şunu yani bütün dünyaya kapısını açtığın zaman yani eğer işte İngiltere'de, Fransa'da, Avrupa Batı basınında, dünya basınında ve hatta İsrail'de, katil devlette eğer bu ya adamlar bunu yapıyorlar. Yani bunların İHA'ları ve SİHA'ları savaşları değiştiriyor.
0: Evet.
2: Dengeleri değiştiriyor. Adamlar terörle mücadeleyi bitirdiler bunlarla. Çok iyi denenmiş sahada bitirmişler bu işi. Aynı sahada bunlar çıkıyor. Şimdi hocam bu çok ciddi bir şey.
0: Çok.
2: Sıkıntılı bir şey. Ama onları anladık da elin zındığını, içimizdeki zındıklara ne oluyor? Neden? İsim bozuyor, layık olmayan teknoloji var değil mi hocam? İsim bak, Yıldırım Han ne ya? Değil mi? Olur mu? Enfal 17 ne ya? Yok inşirah. Bu

0: Ki bir çağ kapanırken bir dahi padişah, doğru mu?
1: Doğru.
0: Dahi değil.
1: Doğru.
0: Padişah çıkıyor diyor ki arkadaş elini arkaya koyuyor. Gencecik bir adam. İşte onlar bize amca diyor o çocuklar. O çocuklar Fatih
1: O
0: Sultan Mehmet.
1: yaştaki çocuklar
0: Tabii amca
1: diyorsun,
0: diyorlar bize. Çünkü
1: değil
0: diyor ki evet hakikaten kötü ya. 5 sene önce abi
1: Evet
0: diyorlardı.
1: ya.
0: Artık amca
1: Amca
0: diyorlar.
1: amca
0: Ne
1: olsun.
0: olsa amca olsun. Yeter ki o çocuklar olsunlar yani. Çünkü bunlar bizim çocuklar.
1: Evet.
0: Şimdi böyle bakıyorsun adamda ben şeyi dedim ki ben normalde de sevmez. Neden? Sahi kötü bir şey değil. Ne, iyi bir şey değil. Neden? Abi Erdoğan bir şey yapıyorsa kötüdür. Bak şekil A Teknofest. Doğru mu?
1: Tabii. Layık
0: Teknofest.
1: değil. Layık
0: Layık
1: bir
0: değil.
1: festival değil.
0: Evet. Böyle
1: Panayır. Ne diyordu
0: enginar.
1: vardı bir gariptir? Panayır.
0: Panayır.
1: Panayır. Bir de sesi orada
0: Evet.
1: inceliyor onu.
0: Panayır.
1: Panayır.
0: Panayır.
1: Panayır diyor. Panayır.
0: Şimdi bakış açısı bu. Eğer bir şey Erdoğan yapıyorsa yani bir imam hatipliği, bir mümin, bir namaz kılan birisi hep arka gibi çok şey var. Dezavantajı var Erdoğan'ın. Sadece Kasımpaşalı değil. Yani delikanlı raconundan bahsetmiyoruz. Dindar, Anadolu çocuğu, devam mı? Tertemiz insan, dövüşçü, kavgacı, hırslı, güçlü. Bunlar bütün sıfatları yanına koy. Çok tehlikeli bir şey. Nitekim adamlar haklıydı. Yani bugün CHP'nin Erdoğan'a muhtar bile olamaz demediğinde çok haklı bir pay vardı. Gerçekten doğruydu. Neden bu direniş? Adamı gördüler yani. Çok görünen bir şey. Bu kadar sıfat bir arada tehlikeli dediler bizim geleceğimiz için. Türkiye'nin değil. Faşizan statükonun ve de Kemalist sistemin geleceği için çok tehlikeli bir adam. Türkiye'yi dünya devleti yapar.
1: Yapar.
0: Dünyayı meydan okutur. Bu küçük yani Osmanlı zannediyor. Öyle diyor bu kendine. Biz atanamayız. Adam ismi Yıldırım Han koymuş ve Tuğra'yı da koymuş oraya. Yıldırım Han'ın Tuğra'sı da koymuş oraya.
1: Biz bazen
0: Bu da oraya koyuyor, bunları da koyuyor. CHP'ye de koyuyor.
1: Cuma sabahları cumanız mübarek olsun diye
0: Buna
1: bazen değil
0: kızıyorlar.
1: öyle diyoruz. Ayarları bozuluyor ya.
0: Tabii.
1: Emre Kongar'ın
0: Tabii.
1: mesela. Mihirim diyor. Yani günaydın demenin
0: Varken tabii.
1: yasak olduğu bir şeydeyiz diyor.
0: Evet hocam onların gerçek vücut bulmuş hali de
1: Öbürü de
0: ben
1: Türkçe
0: şaşırdım.
1: konuş diyor. Merhaba de
0: Tabii.
1: diyor. Ne demek selamun aleyküm diyor. Ve aleyküm selam.
0: Velev ki atom bombası yaptın. Bakın bu cümleler dünya tarihine, Türkiye tarihine bu replikler geçsin yahu. Bu edebiyatımıza da kazandırılsın.
1: Bak
0: Bugün
1: güzel.
0: söz konusu hani şey var ya vatansa gerisi teferruattır. Yeni uyarlaması eğer söz konusu Erdoğan'ın gitmesi ise vatan teferruattır diyecek bir kafa var hocam.
1: Of. Bak
0: Tabii
1: sen
0: gerçekten ben bunu
1: manşetlik
0: yazdım. Ben bunu yazdım daha önce. Söz konusu Erdoğan'la
1: lafı.
0: kurtulmaksa vatan bölünebilir, parçalanabilir. Ya o kadar o hale geldiler mi? Bakın biz söylüyorum bunu samimiyetle bir düşmanlık olsun ya da bir ayrışma olsun ya da ben daha da kutuplaştırayım diye vallahi söylemiyorum. Ama adımın yaklaşık dün ben gördüm o gazette onu görünce yazımı çevirdim buraya doğru. Yani çok güzel şeylerden biraz hani bizim haber gibi bak şu kadar kilometre gidebiliyormuş ne kadar güzel şuradan şuraya bak şöyle ne güzel gidiyor falan filan. Bak dış basına bak taradım buraya doğru dış basın dedim koydum. Lap diyorum bir haber düştü. Ama öyle o kadar uzun değil. Ne uzun? 6000 kilometre bizi yabancılara güldürmeyin ha. Kim diyor bunu dedim. Abi yabancıları
1: Kim
0: güldürmeyin.
1: demiş? Fatih Altaylı mı demiş?
0: Cumhuriyet ya.
1: Cumhuriyet mi demiş?
0: Ya.
1: Ya bunlar aynı ama. Fatih Altaylı sana o Kaan'ın
0: O tam,
1: ilk
0: evet çok
1: üretimi
0: konuştun.
1: tanıtıldığında bir şeyinde YouTuber Fatih Altaylı ama bak YouTuber dikkat et. YouTuber
0: Hepsi
1: Fatih
0: görsün.
1: Altaylı YouTube'daki yayınında demişti ki ya bunun tekerleklerine galiba motor koydular. Bu
0: Evet.
1: kalkmıyor. Sen de cevaben demiştin ki
0: Evet.
1: yayında çok tahrik ettin sonunda kalktı. İlk
0: Evet.
1: uçuşu
0: Kalkmış hali
1: Kaan'ın
0: var.
1: ilk
0: Yani git
1: uçuşunu söylerdi.
0: fuara gidin mesela görün orada. Dünyanın ilgilen mesela lansmanlara bakın. T'yi geliyor Kaan motoru. Kaan motoru geliyor oraya. Dünyadan geliyor askerler. Dünyadan savunma bakanlıklarından uzmanlardan gelip şak fotoğraf çekiyor. Bakıyor Murat ha, şey Yıldırım Han. Lan nedir bu Yıldırım Han? I harfi yok tabii onlarda gevurlarda ve küçük harfleri büyük olunca kapital
1: Evet.
0: olunca. Hemen çözmeye çalışıyor. Orada görüyorsun ama. Yani kendine konuşuyor gazeteciler. Arkadan diyor bu ne? Bu Yıldırım Han'ı gönderme. Yani sizin zamanında Batı'nın anasını bellerken bizimkiler. Çok özür dilerim. Ben bu Cuhuş Uruş'la söyledim bunu. Anasını bellerken derken. Orada fethederken. Batı
1: Evet.
0: taraflarını. Hani Mohaç'tan ileri doğru giderken. O adamlar vardı. Çok hızlı koşuyorlardı bunlar. Yıldırım oradan geliyor. Değil mi? Tak Yıldırım Han. Bu da onun tuğrası. yuvarlak olan.

0: Şimdi hocam bak kalktı biliyor musun? Çok fazla tabii kalktı.
1: İyi yani.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesele şu. Bu kadar heyecan anlatmaktan mutluluk duymayabilirsin. Mesela şu. Efendim ben antimilitaristim. O bir cevaptır bu. Hatta bir tanesi yazmış onu da gördüm. Eskiden bunları pek sevmiyorduk. Biz bu, yurtta sulh, cihanda sulh ama başına Mustafa Kemal'i koymuşlar. Hatta Kemalist bir söz. Neden bu kadar çok savaş istemeyen bir insanın, liderin ismini oraya koyuyorsunuz ki? Demiş bir tane. Ha böyle bu naiflik. Bak bu da güzel. Sen de
1: Ya
0: otur. Hocam.
1: Nevşin Mengü de öyle demiş, dünden
0: Öyle.
1: beri linç ediyorlar kadını.
0: Ay bu yalnız
1: Sonrasında
0: değil. Yalnız değil.
1: devamında doğruyu
0: Ama
1: söylüyor.
0: yalnız değil o.
1: Doğru doğru
0: Fakat şu
1: doğru.
0: başka bir boyut. Şu başka bir boyut. O füze o değil. Kaan motoru motor değil. Bu motor değil. En iyi motor bizde motor. Bizim motor.
1: Jetin içindekiler mi?
0: Hayır. Şimdi Türkiye'nin yapmış olduğu motorlara kötü motor dedi ya. Heh, bravo. Doğru anladım. CHP'deki motor. Sistemi iyi çalışıyor. Ama o tek kötü. Ben bugün yazdım. Ya tek bildiğiniz şey ülkenin heykel ve sağlığa zararlıdır. Asla kullanmayı evinize sokmayın. Türkiye'nin kurtuluşunun heykel yaparak ve rakı içerek olacağını zanneden ve tek işte birbirine takan Hulusi Güneş gibi takmayı bilen tipler beğenmediler bunu da.
1: Dur.
0: Yıldırım Han'ı da beğenmemişler. Enfal de zaten hani haç görmüş şey gibi neydi o?
1: Vampir.
0: Ha, vampir gibi
1: Vampir.
0: eriyorlar. Enfal neden çıktı ya? Erki Dönergeci olsaydı mıydı? Berke Can olsa mıydı?
1: Şimdi
0: Manyaksınız ya.
1: laik
0: Güzel.
1: atak
0: Geçin. Evet,
1: krizlerini bu
0: geçin.
1: ara sıklıkla görüyoruz.
0: Geçirin, geçirin. Daha da
1: Şimdi
0: geçin.
1: bak, kıymetli abicim, şey güzel, malzeme güzel. CHP'ye değineceğim kısım da var. Var da bir dur. Şimdi sıra sıra gidelim. Mesela sabah bugün manşette çok güzel toparlamış meseleyi. Yıldırım Han'a da değineceğim ama onu koy kenara, sabahın manşetine gel
0: Ha,
1: önce.
0: sabaha gelip sabah
1: Önce
0: bugün.
1: gel abi sabahın manşetine.
0: Tamam.
1: Gökvatan'a çelik zırh. Tamam. Bu nedir?
0: Ha,
1: Çelik kubbe
0: bunları gördüm.
1: artık çok daha güçlü ve caydırıcı. Başkan Erdoğan'ın vizyonuyla savunma teknolojisinde şaha kalkan Türkiye küresel krizlerin ortasında dünyaya parmak ısırtıyor demiş ve nükleer füze etkisinde olacağına ilişkin haberi Çelik Gökvatan'a Çelik Zırh başlığıyla
0: Evet.
1: okuyucularına duyurdu. Bunu da yorumlayan savunma sanayi uzmanı mesela Profesör Abdullah Çavuşoğlu'nun dünya basınının kıyamet canavarı dediği Yıldırım Han'la ilgili değerlendirmesine dayanıyor. Yıldırım Han meselesi, daha doğrusu şu Çelik Zırh meselesini şurayla da destekleyeyim. Ondan
0: Evet.
1: sonra döneyim.
0: Evet.
1: 6 yeni yetenek dahil ediliyor abi. Bu bizim çelik kubbemize. Entegre edilecek 6 sistem var. İlgilileri için, çok da yakından ilgilenmeyenler için de iyi şeyler olduğunu söyleyelim sadece. Miğfer, Ilgar, Koral, Gökalp, Gökber, Ejderha.
0: Güzel.
1: 6 yeni sistemle çelik kubbeye türlü yetenekler
0: Tamam.
1: kazandırılması
0: Evet hocam
1: meselesi
0: bunlar
1: sahada abicim.
0: teknik detaylar bunlar. Halkımız tabii bunun Gökvatan'a çelik zırhı onun anlamını iyi algılaması lazım, anlaması lazım. Manası nedir yani bu diye. Bu detaylar, isimler falan filan tabii bak ne güzel buluruz ha. Yok biz isim çok. Değil
1: Abi
0: mi? Türk
1: güzelliğe bak.
0: astronot
1: Ilgar,
0: tabii.
1: Koral, Gökalp.
0: Bunlar teferruatlar. Tabii çalışma sistemleriyle ilgili o koruma sistemi nasıl çalışıyor, füze ne kadar mesafede algılayabiliyor, radar sistemleri, erken uyarı sistemleri falan bunlar detaylar. Tabii ki bununla ilgili insanlar bunu detaylı anlatırlar ama uzmanları anlarlar, biz değil. Bizim anlamamız gereken şu, vatanımı koruyorum arkadaş. Benim eve gittiğin zaman işte kahvede, orada, çarşıda gördüğü insanlardan bahsedelim. Kim bu insanlar? Esnafı, zengini, fakiri, herkesi ilgilendiren bir mevzu var. O da şu. Bu vatanın geleceği ne olacak? Benim ülkemde köyümdeki o kuyum duracak mı yerinde? Çocuğum okuyabilecek mi? Hangi şartlarda yaşayacak? Şerefini, namusunu, malını, canını koruyabilecek mi? Buradan geçiyor. Bunun birinci kuralı bu. Bu asker millet olmanın bir hasreti değil. Bunun birinci kuralı. Bunun Adem Aleyhisselam'dan bu yana insan tarihinde prehistorya dahil birinci kuralıdır bu. Bu tabiatın kuralıdır bu. Hayvanlar aleminde de böyledir.
1: İhtiyaçlar hiyerarşisi
0: Bunu ya bunu
1: piramidinin.
0: tabii çok iyi anlamak lazım. Aslansan eğer ve bir sürüm varsa, 10 kişi bir sürüm varsa bir aslansan önce sen yersin. Neden önce yer? Dişler beklerler.
1: Alfa.
0: Çok kızarlar ya. Hayır, alfa ama şöyle bir şey. O sürüye saldıracak

0: olan bir sırtlan sürüsüne karşı kendini öne atar ve hayatını verir. Onun çok güçlü olmak zorunda. Bu çok kıymetli bir şey. Yani bak, o aslan ki gördüğü her tehdidi başka bir erkek aslan geçtiği zaman, onlar benim yavrularımı öldürürler. Ki o aslan çünkü yavruyu öldürürse ancak çiftleşip tekrar sürü başına geçebilir. Onu korumak amacıyla yavrularını yeni hayatta feda eder.
1: Tamam.
0: Tabiat kuralıdır bu.
1: Tamam.
0: Şimdi bunu hani çok naif bir cümleyle. Hani var ya 1968 kuşağı, meşhur hippilerin dönemi. We are the world, we are the children'ın başlangıcı. Antimilitarizm, humanizm, bantları takalım, o aptal dansları yapalım falan gibi var ya o tipler. Bu ilkellik kaldı bizim, şeyde kaldı. Abdülhamit Kuşağ'ın ilkelliği Türkiye'de kaldı. Bulamaz, Küba'da da bulamazsın. Bir tek bizde var onlar. Sana bir söylüyorum. Onu anlayamazlar. Biz normal insanlara, senin geleceğin bu. Ne açıdan söylüyoruz bunu? İki tane şeye bak anlarsın. Çok basit be kardeşim. Ya çok da zor bir şey değil. Hikmet Genç gibi orta zekaya da ihtiyacı yok.
1: Estağfurullah.
0: Hiç ihtiyacı yok.
1: Ha, neye bakarak anlarız?
0: Yani bir bakacaksın. Türkiye hangi konumda ve Türkiye etrafında savaş var mı hiç? Dünyada savaş oluyor mu hiç etrafta? Bir bak sadece. Var mı tehlike falan? Bir bak. Hani Kılıçdaroğlu diyordu ya, ne oldu, bize İran mı saldıracak? Bize kim saldıracak? Ya niye? S-400 niye? Bununla ilgili bir şey çünkü. S-400 bu çünkü. Bir bakıma o.
1: Tabii canım.
0: Koruma.
1: Ya şu anda sıfır koruma,
0: Tamam.
1: o dönemde de sıfır koruma vardı. Şimdi Çelik
0: Böyle bir
1: Kubbe'miz
0: tehlike görebiliyor
1: devrede.
0: musun? Yani Hürmüz'de her şey sakin mi? İran, Ukrayna, savaşlar falan hafif kızgın gibi mi? Hiç yok mu? Bir ona bak. İkincisi Allah muhafaza. Hani menüde mi masada mı meselesi?
1: Evet.
0: Hadi burada görünmüyorsun şu anda. Peki menüde var mısın? Biri gelir de bana bir tane Türkiye ver der mi? Kurtlardan bir tanesi. O da şak diye çıkartıp, ulan manyak, senden daha kurt bu. Tamam mı? Orada biz bunu şey olarak, patron olarak koyduk. Salak, yenmiyor bu. Bu geleni yiyor. Onur,
1: Ya
0: bunu bana söyleten bu.
1: işte bu.
0: Şimdi bak, bu hamaset falan. Abi ne dersen de, ne zıkkımı kökü dersen de. Bir gerçek var. Senin değil, senden bir halt olmaz zaten. Ben kendime söylüyorum. Ya, 50, 60, ne olacak gittik. Ama bir nesil, değil mi? Bir hikaye yazmak zorundayız hocam.
1: Bravo.
0: Geleceğimizle ilgili. Ve
1: Bravo.
0: bütün dünya orada gittiği zaman şunu görüyorsun. Yüzlerce drone ve İHA şirketi var. Parçalarını yapanlar var. Dünyaya ihraç edenler var. Büyük bir sermaye dönüyor. Bak sen, çok da başarılı, Turizm Bakanlığımız çok büyük işler yaptı. 52 milyon turistten 60 küsur milyar lira para getirtti. Büyük işler bunlar. Yani fuar yapıyorsun, bir imza 8 milyar dolar.
1: Evet ya.
0: Hocam çünkü neydi? Selçuk Bayraktar'ın çok güzel konuda açıklamaları var. Şunu satıyorsun. Toplam 18. 35 gram. Evet. Çok kötü kalite bir şey var.
1: Tamam.
0: 35 gram. Bu 35 gramlık kaşın değeri kilograma vurduğun zaman eğer şu 1000 dolarsa kazanıyorsun. 35 gram 1000 dolar.
1: Evet.
0: Ya da gördüğümüz gibi o bir control command system, yani bütün o programı hazırlayan İHA'ların şu kadar beynin maliyetini baktığın zaman 1 milyon dolar yatıyor orada. Şu kadar bir şey.
1: Evet.
0: Abi ama bir konteyner dolusu tekstili koyup da o tarladan sattığı zaman kazancın 12 bin dolar. Net kazanç 12 bin dolar.
1: Bir
0: Burada,
1: tır dolusunda.
0: evet.
1: Evet.
0: Çünkü biz, hayır, bu rakamlar gerçek rakamlar. Şöyle
1: Evet,
0: söyleyeyim,
1: evet.
0: işte ben kaç bin tane
1: Evet.
0: tişört, şu kadar kot. Bir kot başına 1,5
1: Yüksek
0: dolar.
1: katma değerli üretimin ülke
0: Kot başına şu kadar
1: ekonomilerine,
0: dolar da net karın 12 bin dolar.
1: ülke ekonomilerine katkıları zaten
0: Ama bunu
1: yadsınamaz.
0: yaptığın
1: Şimdi
0: zaman hem ekonomi
1: kıymetli
0: büyüyor, hem
1: abicim,
0: dünyada imajın büyüyor, hem de güvenle geleceğe bakıyorsun. Allah
1: caydırıcı
0: razı
1: bir
0: olsun.
1: güç oluyorsun.
0: Tabii ki.
1: Yani
0: Tabii.
1: dün
0: Bakışın değişiyor.
1: biraz değinmeye çalışmıştık. Vaktimiz çok müsaade etmediği için çok değinemedik. Bugün gazetelerde var. Yani İsrail'in ayarını bozuyorsun.
0: Bozar
1: Anladın
0: tabii.
1: mı? Yani sen
0: Tehdit algılıyor.
1: saha Expo'ya, görücüye çıkarttığın tüm ürün İsrail'in ayarını bozuyor. Şimdi ilk panikleyen İsrail oldu diye bugün akşam gazetesi birinci sayfadan okurlarıyla duyurmuş. İsrail basınına ve oradaki yorumlara yer veriyor. Türkiye'nin kıyamet canavarı dünyayı şaşırttı diyor mesela bir gazete. Bir diğeri Türkiye kıtalar arası füzesiyle bölgeye güçlü bir mesaj veriyor diyor. Bloomberg'de füze küresel askeri elitlere katılma yolunda önemli bir adım füzeyle diyor. Küresel askeri elitlere katılma yolunda önemli bir adım atıldı diyor. İlk test atışları Somali'de gerçekleşeceğini iddia ediyor mesela Bloomberg. Şimdi baktığında bu Yıldırım Han meselesi,

0: Hürriyet'in bugün de manşetini oluşturuyor Hikmet abi. Nasıl bir yolculukta neler yaşanacağından bahsediyor. Evet. Önce özetle önce yer testleri yapılacak diyor. Buradan Fatih Altaylı'ya diyelim ki hayırdır bu füze uçmuyor. Bu füzenin yer testlerinde tekerlerine motor mu taktınız demeyin. Fatih Bey, eski gazeteniz Hürriyet meseleyi sizin de anlayacağınız ölçüde özetlemiş. Yani önce yer testi. Kaan'da yapıldığı gibi. Siz çok ikna olmamıştınız ama Kaan'da da önce yer testi sonra hava testi yapılmıştı. Bu füzede de önce yer testleri yapılacak. Sonrasında deneme atışları yapılacak. Yıldırım Han'ın her şey planlandığı gibi giderse 8-10 yıl içinde envanterde olması bekleniyor. Şimdi ne diyecekler biliyor musun?
1: Ooo 8-10 yıl ya.
0: O kadar daha iktidarını garantiletmek için. Çünkü Erdoğan'dan başkasının bu işi hayata geçiremeyeceğini bildikleri için. O kadar süre iktidarını garantiletmek için yapıyor bunları.
2: Hocam bunu daha önce de birçok şey için söylemişlerdi. Hatırlarsın. O yani Baykar'ın yapmış olduğu İHA'larda onu durdurmak amacıyla. Yani bunu gerçekten yaşadık biz. Kendine muhalif diyen güya muhalif bir sol medyamız var ya CHP'li medya. Yandaş, CHP candaşı neyse. Bu medyada şunu
0: fondaşı.
2: Şunu yazdılar. Bu gerçekten yazıldı. Bu direkt aldığı zaman Predator ya da işte diğer Heron falan gibi başka markalardan. Şu kadara mal oluyor. Bunu eğer Türkiye'de yaparsan işte Baykar'a gönderme yapıyor. Şu kadara mal oluyor. Gereksiz bir şekilde bunu yapıyor. Bunu yazdılar. Vallahi yazdılar.
0: Üstelik net olarak sana söyleyeyim. Beşte biri maliyetle satıldı. Bunun maliyeti. Heron'un beşte birine verdik biz bayraktarları.
2: Altında bir not var. Not var altta. Diyor ki en az 10-15 yıl sürer. Yani böyle bir projenin hayata geçirilmesi en az 10-15 yıl sürer. Ben bu TEİ meselesinde konuştuğumda ki gene fuarda gördüm kendisini. Dedim ya bu niye envantere? Dedi ki dünyada sertifika almak böyle bir şey. Yani motor alıyorsun. Binlerce saat test ediyorsun. Motoru, evet. Jet motorunu. Bunun dünyada envantere girmesi, sivil alıcılıkta ya da savaş kullanmak belli bir süreci var çünkü.
0: Doğru.
2: Yani şöyle söyleyeyim. Yani F-16 dediğin çok da sıkça dünyada bilinen ve kullanılan, üzerine filmlerin yapıldığı olan jet uçağı, jet savaş uçağı 20 ya da 25 yıl içerisinde girdi şeye, dünya envanterine. Jet motorunun yapılmasından ne kadar sonra ama. Şimdi o yüzden bunlara baktığın zaman ne oldu şimdi? Onu yazan bir gündü mü neydi, bir şeydi galiba. Hatta şu stüdyoda konuşmuştuk. Ve kusasım geldi ya. İğrenç bir şeydi yani. Diyor ki dünyaya. Ya biz bunu daha önce yaptık. Biz kurulan otomobil fabrikasını, ulan ucuzu hazırı var, Chevrolet var. Niye getirip de koymuyorsun buraya? Bel yeri var, bilinmemesi var. Evet. Ondan sonra kapattılar. Ya bunu CHP zihniyeti yaptı. Bu kafa bu. Evet. Bir gün dediğin CHP zihniyeti. Aynı gominist. Bakın aynı gominist kafa, ilkel. Yani ilkellik derken kastettim o. O yüzden adam diyor ki...
0: Şimdi eski tüfek abilerimi kızdırma. Bak 68 kaptan, kuşağı eski tüfek bunu... abilerim var. Selam olsun vatan sevginize.
2: Tabii onlar ayrı canım.
0: Bu topraklara bağlılığınıza biz kefiliz. O mış gibi yapanlardan bahsetti
2: mevcut,
0: Hikmet
2: mevcut, Bey. Mevcutları ilkel zaten.
0: Mevcutları.
2: Tabii, şu anda kalanlar ilkeller.
0: Eski onlar tüfek değil, abilerimiz başta.
2: Şöyle bir gerçek var. Yani bunu yazdıktan sonra utanmadan, sıkılmadan yazdılar. Dedik ulan kim elini oğlu mu konuşuyor? Kimin gavur oğlu mudur? Nedir bu? Dedik biz o zaman bu adamı. Kızlar mızlar. Bir davam var onunla ilgili. O yüzden kalanında kaldı. Bir suç duyurusunda bulunmuşlar. Dedim valla bunun zaten ithal var, hazırı var. Hı. Neden alıyoruz ki içeride zorla Baykar'ı yaptırtıyorsunuz gibi cümleyi kuran adama kötü bir şey söylediğim için adam ve o zaman şeydi o zaman bu FETÖ'cü çok yargın içerisinde hala vardı. O yüzden o dönemlerde olduğu için. Acaba aradan kaç sene geçti görüyor musun bak? Ya. 10 sene geçti. Adam diyordu ya geçti. Savaşları değiştiren, oyun kurucu olan Türkiye, terörle mücadelede noktayı koyan Türkiye. Bunlarla yaptı.
0: Aynen öyle.
2: Utanmayın. Şimdi... Bir adam neydi televizyondaki ekranda, unutmuyorum o sözleri hala. Selçuk Bayraktar. Allah ondan razı olsun. Bak bir gerçek karşımızda. Vatanı sevmek, iyi insan olmak böyle bir şey herhalde. Çok tam geniş manasıyla. Hangarlarda yatıp kalktım dedi ben ya. İmkanım yok bu insanların. Öyle değil mi? Ayrıca.
0: Olur mu ya? Yani...
2: Hangarda yatıp kalkıyor, bir davası, bir iddiası, bir hedefi var insanların. Hedefi Ersun kalktığında yatta beraber bir alem yapmak değil. Değil mi? hedefi alemdeki insanlara İHA gönderip alemde çekeyim de değil. Heh, aptalca tabii. Bir takım şeyler. Tabii, tabii. Hedefi düşmanı korkutmak, onu yok etmek ve güvenli bir şekilde insanların evlerinde rahat, huzurlu bir şekilde uyumalarını sağlamak. E bunun için bu adam hangarda yatıyor. Senin gazeten Türkiye'de bu oldu mu? Vallahi oldu ya. Ve inanılmaz bir şey. Ya dünyanın her tarafında muhalefet vardır hocam. Muhalefet olacak.
0: Olsun zaten. Ya olsun yani zaten. Hani neticede zorunda. Hizmet kalitesi için o muhalefetin
2: i̇sterse
0: varlığına
2: olmasın,
0: ihtiyaç var yani.
2: Olacak o. Bak isterse olmasını yırtın. O olacak. İnsanın nüvesinde var çünkü bu. Doğasında var. Ama abici bu bak. Bu çok özür dilerim tabire de. Bu yavruluk yapmak. Bu sana ait, sana bir şey değil. Bu olmasın. Muhalefet bahsetmek başka bir şey. O yüzden ben dünden beri bak burada anlattığım yolculuktan söz ediyorsun. 5 yıl sonra şöyle, 3 yıl sonra. Teyiş'te en son bir Ramazan yemeğinde ben hocayla, Mahmut Faik Akşit'le görüştüğümde bana dedi ki 5 yıl. Dedim ya hocam dedim bu nasıl bir iş ya? 5 yıl önce başladığınızda 3 yıl önce. Dedim bu sertifikasyonu denemesi.
0: Belli bir süre var.
2: Ve böylece bir bakıyorsun aynen bizim o Top Gun filminde seyrettiğimiz gibi Türkiye dediğin zaman aklına ne gelecek abi? Jet,
0: o zaman
2: insansı hava aracı.
0: Bir soru sorayım.
2: Yıldırım Han.
0: Doğru mu anlamışım?
2: Yavuz Sultan Selim.
0: Tamam.
2: Kanuni.
0: Doğru mu anlamışım?
2: Abdülhamit Han.
0: Şimdi bir sertifikasyon süreci için testlere tabi tutulan bir ürün var. Şimdi bir ürün teste tabi tutulurken sen kendinden eminsen o ürünü seri üretime geçmekte bir mahsur yok. Çünkü teste tabi
2: tabii
0: tutulan bu ürün tabii sertifikasını aldığı an itibariyle senin zaten stoğunda o üründen belki binlerce olacak.
2: Ya, tabii ama kendin için kullanırsın, yaparsın. O ha, sertifikasyon
0: tabii.
2: Uluslararası arenada
0: ticaret
2: mesela,
0: için,
2: olacak.
0: Uluslararası tabii, ticaret tabii için gerekli tabii olan bir şey. Eyvallah. Olacak, biz bu Yıldırım Han'ı...
2: Savaş kazandık biz onlarla, daha sertifika çıkmadık.
0: Yıldırım Han'ı yaptık, hayata geçirdik. Bugün gazetelerde çok şık bir haber. Evet ya, bizim akşam gazetesi de çok şık görmüş. Yıldırım Han'a kadın eli. Nilüfer Kuzulu hanımefendi, Milli Savunma Bakanlığı'nın ARGE ekibinin lideri. Benimle meslektaşım. Yüksek makine mühendisi.
2: Öyle mi?
0: Gördüğüm zaman böyle gıptayla bakıyorum meslektaşlarıma. Nilüfer Kuzulu hanımefendinin liderliğindeki ekip Yıldırım Han'ı görücüye çıkardı.
2: Bravo Azar.
0: Ekip
2: güzel
0: lideri bir hanımefendi.
2: Ben gidip de orada mı şu anda standlarda mı?
0: Evet onlar? Evet. Yani orada bir kendisiyle de herhalde tanışabilirsiniz.
2: Tamam.
0: Bu haberi okuyunca aklımıza ne geldi biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel geldi. Arkadaşlar hazırsa bize bir dinletebilir misiniz?
2: Al, sürpriz yaptınız. Muhteşem. Çok iyi. İzleyiciler bizden ayrılmayın.
0: Buyurunuz bakalım.
2: Bizden ayrılmayın falan diyorum.
0: Buyurunuz.
3: 2023 olsa gizli ajandada ne yazıyor? AKP'li kadın milletvekillerine dün döndüm söyledim. Kadınların araba kullanma imkanı olacak mı acaba hedef 2023'te? Başbakanın aklındaki o 2023'te. Gizli ajandada kadının seçme seçilme hakkı olacak mı? 2023 geldiğinde kadınlar istedikleri gibi giyinip sokakta dolaşabilecekler mi? Mecliste kadın milletvekili olacak mı? Şimdi gizli ajanda yavaş yavaş bambaşka bir yere geldi.
0: Ya ben çok üzülüyorum ya. Güldüğüme bakmayın. Hakikaten ya. Yani Hikmet abi ya.
2: Ama bak şimdi adam...
0: Ama bu mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına bakın mahsus bir öngörüsüzlük diyeceksin. Değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önceki cumhurbaşkanı adayı. Onu da hatırlatın. O da 10 saniye.
2: Tamam.
0: Hatırlatın. Verin bakalım.
4: 2018'de bunlar iktidarda kalırsa türban takmak zorunlu olacak.
0: Kesin. Bak şimdi hocam, tekrar şunu ekranda tutun. Yıldırım Han'a kadın elini ekranda tutun. Hikmet Bey dinleyelim. Hadi bakalım.
2: Hocam şöyle bir gel. Aslında var ya tabii belki de yani bizim programı izleyenler, bizi tanıyanlar. Çünkü öyle de mesaj alıyoruz ya. Ya bu konu ne diyecek şimdi bakalım. Hadi bakalım çünkü günün manşette diyorlar. Çok mutlu oluyorum hocam. Bizim dediklerimizin şöyle bir güzelliği var. Yok hocam bu şey ya yanlış anlamayın ya izleyicilerimiz. Ya bu Allame-i Cihan falan değiliz ama bir bakış açısı olarak çok kıymetli bence. Bunları anlatmaya çalışıyorduk biz sürekli. O yüzden bize kızıyorlar. Yoksa öteki türlü çok değerli hocalarımız var, komutanlarımız var bilmem ne. Ama günün manşetinde biz açıyı böyle daha halkın tarafından bakarak değil mi? Pencereyi evet çeviriyoruz böyle.
0: Evet.
2: O yani Eyfel Kulesi tanımıyoruz. Değil mi? Tanımayız. Burcu Halife'yi tanımayız. Biz buradan Ayasofya'nın camisi, cami-i şerifinden bakıyoruz.
0: Minaresinden
2: bakıyoruz. Şimdi bu kadar 10 ton lafı şunun için söyledim. Yani bunlar yanlış öngörü yani yanlış anlama olabilir. Yani geçen yaptığı gibi hatalı bir gaf ağızdan çıkabilir. Anasının emdiği sütü memelerinden süt, meme süt, ana mama süt olabilir. Bunu yaptı. Ters merdivenden indin çıktın olur. Yanlışlıkla kaydın gittin ebesinin harekesi oldu. Olur bu da. Yanlışlıkla kazayla oldu. Şimdi bir zihniyet düşün. İlkellik burada. Bir zihniyet düşün. Yaptığı propaganda tarzı şu. Onlara oy vermeyin. Onlara oy verirseniz kadının seçme ve seçilme hakkı ortadan kalkacak.
0: Araba.
2: İnanılmaz bir şey.
0: Evet.
2: Araba kullanma. Ben dünyada araba kullanma kadın yasak olduğu ülkede yaşadım çünkü. Yıllarca. Oraya araba kullanma izni gelmiş. Biz geri dönüp araba kullanma dönecek. Karşıdakiler de böyle dinliyor. Bak görüyor musun ne kadar tehlikeli.
0: Evet.
2: Bak irticağın hali. Ama o bırak. Muharrem'ince tam sıvamış ama. Artık bunlar bir gelse var ya ne olur biliyor musunuz? Türbansız başı örtülü olmadan dışarı çıkmak yasak olacak diyor. Şöyle bunu yiyorsan özür dilerim. Minyak ahmaktır. Çok özür dilerim ama başka çarem yok. Burada Yılmaz Özdil'i şey yapamıyorum. Seçmen falan. Hayır ama bunu yiyen ahmaktır. Abi yedik ya. Ahmak.
0: Uzun yıllar yedirdiler.
2: Hani iki tane cümlemiz vardır. Bunu her zaman söylerim. Sakın kendinizi oradaki ahmaklığı da kalıcı zannetmeyin. İki tane söz vardır. Bir tane sen bayılırsın her söylediğimde. İblis Sıdağ'ın diğerinin anonim bilmiyorum. İblis Sıdağ'ınki neydi?
0: Neydi?
2: Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör olamaz. Görmek istemiyorsan kör olursun. Ve yaptığı şey ahmaklıktır. Öteki neydi? Asla ve asla uyuyor taklidi yapan bir insanı uyandıramazsın. Uyuma taklidi yapan bir insanı. Uyuma taklidi yapıyor.
0: Uyanmaz.
2: Taklit yapıyor ama abi. Ne uyandırıyor? Duyuyor çünkü. Evet. Şimdi bu duruma gelmesi kötü bir şey. Ama şunu da övünç duyuyorduk. Hatta dedim ya görmek lazım, ziyaret etmek lazım. Kadın diyorsun. Bakıyorsun uzaktan AK Parti döneminde. Hatta bazen de zaman zaman bana bile fazla gelmiştir. Hani kadına pozitif ayrımcılık falan diye bir şey var ya. AK Parti kimse bunu beklemiyordu insanlarda. Halbuki Erdoğan da bununla başladı. Kadın kolları değil mi? Mahalle sorumlularından başladı. Adam teşkilatçı. Doğuştan var bu adamda. Ve oradan dedi ki biz dedi güvendiğimiz dedi işte kadınlar. Çünkü neden? Hep annesinden de örnek verdi. Merhum annesinden. Annemin ayağını falan derken. Ya adam bakış açısı anne yuva aile kavramın içinde var bu adamın. Sen diyorsun ki kadınlar bunu yapabilecekler mi? Ya bu adamdan ne bekliyorsun? Bu adam abartır ya. Çünkü adam cennet anaların ayakları altındadır diyen bir
0: ya, inancı Hikmet şey. Abi, yani kadın
2: buradan bak, gelen bir adama sen diyorsun ki kadın bilmem ne kadın. Ya ulan lan ne?
0: Kadın.
2: Abi bir şunu söyleyeyim ama içimde kalmasın. Bu nasıl ahlaksızlıktır ki kadının yaptığı en büyük zulmeden CHP o kadınlarımızı, kızlarımızı sokaklarda sürüklediler. Başörtü takıyorlar diye. Onlara ayrımcılık yaptılar. Ne yaptılar? Yerde sürdürdüler. Adam kendi öz evladının töreninde, askeri okuldaki töreninde başörtülü olduğu için kadın gözler açısı içerisinde başörtülü olduğu için çocuğun töreni izledi.
0: Telin dışından.
2: Bu kadar ahlaksız.
0: Tel örgünün dışından seyretti.
2: Bu kadar haysiyetsiz bir davranış biçimi Türkiye görmüş müdür?
0: Gördü.
2: Gördü ama CHP gördü. Sayesinde.
0: Gördü.
2: Onlar
0: gördü.
2: Çıkacaklar şimdi diyecekler ki kadın hakları diyecekler değil mi? Heh. Bir de diyecekler çocuklar Kur'an-ı Kerim öğretmeyin. Başınızı açın. Heh. Ama yatta alem sende. Heh. Çadır kurmak sende. 3-5 sevgili sende.
0: Sevgili sende.
2: Sayısız onu taciz sende. Sayısız tecavüz de sende.
0: Onu söyleyecektim.
2: Doğru mu hocam?
0: Bravo.
2: Kadın hakları bunlar mı koruyacaklar?
0: İşte bak. Yıllarca kadın üzerinden bu
2: çok alakasız
0: paçoz siyaseti yaptılar.
2: Şimdi fotoğraflarına tamam. Bak adamlar.
0: Tıpkı bahsettiğin gibi senin o endişeli laik cumhuriyet teyzelerin de gerçekten inanılır gibi değil sokağa çıkamayacağız.
2: Tabii.
0: Türbansız.
2: Tabii.
0: Ayol dediler.
2: Yani bana söylediler bunu. Tamam. O yüzden amak dedim onlara yanlış anlama bak. Bunu ben caddede yürürken durdurup eğer biraz daha iktidarda kalırsanız biz böyle çıkamayacağız. Yani kadın güzel, bana konuştu.
0: Çok güzel bir örnek söyledi verdin. Bana. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kadına verdiği değer kadına
2: tabii.
0: Verdiği gösterdiği ilgi, imkanlar. İşte az önce yeniden gelin. O orada önemli bir
2: ya
0: şey var arkadaşlar.
2: Olduk,
0: o Yıldırım Han bütün dünyanın parmak ısırttığı o hipersonik füzenin ekibinin liderini kadın yapacak kadar değer veriyor. annesinin ayağının altını öpecek kadar değer veriyor. Öbürü 16 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz edecek kadar ahlaksız. Ondan sonra biri kadın üzerinden siyaset yapıyor. Abi ben çok sinirlendim.
2: Tabii sakin.
0: Yani biri sağlam, kadın üzerinden aman diyor kadınlar bize oy verin. Bunlar sizi sokağa çıkartmayacak, araba kullanamayacaksınız. Sonra 16 yaşındaki kız çocuğu taciz eden belediye başkanı hala parti rozet taşıyor. Yazıklar olsun ya.
2: Şimdi şöyle bir şey, tabii insan tabii hazmedemiyor. Haklısın abi, biraz kızdın ama şöyle. Şunu hazmedemiyor insan. Yani bütün bunları yapan bir parti, değil mi? Ahlaksızlığıyla tanıdığımız. Ya bakın ne, adamla dokunmuyor da böyle var ya, sana söyleyeyim mi? Çelik bir duvara 9 milimetre mermi atmış gibi lap yapışıyor, istekliği aşağı düşüyor. O ahlaksız, öyle bir ahlaksız bir duvarı var ki adamla. Yani dokunmuyor adama. Çıkıyor mesela, diyor ki ya ben sağlıklı bir adamım. 80'ine gelmiş ya. Tek ayak çukurda. 80'de. Allah omuz omuzlar versin. Benim umurumda de kayışacağız. Benim de o şeyim de değil. Haddime de değil. Ama sağlıklı bir erkeğim ben diyor. Mesela olabilir falan diyor. Tamam. Ötekine bakıyorsun. Benim param var diyor. Ben belediye başkanıyım diyor. Otelim var. Pavyonum var diyor. Pavyon işletiyorum ya. Ya pavyon işletmecisinden sen siyaset üretmesini bekliyorsun ya. Pavyon lan pavyon. Yani kadına bakış açısı olarak Serra Kadeg'in dediği gibi tecavüz oldu mu olacak bizim partimizde. Bu oldu mu olacak çünkü. Niye dedi? 8. vaka bir hafta içerisinde 8 tane ayrı bölgeden şikayet geldi. Buraya kadar tutmuşlar kendini. Hangi bunlar? CHP. Ben o yüzden neyi istia ediyorum peki? Sen niye biraz önce çok kızdın? Yani bir belediye başkanı, bir vekil, bilmem ne, bir tanesi baklava kutusunda, bir tanesi çekçekle, bir tanesi bilmem, bir tanesi üçgen kurmuşlar. Üçgen içeride birisi beşgen kurmuş. Abi yani Rüşit Güneş zavallı üçlük diye bir beşlik de varmış. Herkes takıyor birbirine. Para da yok.
0: Ve kadın kolları başkanı çıkıyor diyor ki bu arkadaşımızın tek suçu uşağa hizmet etmek diyor. Utanmadan söylüyor bunu ya.
2: Ve kadını sadece bir cinsel meta olarak gören, sevgili olarak gören ya da küçük yaşlıysa mesaj atabilen, değil mi? Kart zampara dolu bir parti. Ne dersiniz? Böyle bir gerçek mi? Bakın o partide görev almış bir sürü, bu abartmadan söylüyorum, tanıdığım vekil var ya. Bir sürü derken 3-4 tane, çok fazla değil. Tanıdığım vekil. Aha da sorun şimdi emekli. Ne yapıyorlarmış bu adamlar? CHP. Gelip oturup bir araya gelirler. Akşam 5'ten sonra nerede içeceklerine karar verirler. Ve herkes sevgilisine dağılır. Bu kadar. Abi bu kadar kötü olur. Bir imaj. Abicim şimdi bu söylediklerine bakıyorsunuz. Bakın Muharrem İnce. Baktan zamanında o Hacı Muharrem sana ne postalar koydu. Bu dedi CHP'de bir çete var. Ahlaksızlar bilmem ne yaptılar.
0: Evet.
2: Bir de adamı bir de çakma bir sürü video. Kötü video. Değil mi? Pornografi video diye çaktı. Adam ne yaptı? Koskoca bir seçimden çekildi. Eğer CHP'yi bölersen böyle yaparız dediler. Abi bu adamdaki tıynete bak ki partiye geri döndü. Ulan o kadro orada duruyor. O kadro.
0: Evet,
2: o kadro Kılıçdaroğlu kadrosu değil. O kadro orada duruyor. Şu andaki haline bak. O başkanı kasete değiştirdiler. Hep söylüyorum. Mevcut başkan da pavyon köşelerinde yapılan pazarlıklarla delege satılarak oraya gelmiştir. Bu bir gerçektir, doğrudur.
0: Bravo.
2: Ve şu anda geldiğimiz hale bak, ne konuşuyoruz abi? Haftalardır ne konuşuyoruz? Ben razıydım yahu. Yolsuzluk, rüşvet ve şeye razıydım ya. Bunu konuşsaydık keşke. Milyarlar, yüz milyarca dolar, TL para kaybolmuş. İstanbul mahvolmuş. Keşke bunu sadece bunu konuşsaydık.
0: Ama
2: zaten biliyoruz. Ama işin içerisine tacizler girmeye başladı. Belediye başkanının hayatları incelenince, mecbur takılınca bir tarafa, bazı bantlanmış kameraları görünce neyi gördük biliyor musun abi? Ne kadar ahlaksızlıklar olduk gördük. Ya biliyorduk.
0: Ama sen bunu söyledin.
2: Hocam biliyorduk.
0: CHP ne kadar görünür olursa
2: o kadar kötü olur.
0: O kadar ortaya çıkacak her şey diyordun. 2019'da söylüyordun
2: şimdi
0: bunu sen.
2: Taktik diyorlar ama şöyle cevabı ve karşılığı yok. Bir buçuk ay falan sürdü. Bir buçuk ay bir içerisinde bir otel odasında bir polis baskınıyla basılırken yakalanan bir adamın altında havluyla, altında peştemalla basılan bir adamın partiden atmaları bir buçuk ay aldı.
0: Evet.
2: Neden abi? Ahlaktan söz ediyorsunuz, kadından söz ediyorsunuz, bilmem ne, tayyör giyerdi, böyleydik şimdiden, şimdi böyle sıkma başlamak.
0: Neden abi?
2: Abi ahlak...
0: Acaba hani ya hocam, yuttururuz, araya kaynar bu, soğusun falan mı ya dendi? Bugün, yani bugün, ne dendi abi?
2: Hocam bugün bir tane ben şöyle söyleyeyim, bak şurada mesela bir adam diyor, bana diyor bak, şu
0: konuşuluşa...
2: Bak, konuştuğumuz Butlan, Böcek ve Tanju diyor. Ben şu şeye bak abi, neyi konuşuyoruz? Bir belediye başkanının sevgililerini konuşuyoruz. Neyi konuşuyoruz derken yani ben düşürmüyorum. Bak sevgili de CHP'li. Her şey CHP'li. Ben bakmadım, araştırmadım. Kimsenin havlusuna da bakmadım. Benim umurumda değil kimin ne yaptığı, ne halt ettiği. Abi hesabını verir. Ama benim önüme düşen haber, haberciyim. Aa CHP mi? Kesin şeydi, +18 yazın. Böyle mi yapayım? Ne yapayım ben? Şu anda var ya, ben sana söyleyeyim. Haber havuzuna oraya gelsin. Ben kaç yıl şeyde bulundum, gündem toplantısında bulundum gazete yapılırken. Hı. Haber havuzuna haber gelsin. Abi CHP'den ne var biliyor musun abi? Şöyle abi, +18 ise çevirelim. Çevirelim hocam. +18. CHP'si +18. Abi 21 ne? Olur, o da olur. Üçgense olur. 21 artı 21.
0: 21 değil 25. 25
2: artı 25 de vardır.
0: 21 değil 25.
2: Bak. Ona da geliriz. Hemen onu
0: 21 tutar. Değil 25.
2: Ama şöyle bir gerçek var. Keşke derken kastettiğim o. Abartmıyorum ama affedersiniz, bir partiyi yok, Nuhabi eder. Affedersiniz cümleye başlar, kibar adam. Affedersiniz ama bir partiyi konuşurken demin hiddetlenmenin sebebini ben anladım. Çünkü sen babasın. Hiddetlenmesi.
0: Kızın 16 var, yaşındaki var. Bir kız çocuğunu taciz söz konusuysa benim gözüm hiçbir şey görmez Hikmet
2: abi. Bu sadece bir adam diye bakmayın bakın. CHP'nin genel manada, CHP'de serde bu var. Tıynet, cins ve cibilliyet bu. Değişmez. Bakın değişmez. İlkellik de var. Bu da var. Bir adam zamparalık yapıyor. Sağlıklı bir erkek diyorsun. 3 tane kadın idare ediyor. Efendim seviyeli birliktelik. Bak bir tanesi nikah kıyısa, öteki de nikah kıyısa, ne adi, ay bunlar lektinde elden gidiyor, gitti, ahlakta yok.
5: Kadın niye? Hakları ne? Sıfır.
2: Ama çadırı gördüren meydana kur, otellerde sevgilileri kapat, tayin et oraya buraya, her tarafa ateş et. Ve şu fotoğrafta olduğu gibi. Tanju Özcan da öyle demiş.
0: Ona gelelim o zaman ya. Dur bir cümle.
2: Onu size anlat. Sağ olun, bir cümle bununla ilgili olduğu için bu cümleyi bitireyim. Tamam. O da şu. Gördüğün profilde şu. Bir CHP'li, bir belediye başkanı, bir vekil eskisi, yanında bir sevgili bilmem ne. Diyor ki ya yazdım ama hepsi bana ait diye özür dilerim falan. Evli olanlar. Ve bu adam ahlak sattı millete.
5: Ona geleceğim dedim. Dur.
2: Yani bu benimle ilgili. Gündemimiz bu. Ben bunu bitireyim. Tamam. Çünkü ben buna bağlaması gerekiyor. O yüzden bitirdim. Bu kadar.
5: Bitti mi?
2: Tabii. Ahlak o satıyor zaman, bu adam.
0: O zaman tamam.
2: Bunlar gibi.
0: Tamam. O zaman girdik çıktık o meseleye. Daha çıkmadık. Gireceğiz de. Bir de güzel havadis daha verelim. Kızıl Elma da Pasifik'e gidiyor.
2: Evet. Endonezya değil mi?
0: Evet. Fatih Bey. Fatih Altaylı. Kaan'ı almıştı Endonezya. Sizin YouTube yayınlarınızı takip edemediği için böyle şey yapmışlar. Göz karartmışlar, almışlar. Aslına bakarsanız böyle tekerlerine motor koyup tar götürdükleri bir maketi sattık biz Endonezya'ya. 48-50 civarında sattık. Şimdi aynı Endonezya. Bu sefer de insansız hava aracı. Maket diyorsunuz ya. Maket tahtadan diyor, maket diyor bu diyor. Tahtadan maket diyor.
2: Bir araba i̇şte çekiyor, tahtadan, çekiyor galiba.
0: Evet evet, tahtadan maketi sattık. İmzalar atıldı. Bugün akşam gazetesi manşetten duyuruyor. Pasifik'e uçuyor Kızıl Elma. İlk etapta 12, orta vadede 60 Kızıl Elma için Endonezya ile anlaşma imzalandı. Bu Kızıl Elma dediğimiz ne menen bir şey biliyor musunuz? 2022'de ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Azami 1100 kilometre hıza ulaşabiliyor. 1500 kilometre faydalı, düzeltiyorum, kilogram faydalı yük taşıyor ve 5 saat havada kalıyor. Ve tüm bunları insansız yapıyor. Dolayısıyla bu da bu endişeli modellere bir kapak olsun
2: geleceğin
0: inşallah.
2: Geleceğin savaşlarının modeli bu. Yani bu aynen öyle. Son nesil bu. Yani
0: aynen öyle.
2: İnsansız.
0: Hala F-35 türküsü söyleyenlere de bu kapağı göndermiş olabilir.
2: İhale karıştırdım. Onu da her zaman söylüyorum.
0: Tabii insansız hava aracı. Başka bir şey. Bakınız orada mesela yeni şeyler var. Hemen size söyleyeyim. Mesela kamikaze yok edici drone var. İnsansız hava araçları içerisinde. K2 deniyor buna.
2: Uçuş,
0: 2000 kilometre. 13 saat havada kalabiliyor. Yüksek vuruş gücüne sahip.
2: Gidiyor vuruyor, kendi imha ediyor.
0: Baykar diyor ki 81 ilde drone fabrikası kuracağız. Bu ülkeyi ne diyordu? Dillerinden düşürmedikleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. E tabi bu görevin içine belediye başkanlığı, bu görevin içine gazetecilik, bu görevin içine askerlik, bu görevin içine öğretmenlik, doktorluk, her şey giriyor. Görevini en iyi yapan vatanını en çok sevendir. Bu kadar basit.
6: CHP'de kendi veren görevini yapıyor. Bak çantalarla 24 kilo altın getirmiş.
0: Şimdi Hikmet abicim, o zaman madem öyle sen geldin oraya, madem öyle oraya gelmeye

0: Devam edelim. Yeni Şafak manşetine geçelim. Çok az vaktimiz kaldı. Çünkü Yeni Şafak manşeti diyor.
1: Yazdığım gibi adam bunu sevmiyor. Bunu da sevmedi. Hani bilmem de bunu sevdi diye bir yapıyor. Böyle bir şey var ya, metafor. Fatih Altaylı sevmedi. Sevmiyor. Seni sevmiyor. Çünkü neden? Erdoğan yapıyor bunları. Ve teknoloji. Ne anlattım bir saat. Efendim kız lema şuraya şuraya uçuyor.
0: Evet.
1: Tamam da ne yapacağım? Layık bir şey mi bu? Kızıl elma niye? Layık değil mi? Layık mı değil mi?
0: Değil.
1: Ben benim içeceğim burbonun sağlığa zararlıdır. Bebekteki burbonun katkısı ne bunun? Bir şaka yapmıyorum. Adam bunu hesaplıyor. Peki bizim fabrikada kredi almıştık, ödeyeceğiz ya. Heh, bu gene RT'ye gelirse kızıl elma gider mi? Hesap. Bu tamam. Yok yok, öyle bir şey yok. Tar tar tar dedi de o. Hazımsız da değil. Adam elin gavuru nasıl yüreği titrediyse. Değil mi? İsrail yüreği titredi.
0: Evet.
1: Alman bao ah zo dedi. Alman F ile başlayan kavrulası dedi. Ne lan bu dedi, fazla iyi değil. İçerideki milifler aynı şey titredi yüzü. Yani farkı yok aralarında. Neden? Çünkü düşmanlar.
0: Ya.
1: Erdoğan. Neden? Çünkü layıklık elden gidiyor. Her otu botu oraya bağlayacak çünkü. Hmm. Ama çalarken iyi. Ne diyor adam? Ben milliyetçiyim. Ben Atatürk ülke ve hedefleri doğrultusunda çalışıyorum. Ne yapıyorsun? Baba 3 milyon TL'lik kaçak sigara getirmişsin. Ama ben Atatürkçüyüm çok. Tamam. Şimdi mesele şu, ne diyorsun? 3 tane adam.
0: Evet.
1: Gündem bu mudur? CHP'nin gündemi budur hocam. Kızların olacak hali yok ya.
0: O zaman
1: sevgilizlik ne dedi? Nereden çaldı? Mal nerede? Kim kime taktı? Üçgen miydi? Beşgen miydi? Tanju şap atacaktı.
0: Şap. Tanju şapı atmış.
1: Nereye atacaktı? Şapı.
0: Ama kendine atmamış.
1: Bolu Belediyesi'nin havuzuna şap atacaktı. Yeter ki pornografik şey seyretmesin insanlar diye.
0: Doğru.
1: Çok azmışlardı ya.
0: Doğru.
1: Belediye çalışan da azgınlardı.
0: Bana niye el sallıyorsunuz? Ben evli barklı evet. Adamım efendim falan diyecek kadar.
1: Adama bakan hani, sevgili yapmış.
0: Seviyesiz.
1: Sevgili yapmış.
0: Ona geleyim mi? Nedir efendim? Manşetin detayını
1: CHP'nin
0: okuyorum.
1: CHP'nin özeti.
0: Gündemde CHP'nin gündemindeki 3 başlıktan 1. Butlan. Mutlak butlan ceza davası ayağında İBB yolsuzluk ve rüşvet davasında adı geçen Adem Soytekin'in dinlenmesine karar verildi. Çünkü Soytekin ifadesinde demişti ki kurultay için kullanılmak üzere Kiptaş'tan birkaç daire bildiğiniz gibi de iddialar. O mahkemede dedi ki o zaman ya bu iddiaları bir dinleyelim, çağırın gelsin Adem Soytekin. Butlan bu ceza davası için söylüyorum. Bunu koyun kenara. 2. Böcek. Oğlu Gökhan Böcek 24 kilogram altın nedir ya? 24 kilogram bilmiyorum. Altın.
1: Ben bir kilo da görmedim.
0: O Finike'deki döviz bürosunun sahibi konuştu. Silinen görüntüler savcının önüne gitti. 24 kilogram altın getirmiş götürmüş.
1: Nereden geliyor
0: eşlerine abi? Eşlerine ne iş yapıyor kocanız diye soruyor. Eşlerine diyorum, hem eski eşi.
1: Kimin
0: dinlendi.
1: Eski eşi?
0: Gökhan Böceğin hem eski eşi hem yeni eşi, ikisine de
1: Muhittin
0: kocanız...
1: Muhittin Böceğin eski eşi yok mu?
0: Muhittin Böceğin yok. Muhittin Böcek evli.
1: Ha tamam. Tamam. Bak karıştırdı ben. Eş deyince tamam.
0: Yani şu anda hali hazırda devam eden bir evliliği var.
1: Abdülkadir.
0: Sen dur tamam. Sen karıştırma. Normal ben sana onu içeride anlatacağım. Burada tamam. Yayında anlatmam. İki, eşlerine Gökhan Böceğin soruyorlar. Kocanız ne iş yapıyor?
1: Bilmiyoruz diyor.
0: Bilmiyoruz. Kocanız ne iş ya, bu para nereden bilmiyorum diyor. Eş bunu söylüyor. Bunu da koy kenara.
1: FETÖ'cüler gibi.
0: Üç, geldik seninkine. Geldik seninkine.
1: Benimki hangisi? Tanju Özcan.
0: Hiç unutamadığım Şapçı. Bir hikaye. Bir Bolulu gelip bana başkanım çocuk sahibi olamıyorum. Lütfen yardımcı olur musunuz dediğinde ben nasıl? Ne yapabilirim diyecek seviyesizlikte.
1: Aynen.
0: Kürsüde meclisi yönetirken hanımefendi bana el sallamayın ben evliyim diyecek kadar komik. Tamam, tamam mı?
1: Şap atacak kadar da
0: mahkemede daha önce reddettiği Öznur Çağlı'yla ilişkisini kabul etmiş. Bu mesajların tarafı olduğum için eşime karşı bir özür borcum var demiş.
1: Hadi canım.
0: Tabii demiş.
1: Ama hepsini bir kısmını kabul ediyor. Bir kısmını kuzeni yazıyor. Şaka değil, detay okudum abi. Bir kısmını kabul ediyorum ama diyor hepsi benim parayı diyor. Ya hocam bu saatten sonra böyle şak diye önünde yakalanmışsın. pat diye düşmüşsün. Fotoğraflar yayılmış. Mesajlar çıkmış. Ne edeceksin? Sevgili Özge, ne yaparsın bu saatten sonra? Ne yapabilirsin? Pişkinliğin dibine okursun artık. Mesajların bir kısmı bana ait demiş, bir kısmı da bana ait değil demiş. Yani sevgili var ama bu kadar ileri gitmedik demiş. Hatta ne demiş, bir tanesi 21 değil.

0: 25 diyen kim?
1: Kendisi. Uşak Belediye Başkanı. Barış Yarkadaş'a. Evet, ben otelde bir belediye çalışanıyla basıldım. Doğru. Ama yanlış olan şey onun 21 yaşında olduğu iddiası. 25 yaşında demiş.
0: Bir tanesi de şöyle demişler.
1: Toparlan, 25'te konuşmaya gerek ama yok. Diğeri de toparlan, hadi gidelim. 25'miş ya. Hayır, ya bir 40 gündür bizi konuşturuyor ya. 25'miş ya.
0: Başka bir CHP'de de itiraz var, gördün mü mahkemede?
1: Ne diyor?
0: Ya diyor işte siz diyor şu hanımla diyor yasak bir ilişkiniz olduğu şu sarışın hanımla diyor. Diyor. Abi ya reddediyorum diyor. O esmer de o diyor. Sarışın değil.
1: Abi tamam. Ya abi, kapatalım.
0: Bir şey bir bunu da ben yazdım yalnız. Böyle bir şey yok tabii.
1: Böyle bir iddia sarışın ama, değil
0: ama,
1: esmer.
0: Ama dikkat çeksin bu gerçek.
1: Ama bak sözcü sözcülüğünü yapıyor. Vedayı buradan yapacağım. Süremi çok açtım biliyorum. Yarın devam ederiz. Sözcü sözcülüğünü yapıyor şuraya. Asrın uydurmasında iftira balonları tek tek patlıyor diyor.
0: Kim diyormuş onu? Babası mı yine?
1: Aynı. Babası geçen mı? Gün çöktü çöktü çöktü başlığını atmışlardı ya İmamoğlu'na atfen. Evet. İftira balonları tek tek patlıyor diyor.
0: Kim diyor?
1: Bunu İmamoğlu demiş. Ne için söylemiş? Hafriyat kısmına geldi duruşma. Hiç de söylendiği gibi değil. Hiç de balon ya balon patlamıyor ama sözcü sözcülüğünü yapıyor. Yarın eğer meseleye vaktimiz kalırsa değinelim. Hiç öyle ya bu kadar
0: hocam,
1: iddia vardı ortada.
0: Daha
1: bu iddialar hiç de gerçekçi değilmiş falan değil. Dümdüz buz gibi çok fena iddialar var.
0: Ama,
1: mahkemede
0: ama iddialı değil şu da var. Bunu unutmayalım. Tamam mahkeme var da yani adamın dediği şu şöyle patlıyor. Bunu yaptınız mı diyor. Geçen hafta oldu bizim Oğuz da orada biliyorsun gidip geliyor. Ben de sordum biraz dedim ya ciddi mi duyuyorsun bunları gerçekten bu şaka değil mi bu abart değil. Evet abi böyle dedi.
1: Ne diyor?
0: Biliyorsun sıkıştırıyorlar biliyorsun.
1: Tamam.
0: Baskı yani soruyorsun diyor bir tane algı var. Aa bir sloganla diyor işi bitiyor. Ya, balon diye patlatıyor. Şey yok. Belge burada, bu da burada. Soruyor ki bunu nereden getirdin? Başka bir şey anlatıyor diyor. Ve
1: Nazım Hikmet'ten şiir okuyor
0: o
1: ya.
0: O şiir bir hafta önce okumuştu. Başka bir şey anlatıyor diyor. Anlattığı şey de diyor, oradaki muhabirler diyor, not alıyor diyor. İşte sana azotlu bir netice çıkıyor ortaya.
1: Peki.
0: Yani adam aslında bir şey anlatmıyor.
1: Henüz savunma yok.
0: Fakat
1: bakalım.
0: Tek tek balon patlatıyorlar. Niye patlatıyorlar
1: ya? Sözcülüğünü yapıyor ya. Tamam işte. Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdi hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Asu senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Albayrak Finans, yarını güvenle planlar.
7: İhtiyaçlara büyük kolaylık. Trendyol büyük indirim günlerinde. Hem de peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Hadi alışverişe başla.

Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız.
4: Halkbank. Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
5: Şimdi yolda olmak var.
6: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
4: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar. Şimdi.

0: Sevgili izleyenler, 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Saatler 12'yi gösteriyor. Ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te moderatör başlıyor. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı bu hafta yerli ve milli ürünlerimizin dünyaya tanıtıldığı, 120 ülkenin katılım sağladığı, her bir ürünle göğsümüzün kabardığı saha 2026'da yapıldı. Oradan yansıyan sıcak başlıklar neler? 24 muhabiri Neslişah Yumak o noktada bizi bekliyor. Neslişah, merhaba. Öncelikle kolaylıklar dileyelim ve hemen notların için sözü sana bırakalım.
1: Büşra Mutlu, Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık toplantısı bu sefer, bu hafta İstanbul'da gerçekleşen saha 2026'da gerçekleşti. Önemli başlıklara değinildi. Hemen onlardan da size bahsetmek isterim. Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında yapılan açıklamalarda Türkiye'nin savunma sanayisinde ulaştığı seviyeyi ve gelecek vizyonuyla alakalı önemli başlıklar aktarıldı. Bakanlık tarafından Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında hedefin savunma sanayisinde hem tam bağımsız bir Türkiye gücü olduğu ve teknolojide liderlik ve kalıcı caydırıcılık olduğu vurgulandı. Açıklamada keza da savunma sanayisinde yalnızca üretim odaklı değil, aynı zamanda konsept geliştirilen ve sektöre yön veren bir vizyonla yaklaşıldığı açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge merkezinde geliştirilen Gölge Han, Yıldırım Han, Güç Han motoru ve Onur Turbo motorunun fuarda sergilendiği belirtilirken, yüksek itki gücüne sahip Milli Turbo'dan jet motoru Güç Han'ın dikkat çektiği de kaydedildi. Bakanlık tarafından ayrıca Yıldırım Han, ki çok konuşulmuştu Yıldırım Han'da, açılışının gerçekleştirildiği ilk dakikadan itibaren hem Türkiye kamuoyunda hem dünyada çok ses getirmişti Yıldırım Han. Tabii ona da değineceğim birazdan. Füze sisteminde kullanılan sıvı yakıtların da yerli imkanlarla üretildiği, 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip füzenin laboratuvar test sürecinin de tamamlandığı açıklandı. Yani Yıldırım Han'ın aslında yakıtlarının da Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge ekipleri tarafından üretildiğinin de altı çizildi. Terörle mücadele ilişkin de açıklamalar gerçekleştirildi. Son bir haftada 4 PKK'lı teröristin teslim olduğu bildirildi. 2026 yılı içerisinde de Tel Rifat ve Münbiç'te toplam 789 kilometre uzunluğundaki tünellerinde imha edildiği bilgisi açıklandı. Ek olarak da hudut güvenliği kapsamında da son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 256 kişinin yakalandığı bilgisi de aktarıldı. Ve ardından da bölgesel gelişmeleri de değinildi burada. Ateşkes sistemi, ateşkes sürecinde rağmen İsrail'in uluslararası hukuku da ciddi şekilde ihlal ettiği belirtildi. Lübnan'a yönelik saldırılar ve Gazze'deki insani kriz karşısında da uluslararası topluma sorumluluk çağrısında bulunuldu. Tabii burayla alakalı da iki önemli başlık vardı. Neydi bunlarla alakalı? Yıldırım Han ve Güç Han turbofan jet motoru. Bunlarla alakalı da açıklamalar yapıldı. Yıldırım Han füze sisteminde kullanılan asimetrik ve azot tetra oksit türevi sıvı yakıtlarda Ar-Ge merkezi tarafından yerli ve milli imkanlarla üretildiği aktarıldı. Söz konusu yakıt teknolojisi uzun süre depolunabilme, düşük sıcaklıklarda çalışabilme ve yüksek enerji üretme özellikleri sayesinde füze sistemlerine yüksek hareket kabiliyeti kazandırılmaktadır açıklaması yapıldı. Yıldırım Han'a dair sistemlere yönelik de laboratuvar test süreçlerinin başarıyla gerçekleştiği aktarıldı. Saha testlerine ilişkin çalışmalarının da planlanan takvime göre gerçekleştirileceği söylenildi. Bakanlık tarafından da Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında savunma sanayisinin gelişimini destekleyen yerli ve milli sistemler geliştirmeye devam ediliyor bilgisini aktarım. Tabii ben bu bilgileri aktarırken yine Milli Savunma Bakanlığı'nın önünde de bu çalışan ekiplerle alakalı, yapılan çalışmalarla alakalı da tabii sevinç çığlıkları da bir yandan geliyor. Ben bir yandan da aktarmaya devam edeceğim. Güç Han Turbo Fan Jet motoru hakkında da bir açıklama geldi. Bakanlığımız tarafından sıvı yakıt, roket motoru ve uçak motoru alanındaki çalışmalar uzun yıllar önce başlatılmıştır denildi. Güç Han Turbo Fan Jet motoru tüm bileşenleri Milli Savunma Bakanlığı Araştırma Geliştirme Merkezi tarafından yapılmıştır açıklaması yaptı ve yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirildi. geliştirilmiştir denildi. Motor sistemi ülkemizin ihtiyaçlarına uygun şekilde özgün mühendislik çözümleriyle tasarlanmış olup teknolojide dışa bağımlılığın azaltılması ve sürdürülebilir kabiliyeti oluşturması hedefiyle geliştirilmiştir açıklaması yapıldı. Bu hafta içerisinde de Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık toplantısı burada Saha 2026'da gerçekleşti demiştik. 203 yeni ürünün tanıtılacağı bilgisini aktarmıştık ki ilk açıldığı dakikadan itibaren de aslında her yerde yeni bir lansman yapılan yeni anlaşmaları görmüştük. Dünya kamuoyuna da dünyaya da Türkiye'nin savunma gücünü bir kez daha göstermiş olduk ki bu kapsamda da Milli Savunma Bakanlığı

0: Sevgili izleyenler, 24 ekibinden Nesrin Şah Yumak ve Onur Ubal o noktada nöbetini sürdürüyor. Ekibimize teşekkür edelim. Şimdi bir başka noktaya bakalım. Küresel somut filosuna Marmaris'ten katılacak 15 tekli için geri sayım başladı. Tüm hazırlıklar, eğitimler tamamlanma sürecinde. 24 ekibi de o teknelerle birlikte Gazze'ye umut olmaya gidecek. 24 muhabiri Deniz Zeybek o hazırlıkta gelinen aşamaları aktaracak. Bakalım.
1: Fark ediliyor mu bilmiyorum ama hafif bir sallantı var şu anda bulunduğum teknede. Yakıtlar, koliler, sular, konserveler artık neredeyse yüklendi, bitmek üzere. O kolilerin, gıda malzemelerinin, yardım malzemelerinin teknelere yüklenmesi ve yavaş yavaş yola çıkılmak için hazırlıklar da tamamlanıyor. Aslında evet 5 Mayıs'ta yola çıkılacaktı ancak tabii teknelerin tam anlamıyla bitmemesi hazırlıklarının ondan dolayı birazcık birkaç gün tarihte gecikmeye neden oldu. Bulunduğum teknenin içini gösteremiyoruz bu arada teknelerin güvenlik nedeniyle. Onu tabii ki günler öncesinden de söylemiştim ama yine belirtelim. Burada sıra sıra olanlar teknelerin yakıtları en önemlisi. Bunlar her tekneye yüklendi. Bu şekilde çok alan olmadığı için geçemiyorum. Grafitiler yine var teknelerin önlerinde özellikle. Her bir teknenin önünde ki şu an açık olmayan yelkenleri görüyoruz. Onların her biri artık bu tekneler hareket ettiğinde açılacak ve oradaki çizimler, yazılar, Filistin'le ilgili özellikle görseller yer alacak. Onlar da her biri tek tek indirilerek bir emeğin ürünü olarak yapıldı, çizildi. Herkes tarafından, aktivistler tarafından. Şöyle hemen yanındaki tekneyi göstereyim. Yine burada da farklı grafitiler var, çizimler ve yazılar var, sözler var. Özellikle mesela biri ben çocuklarıma Hür Mescid-i Aksa'ya emanet edeceğim yazmış ve farklı farklı isimler yazmış buraya. Aktivistler büyük ihtimalle kendi isimlerini yazdılar. Hangi aktivistlerin, hangi gazetecilerin yola çıkacağı tekneler hangileri olacak onlar daha belli olmadı. Ancak çok kısa bir zaman içinde onların da netleşmesi ihtimal. Çünkü dün artık kaptanların hangi teknelerde olacağı netleşmişti. Onu belirtelim. Hemen burada da yine farklı yakıtları görüyorsunuz. Teknelere ait en önemlisi onlar tabii ki. Bitte bekleyen 33 tekne var. Fırtınadan dolayı onlar bir türlü yola çıkamamışlardı. Ancak artık fırtına da etkisini yitirdi. Yani oradaki teknelerin de hızlı bir şekilde yol alması, rotaları burası buraya gelmesi ve hep birlikte yola çıkılması planlar dahilinde. Ancak tabii ki yine bir değişiklik olur mu? Evet olabilir. Belki buradaki tekneler artık tam anlamıyla bittikten sonra çok çok az kaldı bu teknelerin hazırlanmasına. O yüzden belki beklemeyip 15 tekne buradan en kısa süre içinde hareket de edebilir ya da Girit'te bekleyen teknelerin de buraya gelmesini bekleyebilir. Çünkü onların buraya gelmesi çok uzun süren bir zaman değil. 1-2 günlük süre zarfını kapsıyor. O yüzden bu da bir diğer plan dahilinde. Biz de bu yolculukta olacağız ve an be an ekranlara taşıyacağız diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Efendim Deniz Zeybek de orada kolaylıklar diliyoruz. Oradaki son durumu aktardı. Hazırlıkların aşamasından bahsetti diyelim ve devam edelim. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi. Erdoğan, kardeş ülke liderini Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. Karşılamada kameralara samimi görüntüler yansıdı.
2: Ankara önemli bir misafiri ağırlıyor. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbun resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuk cumhurbaşkanını Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun Havalimanı'nda tören kıtasını selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tebbun'la el ele tutuşarak sıcak bir karşılama gerçekleştirdi. İki lider daha sonra şeref salonuna geçerek bir süre baş başa görüştü. Abdülmecit Tebbun'un Türkiye ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle gerçekleşiyor. Cezayir lideri Ankara'da önemli temaslarda bulunacak. Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak. Ziyaret vesilesiyle muhtelif anlaşmaların imzalanması öngörülüyor. Ayrıca görüşmelerde güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmelerde

0: ele alınacak.
1: İran savaşında müzakere pazarlıklarına dair belirsizlik sürüyor. ABD Başkanı Trump anlaşmaya varmanın çok muhtemel olduğunu söyledi. İranlı yetkililer ise ABD'nin taleplerini hala inceliyor. Henüz cevap vermediler dedi. Ancak Tahran'dan gelen açıklamalar durumun ABD'den yansıtıldığı kadar heyecan verici olmadığı yönünde. ABD'li Axios sitesinin çarşamba günkü haberi dünyanın gündemine oturmuştu. Habere göre ABD ve İran 14 maddelik mutabakatı imzalamaya çok yakın. Söz konusu mutabakat müzakerelerin yeniden başlamasının ilanı olacak. Müzakerelerde ise İran'ın nükleer zenginleştirme faaliyetlerini askıya alması, ABD yaptırımlarının kaldırılması ve dondurulan fonların serbest bırakılması ve Hürmüz'deki kısıtlamayla ABD'nin deniz ablukasının kaldırılması masada olacak. Pakistanlı yetkililer de önemli ilerlemeler sağlandığını doğrulamıştı. İran 14 maddelik teklifi hala inceliyor. Henüz bir cevap vermediler. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ABD'nin yine aşırı taleplerde bulunduğunu söylüyor. İran Meclis Başkanı Kalibaf da Amerikan medyasındaki haberlerle alay etti. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise müzakere sürecinde ABD'ye güvenmediklerini yineledi. Öte yandan ABD Başkanı Trump, İran'ın ABD ile anlaşma yapmayı çok istediğini öne sürdü. Tatmin edici bir anlaşma yapıp yapmayacağımızı göreceğiz dedi. İran'la anlaşma konusunda iyimser olduğunu belirtti. Bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel dedi.

Tahran yönetiminin anlaşma için bir haftası olduğunu söyledi. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilmeyeceğini de yineledi. Ayrıca ABD'nin deniz ablukasını çok iyi şekilde işlediğini iddia etti. O sözlerden sonra CENTCOM, Umman Körfezi'nde İran bayraklı boş bir yük gemisine el koyduklarını duyurdu. Donald Trump, anlaşmaya yanaşmazsa İran'ı tekrar bombalamakla tehdit ediyor. Devrim muhafızları ise düşmanı şaşırtacak planlara sahip olduklarını söylüyor.

İsrail ordusu haftalar sonra Beyrut'un güneyine saldırı düzenledi. İsrail ateşkese rağmen gerçekleşen saldırıda bir Hizbullah komutanının hedef alındığını duyurdu. Ateşkesin 17 Nisan'da devreye girmesinden bu yana Beyrut ilk kez hedef alındı. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Saldırının İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun talimatıyla düzenlendiğini belirtti. Hizbullah'ın Rıdvan Gücü komutanına hedef aldıklarını savundu. Katz saldırıları sürdürecekleri tehdidinde bulundu. İsrail basını Hizbullah'ın Rıdvan Güçleri Komutanı Malik Balut'un öldürüldüğünü iddia etti. Lübnanlı kaynaklar saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiğini yazdı. Hizbullah ise misilleme olarak İsrail askerlerini kamikaze drone'la hedef aldı. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine biri ağır 4 askerin yaralandığını duyurdu. Lübnan'dan gelen saldırılarla İsrail'de sirenler de çaldı. İsrail ordusu Lübnan'da birçok bölgeyi bombaladı. Sayda kentinde Ensariye beldesi hedef alındı. 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Nebatiye kentine fosfor bombasıyla saldırı düzenlendi. İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan beri düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 2175'e çıktı.

Evet efendim, bir sıcak gelişmeyle devam ediyoruz. Türkiye Ulaştırma Dünyası'nın en prestijli platformu olan Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanlığına oy birliğiyle seçildi. Almanya'nın Leipzig kentinde devam eden 2026 Uluslararası Ulaştırma

Ulaştırma Forumu'nda Türkiye'yi temsil eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin bu önemli görevi üstlenmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şu an ekranlarınıza da sıcak gelişme olarak yansıyor. Türkiye Uluslararası Ulaştırma Forumu'nu 2027 dönem başkanlığına oy birliğiyle seçildi. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin bu önemli görevi üstlenmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

0: İmamoğlu suç örgütü davasında duruşma salonu ilginç bir savunmaya daha sahne oldu. Cebeci hafriyat döküm sahası dosyası kapsamında tutuklu olan bir sanığın avukatı müvekkilini Ergenekon ve Balyoz kumpas davaları benzetmesiyle savunmaya çalıştı. Oysa sanık Volkan Ateş'in firari sanık Murat Gül İbrahimoğlu'nun çalışanı ve kaçak hafriyat dökümünün saha organizasyonundan sorumlu olduğu iddia ediliyor.
1: Kaçak hafriyat dökümü İmamoğlu suç örgütünün en büyük gelir kaynağıydı. 160 milyar liralık vurgun, banka hesap hareketleri BDDK ve MASAK raporlarıyla ortaya döküldü. Kamu zarara uğratıldı. Belediyenin kasasına girecek milyarlarca lira örgütün kasasına girdi. Sanık avukatları ise bu vurgunu Ergenekon, Balyoz, Kumpas davaları benzetmesiyle savunmaya çalıştı. İmamoğlu suç örgütü davasında Cebeci dosyası sanıkları hakim karşısına çıktı. Davanın 33. celsesinde Kuzey Cebeci firmasının saha organizasyonu sorumlusu Volkan Ateş sanık kürsüsündeydi. İddianameye göre Ateş, Murat Gül İbrahimoğlu'ndan aldığı talimatlarla kaçak hafriyat dökümlerini organize ediyordu.
2: Nereye gidiyoruz? İstanbul'un tek döküm olan, efsane kral döküm olan Bolucu'ya gidiyoruz arkadaşlar.
1: 185 milyon tondan fazla hafriyatın geliri, belediye iştiraki İstaç yerine örgüte aktarıldı. Bu meblağ tam 31 milyar 227 milyon lira. Ayrıca maden sahaları da hafriyat toprağıyla kapatılarak kamu 80 milyar lira daha zarara uğratıldı. Volkan Ateş savunmasında suçlamaları reddetti. Kendisinin sadece kantarların başında durduğunu ve maaşlı çalışan olduğunu söyledi. Ancak Volkan Ateş'in avukatı Oğuzcan Bahar'ın savunması oldukça ilginçti. Bahar, müvekkilini Ergenekon Balyoz Kumpas davaları üzerinden savunmaya çalıştı. Volkan Ateş'in avukatı Oğuzcan Bahar savunmasında 2007 itibarıyla başlayan Ergenekon, Balyoz, Şike gibi operasyonların Cumhuriyet'in koruyucusu TSK'ya yönelik bir saha açma çabası için yapıldığını, bugün de ana muhalefet partisi ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik aynı şeyin yapıldığını iddia etti.
3: Ergenekon'da 22 dosya birleşmişti. Burada da birleşmeye başladı. Burası bir çatı davası olacak sanırım. Orada bir Osman'ım vardı. Alparslan Arslan'ın azmettiricisi. Kendisi hem gizli tanık hem sanık. Bizde de hem itirafçı hem sanıklar var. Benzer şekilde Osman'ımlar devam edecek gibi duruyor.
0: İmamoğlu suç örgütü davasında gündeme gelen seçim kampanyasına maddi destek iddiasına Bakan Murat Kurum'dan sert yanıt geldi. Kurum, İddiaların aksine dosyanın firari şüphelisinden herhangi bir destek alınmadığını açıkladı. Şahsının iftiralarla hedef alınması en hafif tabirle ahlaksızlıktır dedi. Murat Kurum açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. İmamoğlu suç örgütü davasında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Firari Murat Gül İbrahimoğlu'nun seçim kampanyasına destek sağladığı iddialarını yalanladı. Kurum, İddiaların iftira olduğunu, söz konusu şahsın seçim kampanyasına herhangi bir desteğinin asla söz konusu olmadığını açıkladı. Yolsuzluk davasına karışanların gündemi değiştirmek için çaba sarf ettiğini belirtti Bakan Kurum. Kampanyamızın ve şahsımın iftiralarla hedef alınması en hafif tabirle ahlaksızlıktır ifadelerini kullandı. İftiralarla yolsuzlukların üzerinin örtülemeyeceğinin altını çizdi.

0: Ve CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk davasında tanıklar ifade verdi. Tanıklardan biri Gökhan Böcek'le Zeynep Kerimoğlu'nun boşanmasının ardından Kerimoğlu'na yapılan ödeme sürecine ilişkin verdiği ifadede altınlar dövizciden geldi. Ben altınları gidip çantayla aldım. Bu işlemden ortaya çıkan parayı Zeynep Kerimoğlu'nun hesabına attık dedi.
1: 5 dakika.
2: CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk davasında tanıklar ifade verdi. Kilolarca altının ucu eski geline çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böceğin de bulunduğu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada suçtan zarar gören mağdur sıfatıyla ifade veren Muvakkaf Erdoğan, inşaat işleriyle uğraştığını belirterek ruhsat için Büyükşehir Belediyesi'ne gittiğinde imar müdürü kendisinden belediyenin ihtiyacı var, yardımda bulunun diyerek bağış yapmasını istediğini belirtti. 250 bin lira ödeme yaptığını anlatan Erdoğan, yolsuzluk soruşturması nedeniyle hala ruhsatını almadığını ifade etti. Tanık olarak dinlenen Fethiye Özel, yerel seçimlerde Muhittin Böcek için yaptıkları reklam çalışmalarının bedellerinin özel şirketler tarafından ödendiğini söyledi.
3: 8 Nisan itibariyle...
2: Duruşmada tanık olarak dinlenen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi eski başkanı Selahattin Artun da hak ediş ödemeleri geldiğinde ya da gelmediğinde Muhittin Böcek'e bilgi verdiğini, Böcek ne kadar ödenmesini isterse o kadarını ilgili firmalara ödediklerini ifade etti. Tanık Tunahan Yazıcı, Gökhan Böcek'le Zeynep Kerimoğlu'nun boşanmasının ardından Kerimoğlu'na yapılan ödeme sürecine ilişkin verdiği ifadede altınlar Finike dövizinden geldi. Ben altınları gidip çantayla aldım. Bu işlemden ortaya çıkan parayı Zeynep Kerimoğlu'nun hesabına attık dedi. Soruşturma kapsamında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanıkların zincirleme suç hükümleri kapsamında icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfus ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira suçlarından cezalandırılması istenmişti. Ayrıca iddianamede Muhittin Böceğin icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarından 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapiste cezalandırılması ve cezaların zincirleme suç hükümleri kapsamında artırılması talep edilmişti.
0: Bir evde aynı anda 3 çocuğun da aynı hastalıkla mücadele ettiğini düşünün. Her geçen gün biraz daha zor yürüyen, koşmayı sadece hayal eden 3 kardeş, İstanbul'da yaşayan Türkeli ailesi şimdi çocuklarını yaşatabilmek için destek bekliyor.
4: Şu anda sadece yürümek istiyorum. Başka bir şey istemiyorum.
5: Koşmak, yürümek, merdivene çıkmak zorluklar yaşatıyor.
2: 16 yaşındaki Enes, 13 yaşındaki Ömer ve henüz 7 yaşındaki Yusuf. 3 kardeşin ortak mücadelesi DMD kas hastalığı.
6: Kasları her geçen gün daha da güçsüzleşiyor. Yürümek, koşmak, hatta ayağa kalkmak bile her gün daha zor bir hale geliyor. Türkeli ailesinin artık tek istediği çocuklarının eski sağlıklı günlerine yeniden kavuşabilmesi.
2: Evdeki en büyük sessizlik çocukların yorulduğu anlarda başlıyor. Anne Emine Türker'i çocuklarına yardım etmek için dişini tırnağına takıyor.
7: Biz istiyoruz çocuklarımız da arkadaşlar gibi yürüsün, koşsun. Hani dışarıda oynasınlar. Bazen hiç dışarı çıkamıyorlar diyor. Hani biz gidemiyoruz. Biz burada düşerse kimse bizi kaldıramaz işte. İşte yardım bekliyoruz.
8: Uyurken ayakkabıları takıyorlar ve evin içinde yürüdüklerinde bunu takıyorlar. Yoksa bu şuradaki lifler gerilenme yapıyor. Çocukların yürümesinde sıkıntı oluyor. Çocuklar yürüyemiyor.
2: DMD hastalığı ilerledikçe kaslar zamanla gücünü kaybediyor. Aile ise çocuklarının tedaviye ulaşabilmesi için zamanla yarışıyor.
8: Adıyaman'da evimiz depremde hasar gördü. İstanbul'a taşınmak zorunda kaldık. Çocuklarım gözlerimin önünde eriyip gidiyorlar. Ne yazık ki hiçbir şey yapamıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım ve Sayın Emine Erdoğan hanımefendiye burada çağrım var. Benim çocuklarımı kaybetmek istemiyorum. Çocuklarıma yardım etsinler.
2: En küçük kardeş Yusuf'un en büyük hayali Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'le tanışabilmek.
6: Hangi takımlısın Yusuf?
9: Galatasaray.
6: Peki bu sene şampiyon olacak mısınız?
9: Evet.

0: peki en sevdiğin futbolcu kim?
1: Osimhen.
0: Türker ailesinin 3 evlatları da DMD yani kas hastası. Aslında tedavi olabilirler ama maalesef ki ilaç ve tedavi ücretleri çok yüksek maliyetli.
2: Annem babam yardım etmediğinde merdivenlerden inemiyorum. Bu hastalık çok pahalı olduğu için gücümüz yetmiyor. Herkesin destek bekliyoruz.
0: İyileştiğin zaman neler yapmak istersin?
3: Maç oynamak isterim. Arkadaşlarım gibi top oynamak isterim. Yürüyüp koşmak isterim.
4: Anne ve baba şimdi valilik onaylı yardım kampanyasıyla çocukları için destek bekliyor. Çünkü onlar için en önemli şey zaman.
5: Tedavi masrafı için her bir çocuğum için yaklaşık 3 milyon dolar para istiyorlar. Ne yazık ki biz bunu tek başımıza yapamıyoruz. Herkesin başına gelebilir. Ne olur Allah rızası için benim çocuklarıma ses olun, çocuklarım için yardım bekliyorum.
6: Rekabet Kurulu kast ajansları ve menajerlerin sözlü savunmalarını aldı. Komisyon oranları, hizmet koşulları ve rekabete aykırı uygulamalar mercek altında. Soruşturma neticesinde idari para cezası gündemde. Kurul nihai kararın 15 gün içinde açıklayacak.
7: Rekabet Kurulu kast ajansları ve menajerlerin sözlü savunmalarını aldı. Toplantı Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle Başkanlığı'nda gerçekleşti. Sektördeki uygulamalar masaya yatırıldı. Kurul komisyon oranları ve hizmet koşullarının ortak belirlenip belirlenmediğini inceliyor. Rekabete hassas bilgi paylaşımı iddiası da gündeme geldi. Sektörde çoklu faaliyetlerin kanuna aykırı olup olmadığı araştırılıyor. Soruşturma kapsamında çok sayıda ajans ve menajerlik firması inceleme altına alındı. Kurul, idari para cezası uygulama ihtimalini gündeme getirdi. Ajanslar ve menajerler iddiaları reddetti. Ceza uygulanmaması ya da alt sınırdan ceza talebinde bulundu. Sözlü savunmalar 7-8 Mayıs'a devam edecek. Rekabet Kurulu nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak.
6: Mayıs ayının gelmesiyle havalar ısındı, tabiat canlandı. Sakarya'da bulunan Çamdağ ormanları da yeşile büründü. Etkileyici manzara havadan görüntülendi.
8: Mayıs ayının gelmesiyle yurdun birçok bölgesi ısınmaya, bahar kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Sakarya'nın Koca Ali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı'nda da ilkbahar renkleri hakim oldu. Yüksek rakımı dolayısıyla kışların sert geçtiği Çam Dağı bölgesinde havaların ısınmasıyla tabiat canlandı. Rengarenk çiçekler açtı, çam ormanları yeşile büründü. Bölge, zengin bitki örtüsü sayesinde hem görsel hem ekolojik zenginlik sunuyor. Çamdağ havadan görüntülendi. Ortaya bu büyüleyici manzara çıktı.
6: Bu eşsiz manzarayla moderatörü noktaladık efendim. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından reel ekonomiyle devam edeceğiz. Hoşçakalın.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye'ye yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Dün olduğu gibi bugün de mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Kendini nerede gördüğüdür. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör

0: çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Biz hini hacette varlığı hatırlanacak, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sahir zamanlarda ötelenecek bir ülke değiliz. Hiçbir zamanda olmayacağız. Avrupa Birliği, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli. Bunu hor kullanmamalı. Bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir. Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir, ne de dünya eskisi gibi batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir. Bölgesel işbirliklerinin önem kazandığı, yeni aktörlerin boy verdiği, küresel sistemin çok kutupluluğa doğru hızla evrildiği yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor.
1: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi? Albayrak Finans.
4: Yarına güvenle planlar. Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle. Otobit'te.
5: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortamnet'ten alınır.
5: Kazancımnet sigortamnet.
6: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
7: Nasıl mı?
8: Çok güzel.
9: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
10: Şipşak.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Efendim tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Reel ekonomide, ekonomi ve piyasalardaki son duruma bakacağız. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. ABD Ulaştırma Bakanlığı havayolu yakıt maliyetlerinin Mart ayında %56,4 arttığını bildirdi. Brüksel Hava Yolları ise 4 ila 6 haftalık jet yakıtı kaldığını bildirdi. ABD Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Ulaştırma İstatistikleri Bürosu, ABD'deki tarifeli hava yollarının Mart ayında toplam yakıt harcamalarını açıkladı.

Mart ayında toplam yakıt harcamalarının 5.06 milyar dolar olduğu kaydedilen açıklamada, bunun Şubat'taki 3.23 milyar dolara kıyasla %56,4 artış gösterdiğini aktardı. Öte yandan Brüksel Hava Yolları kritik bir açıklama yaptı. Brüksel Hava Yolları'nın 4 ile 6 haftalık jet yakıtı kaldığı bildirildi. Bu dönemin ötesinde havayolu şirketi tam kapasite faaliyete devam etmesinin garantisini veremiyor. Jet yakıtı kıtlığı nedeniyle uçuş iptallerinde ise yolculara para iadesi yapılması planlanıyor. Lufthansa grubuna bağlı Brüksel Hava Yolları 90 noktaya uçuş yapıyor. 3700 civarında çalışanı olan şirketin 46 uçağı bulunuyor. Ve İsveç Merkez Bankası, Orta Doğu'daki çatışmadan kaynaklanan enflasyon riskleri nedeniyle politika faizini %1,75'te bıraktı. İsveç Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyerek %1,75'te tuttu. Ekonomistlerin meydan tahmini de faizin %1,75'te bırakılmasıydı. Politika yapıcılar yüksek enerji maliyetlerinin hem enflasyonu körükleyebileceği hem ekonomik toparlanmayı geciktirebileceği konusunda uyarırken, ekonomik faaliyetin beklenenden daha zayıf olduğunu ve iç enflasyon baskılarının şu anda düşük olduğunu belirttiler. Para politikası metninde Orta Doğu'daki savaşın enflasyonu yükseltme riskinin bir miktar arttığı, ancak enflasyonun şu anda hedef seviyenin altında olduğu belirtilerek, son rakamlar Mart ayındaki İsveç Merkez Bankası olan Risk Bank tahmininden açıkça daha düşük ifadeleri kullanıldı. Avro bölgesinde üretici fiyat endeksi Mart'ta aylık %3,4 artarak Ağustos 2022'den bu yana en hızlı yükselişini kaydetti. Hürmüz Boğazı'ndaki jeopolitik risklerin enerji maliyetlerindeki yukarı yönlü etkisinin güçlü bir enflasyon baskısına dönüşüp dönüşmediğine ilişkin sinyaller yakından takip ediliyor. Avro bölgesinde Mart ayı üretici enflasyonu aylık bazda %3,4 ile Ağustos 2022'den bu yana en hızlı yükselişe işaret ederken, alt kalemler incelendiğinde enerji maliyetlerindeki yükseliş öne çıktı. Avrupa İstatistik Ofisi'nin yaptığı açıklamaya göre Avro bölgesinde üfe Mart'ta aylık bazda %3,4, yıllık bazda %2,1 arttı. Piyasa beklentisi Avro bölgesinde üfenin aylık 3,3, yıllık %1,8 yükseleceği yönündeydi. Avrupa Birliği üyeleri arasında üfe Mart'ta aylık bazda en fazla %6,9'la, Litvanya'da %6,5'la, İspanya'da ve %5,9'la İtalya'da arttı. Tedarik zincirindeki birincil şokların özellikle ücret ayarlamalarından kaynaklanacak şekilde ikincil enflasyon etkileri yaratması da olası senaryolar arasında bulunuyor. Bu durum Avrupa Merkez Bankası'na yönelik şahin beklentileri pekiştirdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Haziran toplantısına faiz artırımına gidilebileceği ihtimali %70'e çıktı. Bankanın yıl sonuna kadarsa en az 2 faiz artırımı adımı atması bekleniyor. Türk Exim Bank'ın uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği 3 yıl vadeli 650 milyon dolar tutarında tahvil ihracına İngiltere, Amerika ve Orta Doğu başta olmak üzere geniş bir coğrafyadan yaklaşık 2,5 milyar dolar tutarında talep geldi. Türk Exim Bank açıklamasına göre söz konusu işlem mevcut küresel piyasa koşulları dikkate alındığında son dönemin en dikkat çekici ihraçlarından biri olarak öne çıkıyor. Uluslararası piyasalarda süregelen belirsizlik ortamına karşın Türk Exim Bank başarılı bir tahvil ihracına imza attı. Güçlü yatırımcı ilgisi sayesinde tahvilin nihai getirisi başlangıç seviyesine kıyasla 47,5 baz puan iyileşerek gerçekleşti. Yatırımcı talebinin gücü doğrultusunda başlangıçta 500 milyon dolar olarak öngörülen ihraç büyüklüğü 650 milyon dolara yükseltildi. İşlemde yeni ihraç primi oluşmaması, Türk Exim Bank'ın uluslararası yatırımcılar nezdindeki güçlü kredibilitesini ve güvenilir konumunu bir kez daha teyit etti. Ayrıca ABD hazine tahvilleri referans alındığında oluşan risk primi seviyesi Türk Exim Bank'ın

0: Park'ın önceki işlemlerine kıyasla en düşük düzeyde gerçekleşti. Tamamı Türkiye hazinesine ait olan Türk Exim Bank tarafından gerçekleştirilen bu ihraç, küresel ölçekte devam eden belirsizliklere rağmen uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye duyduğu güvenin sürdüğünü ortaya koydu. Efendim şimdi şöyle bir piyasaları konuşacağız. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizlerle. Zafer Ergezen hoş geldiniz. Merhaba yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Şimdi piyasalarda bir barış iyimserliği var. Borsa günü 14.917,43 puandan tamamlayarak aslında tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi ki gün içinde de 15.000 puanın üzerine çıkarak rekor kırmıştı. Ne dersiniz, kalıcı olur mu? Görünüme ilişkin beklentileriniz ne yönde, nasıl değerlendirirsiniz?
1: Bu seneye başlarken aslında Borsa İstanbul'un zaten güçlü bir beklentiyle başladığını hep konuşuyorduk. Seneye de zaten çok güzel bir başlangıç yaptı. Fakat savaş buna bir ara vermişti ki savaş esnasında bile bunun alım fırsatı olabileceğini sıklıkla konuşuyorduk. Aslında o gerçekleşiyor diyebiliriz. Yani savaş hala tam olarak sonlanmasa bile, kalıcı bir anlaşma yapılmamış olsa bile Borsa İstanbul'da yeni rekor seviyeleri görüyoruz. Hep söylüyorum, bu 2026 yılı bundan sonraki yıllara hazırlık yılı Borsa İstanbul tarafında, riskli varlıklar tarafında. Özellikle faiz indirimi hikayesinin devam edecek olması, bundan sonraki senelerde ekonominin çok daha dengeye geleceği beklentisi Borsa İstanbul'da hem yerli hem de yabancı yatırımcılar tarafından ilgi çekmesine yol açıyor. Savaş da aslında burada bir miktar yatırımcıların pozisyon alması için fırsat oldu da diyebiliriz. Bunu nereden görüyoruz? Daha savaş bitmeden yeni zirve seviyelerine gitmesinden aslında bunu anlayabiliyoruz. Talep var, talep güçlü. Bu devam ediyor. Ben önümüzdeki dönemde de güçlü seyrin devam etmesini bekliyorum. Alıcılı seyrin devam etmesini bekliyorum. Çok sert yukarı hareketler olmasını açıkçası çok fazla beklemiyorum. Dediğim gibi 2026 hazırlık yılı olarak görüyorum ben. O yüzden aşağı yukarı bu sene dalgalı hareketler olacaktır. Ama genel anlamda alıcılı bir seyir görmemizi bekliyorum açıkçası.
0: Evet, şimdi Zafer Ergezen, bir yandan petrol %8'den fazla geriledi baktığımızda. Olumlu senaryoda bugün ateşkes kalıcı hale gelse, Hürmüz açılsa, petrol tarafında hangi senaryo olası hale gelir peki?
1: Petrol tarafında ben 80 dolar seviyesinin olası olduğunu düşünüyorum. Eğer kalıcı bir anlaşma sağlanırsa, ondan sonraki seviyeler için de enerji sağlığının yeniden ne zaman tam kapasite üretime geçeceğine bakmamız lazım. Ben savaş bittikten sonra 80 dolar civarının etrafında bir dengelenme olmasını bekliyorum. Tabii bu iyimser senaryo. İlk etapta tabii burada özellikle bölgedeki stoklardan çıkacak ki hala gemiler üzerinde ciddi ürünler var. Eğer burada Hürmüz Boğazı açılırsa ilk etapta piyasalar için çok sert aşağı hareketler olacaktır. Gemiler yerlerine ulaştıkça satışların devam ettiğini göreceğiz. 80 dolar altına gelse bile sonrasında piyasadaki o enerji sahalarındaki kesintisiyle birlikte 80 dolar bandının etrafında toparlanma ve dengelenme görme ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi bir yandan da aslında emtia tarafına baktığımızda ivme yeniden yukarı yönlü bir hareketlilik gösteriyor. Altın başta değerli metaller tarafı için ne düşünüyorsunuz? O konuda neler söylersiniz?
1: Ben altın tarafında bir miktar daha temkinliyim, bunu söyleyebilirim. Neden peki? Yani bu seneye başlarken zaten ben yılın ilk aylarında zirve seviyelerinin görüldüğünü düşünüyordum. Savaşla birlikte bu miktar daha ön plana çıktı. Neden peki? Bir kere bu savaş nedeniyle enflasyon yüksek gerçekleşecek. Burası bir gerçek. Hatta enflasyon rakamları siz de yayında açıkladınız biraz önce. Enflasyon rakamları yükseliyor. Dolayısıyla faizler de yüksek kalacak demek. Yani faiz indirimleri bir miktar ara verildi diye demek. Bu ne demektir? Dolar endeksi daha güçlü kalacak demektir beklentilere göre. Bu da bize kıymetli metaller üzerinde o satış baskısının olması demek. Savaş bittiği zaman yukarı yönlü bir tepkiler görürüz ama bu tepkilerin ben çok güçlü olmasını beklemiyorum. Ons altında o hep beklediğimiz 5000-5200 bandının üzerine geçilmesini çok fazla beklemiyorum. Gümüşte bir miktar daha güçlü seyirle 88-90 bandına girebiliriz. Hadi bir sürpriz olursa 93 dolar seviyelerine doğru bir yükseliş olabilir ama ben orada da gümüş tarafında da o seviyenin üzerinde bir kalıcılık çok

0: fazla beklemiyorum açıkçası. Bunun da en büyük sebebi daha yüksek faiz, daha yüksek, en azından önceki beklentilere göre daha yüksek dolar endeksi.
1: Peki şimdi Zafer Ergezen, baktığımızda Çin ticaret fazlası veren bir ülke konumunda, ancak kamu borçlanması da son dönemde önemli seviyede arttı aslında. Geçtiğimiz günlerde de Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarını tanımayacağını söylemişti, hatırlayacaksınız. Trump bu süreçte Çin'e ekonomik anlamda sizce zarar verebildi mi?
0: Evet, ABD'nin Çin'e zarar vermesi çok kolay değil. Tabii Çin ihracata dayalı bir ekonomi ve Avrupa ve ABD'ye bu anlamda muhtaç diyebiliriz bünye. ABD'nin zayıflıyor olması, doğal olarak ABD ekonomisinin zayıflıyor olması bir miktar baskı oluşturuyor burada. Ama bu baskının da ben çok güçlü olduğunu düşünmüyorum. Evet, Çin'in o eski büyüme performansına ulaşması için ABD'ye ihtiyacı var, ama ABD'nin de aynı şekilde Çin'e ihtiyacı var. Burada ABD Çin'i sıkıştırdıkça kendini de sıkıştırır duruma düşüyor. O yüzden de ben bunun karşılıklı bir durum olduğunu düşünüyorum. Dünya büyümek istiyorsa Çin'e muhtaç. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Çin önemli bir ticaret merkezi haline geldi. Bu ticaret önemli bir ticaret merkezi haline geldiğiniz zaman ekonomik sıkıştırmalar sizi çok da fazla ciddi anlamda rahatsız etmez. Tabii küresel büyümenin yavaşlıyor olması, ABD Avrupa'nın yavaşlıyor olması Çin için kötü, ama Çin ekonomisi dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi ve özellikle ihracata dayalı bir ekonomi. Kamu borcu artmasına rağmen hala ciddi anlamda bilançosunun da Merkez Bankası'nın da bilançosunun da güçlü olduğunu söylememiz mümkün. O yüzden ben açıkçası Çin'in ABD'nin Çin'e çok güçlü zarar verdiğini veya verebileceğini düşünmüyorum şu aşamada.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum yayına katkı için.
0: Yayınlar.
1: Evet sevgili izleyenler, emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen piyasaları değerlendirdi. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Türkiye'nin önde gelen teknoloji dağıtıcılarından Penta Teknoloji, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket yılın ilk 3 ayında büyümesini sürdürdü. Bilişim teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren Penta Teknoloji, 2026'nın ilk çeyreğinde istikrarlı bir performans ortaya koydu. Şirketin konsolide cirosu geçen yılın aynı dönemine göre %26 artarak 8,7 milyar liraya yükseldi. Kamu aydınlatma platformuna yapılan bildirimde şirketin brüt kârı %32 artışla 668,5 milyon liraya ulaştı. Vergi öncesi kar 93,2 milyon lira olarak kaydedildi. Şirketin büyümesinde dijital dönüşüm yatırımlarının etkili olduğu belirtilirken operasyonel verimlilikte de artış dikkat çekti. Fatih Erünsal yaptığı değerlendirmede şirketin 2026 yılında güçlü bir başlangıç yaptığını belirtti. Erünsal, uçtan uca katma değer sağlayan iş modeliyle hem iş ortaklarına hem de müşterilere katkı sunduklarını ifade etti. Uluslararası Finans Enstitüsü'nün verilerine göre küresel borç stoğu yılın ilk çeyreğinde 353 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaşırken, artışta özellikle ABD ve Çin'deki kamu borçlanmaları etkili oldu. Uluslararası Finans Enstitüsü'nün yayınladığı küresel borç monitörü raporuna göre küresel borç tutarı bu yılın ilk çeyreğinde 4,4 trilyon doların üzerinde artarak 353 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaştı. Üst üste 5. çeyrekte artış kaydeden küresel borç tutarı geçen yılın aynı döneminde 327,6 trilyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Artışın büyük bölümünün Çin ve ABD'deki kamu borçlanmalarından kaynaklandığı belirtildi. 2023 başından bu yana büyük ölçüde yatay seyreden küresel borcun gayri safi yurt içi hasılaya oranı ise İlk çeyrekte %305 olarak hesaplandı. Borç oranlarının gelişmiş ekonomilerde gerileme eğilimini sürdürdüğü, gelişmekte olan piyasalarda ise artış gösterdiği kaydedildi. Bu dönemde en belirgin yükselişler Norveç, Kuveyt, Çin, Bahreyn ve Suudi Arabistan'da görüldü.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Cezayir Cumhurbaşkanı Ankara'da. Türkiye-Cezayir arasında önemli anlaşmalar imzalanacak. Orta Doğu'da kırılgan ateşkes için kritik hatta. 14 maddelik anlaşma teklifi gerilimi sonlandıracak mı? Trump, Birleşmiş Milletler ve Çin'den Hürmüz için neden yardım istedi? Siyonist İsrail yayılmacılığı Kıbrıs Rum kesiminde. Adayı nasıl tehlikeler bekliyor? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger ve stratejist İbrahim Keleş cevaplayacak.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.
4: Hakan Çalhanoğlu.
5: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Ayak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
6: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
7: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
8: Troy.

0: Sınıfta başarıyla çıkılan yolculuk, sahnede ışıldayan bir benliğe dönüşür. Eğitimle sanat bir bütündür. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20.45'te 24'te.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Aslı senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi? Albayrak Finans.
5: Yarına güvenle planlar. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
6: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
7: Kredi? Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Moderatörle karşınızdayım. 3 saat boyunca birlikteyiz. Gündem yoğun, vakit kaybetmeyelim. 24 ekipleri sıcak duraklarda bizleri bekliyor. Peki kim nereden hangi detayları paylaşacak? Muhabir arkadaşlarımız gelsin. Ankara'yla da başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün oldukça yoğun bir programı var. 24 muhabiri Emre Ayaz bizleri bekliyor. Keza Başkan Erdoğan'ın önemli de bir misafiri var. Birazdan tüm detayları Emre'den, Ankara'dan alacağız efendim. İmamoğlu suç örgütü davasında artık 34. celse her gün gerilimle geçiyor. Tansiyon oldukça yüksek ve Ekrem İmamoğlu'nun da içerisinde bulunduğu 414 sanık hakim karşısında savunmalarını yapıyor. Peki bugün neler yaşandı? Davanın görüldüğü Silivri'den Oğuz Polat Dilek bizi takipte ve işte bu kapsamda detayları birazdan alacağız. İstanbul Silivri'ye gideceğiz. İmamoğlu suç örgütü davası noktasında Neslişah Yumağı gireceğiz efendim. Türkiye'de çok önemli bir program var. E5 ve aynı zamanda 9 Mayıs tarihleri arasındaydı ve bu kapsamda Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı SAHA 2026 bugün itibariyle 3. gününde yerli milli savunma sanayinin göz bebeği ürünleri görücüye çıkıyor ve dünya basında yakından takipte. Ama bugün neler yaşanıyor, neler var fuarda, hepsinin detaylarını birazdan Neslişah Yumağı bizlerle paylaşacak. Deniz Zeybe'ye, Muğla'ya gideceğiz. Deniz neden Muğla'da? Çünkü Deniz Sumut filosuna katılacak efendim. Hali hazırda Sumut filosu yine İsrail'in zulmüyle karşı karşıya kalmıştı. Alıkonulan aktivistler vardı ama onlar yılmadılar. 15 tekneyle daha ekilenip aynı şekilde Sumut filosu Gazze'ye, oradaki masumları yardım götürecek. Deniz Zeybe'nin de hazırlıkları vardı ama ne aşamadalar, artık yola çıkabilecekler mi? Birazdan detayları bizlerle paylaşacak. Gülistan Yazbaşı'ya gideceğiz. Gazze elbette en önemli gündem maddelerimizden biri. Türkiye'nin de Gazze hassasiyeti. En mühim gelecek inşası programı bu kamuoyuna tanıtılacak. İstanbul ve Gazze arasında canlı bağlantıyla gerçekleştirilecek bir program var. Önemli işbirlikleri de yapılıyor. Nedir detayları? Birazdan Gülistan Yazbaşı da bunu paylaşacak. Birazdan şeyimiz şakanın olduğu nokta çok ilginç. Diyarbakır'da bekliyor efendim bizleri. Böyle sokakta biriyle tartıştınız, trafikte sinirlendiniz, o öfkenizi atmak için öfke evinde bekliyor bizi. Belli bir takım kurallar çerçevesinde oradaki her şeyi parçalamaktan bahsedecek. Türk Medya Diyarbakır temsilcisi şeyimiz şakan ilginç bir noktada bekliyor. Birazdan oraya gideceğiz ama tabii önce Ankara'yla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun mesaisi Ankara'da dedik. Kimi ağırlıyor? Bunu bir soralım gidelim de. Evet, Emre Ayaz kolay gelsin. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da önemli bir konuğu var dedik. Nedir detayları? Söz sende.
1: Merve Aydın, sizin de söylediğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün mesaisi yoğun ve mesaisini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürdürüyor ve mesaisinde de önemli bir misafir var. Kimdir bu diye baktığımızda Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun burada olacak. Hatta baktığımızda nitekim dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini Esenboğa Havalimanı'nda bizzat karşıladı ve o karşılamanın ardından bugün de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreniyle karşılayacak kendisini. Mevkidaşı Tebbun'u. Tabi bu bakıldığında devamında karşılamadan sonra bugün neler yaşanacak diye baktığımızda saat 15 itibariyle karşılama töreni, resmi karşılama töreni gerçekleşecek ve o iki lider o karşılama töreninden sonra ikili bir görüşme yapacak ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak gelen Tebbun'la birlikte yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısına katılacak ve başkanlık edecek iki lider. Burada da o ilk toplantı gerçekleşeceğinin de altını çizelim. O ilk toplantıda alınan kararlarla birlikte anlaşmalar olacak ve bu anlaşmalarla ilgili de imza töreninde kamuoyuyla paylaşılacak ve devamında da ortak basın açıklaması gerçekleşecek iki liderle birlikte. O anlaşmalar hangi alanlarda diye baktığımızda özellikle savunma sanayi anlamında ve ticaret hacminin genişletilmesi anlamında. Şu an Türkiye ile Cezayir arasında baktığımızda 7 milyarlık bir ticaret hacmi varken bunun 10 milyara çıkarılması konusunda da görüşmeler, istişareler ve anlaşmalar gerçekleşecek. Savunma sanayi ve enerji alanında petrol, doğalgaz gibi anlaşmalar yer alacak. Devamında dediğimiz gibi karşılamadan sonra bu anlaşmalar imzalanacak, açıklamalar yapılacak. Peki baktığımızda bu ziyaretlerde Cezayir ile Türkiye arasındaki ilişkiler ne düzeydeydi, nasıl gerçekleşti, nasıl ilerliyor diye baktığımızda ise Osmanlı'dan kalan bir ortak kültür var Türkiye ile Cezayir arasında ve bu ortak kültürün devamında Fransa sömürgesine girmişti o Cezayir ve orada ilişkiler sonlanmıştı, kesilmişti ve sonrasında o ilişkilerin zirveye çıkması da 2006 yılına, yani AK Parti hükümetleri ve Recep Tayyip Erdoğan'a kadar bu şekildeydi ve orada ivme kazandı ve başbakan sıfatıyla ilk ziyaretini 2006 yılında gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı sıfatıyla da 2014 yılında bu ziyaret gerçekleşti. Dostluk ve işbirliği anlaşmasından yüksek düzeyli işbirliğine geçildi ve son ziyaretiyle birlikte yüksek düzeyli stratejik işbirliği anlaşması konusunda iki ülke, Türkiye ve Cezayir, anlaştı ve o anlaşmanın ardından ilk

0: Toplantı bugün Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. Biz de kameraman arkadaşım Ömer Özgün'le birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde süreci takip ediyor olacağız diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Evet, Emre Yaz detaylarını aktardı.

0: 48 saat yuvarlak konuşmuştu ama basına yansıyan özellikle de İran basınında bir haftalık bir süreyi de tanıdığı söyleniyor. Bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel. Bizimle zaten onlar anlaşma yapmak istiyorlar diyor. Bu Trump'ın gördüğü ama İran tarafında bir şekilde mikrofon uzatılsa onlar öyle düşünmüyorlar. Özellikle Pezeşkiyan Hürmüz Boğazı'ndaki son durumdan şikayetçi. ABD'li Axios sitesinin çarşamba günkü haberi dünyanın gündemine oturdu. Habere göre ABD ve İran 14 maddelik mutabakatı imzalamaya çok yakındı. Söz konusu mutabakat müzakerelerin yeniden başlamasının ilanı olacak. Müzakerelerde ise İran'ın nükleer zenginleştirme faaliyetlerini askıya alması, ABD yaptırımlarının kaldırılması, dondurulan fonların da serbest bırakılması, aynı zamanda Hürmüz'deki kısıtlamayla ABD'nin deniz ablukasının kaldırılması hepsi masada olacak. Pakistanlı yetkililer önemli ilerlemeler sağlandığını doğrulamıştı. İran 14 maddelik teklifi inceliyor. Henüz bir cevap verilmedi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ABD'nin yine aşırı taleplerde bulunduğunu söylüyor. İran Meclis Başkanı Kalibaf Amerikan medyasındaki haberlerle alay etti. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise müzakere sürecinde ABD'ye güvenmediklerini yineledi. Öte yandan ABD Başkanı Trump İran'ın ABD ile anlaşma yapmayı çok istediğini öne sürdü. Tatmin edici bir anlaşma yapıp yapmayacağımızı göreceğiz dedi. İran'la anlaşma konusunda iyimser olduğunu belirtti. Bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel dedi. Tahran yönetiminin ise anlaşma için bir haftası olduğunu söyledi. Trump İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilmeyeceğini söylüyor. Ayrıca ABD'nin deniz ablukasının çok iyi şekilde işlediğini de iddia ediyor. O sözlerden sonra CENTCOM Umman Körfezi'nde İran bayraklı boş bir yük gemisine el koyduklarını da duyurdu. Donald Trump anlaşmaya yanaşmazsa İran'ı tekrar bombalamak da tehdit ediyor. Devrim muhafızları ise düşmanı şaşırtacak planlara sahip olduklarını söylüyor. Evet, diyor ki önemli de bir şey tabii İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasına ilişkin her türlü müzakere ABD tarafından uygulanan deniz ablukasının kaldırılmasına bağlı. Yani farklı farklı şartlar aslında bu şekilde devam ediyor efendim. ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu özgürlük projesi. Bunun rafa kalkmasının perde arkasında ne olduğu merak ediliyor. 4 Mayıs tarihinde ABD Başkanı Trump'ın yürürlüğe soktuğu ve diğer pek çok ülkenin Hürmüz Boğazı'ndan olumsuz etkilenen ülkelerin iyiliği için demişti. Ama dediğimiz gibi bunu kesintiye uğrattı. ABD basına göre Suudi Arabistan'ın sert bir itirazı var bu konuda. Trump da geri adım attı, öyle mi? Bakalım.
1: Ortaklarından beklenmedik bir hamle geldi, planını rafa kaldırdı. ABD basını, Başkan Donald Trump'ın özgürlük projesini aniden askıya almasının perde arkasını yazdan ABD üsleri hedef alınan körfez ülkelerindeki hasarda meydana çıktı. Amerikan Washington Post gazetesine göre hasar daha önce açıklanandan daha büyük. Hangarlar, barakalar, yakıt depoları, radarlar ve hava savunma sistemleri vuruldu. Vurulan yapı ve ekipmanların sayısı 228'i buldu. Gazete bu verileri uydu fotoğraflarını inceleyerek elde etti. ABD merkezli stratejik ve uluslararası çalışmalar merkezine göre ise savaşın uzamasıyla Amerika'nın cephanesi kritik seviyelere düştü. Savunma Bakanı Hegseth ilave harcamalar için Kongre'den 1,5 trilyon dolar talep etti ve isteği kabul görmedi. Savaşta en az 25 milyar dolar harcandı. Kullanılan silahların yerine yenilerini koyulabilmesi için gereken süre ise 4 ila 5 yıl.
0: Tabii ki konuya ilişkin Avrupalı ülkelerin tutumları da oldukça mühim. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron şöyle dedi. Washington'un davranışları diplomasi yolunu tehditlerle baskıya, yaptırımlara doğru saptırdığı bir yere evrildi. Yani şu anda Amerika'nın tutumunu da oldukça yanlış buluyor. Fransa dedik, İngiltere, her ikisi de Hürmüz'de şartların olgunlaşması halinde seyir sefer güvenliğine bizler de destek verebiliriz demişti. Öte yandan bu noktayı destekliyorlar ama bu kapsamda hazırlıklar başladı mı? İngiltere için değil ama Fransa için başladı. Fransa uçak gemisini Süveyş kanalından Kızıldeniz'e geçirdi. Görüntüler Fransa Savunma Bakanlığı tarafından yayınlandı. Charles de Gaulle uçak gemisi görev grubuyla birlikte Akdeniz'den Kızıldeniz'e geçti. Charles de Gaulle Fransa'nın tek uçak gemisi. Ayrıca Avrupa'nın da en güçlü savaş gemisi olarak biliniyor. İlk aşamada Kızıldeniz'e

0: Denizin güneyine inecek. Yemen açıklarından geçerken Husiler kaynaklı sorun yaşayıp yaşamayacağı merak ediliyor. Sevkiyatın amacı Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliğine katkıda bulunmak. Ancak bunun için de iki şart var. Biri gemi seferlerine tehditlerin ortadan kalkması. Diğeri ise denizcilik sektörüne gerekli güvencelerin verilmesi. Bunların yolu ABD ve İran'ın anlaşmasından geçiyor. Uçak gemisinin hareket halinde olması anlaşmanın yakın olduğu beklentilerini de güçlendiriyor. Efendim terörsüz Türkiye noktasında şöyle gelinen seviyeyi bir konuşalım ki MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi çıkışı, başlangıç noktası, start alınan yer burası. O çağrının ardından adımlar geldi, bunun hukuki boyutu vardı, mecliste görüşüldü ama şöyle kırılma noktaları da var. Önemli bir mesafe kat edildi. Türkiye'nin sınır ötesinde herhangi bir operasyon yapmasına gerek kalmadan biliyoruz ki YPG'nin tasfiye süreci bu da başladı. Herkes için oldukça önemliydi. İstenildiği şekilde ilmek ilmek dokundu mesele. Ama şu an için şunu bir konuşmak lazım. Kandil'deki terör baronları. İşte onlar ayak sürmeye devam ediyor. Peki neden? Bunun İsrail'le bir bağlantısı olabilir mi? İsrail süreci neresindedir? Bakalım.
1: Terör örgütü PKK'nın sembolik silah bırakma, yakma töreninin üzerinden 10 ay gibi bir süre geçti. Ve iyi niyetle yürütülen sürece rağmen Siyonizmin kışkırtma ve telkinleri sebebiyle terör örgütü PKK halen silahlarını bırakmış değil. Zira İsrail örgütü hala kullanışlı bir aparat olarak görüyor.
2: Önceliği o değil. Daha sonra zamanı geldiği zaman yapmak isteyecektir. Bizim için hayati bir çıkar alanı. Güvenlik alanı. Burada her türlü senaryoya bizim hazırlıklı olmamız gerekiyor. Suriye'de biz bir şey görüyoruz, aynı zamanda sorun alanı görüyoruz. Bu bizim için büyük bir risk. Şu anda var gücümüzle, diplomatik yollarla onu durdurmaya çalışıyoruz.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in terör örgütü PKK-YPG için oluşturduğu planlardan vazgeçmediğini net bir şekilde söylemişti. Ancak Kandil yönetimi sırtını İsrail'e yaslama planlarıyla da büyük bir hata içinde. Zira aynı yoldan Suriye PKK'sı olan terör örgütü PYD yürümeye çalıştı. Halep'te Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki kışkırtma sonrası Suriye ordusu yıldırım harekatları yaptı. Önce Fırat'ın batısını, sonra doğusunu terör örgütü PKK-YPG işgalinden kurtardı. Ve süngüsü düşen YPG elebaşları Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın kapısını çalıp çözüm arayışına girmek zorunda kaldı.
2: SDG ile devam eden entegrasyon sürecindeki ortaya konan yol haritasının devam etmesi önemli. Bu toplantılarda onu da çok detaylı bir şekilde gözden geçirdik. O konu aslında şu anda belli bir ölçüde rayında gidiyor. Ama ulaşması gereken hedefler var. Asıl sorun alanı, yani ülkedeki yıkımın bir an önce rehabilite edilmesi. İsrail'in Suriye'ye yönelik ertelediği politikaların oluşturacağı riskler.
1: Türkiye, Suriye hükümeti ile birlikte itidalli bir şekilde kan dökülmeden sorunu çözmenin yollarını aradı, aramaya da devam ediyor. Ancak bu süreçte Kandil yönetiminin isteksizliği de dikkati çekiyor. Terör baronları hala bir çıkış yolu olabilir mi arayışı içinde. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında yeni bir etki alanı oluşturabilir miyiz hesabında. Özellikle Tel Aviv yönetiminin Kandil'deki terör baronlarının kulağına zaman kazanmaya çalışın mesajını fısıldadığını anlamak için münneccim olmaya da gerek yok aslında. Bu yüzden MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında verdiği mesajlar dikkat çekici.
3: Türkiye'nin güvenliği ve geleceği söz konusuysa ani reflekslere, siyasi yargılarla takvimi meçhul belirsizliklere mahal veremeyiz. Abdullah Öcalan için statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır.
1: Bahçeli, İmralı'daki elebaşı Öcalan ve DEM Parti'ye aslında köprüden önceki son çıkışı göstermeye çalışmakta, daha güçlü inisiyatif alma mesajı vermekte. Bu mesajların öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Bahçeli arasında külliyede yapılan görüşmeyi de unutmamak gerekir.

0: Türkiye, Suriye ve Irak'ta olduğu gibi İran'ın da toprak bütünlüğünden yana ve İsrail'in böl parçala yönet taktikleriyle Suriye ve Irak'ta akamete uğratılan senaryolarını İran'da gerçekleştirmesine de müsaade edilmeyecektir.
1: Sağduyu ve soğukkanlılığı elden bırakmayacağız. Türkiye ülkelerden bir ülke değildir. Bu millet sıradan bir millet değildir.
0: Terör örgütü PKK'nın Siyonizmin kucağından inip entegrasyon ve silah bırakma süreçlerine odaklanması bölgedeki herkesin hayrına olacaktır. Türkiye, kardeşlik kuşağını inşa edecek, yasal düzenlemeleri yapmak için terör örgütünün silahlarını terk ettiğini, tüm illegal yapılanmalarını gerçek anlamda feshettiğini görmeyi beklemektedir.
2: Milli Savunma Bakanlığı'nın geleneksel hale gelen haftalık basın bilgilendirme toplantısı bugün çok önemli bir lokasyonda gerçekleşti. Yerli ve milli ürünlerimizin dünyaya tanıtıldığı, duyurulduğu, görücüye çıktığı saha 2026'da. Efendim göğsümüz kabarıyor tabii ki bu noktada. 120 ülkenin katılım sağladığı her ürünle birlikte dünyanın da gerçekten yakından takip ettiği o nokta. Saha 2026'da ne söylendi peki? Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına bir kere vurgu yapıldı. Hedef savunma sanayinde artık tam olarak bir bağımsızlık, buna ulaşabilmek dendi. Ve tabii teknolojide liderlik, Türkiye buna da ulaşacak dendi. Bakın.
3: Savunma sanayinde tam bağımsızlık hedefine vurgu yapıldı. Dünyaya güçlü Türkiye mesajı verildi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı İstanbul Fuar Merkezi'ndeki Saha 2026'da gerçekleştirildi. Gündemde elbette savunma sanayi vardı. İlk kez Saha 2026'da görücüye çıkan ve dünyanın ilgisini çeken Yıldırım Han uzun menzilli füze sisteminin laboratuvar test süreçlerinin başarıyla tamamlandığı belirtildi. Sıvı yakıtının Ar-Ge merkezinde yerli imkanlarla üretildiği anlatıldı. Füze sisteminin sağ testlerinin planlı şekilde sürdüğü açıklandı. Bakanlık yerli ve milli sistemler geliştirdi ve Türkiye'nin caydırıcılık kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların süreceği mesajını verdi. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında hedefin savunma sanayinde tam bağımsızlık ve teknolojide liderlik olduğu vurgulandı. Toplantının gündeminde terörle mücadele de vardı. Son bir haftada 4 PKK'lı teröristin teslim olduğu açıklandı. Sınırlarımızı geçmeye çalışan 256 kişinin yakalandığı, 2232 kişinin sınırı geçmeden engellendiği belirtildi. Sınır ötesinde ise son bir haftada 4 kilometrelik tünelinde imha edilmesiyle Tel Rifat ve Münbiç'te toplam 789 kilometre uzunluğunda tünel imha edildiği duyuruldu.
2: Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayileri fuarından bahsediyoruz. Saha 2026 bugün artık 3. gündeyiz. Türkiye'nin en büyük savunma sanayi kümelenmesi burası, dediğimiz gibi 120 ülke katılıyor ki bazı ürünler zaten ilk kez tanıtıldı efendim. Büyük de yankı uyandırdı ama bugün neler yaşanıyor meraktayız. Neslişah Yumak takipte soracağız. Neslişah Yumak, neler yaşanıyor bugün, nasıl bir atmosfer var, söz sende.
4: Merve Aydın, demin aktarmış olduğun gibi savunma sanayisinde, savunma gücünde tam bağımsız bir Türkiye'den bahsettin. Yerli ve milli ürünlerimizden bahsettin. İşte o yerli ürünlerin, milli ürünlerin, Türk mühendislerin elinden çıktığı bir noktadayız. Neredeyiz? Aselsan'dayız. Dakikalar önce Aselsan tarafından hava taarruzunda oyun değiştiren sistemler tanıtıldı. Ekranlarınıza şu an geliyor. Bu ürünler daha dakikalar önce açıldı. Fulmar 500A Tolun, F Tolun, L Tolun, EV. Nedir bunlar? Aselsan tarafından Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarında hava taarruzunda oyun değiştirici olarak nitelendiren bu yeni sistemler tanıtıldı. Fulmar 500A radarıyla Tolun Mühimmat ailesinin yeni üyeleri ekranlarınıza geliyor şu anda. İlk kez görücüye çıktı. Şimdi Onur Bal'dan hemen soluna dönmesini rica edeceğim. Mükemmel bir radar sistemi ekranlarınıza geliyor. Tek radarla çoklu görev yeteneği ekranlarınızda oluyor. Aselsan tarafından geliştirilen Fulmar 500A radarı şu anda ekranlarınızda. Başta Bayraktar Akıncı ve TUSAŞ Aksungur olmak üzere insansız hava araçlarıyla insanlı karakol uçuş uçaklarına entegre olabilecek şekilde tasarlanmış bir radardan bahsediyoruz. Ekranlarınıza gelen işte

0: bu radar %100 yerli, %100 milli bir mühendislik ürünü Aselsan tarafından hazırlandı ve dakikalar önce tanıtıldı. Aynı zamanda aktif elektronik taramalı dizi mimarisiyle de geliştirilen sistem yüksek tarama hızı, düşük tepki süresi ve çoklu hedef takibi kabiliyetiyle ona öne çıkıyor. Fulmar 500A su üstü hedefleri, insansız deniz araçlarını, mayınları, kara ve hava hedeflerini eş zamanlı olarak tespit ve takip edebiliyor. Radar ayrıca hareketli kara hedeflerini anlık belirleme, SAR görüntüleme ile yüksek çözünürlükle haritalama ve bulut altı görüntüleme kabiliyeti sunuyor. Sistemin hava ve yer görevlerinde yüksek durumsal farkındalık sağlayarak sahada önemli bir güç çarpanı olması da hedefleniyor. Tolun ailesine de 3 yeni üye katıldı. Tolun L hareketli hedeflere hassas angajman sağlıyor. Açılır kanat yapısıyla İHA'larda 500 kilometrenin üzerinde menzil sağlaması hedefleniyor. Merve Aydın, dediğimiz gibi dakikalar önce bu yerli ve milli savunma araçlarımız, unsurlarımız ekranlarınıza gelmiş oldu. Aselsan tarafından, Baykar tarafından açıklamalar gerçekleştirildi. Oyunun kuralları yeniden yazılıyor aslında ve şu anda da bizler dakikalar önce açılan işte bu sistemleri İlk yayın olarak bizler veriyoruz. Canlı yayında ilk olarak ekranlarınıza getiriyoruz. 24 ekranlarında ilk kez tanıtılmış oluyor diyelim. Evet, ilk defa bu ürünler şu anda 24 ekranlarında sizlere geliyor. Aselsan'ın %100 yerli ve milli ürünleri ilk kez 24 ekranlarında sizlerle paylaşılmış oluyor diyelim. Bizler de bu güzel anı, bu güzel kıymetli dakikaları sizlere ve seyircilerimize yansıtmaya çalıştık diyelim. Kameraman arkadaşım Onur Bal ile beraber sözü size stüdyoya bırakalım.
1: Neyse Şahin Mat, çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli bir noktadan karşımızda Tolun hava sistemlerinden bahsettik ki dün tabii Yıldırıman böyle tanıtıldığında 3 ton harp başlığıyla birlikte dünyada yankılandı. Böylesi bir füze sistemine sahip olmak ve Türkiye'nin de bunu başarmış olması gerçekten çarpıcı bir detaydı efendim. Şimdi İspanya ile Türkiye arasındaki işbirliklerine değinelim. Hürriyet noktasında bir yakınlaşma var, bunu biliyoruz. Türkiye tabii TCG Anadolu altyapısı noktasında İspanya ile iletişim halinde, NATO için ortak bir üretim, bu da konuşuluyordu. Havacılık motor sanayi, bunun üzerine zaten çalışıyorlar. Yani Türkiye ve İspanya arasında savunma sanayi adına pek çok yakınlaşma var. Ama şimdi İspanyol basınına göre onlar F-35 alımına mesafe koydular. Avrupa bu kapsamda gecikmelerle birlikte İspanya'nın hevesini biraz böyle kaybetmesine sebep oldu. Savaş uçağı olarak Türkiye'nin kanına göz dikti şimdi İspanya. Bir anlaşma gelir mi bakalım.
2: F-35'e mesafe koydu, gözler Türkiye'nin geliştirdiği Kaan'a çevrildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre İspanya'nın F-35'e alternatifi Kaan olabilir. İspanyol basınından El País, Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan üzerinden İspanya ile kritik bir savunma diyaloğunun başladığını öne sürdü. Habere göre Ankara ve Madrid arasında Kaan'ın olası satışı ve teknoloji transferi üzerine ön temaslar yürütülüyor. İddianın merkezinde ise Türkiye'nin geliştirdiği Kaan'ın İspanya'nın gelecekteki savaş uçağı ihtiyacına alternatif olabileceği değerlendirmesi var. Habere göre temaslar henüz çok erken aşamada bulunuyor. El Espanyol'un yer verdiği habere göre ise Türk kaynaklar, görüşmelerin Kaan'ın gelişim süreci ilerledikçe belirginleşeceğini belirtti. Öte yandan haberde dikkati çeken bir diğer başlık Hürjet oldu. Jet, Kaan'a geçişte mükemmel bir eğitim uçağı olabilir değerlendirmesi yapıldı. Hürjet'in Kaan için bir ara basamak olabileceği aktarıldı. Öte yandan haberde Türkiye'nin İspanya ile ilişkilerinin yalnızca ticari olmadığı vurgulandı. Aynı zamanda siyasi ve kurumsal düzeyde de son derece güçlü olduğunun altı çizildi. Haberde Amerikan üretimi F-35'in teknik mimarisine yönelik eleştiriler de yer aldı. Buna göre F-35 kapalı sistem yapısı nedeniyle dış entegrasyona sınırlı izin veriyor. Bazı kritik operasyonlar için de ABD'ye bağımlı kalabiliyor. Bu durum kriz anlarında operasyonel risk oluşturabiliyor.

0: İmamoğlu suç örgütü davasında efendim Silivri'de neler yaşanıyor bakacağız. 34. celsedeyiz davada. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 414 sanık hakim karşısına çıkıyor. Kendilerini savunuyor ama tansiyon yüksek geçiyor biliyorsunuz. Bu duruşmalarda yaşananları da Silivri'den birazdan 24 editörü Oğuz Polat Bilek aktaracak demiştik. Bakalım Oğuz neler söyleyecek.
1: Evet, İmamoğlu suç örgütü davasında 34. duruşma görülüyor. 34. duruşma itibariyle hali hazırda savunmasını yapan isim Yağmur Cansu Yeşilyurt'un avukatıydı. Biliyorsunuz bu hafta itibariyle Cebeci döküm sahasına ilişkin, daha doğrusu maden sahası olan döküm sahasına ilişkin sanıklar dinleniyor. Savunmasında yine avukatı Cebeci maden sahasına kaçak dökümün yapılmadığı üzerine tezler üretiliyor. Ancak burada vurgulamak istediğimiz bazı noktalar var. Şimdi bir kere bu hafriyat vurgunun üzerinden dava tel tel dökülüyor. Balon patladı şeklinde bazı ifadeler kullandı Ekrem İmamoğlu. Bazı gazetelerinde bunların manşet yaptığını gördük ama biz ilk günden bu yana buradayız. Özellikle Cebeci dosyası, dosyadaki örgütün en önemli gelir kaynağı olarak belirtilen kaçak hafriyat dökümüne ilişkin ve bu süreci daha dikkatli bir şekilde takip etmeye çalışıyoruz. Şimdiye kadar Cebeci maden sahası ilişkin kaçak hafriyat dökümü meselesinde savunma yapan tutuklu sanıkların davayı tel tel dökecek ya da bu balonu patlatacak bir savunma yaptığını açıkçası görmedik. Çünkü dava dosyasında, iddianamede fotoğraflar var, kayıtlar var. Cebeci maden sahasında, özellikle Güney Cebeci maden sahasına yönelik kaçak hafriyat dökümünün yapıldığına ilişkin belgeler var ama şimdiye kadar hiçbir sanık ortaya koyduğu belgeyle ya da yaptığı savunmayla bu davayı, bu iddiaları çürütemedi. O açıdan da herhangi bir balonun patladığını göremedik ki buradaki bu ifade aslında bize ne gösteriyor? Gazeteci arkadaşlar salondaki, Ekrem İmamoğlu'nun özellikle duruşma salonuna giriş ve çıkışlarda kullandığı ifadeleri dikkatle dinliyor ve oradan kendilerine başlıklar çıkarıyor. Bu başlıkta algı çalışmalarından bir tanesidir diye düşünüyorum. Şimdi bir başka konu, Sayın Murat Kurum'un reklam ajansına, daha doğrusu Sayın Murat Kurum'un İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıyken çalışmasına Murat Gül İbrahimoğlu, bu davanın firari sanığının ve Cebeci dosyasının bir numaralı isminin yüklü miktarda bağış yaptığı ifadesi Murat Kurum'a diyor, ancak Murat Kurum'un ajansına şeklinde haberleştiriliyor. Burada da bir algı çalışması ve toplamda savcının bu iddianamenin en önemli ayağı dediği hafriyat vurgunun da hedef saptırmak adına yapılmış bir algı çalışması. Buna da özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Zaten Murat Kurum da açık bir şekilde bu ifadeleri yalanladı. Şimdi Yağmur Cansu Yeşilyurt'un avukatı savunma yapıyor dedik. Yağmur Cansu Yeşilyurt'un avukatından sonra Mustafa Keleş sanık kürsüsüne çıkacak. Kendisi Fatih Keleş'in oğlu, yine Cebeci dosyasıyla bağlantılı bir isim. Çünkü iddia o ki Murat Gül İbrahimoğlu'nun şirketlerinde iş takibini yapmak, mali denetimleri sağlamak, satın almaları gerçekleştirmek amacıyla Mustafa Keleş'in görevlendirildiği Ekrem İmamoğlu talimatıyla ve işlerin onun tarafından yürütüldüğü iddiası vardı. Bunun karşı da hatta kendisine Murat Gül İbrahimoğlu tarafından Beşiktaş'ta bir adet daire verildiğini kendisi de savcılık ifadesinde beyan etmişti. Aynı zamanda aldığı rüşvetleri babası Fatih Keleş'e aktarmakla suçlanıyor. Biliyorsunuz Beylikdüzü'nden bu yana sistemin içinde olduğu ifade edilen bir isim, o 4 kişilik ekipten birisi Fatih Keleş. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Duruşmayı yakından takip ediyoruz. Yeni gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
0: Oğuz Polat Bilek aktardı. İmamoğlu suç örgütü davasının 34. celse efendim ki rüşvet çarkı nasıl dönmüş, o para trafiği kimler arasında gerçekleşmiş, bu duruşmalarla birlikte gün yüzüne çıkıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den bahsedelim. İmamoğlu suç örgütü davasında başta bir göründü. Aslında Oğuz Polat Bilek de aktarıyor her yayınında İmamoğlu'nun yalnızlığından bahsediyor. Özgür Özel'de bir göründü, ardından kayboldu. Silivri'deki yargılamalarda İmamoğlu'nun iyiden iyiye terk edildiği, kendisinin köşeye atıldığı da net bir şekilde görülüyor. Ama Özgür Özel nezdinde soracağız elbette, neden böyle bir politika izliyor efendim? Cevabı böyle yargılama süreçlerinde ortaya çıkan gerçeklerle birlikte anlaşılabilir. Sanki böyle ayağında bir pranga gibi görmeye başladı Özgür Özel İmamoğlu'nu. Ama bir de bagajı var. Bagajdan dolayı göbekten

0: bağlı. O yüzden çok özel taktiklerle bir şekilde bunu yürütmeye çalışıyor. E tabii o özel taktikler neler olabilir? Hepsine analiz haberimizde bakalım.
1: Majestelerinin yargısı olmaya adanmışlık durumuyla karşı karşıyayız ki hepiniz gördünüz, yargılamayı dahi başlatamadılar.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de bir göründü, ardından ortadan kayboldu. Zira ilk gün duruşmaya katıldığında tabloyu net olarak gördü. CHP'liler davaya inanmıyordu. Bu yüzden de öyle beklendiği gibi binlerce kişi davaya akın akın gelip göğsünü CHP'ye siper etmedi. 30'dan fazla duruşma oldu. Özel'i bir daha mahkeme salonunda gören olmadı.
1: Öyle bir heyetle karşı karşıya kaldık ki, bu heyetin bu yargılamayı götüremeyeceği, vereceği karara kimsenin inanmayacağı, kimsenin burada adaletin bırakın sağlanması, hani mış gibi yapılmasını bile taşıyamayacak bir heyetle karşı karşıya olduğumuzu büyük bir üzüntüyle takip ettik.
2: CHP Genel Başkanı Özel'in yargıyı itibarsızlaştırma operasyonları tutmadı. Üstüne mahkeme heyetinin iki kez tutuklu sanıklar hakkında verdiği tahliye kararları yargılamanın tamamen deliller üzerinden yürüdüğünü gözler önüne serdi. CHP medyasının koro halinde yaptığı algı operasyonları da işe yaramadı ve artık Silivri'de İmamoğlu yalnızları oynuyor. Peki Özel'in şu anki derdi ne? Mutlak butlan davası.
3: Umudunu putlana şutlana koyanlara söylüyorum, hey, hepinize söylüyorum. İstiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almayı, bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin.
2: Özel'in buradaki asıl hedefi elbette Kılıçdaroğlu. Konuşmanın alt metnine baktığımızda eğer mahkemeden mutlak butlan kararı çıkarsa ve sen de bunu kabul edersen seni sarayın adamı ilan eder, itibarsızlaştırırız tehdidi var. Oysa eğer mahkeme mutlak butlan kararı verirse Kılıçdaroğlu hakkını geri almış olacak. Bunu da en iyi zaten Özel'in kendisi biliyor.
4: Ancak şunu söyleyeyim, sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
2: Mutlak butlan kararı çıkar mı bilinmez. Ancak Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen CHP'nin şaibeli kurultay ceza davasında İmamoğlu'nun iş ortağı Sıvacı Adem diye bilinen itirafçı Adem Soytekin tanık olarak dinlenecek. Silivri'deki yargılama sırasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp tahliye olan Soytekin'in tutanaklara yansıyan kiptaş vurgunuyla ilgili bir ifadesi bu açıdan kritik.
5: Burada daire verilen şahısların birçoğu siyasi manada özgür ağırlığı olan ve etkin kişilerdir. Bu daireler kurultay sürecinde de etkili kişilere verilmiştir.
2: Özetle şaibeli kurultayla İmamoğlu suç örgütü arasında doğrudan bir bağlantı bulunması demek, Kılıçdaroğlu'nun hançerlendiği gerçeğinin somut delillerle ispatlanması anlamına gelecek. Bu da Ankara'daki davada İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında hapis cezasını getirebilir. Yani özetle şaibeli kurultay davasında mutlak butlan kararı çıkması, yani koltuğun Kılıçdaroğlu'na teslim edilmesi ihtimali hala mevcut. MHP lideri Bahçeli'nin bu süreçteki uyarıları da bu açıdan dikkat çekici.
6: Bu kurumun işinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi ayrımdan, sert eleştirilerden beraber olduğu insanları küçümseyerek yoluna devam edeceği yerde milletle buluşmayı tercih etsin.
2: CHP'de suların durulması epey zaman alacak gibi görünüyor. Ancak şurası kesin. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le suç örgütü sanığı Ekrem İmamoğlu arasındaki mesafe her geçen gün açılıyor. Özelse tüm bu süreçlerden yara almadan çıkmanın hesaplarını yapıyor. Tabii tüm bunlar yaşanırken Mansur Yavaş, Muharrem İnce gibi CHP'nin ağır isimlerinin Silivri'den uzak durduğunu da unutmamak gerekiyor. Yani her ne kadar CHP medyası farklı göstermeye çalışsa da yargılama süreci ilerledikçe İmamoğlu'nun köşeye sıkışmışlık hali de artıyor ve CHP'de taktik savaşları yaşanıyor. Burada bizim dikkatinizi çekmeye çalıştığımız mesele ise şu: bu CHP'nin bu haliyle Türkiye'yi yönetmeye talip olması ne kadar ciddiye alınmalı? Takdir milletin elbette.
7: 13 insan göçek merdivenli koy.

0: Gazze'deki ablukayı kırmak ve buradaki insanlara, masum sivillere yardım götürebilmek için yola çıktılar. Global Sumut Filosu'nun bahar misyonundan bahsediyoruz ama maalesef yine İsrail'in korsanlığıyla karşılaştılar. Özellikle de efendim bu Yunanistan'daki tam o noktada alıkonulmaları, çok daha uzun bir yolları varken en başından kendilerine müdahale edilmesi İsrail'in korkaklığını göstermişti. Ne oldu? İşkenceye maruz kaldılar, tutuldular ama insanlar, o vicdan sahibi aktivistler durmadı. Şimdi bir kez daha yola çıkılacak, 15 tekne daha katılacak ki Deniz Zeybek'te, Marmaris'te bir takım hazırlıklar, çalışmalar var. Ne zaman katılacaklar filoya? Detaylarını Deniz Zeybek aktaracak.
1: Gazze ablukasını kırmak için, oradaki mazlum halka insani yardım malzemelerini ulaştırmak için yola çıkılmaya çok az bir zaman kaldı. 200'den fazla aktivist ve gazeteci var. Özellikle tabii ki kaptanlar, bu tekneler aylar önce buraya geldiğinden beri teknelerde kalıyor, ancak aktivistler de yola çıkana dek kendilerince belirledikleri yerlerde kalıyor Marmaris'te. Ama yine gün içinde eğitimler elbette ki müsaade ettikçe, eğitimlere katıldıktan sonra ya da eğitimlerden önce marinaya geliyor ve burada hangi işler eksikse onlar konusunda yardımcı oluyorlar. Şimdi burada başka bir aktif, hemen onunla çok kısa bir röportaj gerçekleştireceğiz. Miraç Üstün kendisi. Hemen şöyle yanımıza gelmeye çalışayım, biraz sıkıntılı. Evet, geldim, ulaşabildim. Tabii denizde çok daha sıkıntı olacak bu hareket meseleleri ama nasılsınız? Siz de yolculukta olacaksınız. Çok az bir zaman kaldı.
2: Evet, teşekkür ediyoruz. İyiyiz. Motivasyonumuz, moral motivasyonumuz oldukça iyi. Bütün engellemelere rağmen, Yunanistan'daki yapılan müdahaleye rağmen hepimizin moral motivasyonu yerinde. Oradaki arkadaşlarımızla iletişim halindeyiz. Onlar da gayet iyiler. İnşallah en kısa sürede buraya bekliyoruz onları. Buraya geldiklerinde buradaki tüm hazırlıkları bitirip hep birlikte inşallah Gazze'ye doğru yola çıkacağız.
1: Peki amacınız ne? Siz hangi amaçla bu yola çıktınız?
2: Amacımız insanlığın onurunu koruyan, İslam'ın onur ve izzetini muhafaza eden oradaki insanlara bir nebze olsun can suyu olmak, ablukayı kırmak. 1948 yılından beri bu mesele sadece 7 Ekim'de meydana gelen bir mesele değil. 1948 yılından beri orada uygulanan işte yerinden edinme, abluka, açlık ve katliam devam etmekte. Bu katliam karşısında bizler artık Netanyahu'nun dediği gibi YouTube'dan izleyerek, sosyal medyadan izleyerek oturduğumuz yerlerde oturmak, sadece dua etmekle yetinmek istemiyoruz. Oraya gidip bu ablukayı kırıp inşallah o insanlara yardımcı olmak istiyoruz.
1: Peki nelerle karşılaşacağınızı az çok eğitimlerde siz de gördünüz. İçinizde bir korku var mı? En çok onu merak ediyorum.
2: Aynı şeyi eşim de soruyor, etrafımdaki insanlar da soruyor. Fakat böyle zerre kadar çok şükür herhangi bir korku yok ve buradaki hiçbir arkadaş da yok. Nitekim Yunanistan'daki o operasyon esnasında bizler burada aniden çıkma kararı gibi bir durum söz konusu olduğunda bazı arkadaşlarımız sonrasında paylaşılan SOS videoları eksikti. O gece hiç kimseye ben SOS videosu vermeyeceğim, işte müdahale meydana geldi, ben korkuyorum, geri tekrar memleketime, ailemin yanına dönmek istiyorum demedi. Herkes SOS videosunu çekti ve herkes tam gaz Gazze'ye doğru gitmek için hazır nazır durumda.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Güzel. İyi yolculuklar diliyorum. Çok umarım amacınıza ulaşırsınız. İnşallah. Biz de o teknede olacağız. Burada çok sayıda aktivist var. Tabii gün içinde eğitimleri oluyor ve o eğitimlerden fırsat buldukça da marinaya geliyorlar ve teknelerde, gemilerde hangi eksikler varsa, özellikle de tabii dünyanın dört bir yanından gelen vatandaşlar var ve onlar kolilerin teknelere yüklenmesi konusunda oldukça yardımcı oldu ve onlar da artık yola çıkmak için, Gazze ablukasını kırmak için oldukça heyecanlı ve yola çıkmayı bekliyorlar diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Günlük hayatın stresini atabilmek için Diyarbakır'da bir öfke evi var. Katılımcılara farklı bir deneyim sunuyor. Detayları Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şemus Çakan aktaracak.
3: Dışarıda öfkelendiniz ama sakın ola ki karşınızdakine herhangi bir tepki ya da bir olay yapmayın. Ve Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde bu öfke evine gelin. Öfkenizi burada her şeyi kırarak atabilirsiniz. Ve gerçekten o öfke evine şu an geldik. Neden bu kaskı taktık? Çünkü o kırılan metal parçaları gözümüze ya da bize zarar vermesin diye. Ve şu an o öfke evinin içerisinde bir kişi var dışarıda. Bir şeye kızmış, morali bozulmuş ya da

0: bir sıkıntısı olmuş ve buraya gelerek işte o öfkesini burada kıracağı o metal parçalarıyla gidermeye çalışıyor. Ve tabii ki burada aslında öfke evinin sahibi de yanımızda, Hamza Durmaz. Efendim öylesine güzel bir yer yapmışsınız ki hani dışarıda olay yapacağına insanlar buraya gelerek adeta öfkesini kusuyor.
1: Doğrudur. Yani zaten benim meşhur bir lafım var. Bir ömür boyu adliye koridorlarında koşmaktansa bir anlık öfke uğruna bir saatte burada bütün öfke bitiyor.
0: Bitiyor. Peki şimdi bir hanımefendi var sanırım. Evet. Öfkesini burada bakalım nasıl bitirecek, değil mi? Birlikteyiz diyelim.
2: Birlikteyiz
0: diyelim. Lütfen siz ona yol gösterin. O da yapsın bunu.
2: Aynen. Evet. Arkadaşın istediği müziği açacağım.
0: Peki müzikle birlikte oluyor değil mi?
2: Aynen.
0: Peki talep nasıl, ilgi nasıl?
1: Çok iyi talep var. Mesela örnek veriyorum, genelde hep çiftlerimiz geliyor. Ondan sonra söyleyeyim, tek gelen fazla yok. Genelde hep beraber gelir. Birlikte gelip birliktesiniz, site satanlar var.
0: Öfke kusuyor adeta.
1: Aynen, aynen. Zaten aşağıda biz de izleyeceğiz.
0: Lütfen biz de bir an önce görelim onu. Nasıl bir öfke kustuğunu, nasıl bir öfkeyle burada yaptığını bakın. O vatan elinde tabii bir beyzbol sopası var. Ve o sopayla buradaki öfkesini nasıl kustuğunu görüyoruz. Çünkü önce hani kendisine zarar vermemesi noktasında şu an uyarıda bulunuyor. Ve işte o uyarıyla birlikte o da burada öfkesini kusacak. Bakın bakalım neler yapacak. Evet, öfkelendi, dışarıda geldi. Ama şu an işte birine zarar vermek yerine ya da birine karşı bir tepki vermek yerine ve buraya gelerek bakın o öfkesini kusuyor. Gerçekten hani bakın kırdı ve o sinirli halini burada deşarj oluyor. Burası işte böyle bir yer. Yani gerçekten hani tabakları kırdı, camı kırdı, işte bir bilgisayar ekranı var, onu kırdı ve tabii burada diğer malzemeler var. Bakın gerçekten hani bu öfke evine gelen herkes işte böylesine bir teknikle karşılaşıyor. Gerçekten diyorum, bunu sokakta yaparsanız mutlaka kendinizi polis karakolunda ya da adliye koridorunda bulursunuz. Ve işte burada bu öfke kusmayla, öfkesini adeta burada deşarj olmayla bitiriyor. Ve onu işte parçalar şu an bizlere kadar geliyor. Çünkü maske taktık. Hani yüzümüze herhangi bir zarar vermesin diye. Ama hanımefendi o kadar kinlenmiş ki, kime kinlenmiş adeta. Bakın camı parçaladı. Resmen parçalıyor. Ve işte o tepkisini görüyoruz. Bakın ama dediğim gibi eğer burada dışarıda böylesine bir şey yaparsanız, birine böyle bir şey yaparsanız hani kendinizi polis karakolunda ya da adliye koridorunda bulursunuz. Ama buradaki bu öfke evine gelen herkes böylesi işte deşarj olup sonrasında dışarı çıkıyor. O öfkesini adeta burada yerle bir edip rahat bir şekilde tekrar dışarı çıkıyor ve bu öfke evine olan talep de Diyarbakır'da bir hayli fazla olduğunu söyleyerek sözü tekrar size bırakalım.
3: Türk Mutfağı Haftası bu yıl efendim bir sofrada miras temasıyla 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanıyor. Etkinlikler Türk mutfağının kültürel mirasını ve aynı zamanda sofra geleneğini dünyaya tanıtacak.
4: Türk Mutfağı Haftası bu yıl bir sofrada miras temasıyla kutlanacak. Etkinlikler 21-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Proje Emine Erdoğan'ın himayesinde hayat bulacak.
5: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
4: Tema Türk mutfağının sadece yemek değil, kültürel bir miras olduğunu ortaya koyacak. Gelenekler, hikayeler ve sofra kültürü ön planda. Sofra, birlikte olmanın en kadim dili mesajı verilecek. Etkinlikler Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında düzenlenecek. Türk şefler, uluslararası şeflerle aynı sofrada buluşacak. Gastronomi diplomasisi güç kazanacak. Toplu sofra buluşmaları ve şef işbirlikleri ön planda olacak. Geleneksel pişirme yöntemleri uygulamalı olarak tanıtılacak. Keşkek, baklava, mantı ve dolma sahneye çıkıyor. Her lezzet kültürel hafızanın bir parçasını temsil ediyor.
6: Sarımsaklı yoğurt, sirkeli bir turşu.
3: Bu görüntülerle birlikte araya gidelim. Saat başında yeni gelişmelerle karşınızdayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Evet, Türkiye artık yüksek basınç alanı etkisinde. Tabii doğuda hala sağanak geçişleri devam ediyor. Dar ve lokal bir alanda aralıklı hafif sağanaklar olarak devam ediyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun doğusu Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin, Erzincan, Tunceli, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır, Van, Bitlis, Diyarbakır ve Mardin çevresinde hava yağmurlu. Hafif sağanaklar, en fazla 20 kiloya varan sağanaklar halinde yağış görülecek. Diğer bölgeler parçalı bulutlu, yüksek basınç alanı etkisi altındayız. Atmosfer kararlı, tabakalı yapıda sisin pusun oluşumu için koşullar oldukça uygun. Rüzgar giderek daha sakin ve hava sıcaklığı nihayet Mayıs ayı sıcaklık normallerinde. Fakat gece gündüz sıcaklık farkı fazla. Tüm Türkiye'de yaklaşık 10 derecelik bir fark var. Tabii ki bu da hepimizin bağışıklığını düşürebiliyor, bizi virüslere açık hale getirebiliyor. Aman dikkat diyelim. Yarının tablosuna bakalım. Yarın yüksek basınç alanı etkili olmaya devam edecek. Atmosfer yine kararlı, tabakalı yapıda ve yarın haftanın en sıcak günü. Bakın, her yerde bolca güneş var ve sıcaklık Mayıs normallerinin de 3-4 derece kadar üzerine çıkmış olacak ve sonrasında işler biraz değişecek. Hafta sonu cumartesinin tablosunda basınç değerleri giderek azalacak ve kararsız hava koşullara hakim olmaya başlayacak ve konvektif hareketlilik başlayacak. Yani kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar kendisini gösterecek. Tabii Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de görülecek ama çok dar bir alanda lokal sağanaklar halinde görülecek. O yüzden cuma gününün, hem bugünün hem de cuma gününün tadını çıkarmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü sıcaklık bugün normallerde, yarınsa Mayıs normallerinin üzerinde olacak ve tüm Türkiye'de hava güneşli, fakat sonrasında cumartesi günü bu gök gürültülü sağanaklar sizi gün içerisinde mutlaka yakalayabilir. Lokal gök gürültülü sağanak geçişleri cumartesi günü Türkiye'nin batısında, pazar günü ise Trakya'da, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yine kısa süreli gök gürültülü sağanaklar halinde kendisini gösterecek. Hava sıcaklığı da hafta sonu çok değil ama 2-3 derecelik bir gerileme ile yine Mayıs ayı normallerine inecek. Bugünkü seviyesine inecek cumartesi ve pazar günü. Sonrasında önümüzdeki hafta pazartesi ve salı günü tekrar artış başlayacak ama lokal sağanaklar bizimle birlikte olmaya devam edecek. Pazartesi günü Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimi. Salı günü Karadeniz ve İç Anadolu'da. Çarşamba günü ise Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'da yine hava yağışlı olacak. Hafta ortasında çarşamba günü Balkanlar üzerinden gelecek bir soğuk cephe yine Türkiye'de sıcaklığı düşürecek. Perşembe günü hava tekrar soğuyacak diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'la başlayalım. İstanbul parçalı bulutlu. Yarın da hava parçalı bulutlu olacak. Cumartesi günü yağmur var ve hava sıcaklığı hafta sonu tekrar 1-2 derece azalacak ama yarın yükseliyor. Yarın haftanın en sıcak günü. Ankara'ya bakalım. Ankara çok bulutlu. Yarın bulutlanma azalıyor. Hafta sonu cumartesi günü ve pazar günü başkentte yağmur var. Gök gürültülü sağanaklar halinde görülecek ve sıcaklık şimdilik yükseliyor. Son olarak İzmir'de hava parçalı bulutlu. Yarın da parçalı bulutlu olacak. Cumartesi günü yağmur var ve hava sıcaklığı İzmir'de

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: yol büyük indirim günlerinde. Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Hadi alışverişe başla.
1: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.

0: Metagazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'lu Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy'lu öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, halk bank.
1: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Zaman kaybetmek yok.
5: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
2: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
6: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
7: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir SUV.
8: Canım karım.
7: Ula senin ne işin var burada?
8: Ula Aslı senin ne işin var burada?
7: Araba almaya geldim.
8: Ben de.
9: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
8: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
10: Albayrak Finans, yarını güvenle planlar.
11: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trinksant'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Ara bittiği saatlerimiz artık 14'ü gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz. Orta Doğu'daki son duruma bakalım. ABD ve İran arasındaki gerilim sürüyor malum. Müzakere pazarlıkları var ama belirsizlik de var. ABD Başkanı Donald Trump anlaşmaya varmanın çok da muhtemel olduğunu söyledi. Son olarak bir hafta müddet verdiğinden bahsetti. İranlı yetkililerse ABD'nin taleplerini hala inceliyor. Net bir cevap vermiş değiller. Hem Meclis Başkanı Kalibaf hem de İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan pek ılımlı konuşmadılar efendim. ABD'den yansıtıldığı kadarıyla heyecan verici değil onların gözünde bu anlaşma. Aktaralım. ABD'li Axios testinin çarşamba günkü haberi dünyanın gündemine oturmuştu. Habere göre ABD ve İran 14 maddelik mutabakatı imzalamaya çok yakındı. Söz konusu mutabakat müzakerelerin yeniden başlamasının ilanı olacak. Müzakerelerde İran'ın nükleer zenginleştirme faaliyetlerini askıya alması, ABD yaptırımlarının kaldırılması, dondurulan fonların serbest bırakılması ve Hürmüz'deki kısıtlamayla ABD'nin deniz ablukasının kaldırılması masada olacak. Pakistanlı yetkililer önemli ilerlemeler sağlandığını doğrulamıştı. İran 14 maddelik teklifi inceliyor. Henüz bir cevap gelmedi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ABD'nin yine aşırı taleplerde bulunduğunu söylüyor. İran Meclis Başkanı Kalibaf Amerikan medyasındaki haberlerle alay etti. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise müzakere sürecinde ABD'ye güvenmediklerini yineledi. Öte yandan ABD Başkanı Trump İran'ın ABD ile anlaşma yapmayı çok istediğini iddia etti. Tatmin edici bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı göreceğiz dedi. İran'la anlaşma konusunda iyimser olduğunu ekledi. Bir anlaşmaya varmamız muhtemel dedi. Tahran yönetiminin anlaşma için bir haftası olduğunu söyledi. Trump İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilmeyeceğini yineledi. Ayrıca ABD'nin deniz ablukasının çok iyi şekilde işlediğini iddia etti. O sözlerden sonra CENTCOM, Umman Körfezi'nde İran bayraklı boş bir yük gemisine el koyduklarını duyurdu. Donald Trump, anlaşmaya yanaşılmazsa İran'ı tekrar bombalamakla tehdit ediyor. Devrim muhafızları ise düşmanı şaşırtacak planlara sahip olduklarını söylüyor. Evet, ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 Mayıs tarihinde başlattığı bir özgürlük projesi vardı. Bu kapsamda İran'a sunulan anlaşmaya da bakıldığında bölgede bulunan körfez ülkelerine ait olan özellikle o gemilerin geçişlerine kolaylık sağlamakla iyi bir niyetle hareket ettiklerini iddia etmişti Trump. Ama geri adım attı. Askıya aldık bu anlaşmayı dedi. Görünür gerekçe İran'ın anlaşma yapmasıyla alakalı ama asıl sebep çok başka. İşin ucu Suudi Arabistan'a kadar gidiyor.
1: Ortaklarından beklenmedik bir hamle geldi, planını rafa kaldırdı. ABD basını, Başkan Donald Trump'ın özgürlük projesini aniden askıya almasının perde arkasını yazdı. NBC News'un haberine göre Trump, özgürlük projesi adını verdiği planı duyurarak körfez ülkelerini hazırlıksız yakaladı. Tarafsız ülke gemilerinin körfezden geçişinin sağlanacağı projeden, özellikle bazı bölge liderlerinin ciddi şekilde rahatsız olduğu belirtildi. Haberde bir körfez ülkesinin kendi topraklarındaki askeri üslerin kullanılmasına izin vermeyeceğini bildirdiği aktarıldı. Krizin merkezindeki ülkenin ise Suudi Arabistan olduğu iddia edildi. Trump, gemilerde gıda ve temel ihtiyaç sıkıntısı yaşandığını ifade ederek özgürlük projesinin insani amaçlarla başlatıldığını savunmuştu. ABD'nin planı suya düşerken körfezde mahsur kalan gemiler için İran'dan yeni bir hamle geldi. Limanlar ve Denizcilik Kurumu gemilerin ihtiyaçlarına yönelik açıklama yaptı. Bölge sularında seyreden tüm gemilerin erzak, yakıt temini, sağlık ve tıbbi hizmetlerle gerekli onarım için malzemelerden İran limanlarında yararlanabilecekleri belirtildi. Savaşın ardından ABD üsleri hedef alınan körfez ülkelerindeki hasar da meydana çıktı. Amerikan Washington Post gazetesine göre hasar daha önce açıklanandan daha büyük. Hangarlar, barakalar, yakıt depoları, radarlar ve hava savunma sistemleri vuruldu. Vurulan yapı ve ekipmanların sayısı 228'i buldu. Gazete bu verileri uydu fotoğraflarını inceleyerek elde etti. ABD merkezli stratejik ve uluslararası çalışmalar merkezine göre ise savaşın uzamasıyla Amerika'nın cephanesi kritik seviyelere düştü. Savunma Bakanı Hegseth ilave harcamalar için Kongre'den 1,5 trilyon dolar talep etti ve isteği kabul görmedi. Savaşta en az 25 milyar dolar harcandı. Kullanılan silahların yerine yenilerini koyulabilmesi için gereken süre ise 4 ila 5 yıl.
0: Orta Doğu'da yaşananlara bakalım. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının en son sorularını cevaplarken İran'la alakalı bizimle anlaşma yapmak istiyorlar. Son 24 saatte İran'la çok verimli görüşmeler yaptık. Onlarla anlaşacağız. Bence bu muhtemel diyor. İran tarafındansa farklı açıklamalar geliyor. Hürmüz Boğazı'nın akıbeti merak konusu. Öte yandan petrol noktasında dünyada küresel bir kriz de baş gösterdi. Hep söylediğimiz ne olacak ne olacak dediğimiz olumsuz senaryolarda yavaş yavaş gerçek olmaya başladı. Hepsini konuşalım, vakit kaybetmeyelim. Kıymetli yayın konuklarım bizlerle birlikte efendim. Takdim ediyorum DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Nuri Salık. Tolga Hocam, Nuri Hocam hoş geldiniz moderatöre.
2: Merhaba, hoş bulduk. İyi günler.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi az önce tabii izleyicilerimize de haberde aktarmış olduk. Bununla başlamak istiyorum. Trump'ın bir özgürlük projesi vardı ama rafa kalktı. Bunu da böyle çok aslında kendinden emin bir şekilde bunu da rafa kaldırdık, devam edelim.

0: bir yansıması olur bu durumun? Tolga Hocam neler söylersiniz?
1: Şimdi tabii bahsettiğiniz Suudi Arabistan'ın durumu savaşın başından itibaren aslında Suudi Arabistan ve Katar, Bahreyn gibi ülkeleri göz önüne aldığımızda bunlar zaten savaş içerisinde hava sahasının kullanılmaması, üslerin kullanılmaması noktasında Amerika'ya o gerekli mesajı vermişlerdi. Ama tabii savaş içerisinde açmak durumunda kaldı bazıları hava sahalarını. Üsler kullanıldı. Ve geldiğimiz noktada bu ülkelerde İran tarafından vuruldu. Evet, Amerikan üsleri vuruldu deniyor ama sonuçta bu ülkeler vuruldu. Bunu da yani ben şahsen bunu hep parantez içinde belirtiyorum. Sonuçta bu ülkelerde özellikle Müşteba Hamaney'in de o ilk yazılı açıklamasında söylediği gibi Amerikan üslerinin olduğu körfez ülkeleri Amerika tarafından yönetilir dedi. Yani burada böyle bir ikircikli durum oluştu körfezde. Şimdi özgürlük projesi dediği şey zaten bir anda gelişti biliyorsunuz. Ve bunun da temelinde aslında bu 60 günlük sınır olduğunu da unutmamak lazım. Yani savaşa devam ederse 60 günü devam ettirmesi gerekiyor. Bu kongrede bununla ilgili evet daha önceki başkanlar da bu 60 gün mevzusuna çok takılmamışlar görüyoruz. Yani hep bu 60 gün bir şekilde aşılmış. Ama
0: Hocam
1: Trump'ın
0: özür dilerim burada o açık arama meselesi var. Kendini işte müdafaa farklı ülkelere belki destek noktasında 60 gün sınır sonrasında izleyicilerimize de aktarmış olalım. ABD Başkanı Donald Trump kendi isteği doğrultusunda bu saldırılara devam edemiyor. Kongreden onay alması lazım. Ama tabii ki bu körfez ülkelerine bölgedeki ülkelere yardım ediyorum. İnsani bir hareketti bu deyip acaba bunu kullanmaya mı çalıştı Trump? Öyle söyleyebilir miyiz?
1: Yani şimdi bu 60 günün üstünde hareket edebilmesi için dediğiniz gibi kongreden ya savaş onayı alması lazım ya da savaş ilanı alması lazım. Bunlar mümkün olmayınca bir 30 günlük süresi daha var. Bu da yeni operasyon başlatamaz. Ancak askerleri geri çekmek durumunda kullanılabilir. Ama işte bölgede operasyon, insani yardım vesaire noktası dediğinizde bu hem kısa süreli olacağı için yani sonuçta bu bahsettiği proje böyle uzun süreli değil. Anında bir şok operasyonu olarak planlanmış. O yüzden hem bu yasaya takılmıyor hem de insani müdahaleler biliyorsunuz BM çatısı altında da zaten bu insani operasyonlara bir açık vardır. O alanı verir. Koruma sorumluluğu vesaire gibi sonradan icat olmuş bazı terimler var. Bunları kullanıyor Amerika'da. O yüzden bu operasyonu bu şekilde gerçekleştirebilirdi ama ortaya koyduğu şartlar da çok uygun olmadı. Yani ben oradaki gemilerin işte güvenliği için Hürmüz Boğazı'nı açmaya geliyorum. Yani bugüne kadar Hürmüz Boğazı'nı açmanın milyon tane nedeni ortaya kondu. Şimdi de insani neden. Bunun karşılığı olmadı tabii. Bu bir birincisi. İkincisi de neden askıya almak durumunda kaldığı noktasında burayı biraz sancak göstererek açarım zannetti Amerika. Yani ben buraya bu operasyon ilanını duyururum. Gemilerimi sokarım ve İran buna cevap veremez diye düşündü ama İran çok o noktada değil. Yani İran orada bir Amerikan gemisi gördüğünde vuracağını açık şekilde söylüyor. O yüzden de bu operasyona devam ettirilemeyeceğini fark etti. Keza yani bu kadar süre içerisinde çok az gemi geçirebildi hatırladığım kadarıyla. Yani bunu ilan ettikten sonra eğer böyle bir şey olsa oradan akın akın gemilerin çıkıyor olması lazımdı. Bu da mümkün olmadı. Son bir şunu söyleyeyim. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması evet askeri noktalar çok önemli. Ama işin bir de sigorta konusu olduğunu unutmamak lazım. Yani sigorta şirketleri burayı temiz, uygun geçişe uygun yani düzgün geçişe uygun görmediği sürece sigortalamıyorlar buradan geçen gemileri. Şimdi Trump ne kadar ben proje başlattım, operasyon başlattım burayı temizledim dese de eğer sigorta şirketleri bunu kabul etmediyse zaten o gemiler oradan geçemez. O yüzden yani Amerikan gemileri refakat de etse burada operasyon da var dese sigortalanmamış gemiyi oradan geçirmek de hiçbir şirketin göze alabileceği bir şey değil. Unutmayın bir tanker 1 milyon ila 2 milyon varil arasında petrol taşıyor ve bunu hiç kimse durduk yere heba etmek istemez.
0: Evet, o güvenceyi verebiliyor musunuz aslında? Mesele tabii oraya yani da gidiyor. Ama şu da var, yani artık ABD şemsiyesi Körfez için çok da güvenilir gelmiyor mu? İşte o üslere izin vermemeleri, ardından Suudi Arabistan'ın tutumu karşılığında da o zaman biz de bu projeyi askıya aldık. Bunları da tabii ki merak ediyorum. Şimdi devam edelim. ABD Başkanı Donald Trump gelecek hafta içerisinde Çin'e bir resmi ziyaret gerçekleştirecek.

0: gerçekleştirecek. Gitmeden önce neredeyse her hafta Çin'le ilgili konuştu. Çin devlet başkanıyla alakalı işte dostum dedi. Bazen işte gideceğim ona sımsıkı sarılacağım dedi ama Çin'den böyle bir karşılık aldığımızı çok söyleyemeyiz ABD adına. Ziyaretin tamamlanmasına kadar efendim İran'ın önerilen barış çerçevesini kapsayacak nihai bir anlaşmaya dair diplomatik bir adım beklediği iddia edildi. Yani Çin'e düzenlenecek resmi ziyarete kadar Trump sıkıştırıyor mu İran'ı? Aksiyos'un böyle bir iddiası var. Bu kadar süre tanıdık. Çin'e gideceğim. Çin'den önce ya işte bir hafta içerisinde benim size sunduğum anlaşmayı imzalarsınız ya da saldırırız diyor. Neden burada Çin bir kırılma noktası şu an için Trump adına konuşursak? Ne dersiniz Nuriye Hocam?
1: Şimdi Merve Hanım şöyle, Çin'in ekonomik bağlamda, enerji piyasaları bağlamında Körfez'le çok derin ilişkileri var, bunu biliyoruz. Savaşın başlangıcından itibaren hep İran'dan aldıkları petrolden bahsediyoruz ama aslında bugün Çin'in en fazla petrol aldığı ülke Orta Doğu'da Suudi Arabistan. Daha sonra İran geliyor, Kuveyt geliyor, Irak geliyor vesaire. Şimdi Hürmüz Boğazı'nda süre giden bu gerginlik aslında temelde Çin'in işine gelmiyor. Amerika Birleşik Devletleri uyguladığı abluka politikası işte her ne kadar başarılı oldu, başarısız oldu bu ayrı bir tartışma konusu. Sonuçta Çin'i rahatsız ediyor ki Donald Trump biraz da aslında Çin'i meseleye müdahil kılabilmek için defaatle çağrı yaptı biliyorsunuz. Bakın ben buradan petrol almıyorum, bunu alan sizsiniz. Buradan petrolü siz alıyorsanız buradaki krizin çözümünde sizin de rol oynamanız gerekir şeklinde. Tabii genel bütün o çerçeveye baktığımızda yani bu çatışmanın, ihtilafın ana konusunu, ana temasını oluşturan hususlara baktığımızda aslında Hürmüz Boğazı bağlamında anlaşma sağlamak çok zor değil. Yani sağlanabilir mi? Pekala sağlanabilir. Benim aklıma gelen şey daha da önemlisi bu dün açıklanan Trump'ın 14 maddelik planı bağlamında nükleer meselesi. Yani İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu ne olacak? Temel soru bu. Trump dün çok komik bir açıklama yaptı. Hatta evlere şenlik bir açıklama diyelim. Ya dedi bunu işte Amerika'ya verirler diye düşünüyorum falan. Tabii bu mümkün değil. Yani İran sonuçta bunu Amerika Birleşik Devletleri'ne verecek olsa bu zenginleştirilmiş uranyumu neden böyle bir savaş çıktı? Neden bu kadar bedel ödedi vesaire? Acaba diyorum Donald Trump'ın zihninde bunu Çin üzerinden mi çözme düşüncesi var? Çünkü Çin de bir nükleer güç biliyorsunuz. Yani İran üzerinde belli bir baskı kurup bakın Hürmüz'deki kriz daha fazla devam ederse sıkıntı olur. Siz beni kurtarın, ben sizi kurtarayım şeklinde bu nükleer düğümün çözülmesi bağlamında Çin'den destek isteyebilir mi? Benim aklıma bu geliyor. Çünkü bakın Donald Trump'ın burada Merve Hanım bir zafer anlatısı inşa ederek bu savaştan çıkması için aslında pazarlamak istediği Amerikan kamuoyuna 3 tane husus var. Birincisi Hürmüz'ü açtım. Petrol fiyatları düştü, akaryakıt fiyatları düştü. Bakın hem de İran'a işte biz bedel ödettik, gördünüz özgürlüğün bir bedeli var, güvenliğin bir bedeli var deyip bunu kotarmak istiyor. Birincisi bu Hürmüz meselesi. İkincisi İran'ın mutlak surette nükleerden arındırmak istiyor Donald Trump. Yani bunu kafasına koymuş durumda. Bu savaşın zaten aslında altında yatan temel sebeplerden bir tanesi de buydu.
0: Nükleer tesislerin sökümü hocam. Yani Fordo, Natanz, İsfahan'daki tesisler de sökülecek. Yani uranyum stokları teslim edilecek. O anlaşma için söylüyorum bu arada söylediğiniz noktada. Hiçbir şekilde onun üretim noktasını da söküp götüreceğiz. Hiç kalmayacak. Bunu bir daha hiçbir zaman yapamayacaksınız. Yani gerçekten en sert şekilde yine dikte ediliyor hali hazırda bu anlaşmada. Bir de özür dilerim bu petrol noktasında benzinin galon fiyatı 4,5 dolara kadar dayanmış. Küresel noktada Hürmüz'ü aştı ama kendi tabanı için kendine kamuoyunda bir şekilde hali hazırda inanmaları için de nasıl hareket etmesi lazım? %30'lara düşmüş çünkü kendi destekçilerinin oranı.
1: Doğru. Yani Merve Hanım şöyle, ben Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadığım sürede yani Washington DC'de kalma fırsatım olmuştu bir süre postdoktora çalışmaları için. Benzin gerçekten önemli. Ya ben Amerika'dayken işte birkaç sene önce yaklaşık 2-2,5 dolar bandındaydı benzinin galon fiyatı. Şimdi neredeyse iki katına çıkmış. Tabi bu Amerikalılar için kabul edilebilir bir şey değil. Yani Amerikalılar kamuoyunda gerçekten önemli bir gösterge benzin. Hatta şöyle bizde hep sudan ucuz terim kullanılır ya, gerçekten markette su Amerika'da benzinden daha pahalı. Yani onu söyleyeyim. Benzin her zaman sudan daha ucuz olmuştur. Şimdi Trump tabii burada bunu Amerikan kamuoyunu tekrar ikna edebilmesi için bu krizi çözmesi lazım. Şimdi üçüncü hususta az önce ifade etmeye çalıştığım İran'ın bölgesel hegemonya projeksiyonundan uzak düştüğünü Donald Trump'ın iç kamuoyuna anlatması lazım. Şimdi dolayısıyla bu bir ile üç arasında üçüncü maddede bence bir sıkıntı yok. Yani bu 14 maddelik taslakta da şöyle bir uzlaşmaya varılabilir gibi görünüyor. İşte biz Hürmüz'ü açalım. Siz İran üzerindeki yaptırımları kaldırın. O dondurulmuş varlıklarını İran'ın salın. İşte bu burada bir çözüme ulaşalım şeklinde taraflar arasında bir uzlaşı var. Zaten dün Axios'a yansıyan haber ve uluslararası medya platformlarına yansıyan haberler zaten bu mesele ekseninde verildi, ama asıl sıkıntılı mesele nükleer meselesi. Şimdi İran evet nükleer silah geliştirmeyeceğini söylüyor. Önceki müzakerelerde, yani P5 artı bir müzakerelerinden itibaren buna açık olduğunu söylüyor. Nükleer bağlamı sadece barışçıl nükleer istediğini söylüyor, ama savaştan sonra biz içeride devrim muhafızlarının artık bu konuda çok katı olduğunu biliyoruz. Yani devrim muhafızları artık şunu diyor: madem biz bu kadar çile çektik, 1979'dan itibaren ödemediğimiz bedel kalmadı. En son geldiler, bizi vurdular, dini liderimizi öldürdüler. O zaman nükleeri niye bırakalım şeklinde bir tutum var. Dolayısıyla bu müzakereler Merve Hanım, önceden en kolay başlık aslında nükleer dosyayken şu anda maalesef en zor başlık nükleer dosya gibi görünüyor. Dolayısıyla bu 14 maddelik planda da İran'ın o beklentileri karşılamadı dediği nokta tam olarak işte sizin dediğiniz gibi, tamamen tesisleri sökeceksiniz, uranyumu Amerika'ya vereceksiniz. Bunu ben İran'ın kabul etmesini beklemiyorum açıkçası.
0: Evet, tabii Çin'in de geçtiğimiz günlerde, aslında yakında bir vakitte, İran'ın nükleer üretebilme hakkı gibi bir ifadesi de var. Şimdi Çin'e de gidecek. O yüzden hepsi birbiriyle bağlantılı. Çin dedik. Bugün de küresel petrol stokları son 8 yılın en düşük seviyesine yaklaştı. Goldman Sachs'ta dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Hürmüz Boğazı üzerinden petrol akışının sınırlı kalması gerekiyor. Yoksa dedi ki çok çok büyük bir krize gidiyoruz. 101 günlük bir stok var diyor küresel noktada. O yüzden bunun etkili de konuşmak lazım. Arda arda Avrupa ve ABD'de uçuş durduruldu. Firmalar uçuş durduruyor. Küresel bir petrol pandemisine kadar gidecek mi bu durum? Bununla ilgili ne söylersiniz Tolga Hocam?
2: Şimdi Merve Hanım, ben aslında şu anda bu petrol fiyatının, yani 110 dolarlara kadar çıkan, 115 dolara kadar çıkan petrol fiyatının yapay olduğu kanaatindeyim. Yani bunu bu enerji uzmanlarıyla da konuştuğumuzda bunun aslında çok daha yüksek bir rakam olması gerektiği, ama bunun iki nedenle bu noktada durduğu: bir, her an Hürmüz Boğazı açılabilir fikri. Yani her an açılırsa içeride dolu tankerler hızla çıkacaklar ve zaten şu anda bir şekilde herkes kendi deposundaki petrol de kullandığı için belli bir süre daha idare eder bu petrol. Hürmüz'den çıkan gemilerde yerlerine vardığında sistem bir anda açılır, kriz bir anda çözülür diye bir beklenti olduğu için fiyatlar biraz dengeli gidiyor. Bir de tabii bu fiyatı, yani petrol üretiminin haricinde herkesin bir şekilde bir yerlere depoladığı petrolde kullanmaya itmesi. Bu konuda aslında savaşın uzama ihtimali nedeniyle devletler bu önlemi almışlar gibi görünüyor. Yani yani erinde gecinde bu herkesin depoladığı petrol kullanılacak. Çünkü konu biraz daha uzayacak endişesi. Yani her durumda bu rakam, eğer savaş uzarsa, yani bu müzakere son düzlük diyebileceğimiz belki de noktadan kırılırsa müzakereler, savaş yeniden patlak verir ve zaten şu anda sözlü olan ateşkes bir anda dağılırsa, o zaman fiyatların asıl seviyelerine çıkacağı ve 150 dolarla 200 dolar arasında çok rahat bir seviyeye çıkacağı düşünülüyor. Şimdi burada önemli olan noktalardan biri şu sanırım: İran bu Hürmüz kartı, işte küresel petrol fiyatları ve Körfez ülkelerine dışarıdan gelen ürünlerin girmesini engelleyerek bu kartı koruyor. Ve bunu atlatabilecek herhangi bir adımı da birinci hedef olarak da görüyor. Yani emirlikler bu Hürmüz'ü bypass edecek bir kanal niyet ettiğinde, bu Fücera Limanı üzerinden işte Fücera Limanı vuruldu mesela. Suudi Arabistan da benzerini yapıyor. O niye vurulmuyor deseniz, orada bir şekilde Hürmüz'ü bypass etmek değil, bölge ülkelerine hani nefes aldırmak için kullanıldığını görüyoruz. Çünkü Doğu Batı aksında Suudi Arabistan'ın boru hattının yeni genişletilmesi vesaire çok mümkün değil kısa vadede. Ama
0: Evet.
2: emirlikler bypass etme projesini çok hızlı gündeme getiriyorlar. Yani emirliklerin batı limanlarından petrol körfezin içindeki gemiler, tankerler bu batı limanlarına boşaltacak. Oradan karayolu, boru hattı ne varsa Füceyra'ya taşınacak. Füceyra'dan da çok hızlı şekilde dünyaya akacak. Şimdi bu mesela İran'ın en istemediği şey.
0: Ama bu zaten kısa vadede olmayacağı için bu farklı yollardan bahsettiğimizde çok da konuştuk. Yani bunlar kısa vadede olabilir değil. O yüzden dön dolaş yine Hürmüz'ü çözmemiz lazım diye ülkeler bu noktada bir baskıya bir şekilde kanaat getiriyorlar diyebiliriz.
2: Açıkçası bu söylediğim kısa vadede çözülebilir bir yol. Yani
0: Evet.
2: Birleşik Arap Emirlikleri'nin batısından doğusuna taşınacak olan petrol karayoluyla taşınacak bir petrol olduğunu unutmamak lazım. Yani
0: Evet.
2: buraya çok fazla sayıda tankeri, yani sırf bunu çözmek için, yani bu şey değil, rentable değil, yani uygulanması çok zor, fiyatları çok maliyetli vesaire, ama sırf İran'ın elindeki bu kartı almak için bunu yapabilirler. Amerika da bunu destekler ki OPEC'ten ayrılması da bununla ilişkiliydi zaten. O yüzden yani böyle bir noktada olduğu kanaatindeyim. Şimdi Çin konusu, yani Çin üretime ihtiyacı var, buradan petrole ihtiyacı var noktasında. Ben mesela Çin'in İran petrolüyle ilişkilerini çok yani böyle sert katı görmüyorum. Çünkü zaten Çin'in bütün dünyadan aldığı petrollerin %10'un 12'si 13'ü buradan. Bunu bir şekilde sübvanse ediyor. Orada da sorun yok Çin için. Ama Çin için şöyle bir problem var. Şimdi Trump Çin'e çok fazla jest yaptı son dönemde.
0: Evet.
2: Yani bu Çin İran'a yardım ediyor dendiğinde Çin'den önce Trump hayır dedi. Veya Boğaz'da bu abluka başladığında ilk geçen gemiler Çin gemileriydi. Müzakereler Pakistan'da yapılacağı zaman orada da yine Çin'e bir jest yapıldı. Orada Çin'in Pakistan'daki varlığı üzerinden o işte yollar, limanlar vesaire bir şekilde Pakistan'ın İran'daki o varlığıyla ilişkilendirildi. Çin'e bir jest daha yapıldı. O yüzden ben bu ziyareti Amerika-Çin yakınlaşmasını hani bütün dünya için kritik olarak görüyorum ki İran bunlardan biri. Çünkü Çin'in şöyle bir açıklaması oldu. Amerika bölgede her istediğini yapabilir ama Çin'in varlıklarına dokunmasın dedi. O Çin
0: Evet.
2: gemileri üzerinden bir yorum yaptığında. Şimdi her istediğini yapabilir açık çeki güzel bir açık çek değil. Yani Çin'in ne olursa olsun Amerika'ya karışmayacağını, yani İran üzerinde ister nükleer konusu konuşulsun, ister Hürmüz'de diğer gemiler ablukaya alınsın, bunlara karışmayacağını, yeter ki Çin'in ticaretine Amerika'nın engel olmaması gerektiğini söylüyor. Bu iki devlet arasındaki ilişkiler için çok tatlı, çok güzel yorumlar. Ama dünya için, bölge için çok da iyiye giden yorumlar değil. O
0: Evet.
2: yüzden ben Çin'den gelecek olan İran'la ilgili yorumları da hep böyle artık yani
0: Temkinle böyle
2: dikkatle, temkinle karşılamak gerektiği kanaatindeyim.
0: her noktaya çevrilebilir gibi, yani hani savaş seyahatleri durduracak mı? Öyle bir yansıldı ki jet yakıtı sıkıntısı var, uçuşlar askıya alınacak, dünyada üretim duracak. Bu şekilde aslında başlangıç noktasında lanse edildi ama sizin söyledikleriniz de oldukça kıymetli. Geçtiğimiz günlerde de Çin ABD'nin yaptırımlarını tanımayacağını söyledi hocam. Yani dışarıda ne oluyorsa olur Amerika yapabilir ama bize bir dokunmasın anladığımda sanıyorum o yönde. Nuri hocam sizin de merak ediyorum bu konudaki düşüncelerinizi. Yani meselenin ekonomik boyutu da var artık gelinen noktada. Bu nasıl yansıyacak? Daha hızlı harekete geçilmesi, Körfez ülkelerinin bir baskı yapması ABD'ye buna kadar gider miyiz? Çünkü işte o verilere baktığımızda petrol stok dünyada 101 gün karşılanabilir. Gerçekçi mi bu arada bu? Buyurun.
1: Şimdi Merve Hanım, tabii ki yani burada dünyada hem siyasi olarak hem de ekonomik olarak küresel düzlemde bir gerilim hattı oluştu. Yani biliyorsunuz uzun süredir Hürmüz'le yatıp
0: Evet.
1: Hürmüz'le kalkıyoruz. Yani bu buradaki mevcut durumun, mevcut statükonun ben sürdürülebilir olduğu kanaatinde değilim. Yani burada İran'ın da ortaya koyduğu maksimalist tezlerin sürdürülebilir olduğunu düşünüyorum. Biz buraya el koyarız, burası bizden sorulur. Bundan sonra bizden izinsiz burada kimse adım atamaz şeklindeki yapılan açıklamalar da sağlıklı açıklamalar değil. Yani öbür taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı bu ambargo siyasi siyaseti de Amerika açısından sürdürülebilir değil. Yani orada bir şekilde bazı gemilerin geçmeyi başardığını biliyoruz. Amerikan iç kamuoyunda bu ablukanın maliyetinin artık ciddi anlamda tartışıldığını biliyoruz. Yani Donald Trump ABD ile vergi mükelleflerinin parasını Orta Doğu'da çarçur etmeyeceğim dedi ama savaşın maliyeti giderek Amerikan kamuoyunda da daha fazla gözle görünür
0: hocam,
1: hale geldi. Dolayısıyla
0: Hexet'in 1,5 trilyon dolar en son istedi, hani kabul görülmedi. Yani gittikçe artık ellerindeki kaynaklar da tükenmeye başladı gibi görünüyor. Hexet ile Rubio Hürmüz'ün savaştan önceki duruma getirilmesi noktasında öneride de bulundu. Bu biraz böyle Amerika'nın geri adım atmaya doğru evrildiğini de gösteriyor mu peki? Söyledikleriniz üzerinde.
1: Ya şöyle, tabii ki yani Amerika Birleşik Devletleri aslında, hep söyledik bunu Merve Hanım, kendisinin olmayan bir savaşa girdi ve bunun maliyetini ödüyor. Maliyet ödedikçe de Donald Trump üzerindeki baskılar artıyor. İç kamuoyundaki desteği ciddi manada artık erimiş durumda Trump'ın. Bir başarı anlatısı inşa ederek bu savaştan çekilmek istiyor ki, yani bakın küresel ekonomi zaten yeni yeni toparlanıyor Merve Hanım. Pandemi sonrasında o küresel ekonomideki tedarik zincirlerinin bozulması, enflasyonist dalga, Avrupa'da, Amerika'da, dünyanın farklı bölgelerinde, yani küresel ekonomi yeni yeni toparlanmaya başlarken pandemi sonrası dönemde, şimdi bir de Hürmüz krizi bu sefer üretim çarklarını olumsuz etkilemeye başladı. Bakın şimdi çok yansımıyor. Biliyorsunuz bizde de enflasyon geçen ay çok yüksek çıktı. Enflasyon sebebi ne? Çünkü tedarik zincirlerinde sıkıntı var. Yani Hürmüz ekseninde yaşanan bu kriz, gübre fiyatlarında yaşanan artış, akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış gıda enflasyonuna inanılmaz olumsuz etki ediyor. Bu sadece Türkiye ile alakalı bir durum da değil. Bunu da ifade edeyim. Yani şu anda dünyanın her yerinde gıda fiyatlarında inanılmaz bir yükseliş var. Dolayısıyla hani meseleyi sadece petrol vesaire, işte günümüzdeki jeopolitik gerilim, evet olayın bir boyutu var ama dünyanın farklı bölgelerinde yoksul insanlar var. Bakın biz tahıl koridoru anlaşmasıyla adeta soluk borusu olmuştuk, evet, Afrika'daki insanlara. Şimdi bu günümüzdeki gübre zincirlerinde, işte bu gübre arzında yaşanan sıkıntı, tedarik zincirlerindeki bozulma, bunlar ciddi sıkıntıları beraberinde getirecek şeyler. Bu tablo dolayısıyla şunu ifade etmeye çalışıyorum. Yani hali hazırdaki durum dünya açısından sürdürülebilir değil. Yani burada mutlaka yeni bir statüko oluşacak. Tabii burada en sağlıklı statüko, tabii savaş öncesi statüko. Yani uluslararası hukuka uygun bir çözümün üretilmesi. Hürmüz'de ABD ve İran'ın bilek güreşi yapmaktan vazgeçmesi. Çünkü bunun bedelini sadece bu ülkeler ödemiyor, dünyanın farklı ülkeleri de ödüyor. Yani siz enerji arz güvenliğini tehlikeye attığınızda, evet şimdi az önce Tolga Hoca söyledi, doğru, yani Çin %10-12'sini alıyor petrolün, ama bir tedirginlik de oluyor yani piyasalarda. Dolayısıyla hani bunun bir şekilde çözülebileceğini düşünüyorum ki bu 14 maddelik son taslakta aslında bu düğüm çözülüyor gibi geldi bana. Ama tabii
0: hocam şu ifade var, ABD ablukasının gevşetilmesine paralel aşamalı olarak yeniden açılması. İran Hürmüz Boğazı'na ABD ablukası gevşetilince paralel olarak açacak. Yani böyle bir birlikte aynı anda sanki, değil mi, bir evet, hareket edilmesi. O da başlangıç seviyesinde. Peki şunu soracağım çok kısa, olur mu bu?
1: Ya ben Hürmüz bağlamında anlaşılmayacak bir şey olmadığı kanaatindeyim. Bakın yani Hürmüz'ün şu anda İran tarafından ablukayı alması, şey, blokaj uygulanması, Amerika'nın burada abluka uygulaması İran'a da büyük zarar veriyor, Amerika'ya da zarar veriyor. Dolayısıyla bu dosya bence taraflar açısından şu anda kaybet pozisyonda. Yani bundan bence geri adım atabilirler ama asıl mesele dediğim nükleer. Gibi nükleer gibi görünüyor.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum, kıymetli görüşlerinizi paylaştınız. Gerçekten böyle son dakikalarla ilerliyor Orta Doğu'daki ABD-İran gerilimi. Konuşacak çok fazla detay var başka bir yayınımızda inşallah. Tolga Hocam, Nuri Hocam, kıymetli görüşlerinizi paylaştınız. Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Teşekkürler.

0: Saha 2026 göz dolduruyor. Dünya yakın takipte. Yerli milli savunma sanayinin göz bebeği ürünleri ki bazıları ilk kez göreceğe çıktı. Gurur duyuyoruz efendim. İstanbul Fuar Merkezi'nde bir etkinlik tabii ki. 200'den fazla yeni ürün tanıtılıyor. Türk savunma sanayinin devleri. Bu ifadede yanlış olmaz. Şimdi Baykal, Aselsan, Roketsan gibi firmalar yeni teknolojilerini küresel ekosistemle buluşturuyor. Peki bunu söylüyoruz ama yansıması orada, sahada durumu, atmosfer hepsini anlatsın. Neslişah Yumak karşımızda.
1: Saha 2026 tüm hızıyla devam ediyor. Savunma, havacılık ve uzay sanayisi fuarındayız. Tabii önemli çalışmalar var. Savunma sanayisinde kullanılan önemli İHA'lar, SİHA'lar ve çalışmalar var. Her birini anlatacağız. Bugün de önemli bir noktadayız. Arkamda çok önemli çalışmalar var. Bir de yayın konuğum var. Yayın konuğumu hemen takdim etmek isterim. Pasifik Teknolojileri İcra Kurulu Başkanı Aykut Ferah yayın konuğum olacak. Efendim çok teşekkür ederim. Şimdi Titra'nın yanındayız ve Alpin de ileride bizi bekliyor olacak. Şimdi Alpin'den ilk bahsetmek istedim. Nedir Alpin? Neler bekliyor meraklılarını?
2: Şimdi Alpin'imiz, bu ürünümüz, bu bizim amiral gemimiz, öyle diyelim. Bu askeri lojistik için uygulanmış bir ürün. Şimdi bu Alpin, bizim bir Alpin 1 çıkmıştı. Şimdi Alpin 2 ürünümüz var. Sonra bu Alpin serisi biraz daha genişleyecek. Alpin tabii bu lojistik kısmında da çok önemli faaliyetler gösterecek. Askeri lojistik. Burada da görüyoruz, işte dronları da ekledik. Mesela Alpin 200 kilometre gidecek. Ondan sonra bir 10 kilometre de dronlarla hedefe kilitlenecek. Öyle bir bütün sistemleri de entegre etmeye çalışıyoruz.
1: Efendim şimdi siz dronlar ve İHA'lardan bahsettiniz. Baktığınızda yeni güncel savaşları, saldırıları gördüğümüzde artık en önemli husus İHA'lar ve SİHA'lar. İnsansız hava araçları. Şimdi buraya da bir başlık açmanızı rica edeceğim. Artık savaşın kuralları değişiyor diyebiliriz bir noktada. Harp sahaları değişiyor.
2: Tabii. Şimdi burada 25 yıldan gelen bir emek var. Ve gerçekten de nereye geldiğimiz çok önemli. Ülke olarak inanılmaz. Burası böyle muhteşem bir ortam oldu. Ve dünyaya esas bir mesaj veriyoruz. Ve biz 2 sene önce buraya yatırım yaptığımızda bu teknolojilerin ilerleyeceğine inanarak yapmıştık. Ve gerçekten de bütün savaşlar filan orada size bu doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Burada işte İHA'larımız var. Bunlar da kamikaze olarak değerlendiriyoruz. Sonra bir de meşhur Merkütümüz var. 100 bin adetlik manşetlerde olan satışımızla ilgili ilk ihracatımız olacak inşallah. Burada çerçeve sözleşmesiyle dost ve müttefik bir ülke anlaşma yaptık. Merkütümüz orada.
1: Efendim bu başarı nasıl elde edildi? Şimdi baktığınızda kolay bir ihracattan bahsetmiyoruz. Emeği çok olan, üzerine çalışılması çok kıymetli olan bir proje diyeceğim artık ben buna. Mühendislik açısından da çok başarılı bir ürünle karşı karşıyayız. Ben buraya da başlık açmak isterim. Nasıl bu noktaya gelindi? Bu başarı nasıl elde edildi?
2: Şimdi bu başarı esas yalnız Titra'nın ya da Pasifik'in başarısı değil. Esas önce Türkiye hükümetin başarısı. Sonra Milli Savunma Bakanlığımızın, sonra da SSB, Savunma Sanayi Başkanlığımızın başarısı. Çünkü biz şunu diyebiliyoruz yurt dışında. Bizim ordumuz bunu kullanıyor. Bu ilk adım ve ilk satış. Biz kendi ordumuzda kullandığımız şeyi çok kolay satabiliyoruz. Onun için de full destekler. Teşekkür ederiz.
1: İlerleyelim efendim. Böyle ürünlerimizi de göstersin arkadaşlar. Efendim bu başarı elbette ki Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle beraber gelmiş bir noktadayız. Artık savunma sanayimizin gücünü buradan tüm dünyaya Saha 2026'dan da eklemiş olalım. Son bir cümle değerlendirme, fuar değerlendirmesi rica edeyim sizden.
2: Valla ben geçen bir başka fuara gittim yurt dışında. Yani böyle Aselsan'larımızı gördük, Roketsan'larımızı, Baykar'larımızı, böyle o şirketleri orada gördükçe çok gurur verici. Biz de aynı yolda devam ediyoruz. İnşallah ihracatımızı 2'ye katlarız ülke olarak. Daha da ilerleriz.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: Yani kıymetli konuğum da aslında aktardı sizlere. Savunma sanayimizin gücü işte hem Saha 2026'da hem de bu kıymetli savunma unsurlarımızla bir kez daha hem tüm Türkiye'ye hem de tüm dünyaya gösterilmiş oldu. Emekler için de bizler de teşekkür etmiş olalım. Süreci de kameraman arkadaşım Onur Ball'a aktardık diyelim. Buradan sözü size, stüdyoya bırakalım.
0: Gazze'ye bakalım efendim. Gazze'deki insani dram devam ediyor. İsrail'in soykırımı Gazze'deki bu korkunç tabloyu derinleştirdi. Ama elbette vicdan sahibi insanlar, pek çok sivil toplum kuruluşu da buna sessiz kalmıyor. Gazze'de savaşın ardından yaraları sarılması için önemli bir proje başlıyor. Gelecek inşası programı. Kamuoyuna tanıtılacak İstanbul ve Gazze arasında bir canlı bağlantı gerçekleşecek. Çok sayıda işbirliği adına imza dağıtılacak. Nedir detayları? Gülistan Yazbaşı aktaracak.
3: Gazze'de savaşın izlerini silmek ve hayatı yeniden ayağa kalkındırmak için önemli bir adım atılıyor. Eğitimden sağlığa, altyapıdan istihdama kadar birçok alanda projeler İstanbul ve Gazze'den yapılacak canlı bağlantıyla dünyaya duyurulacak. Peki hangi projeler yer alıyor? Detayları konuşacağız. Yanımızda Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz.
3: Geleceğin inşası programındayız. Peki bu programın amacı nedir? Gazze'de ne hedefleniyor?
4: Evet, iki ana hedefimiz var. Birinci hedefimiz Gazze'yi yeniden toplumun gündeminde üst sıralara taşımak. 7 Ekim'le birlikte aslında yakın tarihimiz bunu yazacaktır. Gazze'de çok önemli bir şey yaşandı. 80 yıldır oluşturulan sahte bir İsrail imajı yerle yeksan oldu. İsrail ateşkes sürecinden itibaren bozulan bu imajını düzeltmeye yönelik çok sinsi bir hareket yürütüyor. Sanki ateşkesten itibaren Gazze'de hayat normale döndü. Artık Gazze'liler normal hayatlarını yaşıyor imajını oluşturarak İsrail kendi suçlarını örtme çabası içerisine girdi. Oysa ateşkesle birlikte Gazze'de değişen

0: Yani tek şey toplu katliamların durdurulması. Bunun dışında insani kriz olanca ağırlığıyla Gazze'de devam ediyor. Ve Gazze'deki abluka devam ediyor. Refah kapısı insani yardım malzemelerinin girişine kapalı halde yine aynı şekilde devam ediyor. Dolayısıyla İsrail'in Gazze'de hayat normalleşti sinsi planının karşısında bir hareket tarzı belirleyerek bugün basın yayın organlarımızı bu programa davet ederek aslında İsrail'in bu oyununu bozmaya yönelik Türkiye kamuoyunu aydınlatmak hedefindeyiz.
1: Peki efendim, hangi projeler yapılacak? Eğitim dedik, sağlık dedik, istihdam, altyapı. Sizler de bahseder misiniz projelerden?
0: Evet, Türkiye'nin tüm cemiyetleri Gazze'nin yanında 7 Ekim'den bu yana orada çok gayretli, çok başarılı projelere imzalar atıyoruz. Deniz Feneri olarak hayatın her alanında Gazze'lilerle beraberiz. Eğitim, sağlık, insani yardım, barınma, temiz su, belediye hizmetlerine destek ve istihdama yönelik çok değişik projeler yürüttük. Bunu sadece Deniz Feneri olarak bizler yapmıyoruz. Tabii ki partnerlerimiz var. Hem kamu kurumlarımızdan hem özel sivil toplum kuruluşlarımızdan destek alarak, onlarla iş birliktelikleri yaparak birçok projeyi hayata geçirdik. Bu yeniden imar ve ihya, Gazze'nin yeniden imar ve ihyası, onların yeniden umuda tutulmasına yönelik özellikle Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile başlayan bir sürecimiz var. Üye bütün belediyeler bilgilendirildi ve Gazze'li belediyelerle beraber inşallah bugünkü programa Gazze'deki bütün belediye başkanlarımız iştirak edecekler ve biz buradan onları umuda tutunduracağız. Biz onlarla özellikle kaynakları, parasal kaynakları tükendiği için nakdi kaynağa çok ciddi ihtiyaçlar var ve Türkiye'deki belediye Gazze'li belediyelerimizle bir şekilde işbirliği içerisine girerek orada hem belediye hizmetleri hem altyapı hizmetleri, sağlık alanındaki hizmetlerde inşallah daha güçlü bir şekilde Gazze'li kardeşlerimize yardım etmeye devam edeceğiz.
1: Çok teşekkürler katkılarınızdan dolayı. Evet, Gazze'de yaşamın yeniden can bulması için projeler başlatılacak. İstanbul ve Gazze'den canlı bağlantıyla dünyaya duyurulacak diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: İstanbul Havalimanı'ndan nefes kesen bir operasyona imza atıldı. Bangkok'tan yola çıktılar, Londra'ya gideceklerdi ama İstanbul Havalimanı'nda iki İngiliz yolcu radar sisteminin alarm vermesiyle birlikte durduruldu. Peki neden? Çünkü milyonlarca liralık uyuşturucu vardı üstlerinde, izleyelim.
3: İstanbul Havalimanı'nda uluslararası uyuşturucu trafiğine ağır darbe vuruldu. Gümrük muhafaza ekiplerinin yürüttüğü risk analiz çalışması Bangkok'tan gelen iki yolcuyu mercek altına aldı. Şüpheliler Tayland'dan İstanbul'a geldikten sonra Londra uçağına aktarma yapacaktı. Ancak sistem üzerindeki analizler ve seyahat hareketleri ekipleri alarma geçirdi. Güvenlik kameraları devreye alındı. Şüpheliler terminal içerisinde takip edildi. Ekipler İstanbul'dan Londra'ya hareket edecek uçağın kapısında operasyon için düğmeye bastı. Kamera görüntülerine de yansıyan operasyonda iki İngiliz yolcu uçağa binmeden kısa süre önce durduruldu. Şüpheliler kontrollü şekilde güvenlik alanına alındı. Bagajları incelemeye gönderildi. İşte operasyonun kırılma noktası da tam da burada yapılan aramada ortaya çıktı. Şüphelilerden birine ait siyah valizin içerisinde tam 17 vakumlu paket bulundu. Paketler içerisinden çıkan yeşil renkli bitki parçacıkları üzerinde yapılan testte maddenin uyuşturucu olduğu belirlendi. Yapılan tartımda ele geçirilen uyuşturucunun toplam ağırlığının yaklaşık 19 kilo 260 gram olduğu tespit edildi. Ele geçirilen maddenin piyasa değerinin ise yaklaşık 17 milyon 334 bin lira olduğu öğrenildi. İngiliz uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı. Cep telefonları ve dijital materyallere de el konuldu. Şimdi soruşturmanın odağında ise tek bir başlık var. Uyuşturucunun uluslararası bağlantıları. Görevliler bu bağlantıların izini sürüyor.
2: Bu haberle birlikte moderatöre virgül koyalım. Birazdan ekonomi başlıklarıyla karşınızdayız.

0: anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi? Albayrak Finans. Yarını güvenle
4: planlar. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: İhtiyaçlara büyük kolaylık. Trendyol büyük indirim günlerinde. Hem de peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Hadi alışverişe başla.
6: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
7: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Ekonomi haberleriyle karşınızdayız. Orta Doğu'daki çatışmaların enerji piyasalarının etkisi havacılık sektörüne de yansıyor. Avrupa'da jet yakıtı krizi derinleşti. Belçika merkezli Brüksel Hava Yolları yalnızca 4 ila 6 haftalık yatık skotunun kaldığını açıkladı. Artan maliyetler, tedarik sıkıntısı derken Avrupa ve ABD'de peş peşe uçuşlar da iptal ediliyor.
1: Belçika basınında yer alan haberlere göre Avrupa'da büyüyen jet yakıtı krizi Brüksel Hava Yolları şirketini de etkiledi. Şirketin elindeki mevcut jet yakıtı stoğunun yalnızca 4 ila 6 hafta yetecek seviyede olduğu bildirildi. Orta Doğu'daki çatışmalar ve özellikle Hürmüz üzerinden yapılan petrol sevkiyatlarında yaşanan aksaklıklar nedeniyle enerji piyasalarında ciddi belirsizlik oluştu. Şirket yönetimi mevcut sürenin ardından tam kapasite operasyonların devam edeceğine dair garanti veremeyeceklerini duyurdu.

0: Lufthansa grubuna bağlı Brüksel Hava Yolları 90 noktaya uçuş yapıyor. 3700 civarında çalışanı olan şirketin 46 uçağı bulunuyor. AB rafinerileri normal şartlarda jet yakıtı tüketiminin %70'ini karşılayabiliyor. Kalan kısmı ise özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden ithal ediliyor. Öte yandan ABD Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Ulaştırma İstatistikleri Bürosu, ABD'deki tarifeli hava yollarının Mart ayında toplam yakıt harcamalarını açıkladı. Mart ayında toplam yakıt harcamalarının 5,06 milyar dolar olduğu kaydedilen açıklamada, bunun Şubat'taki 3,23 milyar dolara kıyasla %56,4 artış gösterdiğini aktardı.
1: Uluslararası Finans Enstitüsü'nün verilerine göre küresel borç stoğu yılın ilk çeyreğinde 353 trilyon dolara kadar rekor seviyeye ulaştı. Artışta özellikle ABD ve Çin'deki kamu borçları etkili oldu. Uluslararası Finans Enstitüsü'nün yayımladığı küresel borç monitörü raporuna göre küresel borç tutarı bu yılın ilk çeyreğinde 4.4 trilyon doların üzerinde arttı. 353 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaştı. Üst üste 5. çeyrekte artış kaydeden küresel borç tutarı geçen yılın aynı döneminde 327.6 trilyon dolar seviyesindeydi. Artışın büyük bölümünün Çin ve ABD'deki kamu borçlanmalarından kaynaklandığı belirtildi. 2023 başından bu yana büyük ölçüde yatay seyreden küresel borcun gayri safi yurt içi hasılaya oranı ilk çeyrekte %305 olarak hesaplandı. Borç oranlarının gelişmiş ekonomilerde gerileme eğilimini sürdürdüğü, gelişmekte olan piyasalarda artış gösterdiği kaydedildi. Bu dönemde en belirgin yükselişler Norveç, Kuveyt, Çin, Bahreyn ve Suudi Arabistan'da görüldü. İsveç Merkez Bankası Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan enflasyon riskleri nedeniyle politika faizini %1.75'te bıraktı. İsveç Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi, %1.75'te tuttu. Ekonomistlerin medyan tahmini de faizin %1.75'te bırakılmasıydı. Politika yapıcılar yüksek enerji maliyetlerinin hem enflasyonu körükleyebileceğini hem de ekonomik toparlanmayı geciktirebileceği konusunda uyardı. Ekonomik faaliyetin beklenenden daha zayıf olduğunu, iç enflasyon baskılarının şu anda düşük olduğunu belirttiler. Para politikası metninde Orta Doğu'daki savaşın enflasyonu yükseltme riskinin bir miktar arttığı ancak enflasyonun şu anda hedef seviyenin altında olduğu vurgulandı. Son rakamlar Mart ayındaki İsveç Merkez Bankası olan Riksbank tahmininden açıkça daha düşük ifadeleri kullanıldı. Avro bölgesinde üretici fiyat endeksi Mart'ta aylık %3,4 arttı. Ağustos 2022'den bu yana en hızlı yükselişini kaydetti. Hürmüz Boğazı'ndaki jeopolitik risklerin enerji maliyetlerindeki yukarı yönlü etkisinin güçlü enflasyon baskısına dönüşüp dönüşmediğine ilişkin sinyaller yakından takip ediliyor. Avro bölgesinde Mart ayı üretici enflasyonu aylık bazda %3,4 ile Ağustos 2022'den bu yana en hızlı yükselişe işaret etti. Alt kalemler incelendiğinde enerji maliyetlerindeki yükseliş öne çıktı. Avrupa İstatistik Ofisi'nin yaptığı açıklamaya göre Avro bölgesinde üfe Mart'ta aylık bazda %3,4, yıllık bazda %2,1 arttı. Piyasa beklentisi Avro bölgesinde üfenin aylık 3,3, yıllık %1,8 yükseleceği yönündeydi. Ekonomi bültenini noktaladık. Saat başında moderatörle karşınızdayız.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Cezayir Cumhurbaşkanı Ankara'da, Türkiye-Cezayir arasında önemli anlaşmalar imzalanacak. Orta Doğu'da kırılgan ateşkes için kritik hafta. 14 maddelik anlaşma teklifi gerilimi sonlandıracak mı? Trump, Birleşmiş Milletler ve Çin'den Hürmüz için neden yardım istedi? Siyonist İsrail yayılmacılığı Kıbrıs Rum kesiminde. Adayı nasıl tehlikeler bekliyor? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger ve stratejist İbrahim Keleş cevaplayacak.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
4: Tüm gözler onun üzerinde.
3: Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
5: Bravo Zehra.
6: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
7: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Önce Halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
4: Canım Cimri.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
7: Hesap basit, hesap basit.
8: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
9: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
10: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
8: Hay yol üstü bir dükkan olaydı.
11: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
12: Ama gelen giden yok işte.
13: Tamam.
14: Kolay gelsin.
15: Vallahi bizde pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
16: Aslında biz onlara gidiyoruz.
17: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
18: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık 15'i gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz. Gözünüz kulağımız saha 2026 kapsamında efendim burada göreceğe çıkan yerli milli savunma sanayi ürünlerinde. Peki neler yaşanıyor? 24 ekipleri buradan bize an be an aktarıyor ama kıymetli de bir yayınımız var. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında 24 TV'ye özel konuştu. Bakalım neler söyledi.
1: Saha 2026 hız kesmeden devam ediyor. Birçok anlaşmaya, birçok da konuya imzalar atıldı. Savunma sanayisinde, uzay sanayisinde, uzay teknolojisinde birçok açıklamalar gerçekleşti. Şimdi burada da büyük bir kalabalığı görüyorsunuz. Çünkü Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ekranlarınıza geliyor. Sahada, saha 2026'da o da önemli çalışmalara imza attı. Çok önemli anlaşmalar saha 2026'da. Ekranlarınıza geldi. Sayın Yaşar Güler şu an ekranlarınızda 24'te. Efendim çok teşekkür ederim kırmadığınız için. Çok önemli bir savunma fuarının içerisindeyiz. Sizler de çok önemli anlaşmalara imzalar attınız. Ben bir fuar değerlendirmesi rica edeyim sizden.
2: Evet, bu Expo fuarımız 2026 saha çok önemli bir fuar olarak göründü. Ve katılan bu kadar yoğunluğa rağmen çok büyük bir memnuniyet var ve gelen yabancı misafirlerimiz özellikle çok çok memnunlar. Tabii biz de bundan büyük bir onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Buradaki tüm firmalarımızı kutluyoruz. Artık Türk savunma sanayi kendini aşmıştır. Bundan sonraki her fuarda bir öncekinden çok daha iyi ürünleri sergileyecek duruma gelmiştir. Merak edilecek hiçbir şey yok. Sadece gurur duymak bize kalıyor.
1: Çok teşekkür
2: biz
1: ederim.
2: Teşekkür ederiz.
1: Için. Sayın Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de aktarmış olduğu gibi gurur duymak kalır dedi. En önemli adımlardan birinin de altını çizdi savunma sanayisindeki bağımsızlıklarda. Bağımsız bir Türkiye konuşuldu diyelim. Bizler de süreci sizlere kameraman arkadaşım Onur Ballı aktarıp diyelim. Sözü buradan size stüdyoya bırakalım.
0: Neslişah Yumak efendim kendisi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e sordu sorularını ki 24'te özel konuştu. Katılımcılar, konuklar, herkes çok memnun. Milli Savunma'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında da aslında bu hafta yerli ve milli ürünlerin sergilendiği dünyaya tanıtıldı. 120 ülkenin de katılım sağladığı, her bir ürüne de göğsümüzün kabardığı o lokasyon. İşte buradan bir toplantı gerçekleşti ki Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da hedefin savunma sanayinin tam bağımsızlık olduğu vurgulandı. Teknolojide liderlik, bu da altı çizilen bir diğer husustu. Orta Doğu'daki gelişmeler bu da toplantı bağlamında değerlendirildi.
3: Savunma sanayinde tam bağımsızlık hedefine vurgu yapıldı. Dünyaya güçlü Türkiye mesajı verildi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı İstanbul Fuar Merkezi'ndeki Saha 2026'da gerçekleştirildi. Gündemde elbette savunma sanayi vardı. İlk kez Saha 2026'da göreceğe çıkan ve dünyanın ilgisini çeken Yıldırım Han uzun menzilli füze sisteminin laboratuvar test süreçlerinin başarıyla tamamlandığı belirtildi. Sıvı yakıtının Ar-Ge merkezinde yerli imkanlarla üretildiği anlatıldı. Füze sisteminin saha testlerinin planlı şekilde sürdüğü açıklandı. Bakanlık yerli ve milli sistemler geliştirildi. Ve Türkiye'nin caydırıcılık kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların süreceği mesajını verdi. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında hedefin savunma sanayinde tam bağımsızlık ve teknolojide liderlik olduğu vurgulandı. Toplantının gündeminde terörle mücadele de vardı. Son bir haftada 4 PKK'lı teröristin teslim olduğu açıklandı. Sınırlarımızı geçmeye çalışan 256 kişinin yakalandığı, 2232 kişinin sınırı geçmeden engellendiği belirtildi. Sınır ötesinde ise son bir haftada 4 kilometrelik tünelinde imha edilmesiyle Tel Rifat ve Münbiç'te toplam 789 kilometre uzunluğunda tünel imha edildiği duyuruldu. Ve Orta Doğu'daki gelişmeler. Toplantıda ateşkes sürecine rağmen İsrail'in uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ettiği belirtildi. İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıların ve Gazze'deki insani krize karşı toplumun sorumluluk üstlenmesi gerektiğinin altı çizildi. Uluslararası topluma çağrı yapıldı.
0: Evet, haftalık basın bilgilendirme toplantısında da değinilen bir nokta. İsrail hukuk tanımıyor. İsrail hali hazırda saldırılarını da sürdürüyor. Gazze'deki insani dram derinleşiyor efendim. Sumut filosu global noktada bir bahar misyonu. İşte bu kapsamda yola çıktılar ama maalesef İsrail'in müdahalesi yine gerçekleşti. Barbarca tutumlarıyla birlikte buradaki aktivistleri alıkoydular. Peki geri adım attırdı mı bu insanlara, vicdan sahibi insanlara bu? Attırmadı. Marmaris'te Deniz Zeybek var ki o da çalışmalara, eğitimlere katılıyor. Yakında da yola çıkacaklar, Gazze'ye ulaşacaklar. Bakalım Deniz neler aktaracak.
4: Yeni Sumut filosuna katılmak için 15 tekne de aylardır hazırlık aşaması içinde ve artık o hazırlıklarda neredeyse sona gelin. Elbette ki bir yandan teknelere ve gemilere gıda malzemeleri, yardım kolileri yüklenirken bir yandan da tekneler ve gemiler farklı çizimlerle ve grafitilerle donatıldı. Burada mesela Trabzon'dan Gazze'ye yazısını görüyorsunuz. Trabzonspor armasıyla birlikte Filistin bayrağı yine hemen ekranlarınıza gelen teknede bulunuyor. Şöyle ilerlediğimizde hemen yanındaki teknede ise suların, kolilerin, konservelerin tekneye yüklendiğini görüyoruz. Elbette ki bunlar içeri yerleştirilecek. Çünkü yolculukta herhangi bir düşme problemiyle karşılaşmasın diye yine Filistin bayrakları ve Türk bayrakları var bu teknede de. Ve yazılar var. Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın çünkü unutulan soykırım tekrarlanır yazısı var. Yunus Emre diye biri yazmış. Büyük ihtimalle aktivistlerden biri. Daha tabii hangi aktivistler, hangi gazetecilerin gemileri tek

Türkiye'nin bu önemli görevi üstlenmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Türkiye, günümüzde de her alanda en önemli geçiş güzergahlarından biri. Enerji ve ulaşım hatlarıyla Doğu Batı ve Kuzey Güney eksenlerinde önemli bir köprü. Türkiye'den geçen Orta Koridorsa son dönemde iyice önemli hale geldi. Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'daki krizler, son dönemde yaşanan İran Savaşı Türkiye'nin konumunu daha da kritik hale getirdi.

0: Türkiye ve İspanya arasındaki işbirliği giderek derinleşiyor. Malum hücret üzerinden bir anlaşma vardı ama daha da ilerisi geldi. Efendim İspanya F-35 uçakları alacaktı. Avrupa'da bir gecikme söz konusu. Onlar da şu an Kaan istiyorlar. Kaan uçakları için bir ön temas kuruldu. Peki ne olacak? Anlaşma yapılacak mı? İzleyelim.
1: F-35'e mesafe koydu, gözler Türkiye'nin geliştirdiği Kaan'a çevrildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre İspanya'nın F-35'e alternatifi Kaan olabilir. İspanyol basınından El País, Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan üzerinden İspanya ile kritik bir savunma diyaloğunun başladığını öne sürdü. Habere göre Ankara ve Madrid arasında Kaan'ın olası satışı ve teknoloji transferi üzerine ön temaslar yürütülüyor. İddianın merkezinde ise Türkiye'nin geliştirdiği Kaan'ın İspanya'nın gelecekteki savaş uçağı ihtiyacına alternatif olabileceği değerlendirmesi var. Habere göre temaslar henüz çok erken aşamada bulunuyor. El Espanyol'un yer verdiği habere göre ise Türk kaynaklar, görüşmelerin Kaan'ın gelişim süreci ilerledikçe belirginleşeceğini belirtti. Öte yandan haberde dikkati çeken bir diğer başlık Hürjet oldu. Jet, Kaan'a geçişte mükemmel bir eğitim uçağı olabilir değerlendirmesi yapıldı. Hürjet'in Kaan için bir ara basamak olabileceği aktarıldı. Öte yandan haberde Türkiye'nin İspanya ile ilişkilerinin yalnızca ticari olmadığı vurgulandı. Aynı zamanda siyasi ve kurumsal düzeyde de son derece güçlü olduğunun altı çizildi. Haberde Amerikan üretimi F-35'in teknik mimarisine yönelik eleştiriler de yer aldı. Buna göre F-35 kapalı sistem yapısı nedeniyle dış entegrasyona sınırlı izin veriyor. Bazı kritik operasyonlar için de ABD'ye bağımlı kalabiliyor. Bu durum kriz anlarında operasyonel risk oluşturabiliyor.
0: Orta Doğu'da son duruma bakalım. Bu anlaşma olacak. Son tarihte yok. Görüşmelerin içeriğine ilişkin bir yorum gelmedi ama İran'ın nükleer silah sahip olmamayı kabul ettiğini öne sürüyor. Efendim ABD Başkanı Donald Trump, hatırlayalım, bir anlaşma ortaya koydu. İran'dan cevap beklediklerini söylediler. Sürecin bir hafta içerisinde sonuçlanacağını söylüyor. İnancı bu yönde. Peki İran buna katılıyor mu? Bakalım. ABD'li Axios gazetesinin çarşamba günkü haberi dünyanın gündemine oturmuştu. Habere göre ABD ve İran 14 maddelik mutabakatı imzalamaya çok yakın. Söz konusu mutabakat müzakerelerin yeniden başlamasının da ilanı olacak. Müzakerelerde İran'ın nükleer zenginleştirme faaliyetlerini askıya alması, ABD yaptırımlarının kaldırılması, dondurulan fonların serbest bırakılması ve Hürmüz'deki kısıtlamayla ABD'nin deniz ablukasının kaldırılması masada olacak. Pakistanlı yetkililer önemli ilerlemelerin sağlandığını doğruladı. İran 14 maddelik teklifi inceliyor. Henüz bir cevap gelmedi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ABD'nin yine aşırı taleplerde bulunduğunu söylüyor. İran Meclis Başkanı Kalibaf da Amerikan medyasındaki haberlerle alay etti. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'sa projesi başlatıyorum ve buradan ihtiyacı olan ülkelerin gemileri geçebilecekler. İyimser bir tablo dendi ama öyle oldu mu? Bilemeyiz çünkü 2 gün önce bu durduruldu efendim. Görünür gerekçe İran'la anlaşmaya varılamaması ama arka planda çok başka bir şey var. Bu konuda Suudi Arabistan işin içinde, izleyelim.
1: Ortaklarından beklenmedik bir hamle geldi, planını rafa kaldırdı. ABD basını, Başkan Donald Trump'ın özgürlük projesini aniden askıya almasının perde arkasını yazdı. NBC News'un haberine göre Trump,

0: Trump, Özgürlük Projesi adını verdiği planı duyurarak Körfez ülkelerini hazırlıksız yakaladı. Tarafsız ülke gemilerinin Körfez'den geçişinin sağlanacağı projeden özellikle bazı bölge liderlerinin ciddi şekilde rahatsız olduğu belirtildi. Haberde bir Körfez ülkesinin kendi topraklarındaki askeri üslerin kullanılmasına izin vermeyeceğini bildirdiği aktarıldı. Krizin merkezindeki ülkenin ise Suudi Arabistan olduğu iddia edildi. Trump, gemilerde gıda ve temel ihtiyaç sıkıntısı yaşandığını ifade ederek Özgürlük Projesi'nin insani amaçlarla başlatıldığını savunmuştu. ABD'nin planı suya düşerken Körfez'de mahsur kalan gemiler için İran'dan yeni bir hamle geldi. Limanlar ve Denizcilik Kurumu gemilerin ihtiyaçlarına yönelik açıklama yaptı. Bölge sularında seyreden tüm gemilerin erzak, yakıt temini, sağlık ve tıbbi hizmetlerle gerekli onarım için malzemelerden İran limanlarında yararlanabilecekleri belirtildi. Savaşın ardından ABD üsleri hedef alınan Körfez ülkelerindeki hasar da meydana çıktı. Amerikan Washington Post gazetesine göre hasar daha önce açıklanandan daha büyük. Hangarlar, barakalar, yakıt depoları, radarlar ve hava savunma sistemleri vuruldu. Vurulan yapı ve ekipmanların sayısı 228'i buldu. Gazete bu verileri uydu fotoğraflarını inceleyerek elde etti. ABD merkezli stratejik ve uluslararası çalışmalar merkezine göre ise savaşın uzamasıyla Amerika'nın cephanesi kritik seviyelere düştü. Savunma Bakanı Hegseth ilave harcamalar için Kongre'den 1,5 trilyon dolar talep etti ve isteği kabul görmedi. Savaşta en az 25 milyar dolar harcandı. Kullanılan silahların yerine yenilerini koyulabilmesi için gereken süre ise 4 ila 5 yıl.
1: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, efendim Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir görüşme yapmıştı. Macron'un da o görüşmenin ardından açıklaması var. Şöyle söylüyor, Washington'ın davranışları diplomasi yolunu tehditlere, baskıya, yaptırımlara doğru saptırmayı içeriyor. Bu cümle bir kenarda dursun. Çünkü Fransa, bir de İngiltere, Hürmüz'e şartların olgunlaşması halinde seyri sefer güvenliğine destek olmak amacıyla bölgede bulunacaklarını söylemişti. Bu kapsamda Fransa harekete geçti ve uçak gemisini Süveyş kanalından Kızıldeniz'e geçirdi. Görüntüler Fransa Savunma Bakanlığı tarafından yayınlandı. Charles de Gaulle uçak gemisi görev grubuyla birlikte Akdeniz'den Kızıldeniz'e geçti. Charles de Gaulle Fransa'nın tek uçak gemisi. Ayrıca Avrupa'nın en güçlü savaş gemisi olarak biliniyor. İlk aşamada Kızıldeniz'in güneyine inecek. Yemen açıklarından geçerken Husiler kaynaklı sorun yaşayıp yaşamayacağı merak ediliyor. Sevkiyatın amacı Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliğine katkıda bulunmak. Ancak bunun için iki şart var. Biri gemi seferlerine tehditlerin ortadan kalkması, diğeri denizcilik sektörüne gerekli güvencelerin verilmesi. Bunların yolu ABD ve İran'ın anlaşmasından geçiyor. Uçak gemisinin hareket halinde olması ise anlaşmanın yakın olduğu beklentilerini güçlendirdi. İsrail'in saldırgan yayılmacı politikası demişken İsrail Güney Kıbrıs Rum yönetimini de böyle sessizce işgal etmeye devam ediyor. Daha önce pek çok mülk aldıkları bu bölgede bir şekilde egemenlik göstermek için bu satın almalara giriştikleri biliniyordu. Bu sefer bir köyün büyük bölümü İsrail tarafından alındı.
0: Güney Kıbrıs Rum yönetiminde Limassol kırsalındaki bir köy. Adı Trozena. Bir süredir uyarılar vardı. İsrail'in Güney Kıbrıs Rum yönetimini sessizce işgal etmekte olduğu belirtiliyordu. Bu terk edilmiş köy o sessiz işgalin en somut kanıtı oldu. Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın da desteğiyle Türkiye aleyhine dengeleri değiştirmeyi hedefleyen İsrail ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki işbirlikleri artık adada Tel Aviv hegemonyasına dönüşmeye başladı. Güvenlik, enerji gibi alanlarda imzalanan anlaşmalarla Güney Kıbrıs'ı bağlayan İsrail, adadaki topraklarını da yavaş yavaş genişletiyor. İsrail bir yandan yabancı yatırımlar ve mülk edinme yöntemiyle, diğer yandan Çabad örgütüyle yıllardır Güney Kıbrıs'ta sessizce kök salıyor. Güvenlik bahanesiyle Yunanistan'la birlikte İsrail'e yakınlaşan Güney Kıbrıs Rum yönetimi bu işgale çanak tutuyor. Bölgedeki İsrail'in nüfusu artışına paralel şekilde İsrail şirketlerinin çoğalan arazi ve mülk alımları son olarak bir köyü satın alma boyutuna ulaştı. Rum basınına yansıyan haberlere göre Limassol bölgesine bağlı Trozena köyünün büyük bölümü İsrailli yatırımcıların mülkiyetine geçti.

0: Trozena köyü uzun zamandır terk edilmişti. Haberlere göre büyük bölümünün İsrailli yatırımcılar tarafından satın alınması, çevredeki Rumların köydeki kiliseye girişlerinin de engellenmesine yol açtı. Yabancılara yapılan büyük ölçekli arazi satışlarının adanın demografik yapısı ve sosyal dengesi üzerindeki etkilerine ilişkin endişeler, İsrailli yatırımcıların artan faaliyetleri ve Güney Kıbrıs'ın geleceğine dair tartışmaları beraberinde getiriyor.
1: İngiltere'de 2024'ten bu yana sandıktaki en önemli sınav veriliyor ki halk yerel seçimler için sandık başına gitti. İşçi Partili Başbakan Starmer için sonuçlar önemli. Peki şu ana kadar kullanılan oylar nezdinde bakıldığında kendisi için mi gösteriyor ibre? Hayır değil efendim. Göçmen karşıtı aşırı sağla Filistin'e destek eylemlerine arka çıkan Yeşil Parti. İkisi de yükselişti. İngiltere genelinde 5000 belediye meclis üyesi var. Bazı bölgelerde de belediye başkanları seçiliyor. Londra Belediye Meclisi tamamen yenilenecek. Birleşik Krallığa bağlı İskoçya ve Galler'de ise ulusal parlamentolar yeniden şekilleniyor. Oy verme işlemi yerel saatle 22'de, Türkiye saatiyle gece yarısı sona eriyor. Seçimler yerel olsa da sonuçlarının ulusal siyaseti etkilemesi bekleniyor. Çünkü Başbakan Starmer kan kaybediyor. Göçmen karşıtı aşırı sağcı partiyle Filistin eylemlerine destek veren Yeşil Parti yükselişte. Epstein dosyaları efendim, kan donduran o detaylar ki elbette ABD'de yıllar önce hapiste öldüğü iddia ediliyor. Kimi kaynaklarsa hala hayatta diyor ama şunu söyleyelim, pedofili milyarder Jeffrey Epstein gündemde. Çünkü ölmeden birkaç hafta önce yazdığı bir mektup, o mektubun bulunduğu iddia edildi. Peki neler yazıyor orada, bakalım. Not Epstein'in hücre arkadaşı Nicholas Tartal Yone tarafından bulundu. Jeffrey Epstein'in ölümünden birkaç hafta önceki intihar girişiminden sonra ortaya çıktı. Not federal yargıç tarafından Tartal Yone'nin kendi ceza davasının bir parçası olarak mühürlendi. O zamandan bu yana New York'taki bir adliyede gizli kaldı. Sanık not üzerindeki gizliliğin kaldırılmasını talep etti. Bunun üzerine not yayınlandı. Epstein notta ne yapmamı istiyorsunuz? Ağlayıp sızlayayım mı? Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf diye yazdı. Ancak ABD medyasına göre notu Epstein'in yazıp yazmadığı netleşmiş değil.

0: Efendim Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun'un bir ziyareti var bugün. Yayınımızın aslında başında öğle saatlerinde de aktardık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek. Ama Türkiye-Cezayir ilişkileri noktasında çok farklı sektörel bağlamda da üzerine konuşmak lazım. Neden önemli? Ankara'ya yönelik bu ziyaret neyi getirir? Bu kapsamda da konuşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan en son Kasım 2023'te gitmişti Cezayir'e. Altında çizmiş olalım efendim. Detayları konuşacağız bu kapsamda. Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Burak Yetimoğlu bizlerle birlikte. Burak Hocam merhabalar, hoş geldiniz moderatöre.
1: Merhabalar Merve Hanım, teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
0: Evet, tabii ki önemli bir görüşmeden bahsediyoruz. Cezayir Cumhurbaşkanı Tebun gelecek. Türkiye-Cezayir ilişkileri adına da konuşmak lazım. Şimdi yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi. Şimdi bu aktif şekilde işliyor belli ki. İki ülke arasındaki ilişkilerin kişisel lider diplomasisinden çıktığı görülüyor. Çünkü bir heyet halinde de geldiler. Ama artık bu kurumsal bir devlet politikasına dönüşmüş bir ilişkiyi de bize düşündürür mü? Ve bundan sonrası adına neler yaşanır? İki ülke arasında, buyurun.
1: Kesinlikle ya, çok değerli bir soru. Ben artık ilişkilerin kurumsal boyuta net bir şekilde ulaştığını belirtebilirim. 2019'da 2020 yılında lider diplomasi kapsamında iki lider birbirleriyle buluşmuşlardı. Orada 2020 yılında yüksek düzeyli işbirliği konseyi kurulması kararı verilmişti. Bu kurumsallaşma belirtileri de 2025 yılında zaten Türkiye-Cezayir Ortak Planlama Grubu, düzenli siyasi istişare toplamaları gibi diplomatik mekanizmalarla da desteklenmişti. Bugün Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun'un Türkiye'ye gelmesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın da onu bizzat havalimanında karşılaması hem dünya basında çok geniş bir yankı buldu. Bu kapsamda geliştirecek toplantılarda zaten var olan ticaret ortaklığının daha derinleştirilmesi, askeri anlamda Doğu Akdeniz'deki güvenliğin sağlanması, son zamanlarda artan Sahel'deki, işte Mali'deki çatışmalarda Cezayir ve Türkiye'nin ortak nasıl bir rol oynayacağı gibi noktalarda ben çok daha derinleşeceğini düşünüyorum.
0: Evet, şimdi beklentiler noktasında ana hedefler ekonomik durum, ekonomik derinleşme, savunma, sanayi, enerji güvenliği. Burada bir ortaklık kurulabilir ki Türkiye'nin Afrika'daki ikinci büyük ortağı Cezayir. Şöyle izleyicilerimize önemden bahsetmişken verilerle de konuşalım. Ticaret hacmi 10 milyar dolara çıkacak. Hedef bu yöndeydi. Yatırım liderliği Türk firmalarının 6 milyar doları aşan yatırımlarıyla Türkiye Cezayir'in petrol dışı sektörlerindeki en büyük yatırımcılarından biri. Halihazırda tabii ki bu kapsamda toplantılar da yapıldı. Bu kapsamda Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la efendim, yine Cezayir Dış Ticaret ve İhracatı Teşvik Bakanı Kamer Rezik bir araya geldiler. İki ülkenin iş dünyası temsilcileri de görüştü. Yani bu görüşmelerden de ticaret anlaşması noktasında, teşvikler noktasında bundan sonrası için büyük adımlar atılacağı görülüyor. Bunu aslında bu şekilde de özetlemiş olalım. Ama Türkiye bağlamında konuşmak lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da bir araya gelecekler. Cezayir halkı ve yönetimi nezdinde Türkiye'nin o sömürgeci olmayan gücü. Bunu niye söylüyorum? Çünkü Fransa ve Cezayir arasındaki bağlantı, ama Fransa'nın gittikçe burada güç kaybetmesi. Evet. Türkiye'nin de daima kazan kazan politikasıyla ilerlemesi bu coğrafya nezdinde. Hiçbir zaman sömürgeci, tarihinde Türkler zaten öyle bir şey söz konusu değil. O yüzden böyle bir eşit ortaklık söylemiyle birlikte Türkiye'nin farkı nedir? Fransa'yla da kıyasladığımızda işbirlikleri bundan sonra nasıl ilerler?
1: Ya kesinlikle bu 2021 yılında Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun Fransız kanalı Le Point'ta bir röportaj vermişti. Orada da altını çizdiği, Türkiye ile bu geliştirilen ilişkilerin altına yatan nedeni sorduğunda, Türkiye'nin bir talep ya da işte Türkiye'den bir talep edildiğinde bunun Cezayir halkına, Cezayir devletine çok yararlı bir şekilde hemen gerçekleştiğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda çok titiz olduğunu ve hemen o dönemde 2021 yılında 5 milyar dolarlık bir yatırım olduğunu belirtmişti. Ya buradan yola çıkarak bence ilişkilerde direkt siyasi talepte bulunmayan bir taraf olarak Türkiye karşılıklı ilişki güven zemininde bu yatırımların devamlı olarak arttırmıştır. Siz de belirttiniz, 7 milyar dolar. Bugün evet, yaklaşık olarak 7.8 milyar dolara yaklaşan bir yatırım tutarı var. 1600'e yakın Türk firması, Ve bu tüm yatırımların kapsamında 30 kişilik bir istihdam sağlanıyor. Bu noktada Afrika kıtasındaki en büyük ikinci partneri. Stratejik olarak da Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan 2004 yılında da belirtmişti. Türkiye'nin Cezayir'le hem bu stratejik işbirliği konseyi kapsamında da stratejik bir boyuta ulaştığını aktarmıştı. Ya yani burada biz geçen hafta da Libya'daydık. Orada da sahada da aktörlerle görüştüğümüzde bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Türkiye'nin ikili devletlerle, Afrika'daki ülkelerle ilişki kurarken orada verdiği bir güven bu noktada hem yatırıma yansıyor, hem ticarete yansıyor, hem de birçok stratejik noktada işbirliğine yansıyor çok net bir
0: Yani
1: şekilde.
0: tabii burada enerji güvenliği ya da işte ülkelerin ekonomik bağlantıları karşılıklı kazan kazan ilişkisinin dışında Libya çok önemli. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orada güvenliği sağlaması noktasında bölgenin atılımları var. Tabii bir de Sahel bölgesi, izleyicilerimize de söyleyelim. Mali, Nijer, Burkina Faso, ya o bölgeyi kapsıyor. Libya meselesi vardı. Güvenlik istişareleri noktasında Cezayir ve Türkiye buradan aslında yakınlaştı diyebilir miyiz? Kriz gibi görülen oradaki bu problemlerle Türkiye ile Cezayir arasındaki belki ilişkiler daha da yükseldi. Bölgesel riskleri dengeleyen temel bir müttefik olarak görüyorlar bizi. Bunu söylemek doğru olur mu?
1: Bence olur. Şöyle, zaten bu ziyaretin benim açımdan, yani bir Afrika çalışan, bir Kuzey Afrika uzmanı olarak benim açımdan en büyük dikkat çekici noktalarından biri, son dönemde biliyorsunuz sahilde, özellikle Mali'de çatışmalar çok yoğun bir şekilde arttı. Bu noktada Cezayir coğrafi olarak bu sahil ülkelerinin birçoğuna komşu durumda ve askeri anlamda da çok büyük bir güç. Yaklaşık olarak kendi bütçesinin %20'sini son dönemde 20 milyar dolara, 25 milyar dolara çıkan bir askeri bütçe harcamaları bulunuyor. Burada sahilde yaşanan

0: ilişkilerde son dönemlerde Mali ile kendi aralarında 2025 yılında bir gerilim olmuştu. O gerilimin çözülmesinde bugün Mali'deki karşılıklıkta Cezayir'in rolü çok büyük. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin de sahil bölgesinde sahil devletleriyle, yani Mali, Burkina Faso, Niger gibi ülkelerle çok yoğun bir ilişki ağı bulunuyor. Yani ben ve bu ziyaretin bence en önemli noktalarından biri, stratejik noktada güvenlik bağlamında sahilde yansıyacağını şu an düşünüyorum. Toplantının çıktıları bu noktada çok önemli olacaktır.
1: Yani Mali, Nijer gibi bu sahil ülkeleri arasında arabuluculuk rolü, Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten pek çok coğrafyada bunu yaptığını biliyoruz. Bir de bunu bu bölgede, bu sahil ülkeleri arasında yapıyor olması önemli. Geleneksel arabuluculuk rolü zayıfladı. Türkiye'nin bölgedeki gücü arttı. Ekonomik noktada zaten hali hazırda adımlar var. Bunun dışında bir de Türkiye'nin Cezayir'deki yatırımları enerjiyle sınırlı kalır mı? Biz bugün pek çok anlaşmanın imzalanacağını biliyoruz. İşte yapılacak olan atılımlarla, yani demir çelik, tekstil, tarım gibi istihdam alanlarına da yayılır mı? Bunlar da önemli bu coğrafya için. Yani Cezayir'in ekonomik bağımsızlık çabası var. Şimdi sonuçta o bölgeyi de düşündüğümüzde aslında. O yüzden bu farklı sektörlere kadar uzanacak bir bağlantı, böylesi bir anlaşmayı da getirir mi?
0: Tabii ki ya, 2020 ziyaretlerinde, 2022 ziyaretlerin çıktılarını incelediğimizde bunun stratejik hem de ticaret noktasında sadece enerji bağlamında değil, işte demir çelik ve inşaat bağlamında değil, daha farklı alanlara nasıl yayabiliriz şeklinde bir görüşleri vardı Cezayir tarafının. Çünkü Cezayir tarafı da zaten kendi içinde, ülke içinde şöyle bir şey tartışılıyor: yoğun bir enerji arzına, yani enerji satış ihracatına bağlı bir ekonomi, ama bunun topluma hem yayılım noktasında hem de farklı sektörlerde ticaretin artmaması noktasında bir tartışmalar vardı. Bu noktada Türkiye çok önemli bir partner. Hem tarım alanında, inşaat sektöründe, güneş enerjisi mesela, işte yeşil enerji noktasında çok büyük bir şey bulunuyor. İlişkiler bu noktada ilerleyebilir. Bu toplantıda büyük ihtimalle bu konularında daha derinlemesine tartışılıp sadece enerji noktasından daha farklı alanlarda da nasıl işbirliği yapılacağı konuşulacaktır. Yani evet. Türkiye'nin de biliyorsunuz enerji noktasında dışarı bağımlılığını biraz daha çeşitlendirmek, hem de farklı ülkelerle enerji ticareti yapabilmek adına Cezayir'le sıvılaştırmış LNG anlaşması yapılmıştı.
1: Evet,
0: bu noktada 4.4 milyar metreküp bir anlaşma yapılmıştı. Yani Türkiye'de Cezayir'le bu yaptığı anlaşması...
1: Sanıyorum o da 2027'ye kadar, çok özür dilerim. Yani uzun vadede de gidecek bir anlaşma. Hocam yani Rusya noktasında, hani Avrupa'nın Rusya gazına alternatif aradığı da bir dönemdeyiz. O yüzden hani Cezayir ve Türkiye'nin bu bağlamda LNG anlaşması bizi ön plana da çıkarıyor mudur?
0: Kesinlikle. Yani 2027 yılına kadar yapılmış bir anlaşma. Ve bunun da toplantılarda görüşülüp uzatılacağı konuşuluyor. Ya yani ben hani bir araştırma yaptığımda bu LNG anlaşmasının da Cezayir ile aramızdaki işbirliği noktasında önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Saç ayı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Cezayir'in aynı zamanda ihracatını da çeşitlendirmek istediği, enerji güvenliği, Doğu Akdeniz'deki işte enerji ihracatının güvenliği noktasında Türkiye'yi de önemli bir partner olarak görüyor. Yani bu stratejik konseyde enerji de önemli bir rol oynuyor. Dediğiniz gibi, yani bir önceki soruyu hem de toplayacak olursak,
1: evet,
0: çeşitlilik, ticaret noktasında çeşitlilik kesinlikle burada sağlanacak ve artarak ilerleyeceğini düşünüyorum. Özellikle tarım sulaması, evet, enerji, güneş enerjisine geçiş, güneş enerji noktasında Cezayir'in güney bölgelerindeki noktalarda çeşitlilik çok değerli olacaktır.
1: Tabii şimdi işin bir de liderler ve liderler arasındaki diyalog boyutuna bakalım. Beklediğimiz bir görüşme var. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Cezayir Cumhurbaşkanı Tebun'u ağırlayacak. Bir devlet nişanı takdim edilmesi söz konusu. Yani bunu nasıl okumak lazım? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Afrika stratejileri malum. Her zaman kazan kazan politikası, bölgeye yapılan yatırımlar, buraların ihya edilmesi Türkiye'yi ön planda gösteriyor, ama yani bu kapsamda sadece diplomatik bağlamda değil de Cezayir'e farklı bir önem de arz ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burayı önemsiyor da diyebilir miyiz bu devlet nişanı özelinde?

0: Kesinlikle. Ya devlet nişanlığıyla zaten devlet nişanlığıyla ilgili ben hem Fransa basınını hem işte Cezayir basınını da biraz takip ettim. Ondan daha ziyade dün Sayın Cumhurbaşkanımızın Abdülmecit Tebboğlu'nu bizzat havalimanında karşılaması çok büyük bir yankı uyandırdı.
1: Evet.
0: Bu hem Cezayir toplumunda bir karşılık buldu, hem Cezayir devlet kanallarında Cezayir uzmanları bu konuyu çok fazla dillendirdi. Bence yani direkt bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın orada karşılaması Cezayir'e verilen önemi ve Cezayir'le yapılacak işbirlikle daha nasıl derinleşebileceğini gösteriyor. Tabii bunun bir çıktısı olarak da kesinlikle devlet nişanı takdimi de bunu çok daha böyle somut hale getirecek bir noktaya erecektir. Zaten tarihsel olarak
1: Evet.
0: da Cezayir'le çok yakın ilişkilerimiz bulunuyor. Yani 1830'a kadar orada beraber bir şekilde yaşadığımız bir toplum. Ondan sonra işte 1962'de Cezayir'in 61-62'de bağımsızlığı kazanmasından sonra da Türkiye ile ilişkiler yoğun bir şekilde ilerledi. Hatta geçtiğimiz yıllarda belki seyircilerimiz de bilecektir. O Cezayir'e belli bir dönemde iç savaş döneminde, Fransa ile savaş döneminde silah gönderme noktasında da çok büyük bir çalışmalar olduğu da geçtiğimiz yıllarda yayınlanmıştı devletimiz tarafından. Yani bu tüm geçmiş ilişkiler son 5 yılda artan ticari ilişkilerin bir çıktısı
1: Evet.
0: olarak da devlet nişanlısı artık ilişkinin somut hale geldiğinin bir göstergesidir. Yani ama Abdülmecit Tebboğlu'nun 2018'de 2019'da iktidara gelmesinden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızla çok yakın bir ilişkisi var. Bu yani birçok kesim tarafından dikkatle izlenen bir şey. Hem havalimanı ziyareti hem de nişanesi bunun önemli bir görünür hale gelmesi diyebiliriz.
1: Evet, Fransa sömürgesi, Fransa'nın buradaki hegemonyası tabii ki eskisi gibi değil, işte güç kaybı, ama hani Türkiye'nin yardımı bir şekilde askeri teçhizat için gönderir Türkiye. Ama bir de hani balık tutmayı öğretmek ya da birlikte yol almak minvalinde sormuş olayım. Ziyaret kapsamında savunma sanayi alanında birlikte somut bir adım da atılabilir mi? Çünkü biz şimdi saha 2026'yı konuşuyoruz. Türkiye'nin yerli milli savunma sanayinde geldiği yeri konuşuyoruz. Bir yandan İspanya diyoruz, ücret, kan, bunları da talep ediyor. O yüzden hani ortak üretim mi olur, bir teknoloji transferi mi olur? Böyle bir şey de görür müyüz anlaşma için iki ülke arasında?
0: Ya ben de dediğim gibi az önce de söylemiştim. Sahel'deki işte Mali'deki gelişmelerden sonra ben bu toplantının çıktısının biraz
1: Hocam çok
0: güvenlik
1: özür
0: boyutunda
1: diliyorum.
0: çok
1: Devam
0: fazla...
1: edelim ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bu arada karşılama töreni kapsamında ekranlara geliyor. Canlı getiriyoruz ekranları ama biz bir yandan sizinle konuşmayı sürdürelim. Buyurun lütfen.
0: Yani toplantının çıktısının ben güvenlik noktasında çok fazla takip edileceğini ve çok daha derin bir çıktısı olacağını düşünüyorum. Dediğiniz gibi askeri anlamda da işbirlikleri imkanı gelişecektir. Cezayir'in bugün 25 milyar dolara yakın bir savunma bütçesi olduğunu söylemiştim. Bunun büyük bir çoğunluğunun işte Rusya, Çin ve Almanya olması lazımdı. Bu gibi ülkeler şu an en önemli ortaklarından biri olarak gözüküyor. Ben Türkiye'nin son dönemlerdeki artan bu işte savunma alanındaki teknolojisi noktasında Cezayir'le işbirlikleri arttıracağını düşünüyorum. SİHA olarak TUSAŞ'ın ürünleri satılmıştı, Aksungur diye hatırlıyorum. Bu
1: Evet.
0: noktada işte radar, elektronik harp sistemleri noktasında da ben işbirliklerine açık olduğunu düşünüyorum Cezayir'in. Mutlaka bir anlaşma gelecektir. İşbirliklerini de artacağını Cezayir ile Türkiye arasında net bir şekilde söyleyebilirim. Yani burada çıkacak anlaşmaların çok büyük bir nasıl diyeyim merakla bölge çalışanları tarafından takip edildiğinden net bir şekilde söyleyebilirim.
1: Evet, şu anda
0: Yani
1: biz.
0: sahil
1: Evet.
0: noktasında Türkiye'nin en önemli ortaklarından biri haline dönüşebilir ya da ortak çalışma noktasında neler yapılacağı üzerine konuşulacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, tabii ki şu anda dediğimiz gibi Cezayir Cumhurbaşkanı'nı karşılamak üzere törenden de görüntüler geliyor. Ekranları atlı birliği de getiriyoruz. Tabii ki enerji boyutu stratejik noktada anlaşmalar, bahsettiğimiz o LNG tedariği 4,4 milyar metreküp'e kadar uzanıyor. Bundan sonrası için de iki ülke arasındaki belli ki iletişim ve diyalog daha da artacak. Ömer Bolat'ın açıklamaları vardı toplantı nezdinde. Biraz da onlardan bahsedelim isterim. Evet, Türkiye ile Cezayir arasında 2 yıldır devam eden tercihli ticaret anlaşması görüşmelerinin yıl sonuna kadar anlaşmayla sonuçlanması iradesinin karşılıklı ortaya konulacağını bildirdi Bolat. Sizinle benzer aslında ifadeler konuştuklarımız üzerinden. Cezayir'in Türkiye'nin Afrika'da 3. müteahhitlik yatırımlarında dünyada 7. büyük ortak olduğu aktarıldı. Müteahhitlik noktası. Peki bunun getirisi nedir? Çünkü Afrika için 3. güzel de bir rakam, güzel de bir sıralama.
0: Evet, yaklaşık olarak 21 milyar dolara yakın bir inşaat sektörü çalışmaları var Türk şirketlerinin. Sanırsam 636'ya yakın da bir proje sonuçlandı. Zaten ben 2016 yılında FAS'a gittim, ben Kuzey Afrika ile ilgilenmeye başladığımda Türkiye'nin Cezayir'deki yatırımlarının en önemli noktalarından biri inşaat sektörüydü.
1: Evet.
0: Çok yoğun bir inşaat firmalarının orada bir yoğunluğu vardı. Projeler alınıyordu. O çalışmalar çok fazla bir işçi, Türk işçisi orada bulunuyordu. 2018'de Abdülmecit Tebbu'nun iktidara gelmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la aralarındaki kurulan iki ilişki kapsamında bu ilişkilerin olumlu hale gelmesi aslında ticaretin de farklı alanlara yayılmasına sağladı diyebiliriz. Yani demir, çelik, tekstil, kimyevi maddeler, tarım, ilaç, gıda sanayi gibi yatırımlar da arttı. Ya bugün Türkiye'nin büyük firmalarından TOSOL Holding'in şu an Cezayir'de demir, çelik anlamında çok büyük bir yatırımları bulunuyor. Dediğimiz gibi yani konuşmamızın başında da söylemiştik. Bugün Türkiye'nin Cezayir'deki yatırımı 7.8 milyar dolara kadar çıktı.
1: Hocam özür diliyorum. Şu dakikalarda artık Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbu'nu görüyoruz. Kendisi aracından indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaştı. Oldukça sıcak bir iletişim kameralara yansıyor.
0: Kesinlikle.
1: Ve fotoğraf çekildiler. Birazdan da görüşmeye, ikili görüşmeye başlayacaklar. Ve devam edeceğiz elbette konuşmaya ama Emre Ayaz tam da o noktadan karşımızda atmosferi aktaracak. Emre, söz sende.
2: Hangi alanlarda imza atıldığını daha net bir şekilde.
3: Merve Aydın dün Cezayirli mevkidaşı Ankara'ya gelmişti ve şu anda da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini resmi törenle karşılıyor ve şu anda da kucaklaşma gerçekleşti, selamlama yapıldı ve şu anda da ilk olarak misafir ülkenin milli marşı çalınıyor ve devamında iki lider bir görüşme gerçekleştirecek ve ilk olarak toplanacak olan yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısına başkanlık edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cezayirli mevkidaşı Abdülmecit Tebbun. Tabii bu konuda daha önce Cezayir'e gittiklerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cezayir ziyaretinde yüksek düzeyli işbirliği toplantısının ikincisi için orada bulunuyordu ve o toplantıda iki lider stratejik işbirliğini yükseltme kararı aldı ve o ilk toplantıda Türkiye'de Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek ve bu konuda da önemli anlaşmaların da imzalanması bekleniyor ve şu anda da milli marşımız çalınıyor, kulak verin.

0: Milli marşımıza kulak verdik ve Cezayirli mevkidaşıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi karşılama töreni devam ederken iki lider baş başa bir görüşme yapacak. Bu görüşmeler aslında en başa döndüğümüzde Osmanlı döneminden Türkiye ile o Cezayir'in ortak kültür yapısı Osmanlı'dan ayrılıp Fransız sömürgesine girmesiyle birlikte kesilmişti ilişkiler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 2006 yılında ziyaretiyle birlikte o Cezayir-Türkiye ilişkileri tekrar ivme kazandı ve sonrasındaysa bu noktalara kadar gelindi. İlk olarak o 2006 yılında dostluk ve işbirliği anlaşması imzalanmıştı ve sonrasındaki ziyaretler Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk ziyaretinde 2014 yılında gerçekleştirdi Erdoğan ve sonrasında yüksek düzeyli işbirliğinin ardından şu anda da yüksek düzeyli stratejik işbirliği konusunda ilk toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. Tabii ki bu konuda anlaşmalar da sağlanacak ve anlaşmalar üzerine heyetler de hazır bulundu. Konunun anlamı üzerine hangi konularda anlaşmalar bekliyoruz? Baktığımızda özellikle savunma sanayi ve enerji anlamında bir anlaşma beklentisi var. Çünkü baktığımızda Cezayir'in doğalgaz konusunda önemli bir kapasitesi mevcut ve Türkiye'nin de enerji anlamında çeşitlilik anlamında Cezayir'den de sıvılaştırılmış doğalgaz yani LNG olarak bir ticaret anlaşmasına imza atması bekliyoruz Türkiye ile Cezayir arasında. Şu anda son verilere göre Türkiye ile Cezayir arasında ticaret hacminin 6 milyar dolar üzerinde çıktığını biliyoruz ve bu konuda iki ülkenin arasında ve şu anda da misafir ülke Cumhurbaşkanı da Onur kıtasına selamını verdi. İki ülkenin ortak ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkması bekleniyor. Ve bu konuda imza töreni olacak ve ardından ortak basın açıklaması gerçekleşecek. Ve bu konuda da ardından devlet nişanı verilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun'a devlet nişanı verilecek. Onuruna akşam yemeğinde bir araya gelecekler ve şu anda da Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayirli mevkidaşı Abdülmecit Tebun'a heyetini takdim ediyor. Heyete baktığımızda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan görüyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji Bakanı, Tarım Bakanı, Ankara Valisi görüyoruz. Ticaret Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nı görüyoruz. Ve Cezayir Büyükelçisi'nde Türkiye heyetinin içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takdim ettiği heyette görebiliyoruz. Ve devamında bu konuda bu heyetten önemli kişiler o bakanlıklarla da imzalar ortak açıklamalarla birlikte akşam saatlerinde ekrana gelecekler ve açıklamalar yapacaklar. Önemli anlaşmalar imzalanacak demiştik. Ticaret hacminin büyütülmesi hedefte. İkili bu ilişkiler ticaret anlamında gelişirken aynı zamanda bu iki ülke hem bölgesel sorunları hem de küresel sorunları da birebir o ikili görüşmede de ele alacaklar. Biliyoruz ki Akdeniz'de önemli bir güvenlik konusu açısından diplomasi yürüten bir Türkiye hem Afrika'da da ülkeler arasındaki barışı sağlayan diplomasi trafiğini hem Orta Doğu'da hem Afrika'da sürdürmeye devam ediyor. Yine nitekim bu konuda da Cezayir'i bizzat resmi davetle davet etmesi ardından Cezayirli mevkidaşının da havalimanında Ankara Esenboğa Havalimanı'nda bizzat karşılaması da Cezayir'le verilen bu konudaki önemi de gösteriyor. Savunma sanayi güvenlik işbirlikleri özellikle de o enerji anlamındaki işbirlikleri söz konusu ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi 6 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarılma hedefi söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Abdülmecit Tebun basın mensuplarını selamladıktan sonra ikili görüşme yapmak için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecekler. Şu anda da İki isim basına poz veriyor ve ayaküstü sohbetlerine de şahit oluyoruz şu anda. Asıl hedef 10 milyar dolar dedik ve şu an 6 milyar dolarlık ticaret hacminin ardından Afrika'da Cezayirli mevkidaşıyla birlikte şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi merdivenini çıktılar ve şu an basına poz vermenin ardından ikili görüşme gerçekleştirecekler. İkili görüşmede bölgesel küresel gelişmeler ve iki ülke arasındaki gelişmeler konuşulacak ve ardından yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısına başkanlık edecekler ve o toplantıdaki anlaşmalarda imzalama yapıldıktan sonra devlet nişanı gerçekleşecek ve ikili görüşme şu an Cumhurbaşkanlığı kapısının kapatılmasıyla başladı diyebiliriz Merve Aydın.
1: Reyaz, teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Canlı getirdik ekranlara.

Tabii görüşmede çok boyutlu stratejik ortaklıkların da bir şekilde sağlanması bekleniyor. Altını çizdiğimiz üzere efendim Doktor Burak Yetimoğlu hocamızla da konuşmuştuk konuya dair. Şimdi ben moderatöre veda ediyorum. Saat başındaysa İbrahim Güneş sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. CHP'nin gündemindeki 3 başlıktan 1. Butlan. Mutlak butlan ceza davası ayağında İBB yolsuzluk ve rüşvet davasında adı geçen Adem Soytekin'in dinlenmesine karar verildi. Çünkü Soytekin ifadesinde demişti ki kurultay için kullanılmak üzere Kiptaş'tan birkaç daire bildiğiniz gibi de iddialar. O mahkemede dedi ki o zaman ya bu iddiaları bir dinleyelim, çağırın gelsin Adem Soytekin. Butlan bu. Ceza davası için söylüyorum. Bunu koyun kenara. 2. Böcek. Oğlu Gökhan Böcek 24 kilogram altın nedir ya? 24 kilogram bilmiyorum. Altın.
2: Ben bir kilo da görmedim.
1: O Finike'deki döviz bürosunun sahibi konuştu. Silinen görüntüler savcının önüne gitti. 24 kilogram altın getirmiş, götürmüş.
2: Nereden geliyor
1: bari? Eşlerine abi? Ne iş yapıyor kocanız diye sor. Eşlerine diyorum, hem eski eşi.
2: Kimin
1: dinlendi.
2: Eski eşi?
1: Gökhan Böceğin hem eski eşi hem yeni eşi, ikisine de
2: Muhittin
1: kocanız...
2: Muhittin Böceğin eski eşi yok mu?
1: Muhittin Böceğin yok. Muhittin Böcek evli.
2: Ha tamam. Tamam. Bak karıştırdı ben. Eşli eşi deyince tamam.
1: Yani şu anda hali hazırda devam eden bir evliliği var.
2: Abdülkadir.
1: Sen dur tamam. Sen karıştırma normal, evet. Ben sana onu içeride anlatacağım. Burada tamam. Yayında anlatmam. İki, eşlerine Gökhan Böceğin soruyorlar. Kocanız ne iş yapıyor?
2: Bilmiyoruz diyor.
1: Bilmiyoruz. Kocanız ne iş ya, bu para nereden bilmiyorum diyor. Eş. Eş bunu söylüyor. Bunu da koy kenara.
2: FETÖ'cüler gibi.
1: Üç. Geldik seninkine. Geldik seninkine.
2: Benimki hangisi? Tanju Özcan.
1: Hiç unutamadığım Şapçı. Bir hikaye. Bir Bolulu gelip bana başkanım çocuk sahibi olamıyorum. Lütfen yardımcı olur musunuz dediğinde ben ne yapabilirim diyecek seviyesizlikte.
2: Aynen.
1: Kürsüde meclisi yönetirken hanımefendi bana el sallamayın ben evliyim diyecek
2: evli
1: kadar
2: evli
1: komik. Tamam, tamam mı?
2: Heh. Şap atacak kadar da
1: mahkemede daha önce reddettiği Öznur Çağlı'yla ilişkisini kabul etmiş. Bu mesajların tarafı olduğum için eşime karşı bir özür borcum var demiş.
2: Hadi canım.
1: Tabii demiş.
2: Ama hepsini bir kısmını kabul ediyor. Bir kısmını kuzeni yazıyor. Şaka değil, detay okudun mu abi? Bir kısmını kabul ediyorum ama diyor, hepsi benim baray diyor. Ya hocam bu saatten sonra böyle şak diye önünde yakalanmışsın. Pat diye düşmüşsün. Fotoğraflar yayılmış. Mesajlar çıkmış. Ne edeceksin? Sevgili Özge, ne yaparsın bu saatten sonra? Ne yapabilirsin? Pişkinliğin dibine okursun artık. Mesajların bir kısmı bana ait demiş, bir kısmı da bana ait değil demiş. Ya sevgili var ama bu kadar ileri gitmedik demiş. Hatta ne demiş bir tanesi, 21 değil 25 diyen kim?
1: Kendisi. Uşak Belediye Başkanı.
2: Ha, Uşak bu başka.
1: Barış Yarkadaş'a. Evet, ben otelde bir belediye çalışanıyla basıldım, doğru. Tamam. Ama yanlış olan şey onun 21 yaşında olduğu iddiası. 25 yaşında demiş.
2: Bir tanesi de şöyle demişler.
1: Toparlan, 25'te konuşmaya gerek yok ya. Toparlan hadi gidelim. 25'miş ya. Hayır, ya 40 gündür bizi konuşturuyor ya. 25'miş ya.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var.
4: Pratikar.
5: Şimdi yolda olmak var.
6: Fırsatların büyüğü. Trendyol büyük indirim günlerinde. Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Hadi alışverişe başla.
3: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var.
4: Pratikar.
5: Şimdi yolda olmak var.
7: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
8: Nasıl mı?
9: Zaman kaybetmek yok.
10: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
11: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: masaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
1: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
0: Bu telefona ne deriz?
2: Vay, çok güzelmiş ya. Ha,
0: onun özellikleri
1: budur
0: de.
1: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
0: Ha? Hayırlı olsun.
1: Şuna da bir bakabilir miyim?
3: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
4: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
5: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
6: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satın.

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları paylaşmak için birlikteyiz. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Cezayir'den önemli bir misafirimiz var. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

0: konular ele alınacak. Ayrıca tarım, yenilenebilir enerji, madencilik ve su altyapısı gibi alanlarda da yeni iş
1: yansıtacağız.
0: Milli Savunma Bakanlığı her hafta bilgilendirme toplantıları yapıyor ve genelde de farklı farklı mekanlar, adresler seçiliyor. Bu seferse dünyanın da yakından takip ettiği Saha 2026'da basın toplantısı düzenlendi. 120 ülkenin katılım sağladığı, her bir ürüne göğsümüzün kabardığı sahadan verilen mesajlar dikkat çekiciydi. Özellikle Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında hedefin savunma sanayinde tam bağımsızlık ve teknolojide liderlik olduğu vurgulandı. Orta Doğu'daki gelişmeler değerlendirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın gündeminde 6000 kilometre menzilli Yıldırım Han füzesi de vardı.
2: Savunma sanayinde tam bağımsızlık hedefine vurgu yapıldı. Dünyaya güçlü Türkiye mesajı verildi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı İstanbul Fuar Merkezi'ndeki Saha 2026'da gerçekleştirildi. Gündemde elbette savunma sanayi vardı. İlk kez Saha 2026'da görücüye çıkan ve dünyanın ilgisini çeken Yıldırım Han uzun menzilli füze sisteminin laboratuvar test süreçlerinin başarıyla tamamlandığı belirtildi. Sıvı yakıtının Ar-Ge merkezinde yerli imkanlarla üretildiği anlatıldı. Füze sisteminin sağ testlerinin planlı şekilde sürdüğü açıklandı. Bakanlık yerli ve milli sistemler geliştirdi ve Türkiye'nin caydırıcılık kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların süreceği mesajını verdi. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında hedefin savunma sanayinde tam bağımsızlık ve teknolojide liderlik olduğu vurgulandı. Toplantının gündeminde terörle mücadele de vardı. Son bir haftada 4 PKK'lı teröristin teslim olduğu açıklandı. Sınırlarımızı geçmeye çalışan 256 kişinin yakalandığı, 2232 kişinin sınırı geçmeden engellendiği belirtildi. Sınır ötesinde ise son bir haftada 4 kilometrelik tünelinde imha edilmesiyle Tel Rifat ve Münbiç'te toplam 789 kilometre uzunluğunda tünel imha edildiği duyuruldu. Ve Orta Doğu'daki gelişmeler. Toplantıda ateşkes sürecine rağmen İsrail'in uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ettiği belirtildi. İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıların ve Gazze'deki insani krize karşı toplumun sorumluluk üstlenmesi gerektiğinin altı çizildi. Uluslararası topluma çağrı yapıldı.
0: Türkiye ile İspanya arasındaki savunma sanayi işbirliği derinleşerek devam ediyor gibi efendim. Hürjet ihracatından sonra bu kez İspanya'nın radarında Türkiye'nin milli gururu Kaan var gibi görünüyor. F-35 savaş uçağı projesinden uzaklaşan İspanya, Türkiye ile işbirliği zemini arıyor ve bu süreçte ön temasların başladığı bildiriliyor.
3: F-35'e mesafe koydu, gözler Türkiye'nin geliştirdiği Kaan'a çevrildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre İspanya'nın F-35'e alternatifi Kaan olabilir. İspanyol basınından El País, Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan üzerinden İspanya ile kritik bir savunma diyaloğunun başladığını öne sürdü. Habere göre Ankara ve Madrid arasında Kaan'ın olası satışı ve teknoloji transferi üzerine ön temaslar yürütülüyor. İddianın merkezinde ise Türkiye'nin geliştirdiği Kaan'ın İspanya'nın gelecekteki savaş uçağı ihtiyacına alternatif olabileceği değerlendirmesi var. Habere göre temaslar henüz çok erken aşamada bulunuyor. El Espanyol'un yer verdiği habere göre ise Türk kaynaklar, görüşmelerin Kaan'ın gelişim süreci ilerledikçe belirginleştiğini

0: olmadığı vurgulandı. Aynı zamanda siyasi ve kurumsal düzeyde de son derece güçlü olduğunun altı çizildi. Haberde Amerikan üretimi F-35'in teknik mimarisine yönelik eleştiriler de yer aldı. Buna göre F-35 kapalı sistem yapısı nedeniyle dış entegrasyona sınırlı izin veriyor. Bazı kritik operasyonlar için de ABD'ye bağımlı kalabiliyor. Bu durum kriz anlarında operasyonel risk oluşturabiliyor.
1: Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları Mevlana Celaleddin Rumi ve ailesinin Konya'ya gelişinin 798. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Meydanı dolduran vatandaşlar gösteriyi hayranlıkla izledi.
2: Gökyüzüne imzalarını attılar. İzleyenleri hayran bıraktılar. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları Konya'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Mevlana Celaleddin Rumi ve ailesinin Konya'ya gelişinin 798. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında planlanan ancak hava koşulları nedeniyle daha önce ertelenen gösteri uçuşu Mevlana Meydanı üzerinde yapıldı. Türk Yıldızları'nın Konya semalarında nefes kesen gösterisi yaklaşık yarım saat sürdü. Uçakların duman atarak tırmanış, dönüş ve alçalma hareketlerini yapması izleyenleri hayran bıraktı.
1: Şimdi teknoloji baş döndüren bir hızla gelişmeye devam ediyor efendim ve özellikle çığır açan teknolojilerde yapay zekada artık sırtımızı dönemeyeceğimiz bir gerçeklik haline geldi. Ancak yapay zeka insanlığı nereye kadar götürecek ve nereye sürükleyecek soruları da bir endişe kaynağı olarak gündemimizde. Hızla gelişen yapay zeka teknolojisine yönelik önlemler de tartışılıyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray'da bunun için bir yapay zeka çalışma grubu oluşturma hazırlığı var.
3: We are having very great negotiations with Iran.
4: Teknolojinin olumsuz yanları başa bela oldu. Beyaz Saray önlem almak için çalışmalar düzenlemeyi gündeme getirdi. ABD yönetimi yapay zekaya karşı rahat tutumunu bir tarafa bırakarak denetim getirmek istiyor. 2015 as a non-profit to bring AI to the masses. ABD'li yetkililere göre Beyaz Saray teknoloji şirketlerini bir araya getirerek yapay zeka çalışma grubu oluşturulmasını istiyor. Yeni modeller için resmi bir inceleme sürecinin devreye alınmasını tartışıyor. Yetkililer, yönetimin ayrıca yapay zekanın siber saldırı kabiliyetleri ve savunma alanındaki etkilerini değerlendirmeye aldığını aktardı. Teknoloji devi OpenAI ve kurucu ortağı Elon Musk'la arasındaki hukuk mücadelesi de sürüyor. Dava, yapay zekanın insanlık için oluşturabileceği varoluşsal risklerin tartışıldığı bir platforma dönüştü. Mahkemede ifade veren Musk, kontrolsüz yapay zeka gelişiminin felaketle sonuçlanabileceği konusunda uyardı. Davanın odağı kurumsal yapıdan insanlığın bekasına kaydı. Musk, en kötü senaryoyu Terminator durumu olarak nitelendirdi. En büyük risk yapay zekanın hepimizi öldürmesidir dedi. OpenAI cephesi ise Musk'ın iddialarını reddetti. Hukuk mücadelesinin hızla büyüyen sektördeki rekabetçi konumlanma çabasıyla şekillendiğini öne sürdü.
1: Şimdi aslında haberde de biraz bahsettik. OpenAI grubuyla Elon Musk arasında bu anlamda derin görüş ayrılıkları var. Elon Musk diyor ki yani eğer bu yapay zeka ciddi anlamda kontrol altında tutulmazsa Terminator çağı bizi bekliyor. Yapay zeka konusunda sadece Amerika Birleşik Devletleri endişeli değil. Aslında onlar iki cepheden meseleye bakıyor. Bir, hani bu teknoloji bizim elimizde olsun ve bunu biz kendi çıkarlarımız için nasıl kullanırız? İki, bu teknoloji kontrolden çıkarsa ne yapabiliriz diye. Benzer bir kaygı Avrupa Birliği'nde de var. Avrupa Birliği de bu konuyla ilgili olarak önlemler almaya çalışıyor. Yapay zekayı dizginlemek için bir dizi önemli kural getirme hazırlığında. Biz de meseleyi konuşalım istiyoruz. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Aylin Tutkun Ünal bizimle. Sayın Ünal hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi uluslararası araştırmalarda yapay zekanın kullanıcıya yağcılık, yalakalık yapmak için yalan söyleyeceği de ortaya konuldu. Ama sanki mesele sadece yalakalık ya da yağcılığın da üstünde bir risk barındırıyor gibi. Avrupa Birliği yapay zekayı nasıl dizginlemeye çalışıyor? Beyaz Saray'ın yapay zeka çalışma grubu oluşturmasını siz nasıl okursunuz? Konuyu çalışan biri olarak bize böyle bir ufuk turu yaptırsanız neler söylersiniz?
5: Evet, merhabalar, iyi yayınlar.

0: diliyorum. Bu konuda yurt dışındaki üniversitelerin yaptığı çok önemli çarpıcı araştırmalar oldu. Özellikle Stanford Üniversitesi açıkladı. Mart 2026'da çok ciddi bir jargon da ortaya attı aslında. Bu popüler yapay zeka robotlarının kullanıcıların sürekli yaranmaya çalıştığı, onların her söylediğini onaylaması, sen haklısın demesi ve bununla ilgili yönlendirmelerde bulunmasının çok büyük tehlikeli sonuçlar ortaya çıkartabileceğini söyledi. Şu anda gündemde çok fazla video var, yapay zeka mı değil mi tartışması var. Aslında bunu şöyle okumak lazım. Bir an önce bununla ilgili tedbirlerin alınması, yapay zeka çalışma gruplarının oluşturulması ki ABD'de böyle bir gündem zaten şu an ön planda. Bununla ilgili müdahalelerin yapılması gerekiyor. Türkiye'de hatta Yapay Zeka Bakanlığı gibi daha ciddi bir kurumsal yapıya da gidilebileceğini düşünüyorum. Çünkü eş zamanlı olarak hem üniversitelerimizde yürütülen akademik çalışmalar hem de küresel ölçekte yapılan akademik çalışmaların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman çok büyük tehlikeler var. Bakın mesela yapay zekada %65 oranında artan yapay zeka ile birlikte dijital kimlik ihlali vakaları belirtiliyor. Diğer tarafı da bu konunun siber güvenlik yani siber güvenlikle ilgili yapılan çalışmalarla birlikte yapay zeka ile ilgili de önlemlerin alınması, ayrı bir birimlerin kurulması gerekiyor diyebiliriz.
1: Peki, şimdi mesela Avrupa Birliği bu konuda ne önlem almak istiyor? Nasıl bir yol öneriyorlar? Bir, ikincisi de mesela İtalya Başbakanı Meloni bir video, pardon, fotoğraf paylaştı. İşte sosyal medyada dolaşıma sokulmuş bir fotoğraftan bahsediyorum. Yani diyor ki bakın benim diyor işte gecelikle yatak odasından diyor fotoğraflarım, videolarım dolaşıma sokuldu ama bunlar ben değilim ama bu artık herkesin bu saldırı altında olduğunu gösteriyor diye eleştiriyor. Bu anlamda da hani mahremiyet meseleleri de galiba yapay zeka konusunda ciddi bir sıkıntı haline mi gelecek önümüzdeki dönemde? Bir de Elon Musk'ın hani Terminator çağı gelebilir tespitine katılır mısınız bilmiyorum. Hani biz hep bunları fantastik bilim kurgu filmleri olarak konuşuyorduk ama şimdi ortalıkta dolaşan robotları görmeye başladı. Geçen Çin'de mesela bir görüntü vardı. Kontrolden çıkan bir robot sağa sola koşturup insanları tehdit eder gibi ifadeler yapıyordu. Bu anlamda da bir değerlendirme istesem siz nasıl görüyorsunuz gidişatı?
0: Yapay zekanın bu denli kullanılması, sınırsız kullanılması sosyal medya aslında ile birlikte ele alınması gerekir. Çünkü sosyal medyada birkaç saniye içerisinde paylaşılan herhangi bir görsel veya video yani çok ciddi sayıda küresel ölçekte insanlara ulaşıyor. Bu çok ciddi problemler yol açıyor. Çünkü insanlar bunu hemen doğrulayayım, doğrulamayayım diyene kadar zaten yayılmış oluyor. Teyit etmesi de mümkün değil. Bununla ilgili yani ABD'li yetkililer şu anda çalışma grubunun kurulması noktasında düğmeye bastılar. Herkes bunu gerçek zannedebilir. İnsanların zaten genelde duygusal manipülasyon yoluyla duygularına oynuyor bu tür videolar yapanlar. Bir taraftan para kazanmak için de yapıyorlar. Yani bir grup bunu yapan kişiler. Sosyal medya kanallarında bu işten para kazananlar. Bir kısmı toplumsal provokasyon yaratmak için oluşturulan troll hesaplar. Yani her bir yandan baktığınız zaman saldırı altındayız. Her birimizin başına gelebilir. Yani şu an gerçek olmayan videolarımız her yerde viral olabilir. Bununla ilgili kesinlikle yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Bununla birlikte toplumsal olarak da dijital okuryazarlık farkındalığımızı artırmamız gerekiyor. Çok boyutlu bu konuyu ele almak için
1: Peki.
0: de üst bir birim kurulması gerekiyor
1: Peki, çok teşekkür ederim.
0: diyebiliriz.
1: Yenice Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Aylin Tutkun Ünal bizimle bir başka yerinde görüşmek üzere efendim. Sağ olun, var olun, hoşça kalın.
0: Teşekkür ederim, sağ olun.

İmamoğlu örgütü davasında özellikle muhalif medya böyle bir yalan rüzgarı estiriyor desek yeridir efendim. Şimdi örgütün en büyük gelir kaynağı olarak ifade edilen Cebeci maden sahası vardı. Kaçak hafriyat döküldüğü ve bu kaçak hafriyatın parasının da suç örgütünün cebine gittiği yönünde. Milyarlarca liradan bahsediyoruz. Olayı şöyle göstermeye çalışayım isterseniz. Çok basit. Şimdi avucumun içinde hafriyat

0: alan olarak düşünün. İşte bakanlık şu bölgeye hafriyat dökmenize izin vermiş. Ancak siz buradaki gişeleri atlıyorsunuz, şuradan yandan bir yol açıyorsunuz, bypass ediyorsunuz ve tüm bu araziye kaçak şekilde hafriyat dökmeye başlıyorsunuz. Yasa dışı bir şey yapıyorsunuz ve buraları tutanlar, parselleyenler de buradan parayı, tırnak içinde söylüyorum, indiriyor. Mesele bu. Şimdi hakim de bunu soruyor. Dilleri çürütecek ya da hani savunma anlamında dişe dokunacak bir cevap gelmiyor. Buna rağmen de sürekli olarak dava çöktü. İşte Cebeci maden sahasıyla ilgili iddialar gerçeği yansıtmıyor diye yayınlar yapılıyor. Gerçekten şaşkınlıkla takip ediyoruz. Detaylar haberimizde.
1: Ben size bir şey söyleyeyim mi?
2: Ben size başka bir şey söyleyeyim.
1: Kaldı ki ben size bir şey söyleyeyim. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Başka bir şey daha söyleyeyim. Ben size bir şey söyleyeyim yani.
3: Konuyu değiştiriyor, algıyı yönlendiriyor. İddialara yanıt vermek yerine fondaş gazetelere manşet veriyor. Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmekle yargılanan Ekrem İmamoğlu, hakikati sözlü skandallarla perdelemeye çalışıyor. İmamoğlu suç örgütü davasının 34. duruşması Silivri'de görüldü. Davada Cebeci maden sahasındaki kaçak hafriyat dökümü iddialarıyla yargılanan sanıklar savunmalarını yapıyor. Bu kapsamda kürsüye çıkan Firari Gül İbrahimoğlu'nun şirketlerinde ofis boy olarak çalışan Ahmet Güldü, yurt dışına kaçırılan paraları bankadan nakit çeken isim olarak ifade ediliyordu. Güldü iddiaları doğrular nitelikli ifadeler kullandı. Ben yöneticilerimden aldığım talimatları yerine getirdim dedi. Maden sahasında döküm işlerinin organizasyonunu yapan tutuklu sanık Volkan Ateş de kendisinin sadece kantarın başında olduğunu söyledi. Sahadaki diğer şirketlerin satın alınması sürecini yöneten isimlerden Yağmur Cansı Yeşilyurt'ta suçlamalara karşı net bir belge ya da ifade ortaya koyamadı. Sanıkların imdadına Ekrem İmamoğlu yetişti. İmamoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un İBB Başkan Adaylığı döneminde firari sanık Murat Gül İbrahimoğlu'nun şirketlerinden kuruma para aktarıldığı yalanını öne sürdü. Duruşmaya ara verilirken de hafriyat balonu da patladı dedi. Bu yalanlar CHP'ye yakın gazetelerin manşetlerini süsledi. Kolay gelsin. Oysa İmamoğlu'nun sözleri koca bir yalandan ibaretti. Zira kurum iddiaları jet hızıyla yalanladı. Üstelik o haberleri yapan gazetelerde kendi içlerinde çelişkiye düştü. Gazete manşetinde kuruma para aktarıldığı iddia edilirken haberin içeriğinde Murat Kurum'un çalıştığı reklam ajansına para gönderildiği yazıldı. Bu algı operasyonu CHP'ye yakın bazı isimlerin de dikkatinden kaçmadı. İmamoğlu'nun yalanını yumuşatma gayretleri başladı.
4: İmamoğlu da illa Murat Kurum'a aktarıldı demiyor zaten. Bu tümüyle manipülasyon.
3: Duruşmada dikkati çeken başka bir konuda Cebeci maden sahası üzerinden yapılan yönlendirme çabaları. Zira iddianamede bölgedeki maden sahalarının Kuzey Cebeci Madencilik adına alındığı, bu alandaki küçük bir bölgede MAPEK tarafından hafriyat izni verildiği, ancak dökümün Güney Cebeci maden sahasında kaçak olarak yapıldığı belirtiliyor. Üstelik bu bölgedeki madenlerin aktif olduğu, hafriyat dökümü nedeniyle maden çıkarılamadığı için 80 milyarlık kamu zararının oluştuğu vurgulanıyor. İBB iştiraki istaç devre dışı bırakıldığı için de ayrıca 30 milyar liralık paranın ekosisteme gittiği belirtiliyor. Dosya kapsamında savunma yapan tutuklu sanıklarsa MAPEK izni var söylemini ısrarla sürdürüyor. Oysa MAPEK izninin sadece Kuzey Cebeci maden sahası için olduğunu kimse ifade etmiyor. Sanık avukatları da Cebeci maden bölgesi genellemesi yaparak iki sahanın da aynı saha olduğu izlenimini oluşturmaya çalışıyor.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel İmamoğlu suç örgütü davasında bir göründü, ardından ortadan kayboldu. Silivri'deki yargılamalara İmamoğlu aynı zamanda yalnız kaldı diye değerlendirilebiliyor. Peki Özel neden böyle yapıyor, duruşmalara neden gitmiyor? Aslında cevabı yargılama süreçlerinde ortaya çıkan gerçeklerle ilgili. Özel, İmamoğlu'nun ayağında bir pranga olduğunun ve kendini aşağı çektiğinin farkında. Ancak bagajı sebebiyle de İmamoğlu'ndan kurtulması şimdilik mümkün değil gibi görünüyor. Bu yüzden çok özel taktikler uyguluyor. Detaylar analiz haberimizde.
5: Majestelerinin yargısı olmaya adanmışlık durumuyla karşı karşıyayız ki hepiniz gördünüz, yargılamayı dahi başlatamadılar.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de bir göründü, ardından ortadan kayboldu. Zira ilk gün duruşmaya katıldığında tabloyu net olarak gördü. CHP'liler davaya inanmıyordu. Bu yüzden de öyle beklendiği gibi binlerce kişi davaya akın akın gelip göğsünü CHP'ye siper etmedi. 30'dan fazla duruşma oldu. Özel'i bir daha mahkeme salonunda gören olmadı.
5: Öyle bir heyetle karşı karşıya kaldık ki, bu heyetin bu yargılamayı götüremeyeceği, vereceği karara kimsenin inanmayacağı, kimsenin burada adaletin bırakın sağlanması, hani mış gibi yapılmasını bile taşıyamayacak bir heyetle karşı karşıya olduğumuzu büyük bir üzüntüyle takip ettik.
2: CHP Genel Başkanı Özel'in yargıyı itibarsızlaştırma operasyonları tutmadı. Üstüne mahkeme heyetinin iki kez tutuklu sanıklar hakkında verdiği tahliye kararları yargılamanın tamamen deliller üzerinden yürüdüğünü gözler önüne serdi. CHP medyasının koro halinde yaptığı algı operasyonları da işe yaramadı ve artık Silivri'de İmamoğlu yalnızları oynuyor. Peki Özel'in şu anki derdi ne? Mutlak butlan davası.
6: Umudunu butlana şutlana koyanlara söylüyorum, hey, hepinize söylüyorum. İstiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almayı, bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol, bağrında güller yetişsin.
2: Özel'in buradaki asıl hedefi elbette Kılıçdaroğlu. Konuşmanın alt metnine baktığımızda eğer mahkemeden mutlak butlan kararı çıkarsa ve sen de bunu kabul edersen seni sarayın adamı ilan eder, itibarsızlaştırırız tehdidi var. Oysa eğer mahkeme mutlak butlan kararı verirse Kılıçdaroğlu hakkını geri almış olacak. Bunu da en iyi zaten Özel'in kendisi biliyor.
7: Ancak şunu söyleyeyim, sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
2: Mutlak butlan kararı çıkar mı bilinmez. Ancak Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen CHP'nin şaibeli kurultay ceza davasında İmamoğlu'nun iş ortağı Sıvacı Adem diye bilinen itirafçı Adem Soytekin tanık olarak dinlenecek. Silivri'deki yargılama sırasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp tahliye olan Soytekin'in tutanaklara yansıyan kiptaş vurgunuyla ilgili bir ifadesi bu açıdan kritik.
8: Burada daire verilen şahısların birçoğu siyasi manada özgül ağırlığı olan ve etkin kişilerdir. Bu daireler kurultay sürecinde de etkili kişilere verilmiştir.
2: Özetle şaibeli kurultayla İmamoğlu suç örgütü arasında doğrudan bir bağlantı bulunması demek, Kılıçdaroğlu'nun hançerlendiği gerçeğinin somut delillerle ispatlanması anlamına gelecek. Bu da Ankara'daki davada İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında hapis cezasını getirebilir. Yani özetle şaibeli kurultay davasında mutlak butlan kararı çıkması, yani koltuğun Kılıçdaroğlu'na teslim edilmesi ihtimali hala mevcut. MHP lideri Bahçeli'nin bu süreçteki uyarıları da bu açıdan dikkat çekici.
9: Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi ayrımdan, sert eleştirilerden, beraber olduğu insanları küçümseyerek yoluna devam edeceği yerde milletle buluşmayı tercih etsin.
2: CHP'de suların durulması epey zaman alacak gibi görünüyor. Ancak şurası kesin. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile suç örgütü sanığı Ekrem İmamoğlu arasındaki mesafe her geçen gün açılıyor. Özel ise tüm bu süreçlerden yara almadan çıkmanın hesaplarını yapıyor. Tabii tüm bunlar yaşanırken Mansur Yavaş, Muharrem İnce gibi CHP'nin ağır isimlerinin Silivri'den uzak durduğunu da unutmamak gerek. Yani her ne kadar CHP medyası farklı göstermeye çalışsa da yargılama süreci ilerledikçe İmamoğlu'nun köşeye sıkışmışlık hali de artıyor. Ve CHP'de taktik savaşları yaşanıyor. Burada bizim dikkatinizi çekmeye çalıştığımız mesele ise şu. Bu CHP'nin bu haliyle Türkiye'yi yönetmeye talip olması ne kadar ciddiye alınmalı? Takdir milletin elbette.
10: 13 insan göçek merdivenli koy. Ağzım var.
0: CHP'li belediye başkanlarına rüşvet vererek organize ettiği ihale süreçlerine öne sürülen bir isim vardı. Azihsan Aktaş ve Azihsan Aktaş suç örgütü davasında yine bir duruşma daha görüldü. Mahkeme duruşmayı savcılığın esas hakkındaki mütalasını açıklaması için 14 Mayıs tarihini erteledi. 3'ü tutuklu, 7 belediye başkanının aralarında bulunduğu 11 tutuklu ve tutuksuz 200 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan 3'ün olduğu salonda görüldü. Mahkeme tutuklu sanıklar Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediye Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri personeli Gülşah Ocak ve birçok sanığı da tahliye etti. Ara talepleri değerlendiren mahkeme heyeti duruşmaya katılmayan avukatların mazeretleri hakkında karar vermesine yer olmadığına hükmetti. Mahkeme heyeti avukatların yetkisizlik ve tefrik yönündeki taleplerini de reddetti. Esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın iddia makamına gönderilmesine hükmetti. Yani savunmaların tamamlanmasıyla birlikte karar aşamasına gelinmiş oldu. Duruşma savcılığı mütalaasını açıklaması için 14 Mayıs Perşembe gününe ertelendi. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk davasında tanıklar ifade verdi. Tanıklardan biri Gökhan Böcek ile Zeynep Kerimoğlu'nun boşanmasının ardından Kerimoğlu'na yapılan ödeme sürecine ilişkin ifadelerini paylaştı. Altınlar Dövizci'den geldi. Ben altınları gidip çantayla aldım. Bu işlemden ortaya çıkan parayı da Zeynep Kerimoğlu'nun hesabına yatırdık dedi.
11: CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk davasında tanıklar ifade verdi. Kilolarca altının ucu eski geline çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böceğin de bulunduğu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada suçtan zarar gören mağdur sıfatıyla ifade veren Muvakkaf Erdoğan, inşaat işleriyle uğraştığını belirterek ruhsat için Büyükşehir Belediyesi'ne gittiğinde imar müdürü kendisinden belediyenin ihtiyacı var, yardımda bulunun diyerek bağış yapmasını istediğini belirtti. 250 bin lira ödeme yaptığını anlatan Erdoğan, yolsuzluk soruşturması nedeniyle hala ruhsatını almadığını ifade etti. Tanık olarak dinlenen Fethiye Özel, yerel seçimlerde Muhittin Böcek için yaptıkları reklam çalışmalarının bedellerinin özel şirketler tarafından ödendiğini söyledi.
12: 8 Nisan itibariyle...
11: Duruşmada tanık olarak dinlenen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi eski başkanı Selahattin Artun da hak ediş ödemeleri geldiğinde ya da gelmediğinde Muhittin Böcek'e bilgi verdiğini, Böcek ne kadar ödenmesini isterse o kadarını ilgili firmalara ödediklerini ifade etti. Tanık Tunahan Yazıcı, Gökhan Böcek'le Zeynep Kerimoğlu'nun boşanmasının ardından Kerimoğlu'na yapılan ödeme sürecine ilişkin verdiği ifadede altınlar Finike dövizinden geldi. Ben altınları gidip çantayla aldım. Bu işlemden ortaya çıkan parayı Zeynep Kerimoğlu'nun hesabına attık dedi. Soruşturma kapsamında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanıkların zincirleme suç hükümleri kapsamında icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfus ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira suçlarından cezalandırılması istenmişti. Ayrıca iddianamede Muhittin Böceğin icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarından 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapiste cezalandırılması ve cezaların zincirleme suç hükümleri kapsamında artırılması talep edilmişti.
0: Gazze'deki ateşkese rağmen İsrail'in zulmü ve katliamları devam ediyor ve buna karşı insanlık vicdanı da elinden geleni yapmayı sürdürüyor diyebiliriz efendim. Ablukayı kırmak için yola çıkan Smut filosuna İsrail müdahalesi kamuoyunda tepki çekmeye devam ediyor.
13: Where did that come from? Documentos, pasaporte.
14: Gazze'de İsrail ablukasını kırmak için yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail tarafından engellenen Sumud filosu hala dünyanın gündeminde. Gözaltına alınan aktivistlerden ikisi İsrail'e götürülmüştü. Akıbetleri belirsiz. İnsan hakları örgütü Adala iki aktivistin gözaltı süresinin 6 gün uzatılmasına itiraz etmişti. İtiraz reddedildi. İsrail'in bir haftadır cezaevinde tuttuğu aktivistlerden biri olan Brezilyalı Thiago Avila ise işkencelerin yanı sıra acı bir haberle sarsıldı. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesi oğlunun özgürlüğünü göremeden hayatını kaybetti. Filoya saldırı ve aktivistlerin gözaltında tutulması tepki topluyor. Son olarak Avrupa Parlamentosu'ndan 24 milletvekili ortak mektup yazdı. Milletvekilleri olayı korsanlık eylemi diye niteledi. Mektupta bu durum AB'nin artık görmezden gelemeyeceği sistematik uluslararası hukuk ihlallerinin son örneğidir ifadesi kullanıldı. Öte yandan İsrail saldırılarında ağır yaralanan Hamas'ın Gazze sorumlusu Halil el-Hayye'nin oğlu şehit oldu. Azzam el-Hayye, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden dördüncü oğul oldu. Ordu son olarak Zeytun Mahallesi ve Gazze kentine hedef aldı. Orada da şehitler var. Hamas saldırılara tepki gösterdi. ABD ve garantör ülkelere saldırıların durması çağrısında bulundu. Bölgedeki saldırılara ve İsrail

0: İsrail'in Orta Doğu'da yaydığı gerilime tepki gösteren sadece Hamas değildi. Fransız gazeteci René Girard, konuk olduğu yayında İran'dan sonra sıra Türkiye ve Katar'da diyen eski İsrailli subaya tepki gösterdi.
1: Türk rejimiyle herhangi bir yakınlığım var mı? Yok. Ama bu İsrail krallarının Orta Doğu'daki tüm ülkelere saldırmak istemesi kibri, aşırılığı, çılgınlığıdır.
0: Fransız gazeteci bu kibrin İsrail için güzel sonuçlanmayacağını dile getirdi.
1: Bu çok kötü sonuçlanacak. Bunu size burada söylüyorum. Bu kibir, bu güç zehirlenmesi İsrail için çok kötü sonuçlanacak. Bunu size bu gece bu stüdyoda açıkça söylüyorum.
0: Bir ABD'li Demokrat Kongre üyesi ise İsrail'in nükleer kapasitesi hakkında açıklamalarda bulundu. Joaquin Castro, ABD'nin 60 yıldır İsrail'in nükleer silahlarına ilişkin gönüllü belirsizlik politikasını eleştirdi. Buna göre ABD, İsrail'in nükleer kapasitesini resmen kabul etmiyor. Detaylarını açıklamıyor. ABD'nin bu konuda daha şeffaf olması çağrısı yapan Demokrat 30 milletvekilinin belirsizliğin son bulması talebiyle harekete geçtiğini paylaştı.
2: Az önce izlediğiniz haberdeki yayında İsrail'li eski bir asker ekrandan diyor ki İran'dan sonra sıra Türklerin kafasını koparmaya geldi falan diyor. Yani tavsiyemiz Türklerin tarihini oturup bir okusunlar, ondan sonra kimin kafasını koparmaya geldiklerini ya da geleceklerini bir daha değerlendirsinler. Türklerin böyle yıldırım gibi geçtiği zamanları bir daha bir gözlerinin önünde canlandırsınlar. Türkler öyle başka milletlere de benzemez, net olarak söyleyeyim. Öyle Türklerin kafasını koparmaya gelmek her baba yiğidin harcı da değildir. Geldiler zamanında, alıp boylarını ölçtüğünde gittiler. Şimdi devam edelim efendim. Açık söylemem gerekirse İsrailler aslında yaşamlarını zulüm üzerine inşa etmişler. Zulüm onların bir yaşam biçimi haline gelmiş. İşte evleri işgal ediyorlar, insanların tarlalarını yakıyorlar, zeytin ağaçlarını kesiyorlar, kuyulara beton döküp suyu zehirliyorlar. Korkunç işler yapıyorlar ama bir yandan da mesela bunu sadece Müslümanlara da yapmıyorlar. Hristiyanları da hedef alıyorlar. Yani sadece Filistin'deki Müslümanlar değil. Bunlar insanlardan nefret ediyor gibi. Hatta Hristiyan dininden de nefret ediyorlar. Hatırlarsınız daha önce Lübnan'da Hazreti İsa heykelini parçalayan İsrail askerinin görüntülerini sizlerle paylaşmıştık. Bu kez yine Lübnan'dan bir görüntü var. Bu kez de Meryem Ana'yı simgeleyen heykelin ağzına zorla sigara koymaya çalışan bir İsrailli pozu var. Sigara sağlığa zararlıdır, bunu da söyleyeyim ama işte bu korkunç insanların kafa yapısını anlatmak için mecburen bu haberleri paylaşıyoruz.
0: Lübnan'da Hazreti İsa'yı simgeleyen heykele yönelik saldırı hafızalardan silinmemişken İsrail askerlerinin bir provokatif eylemi daha gündemi sarstı. Başka bir İsrailli asker bu kez Meryem Ana heykeline saygısızlık yaptı. Hareket Hristiyanlardan tepki gördü. Olay Lübnan'ın güneyindeki Hristiyan köyü Debeb'de yaşandı. Bir İsrail askeri Meryem Ana heykelinin ağzına sigara koydu. Fotoğraf sosyal medyada tepki topladı. İsrail Dışişleri Bakanlığı olayın ciddiyetine dikkati çekti. Genelkurmay Başkanı Eyal Zemir ise hareketin uygunsuz olduğunu belirtti, olayın incelendiğini açıkladı. Yakın zamanda bir İsrail askeri de Lübnan'da işgal altındaki beldelerden birinde Hazreti İsa'yı simgeleyen heykele saldırmıştı. İsrail askerlerinin dini sembole yönelik davranışı Hristiyan dünyasında büyük tepki toplamıştı. Ordu olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.
2: Diyarbakır'da trafik haftası kapsamında denetimler arttırıldı. Polis ve jandarma ekipleri kent genelinde havadan ve karadan uygulamalarını gerçekleştiriyor. Diyarbakır Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şemus Çakan da Vali Murat Zorluoğlu ile birlikte uygulamalar hakkında bilgi aldı, denetimlere katıldı.
3: Trafik kazalarının önlenmesi, denetimlerin sıklaştırılmasıyla oluyor ve Diyarbakır'da şu an her noktada polis ve jandarmanın 10 denetimleri var. Trafik haftası etkinlikleri kapsamında ve Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu Emniyet Müdürü ile jandarma komutanı da bu denetimlere katılıyor. Tabii Diyarbakır'da ölümlü kazaların geçen yıl olan %50 azaldığını daha az önce validen söyledi. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu. Evet, Sayın Hanım. Tabii denetimlerin, uygulamaların, özellikle kazaların önlenmesinde büyük etken olduğunu biliyoruz.
4: Evet.
3: Bu konuda neler söylersiniz efendim?
4: Tabii trafik denetimleri,
3: bu arada trafik
4: denetimleri bu işin esasında olmazsa olmazı. Etkili denetimler birçok gelişmiş ülkede de trafikteki kaza sayılarını, ölümlü kaza sayılarını ciddi şekilde azaltıyor. Bu manada Diyarbakır'da biz de gerekli emniyet müdürlüğümüz, gerekli jandarma komutanlığımızın trafik birimleriyle yıl boyunca çok etkili denetimler yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Ama burada şunu söylemem lazım. Yeni trafik kanunundaki değişikliklerden sonra gerçekten sürücülerde bir bilinçlenme ve kurallara daha fazla riayet etme alışkanlığı oluşmaya başladığını memnuniyetle görüyoruz. Diyarbakır'da bu manada bizim trafik cezası kesme oranımız düşmüş durumda. Yani sürücüler daha fazla dikkat ediyorlar. Çok şükür. Ama aynı zamanda bu trafik kazası sayısında da %12'lik bir azalmaya ama ölümlü trafik kazasında da %50'lik bir azalmaya neden oldu.
3: Çok önemli bir rakam değil mi?
4: Gerçekten çok önemli. Geçen yılın aynı dönemine göre Diyarbakır'da ölümlü trafik kazası oranı %50 şeklinde azalmış. Bu büyük oranda hem yapılan denetim, etkili denetim çalışmaları, hem bilinçlendirme çalışmaları, hem de bu yeni trafik kanundaki değişikliklerin bunda etkili olduğunu düşünüyoruz. Tabii amacımız vatandaşımıza ceza yazmak değil. Kesinlikle böyle bir hedefimiz olamaz. Devlet olarak biz zaten vatandaşlarımızı önceden uyarıyoruz. Karayollarında çeşitli işaretlerle denetim yaptığımızı önceden vatandaşlarımıza gösteriyoruz. Çeşitli yatay ve dikey işaretlemelerle ve teknolojik uygulamalarla vatandaşlarımız önceden bunu biliyorlar. Burada maksadımız kurallara herkesin uymasını sağlayarak bu trafik kazalarını arzu ettiğimiz minimum seviyeye çekmektir.
3: Çok teşekkür
4: ederim. Teşekkürler, sağ olun.
3: Evet, Diyarbakır'da evet. Denetimler sıklıkla devam ediyor.
4: Geçebiliriz.
3: Her noktada, her alanda polisin, jandarmanın hem radar hem diğer kontrol noktaları var ve buradaki uygulamalar da devam ediyor diyerek söz tekrar size bırakalım.
5: Hadi bakalım.
2: Yine Diyarbakır'dayız efendim. Diyarbakır'da açılan öfke evine ilgi artıyor.
1: Kırıyor, döküyor, rahatlıyorlar. Son yıllarda popülerleşen öfke evi konsepti Diyarbakır'a yeni bir soluk getirdi.
6: Çok iyi talep var. Mesela örnek veriyorum, genelde hep çiftlerimiz geliyor. Ondan sonra söyleyeyim, tek gelen fazla yok. Genelde hep beraber gidiyor. Birlikte gelip birliktesini stres atanlar var.
1: Günlük hayatın stresi ve biriken öfke bazen kontrol edilmesi zor bir hale geliyor. İşte bu noktada Diyarbakır'da hizmet veren öfke evi vatandaşlara farklı bir deneyim sunuyor.
7: Dışarıda öfkelendiniz ama sakın ola ki karşınızdakine herhangi bir tepki ya da bir olay yapmayın. Bu öfke evine gelin. Öfkenizi burada her şeyi kırarak atabilirsiniz.
6: Ömür boyu adliye koridorlarında koşmaktansa bir anlık öfke uğruna bir saatte burada bütün öfke bitiyor.
1: Öfke evinde güvenlik ön planda. Misafirlere özel ekipman veriliyor.
7: Kendisine zarar vermemesi noktasında şu an uyarıda bulunuyor.
1: Kırılacak eşyalar arasında eski eşyalar kullanılıyor. Katılımcılar kırmaya başlamadan önce içeride çalacak müziği kendi seçiyor ve böylece adrenalin dozunu zirveye taşıyor.
7: Bakın, kırdı ve o sinirli halini burada deşarj oluyor. Burası işte böyle bir yer.
1: Öfke evini tercih edenler daha çok çiftler oluyor.
6: Çok iyi talep var. Mesela örnek veriyorum, genelde hep çiftlerimiz geliyor. Ondan sonra söyleyeyim, tek gelen fazla yok. Genelde hep beraber gidiyor. Birlikte gelip birlikte sinir stres atanlar var.
2: Pamukkale'deki Hierapolis Ören yerinde antik havuz ve Güney Kapı ziyaretçi karşılama merkezleri alanın dokusuna uyumlu şekilde tamamlandı. Çalışmalarla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve antik kentin hava ve ışık sirkülasyonunu kesmeden sürdürülebilir ve esnek bir kullanım alanı oluşturduk dedi.
0: Hierapolis'te çalışmalar tamamlandı. Ziyaretçi konforu en üst seviyeye çıkarıldı. Pamukkale'deki Hierapolis Ören yerinde antik havuz ve Güney Kapı ziyaretçi karşılama merkezleri alanın dokusuna uyumlu şekilde tamamlandı. Hafif çatı, geçirgenlik ve modüler kurguyla tasarlanan yapılarla hem ziyaretçi ihtiyaçları tek merkezde toplandı, hem antik kentin doğal hava ve ışık dengesi korunarak düzenli bir hizmet altyapısı oluşturuldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Ersoy, antik kentin hava ve ışık sirkülasyonunu kesmeden sürdürülebilir ve esnek bir kullanım alanı oluşturduk ifadelerini kullandı. Ziyaretçi ihtiyaçlarının tek merkezden karşılanmasıyla alan üzerindeki dağınık ve kontrolsüz kullanım baskısı azaltıldı. Güney kapıda hayata geçirilen karşılama merkezleri ise Bizans sur duvarlarının dışına konumlanarak günümüzden antik döneme geçişi tanımlayan bir eşik olarak tasarlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sürecin hayata geçirilmesinde görev alanlara teşekkür ederken, tarihi mirasa saygılı, ölçülü ve geri planda kalan bir mimari yaklaşımla ziyaretçi deneyimini güçlendirmeye devam ediyoruz açıklamasında bulundu.
2: Türk mutfağı haftası bu yıl sofrada miras temasıyla 21-27 Mayıs'ta kutlanacak. Etkinlikler Türk mutfağının kültürel mirasını ve sofra geleneklerini dünyaya tanıtacak. Şef işbirlikleri, atölyeler ve geleneksel lezzetlerle gastronomi kültürü öne çıkarılacak.
5: Türk Mutfağı Haftası bu yıl bir sofrada miras temasıyla kutlanacak. Etkinlikler 21-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Proje Emine Erdoğan'ın himayesinde hayat bulacak.
8: Hoş geldiniz.
5: Tema Türk mutfağının sadece yemek değil, kültürel bir miras olduğunu ortaya koyacak. Gelenekler, hikayeler ve sofra kültürü ön planda. Sofra, birlikte olmanın en kadim dili mesajı verilecek. Etkinlikler Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında düzenlenecek. Türk şefler, uluslararası şeflerle aynı sofrada buluşacak. Gastronomi diplomasisi güç kazanacak. Toplu sofra buluşmaları ve şef işbirlikleri ön planda olacak. Geleneksel pişirme yöntemleri uygulamalı olarak tanıtılacak. Keşkek, baklava, mantı ve dolma sahneye çıkıyor. Her lezzet kültürel hafızanın bir parçasını temsil ediyor.
9: Sarımsaklı yoğurt, sirkeli bir turşu.
2: Bir kısa mola rica edelim efendim. Bugün 17 sohbetlerinde stratejik hamle başlığını seçtik. Sahadan ve masadan yansıyan birçok gelişmeyi paylaşacağız. Lütfen bizimle kalın.
10: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Yıldırım Hane, yaptık, hayata geçirdik. Bugün gazetelerde çok şık bir haber. Evet ya, bizim akşam gazetesi de çok şık görmüş. Yıldırım Hane kadın eli. Nilüfer Kuzulu hanımefendi, Milli Savunma Bakanlığı'nın ARGE ekibinin lideri. Nilüfer Kuzulu hanımefendinin liderliğindeki ekip Yıldırım Han'ı görücüye çıkardı.
2: Bravo Hasan, çok
1: ekip
2: güzel.
1: Lideri bir hanımefendi.
2: Yani gidip de orada mı şu anda, standlarda mı?
1: Evet, onlar? Evet. Yani orada bir kendisiyle de herhalde tanışabilirsiniz.
2: Tamam.
1: Bu haberi okuyunca aklımıza ne geldi biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel geldi. Arkadaşlar, hazırsa bize bir dinletebilir misiniz?
2: Al, sürpriz yaptınız. Muhteşem. Çok iyi. İzleyiciler, bizde ayrılmayın.
1: Buyurunuz bakalım.
2: Bizde ayrılmayın falan diyorum.
1: Buyurunuz.
3: 2023 olsa gizli ajandada ne yazıyor? AKP'li kadın milletvekillerine dün döndüm söyledim. Kadınların araba kullanma imkanı olacak mı acaba hedef 2023'te? Başbakanın aklındaki o 2023'te. Gizli ajandada kadının seçme seçilme hakkı olacak mı? 2023 geldiğinde kadınlar istedikleri gibi giyinip sokakta dolaşabilecekler mi? Mecliste kadın milletvekili olacak mı? Şimdi gizli ajanda yavaş yavaş yavaş bambaşka bir yere geldi.
1: Ya ben çok üzülüyorum ya. Güldüğüme bakmayın hakikaten ya. Yani Hikmet abi ya.
2: Ama bak şimdi adam...
1: Ama bu mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına mahsus bir öngörüsüzlük diyeceksin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önceki cumhurbaşkanı adayı, onu da hatırlatın. O da 10 saniye.
2: Tamam.
1: Hatırlatın. Verin bakalım.
4: 2018'de bunlar iktidarda kalırsa türban takmak zorunlu olacak.
1: Kesin.
2: Şöyle, bunu yiyorsan özür dilerim, yiyen ahmaktır. Çok üzüldüm ama başka çarem yok. Burada Yılmaz Özdil'i şey yapamıyorum. Seçmen falan. Hayır. Ama bunu yiyen ahmaktır. Abi yedik ya. Ahmak.
1: Uzun yıllar yedirdiler.
2: Hani iki tane cümlemiz vardır. Bunu her zaman söylerim. Sakın kendinizi oradaki ahmaklığı da kalıcı zannetmeyin. İki tane söz vardır. Bir tane sen bayılırsın her söylediğimde. İblis Sinan'ın, diğerinin anonim, bilmiyorum. İblis Sinan'ınki neydi?
1: Neydi?
2: Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör olamaz. Görmek istemiyorsan kör olursun. Ve yaptığı şey ahmaklıktır. Öteki neydi? Asla ve asla uyuyor taklidi yapan bir insanı uyandıramazsın. Uyuma taklidi yapan bir insanı. Kendi öz evladının töreninde, askeri okuldaki töreninde başörtülü olduğu için, kadın gözler ışığı içerisinde başörtülü olduğu için çocuğun törenini izledi.
1: Telin dışından.
2: Bu kadar ahlaksız.
1: Tel örgünün dışından seyretti.
2: Bu kadar haysiyetsiz bir davranış biçimi Türkiye görmüş müdür?
1: Gördü.
2: Gördü ama CHP sayesinde.
1: Gördü.
2: Onlar çıkacaklar şimdi, diyecekler ki kadın hakları diyecek, değil mi? Bir de diyecekler çocuklar, Kur'an-ı Kerim öğretmeyin. Başınızı açın. Ama yatta alem sende. Çadır kurmak sende. 3-5
1: sevgili
2: sende. Sayısız
1: onu taciz
2: sende. Sayısız tecavüz de sende.
1: Onu söyleyecektim.
2: Doğru mu hocam?
1: Bravo.
2: Kadın hakları bunlar mı koruyacaklar?
1: İşte bak. Yıllarca kadın üzerinden bu
2: çok alakasız
1: paçoz siyaseti yaptılar.
2: Şu fotoğraflarına bakın ama.
1: Tıpkı bahsettiğin gibi senin o endişeli laik cumhuriyet teyzelerin de gerçekten inanılır gibi değil, sokağa çıkamayacağız.
2: Tabii.
1: Türbansız.
2: Tabii.
1: Ayol dediler.
2: Yani bana söylediler bunu. Tamam. O yüzden ahmak dedim onlara. Yanlış anlama bak bunu. Ben caddede yürürken durdurup eğer biraz daha iktidarda kalırsanız biz böyle çıkamayacağız. Yani kadın bana konuştu.
1: Çok güzel bir örnek verdin. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kadına verdiği değer, kadına
2: tabii.
1: Verdiği, gösterdiği ilgi, imkanlar. İşte az önce yeniden gelin o orada önemli bir
2: ya
1: şey var arkadaşlar. O Yıldırım Han bütün dünyanın parmak ısırttığı o hipersonik füzenin ekibinin liderini kadın yapacak kadar değer veriyor. Annesinin ayağının altını öpecek kadar değer veriyor. Öbürü 16 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz edecek kadar ahlaksız. Ondan sonra biri kadın üzerinden siyaset yapıyor. Abi ben çok sinirlendim.
2: Tabii sakin.
1: Yani biri sağlam, kadın üzerinden aman diyor, kadınlar bize oy verin. Bunlar sizi sokağa çıkartmayacak, araba kullanamayacaksınız. Sonra 16 yaşındaki kız çocuğu taciz eden belediye başkanı hala parti rozet taşıyor. Yazıklar olsun ya.
5: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Evet, Türkiye artık yüksek basınç alanı etkisinde. Tabii doğuda hala sağanak geçişleri devam ediyor. Dar ve lokal bir alanda aralıklı hafif sağanaklar olarak devam ediyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun doğusu Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin, Erzincan, Tunceli, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır, Van, Bitlis, Diyarbakır ve Mardin çevresinde hava yağmurlu, hafif sağanaklar, en fazla 20 kiloya varan sağanaklar halinde yağış görülecek. Diğer bölgeler parçalı bulutlu, yüksek basınç alanı etkisi altındayız. Atmosfer kararlı, tabakalı yapıda sisin pusun oluşumu için koşullar oldukça uygun. Rüzgar giderek daha sakin ve hava sıcaklığı nihayet Mayıs ayı sıcaklık normallerinde. Fakat gece gündüz sıcaklık farkı fazla. Tüm Türkiye'de yaklaşık 10 derecelik bir fark var. Tabii ki bu da hepimizin bağışıklığını düşürebiliyor, bizi virüslere açık hale getirebiliyor. Aman dikkat diyelim. Yarının tablosuna bakalım. Yarın yüksek basınç alanı etkili olmaya devam edecek. Atmosfer yine kararlı, tabakalı yapıda ve yarın haftanın en sıcak günü. Bakın her yerde bolca güneş var ve sıcaklık Mayıs normallerinin de 3-4 derece kadar üzerine çıkmış olacak ve sonrasında işler biraz değişecek. Hafta sonu cumartesinin tablosunda basınç değerleri giderek azalacak ve kararsız hava koşulları hakim olmaya başlayacak ve konvektif hareketlilik başlayacak. Yani kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar kendisini gösterecek. Tabii Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de görülecek ama çok dar bir alanda lokal sağanaklar halinde görülecek. O yüzden cuma gününün, hem bugünün hem de cuma gününün tadını çıkarmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü sıcaklık bugün normallerde, yarınsa Mayıs normallerinin üzerinde olacak ve tüm Türkiye'de hava güneşli, fakat sonrasında cumartesi günü bu gök gürültülü sağanaklar sizi gün içerisinde mutlaka yakalayabilir. Lokal gök gürültülü sağanak geçişleri cumartesi günü Türkiye'nin batısında, pazar günü ise Trakya'da, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yine kısa süreli gök gürültülü sağanaklar halinde kendisini gösterecek. Hava sıcaklığı da hafta sonu çok değil ama 2-3 derecelik bir gerileme ile yine Mayıs ayı normallerine inecek. Bugünkü seviyesine inecek cumartesi ve pazar günü. Sonrasında önümüzdeki hafta pazartesi ve salı günü tekrar artış başlayacak ama lokal sağanaklar bizimle birlikte olmaya devam edecek. Pazartesi günü Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimi. Salı günü Karadeniz ve İç Anadolu'da. Çarşamba günü ise Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'da yine hava yağışlı olacak. Hafta ortasında çarşamba günü Balkanlar üzerinden gelecek bir soğuk cephe yine Türkiye'de sıcaklığı düşürecek. Perşembe günü hava tekrar soğuyacak diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'la başlayalım. İstanbul parçalı bulutlu. Yarın da hava parçalı bulutlu olacak. Cumartesi günü yağmur var ve hava sıcaklığı hafta sonu tekrar 1-2 derece azalacak ama yarın yükseliyor. Yarın haftanın en sıcak günü. Ankara'ya bakalım. Ankara çok bulutlu. Yarın bulutlanma azalıyor. Hafta sonu cumartesi günü ve pazar günü başkentte yağmur var. Gök gürültülü sağanaklar halinde görülecek ve sıcaklık şimdilik yükseliyor. Son olarak İzmir'de hava parçalı bulutlu. Yarın da parçalı bulutlu olacak. Cumartesi günü yağmur var ve hava sıcaklığı İzmir'de çok fazla değişmiyor. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
4: Aracın satıldığı fiyatı gördüğümde gerçekten iyi ki Otobit'i tercih etmişim dedim. De böyle
5: Otobit'te. Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
6: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
2: İnternette donuyoruz.
0: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trim dışında her şeyi çekerim.
3: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
3: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel lafçalar. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
3: Tinksat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm. Arabanı arabam.com'a
4: değerinde Tinksat. Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanın veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Özetle güne yansıyanları paylaşacağım. Birkaç haberimiz var. Ardından da elbette 17 sohbetine geçeceğiz efendim. İlk manşetimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiriyle ilgili. Cezayir Cumhurbaşkanı Tebun başkent Ankara'da Erdoğan tarafından törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz dün havalimanına kadar gidip bizzat uçağın çıkışında kendisini merdivenlerde karşılamıştı. Çok sıcak görüntüler kameraya yansımıştı. Bugün de Cezayir ile Türkiye arasında önemli anlaşmaların imza altına alınması söz konusu. 10 milyar dolar ticaret hedefini yakalamaya çalışıyoruz. Akdeniz'in öte yakasındaki komşumuzla diyeceğim artık gönüldaşımız ülkeyle. Cumhuriyet'in 2. yüzyılında hedef tam bağımsızlık. Yıldırım füzesinin laboratuvar test süreci tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı füzeyle ilgili bilgiler paylaştı. Sıvı yakıtları yerli imkanlarla üretiliyor diye söyledi. Test görüntülerinin de önümüzdeki dönemde paylaşılacağı bilgisi verildi. Temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Merkez Bankası Başkanı'ndan değerlendirmeler var. Karahan dezenflasyon mesajı verdi ve süreci etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor dedi. Biliyorsunuz 4,17 gelmişti enflasyon geçtiğimiz ay. Ancak şunu da söyleyeyim, Avrupa'daki ülkelerde de 6,5'u bulan enflasyonlar var. Bu küresel kriz, enerji krizi herkese böyle bir rüzgar gibi sallıyor. Onu da söyleyebiliriz. İstanbul'da bir hücre ağı çökertildi. Yasa dışı bahisten milyonlarca liralık para trafiği vardı. Lüks villalar, hücre evleri, uzun namlulu silahlar, 34 kişi tutuklandı. 4 firari aranıyor. Yasa dışı bahis meselesinde özellikle çok büyük paralar döndüğü için çetelerin, örgütlerin de iştahını kabartıyor bu mesele. Otizm için dijital rehber bakanlık hayata geçti. Otizm.gov.tr platformu ailelere bir yol haritası verecek, yol gösterecek. Özellikle otizmli bireyleri anlamak, onlara anlayış göstermek ve bir şekilde empati kurup iletişimi kuvvetlendirmek için atılan adımlardan biri diyebiliriz. Önemli bir gelişme, ailelere destek vermeye çalışıyor Aile Bakanlığı diyelim ve hadi başlayalım.

0: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne götürüyorum sizi efendim. Cezayir lideri başkent Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeler gerçekleştiriyor. İkili anlaşmalar bekleniyor. Peki hangi başlıklar var? Onları da 24 Babil Emre Ayaz Külliye'den bizimle paylaşacak. Emre, neler anlatacaksın bize?
1: İbrahim Güneş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi daveti üzerine dün akşam saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na inen Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune bugün saat 15 sıralarında resmi törenle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşılandı ve bir dizi görüşme ve bir dizi imza da öngörüyoruz. Bunlar neler diye baktığımızda ise aslında 2006 yılından itibaren ivmelenen o ilişkilerin devamlılığı söz konusu. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakan sıfatıyla o Cezayir-Türkiye ilişkisine ivme kazandıran ilk adımı atarak başbakan sıfatıyla ilk kez Cezayir'e gitmişti ve orada dostluk ve işbirliği anlaşması imzalanmıştı. Ardından Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk ziyaretini de 2014 yılında gerçekleştirdi. Bu ziyaretler kapsamında 2020 yılında da ilişkiler bir üst kademeye çıkarıldı ve yüksek düzeyli işbirliği konseyine geçildi. O ilk toplantı gerçekleştirdi ve ilerleyen yıllarda da bu ilişkiler en zirve noktaya, yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantılarına geçildi. Ve o ilk toplantı içinde bugün Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Peki şu saate kadar ilerleyiş ne şekilde diye baktığımızda ise resmi törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mevkidaşı Tebboune ikili görüşme gerçekleştirdi. Ve bu ikili görüşmede hem bölgesel hem küresel gündemle birlikte iki ülke arasındaki ilişkiler söz konusuydu masada olan konu olarak. Daha sonrasında o bahsettiğimiz yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısına da iki lider şu sıralar, şu dakikalarda başkanlık ediyor. O toplantıdan da bir dizi anlaşmanın çıkacağını öngörüyoruz. Nitekim baktığımızda karşılama töreninde de önemli bakanlıklar heyetin içerisindeydi. Bunlar kimler diye baktığımızda ise Tarım ve Orman Bakanlığı vardı, Enerji Bakanı, Sanayi Teknoloji Bakanı bu noktada heyet içerisinde yer alıyordu. Bu konularda da önemli işbirlikleri, imzalar atılacağını öngörüyoruz. Daha çok savunma ve güvenlik işbirliği konularında ve en önemlisi o Hürmüz Boğazı'nın da enerji sorunu yaratmasıyla birlikte Türkiye her zaman enerjide çeşitliliği öngören bir strateji ilerletmiş. Bu konuda da Cezayir'in doğal gaz rezervi var ve Cezayir'den de LNG olarak yani sıvı doğal gaz karşılıyordu Türkiye ve bu konuda da bu ilişkilerde enerji anlaşmasının da ön planda olacağını öngörüyoruz. Ve bu imzaların ardından kameralar karşısına geçerek ortak basın açıklaması gerçekleşecek ve Tebboune adına, onuruna da akşam bir yemek düzenlenecek. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine devlet nişanı takdim edecek ve orada da bir hitap olacak. Evet. Biz de bu anları 24 ekranlarında vermeye çalışacağız diyelim. Sözü sizlere bırakıyorum.
0: Teşekkür ederiz Emre, kolay gelsin diyelim ve devam edelim efendim. Şimdi Türkiye'nin bölgesel gücü Ankara'nın Avrupa'daki kritik bir aktör olmasını sağlayabilir. En azından ön yargılı olmayan ya da işte ideolojik gözlüklerle.
2: Misyon sayesindeki sanırım şimdiye kadarki en büyük misyon. Türkiye'yi Belçika'nın gerçekten stratejik bir ortağı olarak gördüğümüzü açıkça göstermek istiyoruz.
3: Prevo, Türkiye'nin Avrupa için kilit bir role sahip olduğunu dile getirdi.
2: Türkiye olmadan Avrupa'nın güvenlik mimarisi hakkında konuşmanın bir yolu yok.
3: Avrupa Parlamentosu'nun eski bir Yunan milletvekili de benzer açıklamalarda bulundu. Yorgos Kirchos, Yunanistan'ın İsrail nedeniyle Türkiye ile karşı karşıya gelmemesi gerektiğini belirtti.
4: İsrail'in Türkiye karşıtı bir stratejisi olduğu için bu, Yunanistan için bir tehlike işaretidir. Kendi aramızda anlaşmazlıklarımızın olması ayrı. İsrail yüzünden birbirimize girmemiz ayrı.
3: Eski milletvekili İsrail'in son derece saldırgan bir politika izlediğini ve bölgede istikrarı bozan bir unsura dönüştüğünü vurguladı.
4: Şimdilerde hükümet yanlısı basının insanlara pazarladığı bir teori var. Buna göre düşmanının düşmanı dostumdur. Görüyoruz ki İsrail ve Netanyahu'nun yerine geçmek isteyenler Türkiye'nin yeni İran olabileceğini söylüyor.
3: Yunanistan ve Türkiye arasındaki problemlerin çözülebilirliğine dikkati çekti.
4: Yunanistan ve Türkiye'nin zor bir tarihi, ortak geçmişi var. Aralarında farklı sorunlar var. Ancak

0: Güzel. Belki de aklınıza en son gelecek yerdeydi efendim. Hani geçtiğimiz günlerde sahaya iniyoruz açıklaması yapmıştı ama onu seçmenle buluşma anlamında söylemişti. Bu kez gerçekten sahaya indi efendim. Saha 2026'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i görenler açık söylemek gerekirse biraz şaşkındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sahada gördüğü milli teknoloji hamlesi karşısında şaşkındı. Hani balıklar ürküyor diye füze testi yapılmasına karşı çıkan Özgür Özel hayran kaldığını söyledi. Gözleri parlıyordu.
1: Ve siz yılın 182 günü, yani 2 günden birinde balığa çıkmayın, füze testi yapacağız diyorsunuz. Ayrıca da o seslerden, o testlerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar, yuva yapmıyorlar o bölgeye ve balıkçılığın randımanı düşüyor.
2: Dün balıklar ürkmesin diye füze denemelerini eleştiriyordu. Bugün Yıldırım Han füzesinin önünde poz verip fotoğraf çektiriyor. Dün hava savunma sistemimiz yok diyordu.
1: Hava savunma sistemimiz yoktur. İHA'lar vardır ama dışarıdan gelen saldırılara karşı deniz kuvvetlerinin güçlü hava savunma sistemi olan fırkateynlerine, yüzer birliklerine ihtiyaç vardır.
2: Bugün Türk savunma sanayinin yeteneklerini övüp hayaller kuruyor.
3: Örneğin içeride 2 yıl önce başlamış olan yeni nesil fırkateynimizle ilgili bilgi aldık. Bu Türkiye'nin 20 yıldır geciktiği bir proje. Bugün yeni nesil bir hava savunma fırkateyniniz olduğunda, örneğin Kıbrıs'ın önüne onu çektiğinizde akşam rahat rahat uyursunuz.
2: Dün 14 yıldır hava filomuza bir tek savaş uçağı koymadık diyordu.
1: Son 14 yıldır bir tek savaş uçağı hava kuvvetlerine kazandırılamamıştır.
2: Bugün Kaan için yerli motor tarihi veriyor.
3: Bir an önce biz Kaan'ın göklerde yerli ve milli motoruyla uçacağını görüyoruz. İki genç arkadaş benim Kaan'ın uçma dışındaki enerji ihtiyaçlarını karşılayan yerli ve milli motorunu gösterdiler mesela. Onunla da gurur duyduk. Bir yandan da herhalde 2030 yılında mı komutanım? 2030'dan itibaren de kendi motorumuzla birlikte uçacağız.
2: Türkiye Saha 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'yla büyük sükse yaptı. Görmek istemeyen gözleri, duymak istemeyen kulakları bile açtı. Hasetten gurura ortak olamayan gönülleri bile yumuşattı. Özgür Özel, Saha 2026 ziyaretinden memnun ayrıldı.
4: Yani gördüğünüz sistemler arasında etkilendikleriniz var mı?
3: Ya genel sekreterimiz özellikle böyle dikkat çekecek olanlara götürüyor. Etkilenmediğim yok.
0: Şimdi efendim bugün stratejik hamle başlığını seçtik ama elbette CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu sürpriz ziyareti de gündemde öne çıktı. O yüzden de biz onunla başlayalım istiyoruz. Konuklarımız var. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör İrfan Kayaülger ve stratejist İbrahim Keleş bizimle. Sayın Keleş hoş geldiniz. Sayın Ülger hoş geldiniz efendim. Hemen geleceğim size.
5: Merhabalar,
0: ama Sayın Keleş stüdyoda olmanın avantajıyla ilk söz hakkını şu an aldı diyebilirim. Affınıza sığınarak. Ama gözden ırak olan da gönülden ırak olmuyor. Onu da söyleyeyim, kalbimizdesiniz. Birazdan geleceğim. Şimdi Sayın Keleş, CHP Genel Başkanı az önce haberde de verdik. Hani balıklar ürküyor diyordu. Zaten bizim hava savunma sistemimiz yok diyordu. Uçağımız yok diyordu. Diyordu da diyordu. Birdenbire sahada ortaya çıktı. Füzelerin yanına gidiyor. Poz veriyor böyle işte soranlara. Evet. Ya çok beğendim diye cevaplar veriyor. Yani biraz hani amiyane bir tabir olacak ama başımıza taş yağacak derler. Ne oldu? CHP'nin başına taş mı düştü?
6: Yani bilemedim.
0: Sayın Keleş de şaşırdı. Siz gördünüz mü kendisini?
6: Ben de oradaydım. Saha fuarındaydım. Ayağımın tozuyla geldim zaten. 10-15 dakika evvel oradaydık. Ve ben Özgür Özel'i dolaşırken gördüm. O standları dolaşıyordu. İşte peşinde de insanlar vardı. Tabii özellikle bu Roketsan ve diğer füzelerin olduğu bölümleri dolaşırken de benim de aklıma gelen şeydi. Siz hatırlatınca iyi oldu. Acaba dedim o balıkları ürküten füzeler gerçekten ürkütüyor mu, ürkütmüyor mu, test için mi gitti ama oradakiler içi boş. O yüzden onu test etmek de pek mümkün değil. Neyse işin şakası bir yana, tabii ki muhalefet liderinin de bu gururu paylaşması
0: güzel bir şey.
6: Türkiye için güzel bir şey.
0: Ben kendi adıma alkışlıyorum yani. Hani Teknofest'i yıllarca boykot eder gibi davrandılar. Yıllarca işte sahadan uzak durdular ama eninde sonunda bir şekilde aklın yolu bir. Halkın %82'si

0: ben işte bu milli teknoloji hamlesiyle gurur duyuyorum diyor ve bunu destekliyorum diyor. Şimdi siz 50 artı 1'e talipseniz kalan o 82'nin bir şekilde gönlünü almanız tabii, gerekiyor. Tabii.
1: Yani şimdi ben çok uzatmadan sabahtan beri ben oradayım fuarda ve gurur duydum. Çok güzel, başarılı çalışmalar gördüm. Yani mesela o Yıldırım Han'ı bizzat gittim yanına, 16 metre uzunluğunda, boş ağırlığı 12 ton, dolu ağırlığı 38 ton ve hızı müthiş. Yani yerden kalkıp atmosfer üstü terminal sahasına gidene kadar ki hızı 9 mah. Oradan aşağıya iniş hızı 25 mah. 25 mah ne demek biliyor musunuz? 1 mah ses hızındadır. 1 ses hızındadır. 25 katı. Bunu Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman
0: buradan İsrail'e bir dakikada gider.
1: 1 ses hızı 1250 kilometredir. 1250 kilometre bölü saat. Şimdi izleyiciler de, şoförlüğü olanlar bile, arabanın kadranı vardır.
0: Tabii tabii.
1: Şimdi dijital olarak da
0: gösteriyor. 110'la gidiyoruz, düşünün yani 10 katı daha hızlı.
1: 110 bir şey değil.
0: Araba için söylüyorum canım oraya.
1: Araba için işte 110 da
0: füze için.
1: Füze saatteki hızı 30 bin kilometre hızla gidiyor. Araba 110'la gittiği zaman
0: ama işte uzaya roket atacaksak bu teknolojilere ihtiyacımız var.
1: Tabii tabii. Orada Yıldırım Han füzesinin yakıt bileşenlerini de sergilemişlerdi. Sıvı yakıtlı ama diğer ülkelerin kullandığından farklı olarak. Bugün özellikle Milli Savunma Bakanlığı'nın basın bilgilendirme toplantısı da orada yapıldı. Ve orada da bununla ilgili açıklamalarda bulunuldu.
0: Peki.
1: Özel bir karışım hazırlanmış ve insanlar ya bu makettir işte daha belki olur belki olmaz gibi ama bugün bakanlık açıklamasını yaptı. Bugüne kadarki kapalı alandaki testleri tamamlanmış. Şimdi sahada değerli testleri yapılacak bunun. Belki denemeleri yapılacak ama Türkiye'nin sınırları yetmiyor tabii. 6000 kilometre değil.
0: Valla benim aklıma ilk Somali geldi.
1: Yani Somali'ye onun hani için
0: uzay limanı yapmaya çalışıyoruz. Orada herhalde bu testleri de yaparız diye düşünüyorum. Sayın Ülger'e gideyim. Uzakta evet. Diye kendisine
1: hocamıza, düşünmesin. Hocamızın
0: Sayın Ülger, hoş geldiniz tekrar yayınımıza. Şimdi önce CHP lideri Özgür Özel'in sahaya gelmesi, sahada olması beni mutlu etti, açık söyleyeyim. Siz ne düşünüyorsunuz? Hani muhalefet çünkü 2023 seçimlerinde dokunacağız diyordu. İşte biz diyordu işte tırnak söyleyeyim damada bu işler böyle yaptırılıyor falan diyordu. Bugün artık şu ekosisteme baktığımızda gururlandıran bir ekosistem olduğunu kabul eden ifadeler var. İşte yerli motordan bahsediyor kendisi, tarih veriyor. Daha geçenlerde Muharrem İnce biliyorsunuz CHP'nin önemli isimlerinden biri. Almanya'da diyordu ki ya biliyorum dönünce beni CHP'de linç edecekler ama ben hani bu yerli milli savunma sanayi hamlelerini destekliyorum falan diyordu. Şimdi yavaş yavaş orada da bir dönüşüm var mı sizce, yoksa bu %82'lik kesimin böyle zorlaması mı?
2: Yani ümit ederiz ki CHP hidayete ermiş olsun, savunma sanayinin bugüne kadar yatsıdığı, yok kabul ettiği önemini, ehemmiyetini kendisi de kavramış olsun. Bu anlamda bugün CHP Genel Başkanı'nın bu savunma havacılık fuarını ziyareti tarihi bir dönüşün, tarihi bir değişimin, transformasyonun işareti olmasını ümit ediyoruz. Şimdi CHP açısından şöyle bir sorun var. Bir türlü yakın markaj hükümetin, kabinenin çalışmalarını, faaliyetlerini takip etmiyorlar. Parlamenter demokrasi döneminde muhalefet partilerinin bir geleneği vardı. Gölge kabine oluştururlardı. Tüm bakanlıkların muadili, gelişmeleri yakın markaj muhalefet partisi takip ederdi. Sadece savunma sanayi alanında değil, aslında dış politika alanında da, diyelim ki işte tarım politikası alanında da, çevre alanında da, pek çok alanda muhalefetin ne tip alternatifleri ortaya koyduğunu bir türlü göremiyoruz. Şimdi bu savunma sanayi fuarını CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ziyaret etmiş olması benim temennim. Bu gölge kabine mekanizmasına bundan sonra dönmüş olsunlar. Onun işareti olarak bunu anlamak, algılamak istiyorum.
0: Peki gelelim Cezayir lideri Tebbu'nun Türkiye ziyaretine. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini hani pek protokollerde alışkın olmadığımız gibi gidip havalimanında karşıladı. Merdivenler çok sıcak, samimi bir kucaklaşma, işte çok pozitif görüntüler yansıdı. Bugün de işte resmi törenle karşıladı. Külliye'de ağırlanıyor. 10 milyar dolar hedefi var iki ülke arasında ticaretin artırılması açısından, ama başka stratejik hamleler de olacak gibi. Şu an Türkiye nasıl bir mücadele veriyor Akdeniz Havzası'nda? Cezayir bizim için ne ifade ediyor?
2: Evet, Cezayir bir Maghreb ülkesi. 1962 yılında bağımsızlık kazandı. 1980'li yıllarda Turgut Özal hükümeti bağımsızlık esnasında bizim yaptığımız hatayı telafi edici bir açıklama yaptı, özür diledi. Çünkü bu bağımsızlık meselesi gündeme girdiğinde o dönemdeki hükümet batı baskısıyla bu mesele Fransa'nın iç işidir lehinde, yani o görüş lehinde oy kullanmıştı. Sonraki zamanlarda Cezayir ile çok yakın irtibat, ilişki içerisinde olduk. Neticede bu ülke aynı zamanda Avrupa Akdeniz Ortaklığı'na dahil olan bir ülke. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi. Cezayir'in temel göstergelerine baktığımızda coğrafi genişliği 2.8 milyon kilometre kare ve nüfusu da 46 milyon. Doğal kaynakları olarak dikkat çeken belli bir rakam var. Petrol ve doğalgaz rezervi 4,5 trilyon metreküp doğalgaz rezervi. Petrol rezervi de 12 milyar metreküp. Şu an itibariyle gayri safi milli hasılası 311 milyar dolar. Yani Türkiye'nin 1 trilyon 640 milyar dolar en son IMF verisi. Yani 6'da 1'i kadar dış ticaret hacminin 10 milyar dolar olması şeklinde bir hedef bu toplantıda da gündeme geldi. Tabii Erdoğan'ın havalimanına giderek Cezayir liderini karşılaması bir yaşına hürmet olarak bunu ileri yaşta olduğu için o şekilde değerlendirmek mümkün. Bir de Türkiye'nin İslam dünyasının önemli bir aktörü olan, büyük potansiyeli olan bu ülkeyle işbirliğine ehemmiyet verdiği şeklinde bunu yorumlamak mümkün. Cezayir ve Fransız sömürgesi olduğu için iki resmi dil var. Yerli dil de kullanılıyor, Berberi dili. Arapça ve Fransızca Fransa'nın önemli ölçüde etkisi ve nüfuzu altında, fakat son dönemde yavaş yavaş diğer Kara Afrika'da olduğu gibi burada da Fransa'dan uzaklaşma bu ülkede de hissediliyor. Türkiye'nin bir bütün olarak baktığımızda Afrika coğrafyasına yönelik ilişkilerine baktığımızda işte 21. yüzyılın başından bu zamana kadar kayda değil ilerleme sağlandı. Önce 12 ülkede Türkiye'nin yüzyılın başında temsilciliği vardı, büyükelçiliği vardı. Bu rakam günümüzde 45'e çıkmış durumda. Yani Afrika'ya giriş kapısı her ne kadar Mısır olarak kabul edilse de Cezayir'de gerek Afrika Birliği Teşkilatı içerisinde gerek İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde çok önemli bir aktör. Önümüzdeki zaman diliminde iki ülke arasında ticari siyasi ilişkilerin daha ileri aşamaya taşınması beklenebilir.
0: Peki, çok teşekkür ederim. Şimdi Sayın Keleş, yine sahaya döneceğim müsaadenizle. Dış politikaya da çünkü sahadan yansıyanların etkisi olduğunu düşünüyorum bu anlamda. Bu sene dolanan mühimmatlar öne çıkıyor değerlendirmesi var. İşte sivrisinekten bahsediliyor mesela. Yine akıllı mühimmatlardan bahsediliyor. Sizin izlenimleriniz ne yönde? Sahada hani siz neler gördünüz? Biraz onları konuşalım. Sonrasında Kaan'a İspanya'nın ilgi göstermesini soracağım.
1: Şimdi bu dolanan mühimmat dediğimiz bunlara yazılımında hedefleri veriliyor, yükleniyor ve ondan sonra otonom olarak gidiyor. Yapay zeka destekli bunlar. İşte bu sivrisinek de öyle. Ve bu hedefine giderken engelleme hallerinde yön değiştirebiliyor. Bu sayede karşıdan gelecek hava savunma sistemlerinin mühimmatlarına da yakalanmadan doğrudan hedefini imha edebiliyor.
0: Bir de sivrisinek sürüsü gibi görüntülere bakıyorum da.
1: Evet, evet. Bir de sürü halinde de hareket edebiliyorlar. Yani bu bizim işte cep telefonlarımızda veyahut da arabalarımızda kullandığımız uydu destekli navigasyon sistemini kullanmıyor bunlar. O yüzden dışarıdan müdahale de mümkün olmuyor. Şimdi bunların K2 var. Sivrisinek var. Bir de mızrak var. Şimdi bunları orada da gördüm. Bunlar sürü halinde hareket edebiliyorlar ve menzilleri çok iyi. 1000 kilometre üzerinde menzili var.

0: Yani İran mesela o şahitleri gönderir. Gönder Unut. At Unut diye evet. geçer bunlar. Konumlamayı veriyorsunuz. Bu konumlamaya göre dolana dolana gidiyor ve hedefini imha ediyor. Kaçış neredeyse imkansız. Bunlar küçük fakat işlev olarak baktığımız zaman hedefi imha etmede gerçekten de başarılı. Şimdi bu İspanya'nın adımı çok enteresan geldi
1: Kaan
0: bana. Kaan meselesinde.
1: Şimdi ben Hürjet'ten sonra kapıyı açtık mı acaba Avrupa'ya, bir güney kapıyı diye düşündüm, güneyden kapıyı.
0: Tabii ki açtık. Şimdi biraz evvel daha ben programı başlamadan önce siz Belçikalı bir analistin sözlerini de yayınlandı. Orada Avrupa'da da aklı başında olanlar bir şey farkındalar artık. Yani Amerika'ya güvenerek, güvenliği ona ihale ederek kendi güvenliğinizi sağlayamıyorsunuz. Ve Avrupa yıllarca kendi güvenliğine yatırım yapmak yerine zenginleşmeye gitti. Halkını çok zenginleştirdi. Savunma harcamalarını kıstılar. Ama şu an geldiğimiz noktada bu yaklaşımları yüzünden şimdi Amerika NATO'dan çekiliyorum dediği anda Avrupa diyor ki biz ne yapacağız? Çünkü kendilerini koruyacak sistemler geliştirmemiş bunlar. Yatmışlar resmen. Özellikle Almanya, Japonya ve diğer Avrupa ülkelerinin birçoğu yıllarca hep ön alırken sonra bakıyoruz ki Türkiye'nin hızı karşısında bunlar yaya kalmışlar. O nedenle şu anda İspanya'da şunu görüyor. Tamam Amerika'dan alalım F-35'leri de bu F-35'lerin bir açmazı var. Bizi çıkardılar biliyorsunuz F-35'lerden. F-35'lerin açmazı şu. Amerika bu F-35'leri sattı. Her ülkeye özgürce vermiyor onları. Mesela İsrail için ayrı bir versiyon üretiyor. Yazılımı farklı onların. İsrail yazılımlarına müdahale edebilme imkanına sahip. Fakat Güney Kore'ye satıyorlar mesela. Güney Koreli bir pilotun sözünü dün gibi hatırlıyorum. Diyor ki biz diyor uçağa bindik, çalıştırmamız için kod almamız lazım Amerika'dan, Pentagon'dan. Kod gelmezse uçak yerden kalkmıyor. Bu demektir ki elinizdeki uçağın parasını verseniz bile dizginler başkalarının elinde. Şimdi son zamanlarda ABD ile İsrail ile ve İspanya arasındaki ilişkiler gergin. Ve o yüzden de İspanya haklı olarak diyor ki bunlara güvenirsek diyor başımıza ne geleceği ortada. Körfez ülkelerinin başına ne geldiyse aynısı bizim de başımıza gelir. Türkiye ise sattığı ürünlerle ilgili Amerika gibi bir anlayışla hareket etmiyor. Ortak geliştirme niyetiyle, kazan kazan mantığıyla hareket ettiği için Türkiye'ye yönelmeleri gayet mantıklı.
1: Peki. Sayın Güler, buradan devam edelim efendim. Siz nasıl okuyorsunuz? Bir yandan da mesela şimdi işte bu Kaan'la ilgili muhalif medyanın sesi olanlar işte ya bu uçmaz, tartar tekerine motor takmışlar falan diyordu. Vilede sopası koymuşlar diye dalga geçiyordu. Yani İspanyollar herhalde böyle düşünmüyor. Onlar bu işler ciddiye mi alıyorlar? Hürjet'i beğendiler. Acaba Hürjet'i yapan bunu da yapar diye bir kanaat mı oluştu? Aynı zamanda mesela işte Kızıl Elma'da daha envanter işte yakında girecek ama şimdiden ihracat başarısı oldu. Talipleri artıyor. Bu anlamda rüştünü ispat ediyor mu Türk savunma sanayisi Avrupa'ya özellikle? Siz nasıl okuyorsunuz? Bize ne kazanımlar getirecek bu hamleler?
2: Evet, yabancılar da aslında Türkiye'nin savunma sanayi alanında kaydettiği ilerlemeleri çeşitli raporlarında dile getiriyorlar. Türkiye'nin yaptırımlarla, ambargolarla karşı karşıya kalması, Kıbrıs'tan sonra, Kıbrıs müdahalesinden sonra adeta tecrit edilmesi, ulusal savunma sanayinin giderek artan bir şekilde güçlenmesinin kapısını araladı. Çarpan etkisiyle savunma sanayimizde gelişmelere tanık oluyoruz. Geçen sene rakam farklı olabilir fakat benim hatırladığım Türkiye'nin savunma sanayi ihracatı 10 milyar dolar
1: seviyesinde. Evet, 11 milyar dolara yakın, evet, o civarda.
2: Evet, bu daha yüksek bir rakama da gidebilir. Verilerin toplanmasında belli periyotlar.
1: Mesela bu sahada arasında 8 milyar dolarlık anlaşma imzalanması hedefi var ki hani fena gitmiyor diye değerlendirmeler geliyor.
2: Tüm bağımsız objektif bakanlar Türkiye'nin bu alanda çok önemli bir atılım içerisinde olduğunu görüyorlar. Esasen İspanya'dan önce, İspanya'yla belki de eş zamanlı olarak Hürjetleri esas aldığımızda Endonezya'yla da bu Kaanların satışı konusunda bir mutabakat sağlanmıştı. Körfez

0: Mafyasındaki ülkeler de alaka ilgi gösteriyorlar. Bu savaşın sonunda belki de orada ABD'nin etkisinin, nüfuzunun savunma sanayi alanında kırılmasına da tanık olabileceğiz. Tabii Türkiye bir NATO ülkesi. NATO'da silah sistemlerinin yekpare bir görünümü var. Esas itibariyle işte ateş gücü veyahut da ateş standardı gibi bir teknik isim kullanıyorlar. NATO standartları çerçevesinde savunma sanayi örgütleniyor. Buradan aslan payını alan aktör ABD. Fakat yavaş yavaş bunun da önemli ölçüde kırıldığını görüyoruz. Türkiye'nin savunma sanayi alanında kaydettiği ilerleme, savunma yetenekleri, askeri kapasitesi öte taraftan Avrupa'da dikkat çekiyor. Türkiye'yi şimdi Avrupa içerisinde dışlama yönünde bir takım girişimler var. Daha doğrusu Avrupa Birliği üyesi ülkeler Türkiye konusunda ikiye ayrılmış durumdalar. En başından beri böyleydi fakat şimdi çok daha belirgin, bariz hale geldi. Türkiye Batı sistemine önümüzdeki zaman diliminde aynı zamanda savunma ve güvenlik konularında çok önemli katkı yapabilecek. Bunu yatsımak siyasi feraset eksikliğidir. Dar bakış açısında yansıtır şeklinde Batı kamuoyunda da Türkiye'nin bu kaydı ilerlemelerin göz önünde alınmaması eleştiriliyor. Bu aynı zamanda savunma sanayi alanında kaydettiğimiz ilerlemeler bizim bağımsız dış politika kapasitemizin pratiğe yansımasına da kapı aralıyor. Mesela Cumhuriyet tarihinin başından bugüne kadar herhalde son 10-15 yıl içerisinde elde ettiğimiz özgürlüğü daha önceki zamanlarda sahaya yansıtmamız mümkün değildi. Çünkü pek çok açıdan NATO ittifakına bağımlıydık. Yahut da ekonomik, askeri kapasitemiz sınırlıydı. Şimdi savunma sanayi alanında kaydettiğimiz ilerlemelerin yansıması olarak Türkiye dış politikada da bağımsızlıkçı bir çizgiyi giderek bunun yelpazesini.
1: Peki, şimdi Sayın Kereç biraz savaş gündemine döneceğim. Yani Türkiye'deki bu gelişmeler de önemli ama savaş gündemi de dünya tarafından yakından takip ediliyor. Birkaç sorum var. Bir tanesi mesela, sizce köşeye sıkışıyor mu? Yani mesela ABD Senatosu'nda işte 30 kongre üyesi İsrail'in bu nükleer kapasitesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren bir mektup paylaşıyor ve diyor ki İsrail nükleer kullanma kırmızı çizgileri ne? Yani hani işte bu soykırım yapan kafa bu nükleer silahları kullanıp kullanmayacağına dair bir garantimiz var mı diye soruyorlar. Öbür taraftan bugün işte gündeme yansıdı. Hazreti Meryem heykelini taciz eden bir İsrail askeri işte ona sigara içirmeye çalışıyor heykele. Sigara sağlığa zarardır bu arada. Ama hani işte Hazreti İsa heykelini parçalayan bir kafa vardı. Zulmü hayat biçimi haline getirmiş bir İsrail mi var karşımızda? Sizce gidişat nasıl bu anlamda?
2: Yani İsrail açısından bakarsak bir de Amerika'da halkın İsrail'e verdiği destek çok düştü. Çünkü İsrail'in yaptığı o insanlık dışı muameleler er ya da geç vicdan sahiplerini harekete geçirebilirdi. Bir de tabii sizin sözünüze bakın, Amerika'da oradaki kongre veya temsilciler meclisi üyelerinden böyle bir talep geldi. İsrail'in elinde nükleer güç var ve bunların
1: hangi şartlarda verip yani bunun önündeki önlem ne diye soruyorlar. İsrail bunu bir yere atarsa
2: ne olursa kullanır bunu. Evet. Sınır ne?
1: Evet.
2: Bunu soruyorlar. Bu aslında İsrail ciddi olarak sıkıştıran bir şey. Bugüne kadar İsrail elinde ne var dedi ne de yok dedi. Yani bende nükleer silah yok da demedi, var da demedi. Fakat biz sızıntılardan orada nükleer silah olduğunu biliyoruz. Çünkü mühendisi açıkladı bunu.
1: Doğru.
2: Mordehai Vanunu ismini de söyleyelim. Onun açıklaması. Şimdi İsrail Amerika'da böyle bir sıkıştırılmaya geldi. Avrupa'da da var şimdi aynı şekilde. Avrupa'dakiler de şunu diyorlar.
1: Sen Sumut filosu saldırısı Avrupa'yı da evet, çok rahatsız etti.
2: Evet, çünkü orada Avrupa ülkelerin vatandaşları da vardı Sumut filosu içerisinde. Onlara karşı da yaptığı korsanlık nedeniyle Avrupa'nın da buna İsrail'e karşı bir adım atması gerektiği yönünde talepler var. Tabi İsrail'in bir de Hristiyan, Yahudi, Hristiyan, Müslüman fark etmiyor. Geçenlerde bir rahibeye yolda yapılan saldırıyı hatırlıyoruz. O İsrailli eli silahlı teröristleri var. Sivil yerleşimci dedikleri güya. Şimdi tüm bunlar aslında İsrail'in yıldızlarını tek tek döküyor.
1: Mesela Güney Kıbrıs Rum yönetimine tepki var. Niye? Çünkü Güney Kıbrıs'taki arazileri bu İsrail'e sattılar. Şimdi diyor ki Güney Kıbrıs Rum kesimindeki Rumlar, bunlar işgal ettikleri ya da işte satın aldıkları yerleri bizi sokmuyor artık. Köylere gidemiyoruz diye söylüyorlar.
2: Evet, orada kilise var. Kiliseye gidemiyoruz bunlar şimdi. Yani. Ne bekliyordunuz? Ne bekliyordunuz? Yani Gazze'de bebek katletmekten zevk alan, zevkle yapan bu adamlar sizi kiliseye sokar mı? Parasını da verdiler. Siz de kuzu kuzu sattınız. Şimdi kiliseye giremiyoruz. Demek ki burada vatan toprağının satılmaması gerektiğini...
1: O zaman Rum kesimi de aslında yanlış hata oynuyor diyebilir miyiz? Türkiye karşıtlığı üzerinden böyle İsrail yanaşmaya çalışıyorlar ama Atina yönetimiyle beraber aslında çok stratejik hatalar mı yapıyorlar?
2: Durun. Bakın, kural şudur İsrail açısından. Bunlar kendilerinden başkasına dost olmazlar. Menfaatleri varsa yakın dururlar ama asla dost olmazlar. Bunu 1910'lu yıllarda bu Filistin'e yerleşmeye çalışan, toprak satın almaya çalışan Yahudiler söz konusu olunca Osmanlı döneminin dahiliye nazırı bölge valisine, kaymakamına bir mektup gönderiyor. Diyor ki bunlara, diyor, toprak satışına müsaade etmeyin diyor. Çünkü bunlar İşgalci ticaretle olsun. Uğraşıyorlar. Bulundukları yerlerde hemen bir nevi gettolaşma, yani kendi sınırlarını çiziyorlar ve içlerine kimseyi almazlar. Ticaretlerini de kendileriyle yaparlar, birbirleriyle yaparlar. Bunlara toprak satmayın. Ayrı bir yapılanmaları var. Mealinde bir mektubu var, tahmimi var. Yani burada Güney Kıbrıs Rum yönetimi biraz akıllı davransa bunların su ipiyle kuyuya inilmeyeceğini bilir. Yarın bir gün biz İsrail, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanistan, bunlar şimdi bizimle bize karşı böyle bir ittifak oluşturuyorlar. Ama gerçek bir durumda Türkiye'nin karşısında bunların hiçbirini tutunamayacağının farkındalar.
1: Tabii bir İsrail'in... Fransız yorumcu da İsrail kanalında bu ifadeyi kullandı. İşte bir tane İsrail'e eski asker bağlanmış, diyor ki işte İran'dan sonra sıra Türklerin kafasını koparmaya geldi diyor. Evet. Orada işte bir tane Fransız yorumcu var, diyor ki ya bak, diyor, hani böyle şeyler ekranlarda söylemeyin. Türkler, diyor, sizin bildiğiniz milletlerden değildir. Hani bir de bu kibiriniz, diyor, sizi bir uçuruma sürüklüyor, diyor, İsrail olarak, diyor, artık bir aklınızı başınıza devşirin, diyor. Yani bölgede, diyor, yaptıklarınız artık kabul edilebilir sınırları aştı demeye getiriyor ve kibirlisiniz, diyor, açık açık. Yani hani bu kibirinizin, diyor, karşılığı, diyor, ağır olur, diyor. Yani Türk tarihini bir okumalarını tavsiye ettim ben az önce yayında konuşurken meseleyi. Çok bu anlamda bir kafalarda böyle bir tuhaf bir kafalar var yani. Hani...
2: Yani şimdi bunların ilk düğme yanlış iliklendiği için arkası da hep yanlış gidiyor. Doğru. Sebep de şu, kendilerini üstün varlık olarak, evet, görüyorlar.
1: Bu goyim, diğerleri işte yaban hayvanı, biz, evet, üstün ırkız, evet, meselesi çok tuhaf bir yere
2: güç
1: gidiyor.
2: Güç zehirlenmesi böyle.
1: Peki. Şey. Sayın Ülker, Hürmüz meselesini de size soracağım efendim. Ne oluyor, ne bitiyor, bizi biraz bilgilendirseniz şöyle. Trump işte bir özgürlük projesi getirdi, sonra Suudi Arabistan duvarına çarptı diyenler var. En azından CBS böyle iddia ediyor. Bir yandan İngiltere ile Fransa'nın işte Hürmüz'e güvenliği sağlamak için iştahlanmaya başladığı yönünde yorumlar var. Öbür taraftan Avrupa ülkelerinde %6,5'u bulan aylık enflasyonlar geldi. Ortalama 3,5 geldi Avrupa bölgesinde. Hani bizde de 4,17 geldi ama Avrupa bile böyle bir titriyor enflasyon karşısında. Daha ne kadar sürdürülebilir bu kriz?
0: Yani kesin bir şey söylemenin zorlukları var. Çünkü Trump'ın çelişkili açıklamalarını yorumlamaktan 3 ay içerisinde tüm dünya yoruldu, biz yorulduk. Adam çünkü istikrarsız açıklamalar yapıyor, adeta karnından konuşuyor. Herhangi bir ifadesini ciddiye almak da gerekmiyor. Bunu müzakere pozisyonu olarak dile getiriyor. Mesela pek çok açıklamalarında ortak olan husus şu... İran'ı tahrip ettik, hava kuvvetlerini yok ettik, donanmalarını yok ettik. Sürekli bizi arıyorlar, bizimle müzakere yapmak istiyorlar. Eğer bizim dediklerimizi kabul etmezlerse onlara çok güçlü bir saldırı yapacağız. Bu mealde adeta bozuk bir plak gibi çeşitli açıklamaların arasında Trump bite diye bunları tekrarlıyor. Şimdi en son İran'ın bildiğiniz gibi bir müzakereler temelinde 12 maddelik bir plak planı vardı. Ve Trump özgürlük filosu oradaki özgürlük operasyonunu sona erdirdiğini, ondan vazgeçtiğini açıkladı. Arkasından dedi ki yani kendilerine 48 saat süre veriyorum. İşte bu bahsettiğim esaslar temelinde ABD'nin öngördüğü çizgiyi kabul etmediklerini bize bildirsinler dedi. Çok muğlak kaldı. Yani Trump'ın neyi kastettiği muğlak kaldı. Aslında İran'ın bu konudaki teklifine, önerilerine baktığımızda 3 noktada fokuslandığını görüyoruz. Birinci olarak Hürmüz Boğazı'nın açılması. İkinci olarak nükleer atom enerjisi meselesi. Üçüncü olarak da bir bölgesel güvenlik yapılanması. Buna Rusya ve Çin'in garantör olması, ABD ile İran arasında saldırmazlık anlaşması yapılması gibi hususlar spesifik olarak burada Boğaz'a, Hürmüz Boğazı'na odaklanacak olursak ortaya çıkan fotoğraf şu. Hürmüz Boğazı'nda 28 Şubat öncesi seyri sefer serbestiyeti vardı. Fakat bugünkü konjonktür koşullar İran'a çok önemli bir avantaj vermiş durumda. İran, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne taraf olmamasına karşılık bu kriz patlak verdikten sonra, özellikle abluka uygulanmasından sonra şu görüşü savunmaya başladı. Hürmüz Boğazı'nın önemlice bir kısmı İran'ın ulusal egemenlik alanıdır. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi 12 mil karasularını sahildar devletin ilan edebileceğini öngörüyor. Dolayısıyla burada savaş döneminde blokaj uygulayabilirim ve savaş olmayan dönemlerde de gemilerin geçişi konusunda işte bir geçiş ücreti talebinde bulunuyor. Hakikaten baktığımızda bir belirsizlik var. Sözleşme çerçevesinde önceki zamanlarda transit geçit hakkı vardı. Savaş gemilerinin, ticaret gemilerinin, hava araçlarının su yollarından transit geçiş hakkı söz konusuydu. Bu savaş döneminde ve İran'ın ileri sürdüğü argümanların hukuki boyutları güçlü. Yani bir taraftan Hürmüz, öte taraftan Babil, Mendaf ve Malakka boğazlarının statüsü hakikaten muallakta, ama önümüzdeki zaman diliminde bu tip sürprizler yaşanmaması için bir taraftan da arayışlar devam ediyor. Az önce siz de söylediniz. İngiltere, Fransa öncülüğünde 10-15 gündür 40'a yakın ülkenin dışişleri bakanları, devlet başkanları telekonferans yöntemiyle bu meselenin çözüme kavuşması için görüşüyorlar. Ben esasen Trump'ın da burada kendisinin de yer alması halinde, ABD'nin de yer alması halinde bir boğazlar geçiş rejimini kabul edebileceğini düşünüyorum. Şu an itibariyle yani önce İran blokajı kaldıracak, arkasından abluka kalkacak. İran bunda ısrar ediyor. Bir de mutlaka geçiş ücreti alınması konusunda ısrar ediyor.
1: Çünkü İran ekonomisi şu an ciddi bir hasar görmüş vaziyette, evet. Ve uluslararası bir destek olmadan toparlanmaları herhalde zaman alacak.
0: ABD tarafı ise yani buna karşı çıkıyor, fakat bir şekilde bu mesele müzakerelerde gündeme gelirse, ben Trump'ın pragmatist bir iş adamı olduğunu da biliyorum. Neticede Zengezur koridoru bakımından da oraya sahip çıktı. Bir Amerikalı şirket oranın işletme hakkını aldı.
1: Adını da Trump koridoru yaptı.
0: Evet, evet. Adı öyle oldu. Nahçıvan ile Azerbaycan ana karası arasında Ermenistan topraklarından geçen koridorun adı 99 yıllığına Amerikan şirketi aldıktan sonra Trump koridoru oldu. Şimdi burada da Hürmüz Boğazı komisyonu yahut da rejimi oluşturulursa, Amerika'da işin içinde olursa pekala çözüme kavuşabilir. Fakat ABD'de, evet, acaba Trump yani bağımsız hareket edebiliyor mu? Üzerinde baskı var mı? Bu konu yani muallak. Çünkü çelişkili açıklamalarının büyükçe bir bölümü de kendisine yapılan baskılardan kaynaklanıyor. Yahudi lobisi İsrail bu savaşı bitirmek istemiyor. Savaşın.
1: Yani bu hamur daha çok su kaldıracak hocam, o zaman süren bitti ama.
0: Yani öyle gözüküyor. Çünkü Ukrayna Savaşı'nın üzerinden 4 yıl geçti. 5. yıla girdik. Şimdi bunun da böyle mucize bir formülü yok. Aslında İran temel parametreleri ortaya koydu ve bunlar arka kapıda müzakerelerle şekillendi. Fakat uranyum konusunda ABD kendi emrivakisini İran'a dikte etmek istiyor. İran da bunu ulusal egemenliğine müdahale olarak kabul ediliyor. En önemli mesele bu. Hürmüz'ün ben aşılabileceğini düşünüyorum.
1: Peki. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İrfan Kavülger ve stratejist İbrahim Keleş bizimle de sağ olun, var efendim. Çok teşekkür ederim kıymetli yorumlar için. Hoşçakalın diyorum. Ve devam ediyoruz efendim.

0: İstanbul'da çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam farkındalığı için anlamlı bir etkinlik düzenlendi. İstanbul İl Milliyetin Müdürlüğü, Yıldız Teknik Üniversitesi ve YEKAV işbirliğiyle gerçekleştirilen Erguvan Çevre Ödülleri Töreni ve Sürdürülebilir Tabiat Festivali gençleri doğayla buluşturdu. Festivalde hem çevre temalı etkinlikler düzenlendi hem başarılı öğrencilere ödülleri takdim edildi.
1: Doğa dostu yaşam kültürü bu kez festival alanında anlatıldı. Öğrenciler doğayla iç içe bir gün geçirerek hem eğlendi hem öğrendi. Başarılı projeler ödüllendirildi.
2: Oradaki dalları kullandım. Sonra dalları böyle yaptık. Sonra atın çorabını taktık. Dallara çorap taktık. Sonra bağladık. Sonra kumaşlardan saçlarını yaptık.
3: Gayet çevreci bir yer. Çok hoşuma gitti. Kendi smoothie'lerimizi bile yapabiliyoruz.
4: Biz burada öğrencilerimizle geri dönüşüme atılacak kumaşları ya da annelerimizin sandıklarından çıkan doğal pamuk kullanılan dokuma kumaşları bal mumlarıyla birleştirerek saklama bezleri oluşturuyoruz.
1: İstanbul'da çevre duyarlılığına dikkati çeken önemli bir organizasyona imza atıldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Yeşil Kalkınma Vakfı'nın işbirliğiyle düzenlenen Erguvan Çevre Ödülleri Töreni ve Sürdürülebilir Tabiat Festivali, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.
5: Öğrenciler arasında çevreyle ilgili kısa film yarışmaları, resimler, poster, çocuklar çevreyle ilgili duyarlı olsunlar, o konuda bir şeyler yapsınlar, hissetsinler diye söylüyorum. Onun için hep gelirken de onu düşündüm. Dedesi, babaannesi, anneannesi altında gölgelenemeyeceği ağacı dikmeye devam eden toplumları yıkamazsınız. Bu çocukların da bunları görmesi ve yaşlandıklarında da ağaç dikmeye devam etmeleri, hayvanları sevmeleri, sokaktaki kuşlara yem vermeleri soğuk zamanlarda, köpeklere, kedileri beslemeleri, hep bunlar aslında görerek yapılan, öğrenilen şeyler. Belki sınıflarda, derslerde değil. İşte onları böyle bu şenlik içerisinde burada yaşayarak görmelerini sağlamak için vakıf olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
6: Eğitimin en büyük amacı çocuklara hayat hazırlamak ve farkındalık oluşturmak. O yüzden onlara kalıcı ve hayat boyu bir sorumluluk duygusu veriyoruz. Sürdürülebilirlik, ekolojik denge ve çevre duyarlılığı aslında Türk Milli Eğitim Sistemi'nin de en önemli çıktılarından birisi. Bu sebeple İstanbul'da tüm kademelerdeki okullarımıza bu farkındalığı artırmakla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Sivil toplum işbirliği yapıyoruz, üniversite işbirliği yapıyoruz.
1: Gün boyu süren festivalde öğrenciler hem eğlendi hem doğa dostu yaşam konusunda farkındalık kazandı. Festival alanında kurulan etkinlik noktalarında öğrenciler takım oyunları, okçuluk ve resim etkinlikleriyle keyifli anlar yaşadı.
7: İklim değişikliğinin baskısını görüyoruz. Bütün bunların etkilerini daha oluşmadan önce tedbirini almamız lazım. Bunlar da ancak geleceğin mimarı olan çocuklarımızla başlayabilir. Onları burada hem ağırlamaktan hem bu bilinci vermekten dolayı çok memnunuz.
8: Öğrencilerimizin, çocuklarımızın doğayla buluştukları büyük bir buluşma olarak da nitelendirebiliriz. Çocuklarımız burada doğayla birlikte, doğayla iç içe, doğayı yaşayarak doğayı öğreniyorlar aslında. Dolayısıyla onlar buradaki atölyelerle, oyunlarla, projelerle çevre bilincinin oluşturulmasına da çok önemli bir katkı sağlıyorlar.
1: Doğa temelli eğitim anlayışını ön plana çıkaran organizasyonda sürdürülebilir yaşam kültürünün genç nesillere aktarılması hedeflendi. Öğrenciler için hazırlanan atölye alanları ve sosyal etkinlikler büyük ilgi gördü.
9: Anaokulundan ilkokula, liseye ve üniversiteyi de bu paydaşlığımıza dahil ederek ev sahipliğimizi üniversitemiz yapıyor, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bugün. Öğrencilerimizle birlikte tekrar doğanın önemini hissettirmeye çalışıyoruz. Toprağa dokunsunlar, çiçeği, böceği hissetsinler diye uğraşıyoruz.
1: Festivalin devamında gerçekleştirilen Erguvan Çevre Ödülleri Töreni'nde ise çevre ve doğa temalı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. İlkokul, ortaokul ve kısa film kategorilerinde başarılı olan öğrenciler sahneye çıkarak ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı.
0: Ben veda ediyorum. Akşam haberlerinde Kaan Yakupan sizlerle olacak efendim. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi? Albayrak Finans,
3: yarını güvenle planlar. İhtiyaçlara büyük kolaylık, Trendyol büyük indirim günlerinde. Hem de peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Hadi alışverişe başla.
4: Arabam.com'u eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. Bu süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.

Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.

0: de telefonları şak diye beşleme zamanı.
1: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
0: Bu telefona ne deriz?
2: Vay,
1: çok güzelmiş ya. Ha,
0: onun özellikleri
3: budur
0: de.
3: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
0: Ha? Hayırlı olsun diyeyim.
1: Şuna da bir bakabilir miyim?
4: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
5: Turkcell gücünde 5G.
6: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
7: Canım Cimri.
8: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: CHP'nin gündemindeki 3 başlıktan 1. Butlan. Mutlak butlan ceza davası ayağında İBB yolsuzluk ve rüşvet davasında adı geçen Adem Soytekin'in dinlenmesine karar verildi. Çünkü Soytekin ifadesinde demişti ki kurultay için kullanılmak üzere Kiptaş'tan birkaç daire bildiğiniz gibi de iddialar. O mahkemede dedi ki o zaman ya bu iddiaları bir dinleyelim, çağırın gelsin Adem Soytekin. Butlan bu. Ceza davası için söylüyorum. Bunu koyun kenara. İki, böcek. Oğlu Gökhan Böcek 24 kilogram altın nedir ya? 24 kilogram bilmiyorum altın.
1: Ben bir şey de
0: o Finike'deki döviz bürosunun sahibi konuştu. Silinen görüntüler savcının önüne gitti. 24 kilogram altın getirmiş, götürmüş.
1: Nereden geliyor
0: eşlerine abi? Eşlerine ne iş yapıyor kocanız diye sor. Eşlerine diyorum, hem eski eşi.
1: Kimin
0: dinlendi?
1: Eski eşi?
0: Gökhan Böceğin hem eski eşi hem yeni eşi, ikisine de
1: Muhittin kocanız... Böceğin, Muhittin Böceğin eski eşi yok mu?
0: Muhittin Böceğin yok. Muhittin Böcek evli.
1: Ha tamam. Tamam. Bak karıştırdı ben. Eşli eşi deyince tamam.
0: Yani şu anda hali hazırda devam eden bir evliliği var.
1: Abdülkadir.
0: Sen dur tamam. Sen karıştırma normal, ben sana onu içeride anlatacağım. Burada tamam. Yayında anlatmam. İki, eşlerine Gökhan Böceğin soruyorlar. Kocanız ne iş yapıyor?
2: Bilmiyoruz diyor.
0: Bilmiyoruz. Kocanız ne iş ya, bu para nereden bilmiyorum diyor. Eş. Eş bunu söylüyor. Bunu da koy kenara.
1: FETÖ'cüler gibi.
0: Üç. Geldik seninkine. Geldik seninkine.
1: Benimki hangisi? Tanju Özcan.
0: Hiç unutamadığım bir hikaye. Bir Bolulu gelip bana başkanım çocuk sahibi olamıyorum. Lütfen yardımcı olur musunuz dediğinde ben nasıl ne yapabilirim diyecek seviyesizlikte.
1: Aynen.
0: Kürsüde meclisi yönetirken hanımefendi bana el sallamayın ben evliyim diyecek kadar komik. Tabii. Tamam mı?
1: Şap atacak kadar da
0: mahkemede daha önce reddettiği Öznur Çağlı'yla ilişkisini kabul etmiş. Bu mesajların tarafı olduğum için eşime karşı bir özür borcum var demiş.
1: Hadi canım.
0: Tabii demiş.
1: Ama hepsini bir kısmını kabul ediyor. Bir kısmını kuzeni yazıyor. Şaka değil, detay okudum abi. Bir kısmını kabul ediyorum ama diyor hepsi benim paraydı diyor. Ya hocam bu saatten sonra böyle şak diye önünde yakalanmışsın. Pat diye düşmüşsün. Fotoğraflar yayılmış. Mesajlar çıkmış. Ne edeceksin? Sevgili Özge, ne yaparsın bu saatten sonra? Ne yapabilirsin? Pişkinliğin dibine okursun artık. Mesajların bir kısmı bana ait demiş. Bir kısmı da bana ait değil demiş. Ya sevgili var ama bu kadar ileri gitmedik demiş. Hatta ne demiş, bir tanesi 21 değil 25 diyen kim?
0: Kendisi. Uşak Belediye Başkanı.
1: Ha, Uşak, başkan.
0: Barış Yarkadaş'a. Evet ben otelde bir belediye çalışanıyla basıldım. Doğru. Ama yanlış olan şey onun 21 yaşında olduğu iddiası. 25 yaşında demiş.
1: Bir tanesi de şöyle demişler.
0: Toparlan 25'te konuşmaya gerek yok. Ya. Toparlan hadi gidelim. 25'miş ya. Hayır, ya 40 gündür bizi konuşturuyor ya. 25'miş ya.
3: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor.

0: hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
2: Sadece telefona bakıyordum.
3: Hava sıcaktı. Şuradan şuraya kassız giderim dedim.
4: Saatlerdir yoldayım. Şurada eve ne kaldı diye kendimi zorladım.
3: Kasksız olmayı, rüzgarı hissetmeyi özgürlük sanmıştım. Ama hata yapmışım.
4: Durup bir 10 dakika dinlenmeye üşendim. Kendime biraz fazla güvendim. Hata yapmışım.
2: Hiçbir şey duymuyordum. Bir adım daha attım. Meğer büyük bir hata yapmışım.
4: Ben o gün şanslıydım.
5: Ülkemizde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında en büyük pay %99'la insana aittir. Onun için diyoruz ki trafikte küçük hata yoktur. Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati Cuma 20'de 24.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 7 Mayıs gündemde öne çıkan gelişmeler ve detaylarla 2 saat boyunca birlikte olacağız. Önce birkaç başlığı paylaşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Ankara'da bir misafiri var. Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun. İkili görüşmeler gerçekleşiyor. Sonra heyetler arası yüksek düzeyli stratejik işbirliği anlaşması, bir takım anlaşmalar da imzalanacak bugün. Sonra bir de nişan tevcih töreni de olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuk Cumhurbaşkanı onuruna bir yemek de verecek. Yoğun bir program. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da önemsediği bir misafir. Kameraların karşısına da birlikte geçecekler. Şu anda hangi safhadayız, hangi aşamadayız? Birazdan Ankara'dan detayları öğreneceğiz. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakereleri tek bir sözcükle ifade etmek gerekirse bulunduğumuz noktayı belirsizlik diyebiliriz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan farklı açıklamalar geliyor. İran dinlemede, beklemede, o 14 maddelik anlaşma, uzlaşma metni üzerinde hala bir mutabakat yok. Ama gelinen noktayı, şu anda neler yaşandığını, gün boyu hangi açıklamalar yapıldığını, ki önümüzdeki dakikalar içerisinde yine Amerika Birleşik Devletleri'nden, Trump'tan yeni açıklamalar olmasını bekliyoruz. Çünkü ikili temasları var. Brezilya Cumhurbaşkanını kabul edecek Beyaz Saray'da. Belki orada İran Savaşı'na gelinen duruma dair açıklamaları olabilir. Hepsini ekrana getireceğiz. Dosta güven, düşmana korku desek yeridir. Belki dillere pelesenk olmuş bir kalıp ama gerçekten de öyle. Saha 2026. Üçüncü gününde Türkiye'nin savunma sanayinde ve havacılık sanayinde geldiği noktayı tüm dünyaya hem de paydaşlara duyurduğu, gösterdiği Saha 2026'da neler yaşanıyor? Hangi yeni silahlar, hangi yeni teçhizatlar, dünya bunu nasıl algılıyor, nasıl yankılanıyor? Bunların hepsini ekrana getireceğiz. Bugün önemli misafirleri de vardı. Saha 2026'nın oradan yansıyanları ekranınıza taşıyacağız. Sumut filosuna İsrail'in hem de İsrail'den 1000 kilometre ötede yapmış olduğu o saldırı, gözlem altına alma, gözaltı, abluka, tüm bunların hepsi dünyada yankılanmaya, tepki çekmeye devam ediyor açıkçası. Ama insanlık duruyor mu? Hayır, durmuyor. Yeni bir filo Türkiye'den, Marmaris'ten yola çıkacak. Hazırlıklar hangi aşamada, şu anda neler oluyor, hangi mesajlar veriliyor, hepsini anlatacağız. Başlayalım. Girizgahta da ifade ettik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiğini.

0: Tabii ki heyetle birlikte ifade etmiştik ama yoğun bir program adım adım ilerliyor. Şimdi hangi aşamadayız, hangi noktadayız? Çünkü iki cumhurbaşkanının sonrasında kameralar önünde açıklama yapmalarını da bekliyoruz. Tüm bu gelişmeleri, bu kabulü, resmi töreni ve diğer detayları Emre Ayaz'dan öğreneceğiz. Ne olup bittiğini Emre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kıymet verdiği, önem verdiği bir misafir. Şu anda neler oluyor? İkili görüşme tamamlandı mı?
1: Kaan Yakupan ikili görüşmenin tamamlandığı bilgisini aldık. Bu konudaki görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat resmi olarak davet ettiği Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun saat 15 sıralarında resmi törenle külliyede karşılandı. Nitekim önceki gün Esenboğa'da Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat kendisini karşılamıştı ve sonrasında bugün resmi tören karşılamasının ardından ise ikili görüşme gerçekleşti. O ikili görüşmede hem iki ülke arasındaki ilişkiler hem de bölgesel ve küresel gelişme adına görüşmeler gerçekleşti ve o ikili ilişkilerin zirvesi 2006'da başlamıştı. Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk ziyaretiydi Cezayir'e o yıl ve sonrasında işbirliği ve dostluk anlaşması imzalandı. Ardından bu ilişkiler bir üst seviyeye taşındı ve yüksek düzeyli ilişki konseyine taşındı ve son olarak 2020 yılında da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla, Cezayir'deki katılımla o işbirliğinin ikinci toplantısı 2003 yılında yüksek düzeyli stratejik işbirliği konsey toplantısına dönüştü ve o ilk toplantıda bugün şu sıralar gerçekleşiyor, hatta bitme noktasına yakında diyebiliriz. Dakikalar sonra da iki lider, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun ortak basın açıklaması gerçekleşecek ve bir dizi anlaşmalarında imzalanması bekliyoruz bu kameralar karşısına geçtiklerinde. Onlarla ilgili de aslında bir takım izlenimler aldığımız nokta karşılama töreniydi. O resmi törendi. Resmi törende de kimler var diye baktığımızda Türkiye Heyetinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı vardı. Daha sonrasında Ticaret Bakanı vardı ve devamında bu tip anlaşmaların öneminin arz ettiği durumlarda enerji kısmında da önemli anlaşmaların imzalanması bekliyoruz. Özellikle Cezayir'de LNG doğalgazın satılmasıyla birlikte Türkiye'nin de enerjide çeşitlenme sağlamasıyla birlikte bu konuda anlaşmaların imzalanmasını bekliyoruz. Dakikalar sonra da iki lider kameralar karşısına geçecek diyelim. Sözü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden size bırakalım.
0: Emre Ayaz, teşekkür ediyoruz. Emre de anlattı. Tabii ki önemli bir ziyaret, anlaşmalar imzalanacak. Sonra kameralar karşısına geçilecek ama o açıklamalardan önce Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da değerlendirmeleri oldu. Türkiye-Cezayir İşbirliği Forumu'nda iki ülke ilişkilerinde yeni bir döneme girildiğini açıkladı. Bolat, yatırım fırsatlarına dikkati çekti. Karşılıklı ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkartılacağını söyledi.
2: Türkiye-Cezayir ilişkilerinde gerçekten çok güzel gelişmeleri yaşamaktayız.
3: Türkiye-Cezayir ilişkilerinde ivme artıyor. Yeni dönemin kapısı aralandı.
2: Türkiye-Cezayir'in dördüncü büyük ortağı. Cezayir'de bizim güçlü bir ortağımız. Ticarette Afrika'da üçüncü en büyük ortağımız.
3: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Cezayir İşbirliği Forumu'nda konuştu. Gündeminde iki ülke ilişkileri vardı. Bolat, ticari fırsatlara dikkati çekti.
2: Yatırımlar noktasında da Cezayir'deki 8 milyar dolara yakın 1600'den fazla yatırımcılarımızla, iş insanlarımızla petrol ve doğalgaz haricindeki en güçlü ortak Türkiye.
3: Türkiye-Cezayir arasında karşılıklı dış ticaret 2024'te 6.4 milyar dolardı. Enerji piyasalarındaki dalgalanma nedeniyle 2025'te dış ticaret 5.6 milyar dolara kadar geriledi. Hedefse 10 milyar dolarlık dış ticaret hacmi.
2: İnanıyoruz ki bu sene özellikle dış ticarette iki ülke arasında ciddi bir yukarı doğru atılım, ivme sağlanacaktır. Her iki ülke dış ticaretinin yatırımlarının önündeki ortaya çıkabilen sorunları çözme konusunda güçlü bir iradeye sahibiz ve bunu da sahaya yansıtacağız.
0: İstanbul'un yüreği ise Saha 2026 ile birlikte atıyor. Savunma sanayinde Türkiye'nin gövde gösterisi Saha Expo 2026'da 3. gün geride kaldı. Fuar tarihi anlaşmalara ve teknolojik lansmanlara ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Dünyanın konuştuğu savaş uçağı Kaan için imzalar atıldı. Tedarik süreci de başladı. Aselsan'da 5 yeni ürününü tanıttı. Adeta gövde gösterisi yaptı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de 24'de savunma sanayindeki gurur tablosunu anlattı.
4: Türkiye'nin yerli ve milli gücü vitrine çıktı. Kaan için geri sayım başladı.

0: katlanarak artıyor. Fuarın 3. gününde gözler stratejik işbirliklerindeydi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de standları tek tek inceledi. Gelişen teknolojiye ve savunma sanayi projelerine vurgu yaptı. 24'ü özel açıklamalarda bulundu.
1: Çok önemli bir fuar olarak göründü ve katılan bu kadar yoğunluğa rağmen çok büyük bir memnuniyet var ve gelen yabancı misafirlerimiz özellikle çok çok memnunlar. Türk savunma sanayi kendini aşmıştır. Bundan sonraki her fuarda bir öncekinden çok daha iyi ürünleri sergileyecek duruma gelmiştir.
0: Hava taarruzu ve deniz sistemlerine yönelik 5 yeni ürün ilk kez görücüye çıktı. Ürün çıkarma hızını 48 aydan 28 aya indirmesiyle dikkat çeken Aselsan bir kez daha büyük gurur yaşattı.
2: Hava sahasında düşman coğrafyasında bulmak istediğimiz çok uzun mesafede, örneğin hava savunma sistemi gibi, radar gibi sistemleri çok uzun mesafede gece gündüz bulut üstünde kötü hava şartlarında dahil tespit edebilen, onların durumunu çıkarabilen bir radarımız var artık.
0: Aselsan'ın fuarda ilk kez sergilediği ürünlerden kamikaze otonom sualtı aracı Kılıç'la kamikaze insansız deniz aracı Tufan oldu.
3: Çocuk etkili hat başına sahip Kolum P ve elektronik hat özelliğine sahip Kolum EB. Hava ve hava yer kabiliyetine.
0: Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da emeği geçenleri kutladı.
4: Bunlar bize, ülkemize çok büyük güç katıyor. Ben bu vesileyle bu teknolojilerin ülkemize, dost ve kardeş coğrafyalara hayırlı olmasını ve bu sistemlerin geliştirilmesine katkı sunan, emek veren herkese de şükranlarımı iletiyorum.
0: Ve tabii ki dünyanın gözünün çevrildiği 5. nesil savaş uçağı Kaan. Gurur da projede büyüktü. Milli Muharip Uçak Kaan için tarihi bir tedarik sözleşmesi imzalandı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve TUSAŞ yetkililerinin katılımıyla imza töreni gerçekleştirildi. Yani Kaan'ın tedarik süreci resmen başladı.
5: Saha 2026'ya geldiniz. Sizi karşılayan kocaman bir sürpriz var. Nedir o? Kaan Milli Marif Uçağı. Bir yandan da Kaan'la alakalı bazı iddialar dolaşıyor. İspanyol basına Türkiye ile İspanya arasında Kaan üzerinden kritik savunma temaslarının başladığını iddia etti.
6: Kızıl Elma entegrasyon projesi için imzalar atılıyor.
7: Biz burada sıralanan ürünleri yerli milli olarak geliştiriyor ve işte kahraman güvenlik güçlerimize bunları en iyisiyle teslim edebilmenin gururunu yaşıyoruz.
5: Saha 2026'da sizleri bir yandan da kara unsurları da bekliyor. Taarruz araçları ve tanklarda meraklıları için fuar alanındaki yerlerini aldı.
0: Türkiye'nin kamikaze drone atabilen insansız helikopteri de yoğun ilgi gördü.
8: Bu bizim amiral gemimiz, öyle diyelim. Bu askeri lojistik için uygulanmış bir ürün. Alp'in 200 kilometre gidecek, ondan sonra bir 10 kilometre de dronlarla hedefe kilitlenecek. Öyle bir bütün sistemleri de entegre etmeye çalışıyoruz. İHA'larımız var. Bunlar da kamikaze olarak değerlendiriyoruz. Sonra bir de meşhur Merkütümüz var. 100 bin adetlik manşetlerde olan.
5: Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Mehmetçik tarafından sahada en çok kullanılan iki unsur da burada sizleri bekliyor olacak. 40 milimetrelik otomatik bomba atar ve 12.7 milimetrelik ağır makinalı tüfek de burada.
0: Türkiye'nin savunma vizyonunu yakından görmek isteyenler için 9 Mayıs'ta kapılar halka açık olacak.
9: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı bu hafta yerli ve milli ürünlerimizin dünyaya tanıtıldığı, 120 ülkenin katılım sağladığı, her bir ürünle göğsümüzün kabardığı saha 2026'da yapıldı. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında hedefin savunma sanayinde tam bağımsızlık ve teknolojide liderlik olduğu vurgulandı ve Orta Doğu'daki gelişmeler de değerlendirildi.
0: Savunma sanayinde tam bağımsızlık hedefine vurgu yapıldı. Dünyaya güçlü Türkiye mesajı verildi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı İstanbul Fuar Merkezi'ndeki Saha 2026'da gerçekleştirildi. Gündemde elbette savunma sanayi vardı. İlk kez Saha 2026'da görücüye çıkan ve dünyanın ilgisini çeken Yıldırım Han uzun menzilli füze sisteminin laboratuvar test süreçlerinin başarıyla tamamlandığı belirtildi. Sıvı yakıtının Ar-Ge merkezinde yerli imkanlarla üretildiği anlatıldı. Füze sisteminin saha testlerinin

0: planı şekilde sürdüğü açıklandı. Bakanlık, yerli ve milli sistemler geliştirmeye ve Türkiye'nin caydırıcılık kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların süreceği mesajını verdi. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında hedefin savunma sanayinde tam bağımsızlık ve teknolojide liderlik olduğu vurgulandı. Toplantının gündeminde terörle mücadele de vardı. Son bir haftada 4 PKK'lı teröristin teslim olduğu açıklandı. Sınırlarımızı geçmeye çalışan 256 kişinin yakalandığı, 2232 kişinin sınırı geçmeden engellendiği belirtildi. Sınır ötesinde ise son bir haftada 4 kilometrelik tünelinde imha edilmesiyle Tel Rifat ve Münbiç'te toplam 789 kilometre uzunluğunda tünel imha edildiği duyuruldu. Ve Orta Doğu'daki gelişmeler. Toplantıda ateşkes sürecine rağmen İsrail'in uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ettiği belirtildi. İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıların ve Gazze'deki insani krize karşı toplumun sorumluluk üstlenmesi gerektiğinin altı çizildi. Uluslararası topluma çağrı yapıldı.
1: Gazze'de ateşkese rağmen zulüm dinmezken, bölgedeki ablukayı kırmak için yola çıkan Sumut filosuna İsrail müdahalesi de kamuoyunda tepki çekmeye devam ediyor.
2: Gazze'de İsrail ablukasını kırmak için yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail tarafından engellenen Sumut filosu hala dünyanın gündeminde. Gözaltına alınan aktivistlerden ikisi İsrail'e götürülmüştü. Akıbetleri belirsiz. İnsan Hakları Örgütü Adala, iki aktivistin gözaltı süresinin 6 gün uzatılmasına itiraz etmişti. İtiraz reddedildi. İsrail'in bir haftadır cezaevinde tuttuğu aktivistlerden biri olan Brezilyalı Thiago Avila ise işkencelerin yanı sıra acı bir haberle sarsıldı. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesi, oğlunun özgürlüğünü göremeden hayatını kaybetti. Filoya saldırı ve aktivistlerin gözaltında tutulması tepki topluyor. Son olarak Avrupa Parlamentosu'ndan 24 milletvekili ortak mektup yazdı. Milletvekilleri olayı korsanlık eylemi diye niteledi. Mektupta bu durum AB'nin artık görmezden gelemeyeceği sistematik uluslararası hukuk ihlallerinin son örneğidir ifadesi kullanıldı. Öte yandan İsrail saldırılarında ağır yaralanan Hamas'ın Gazze sorumlusu Halil El-Hayye'nin oğlu şehit oldu. Azzam El-Hayye, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden dördüncü oğul oldu. Ordu son olarak Zeytun Mahallesi ve Gazze kentine hedef aldı. Orada da şehitler var. Hamas saldırılara tepki gösterdi. ABD ve garantör ülkelere saldırıların durması çağrısında bulundu. Bölgedeki saldırılara ve İsrail'in Orta Doğu'da yaydığı gerilime tepki gösteren sadece Hamas değildi. Fransız gazeteci Renaud Girard, konuk olduğu yayında İran'dan sonra sıra Türkiye ve Katar'da diyen eski İsrailli subaya tepki gösterdi.
0: Türk rejimiyle herhangi bir yakınlığın var mı? Yok. Ama bu İsrail krallarının Orta Doğu'daki tüm ülkelere saldırmak istemesi kibri, aşırılığı, çılgınlığıdır.
2: Fransız gazeteci bu kibrin İsrail için güzel sonuçlanmayacağını dile getirdi.
0: Bu çok kötü sonuçlanacak. Bunu size burada söylüyorum. Bu kibir, bu güç zehirlenmesi İsrail için çok kötü sonuçlanacak. Bunu size bu gece bu stüdyoda açıkça söylüyorum.
2: Bir ABD'li Demokrat Kongre üyesi ise İsrail'in nükleer kapasitesi hakkında açıklamalarda bulundu. Joaquin Castro, ABD'nin 60 yıldır İsrail'in nükleer silahlarına ilişkin gönüllü belirsizlik politikasını eleştirdi. Buna göre ABD, İsrail'in nükleer kapasitesini resmen kabul etmiyor, detaylarını açıklamıyor. ABD'nin bu konuda daha şeffaf olması çağrısı yapan Demokrat 30 milletvekilinin belirsizliğin son bulması talebiyle harekete geçtiğini paylaştı.
1: İsrail korsanlığına boyun eğmeyen aktivistler tüm engellemelere rağmen bir kez daha Gazze için yola çıkacak. Marmaris'te Sumut filosuna katılacak 15 tekne artık son hazırlıklarını yapıyor. Hemen o noktaya gidelim ve son durumu Deniz Zeybek'ten alalım.
3: Gazze ablukasını kırmak için yola çıkacak olan bir başka teknenin üstündeyiz şu anda. Güvenlik nedeniyle teknelerin iç kısımlarını gösteremiyoruz ama en azından dışından sizlere bugüne, bir önceki günlere dair neler olduğunu, hangi hazırlıkların yapıldığını anlatabiliyoruz. Şimdi bu diğer teknelere göre birazcık daha dar ve küçük bir tekne ve en az 8 en fazla 10 kişi olması beklenirken aslında sayı tabii ki fazla olduğu için ondan fazla kişi de olabilir. Böyle bir ihtimal de var. Henüz aktivistlerin, gazetecilerin hangi teknelerde olacağı tam anlamıyla netleşmedi ama kaptanların en azından teknesi belirlendi ve koliler de artık özellikle son birkaç gündür humalı bir şekilde teknelere zaten yükleniyor. O aşamaları da ekranlara getirdik. Tabii özellikle yazılar var. Memleketlerini yazanlar var. Mesela burada Sakarya'dan Gazze'ye yazıyor. Bir başka teknede Giresun'dan Gazze'ye, diğerinde Trabzon'dan Gazze'ye yazıyor. Büyük ihtimalle bu teknelerin sahipleri bu şekilde yazdı ya da kaptanlar yazdı. Yine aktivistlerin yazıları var bu arada. Kim hangi sözü, mısrayı, şiiri Gazze ile ilgili yazdıysa altına da imzasını atıyor ve çoğu aktivistin çok heyecanlı olduğunu söylemek lazım. Bir an önce yola çıkmak istiyorlar. Bir umut, belki ablukayı kırarız ve bu teknelere yüklediğimiz o insani yardım malzemelerini, gıda kolilerini, konserveleri bir ihtimal belki onlara ulaştırabiliriz umudu var. Her bir aktiviste uzun süren eğitimlerden geçildi. Elbette ki çok fazla başvuru vardı. Özellikle bu sene. Geçen seneye oranla başvuruların çok daha fazla olduğu söylenildi. Bunun altını çizelim. Dünyanın dört bir yanından gelen vatandaşlar var. Çok fazla yabancı vatandaş var. İngiltere'den, Fransa'dan, İtalya'dan, özellikle Brezilya'dan gelenler var mesela. Yine Yunanistan'dan gelen var. Yunan vatandaşı olanlar, karşı olan var. Gazze'ye yapılan bu soykırıma, bu zulme karşı olan o kadar çok insan var ki ve onların hepsinin ve isteği bu ablukayı kırmak ve bir an önce orada kimin neye ihtiyacı varsa işte o malzemelerin onlara ulaştırılması. Yelkenler var. Artık bunlar çok kısa bir zaman içinde, birkaç gün içinde açılacak, yola koyulacak ve bu yelkenlere Gazze ile ilgili çizilen grafitiler, resimler, yazılar da elbette ki ayrı bir görsellik sunacak. Bu da önemli çünkü biliyorlar ki özellikle aktivistler, inanıyorlar ki Gazze'de bu yapılanları görüyor çoğu vatandaş ve onların da içi en az buradaki aktivistler kadar umutla doluyor. O yüzden Küresel Sumut Filosu Hareketi'nin içinde olmak istedi zaten aktivistler. Eşlerini, çocuklarını geride bıraktılar ve oradaki o çocuklar daha fazla öldürülmesin diye onlara işte bir umut ışığı yakmak istediler ve yola çıkmak için de oldukça heyecanlılar. Bu arada biz de öyle, ben de çok heyecanlıyım. Çünkü biz de bu filoda yer alacağız 24 olarak ve an be an o yolculuğu ekranlara getirmeye çalışacağız.
1: Dünya çok fazla belirsizliği aslında aynı süreçte yaşıyor. İran Savaşı'nda müzakere pazarlıklarına dair belirsizlikler şu an belki en önde geleni. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, anlaşmaya varmanın çok muhtemel olduğunu söylüyor. İranlı yetkililerse Amerika Birleşik Devletleri'nin taleplerini hala inceliyor. Henüz cevap vermediler. Ancak Tahran'dan gelen açıklamalar durumun Amerika Birleşik Devletleri'nden yansıtıldığı kadar heyecan verici olmadığı yönünde. Amerikalı Axios sitesinin çarşamba günkü haberi dünyanın gündemine oturmuştu. Habere göre Amerika Birleşik Devletleri ve İran 14 maddelik mutabakatı imzalamaya çok yakın. Söz konusu mutabakat, müzakerelerin yeniden başlamasının ilanı olacak. Müzakerelerde ise İran'ın nükleer zenginleştirme faaliyetlerini askıya alması, Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarının kaldırılması ve dondurulan fonların serbest bırakılması, Hürmüz'deki kısıtlamayla Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukasının kaldırılması masada olacak. Pakistanlı yetkililer de önemli ilerlemeler sağlandığını doğrulamıştı. İran, 14 maddelik teklifi hala inceliyor. Henüz bir cevap vermediler. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Amerika Birleşik Devletleri'nin yine aşırı taleplerde bulunduğunu söylüyor. İran Meclis Başkanı Kalibaf da Amerikan medyasındaki haberlerle alay etti. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise müzakere sürecinde Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenmediklerini yineledi. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşma yapmayı çok istediğini öne sürdü. Tatmin edici bir anlaşma yapıp yapmayacağımızı göreceğiz dedi. İran'la anlaşma konusunda iyimser olduğunu belirtti. Bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel ifadesini kullandı. Tahran yönetiminin anlaşma için bir haftası olduğunu da sözlerine ekledi. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilmeyeceğini de tekrarladı. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukasının çok iyi şekilde işlediğini de iddia etti. O sözler

0: Dan sonra CENTCOM, Umman Körfezi'nde İran bayraklı boş bir yük gemisine el koyduklarını duyurdu. Donald Trump, anlaşmaya yanaşmazsa İran'ı tekrar bombalamakla tehdit ediyor. Devrim muhafızları ise düşmanı şaşırtacak planlara sahip olduklarını söylüyor. Kilit nokta Hürmüz. Fransa ve İngiltere Hürmüz'de şartların olgunlaşması halinde seyir-i sefer güvenliğine destek olmak amacıyla bölgede görev alabileceklerini duyurmuştu. Bu kapsamlı hazırlıklar çoktan başladı. Fransa uçak gemisini Süveyş kanalından Kızıldeniz'e geçirdi. Görüntüler Fransa Savunma Bakanlığı tarafından yayınlandı. Charles de Gaulle uçak gemisi görev grubuyla birlikte Akdeniz'den Kızıldeniz'e geçti. Charles de Gaulle Fransa'nın tek uçak gemisi. Ayrıca Avrupa'nın en güçlü savaş gemisi olarak biliniyor. İlk aşamada Kızıldeniz'in güneyine inecek, Yemen açıklarından geçerken Husiler kaynaklı sorun yaşayıp yaşamayacağı ise merak konusu. Sevkiyatın amacı Hürmüz Boğazı'nda seyir-i sefer güvenliğine katkıda bulunmak, ancak bunun için iki şart var. Biri, gemi seferlerine tehditlerin ortadan kalkması, diğeri ise denizcilik sektörüne gerekli güvencelerin verilmesi. Bunların yolu Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın anlaşmasından geçiyor. Uçak gemisinin hareket halinde olması ise anlaşmanın yakın olduğu beklentilerini güçlendiriyor. Ama İsrail boş durmuyor. Güney Kıbrıs Rum yönetimini sessizce işgale devam ediyor. Daha önce pek çok mülk aldıkları biliniyor. Bu sefer ise bir köyün büyük bölümünü satın aldıkları ortaya çıktı.
1: Güney Kıbrıs Rum yönetiminde Limassol kırsalındaki bir köy, adı Trozena. Bir süredir uyarılar vardı. İsrail'in Güney Kıbrıs Rum yönetimini sessizce işgal etmekte olduğu belirtiliyordu. Bu terk edilmiş köy o sessiz işgalin en somut kanıtı oldu. Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın da desteğiyle Türkiye aleyhine dengeleri değiştirmeyi hedefleyen İsrail ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki işbirlikleri artık adada Tel Aviv hegemonyasına dönüşmeye başladı. Güvenlik, enerji gibi alanlarda imzalanan anlaşmalarla Güney Kıbrıs'ı bağlayan İsrail, adadaki topraklarını da yavaş yavaş genişletiyor. İsrail bir yandan yabancı yatırımlar ve mülk edinme yöntemiyle, diğer yandan Çabad örgütüyle yıllardır Güney Kıbrıs'ta sessizce kök salıyor. Güvenlik bahanesiyle Yunanistan'la birlikte İsrail'e yakınlaşan Güney Kıbrıs Rum yönetimi bu işgale çanak tutuyor. Bölgedeki İsrail nüfusu artışına paralel şekilde İsrail şirketlerinin çoğalan arazi ve mülk alımları son olarak bir köyü satın alma boyutuna ulaştı. Rum basınına yansıyan haberlere göre Limassol bölgesine bağlı Trozena köyünün büyük bölümü İsrailli yatırımcıların mülkiyeti. Geçti. Trozena köyü uzun zamandır terk edilmişti. Haberlere göre büyük bölümünün İsrailli yatırımcılar tarafından satın alınması, çevredeki Rumların köydeki kiliseye girişlerinin de engellenmesine yol açtı. Yabancılara yapılan büyük ölçekli arazi satışlarının adanın demografik yapısı ve sosyal dengesi üzerindeki etkilerine ilişkin endişeler, İsrailli yatırımcıların artan faaliyetleri ve Güney Kıbrıs'ın geleceğine dair tartışmaları beraberinde getiriyor.
0: Kişiler ya da firmalar eğer zarar ederse ya da borçları fazla olursa, gelirlerinden daha fazla olursa ne olur? Batar, konkordato ilan eder. Peki ya ülkeler? Uluslararası Finans Enstitüsü'nün verilerine göre küresel borç stoku yılın ilk çeyreğinde 353 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaşırken, artışta özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'deki kamu borçlanmaları etkili oldu. Uluslararası Finans Enstitüsü'nün yayımladığı Küresel Borç Monitörü raporuna göre küresel borç tutarı bu yılın ilk çeyreğinde 4.4 trilyon doların üzerinde artarak 353 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaştı. Üst üste 5. çeyrekte artış kaydeden küresel borç tutarı geçen yılın aynı döneminde 327.6 trilyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Artışın büyük bölümünün Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kamu borçlanmalarından kaynaklandığı belirtildi. 2023 başından bu yana büyük ölçüde yatay seyreden küresel borcun gayri safi yurt içi hasılaya oranı ise ilk çeyrekte %305 olarak hesaplandı. Borç oranlarının gelişmiş ekonomilerde gerileme

ilimini sürdürdüğü, gelişmekte olan piyasalarda ise artış gösterdiği kaydedildi. Bu dönemde en belirgin yükselişler Norveç, Kuveyt, Çin, Bahreyn ve Suudi Arabistan'da görüldü.

0: İmamoğlu suç örgütü davasında gerçeklerle yalanlar at başı gidiyor. İddianamede örgütün en büyük gelir kaynağı olarak ifade edilen Cebeci maden sahasına kaçak hafriyat dökümü iddialarının çöktüğü algısı yürütülüyor. Oysa ne sanıkların delilleri çürütecek bir karşı delili var, ne mahkeme huzurunda yaptığı dişe dokunur bir savunma. Bakın neden böyle diyoruz.
1: Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben size başka bir şey söyleyeyim. Kaldı ki ben size bir şey söyleyeyim. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Başka bir şey daha söyleyeyim. Ben size bir şey söyleyeyim yani.
2: Konuyu değiştiriyor, algıyı yönlendiriyor. İddialara yanıt vermek yerine fondaş gazetelere manşet veriyor. Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmekle yargılanan Ekrem İmamoğlu, hakikati sözlü skandallarla perdelemeye çalışıyor. İmamoğlu suç örgütü davasının 34. duruşması Silivri'de görüldü. Davada Cebeci maden sahasındaki kaçak hafriyat dökümü iddialarıyla yargılanan sanıklar savunmalarını yapıyor. Bu kapsamda kürsüye çıkan Firare Gül İbrahimoğlu'nun şirketlerinde ofis boyu olarak çalışan Ahmet Güldü, yurt dışına kaçırılan paraları bankadan nakit çeken isim olarak ifade ediliyordu. Güldü iddiaları doğrular nitelikte ifadeler kullandı. "Ben yöneticilerimden aldığım talimatları yerine getirdim," dedi. Maden sahasında döküm işlerinin organizasyonunu yapan tutuklu sanık Volkan Ateş de kendisinin sadece kantarın başında olduğunu söyledi. Sahadaki diğer şirketlerin satın alınması sürecini yöneten isimlerden Yağmur Cansı Yeşilyurt'ta suçlamalara karşı net bir belge ya da ifade ortaya koyamadı. Sanıkların imdadına Ekrem İmamoğlu yetişti. İmamoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un İBB Başkan Adaylığı döneminde firari sanık Murat Gül İbrahimoğlu'nun şirketlerinden kuruma para aktarıldığı yalanını öne sürdü. Duruşmaya ara verilirken de hafriyat balonu da patladı dedi. Bu yalanlar CHP'ye yakın gazetelerin manşetlerini süsledi. Kolay Oysa İmamoğlu'nun sözleri koca bir yalandan ibaretti. Zira kurum iddiaları jet hızıyla yalanladı. Üstelik o haberleri yapan gazetelerde kendi içlerinde çelişkiye düştü. Gazete manşetinde kuruma para aktarıldığı iddia edilirken haberin içeriğinde Murat Kurum'un çalıştığı reklam ajansına para gönderildiği yazıldı. Bu algı operasyonu CHP'ye yakın bazı isimlerin de dikkatinden kaçmadı. İmamoğlu'nun yalanını yumuşatma gayretleri başladı.
1: İmamoğlu da illa Murat Kurum'a aktarıldı demiyor zaten. Bu tümüyle manipülasyon.
2: Duruşmada dikkati çeken başka bir konuda Cebeci maden sahası üzerinden yapılan yönlendirme çabaları. Zira iddianamede bölgedeki maden sahalarının Kuzey Cebeci Madencilik adına alındığı, bu alandaki küçük bir bölgede MAPEK tarafından hafriyat izni verildiği, ancak dökümün Güney Cebeci maden sahasında kaçak olarak yapıldığı belirtiliyor. Üstelik bu bölgedeki madenlerin aktif olduğu, hafriyat dökümü nedeniyle maden çıkarılamadığı için 80 milyarlık kamu zararının oluştuğu vurgulanıyor. İBB iştiraki istaç devre dışı bırakıldığı için de ayrıca 30 milyar liralık paranın ekosisteme gittiği belirtiliyor. Dosya kapsamında savunma yapan tutuklu sanıklarsa MAPEK izni var söylemini ısrarla sürdürüyor. Oysa MAPEK izninin sadece Kuzey Cebeci maden sahası için olduğunu kimse ifade etmiyor. Sanık avukatları da Cebeci maden bölgesi genellemesi yaparak iki sahanın da aynı saha olduğu izlenimini oluşturmaya çalışıyor.
0: Kamuoyunun yakından takip ettiği bir başka dava daha var malumunuz. Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında duruşmanın görülmesine devam edildi. Mahkeme duruşmayı savcılığın mütalasını açıklaması için 14 Mayıs'a erteledi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 3'ü tutuklu 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 11 tutuklu sanık ve tutuksuz 200 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşma Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan 3 numaralı salonda görüldü. Mahkeme tutuklu sanıklar Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Personeli Gülşah Hocak, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi, Beşiktaş Belediyesi'nin eski Destek Hizmetleri Müdürü Gülal Erdoğan Anıl'ın tahliyesine karar verdi. Ara talepleri değerlendiren mahkeme heyeti duruşmaya katılmayan avukatların mazeretleri hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmederek sonradan gelen avukatların savunma yapabileceğine karar verdi. Heyet ayrıca ifadesi alınamayan 3 mağdur ve bir tanığın beyanlarının alınmasından vazgeçilmesine ve dosyada mevcut ifadelerin duruşmada okunmasına karar verdi. Mahkeme heyeti avukatların yetkisizlik, görevsizlik, durma ve tefrik yönündeki tevsi tahkikat taleplerinin reddine karar vererek esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın iddia makamına gönderilmesine hükmetti. Duruşma savcılığın mütalaasını açıklaması için 14 Mayıs Perşembe gününe ertelendi. Elimizde belge var dediler. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u hedef aldılar. İmamoğlu merkezli suç örgütü davasının firari sanığı Murat Gül İbrahimoğlu'nun kurumun kampanyasına bağışta bulunduğunu iddia edip dava çöktü dediler. Oysa ne dava çöktü ne belge olduğunu iddia ettikleri dokümanlar iddia ettikleri şeyin belgesi. Bakın ne demek istiyoruz.
3: Bak burada bir tane belge var ve belgede çok net bir şekilde yazılmış. Çıksınlar bu belgede kastedilen şeyin ne olduğunu kamuoyu açıklasınlar.
4: Suç örgütü sanığı Ekrem İmamoğlu talimatı duruşma salonundan verdi, yaylım ateşi başladı. CHP medyasının hedefinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum vardı.
5: İBB sanığının Murat Kurum'un kampanyası için epey yüklü miktarda 41 milyon lira gibi bir para aktardığını iddia etti Ekrem İmamoğlu.
6: Kalyon Ajans, AK Parti'nin yani AKP'nin seçim kampanyalarında yer alan bir şirket. Yerel seçimlerde aday kimdi? Murat Kurum.
4: İmamoğlu ve CHP medyası İBB davasının firari sanığı Gül İbrahimoğlu'nun Murat Kurum'un kampanyasına bağış yaptığı tezviratını topluca dolaşıma soktu. Belge diye paylaştıkları şey ise aslında davanın iddianamesine de giren bir vergi denetim raporu. Belgede belirli şirketlerin 2023 ve 2024 yıllarına ait alış-satış işlemleri var. Amaç sahte belge, naylon fatura düzenleme veya kullanma iddialarını incelemek. Ama bu bahsi geçen tüm alımların şüpheli olduğu anlamına gelmiyor. İyi de öyleyse bu belge üzerinden nasıl oluyor da Murat Kurum'u suçlayabiliyorlar? Gerekçeleri incelemeye konu şirketin hem Gül İbrahimoğlu'na ait Cebeci Madencilik'ten hem Kalyon Prodüksiyon Reklam Organizasyonu'ndan alım yapması. Peki Murat Kurum'la Kalyon Prodüksiyon'un ne alakası var? Belediye başkanlığı adaylığı döneminde kampanya çalışmalarını bu şirketin yürüttüğünü iddia ediyorlar. Ancak Murat Kurum bu iddiayı yalanladı.
7: Söz konusu kişinin seçim kampanyamıza herhangi bir desteği asla söz konusu olmamıştır. Bu kapsamda kampanyamızın ve şahsımın iftiralarla hedef alınması en hafif tabirle ahlaksızlıktır.
4: Gazeteci Fuat Uğur ise kurumun çalıştığı ajansın ismini vererek iddiaların absürtlüğünü dile getirdi.
8: Bu da yalan çıktı. Murat Kurum'un ajansının ası Kalyon değil Polmark.
4: Aslında İmamoğlu'nun bu denli zayıf, uzak bir bağlantı üzerinden Murat Kurum'u suçlamaya çalışması, davanın değil, savunmasının çöktüğü anlamına geliyor. Çünkü savunma yapmak yerine başkalarını suçlayıp dikkat dağıtmaya çalışıyor. Suyu bulandırıp üzerine atılı suçu değersizleştirmeye çabalıyor. Kısaca cambaza bak oyunu oynuyor. Zaten CHP medyasında da mesele bir süre sonra anlaşıldı. Açıklamaların rengi değişti.
9: İmamoğlu da illa Murat Kurum'a aktarıldı demiyor zaten. Bu tümüyle manipülasyon. Yani biz muhalif kanalız. Biz herhalde Murat Kurum'a destek verecek değiliz yani.
4: Çamur at izi kalsın taktiği tutmadı. Ama İmamoğlu'nun gözlerden kaçırmaya çalıştığı asıl mesele gölgelendi. Zira burası bir zamanlar Cebeci Maden bölgesiydi. İddianameye göre İmamoğlu burayı kaçak bir şekilde hafriyat döküm sahası olarak yasa dışı yollardan Murat Gül İbrahimoğlu'na tahsis etti. 185 milyon ton kaçak hafriyat dökümünden 80 milyarlık kamu zararı doğdu. Milli servet değerindeki maden havzası hafriyatla doldu, içindeki orman alanları ve su havzası büyük zarar gördü. Peki ne pahasına? Kara parayla kariyerini dizayn etmek pahasına.
10: Şu anda yani yaprakları çılgınca beni alkışlıyor bu ağaçlar.
0: Şimdi olana gidelim. Yani gerçekleşen bir gelişme. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı de bunu kabul etmişti resmi törenle. İkili görüşmeler ve ardından yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısı yapıldı. Şimdi iki ülke arasında 8 ayrı alanda Türkiye anlaşmaların imza töreni gerçekleşiyor. Bu imza töreninin ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune ortak açıklama yapacaklar ve ardından konuk Cumhurbaşkanı onuruna verilen bir yemek olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ki şu dakikalarda iki ülke savunma bakanlıkları arasında anlaşmalar imzalanıyor. Dediğim gibi az önce 8 ayrı alanda bu anlaşmalar imzalanacak. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu anda iletişim başkanları iki ülke arasında. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la Cezayirli mevkidaşı arasında o imzalar atıldı. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk Cumhurbaşkanı onuruna vereceği yemeğin ardından da Abdülmecit Tebboune için devlet nişan tevcihi gerçekleşecek ve orada da yine kısa bir açıklama olmasını bekliyoruz. Türkiye ile Cezayir arasında geçmişten gelen önemli ilişkiler ve tarihten gelen önemli hem dostluklar ve akrabalıklar var, öyle ifade edersek belki doğru söylemiş oluruz. Şimdi iki ülke ticaret bakanları arasında bir diğer anlaşma imzalandı. Karşılıklı olarak o imzalar diğer ülkelere takdim ediliyor.
5: 6. anlaşma Türkiye Cumhuriyeti adına Tarım ve Orman Bakanı
0: şimdi Tarım ve Orman Bakanlıkları arasında bir başka imza gerçekleşiyor. O 8 alandaki imzaların hemen sonrasında iki cumhurbaşkanı ortak basın açıklaması da yapacaklar. Evet, az önce de değindik. İki ülke arasında tarihe dayalı pek çok önemli gelişme var. Ama özellikle 2006 yılından sonra İki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir hedefe doğru emin adımlarla ilerleniyor. İki ülke arasındaki ilişkiler yüksek düzeyli stratejik ilişkiler seviyesine çıkartıldı. Ve geride bıraktığımız dakikalarda da zaten ekrana getirmiştik Ticaret Bakanı Ömer Bolat. İki ülke arasında ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması hedefi özellikle tasdik edildi, teyit edildi. Az sonra o basın toplantısında da konuya Sayın Cumhurbaşkanı'nın da değinmesini bekliyoruz. Hem bugüne kadar gerçekleşen hem bundan sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanları şu anda yine bir başka alanda imzaları atıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da hem atılan imzalar hem Türkiye-Cezayir ilişkilerinin geçmişi, bugünü ve geleceğine dair önemli açıklamalar yapmasını bekliyoruz.
5: Adına Sanayi Bakanı Yahya Beşir, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cezayir Teknolojik Halk Cumhuriyeti Sanayi Bakanlığı arasında mutabakat zaptını teyat edeceklerdir.
11: Feminen. Evet.
0: Şu anda yine bir anlaşma daha ki şu ana kadar 6 alanda anlaşma imzalandı. Son iki anlaşma diyebiliriz ki sonrasında da zaten basın toplantısı başlayacak. Tabii Türkiye'nin özellikle son yıllarda pek çok ülkeyle yapmış olduğu anlaşmalar ki bunların arasında hem teknoloji hem savunma sanayi konusunda yapılan anlaşmalar dünyanın da yakın ilgisine mazhar oluyor, yakından takip ediliyor. Şimdi de iki ülkenin İçişleri Bakanları, İçişleri Bakanlığı arasında anlaşmalar yine mutabakat zaptları imzalanıyor. Ve sonrasında bir anlaşma daha olacak. Evet,

0: verdiğimiz gibi pek çok alanda, yani eğitim, içişleri, savunma, teknoloji, pek çok noktada ülkelerle anlaşmalar imzalanıyor ve bu anlaşmaların hızlı bir şekilde, ivedilikle gereği de yerine getiriliyor. Türkiye'nin sadece Afrika kıtasında değil, anlaşma, pek çok
1: Türkiye Cumhuriyeti adına
0: ülkeyle yaptığı
1: Mustafa
0: anlaşmalar
1: Çiftçi, Cezayir
0: dediğimiz gibi yakından izleniyor.
1: Ve Ulaştırma Bakanı Said Sayut, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında sürücü belgelerinin karşılıklı olarak tanınmasını ve değiştirilmesine ilişkin anlaşmayı teyat edecekler.
0: Sürücü belgelerinin karşılıklı olarak geçerliliğinin sağlanması için atılan imzalarda buna dahil ki şu an da o imzalar atıldı. İçişleri Bakanı Çiftçi Cezayirli mevkidaşıyla o imzaları attı. Şimdi sanıyorum bir anlaşma daha.
1: 11. anlaşma. Türkiye Cumhuriyeti adına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti adına Devlet, Dışişleri, Yurt Dışındaki Ulusal Topluluklar ve Afrika İşleri Bakanı Ahmet Attab, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Bağımsızlık Gazisi ve Şehit Hak Sahiplerinin Refahına dair Mutabakat Zaptını teyat edeceklerdir.
0: Evet, yine iki ülke arasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve aynı zamanda yurtdışı akraba topluluklar başkanı yine Cezayirli bu makama tekabül eden yetkililerle karşılıklı olarak mutabakat sapları imzalanıyor ve şu anda da el değiştiriyor o anlaşma metinleri. Fotoğraf çekimi de gerçekleşti.
1: 12. anlaşma. Türkiye Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,
0: şimdi
1: Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti adına
0: bakanları
1: İçişleri,
0: arasında
1: Yerel Yönetimler
0: bir anlaşma da ya ben
1: Sayın,
0: eksik saydım ya 8 değil 9 anlaşma olabilir. Şu anda da Dışişleri bakanları arasında
1: yolcu ve eşya taşımacılığına ilişkin anlaşmayı teyit edeceklerdir.
0: Detayları da sonrasında verilecek olan ama ana başlıkları ifade edilen bir anlaşma daha imzalanıyor. Evet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cezayirli mevkidaşı arasında o imzalar atıldı ve şimdi el değiştiriyor. Son olduğunu tahmin ediyorum artık.
1: 13. anlaşma. Türkiye Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti adına Devlet, Dışişleri,
0: Yurt
1: Dışındaki
0: Ulusal Topluluklar
1: ve Afrika
0: değiştirebiliriz ya da düzeltebiliriz. 8 ayrı bakanlık çerçevesinde aslında ondan fazla ki şu an yanlış duymadıysam 13. anlaşma olduğu ifade edildi. Haliyle yani bir bakan birden fazla konuda anlaşma işte o mutabakat zaptı imzasını gerçekleştiriyorlar. Ve ardından açıklama başlayacak. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu ziyarete büyük önem verdiğini ifade edebiliriz. Hem resmi törenle karşılandı Abdülmecit Tebbun ve toplantıların da
1: 14.
0: belki planlamaların
1: Türkiye Cumhuriyeti
0: da
1: adına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
0: ifade
1: Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti adına Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbun, Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti arasında yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi birinci toplantısı ortak bildirisini imzalayacaklardır.
0: Şimdi ortak bildiri İki Cumhurbaşkanı arasında imzalanıyor. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi birinci toplantısı mutabakat metnine imza konuluyor ve sonrasında da artık ortak basın toplantısının başlayacağını söyleyelim. Evet, o imzalar da atıldı.

0: imzalar tamamlandı. Şimdi de artık tahmin ediyoruz açıklama başlayacak ama tabii karşılıklı olarak imzalar atılıyor. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı. Sonra Cezayir heyetine, Cezayir Cumhurbaşkanı'na takdim edilecek olan belge de imzalanıyor. Her iki ülkeye ait belgelere ayrı ayrı imza konuluyor. 2006'da demiştik bir ivme kazanmıştı iki ülke arasındaki ilişkiler ama şimdi 2026'da iki ülke arasındaki ilişkiler yüksek düzeyli stratejik işbirliği seviyesine yükselmiş, yükseltilmiş oldu. Kuşkusuz önümüzdeki süreçte bunun pek çok
1: anlaşmaların imza
0: yansımaları
1: töreni sona ermiştir.
0: Olacaktır.
1: Arz ederim.
0: Evet, imza töreni son buldu. Şimdi karşılıklı olarak imza atılan belgeler de takdim edildi. Fotoğraf çekimi gerçekleşiyor. İki ülke heyetleri de ayakta alkışladı. Evet, şimdi beklentimiz basın açıklamasının, basın toplantısının başlaması. Sayın Cumhurbaşkanı başlıyor.
2: Sayın Cumhurbaşkanı, değerli heyet üyeleri, kıymetli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Abdülmecit Tebbun ve değerli heyetini Ankara'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Öncelikle bundan 81 sene evvel binlerce Cezayirli kardeşimizin şehit olduğu Setif ve Gelma katliamının yarınki yıl dönümü vesilesiyle Cezayir'in bağımsızlığı uğrunda can veren tüm kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Sayın Tebbun'la son olarak 21 Kasım 2023 tarihinde Cezayir'de bir araya gelmiş İşbirliği Konseyi mekanizmamızı bir üst seviyeye çıkaran kararla yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyimizi ilan etmiştik. Hamdolsun bugün kendileriyle beraber Stratejik İşbirliği Konseyimizin ilk toplantısına başkanlık ettik. Kardeşliğimizi daha ileriye taşıyacak kararlar aldık. Türkiye-Cezayir ilişkilerinin lokomotifini, ortak tarihimizden kaynaklanan karşılıklı saygı ve sevgi teşkil ediyor. Bu dayanışma ruhunu bugün sadece ikili münasebetlerimizde değil, birçok uluslararası meselede benimsediğimiz ortak tavırda da görüyoruz. Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortaklarımızdan Cezayir'le işbirliğimizi enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda geliştirmekte kararlıyız. 2023 yılında belirlediğimiz 10 milyar dolar ticaret hedefimiz doğrultusunda çabalarımızı artırmış durumdayız. Cezayir'de 1600'ü aşkın firmamız 8 milyar dolarlık yatırımlarıyla sanayi, madencilik, tarım, inşaat, ilaç sanayi ve altyapı alanlarında önemli proje ve yatırımlara imza atıyor. Bugün Ankara'da düzenlenen iş forumunda özel sektör temsilcilerimiz bir araya geldiler. Yeni işbirliği fırsatlarını görüştüler. İnşallah önümüzdeki dönemde beraberce çalışarak karşılıklı yatırımlara ve özel sektör işbirliklerine yenilerini ekleyeceğiz. Değerli basın mensupları, İsrail'in tahrik ve tertipleriyle başlayan bölgemizdeki savaş, özellikle enerji piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Türkiye olarak Cezayir'le de yıllar önce güvenilir, istikrarlı ve sürdürülebilir enerji işbirlikleri kurduk, geliştirdik. Gelinen aşamada doğal gaz başta olmak üzere enerji tedariki güvenliği konusunda uzun vadeli işbirliğimizi her geçen gün ilerletiyoruz. Yenilenebilir enerji ve yeni teknolojiler alanlarında da ortaklık imkanlarını değerlendirmemiz gerektiği kanaatindeyiz. Madencilik sektöründeki işbirliği potansiyelinde müşterek yatırımlar ve karşılıklı tecrübe paylaşımı yoluyla hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Günümüzün en kritik konularından biri haline gelen tarım ve gıda güvenliği alanında Cezayir'in tarımsal refahına katkı sağlamaya hazırız. Savunma sanayi alanında işbirliğimizin hem ülkelerimizin hem de bölgemizin güvenliğine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Aramızdaki kardeşlik bağlarını perçinleyecek kültür merkezlerinin karşılıklı olarak faaliyete geçmesine de büyük önem veriyoruz. Kıymetli basın mensupları, Sayın Tebbun'la bugün bölgesel ve uluslararası meselelere dair fikir teatisinde bulunduk. Cezayir'le Afrika'yı ve bölgemizi ilgilendiren temel meselelerde benzer yaklaşımlara sahip olduğumuzu görmekten memnuniyet duydum. Filistin'de iki devletli çözümün en güçlü savunucuları arasındayız. 15 Kasım 1988 tarihinde Filistin Devleti'nin kuruluşu biliyorsunuz Cezayir'de ilan edildi. Cezayir'in geçtiğimiz iki yılda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliği sırasında Filistin davasına verdiği desteği takdirle karşıladık. Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığı bölgemiz için asıl güvenlik sorununun mevcut hükümetin yayılmacı, hukuk ve kural tanımaz politikaları olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bölgesel sahiplenme anlayışımız gereğince Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine büyük önem atfediyoruz. Suriye'nin yeniden inşasına katkılarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz. Cezayir'le kazan kazan anlayışı içinde dostluk ve işbirliğimizi her alanda ilerletmeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken istişarelerimizin ve imzaladığımız belgelerin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Aziz kardeşim Sayın Tebbun ve kıymetli heyetine ülkemizi ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu vesileyle kardeş Cezayir halkını en kalbi duygularımla selamlıyor. Şimdi sözü Sayın Cumhurbaşkanı'na bırakıyorum.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
1: Olan Allah'a
0: ala alihi ve sahbihi
1: salat ve selam ise peygamberlerin en şereflisine. Kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, size çok çok teşekkür etmek istiyorum. Ben ve bana eşlik eden heyet üyelerimiz gerçekten öyle bir sıcak karşılamayla karşılaştık ki sadece kardeşler arasında olur bu. Ben tekrar bugün Ankara'da bulunmaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha size ifade etmek istiyorum. Şahsım ve heyetime gösterilen bu sıcak karşılamadan dolayı hepinize, başta size teşekkür etmek istiyorum. Kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde önemli konuları tabii ki ele aldık. Özellikle ilişkilerimiz, iki ülke arasındaki ilişkiler. Tabii ki bu ilişkiler ortak bir kültürel mirasa dayanıyor. Aynı zamanda tarihi derinlere sahiptir. Ve görüyoruz ki giderek artan bir dinamizm bizi ziyadesiyle memnun etmektedir ve tabii ki gördük ki bu düzeye ulaşmak için gerçekten kısa bir süre içerisinde çok büyük atılımlara imza attık. Özellikle son 5 yılda bu ziyaretimiz sırasında da ilişkilerimizi ekonomik alanda çeşitlendirmeyi, ortaklığımızın yine aynı şekilde sektörler bazında özellikle yenilenebilir enerji, sanayi, tarım, madencilik ve yine aynı şekilde kültürel alanda ve insani alanlarda ikili işbirliğin desteklenmesi, ortak tarihi medeni mirasımıza sahip çıkmayı amaçlıyoruz. Ben çok mutluyum ki bu görüşmelerimiz gerçekten çok güzel ve verimli sonuçlarla taçlandırıldı ve çok önemli bir sayıda anlaşmalara imza koyduk. Ben özellikle iş formunun yeniden canlandırılmasını ve her iki ülke ekonomik aktörler arasında ticari değişim, yatırım hareketliğinde üstlendiği merkezi rolü de takdirle karşılamak istiyorum. Yine aynı şekilde tabii ki belirli bir mal listesi üzerinden tercihli ticaret anlaşması müzakerelerinin de başlamış olmasından dolayı çok memnunum ve bunu kıymetli buluyorum. Tabii ki bu adım ticaret hacmimizin, yatırımlarımızın yaklaşık 10 milyar dolar seviyesine kararlaştırmıştık bunu bildiğimiz gibi 2021'de ulaşmasını önemli katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde önemli konular ele aldık. İki ülkeyi ilgilendiren konularla ilgili Körfez bölgesinde, Orta Doğu bölgesindeki gelişmeleri ele aldık. Krizlerin çözümü yollarını, güvenliğin tesisi konularına değindik. Bu arada tabii ki İsrail işgali, uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku ihlal etmesini, kardeş Lübnan'a yönelik açık saldırılarını ve Gazze şeridinde vahşi uygulamalarını da kınadığımızı söyleyebilirim. Bu hususta söz konusu ihlallere son verilmesi için bölgede barışın inşası için çabaların yoğunlaşması ve önemli olan burada tabii ki Filistin halkının başta bağımsız devletini kurma hakkı olmak üzere meşru haklarını garanti altına alan adil karıcı bir çözüm sağlanması konusunda uluslararası toplum sorumluluğunu yine vurgulamak istiyorum. Aynı zamanda İsrail işgalinin Somali Federal Cumhuriyeti'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etme kararını da infialle karşıladığımızı belirttik. Bu tabii ki Afrika boynuzu bölgesinde güvenlik ve istikrarı da tehdit etmektedir. Bu kıymetli vesileyle ayrıca Libya ve sahil bölgesindeki durum, Batı Sahra meselesine değindik. Bu konularda ilişkin analizlerimizi oldukça samimi ve verimli bir şekilde yaptık. Cezayir ve Türkiye'nin uyuşmazlıkların çözümünde barışçıl yollara bağlı kalma ve sonrası meşruiyete riayet etme konusunda kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyduk. Allah rahmet, selam, bereketi üzerinize olsun.

0: Doğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune pek çok alanda yapılan imza, yani anlaşmaların imzasının ardından ortak basın toplantısı düzenlediler ki iki cumhurbaşkanı da hem coğrafyamızda yaşanan savaşlar ve gerilimler konusunda ortak paydada birleştiklerini, farklı cümlelerle de olsa aynı yönde düşündüklerini ifade ettiler ve basın toplantısı sona erdi. Önümüzdeki dakikalarda bir de devlet nişanı tevcih töreni olacak. Abdülmecit Tebboune Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından. O törende de eğer akşam haberleri içerisinde yer alırsa o tevcih töreni, onu da ekrana getireceğimizi ifade edelim. Tabii 24'teki bizim haber koşumuz devam ediyor. Türkiye sadece Afrika ülkeleriyle, yakın coğrafyadaki ülkelerle değil, dünyanın dört bir yanında yakından izleniyor, yakından takip ediliyor. Türkiye'nin dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle yakın ilişkisi var. Türkiye'nin bölgesel gücü Ankara'nın Avrupa'da kritik bir aktör olmasını da sağlıyor. Belçikalı ve Yunan siyasetçiler Türkiye'nin Avrupa için nasıl bir öneme sahip olduğunu anlattı. Bakın neler söylediler.
1: Savunma sanayi hamleleri ve bölgesel gücü Türkiye'yi Avrupa için kritik öneme sahip bir ülke yapıyor. Güvenlik mimarisini şekillendiren Türkiye'nin kritik rolü Belçika tarafından bir kez daha dile getirildi. Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, Türkiye'nin önemini bir kez daha vurguladı. Zorlukların Türkiye ile birlikte aşılabileceğini söyledi.
2: Türkiye, jeopolitik açıdan her zamankinden daha stratejik bir aktör. Dolayısıyla farklı sanayi sektörlerinin tedarik zincirinden Avrupa'nın küresel güvenlik mimarisine kadar uzanan tüm bu zorlukların Türkiye ile birlikte ele alınması gerçekten çok önemli.
1: İki ülkenin tarihi işbirliğine atıfta bulunan Belçikalı bakan, Türkiye'nin stratejik bir ortak olduğunu savundu.
2: Paylaşacak çok şeyimiz var. Biliyorsunuz ki Türkiye 3 yıldır Belçika için Avrupa Birliği dışındaki en büyük 5. ihracat pazarı. Bu çok şey ifade ediyor. Bu büyük misyon sayesindeki sanırım şimdiye kadarki en büyük misyon. Türkiye'yi Belçika'nın gerçekten stratejik bir ortağı olarak gördüğümüzü açıkça göstermek istiyoruz.
1: Prevot, Türkiye'nin Avrupa için kilit bir role sahip olduğunu dile getirdi.
2: Türkiye olmadan Avrupa'nın güvenlik mimarisi hakkında konuşmanın bir yolu yok.
1: Avrupa Parlamentosu'nun eski bir Yunan milletvekili de benzer açıklamalarda bulundu. Yorgos Kirchhos, Yunanistan'ın İsrail nedeniyle Türkiye ile karşı karşıya gelmemesi gerektiğini belirtti.
3: İsrail'in Türkiye karşıtı bir stratejisi olduğu için bu Yunanistan için bir tehlike işaretidir. Kendi aramızda anlaşmazlıklarımızın olması ayrı, İsrail yüzünden birbirimize girmemiz ayrı.
1: Eski milletvekili İsrail'in son derece saldırgan bir politika izlediğini ve bölgede istikrarı bozan bir unsura dönüştüğünü vurguladı.
3: Şimdilerde hükümet yanlısı basının insanlara pazarladığı bir teori var. Buna göre düşmanının düşmanı dostumdur. Görüyoruz ki İsrail ve Netanyahu'nun yerine geçmek isteyenler Türkiye'nin yeni İran olabileceğini söylüyor.
1: Yunanistan ve Türkiye arasındaki problemlerin çözülebilirliğine dikkati çekti.
3: Yunanistan ve Türkiye'nin zor bir tarihi, ortak

0: Türkiye yalnızca kritik aktör olmuyor, kritik ortak konumuna da yükseliyor. Pek çok ülkeyle olan ilişkilerinden ötürü İspanya-Türkiye işbirliği giderek derinleşiyor misal. İspanyol basınına göre F-35 alımına mesafe koyan İspanya, gelecekteki savaş uçağı olarak Türkiye'nin Kaan'ını düşünüyor. Ön temasların başladığı görüşmelerde Hürjet de ön plana çıkıyor.
1: F-35'e mesafe koydu, gözler Türkiye'nin geliştirdiği Kaan'a çevrildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre İspanya'nın F-35'e alternatifi Kaan olabilir. İspanyol basınından El País, Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan üzerinden İspanya ile kritik bir savunma diyaloğunun başladığını öne sürdü. Habere göre Ankara ve Madrid arasında Kaan'ın olası satışı ve teknoloji transferi üzerine ön temaslar yürütülüyor. İddianın merkezinde ise Türkiye'nin geliştirdiği Kaan'ın İspanya'nın gelecekteki savaş uçağı ihtiyacına alternatif olabileceği değerlendirmesi var. Habere göre temaslar henüz çok erken aşamada bulunuyor. El Espanyol'un yer verdiği habere göre ise Türk kaynaklar, görüşmelerin Kaan'ın gelişim süreci ilerledikçe belirginleşeceğini belirtti. Öte yandan haberde dikkati çeken bir diğer başlık Hürjet oldu. Jet, Kaan'a geçişte mükemmel bir eğitim uçağı olabilir değerlendirmesi yapıldı. Hürjet'in Kaan için bir ara basamak olabileceği aktarıldı. Öte yandan haberde Türkiye'nin İspanya ile ilişkilerinin yalnızca ticari olmadığı vurgulandı. Aynı zamanda siyasi ve kurumsal düzeyde de son derece güçlü olduğunun altı çizildi. Haberde Amerikan üretimi F-35'in teknik mimarisine yönelik eleştiriler de yer aldı. Buna göre F-35 kapalı sistem yapısı nedeniyle dış entegrasyona sınırlı izin veriyor. Bazı kritik operasyonlar için de ABD'ye bağımlı kalabiliyor. Bu durum kriz anlarında operasyonel risk oluşturabiliyor.
0: Şimdi akşam haberleri ilk bölümünde de paylaştık. Saha 2026. Türkiye'nin aslında bir gövde gösterisi dedik. Dünyanın dört bir yanından takip ediliyor. Pek çok yabancı misafir de var. Ayın 9'undan sonra vatandaş da tabii gezebilecek orayı. Oradaki milli gururumuz olan işte uçaklarımızı, roketlerimizi, mühimmatlarımızı orada görebilecek. Tabii öncesinde pek çok eleştiriler yapmıştı savunma sanayisine ilişkin Türkiye'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Saha 2026'ya o da gitti. Tabii o fuara gittikten sonra acaba görüşleri değişmiş miydi? Hal ve hareketlerine nasıl yansımıştı? Sözlerine nasıl yansımıştı? Merak ediyorsanız şimdi izleyelim.
2: Ve siz yılın 182 günü, yani 2 gününden birinde balığa çıkmayın, füze testi yapacağız diyorsunuz. Ayrıca da o seslerden, o testlerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar, yuva yapmıyorlar o bölgeye ve balıkçılığın randımanı düşüyor.
3: Dün balıklar ürkmesin diye füze denemelerini eleştiriyordu. Bugün Yıldırım Han füzesinin önünde poz verip fotoğraf çektiriyor. Dün hava savunma sistemimiz yok diyordu.
2: Hava savunma sistemimiz yoktur. İHA'lar vardır ama dışarıdan gelen saldırılara karşı deniz kuvvetlerinin güçlü hava savunma sistemi olan fırkateynlerine, yüzer birliklerine ihtiyaç vardır.
3: Bugün Türk savunma sanayinin yeteneklerini övüp hayaller kuruyor.
4: Örneğin içeride 2 yıl önce başlamış olan yeni nesil fırkateynimizle ilgili bilgi aldık. Bu Türkiye'nin 20 yıldır geciktiği bir proje. Bugün yeni nesil bir hava savunma fırkateyniniz olduğunda, örneğin Kıbrıs'ın önüne onu çektiğinizde akşam rahat rahat uyursunuz.
3: Dün 14 yıldır hava filomuza bir tek savaş uçağı koymadık diyordu.
2: Son 14 yıldır bir tek savaş uçağı hava kuvvetlerine kazandırılamamıştır.
0: Şimdi bu haberi tekrar yayınlayacağız ama yeniden Ankara'ya döneceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun'a devlet nişanı tevcih ediyor. O efendim, tören esnasında şimdi belki kısa bir açıklamada olabilir.
5: Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Devlet

0: Nişanını Cezayir'i Cumhurbaşkanı'na takdim edeceklerdir. Arz ederiz.
1: فقامة رئيس الجمهورية سوف يقدم البراءة لوسام الدولة
2: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbuna devlet nişanı tevcih ettiler.
0: Efendim şimdi 17 Zilkade 1447 Hicri 5 Mayıs 2026 miladi tarihli 26 266 sayılı

0: Efendim 17 Zilkade 1947 Hicri 5 Mayıs 2026 miladi tarihli Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ulusal Liyakat Nişanı abisi Sayın Abdülmecit Tepumi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Ulusal Liyakat Nişanı en yüksek derecesi olan Ati Nişanı tevcih ediliyor.
1: ولأن وتأكيدا على تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر والجمهورية التركية في السياق الدبلوماسي وعلاقات الصداقة بين الدولتين سيتم تغيير فخامة رئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب أردوغان وسام الأثير من قبل فخامة الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون.
2: Evet, karşılıklı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebun'a ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebun'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devlet nişanı tevcih ettiler. Şimdi bir hitapta olacak, kulaklarımız Ankara'da.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Aziz kardeşim, değerli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cezayir Cumhurbaşkanı Sayın Tebun ve muhterem heyetine bir kez daha Türkiye'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Türkiye ile Cezayir arasında 5 asra varan kardeşlik ve dostluk bağlarının gün geçtikçe daha da arttığına memnuniyetle şahitlik ediyoruz. İkili ilişkilerimiz kıymetli kardeşim Tebbu'nun samimi destekleriyle Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmış durumdadır. 2023 yılında Cezayir'i ziyaretim sırasında stratejik seviyeye yükseltmeyi kararlaştırdığımız Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi mekanizmasının ilk toplantısını bugün başarıyla tamamladık. Toplantı vesilesiyle işbirliğimizi güçlendirecek çeşitli belgelere imza attık. Aziz kardeşimin yeni Cezayir vizyonunu şahsen büyük bir ilgiyle takip ediyorum. Cezayir'in Sayın Tebbu'nun dirayetli liderliği altında bölgesinde bir yıldız gibi parladığını görüyor. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyorum. Aziz kardeşim, ilişkilerimizin bugünkü mükemmel seviyesine ulaşmasının önünü açan müstesna liderliğinizle aramızdaki dostluk ve kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesine yönelik samimi ve kararlı bir irade sergilediniz. Ülkelerimiz ve halklarımızın ortak menfaatleriyle ilişkilerimize olan kıymetli katkılarınız nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek nişanı olan devlet nişanımızı size tevcih etmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Devlet nişanımızı ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir nişanesi olarak göreceğinize ve taşıyacağınıza eminim. Asır nişanının tarafıma tevdi edilmesinden

0: duyduğum memnuniyeti huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. Şahsıma gösterilen teveccüh için şükranlarımı sunuyorum. Rabbim kardeşliğimizi, muhabbetimizi daim eylesin. Şükran.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselamu ala eşrafil mursalin. Yüseydüni fakhamtı reis.
2: Aziz kardeşim.
1: Ve ahil aziz.
2: Recep Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
1: An amik ihtizazi.
2: Kardeş. Ülkenize. Yaptığım bu üçüncü ziyaret vesilesiyle ben üçüncü kez ziyaretimi gerçekleştiriyorum bu kardeş ülkeye ve devlet nişanı ile ulandırmaktan büyük gurur duyuyorum. Ve ben sizlere şükranlarımı büyük memnuniyetle sunmak istiyorum. Biz iki ülke arasındaki işbirliği yolunda birlikte ilerlerken bana bu onuru bahşettiğiniz için içten teşekkürlerimi, takdirlerimi sunuyorum. Derin kapsamlı stratejik ortaklığı pekiştirmek için bugün bir araya geldik. Ve bu gerçekten büyük ülkeyi ziyaret ediyoruz. Kardeş, kadim ülkeyi ziyaret ediyoruz. Ve aynı zamanda bu ziyaret sırasında Cezayir-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısını gerçekleştirdik. Bu ortaklığın temellerini bu şekilde atmış olduk. Türkiye ve Cezayir her alanda tabii ki yoğun ve açık bir işbirliği modeline dönüştürme yolunda ortak gayretlerimizin samimi bir ifadesidir. Bu onurlandırma aslında aynı zamanda yükselen bir dinamiğe ve büyük hedeflere sahip örnek teşkil eden bir ortaklığın tezahürüdür. Bu ilki ülke özellikle bugün Orta Doğu ve Körfez bölgesinde yaşananlar karşısında güvenlik ve barış çabalarına katkı sunan aktörler haline getirme kararlarımızın bir nişanesidir. Sembolik anlamda ve derinliği oldukça büyük olan bu tören stratejik ortağımızın gelişmesi ve derinlemesi için itici bir güç olacaktır. Zaten halinize ulusal liyakat nişanının en üst kademesi olan esir rütbesindeki nişanın tevcih edilmesi bizim için büyük bir onurdur. Tabii ki burada istiyoruz ki iki kardeş ülkenin halkının yararına olacak şekilde en uzak ufuklara ulaşması için gayret ettiniz ve etmeye de devam ediyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı. Gerçekten sizlere bir kez daha şahsıma gösterilen hüsnü kabul ve yüksek teveccühten dolayı teşekkür etmek istiyorum.
3: Sayın Cumhurbaşkanlarına hitapları için teşekkürlerimizi arz ediyoruz.
4: أصحاب الفخامة نتقدم بخالص الشكر لكم على هذه الكلمات الضافية.
5: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun karşılıklı olarak bir ülke liderine verilecek en üst nişanı
3: Sayın takdim ettiler
5: ve şimdi
3: Türkiye
5: de
3: Cumhuriyeti Devlet
5: Nişanı program devam edecek ama hitap sona erdi. Biz akşam haberlerini sürdürüyoruz. Az önce ifade ettik, tam da ekrana getiriyorduk. Sonra devlet nişanı tevcih törenine gittik. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün Saha 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti. Oradan izlenimlerle devam edelim.
6: Thank you. ve siz yılın 182 günü, yani 2 günden birinde balığa çıkmayın, füze testi yapacağız diyorsunuz. Ayrıca da o seslerden, o testlerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar, yuva yapmıyorlar o bölgeye ve balıkçılığın randımanı düşüyor.
7: Dün balıklar ürkmesin diye füze denemelerini eleştiriyordu. Bugün Yıldırım Han füzesinin önünde poz verip fotoğraf çektiriyor. Dün hava savunma sistemimiz yok diyordu.
8: Hava savunma sistemimiz yoktur. İHA'lar vardır ama dışarıdan gelen saldırılara karşı deniz kuvvetlerinin güçlü hava savunma sistemi olan fırkateynlerine, yüzer birliklerine ihtiyaç vardır.
7: Bugün Türk savunma sanayinin yeteneklerini övüp hayaller kuruyor.
9: Örneğin içeride 2 yıl önce başlamış olan yeni nesil fırkateynimizle ilgili bilgi aldık. Bu Türkiye'nin 20 yıldır geciktiği bir proje. Bugün yeni nesil bir hava savunma fırkateyniniz olduğunda, örneğin Kıbrıs'ın önüne onu çektiğinizde akşam rahat rahat uyursunuz.
7: Dün 14 yıldır hava filomuza bir tek savaş uçağı koymadık diyordu.
8: Son 14 yıldır bir tek savaş uçağı hava kuvvetlerine kazandırılamamıştır.
7: Bugün Kaan için yerli motor tarihi veriyor.
9: Bir an önce biz Kaan'ın göklerde yerli ve milli motoruyla uçacağını görüyoruz. İki genç arkadaş benim, Kaan'ın uçma dışındaki enerji ihtiyaçlarını karşılayan yerli ve milli motorunu gösterdiler mesela. Onunla da gurur duyduk. Bir yandan da herhalde 2030 yılında mı komutanım? 2030'dan itibaren de kendi motorumuzla birlikte uçacağız.
7: Türkiye Saha 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'yla büyük sükse yaptı. Görmek istemeyen gözleri, duymak istemeyen kulakları bile açtı. Hasetten gurura ortak olamayan gönülleri bile yumuşattı. Özgür Özel, Saha 2026 ziyaretinden memnun ayrıldı.
10: Yani gördüğünüz sistemler arasında etkilendikleriniz var mı?
9: Ya genel sekreterimiz özellikle böyle dikkat çekecek olanlara götürüyor. Etkilenmediğim yok.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz'deki özgürlük operasyonunu 2 gün sonra durdurmuştu. Görünür gerekçesi İran'ın anlaşma yapmasına alan açmaktı. Ancak asıl sebebin başka olduğu öne sürülüyor. Amerikan basınına göre o sebep Suudi Arabistan.
11: Ortaklarından beklenmedik bir hamle geldi, planını rafa kaldırdı. ABD basını, Başkan Donald Trump'ın özgürlük projesini aniden askıya almasının perde arkasını yazdı. NBC News'un haberine göre Trump, özgürlük projesi adını verdiği planı duyurarak Körfez ülkelerini hazırlıksız yakaladı. Tarafsız ülke gemilerinin Körfez'den geçişinin sağlanacağı projeden özellikle bazı bölge liderlerinin ciddi şekilde rahatsız olduğu belirtildi. Haberde bir Körfez ülkesinin kendi topraklarındaki askeri üslerin kullanılmasına izin vermeyeceğini bildirdiği aktarıldı. Krizin merkezindeki ülkenin ise Suudi Arabistan olduğu iddia edildi. Trump, gemilerde gıda ve temel ihtiyaç sıkıntısı yaşandığını ifade ederek özgürlük projesinin insani amaçlarla başlatıldığını savunmuştu. ABD'nin planı suya düşerken Körfez'de mahsur kalan gemiler için İran'dan yeni bir hamle geldi. Limanlar ve Denizcilik Kurumu gemilerin ihtiyaçlarına yönelik açıklama yaptı. Bölge sularında seyreden tüm gemilerin erzak, yakıt temini, sağlık ve tıbbi hizmetlerle gerekli onarım için malzemelerden İran limanlarında yararlanabilecekleri belirtildi. Savaşın ardından ABD üsleri hedef alınan Körfez ülkelerindeki hasar da meydana çıktı. Amerikan Washington Post gazetesine göre hasar daha önce açıklanandan daha büyük. Hangarlar, barakalar, yakıt depoları, radarlar ve hava savunma sistemleri vuruldu. Vurulan yapı ve ekipmanların sayısı 228'i buldu. Gazete bu verileri uydu fotoğraflarını inceleyerek elde etti. ABD merkezli stratejik ve uluslararası çalışmalar merkezine göre ise savaşın uzamasıyla Amerika'nın cephanesi kritik seviyelere düştü. Savunma Bakanı Hegseth ilave harcamalar için Kongre'den 1,5 trilyon dolar talep etti ve isteği kabul görmedi. Savaşta en az 25 milyar dolar harcandı. Kullanılan silahların yerine yenilerini koyulabilmesi için gereken süre ise 4 ila 5 yıl.
5: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio,

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Papa 14. Leo arasında yaşanan gerilimi yatıştırmak için Vatikan'a gitti. Rubio, Papa ile bir araya geldi. Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14. Leo Rubio'yu karşıladı. İkili Vatikan'ın Apostolik Sarayı'nda görüştü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ise Rubio'nun ziyareti öncesi tansiyonu yeniden yükseltmişti. Trump, Papa'yı birçok Katoliği tehlikeye atmakla suçladı. Papa 14. Leo'nun sözlerinin İran'a yardım ettiğini söyledi. Dünyayı daha az güvenli hale getirdiğini ifade etti. Papa ise eleştirileri cevapsız bıraktı. Ama bir de yaşananlar var. İsrail askerlerinden Hristiyanlara yönelik yeni bir saldırı geldi. Lübnan'da bir İsrail askeri Meryem Ana'yı simgeleyen heykelin ağzına sigara koyarken poz verdi.
1: Lübnan'da Hazreti İsa'yı simgeleyen heykele yönelik saldırı hafızalardan silinmemişken İsrail askerlerinin bir provokatif eylemi daha gündemi sarstı. Başka bir İsrailli asker bu kez Meryem Ana heykeline saygısızlık yaptı. Hareket Hristiyanlardan tepki gördü. Olay Lübnan'ın güneyindeki Hristiyan köyü Debeb'de yaşandı. Bir İsrail askeri Meryem Ana heykelinin ağzına sigara koydu. Fotoğraf sosyal medyada tepki topladı. İsrail Dışişleri Bakanlığı olayın ciddiyetine dikkati çekti. Genelkurmay Başkanı Eyal Zemir ise hareketin uygunsuz olduğunu belirtti, olayın incelendiğini açıkladı. Yakın zamanda bir İsrail askeri de Lübnan'da işgal altındaki beldelerden birinde Hazreti İsa'yı simgeleyen heykele saldırmıştı. İsrail askerlerinin dini sembole yönelik davranışı Hristiyan dünyasında büyük tepki toplamıştı. Ordu olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.
0: İngiltere'de 2024'ten bu yana sandıkta en önemli sınav veriliyor. Halk yerel seçimler için sandık başında. İşçi Partili Başbakan Keir Starmer için sonuçlar önemli ama durum iyi değil. Göçmen karşıtı aşırı sağla Filistin'e destek eylemlerine arka çıkan Yeşil Parti yükselişte. İngiltere genelinde 5000 belediye meclis üyesi, bazı bölgelerde de belediye başkanları seçiliyor. Londra Belediye Meclisi de tamamen yenilenecek. Birleşik Krallığa bağlı İskoçya ve Galler'de ise ulusal parlamentolar yeniden şekilleniyor. Oy verme işlemi yerel saatle 22'de Türkiye saatiyle gece yarısı sona erecek. Seçimler yerel olsa da sonuçlarının ulusal siyaseti etkilemesi bekleniyor. Çünkü Başbakan Keir Starmer kan kaybediyor. Göçmen karşıtı aşırı sağcı parti ile Filistin eylemlerine destek veren Yeşil Parti yükselişte. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin güneş enerjisinde 26 bin megawattın üzerine çıktığını ve yıl sonunda zirveye ulaşacağını açıkladı. Yenilenebilir enerjinin payının %63'e çıkmasıyla Türkiye Avrupa'da ilk 5'e girdi.
2: Yenilenebilir enerji alanında adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik. 2026 Mart ayı itibariyle toplam kurulu gücümüz 125 bin megawattı aştı. Rüzgar ve güneşte ise kurulu gücümüzü sıfırdan bugün 41 bin megawattın üzerine çıkarttık.
3: Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar Ankara'da güneş paneli üretim tesisi açılışına katıldı. Güneş enerjisindeki büyümeyi açıkladı. 13 yılda 26.500 megawatt kurulu güce ulaşıldı. Güneş enerjisi yıl sonunda zirveye çıkacak.
2: Sadece güneşte geçtiğimiz 13 yılda yaklaşık 26.500 megawattlık bir kurulu güce eriştik. Güneş bu yıl sonunda hidrolik gücü geçerek toplam kurulu güçte zirveye çıkacak.
3: Yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güçteki payı %63'e yükseldi. Mart ayında tarihi üretim rekoru kırıldı. Türkiye Avrupa'da ilk 5'te, dünyada 11. sırada yer aldı.
2: Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı verilerine göre yenilenebilir enerji kurulu gücünde Türkiye Avrupa'da ilk 5'te, dünyada ise 11. sırada yer alıyor.
3: 2035'e kadar 80 milyar dolarlık yatırım planlandı. Kurulu gücün 120 bin megawattın üzerine çıkması hedeflendi. Enerjide yeni dönemin temelleri atıldı.
2: Mart ayı tarihi bir aydı. 20 milyar kilowatt saat ile tüm zamanların en yüksek yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimini gerçekleştirdik. Enerjiyi bir ulusal güvenlik meselesi olarak görerek son 23 yılda adeta devrim niteliğinde değişimlere imza attık.
3: Elektrik odaklı yeni bir enerji mimarisi devreye alınacak. Daha dirençli ve dijital bir altyapı hedefi öne çıktı.

0: Merkezinde elektrikleşme olan yeni bir enerji mimarisi üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki aylarda kamuoyumuzla paylaşacağımız bu yeni program ile daha dirençli, daha esnek ve dijitalleşen yeni bir enerji altyapısı hedefliyoruz.
1: İstanbul'da çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam farkındalığı için anlamlı bir etkinlik düzenlendi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yıldız Teknik Üniversitesi ve YEKAV işbirliğiyle gerçekleştirilen Erguvan Çevre Ödülleri Töreni ve Sürdürülebilir Tabiat Festivali gençleri doğayla buluşturdu. Festivalde hem çevre temalı etkinlikler düzenlendi hem başarılı öğrencilere ödülleri takdim edildi.
2: Doğa dostu yaşam kültürü bu kez festival alanında anlatıldı. Öğrenciler doğayla iç içe bir gün geçirerek hem eğlendi hem öğrendi. Başarılı projeler ödüllendirildi.
3: Oradaki dalları kullandım. Sonra dalları böyle yaptık. Sonra atın çorabını taktık. Dallar çorap taktık. Sonra bağladık. Sonra kumaşlardan saçlarını yaptık.
4: Gayet çevreci bir yer. Çok hoşuma gitti. Kendi smoothie'lerimizi bile yapabiliyoruz.
5: Biz burada öğrencilerimizle geri dönüşüme atılacak kumaşları ya da annelerimizin sandıklarından çıkan doğal pamuk kullanılan dokuma kumaşları balmumları ile birleştirerek saklama bezleri oluşturuyoruz.
2: İstanbul'da çevre duyarlılığına dikkati çeken önemli bir organizasyona imza atıldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Yeşil Kalkınma Vakfı'nın işbirliğiyle düzenlenen Erguvan Çevre Ödülleri Töreni ve Sürdürülebilir Tabiat Festivali, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.
6: Öğrenciler arasında çevreyle ilgili kısa film yarışmaları, resimler, poster, çocuklar çevreyle ilgili duyarlı olsunlar, o konuda bir şeyler yapsınlar, hissetsinler diye söylüyorum. Onun için hep gelirken de onu düşündüm. Dedesi, babaannesi, anneannesi altında gölgelenemeyeceği ağacı dikmeye devam eden toplumları yıkamazsınız. Bu çocukların da bunları görmesi ve yaşlandıklarında da ağaç dikmeye devam etmeleri, hayvanları sevmeleri, sokaktaki kuşlara yem vermeleri soğuk zamanlarda, köpeklere, kedileri beslemeleri, hep bunlar aslında görerek yapılan, öğrenilen şeyler. Belki sınıflarda, derslerde değil. İşte onları böyle bu şenlik içerisinde burada yaşayarak görmelerini sağlamak için vakıf olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
7: Eğitimin en büyük amacı çocuklara hayata hazırlamak ve farkındalık oluşturmak. O yüzden onlara kalıcı ve hayat boyu bir sorumluluk duygusu veriyoruz. Sürdürülebilirlik, ekolojik denge ve çevre duyarlılığı aslında Türk Milli Eğitim Sistemi'nin de en önemli çıktılarından birisi. Bu sebeple İstanbul'da tüm kademelerdeki okullarımıza bu farkındalığı artırmakla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Sivil toplum işbirliği yapıyoruz, üniversite işbirliği yapıyoruz.
2: Gün boyu süren festivalde öğrenciler hem eğlendi hem doğa dostu yaşam konusunda farkındalık kazandı. Festival alanında kurulan etkinlik noktalarında öğrenciler takım oyunları, okçuluk ve resim etkinlikleriyle keyifli anlar yaşadı.
8: İklim değişikliğinin baskısını görüyoruz. Bütün bunların etkilerini daha oluşmadan önce tedbirini almamız lazım. Bunlar da ancak geleceğin mimarı olan çocuklarımızla başlayabilir. Onları burada hem ağırlamaktan hem bu bilinci vermekten dolayı çok memnunuz.
9: Öğrencilerimizin, çocuklarımızın doğayla buluştukları büyük bir buluşma olarak da nitelendirebiliriz. Çocuklarımız burada doğayla birlikte, doğayla iç içe, doğayı yaşayarak doğayı öğreniyorlar aslında. Dolayısıyla onlar buradaki atölyelerle, oyunlarla, projelerle çevre bilincinin oluşturulmasına da çok önemli bir katkı sağlıyorlar.
2: Doğa temelli eğitim anlayışını ön plana çıkaran organizasyonda sürdürülebilir yaşam kültürünün genç nesillere aktarılması hedeflendi. Öğrenciler için hazırlanan atölye alanları ve sosyal etkinlikler büyük ilgi gördü.
10: Anaokulundan ilkokula, liseye ve üniversiteyi de bu paydaşlığımıza dahil ederek ev sahipliğimizi üniversitemiz yapıyor, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bugün. Öğrencilerimizle birlikte tekrar doğanın önemini hissettirmeye çalışıyoruz. Toprağa dokunsunlar, çiçeği, böceği hissetsinler diye uğraşıyoruz.
2: Festivalin devamında gerçekleştirilen Erguvan Çevre Ödülleri Töreni'nde ise çevre ve doğa temalı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. İlkokul, ortaokul ve kısa film kategorilerinde başarılı olan öğrenciler sahneye çıkarak ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı.
1: Başakşehir Belediyesi Millet Bahçesi'nde bilim şenliğiyle bilimi, doğayı ve sürdürülebilir yaşam anlayışı

0: Anlayışını öğrencilerle buluşturdu. Millet Bahçesi'nde gerçekleşen şenlik binlerce öğrenci ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun katılımıyla başladı.
1: Buraya okul gezisiyle geldim. Bence çocuklara ve büyüklere göre çok güzel bir şey yapmışlar.
2: Geleceğin bilim insanları Başakşehir'de bir araya geldi. Bilim şenliğinde binlerce öğrenci hayallerine adım adım yaklaştı.
3: Biz biliyoruz ki çocuklarımız fırsat bulursa en iyisini yapar. Çocuklarımız ve Türk insanı çok zeki. Buradaki olan alanlarda, teknoloji merkezlerimizde çocuklarımız aldığı eğitimlerle hayal kurmayı da öğrenecek ve inşallah gelecekte buradaki her bir çocuğumuz ve gencimiz yeni bir Selçuk Bayraktar olacak.
2: Başakşehir'de bilim ve doğa bir araya geldi. Başakşehir Belediyesi TÜBİTAK ve Milli Eğitim Müdürü ile beraber düzenlediği bilim şenliğini Millet Bahçesi'nde gerçekleştirdi. Çocuklar güzel havanın tadını bilimi keşfederek çıkardı. Millet Bahçesi'nde bilim temasıyla düzenlenen şenlikte geri dönüşüm, sürdürülebilir enerji ve doğa bilimleri konusu ele alındı. Şenlik kapsamında farklı yaş gruplarına yönelik hazırlanan interaktif ve uygulamalı atölyelerle öğrenciler çevre bilinci kazanma imkanı elde etti.
4: Robotumuzun resmini kendi yapması ve grup halinde yapmak istedik çünkü grup halinde daha iyi oluyor.
5: Alper Gezer Avcı'yı çok tanıyor çocuklar. Buna gerçekten hayran kaldım burada. Bu şekilde gün içinde biraz sıcak ama olsun.
2: Öğrenciler yaparak, yaşayarak öğrenme bilincini tam kapsamlı bir şekilde yaşadı. Şenliğe 10 okul ve 5000'den fazla öğrenci katıldı.
0: Türk Mutfağı Haftası bu yıl bir sofrada miras temasıyla 21-27 Mayıs'ta kutlanacak etkinlikler Türk mutfağının kültürel mirasını ve sofra geleneklerini dünyaya tanıtacak. Şef işbirlikleri, atölyeler ve geleneksel lezzetlerle gastronomi kültürü öne çıkacak.
6: Türk Mutfağı Haftası bu yıl bir sofrada miras temasıyla kutlanacak. Etkinlikler 21-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Proje Emine Erdoğan'ın himayesinde hayat bulacak.
7: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
6: Tema Türk mutfağının sadece yemek değil, kültürel bir miras olduğunu ortaya koyacak. Gelenekler, hikayeler ve sofra kültürü ön planda. Sofra, birlikte olmanın en kadim dili mesajı verilecek. Etkinlikler Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında düzenlenecek. Türk şefler, uluslararası şeflerle aynı sofrada buluşacak. Gastronomi diplomasisi güç kazanacak. Toplu sofra buluşmaları ve şef işbirlikleri ön planda olacak. Geleneksel pişirme yöntemleri uygulamalı olarak tanıtılacak. Keşkek, baklava, mantı ve dolma sahneye çıkıyor. Her lezzet kültürel hafızanın bir parçasını temsil ediyor.
8: Sarımsaklı yoğurt, sirkeli bir turşu.
0: Pamukkale'deki Hierapolis Ören yerinde antik havuz ve güney kapı ziyaretçi karşılama merkezleri alanın dokusuna uyumlu şekilde tamamlandı. Çalışmayla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve antik kentin hava ve ışık sirkülasyonunu kesmeden sürdürülebilir ve esnek bir kullanım alanı oluşturduk dedi.
9: Hierapolis'te çalışmalar tamamlandı. Ziyaretçi konforu en üst seviyeye çıkarıldı. Pamukkale'deki Hierapolis Ören yerinde antik havuz ve güney kapı ziyaretçi karşılama merkezleri alanın dokusuna uyumlu şekilde tamamlandı. Hafif çatı, geçirgenlik ve modüler kurguyla tasarlanan yapılarla hem ziyaretçi ihtiyaçları tek merkezde toplandı, hem antik kentin doğal hava ve ışık dengesi korunarak düzenli bir hizmet altyapısı oluşturuldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Ersoy, antik kentin hava ve ışık sirkülasyonunu kesmeden sürdürülebilir ve esnek bir kullanım alanı oluşturduk ifadelerini kullandı. Ziyaretçi ihtiyaçlarının tek merkezden karşılanmasıyla alan üzerindeki dağınık ve kontrolsüz kullanım baskısı azaltıldı. Güney Kapı'da hayata geçirilen karşılama merkezleri ise Bizans sur duvarlarının dışına konumlanarak günümüzden antik döneme geçişi tanımlayan bir eşik olarak tasarlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sürecin hayata geçirilmesinde görev alanlara teşekkür ederken, tarihi mirasa saygılı, ölçülü ve geri planda kalan bir mimari yaklaşımla ziyaretçi deneyimini güçlendirmeye devam ediyoruz açıklamasında bulundu.
0: Denizlerdeki güvenliği sağlayacak emniyetin gemi adamı adaylarına Karadeniz'de eğitim verildi. 15 deniz polisi adayı 240 saatlik gemi adamı eğitimi kapsamında Karadeniz'de uygulama aşamalarını tamamladı. Eğitimin sonunda sınava tabi tutulacak polis memurları başarılı oldukları takdirde gemi adamı unvanına sahip olacak.
10: Bu kadar köklü geçmişe sahip teşkilatımız göllerde, denizlerde, iç sularda ve sahil şeridinde 24 saat esasına göre suç ve suçluyla mücadele etmektedir.
9: Emniyetin gemi adamı adayları Karadeniz'de uygulama aşamalarını tamamladı. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Gemi Adamı Branş Temel Eğitim Kursu programına farklı illerden gelen 15 polis memuru katıldı. Alanında uzman personel tarafından 6 hafta süren 240 saatlik eğitimde kursiyerlere temel gemicilik, deniz emniyeti, deniz polisinin görev ve sorumlulukları, harita, deniz hukuku ve benzeri eğitimler verildi. Teorik eğitimlerin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen 7 farklı tipteki botla Karadeniz'de uygulama aşamasına geçen polis memurları yanaşma, ayrılma, halat bağlama, su altı arama faaliyetleri ve gemi kontrol operasyonları yaptı.
11: Ne kadar zor olduğu herkesçe bilinen denizcilik mesleğiyle yapması tam bir fedakarlık gerektiren, polislik mesleğimizi birleştiren bu branşta mavi vatanda görev alacak yeni neferler yetiştirmek bizler için gurur verici.
9: Adaylar fiziksel yeterlilik içinse karayla havuz sporları eğitimleri de aldı.
11: Bizim amacımız da burada kurs verdiğimiz personellerimiz eğitim sonunda yapacak oldukları yazılı ve uygulamalı sınavlardan geçmeleri halinde atanacakları deniz polisi birimlerinde yabancılık çekmeden profesyonel bir şekilde görevlere katılımlarını sağlamak.
9: Deniz polisi, mavi vatanın güvenliği için yüksek teknolojiyle donatılmış 204 deniz aracı kullanıyor.
10: Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan 204 adet yüksek teknolojiyle donatılmış, yüksek süratli, aynı zamanda çok yüksek maliyetli deniz araçlarını kullanmaktadır. Bu araçlar 468 gemi adamı tarafından sevk ve idare edilmektedir.
9: Eğitimin sonunda sınava tabi tutulacak polis memurları başarılı oldukları takdirde gemi adamı unvanına sahip olacak.
0: Bu haberle biz noktayı koyuyoruz. Sözümüz değil ama süremizin sonuna geldik. Birazdan mercek başlayacak. Ece Baban sizlerle olacak. İyi akşamlar.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
1: Ben tekrar aracımı satacak olsam yine Otobit aracılığıyla satarım. Bir de böyle Otobit'te.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
4: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
3: Kredi? Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

0: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de.
5: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
6: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
5: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
7: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
8: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
7: Bu telefona ne deriz?
8: Vay, çok güzelmiş ya. Ha,
7: onun özellikleri
9: budur
7: de.
9: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
7: Ha? Hayırlı olsun. Aa,
8: şuna da bir bakabilir miyim?
10: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
11: Turkcell gücünde 5G.
0: Zaman hızla akıyor.

0: Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kol'la Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.
2: Hakan Çalhanoğlu.
3: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
6: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
7: Evet şef.
6: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
7: Tamam şef.
6: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
7: Evet şef.
6: Her bir porsiyon adil olmalı.
7: Tamam şef.
6: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
7: Evet şef.
6: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
8: Evet şef.
6: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
7: Evet şef.
6: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.
9: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
10: Donuyoruz Yüksel abi.
9: Bu havada tadımız kaçıyor.
11: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
12: İnternette donuyoruz.
9: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
13: Fiber hızında hepimiz.
9: Serpil abla çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trim dışında her şeyi çekerim.
13: Fiber hızında hepimiz. Çok acayip.
14: Hüseyin abi ne zaman varacağız?
9: Apartman sakinleri. Sakin olalım. Fiber az kaldı.
14: Hüseyin abi üst geçine bak abi.
9: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: Bir ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
3: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım net, sigortam net.
3: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up.

Sizin için ücretsiz 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Efendim merhabalar, iyi akşamlar. 7 Mayıs Perşembe Mercek programı ile karşınızdayız. Ben Ece Baban. Dünyanın sıcak gündemini konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Önemli gelişmeler oldu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden müzakere söz konusu. Tabii karşılıklı gerilimler, artan tehditler yine masada duruyor ama bir anlaşmaya varma ve maddeleri değerlendirme süreci de söz konusu. Konuşacağız, tartışacağız. Özellikle Donald Trump'ın Hürmüz'deki özgürlük operasyonunu ilan ettikten sonra, iki gün sonra daha doğrusu, durdurduğunu ifade etmesi ve İran'ın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin karşılıklı olarak bu süreçte barışı inşa edebilecekler mi, anlaşabilecekler mi, anlaşamayacaklar mı, buna baktıklarını söylemeleri önemliydi. Tabii özgürlük operasyonunun durdurulmasının nedeni tamamen İran'la anlaşmak mıydı yoksa Suudi Arabistan'ın etkisi var mıydı, konuşacağız, tartışacağız yine bu konuyu da. Anlaşmaya yakın olduklarını biliyoruz, belgedeki maddeleri biliyoruz. Tabii İran bunların ne kadar kabul edecek? Amerika Birleşik Devletleri maksimalist yaklaşımlarından biraz daha uzaklaşarak anlaşmaya daha yakın bir noktada mı duruyor? Donald Trump'ın aslında çelişkili açıklamaları bu süreci daha doğrusu ne kadar güvenilir kılıyor? Arakçı Çin'e gitti. Bu da çok önemli bir gelişmeydi. Donald Trump Çin'e gidip Xi Jinping'le görüşmeden önce Arakçı'nın gitmesi ve Çin ile İran arasındaki ilişkilerle ilgili verdiği mesajlar, bunlar nasıl yorumlanacak, hepsini konuşacağız, tartışacağız efendim. Peki kiminle birlikteyiz bugün? Doktor Fırat Demirkol bizimle birlikte, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Şimdi şunu sormak isterim. Tabii özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı çeşitli maddeler üzerinden, birbirlerine sundukları maddeler üzerinden bir anlaşma süreci yeniden masada. Biz bundan birkaç gün önce acaba tekrar çatışma çıkar mı, evet, savaş devam eder mi, karşılıklı olarak bu bölgeye yayılacak bir noktaya gelir mi bu savaş diye konuşurken, özgürlük operasyonunu Amerika Birleşik Devletleri durdurma kararı aldı ve teklifler konuşuluyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Öncelikle güncel durumu onu sorayım.
1: Şimdi aslında bir anlaşmaya doğru gideceğini öngörüyorduk ama daha önce sizinle de konuştuğumuzda hocam, bu işin birazcık Çin'le Amerika görüşmesinde düğümün biraz daha çözülme ihtimali olduğunu düşünüyorum ben hala, ama tabii ki bu süreçte belirli bir ilerleme olacak. Zaten o kadar birbirine karşı şeytanlaştırmış ve çok sert söylemlerle gelmiş iki aktörden bahsediyoruz ki bir görüşmede ya da tek seferde bir kere masanın etrafında toplanarak bu işi kabul ettik demek iki tarafın da kendi kamuoyuna veya dünya kamuoyuna anlatamayacağı bir gerçeklik oluşturacaktı. Evet. Dolayısıyla şimdi bugün geldiğimiz noktada aslında yine üzerinde uzlaşılacağı konuşulan maddelere baktığımızda iki tarafın da isteklerinin çok olmadığını görüyoruz. Yani demek ki o kadar yüksek perdeden ortaya koydukları taleplerin kabul edilmeyeceğini onlar da, evet, biliyorlardı. Aslında gene makul bir noktaya iki tarafta geliyor gibi gözüküyor. Çünkü savaşı mevcut haliyle devam ettiriyor olmak iki taraf açısından da sürdürülebilir bir gerçeklik taşımıyor. Tabii burada işte İran-Çin temasları var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'le önümüzdeki ayda bu ay içerisinde yapacağı temaslar var. Görüşmeler var. Dolayısıyla hani süreç bence biraz da zaten böyle soğutuluyor da şu anda. Yani o gerilim, dünyanın savaş beklentisi, işte petrol fiyatları, altın fiyatları, piyasalar. Hani o savaş riskini biraz sanki ötelemiş gibi duruyorlar. Biraz yumuşak bir geçişle böyle unutturarak, yani biraz şey gibi olacak herhalde hocam. Aa ya evet, bunlar da savaşıyorlardı sanki. Ne oldu, biz onu da unuttuk gibi bir psikoloji içerisinde süreci götürecekler.
0: Peki,
1: gibi gözüküyor.
0: Peki şunu sormak istiyorum. Bugün konuştuğumuz maddeler ya da konuşacağımız maddeler karşılıklı olarak işte tamamen maksimalist yaklaşımlardan biraz daha gerçekçi bir anlaşmaya doğru iki ülkenin de dönmesi.

0: cevap vermediler henüz ve bir şey açıklanmadı ama en azından biraz daha kabul edilebilir maddeler var. Tabii basında yer alan maddelere baktığımız zaman bazılarında Amerika Birleşik Devletleri'nin çok ciddi anlamda iddialara göre ciddi tekliflerde ve isteklerde bulunduğunu da görüyoruz. İran bunu ne kadar kabul eder? Yine iddialardan bir tanesi İranlı yetkililerin Amerika Birleşik Devletleri'nin tekliflerini sadece Amerika odaklı buldukları için reddettikleriyle ilgili yine bir takım haberler var ama resmi açıklamalar yok konuyla alakalı. Siz acaba geldiğimiz bu süreci dondurulmuş bir çatışma modeli olarak tanımlar mısınız? Ya da daha barışa dönük daha sağlam adımların atılacağı bir süreç olarak mı görürsünüz?
1: Yani şöyle hocam, ben tekrar çatışmanın gündem olacağını çok düşünmüyorum. Çünkü en sıcak günlerde bile yani gördüğünüz üzere bu son dönemde öyle çok da hani operasyon yapılıyor yapılmıyor dense de yüksek bir gerilim hava sahasında bir bombalama ya da işte o yüksek tehditleri çok fazla görmüyoruz. Yani çatışma dondurulmuş bir çatışma dediğimizde sanki çatışma ihtimali her zaman varmış gibi geliyor. Sanki biraz dondurulmuş barış gibi. Yani barış olacak bir noktada ama bu iş biraz yavaş yavaş ilerleyecek. Mevcut bir statüko oluştu. Şu anda Amerika ile İran arasında hani sözlü ya da yazılı bir anlaşma olmasa da fiili olarak bir statüko oluşturdular. Evet. Bunu sanki bir süre devam ettirip daha sonrasında nihayete erdirecekler gibi. Çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi iki taraf da maksimalist geldiler. Yani İran'ın taleplerine bakıyorsunuz, Amerika'nın taleplerine bakıyorsunuz. Biri 15 madde, birisi 10 madde masaya koydu. Bunların tamamını karşı tarafın zaten kabul etmesi mümkün değildi. Siz bir günde de yani bir gün önce bu kadar yüksek taleplerle gelip ertesi gün ortak noktada anlaştık dediğinizde bu iş gerçekçilikten çok uzak bir noktada kalmış oluyor. Dolayısıyla mevcut statiko ile devam edecekler gibi gözüküyor ama eninde sonunda bu iş bir barışa doğru ilerleyecek. Yani ne kadar, belki iki sene sonra biz bir anlaşma yaptık diyecekler ama bu süreç içerisinde biz dondurulmuş barış diyebileceğimiz, yani evet barış ihtimali bir yerde var, çatışmasızlık devam ediyor, bir statüko yaratıldı, bir güç dengesi yaratıldı ve bu şekilde hareket edilecek gibi. Çünkü Körfez ülkelerinin de bu konuda artık daha dikkatli olduğunu veya daha baskıcı davrandıklarını Amerika'ya görüyoruz.
0: Peki İsrail bu noktada?
1: İsrail meselesi farklı hocam. İsrail zaten saldırmaya devam ediyor bir şekilde. Yani Lübnan'da da devam ediyor. Bence bu konuda İsrail...
0: İran'la gerginliği açısından sonra.
1: İran'la doğrudan bir savaşa gireceğini düşünmüyorum. Ben çünkü
0: savaş değil
1: Amerikan
0: ama gerginlik süreci.
1: Söylem olarak devam edecektir. Çünkü bölge politikası değişmeyecek İsrail'in. Ve İran'ın bölgedeki aktörleri var. Yani bu vekil aktörler de bölgede hala varlığını devam ettiriyor. Bu olduğu müddetçe İran-İsrail arasında bir gerilim olacak. Ama doğrudan İran'a bir müdahale için şunu anladık ki Amerika'nın gerçekten açık askeri bir desteğine ihtiyacı var İsrail'in. Şu ortamda da Amerika bunu yapmayacaksa doğrudan bir çatışma yerine yine meşhur o alıştığımız İran'ın vekil güçleriyle İsrail arasındaki çatışma süreçlerine yine yaşayacağız gibi maalesef gözüküyor.
0: Peki, ben yönetmenimden lider rica edeyim. Maddelerde neler vardı Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında imzalanması beklenen, aslında karşılıklı sunulan mutabakatlardı. Şöyle geçelim mi hocam?
1: Tabii ki.
0: Şimdi Axios, ABD ile İran mutabakat saptı üzerinde anlaşmaya yakın başlığıyla Beyaz Saray İran'la çatışmayı durduracak geçici anlaşma için son aşamaya gelindiğini düşünüyor dedi. İmzaların atılması halinde nükleer müzakereler ve yaptırımlar için 30 günlük yeni süreç başlayacak. Görüşmelerin Cenevre veya İslamabad'da yapılması değerlendiriliyor haberi var. Şimdi taslakta neler var? Gelin onlara bakalım. İran uranyum zenginleştirmeyi 12-15 yıl askıya alacak. Tahran yönetimi yeraltı nükleer tesislerini işletmeyi ve Birleşmiş Milletler müfettişlerinin ani denetimlerini kabul etmeyi taahhüt edecek. Moratoryum sonrası İran'ın zenginleştirme seviyesi %3.67 ile sınırlandırılacak. Yüksek seviyede zenginleştirilmiş uranyum ülke dışına çıkarılacak. ABD, İran üzerindeki ekonomik baskıyı aşamalı şekilde hafifletecek. Dondurulmuş milyarlarca dolarlık İran fonu kademeli olarak serbest bırakılacak. Şimdi hocam ne dersiniz bu maddelere? Özellikle İran uranyum zenginleştirmeyi 12-15 yıl askıya alacak. Zaten bu makul olarak karşılıklı belirli süreler vermişlerdi. Herhalde en anlaşılabilecek maddelerden biri gibi evet. duruyor. Peki Tahran yönetimi yeraltı nükleer tesislerini işletmeyi ve Birleşmiş Müfettişlerinin ani denetimlerini kabul etmeyi taahhüt edecek.
1: Bu konuda Tahran çok sert değildi zaten hocam. Daha önce de aslında İran

0: olduğunu iddia etmediler. Hatta dini liderliğin bu konuda bir fetvası da vardı. Yani nükleer silah üretmeme konusunda. Dolayısıyla uranyum zenginleştirilmesine işte 12-15 yıl askıya almak ya da belirli bir seviyeye düşürmüş olmak İran açısından uluslararası siyasette de kendi iç siyasetinde de bir kayıp değil. Burada belki bir tek şu düşünülebilir. Yani Birleşmiş Milletler müfettişlerinin ani denetimini kabul etmek, ama zaten İran artık özellikle siyasi kanada uluslararası toplumla ilişkilerini düzeltmeye çalışıyor. Yani İran'a zaten ambargoların kaldırılıyor olması, İran'ın uluslararası ticaret hatlarına biraz daha yoğun şekilde giriyor olması zaten İran'ın eski kapalı kutu yapısını biraz daha açacak. Dolayısıyla hani burada bunu kabul etmek İran açısından bir kayıp, bir geri adım gibi çok değerlendirilmez. İran açısından en büyük kazanç, İran aslında mevcut statikoyu koruyup üzerine hem uluslararası dondurulmuş varlıkları üzerindeki yaptırımı kaldırtıp hem de uluslararası ticaret noktasında avantajlar sağlıyor. Yani bu aslında baktığımız zaman dolaylı olarak Trump rejimi güçlendirmiş oluyor. Yani ekonomik sorunları azalması demek İran'ın, rejimin içerideki muhalif sebeplerin bir kısmını ortadan kaldıracağı
1: şimdi
0: anlamına gelir.
1: Şimdi şunu soracağım. Yüksek seviyede zenginleştirilmiş uranyum ülke dışına çıkartılacak diyor. İran buna tamam der mi? Çıkartılırsa da nereye gider o uranyum? Çeşitli çünkü olasılıklar ve teklifler de vardı. Rusya özellikle son görüşmede uranyumu alabileceğini söyledi. Ama Uluslararası Atom Ajansı hani bu noktada devreye girer.
0: Daha
1: evet, Kazakistan vardı. Bu çok konuşulan konulardan bir tanesiydi yine. Bu İran tarafından kabul edilir mi? Çünkü İran'da kendisi muhafaza etmek istiyor. Diğer taraftan da ekonomik etkileri de soracağım size. Ama bu da yine anlaşmada, yani eğer nükleer konuda anlaşırlarsa sonuç itibariyle istenilen şey de çok aşırı belki de İran'ı zorlayacak bir, en azından şu anda ekonomik bir rahatlama sağlarlarsa uranyum konusunda İran'da 12-15 yıl içerisinde belki bu sözleri, taahhütleri verebilir. Bunu en başta da yapabilirlerdi. Yani bu nokta, en başta da anlaşılabilecek bir şeydi bu, ama çok maksimalist taleplerle, işte Hürmüz'den geçiş için bir paranın istenmesi, İran buradan bir kazanç sağlamak istemesi. Şimdi bu ekonomik yaptırımların, dondurulmuş malların kaldırılması ve yine ekonomik yaptırımların kademeli olarak kaldırılması, İran'ın Hürmüz'den vazgeçmesi, yani para almaktan vazgeçmesi için Amerika Birleşik Devletleri'nin sunduğu bir teklif mi?
0: Bu ihtimallerden bir tanesi, ama oradaki İran'ın maksimalist talebiydi aslında. Hürmüz'ü tamamen İran'ın kontrolünde kabul edip ve buradaki geçişlerden bir para alınması. Çünkü hani uluslararası hukuk açısından da doğal geçiş yollarına baktığımız zaman doğal geçiş yollarında belirli noktadaki ticaret gemilerinin veya kıyısı olan ülkelerin ya da bağlantı denizinde olan ülkelerin zaten belirli hakları var. Siz aslında dünyadaki uluslararası deniz hukukunun dışında eğer İran'a zaten böyle bir hak verirseniz, bir de Körfez ülkelerinin tamamını oyunun dışında bırakmış oluyorsunuz. Yani tam karşı tarafında Hürmüz'ün diğer yakasında da Birleşik Arap Emirlikleri var. Diğer Körfez ülkeleri var. Şimdi o zaman İran'ın burada bir Körfez'in bir kıyısında olduğu için böyle bir hakkı varsa, diğer ülkelerin de benzer şekilde hak talep etme hakkı ortaya çıkmış olacak ki bu daha kaotik bir durum ortaya çıkaracak. İran'ın orada maksimalist bir talebiydi. Yani İran kapıyı oradan açtı ama ona karşılık ve tabii Hürmüz ticaretini durdurmuş olmak Amerika'yı ve Batı özellikle etkilediği için bunun karşılığında dondurulmuş varlıklardan birazcık taviz aldı. Uluslararası ticarette İran'ın biraz daha rahatlaması, elinin rahatlaması ortaya çıkartıldı. Dolayısıyla bu biraz bence pazarlığı yukarıdan açıp biraz daha aşağıya indirmeyle alakalı olan bir şey ki buna karşılık İran uranyumdan vazgeçer mi? Bence geçer. Yani uranyum çünkü İran'a bu saydığımız sebeplerden sağlayacak bir rahatlamayı sağlamayacaktır. Ki bir de şu var açıkçası hocam. Şimdi yer altındaki uranyum zenginleştirme tesislerinden bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Deniyor ki bu tesislerdeki faaliyetler durdurulacak. Yani çok açık konuşmak gerekirse, evet, ani denetim Birleşmiş Milletler yapabilecek deniyor ama ne kadar durdurulacak bir uranyumun, zenginleşmiş uranyumun tamamını gerçekten İran başka bir yere göndermeyi taahhüt edecek mi? Ya da şu ana kadar belli bir kısmı İran'ın doğal müttefiki gözüken Rusya ve Çin'e zaten gönderildi mi?
1: Evet.
0: Bu ayrı bir mesele.

0: önümüzdeki dönemde yeni davalar açılabileceğinin sinyalini verdi.
1: İşraklarla ilgili elbette bir çalışma var. İhale dosyaları inceleniyor, raporlar bekleniyor. Bunun belirli bir süreci var.
0: Adalet Bakanı'nın gündeminde faili meçhul cinayetler konusunda atılan yeni adımlar da vardı. Ortaya konulan kararlı iradenin birçok dosyada sonuç vermeye başladığını hatırlattı.
1: Şunu özellikle kamuoyunda vurgulamak istiyorum. Burada biz bu sürecin sonuna kadar takipçisiyiz. Hatta ben kullandığım tabiri uca kime dokunursa dokunsun da gidiyoruz. Yani bu özellikle savcı arkadaşlarımız da bu kararlılığı gördü. Sonuna kadar artık dosyaları açıyorlar. Burada inşallah bu dosyalardaki failler de ortaya çıkacak. Özellikle faili meçhul kalmış cinayetlerin ortaya çıkarılmasında devlet olarak kararlı bir irade gösterdiğimizi ortaya çıkarıyoruz. Bu da çok faydalı oldu. Yani belki basından takip ettiniz. Birkaç gün önce Burdur'da bir faili meçhul cinayet ortaya çıkarıldı. Aynı şekilde Antalya'nın Serik ilçesinde bir cinayet ortaya çıkarıldı.
0: Bakan ayrıca Gülistan 9 soruşturmasında yaşanan sıcak gelişmelerle ilgili yeni bilgiler paylaştı. Firari şüpheli Umut Altaş'ın iadesi için ABD'li mevkidaşıyla bizzat görüştüğünü açıkladı.
1: Kilit isim ben daha önce söyledim. Umut Altaş. Amerika'da firari. Biz bunun hakkında kırmızı bülten çıkarttık. Evet. Durumun hassasiyetini Amerika makamlarına da ilettim. Ben kendimle bizzat görüştüm. Orada bizim adli müşavir arkadaşımız var. O da takip ediyor. Özellikle biz Umut Altaş'ın iadesini ivedilikle istedik. Umut Altaş
2: iadesini istedik.
1: Sağ olsun onlar da hassasiyet gösteriyor.
0: Akın Gürlek, şüpheli Umut Altaş'ın ifadesi alındığında dosyanın çözüme kavuşacağını dile getirdi.
1: Umut Altaş bence kritik bir isim, kilit bir isim. Bu Türkiye'ye geldiği zaman, beyanda bulunduğu zaman bence olayın çoğu çözülecek. Ben ifade vereceğini düşünüyorum. Sonuçta o da şu an suç ortağı, suç şüphelisi olarak gözüküyor. Eğer üzerinde bir leke kalmamasını istiyorsa bildiklerini samimi olarak anlatması gerekiyor. Bu olayın bence en yakın görgü tanığı. İadesini bekliyoruz.
3: Şimdi orada bir önemli...
4: Elimizde belge var dediler. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a hedef aldılar. İmamoğlu merkezli suç örgütü davasının firari sanığı Murat Gül İbrahimoğlu'nun kurumun kampanyasına bağışta bulunduğunu iddia edip dava çöktü dediler. Oysa ne dava çöktü ne belge olduğunu iddia ettikleri dokümanlar iddia ettikleri şeyin belgesi.
5: Bak burada bir tane belge var ve belgede çok net bir şekilde yazılmış. Çıksınlar bu belgede kastedilen şeyin ne olduğunu kamuoyu açıklasınlar.
6: Suç örgütü sanığı Ekrem İmamoğlu talimatı duruşma salonundan verdi, yaylım ateşi başladı. CHP medyasının hedefinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum vardı.
7: İBB sanığının Murat Kurum'un kampanyası için epey yüklü miktarda 41 milyon lira gibi bir para aktardığını iddia etti Ekrem İmamoğlu.
8: Kalyon Ajans, AK Parti'nin yani AKP'nin seçim kampanyalarında yer alan bir şirket. Yerel seçimlerde aday kimdi? Murat Kurum.
6: İmamoğlu ve CHP medyası İBB davasının firari sanığı Gül İbrahimoğlu'nun Murat Kurum'un kampanyasına bağış yaptığı tezviratını topluca dolaşıma soktu. Belge diye paylaştıkları şey ise aslında davanın iddianamesine de giren bir vergi denetim raporu. Belgede belirli şirketlerin 2023 ve 2024 yıllarına ait alış-satış işlemleri var. Amaç sahte belge, naylon fatura düzenleme veya kullanma iddialarını incelemek. Ama bu bahsi geçen tüm alımların şüpheli olduğu anlamına gelmiyor. İyi de öyleyse bu belge üzerinden nasıl oluyor da Murat Kurum'u suçlayabiliyorlar? Gerekçeleri incelemeye konu şirketin hem Gül İbrahimoğlu'na ait Cebeci Madencilik'ten hem Kalyon Prodüksiyon Reklam Organizasyonu'ndan alım yapması. Peki Murat Kurum'la Kalyon Prodüksiyon'un ne alakası var? Belediye başkanlığı adaylığı döneminde kampanya çalışmalarını bu şirketin yürüttüğünü iddia ediyorlar. Ancak Murat Kurum bu iddiayı yalanladı.
9: Söz konusu kişinin seçim kampanyamıza herhangi bir desteği asla söz konusu olmamıştır. Bu kapsamda kampanyamızın ve şahsımın iftiralarla hedef alınması en hafif tabirle ahlaksızlıktır.
6: Gazeteci Fuat Uğur ise kurumun çalıştığı ajansın ismini vererek iddiaların absürtlüğünü dile getirdi.
10: Bu da yalan çıktı. Murat Kurum'un ajansının ası Kalyon değil Polmark.
6: Aslında İmamoğlu'nun bu denli zayıf, uzak bir bağlantı üzerinden Murat Kurum'u suçlamaya çalışması, davanın değil, savunmasının çöktüğü anlamına geliyor. Çünkü savunma yapmak yerine başkalarını suçlayıp dikkat dağıtmaya çalışıyor. Suyu bulandırıp üzerine atılı suçu değersizleştirmeye çabalıyor. Kısaca cambaza bak oyunu oynuyor. Zaten CHP medyasında da mesele bir süre sonra anlaşıldı. Açıklamaların rengi değişti.
11: İmamoğlu da illa Murat Kurum'a aktarıldı demiyor zaten. Bu tümüyle...

0: Manipülasyon. Yani biz muhalif kanalız. Biz herhalde Murat Kurum'a destek verecek değiliz yani.
1: Çamurat izi kalsın taktiği tutmadı. Ama İmamoğlu'nun gözlerden kaçırmaya çalıştığı asıl mesele gölgelendi. Zira burası bir zamanlar Cebeci Maden Bölgesi'ydi. İddianameye göre İmamoğlu burayı kaçak bir şekilde hafriyat döküm sahası olarak yasa dışı yollardan Murat Gül İbrahimoğlu'na tahsis etti. 185 milyon ton kaçak hafriyat dökümünden 80 milyarlık kamu zararı doğdu. Milli servet değerindeki maden havzası hafriyatla doldu, içindeki orman alanları ve su havzası büyük zarar gördü. Peki ne pahasına? Kara parayla kariyerini dizayn etmek pahasına.
2: Şu anda yani yaprakları çılgınca beni alkışlıyor bu ağaçlar.
3: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı bu hafta yerli ve milli ürünlerimizin dünyaya tanıtıldığı, 120 ülkenin katılım sağladığı, her bir ürünle göğsümüzün kabardığı saha 2026'da yapıldı. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında hedefin savunma sanayinde tam bağımsızlık ve teknolojide liderlik olduğu vurgulandı ve Orta Doğu'daki gelişmeler değerlendirildi.
4: Savunma sanayinde tam bağımsızlık hedefine vurgu yapıldı. Dünyaya güçlü Türkiye mesajı verildi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı İstanbul Fuar Merkezi'ndeki Saha 2026'da gerçekleştirildi. Gündemde elbette savunma sanayi vardı. İlk kez Saha 2026'da görücüye çıkan ve dünyanın ilgisini çeken Yıldırım Han uzun menzilli füze sisteminin laboratuvar test süreçlerinin başarıyla tamamlandığı belirtildi. Sıvı yakıtının Ar-Ge merkezinde yerli imkanlarla üretildiği anlatıldı. Füze sisteminin saha testlerinin planlı şekilde sürdüğü açıklandı. Bakanlık yerli ve milli sistemler geliştirmeye ve Türkiye'nin caydırıcılık kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların süreceği mesajını verdi. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında hedefin savunma sanayinde tam bağımsızlık ve teknolojide liderlik olduğu vurgulandı. Toplantının gündeminde terörle mücadele de vardı. Son bir haftada 4 PKK'lı teröristin teslim olduğu açıklandı. Sınırlarımızı geçmeye çalışan 256 kişinin yakalandığı, 2232 kişinin sınırı geçmeden engellendiği belirtildi. Sınır ötesinde ise son bir haftada 4 kilometrelik tünelinde imha edilmesiyle Tel Rifat ve Münbiç'te toplam 789 kilometre uzunluğunda tünel imha edildiği duyuruldu. Ve Orta Doğu'daki gelişmeler. Toplantıda ateşkes sürecine rağmen İsrail'in uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ettiği belirtildi. İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıların ve Gazze'deki insani krize karşı toplumun sorumluluk üstlenmesi gerektiğinin altı çizildi. Uluslararası topluma çağrı yapıldı.
3: Savunma sanayinde Türkiye'nin gövde gösterisi Saha Expo 2026'da artık 3. gün geride kaldı. Fuar tarihi anlaşmalara ve teknolojik lansmanlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Dünyanın konuştuğu savaş uçağı Kaan için imzalar atıldı. Tedarik süreci başladı. Aselsan'da 5 yeni ürününü tanıttı. Adeta gövde gösterisi yaptı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de 24'e savunma sanayindeki gurur tablosunu anlattı.
4: Türkiye'nin yerli ve milli gücü vitrine çıktı. Kaan için geri sayım başladı. Heyecan ve gurur dolu Saha 2026 3. günde de fırtına gibi esti.
5: Savunma, havacılık ve uzay sanayisi fuarı bugün kapılarını tekrardan açtı. Büyük bir merak, büyük bir kalabalık standları doldurdu.
4: Avrupa'nın en büyük savunma sanayi buluşması olan Saha Expo'da heyecan katlanarak artıyor. Fuarın 3. gününde gözler stratejik işbirliklerindeydi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de standları tek tek inceledi. Gelişen teknolojiye ve savunma sanayi projelerine vurgu yaptı. 24'ü özel açıklamalarda bulundu.
6: Çok önemli bir fuar olarak göründü ve katılan bu kadar yoğunluğa rağmen çok büyük bir memnuniyet var. Ve gelen yabancı misafirlerimiz özellikle çok çok memnunlar. Türk savunma sanayi kendini aşmıştır. Bundan sonraki her fuarda bir öncekinden çok daha iyi ürünleri sergileyecek duruma gelmiştir.
4: Hava taarruzu ve deniz sistemlerine yönelik 5 yeni ürün ilk kez görücüye çıktı. Ürün çıkarma hızını 48 aydan 28 aya indirmesiyle dikkat çeken Aselsan bir kez daha büyük gurur yaşattı.
7: Hava sahasında düşman coğrafyasında

0: bulmak istediğimiz çok uzun mesafede, örneğin hava savunma sistemi gibi, radar gibi sistemleri çok uzun mesafede gece gündüz bulut üstünde kötü hava şartlarında dahil tespit edebilen, onların durumunu çıkarabilen bir radarımız var artık.
1: Aselsan'ın fuarda ilk kez sergilediği ürünlerden kamikaze otonom sualtı aracı Kılıç'la kamikaze insansız deniz aracı Tufan oldu.
2: Çocuk etkili hat başına sahip Kolum P ve elektronik hat özelliğine sahip Kolum EB. Hava ve hava yer kabiliyetine.
1: Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da emeği geçenleri kutladı.
0: Bunlar bize, ülkemize çok büyük güç katıyor. Ben bu vesileyle bu teknolojilerin ülkemize, dost ve kardeş coğrafyalara hayırlı olmasını ve bu sistemlerin geliştirilmesine katkı sunan, emek veren herkese de şükranlarımı iletiyorum.
1: Ve tabii ki dünyanın gözünün çevrildiği 5. nesil savaş uçağı Kaan. Gurur da projede büyüktü. Milli Muharip Uçak Kaan için tarihi bir tedarik sözleşmesi imzalandı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve TUSAŞ yetkililerinin katılımıyla imza töreni gerçekleştirildi. Yani Kaan'ın tedarik süreci resmen başladı.
3: Saha 2026'ya geldiniz. Sizi karşılayan kocaman bir sürpriz var. Nedir o? Kaan Milli Marif Uçağı. Bir yandan da Kaan'la alakalı bazı iddialar dolaşıyor. İspanyol basına Türkiye ile İspanya arasında Kaan üzerinden kritik savunma temaslarının başladığını iddia etti.
4: Kızıl Elma entegrasyon projesi için imzalar atılıyor.
5: Biz burada sıralanan ürünleri yerli milli olarak geliştiriyor ve işte kahraman güvenlik güçlerimize bunları en iyisiyle teslim edebilmenin gururunu yaşıyoruz.
3: Saha 2026'da sizleri bir yandan da kara unsurları da bekliyor. Taarruz araçları ve tanklarda meraklıları için fuar alanındaki yerlerini aldı.
1: Türkiye'nin kamikaze drone atabilen insansız helikopteri de yoğun ilgi gördü.
6: Bu bizim amiral gemimiz, öyle diyelim. Bu askeri lojistik için uygulanmış bir ürün. Alp'in 200 kilometre gidecek. Ondan sonra bir 10 kilometre de dronlarla hedefe kilitlenecek. Öyle bir bütün sistemleri de entegre etmeye çalışıyoruz. İHA'larımız var. Bunlar da kamikaze olarak değerlendiriyoruz. Sonra bir de meşhur Merkütümüz var. 100 bin adetlik manşetlerde olan.
3: Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Mehmetçik tarafından sahada en çok kullanılan iki unsur da burada sizleri bekliyor olacak. 40 milimetrelik otomatik bomba atar ve 12.7 milimetrelik ağır makinalı tüfek de burada.
1: Türkiye'nin savunma vizyonunu yakından görmek isteyenler için 9 Mayıs'ta kapılar halka açık olacak.
7: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saha 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarını ziyaret etti. Çıkışta Türk savunma sanayine bakış açısı değişmişti. Hava savunma sistemimiz, uçağımız yok diyen, balıklar ürkmesin diye füze testi istemeyen Özgür Özel'in bile gözleri parlıyordu.
8: Ve siz yılın 182 günü, yani 2 gününden birinde balığa çıkmayın, füze testi yapacağız diyorsunuz. Ayrıca da o seslerden, o testlerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar, yuva yapmıyorlar o bölgeye ve balıkçılığın randımanı düşüyor.
9: Dün balıklar ürkmesin diye füze denemelerini eleştiriyordu. Bugün Yıldırım Han füzesinin önünde poz verip fotoğraf çektiriyor. Dün hava savunma sistemimiz yok diyordu.
8: Hava savunma sistemimiz yoktur. İHA'lar vardır ama dışarıdan gelen saldırılara karşı deniz kuvvetlerinin güçlü hava savunma sistemi olan fırkateynlerine, yüzer birliklerine ihtiyaç vardır.
9: Bugün Türk savunma sanayinin yeteneklerini övüp hayaller kuruyor.
10: Örneğin içeride 2 yıl önce başlamış olan yeni nesil fırkateynimizle ilgili bilgi aldık. Bu Türkiye'nin 20 yıldır geciktiği bir proje. Bugün yeni nesil bir hava savunma fırkateyniniz olduğunda, örneğin Kıbrıs'ın önüne onu çektiğinizde akşam rahat rahat uyursunuz.
9: Dün 14 yıldır hava filomuza bir tek savaş uçağı koymadık diyordu.
8: Son 14 yıldır bir tek savaş uçağı hava kuvvetlerine kazandırılamamıştır.
9: Bugün Kaan için yerli motor tarihi veriyor.
10: Bir an önce biz Kaan'ın göklerde yerli ve milli motoruyla uçacağını görüyoruz. İki genç arkadaş benim Kaan'ın uçma dışındaki enerji ihtiyaçlarını karşılayan yerli ve milli motorunu gösterdiler mesela. Ondan da gurur duyduk. Bir yandan da herhalde 2030 yılında mı komutanım? 2030'dan itibaren de kendi motorumuzla birlikte uçacağız.
9: Türkiye Saha 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'yla büyük sükse yaptı. Görmek istemeyen gözleri, duymak istemeyen kulakları bile açtı. Hasetten gurura ortak olamayan gönülleri bile yumuşattı. Özgür Özel, Saha 2026 ziyaretinden memnun ayrıldı.
11: Yani gördüğünüz sistemler arasında etkilendikleriniz var mı?
10: Ya genel sekreterimiz özellikle böyle dikkat çekecek olanlara götürüyor. Etkilenmediğim yok.
7: Türkiye, İspanya işbirliği giderek derinleşiyor. İspanyol basınına göre F-35 alımına mesafe koyan İspanya gelecekteki savaş uçağı olarak Türkiye'nin Kaan'ını düşünüyor. Ön temasların başladığı görüşmelerde Hürjet de ön plana çıkıyor.
12: F-35'e mesafe koydu, gözler Türkiye'nin geliştirdiği Kaan'a çevrildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre İspanya'nın F-35'e alternatifi Kaan olabilir. İspanyol basınından El País, Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan üzerinden İspanya ile kritik bir savunma diyaloğunun başladığını öne sürdü. Habere göre Ankara ve Madrid arasında Kaan'ın olası satışı ve teknoloji transferi üzerine ön temaslar yürütülüyor. İddianın merkezinde ise Türkiye'nin geliştirdiği Kaan'ın İspanya'nın gelecekteki savaş uçağı ihtiyacına alternatif olabileceği değerlendirmesi var. Habere göre temaslar henüz çok erken aşamada bulunuyor. El Espanyol'un yer verdiği habere göre ise Türk kaynaklar, görüşmelerin Kaan'ın gelişim süreci ilerledikçe belirginleşeceğini belirtti. Öte yandan haberde dikkati çeken bir diğer başlık Hürjet oldu. Jet, Kaan'a geçişte mükemmel bir eğitim uçağı olabilir değerlendirmesi yapıldı. Hürjet'in Kaan için bir ara basamak olabileceği aktarıldı. Öte yandan haberde Türkiye'nin İspanya ile ilişkilerinin yalnızca ticari olmadığı vurgulandı. Aynı zamanda siyasi ve kurumsal düzeyde de son derece güçlü olduğunun altı çizildi. Haberde Amerikan üretimi F-35'in teknik mimarisine yönelik eleştiriler de yer aldı. Buna göre F-35 kapalı sistem yapısı nedeniyle dış entegrasyona sınırlı izin veriyor. Bazı kritik operasyonlar için de ABD'ye bağımlı kalabiliyor. Bu durum kriz anlarında operasyonel risk oluşturabiliyor.

0: İstanbul'da yasa dışı bahis ağının perde arkasından çıkan görüntüler, lüks villalar, hücre evleri, uzun namlulu silahlar, milyonlarca liralık para trafiği. Kamuoyunda yol yemezler olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturmada çarpıcı detaylar var. Savcılık dosyasına giren teknik takip kayıtları, dijital incelemeler ve finansal analizler, örgütün İstanbul genelinde adeta gizli bir operasyon ağı kurduğunu ortaya koydu. 1,5 milyar lirayı bulan işlem hacmi, yurt dışı bağlantılı bahis sistemi ve örgüt üyelerinin silahlı paylaşımları soruşturmanın en dikkati çeken başlıkları.
1: İstanbul'da yürütülen dev soruşturma yasa dışı bahis dünyasının karanlık yüzünü gözler önüne serdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yol yemezler olarak bilinen silahlı suç örgütünün şehir genelinde kurduğu yapılanma tek tek deşifre edildi. Savcılık dosyasına göre örgüt İstanbul'un farklı noktalarında yaklaşık 20 ayrı adres kiraladı. Ancak bu evler sıradan adresler değildi. Polise göre bu noktalar yasa dışı bahis trafiğinin yönetildiği hücre evleri olarak kullanılıyordu.
2: Buraya yatırımlar düşüyor abi. Şuradan işleme al diyorsun, onay veriyorsun. Bak yavaş yavaş paralar düşüyor, adamlar para atıyorlar.
1: Teknik takipler, dijital materyaller ve mali incelemelerin sonucunda örgütün kiralık banka hesapları üzerinden milyonlarca liralık para transferi gerçekleştirdiği belirlendi. Set hesap olarak adlandırılan banka hesaplarının yasa dışı bahis gelirlerinin aktarımında kullanıldığı tespit edildi.
2: Adam bize ne kadar atmış? 7 milyon 580 TL.
1: Soruşturma dosyasının en dikkat çeken detaylarından biri ise finansal boyut oldu. Analizlerde şüpheliler arasında

0: aslında 1,5 milyon lirayı aşan para hareketlerine ulaşıldı. Operasyon dosyasına giren fotoğraflarda da önemli ayrıntılar var. Bazı örgüt üyelerinin uzun namlulu silahlarla verdikleri pozlar, sosyal medya paylaşımları ve örgüt içi görüntüler soruşturma klasörüne dahil edildi. Lüks yaşam görüntüleriyle birlikte paylaşılan silah fotoğrafları, örgütün sadece finansal değil aynı zamanda silahlı bir yapılanma görüntüsü verdiği değerlendirmelerine neden oldu. Örgüte yapılan operasyonlarda 79 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bunlardan 39'u tutuklandı. 21 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Savcılık, örgüt lideri, yöneticiler ve üyeler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı gelirlerini aklama suçlarından dava açtı. İstanbul'daki yasa dışı bahis soruşturması şimdi yargı sürecine taşınırken dosyadaki dijital kayıtlar, para trafiği ve silahlı görüntüler şimdi soruşturmanın en kritik delilleri arasında yer alıyor.
1: İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen bir operasyon düzenlendi. Bangkok'tan gelip Londra'ya gitmeye hazırlanan iki İngiliz yolcu, gümrük ekiplerinin radarına takıldı. Risk analiz sistemi alarm verdi, kameralar adım adım izledi. Uçağa biniş anında durdurulan şüphelinin valizinden tam 19 kiloya aşkın uyuşturucu çıktı. Yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı.
0: İstanbul Havalimanı'nda uluslararası uyuşturucu trafiğine ağır darbe vuruldu. Gümrük muhafaza ekiplerinin yürüttüğü risk analiz çalışması Bangkok'tan gelen iki yolcuyu mercek altına aldı. Şüpheliler Tayland'dan İstanbul'a geldikten sonra Londra uçağına aktarma yapacaktı. Ancak sistem üzerindeki analizler ve seyahat hareketleri ekipleri alarma geçirdi. Güvenlik kameraları devreye alındı. Şüpheliler terminal içerisinde takip edildi. Ekipler İstanbul'dan Londra'ya hareket edecek uçağın kapısında operasyon için düğmeye bastı. Kamera görüntülerine de yansıyan operasyonda iki İngiliz yolcu uçağa binmeden kısa süre önce durduruldu. Şüpheliler kontrollü şekilde güvenlik alanına alındı. Bagajları incelemeye gönderildi. İşte operasyonun kırılma noktası da tam da burada yapılan aramada ortaya çıktı. Şüphelilerden birine ait siyah valizin içerisinde tam 17 vakumlu paket bulundu. Paketler içerisinden çıkan yeşil renkli bitki parçacıkları üzerinde yapılan testte maddenin uyuşturucu olduğu belirlendi. Yapılan tartımda ele geçirilen uyuşturucunun toplam ağırlığının yaklaşık 19 kilo 260 gram olduğu tespit edildi. Ele geçirilen maddenin piyasa değerinin ise yaklaşık 17 milyon 334 bin lira olduğu öğrenildi. İngiliz uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı. Cep telefonları ve dijital materyallere de el konuldu. Şimdi soruşturmanın odağında ise tek bir başlık var. Uyuşturucunun uluslararası bağlantıları. Görevliler bu bağlantıların izini sürüyor.
1: İstanbul Sarıyer'de bir annenin bebek arabasına astığı çantayı çalan 10 yaşındaki çocuk polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. GBT sorgusu yapılan küçük çocuğun tam 92 suç kaydı olduğu belirlendi.
0: Yaşında ama dosyası kabarık. Sarıyer'de AVM hırsızı yakalandı. Tam 92 suç kaydı çıktı. Olay 4 Mayıs pazartesi günü akşam saatlerinde İstinye'deki ünlü bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Bir kadın çocuklarıyla vakit geçirdiği sırada bir anlık boşluğundan yararlanan hırsız bebek arabasında asılı duran çantayı gözüne kestirdi. Çantanın içinde 100 bin lira değerinde lüks bir cep telefonu, nakit para ve cüzdan olduğunu fark eden şüpheli kimseye fark ettirmeden çantayı alarak kayıplara karıştı. Çantasının çalındığını fark eden annenin ihbarı üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri anında harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis şüphelinin çantayı aldıktan sonra bir taksiye binerek kaçtığını belirledi. Taksiyi Büyükdere Caddesi Tem bağlantı yolunda durduran ekipler araç içindeki 10 yaşındaki hırsızı çaldığı eşyalarla birlikte yakaladı. Emniyete götürülen küçük zanlının kimlik sorgusu yapıldığında ise gerçekler gün yüzüne çıktı. Henüz oyun çağında olması gereken çocuğun hırsızlık suçundan tam 92 adet suç kaydı olduğu anlaşıldı. Eşyalar sahibine teslim edilirken 10 yaşındaki zanlı işlemleri yapılmak üzere Sarıyer Çocuk Büro

0: Birliği'ne sevk edildi.
1: İstanbul Esenyurt'ta korku dolu anlar yaşandı. Çatıdaki tamirat çalışmasının ardından çıkan yangın dakikalar içinde büyüdü. İşte o anlar.
0: Eyüp Sultan'dan yükselen alevler mahallede paniğe neden oldu. İddiaya göre faciaya giden sürecin başlangıcı çatıdaki tamirat çalışmasıydı. Yangın 5 katlı binada çıktı. Sabah saatlerinde binanın çatısına gelen ustalar onarım çalışması yaptı. Ancak iddialara göre ustaların ayrılmasından sadece birkaç saat sonra çatı üzerinden duman yükseldi. Büyüyen yangın çatı katındaki daireyi tamamen sardı. Alevler gökyüzünü kapladı. Mahallede peş peşe patlama sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. Çatı tamamen kullanılamaz hale geldi. Havadan çekilen görüntülerde çatının büyük bir bölümünün küle döndüğü gözlemlendi.
1: Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan bir apartman dairesinden gelen kötü kokular üzerine harekete geçen ekipler evden 5 kamyon çöp çıkardı. Çöpler alındıktan sonra daire ilaçlandı.
2: Su akıyor değil mi?
0: Tamam. Dışarıda ne bulduysa getirdi. Dairesini çöplüğe çevirdi.
3: Dolapları kalıyor.
0: Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir binadaki daireden ekipler 5 kamyon çöp çıkardı. Mahalle sakinleri bir apartman dairesinden kötü kokular geliyor diyerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine birçok kez adrese giden zabıta ekipleri kapının açılmaması üzerine yaptıkları incelemelerde apartman genelinde koku ve haşere olduğunu tespit etti. Daireye giremeyen ekipler konuyu yargıya taşıdı. Odunpazarı 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce konuta giriş izni verildi. Alınan kararın ardından eve giren ekipler çöp yığınıyla karşılaştı.
2: Yaşar abi siz gelin.
0: Ekipler temizlik çalışması başlattı. Evden 5 kamyon çöp çıkarıldı. Çöpler alındıktan sonra dairede ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.
1: Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Mevlana Celaleddin Rumi ve ailesinin Konya'ya gelişinin 798. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Meydanı dolduran vatandaşlar gösteriyi ilgiyle izledi.
0: Gökyüzüne imzalarını attılar. İzleyenleri hayran bıraktılar. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları Konya'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Mevlana Celaleddin Rumi ve ailesinin Konya'ya gelişinin 798. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında planlanan ancak hava koşulları nedeniyle daha önce ertelenen gösteri uçuşu Mevlana Mevdanı üzerinde yapıldı. Türk Yıldızları'nın Konya semalarında nefes kesen gösterisi yaklaşık yarım saat sürdü. Uçakların duman atarak tırmanış, dönüş ve alçalma hareketlerini yapması izleyenleri hayran bıraktı.
1: İstanbul'da çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam farkındalığı için anlamlı bir etkinlik düzenlendi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yıldız Teknik Üniversitesi ve YKV işbirliği ile gerçekleştirilen Erguvan Çevre Ödülleri Töreni ve Sürdürülebilir Tabiat Festivali gençleri doğayla buluşturdu. Festivalde hem çevre temalı etkinlikler düzenlendi hem başarılı öğrencilere ödülleri takdim edildi.
4: Doğa dostu yaşam kültürü bu kez festival alanında anlatıldı. Öğrenciler doğayla iç içe bir gün geçirerek hem eğlendi hem öğrendi. Başarılı projeler ödüllendirildi.
5: Oradaki dalları kullandım. Sonra dalları böyle yaptık. Sonra atın çorabını taktık. Dallara çorap taktık. Sonra bağladık. Sonra kumaşlardan saçlarını yaptık.
6: Gayet çevreci bir yer. Çok hoşuma gitti. Kendi smoothie'lerimizi bile yapabiliyoruz.
7: Biz burada öğrencilerimizle geri dönüşüme atılacak kumaşları ya da annelerimizin sandıklarından çıkan doğal pamuk kullanılan dokuma kumaşları bal mumlarıyla birleştirerek saklama bezleri oluşturuyoruz.
4: İstanbul'da çevre duyarlılığına dikkati çeken önemli bir organizasyona imza atıldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Yeşil Kalkınma Vakfı'nın işbirliğiyle düzenlenen Erguvan Çevre Ödülleri Töreni ve Sürdürülebilir Tabiat Festivali, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.
8: Öğrenciler arasında çevreyle ilgili kısa film yarışmaları, resimler, postlar, çocuklar çevreyle ilgili duyarlı olsunlar, o konuda bir şeyler yapsınlar, hissetsinler diye söylüyorum. Onun için hep gelirken de onu düşündüm. Dedesi, babaannesi, anneannesi altında gölgelenemeyeceği ağacı dikmeye devam eden toplumları yıkamazsınız. Bu çocukların da bunları görmesi ve yaşlandıklarında da ağaç dikmeye devam etmeleri, hayvanları sevmeleri, sokaktaki kuşlara yem vermeleri soğuk zamanlarda, köpeklere, kedileri beslemeleri, hep bunlar aslında görerek yapılan, öğrenilen şeyler. Belki sınıflarda, derslerde değil. İşte onları böyle bu şenlik içerisinde burada yaşayarak görmelerini sağlamak için vakıf olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
9: Eğitimin en büyük amacı çocukları hayata hazırlamak ve farkındalık oluşturmak. O yüzden onlara kalıcı ve hayat boyu bir sorumluluk duygusu veriyoruz. Sürdürülebilirlik, ekolojik denge ve çevre duyarlılığı aslında Türk Milli Eğitim Sistemi'nin de en önemli çıktılarından birisi. Bu sebeple İstanbul'da tüm kademelerdeki okullarımıza bu farkındalığı artırmakla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Sivil toplum işbirliği yapıyoruz, üniversite işbirliği yapıyoruz.
4: Gün boyu süren festivalde öğrenciler hem eğlendi hem doğa dostu yaşam konusunda farkındalık kazandı. Festival alanında kurulan etkinlik noktalarında öğrenciler takım oyunları, okçuluk ve resim etkinlikleriyle keyifli anlar yaşadı.
10: İklim değişikliğinin baskısını görüyoruz. Bütün bunların etkilerini daha oluşmadan önce tedbirini almamız lazım. Bunlar da ancak geleceğin mimarı olan çocuklarımızla başlayabilir. Onları burada hem ağırlamaktan hem bu bilinci vermekten dolayı çok memnunuz.
11: Öğrencilerimizin, çocuklarımızın doğayla buluştukları büyük bir buluşma olarak da nitelendirebiliriz. Çocuklarımız burada doğayla birlikte, doğayla iç içe, doğayı yaşayarak doğayı öğreniyorlar aslında. Dolayısıyla onlar buradaki atölyelerle, oyunlarla, projelerle çevre bilincinin oluşturulmasına da çok önemli bir katkı sağlıyorlar.
4: Doğa temelli eğitim anlayışını ön plana çıkaran organizasyonda sürdürülebilir yaşam kültürünün genç nesillere aktarılması hedeflendi. Öğrenciler için hazırlanan atölye alanları ve sosyal etkinlikler büyük ilgi gördü.
12: Anaokulundan ilkokula, liseye ve üniversiteyi de bu paydaşlığımıza dahil ederek ev sahipliğimizi üniversitemiz yapıyor, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bugün. Öğrencilerimizle birlikte tekrar doğanın önemini hissettirmeye çalışıyoruz. Toprağa dokunsunlar, çiçeği, böceği hissetsinler diye uğraşıyoruz.
4: Festivalin devamında gerçekleştirilen Erguvan Çevre Ödülleri Töreni'nde ise çevre ve doğa temalı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. İlkokul, ortaokul ve kısa film kategorilerinde başarılı olan öğrenciler sahneye çıkarak ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı.
1: Efendim, böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Moderatör Gece.Buyuruz. Hoşçakalın.

0: yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Dün olduğu gibi bugün de mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Kendini nerede gördüğüdür. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Biz hini hacette varlığı hatırlanacak, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sahir zamanlarda ötelenecek bir ülke değiliz. Hiçbir zamanda olmayacağız. Avrupa Birliği, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli. Bunu hor kullanmamalı, bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir. Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir, ne de dünya eskisi gibi batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir. Bölgesel işbirliklerinin önem kazandığı, yeni aktörlerin boy verdiği küresel sistemin çok kutupluluğa doğru hızla evrildiği yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor.
1: ...1937 dünyaya gelmiş. Bu hat sanatı öteden beri benim heveslerim, sevdam içerisinde hattın sırlarını çözmek, bu kültürü milletimize kazandırmak için gayretimizi esirgemedik. Talebeleri yetiştirmek suretiyle her talebeden bir şey öğrendik. Buradaki talebelerin 5 tanesini kalfa tayin etmişim. Onlar arka odada yeni gelen talebelere ders veriyorlar. Onlar ders aldıktan sonra beni de kontrol ettiriyorlar. Bu şekilde devam ediyor. İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
2: Ömrünü ettiği duaya adayanların amini kabul olunurmuş. Hasan Çelebi neredeyse gözünü açtığından beri dua etti, sözüne amelini ekledi, amin dedi, amin denildi ve Hakk'ın rızasıyla emaneti sahibine teslim etti. Asra yaklaşan ömründeki kabiliyeti, gayreti ve emeği onu dünyanın sayılı hattatlarından biri olarak kayda geçirdi. Adı, sağlığında UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri başlığı altında yazıldı. Oysa bu uzun yola çıkmak için şartlar hiç de elverişli değildi. 1937'de Erzurum'un Oldu ilçesine bağlı İnciköy'de doğdu. Okuma yazmayı kendinden, Kur'an-ı Kerim'i dayısından öğrendi. Gözü o küçük yaşında namaza durmadan evvel hep cami içindeki Hüsn-i Hatt'a takıldı. Güzel yazıya aşkı orada başladı. Sadece şahsi değil, Türkiye'nin de imkanları onun için kısıtlıydı. Öğrenmeye can attığı yazıyı bilmek bir mesele, öğretmekse riskti. 1928'den beri.
1: Çok küçük yaşlarda bu işe olan hevesim, bu husustaki içimden olan aşk, fakat işi bilmediğim için ne oldu onu? Etrafımda bu işi bilen bile yoktu. Çünkü ben bir köyde doğdum. Köyde annem bilmez, babam bilmez, beni okutan hocam bilmez. Kim bilir? Hadi kazaya gidelim, kazada kimse bilmez. Ha, daha ileri vilayette belki o zaman bilenlerden duyup da bilenler varmıştır ama bir yasak geldiği için herkes bildiğini de saklıyordu o zaman. Yani 1928'deki gelen bu yasaklama herkesi öyle susturmuştu ki bu hususta kimse bir yerde bir laf etmeye korkuyordu. Sorsam bile kimseden bir bilgi alamazdım. Böyle bir dönem içerisinde ben hafızlığımı bitirdim. Ondan sonra İstanbul hevesi başladı. İstanbul'a geldim.
2: Sürdüğü izin peşini bırakmadı. İstanbul'a geldi. Camilerde, levhalarda hayranlıkla süzmeye devam etti hat sanatının eskimiş ama tamamen yok edilememiş örneklerini. 20. yüzyıl Hüsnü Hattı'nın zirve isimlerine çıktı sonunda yolu. Önce Halim Özyazıcı, sonra

0: Hamit Aytaç ve derken Kemal Batanay. Öğrencilik mesleğine ulaşması zor oldu. Ama hocalık mesleğinde çok insan yetiştirdi. Eserleri yalnızca yazıları değil, ardından gelen ustalar oldu. Şöhreti hiç sevmedi. Şükranı, vazifem zaten dedi, zor kabul etti. 2024 Necip Fazıl Saygı Ödülünü yine tevazuyla alıverdi.
1: Kendisi muhtacı himmet bir dede, kaldı ki gayriye himmet ede. O gün bunu duyduktan sonra ezberime yerleştirdim. Lazım oldu o zaman okuduğumda ustada bir Fatiha okurum. Bu akşam da herhalde Fatime'miz bir tane olmaz. Hep beraberce radyoda dinleyenler, televizyondan seyredenler hep birer Fatiha okusunlar. El Fatiha.
0: Bugünün tarihi ve sanatıyla barışmış Türkiye'sinin insanları olarak Hasan Çelebi'yi ve neslinin gayretini idrak zor, teşekkürse imkansız. Sadece amin diyebiliriz, kendi için istediklerini kendimiz için de isteyerek.
1: İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te. Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç de ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler Hikmet abi.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar, hayırlı sabahlar.
0: Nasılsın, ne var ne yok?
1: Elhamdülillah iyiyiz. Havalar düzeldi biraz, oradan moral biraz daha iyi.
0: Peki bundan sonra yeniden bozar mı Hikmet abi? Senin orta ve uzun vadeli hava durumu tahminlerin genelde isabetli çıktı.
1: Yok hani Eldebiran'ın dediği doğru, Eldebiran'ı takip edebiliriz. Yani o ekstrem hava şartlarını da biliyorum ben, onu takip ediyorum. O da hava şartları kışın soğuk soğuk havalarda alçak basınçın olduğu ve kuzeyden aldığımız rüzgarlardan dolayı yağışları daha iyi tahmin edebiliyorum. Ama böyle bu tür havalarda, bahar havalarında bahardır zaten. Bir açar bir kapatar. Öyle çok sert de bir kış, bir soğukluk beklemiyoruz efendim.
0: Pekala, teşekkür ederiz. Yani. O vakit dünyada rüzgarlar sert esiyor.
1: Evet ve her yönden esiyor.
0: Her yönden esiyor.
1: Hele Trump'ta dört bir taraftan sabah ayrı, öğle ayrı, akşam ayrı esiyor.
0: Gündeme bile almadım.
1: Tabii.
0: İyi yapmış mıyım?
1: İyi yap, iyi.
0: Almadım gündem. Tamam, almadım gündem. Tamam. Tamam, daha yeter.
1: Fight.
0: Evet. Oradan oraya. Peki, asıl gündemimiz bu Saha 2026.
1: Tabii.
0: Nasıl güzel değil mi?
1: Çok güzel maşallah. Gittik gördük ama tabii yetmedi. İnşallah bir daha gidiyorum.
0: İnşallah.
1: Tabii. Çok güzel, çok da güzel yansımaları var. Ne kadar güzel şeyler var. Fakat tabii ki biliyorum. Yani biz orada güzel şeylerden bahsedeceğiz. İftiharla bahsedeceğiz değil mi? Ülkemizde geleceğimizle ilgili güzel şeylerden bahsedeceğiz. Ama virgülü koyayım da şimdi o fiti de sokayım ben oraya. Fit sokmak derken kasti bir şey değil. Adam kaşındı. Bundan rahatsız olanlar var dışarıda. Bu da onur verici bir şey değil mi?
0: Tabii.
1: Üzüldüğümüz şeyler de var ama.
0: İçeride,
1: o da içerideki Charles'ın çocukları, İngiliz oğlanları. Hani Amerikan oluyorduk ya. O eskidendi.
0: Evet.
1: Mehmet Ali Brandt'ın merhum o ben kasette de bile gösterdim sana dediği Amerikan oğlanları artık İngiliz oğlanlara dönüştü. Terk edilmiş hissine kaptıran insanları, sevgilileri İngiliz oğlan olan oğlanların çocukları ve medyası, Baba Ali'nin kaşalotları çok rahatsız olmuş.
0: Sure.
1: Çok üzüldüm. Yani şaibe diyor ki ya diyor böyle diyorsunuz ama diyor bu füzenin diyor bunun diyor 6000 kilometresi Nir'de. Benim örekesinde. Yani örekeyi biliyoruz tabii ki. Yani ve bunu şeyde burada soruyor ki dışarı aman korkmayın diyor. Titremeyin. Türkler yaptı gibi yapıyorlar. Bu mesajı veren evet Amerikan oğlan İngiliz oğlanlar.
0: Açık söylüyorlar bunu
1: tabii
0: ya.
1: Tabii söylüyor.
0: Mavi vatan masalıyla bütün dünya uyutuldu diyen açık
1: bir şey bu hocam.
0: Açık açık bunu söyleyebilecek şuursuzlukta olanlar var.
1: Samimiyetle
0: ya.
1: Samimiyetle söylüyorum. Bunu kimse onu adam yani işte bir adam muhalif falan derler. Ama şunu yani tüm dünyaya kapısını açtığın zaman yani eğer işte İngiltere'de, Fransa'da, Avrupa basınında, dünya basınında ve hatta İsrail'de, katil devlette eğer bu ya adamlar bunu yapıyorlar. Yani bunların İHA'ları ve SİHA'ları savaşları değiştiriyor.
0: Evet.
1: Dengeleri değiştiriyor. Adamlar terörle mücadeleyi bitirdiler bunlarla. Çok iyi denenmiş sahada bitirmişler bu işi. Aynı sahada bunlar çıkıyor. Şimdi hocam bu çok ciddi bir şey.
0: Çok.
1: Sıkıntılı bir şey. Ama onları anladık da elin zındığını içimizdeki zındıklara ne oluyor? Neden? İsim bozuyor. Layık olmayan teknoloji var. Değil mi hocam? İsim bak. Yıldırım Han ne ya? Değil mi? Olur mu? Enfal 17 ne ya? Yok inşirah.
0: Çok
1: bu Kruzbağ bin Nas'a kadar gider hocam. Felak bin Nas'a kadar gider. Felak bin Nas gitsin. Hatırlayın.
0: Bence gitsin. Hiçbir mahsur yok.
1: Neden Şahi Topu'dan bir dün bahsettin ya aklına geldi.
0: Hı hı.
1: Sen seversin ya o işleri.
0: Çok.
1: Kutat Kubilik'ten beri bu işlerle ilgileniyorsun.
0: Çok severim.
1: Şahi'yi anlattın bize. Dedin ki bir çağ kapanırken bir dahi padişah doğru mu?
0: Doğru.
1: Dahi
0: doğru.
1: Değil. Padişah çıkıyor diyor ki arkada elini arkaya koyuyor. Gencecik bir adam. İşte onlar bize amca diyor o çocuklar. O çocuklar Fatih.
0: O yaştaki çocuklar
1: tabii,
0: diyorsun.
1: Amca diyorlar bize.
0: Çünkü
1: diyor ki evet hakikaten kötü ya. 5 sene önce abi
0: evet
1: diyorlardı.
0: Ya.
1: Artık amca diyor.
0: Amca olsun.
1: Olsun amca olsun. Yeter ki o çocuklar olsunlar yani. Çünkü bunlar bizim çocuklar.
0: Evet.
1: Şimdi böyle bakıyorsun adamda ben şeyi dedim ki ben normalde de sevmez. Neden? Sahi kötü bir şey değil. İyi bir şey değil. Neden? Abi Erdoğan bir şey yapıyorsa kötüdür. Bak şekil A Teknofest.
0: Tabii.
1: Doğru mu?
0: Teknofest. Layık değil. Layık bir festival değil.
1: Evet.
0: Böyle. Panayır. Ne diyordu vardı bir garip tipi? Panayır.
1: Panayır.
0: Panayır. Bir de sesi orada inceliyor.
1: Evet, panayır.
0: Panayır.
1: Panayır.
0: Panayır diyor. Panayır.
1: Şimdi bakış açısı bu. Eğer bir şey Erdoğan yapıyorsa yani bir imam hatipliği, bir mümin bir namaz kılan birisi hep arka gibi çok şey var. Dezavantajı var Erdoğan'ın, sadece Kasımpaşalı değil. Yani delikanlılık raconundan bahsetmiyoruz. Dindar, Anadolu çocuğu, devamı, tertemiz insan, dövüşçü, kavgacı, hırslı, güçlü. Bunlar bütün sıfatları adına koy, çok tehlikeli bir şey. Nitekim adamlar haklıydı. Yani bugün CHP'nin Erdoğan'a muhtar bile olamaz demelerinde çok haklı bir pay vardı. Gerçekten doğruydu. Neden bu direniş? Adamı gördüler yani. Çok görünen bir şey. Bu kadar sıfat bir arada tehlikeli dediler bizim geleceğimiz için. Türkiye'nin değil. Faşizan statükonun ve de Kemalist sistemin geleceği için çok tehlikeli bir adam. Türkiye'yi dünya devleti yapar.
0: Yapar.
1: Dünyayı meydan okutur. Bu çocuk kendini Osmanlı zannediyor. Öyle diyor bu kendine. Biz atanamayız. Adam ismi Yıldırım Han koymuş, bir Tuğra'yı da koymuş oraya. Yıldırım Han'ın Tuğra'sı da koymuş oraya.
0: Biz bazen
1: bunu oraya koyuyor, bunları da koyuyor.
0: Biz bazen cuma sabahları cumanız mübarek olsun diye bazen değil, öyle diyoruz. Ayarları bozuluyor ya. Tabii. Emre Kongar'ın tabii mesela. Mihir'im diyor. Yani günaydın demenin yasak olduğu bir şeydeyiz diyor.
1: Evet tamam. Hocam, onların gerçek vücut bulmuş hali de.
0: Öbürü de Türkçe konuş diyor. Merhaba de diyor. Ne demek selamun aleyküm diyor. Ve aleyküm selam.
1: Velev ki atom bombası yaptın. Bakın bunlar, bu cümleler dünya tarihine, Türkiye tarihine bu replikler geçsin yahu. Bu edebiyatımıza da kazandırılsın.
0: Bak güzel. Yani
1: söz konusu hani

0: şey var ya, vatansa gelis teferruattır uygun yeni uyarlaması, eğer söz konusu Erdoğan'ın gitmesi ise vatan teferruattır diyecek bir kafa var hocam.
1: Of. Bak,
0: Bu
1: sen
0: gerçekten ben bunu
1: manşetlik
0: yazdım, ben bunu yazdım daha önce. Söz konusu Erdoğan'la
1: lafı.
0: kurtulmaksa vatan bölünebilir, parçalanabilir. Ya o kadar o hale geldiler mi? Bakın biz söylüyorum bunu samimiyetle, bir düşmanlık olsun ya da bir ayrışma olsun ya da ben daha da kutuplaştırayım diye vallahi söylemiyorum. Ama adımın yaklaşık dün ben gördüm, gazette onu görünce yazımı çevirdim buraya doğru. Yani çok güzel şeylerden biraz, hani bizim haber gibi, bak şu kadar kilometre gidebiliyormuş, ne kadar güzel, şuradan şuraya bak şöyle ne güzel gidiyor falan filan. Bak dış basına bak, taradım buraya doğru dış basın dedim koydum. Lap diyor önüme bir haber düştü. Ama öyle o kadar uzun değil. Ne uzun? 6000 kilometre bizi yabancılara güldürmeyin ha. Kim diyor bunu dedim. Abi yabancıları
1: Kim
0: güldürmeyin.
1: demiş? Fatih
0: Cumhuriyet.
1: Altaylı mı demiş?
0: Cumhuriyet ya.
1: Cumhuriyet mi demiş? Ya bunlar aynı ama. Fatih Altaylı sana o kağanın
0: tamam, evet,
1: ilk
0: çok
1: üretimi
0: konuştum. Tartar.
1: tanıtıldığında bir şeyinde YouTuber Fatih Altaylı ama bak YouTuber dikkat et.
0: Hepsi
1: YouTuber Fatih
0: görsün.
1: Altaylı YouTube'daki yayınında demişti ki ya bunun tekerleklerine galiba motor koydular. Bu
0: Evet.
1: kalkmıyor. Sen de cevaben demiştin ki
0: Evet.
1: yayında çok tahrik ettin sonunda kalktı. İlk uçuşu
0: Kalkmış hali
1: Kaan'ın
0: var.
1: ilk
0: Yani git
1: uçuşunu söylerken.
0: fuara gidin mesela görün orada. Dünyanın ilgilen mesela lansmanlara bakın. T'yi geliyor Kaan motoru. Kaan motoru geliyor oraya. Dünyadan geliyor askerler. Dünyadan savunma bakanlıklarından uzmanlardan gelip şak fotoğraf çekiyor. Bakıyor Murat ha, şey Yıldırım Han. Lan nedir bu Yıldırım Han? I harfi yok tabii onlarda, Yavurlarda ve küçük I harfleri büyük olunca, kapital
1: Evet.
0: olunca. Hemen çözmeye çalışıyor. Orada görüyorsun ama. Yani konuşuyor gazeteciler. Arkadan diyor bu ne? Bu Yıldırım Han'ı gönderme. Yani sizin zamanda Batı'nın anasını bellerken bizimkiler, çok özür dilerim. Ben bu coş vuruşla söyledim bunu. Anasını bellerken derken, orada fethederken Batı
1: Evet.
0: taraflarını, hani Mohaç'tan ileri doğru giderken o adamlar vardı. Çok hızlı koşuyorlardı bunlar. Yıldırım oradan geliyor. Değil mi? Tak Yıldırım Han. Bu da onun tuğrası. Yuvarlak olan. Şimdi hocam bak kalktı biliyor musun? Çok fazla tabii kalktı.
1: Yani.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesele şu. Bu kadar heyecanla anlatmaktan mutluluk duymayabilirsin. Mesela şu. Efendim ben anti-militaristim. O bir cevaptır bu. Hatta bir tanesi yazmış, onu da gördüm. Eskiden bunları pek sevmiyorduk. Biz yurtta sulh, cihanda sulh ama başına Mustafa Kemal'i koymuşlar. Hatta Kemal hiçbir şey yok. Neden bu kadar çok savaş istemeyen bir insanın, liderin ismini oraya koyuyorsunuz ki? Demiş bir tane. Ha böyle bu naiflik. Bak bu da güzel. Sen de
1: Ya
0: otur. Hocam.
1: Nevşin Mengü de öyle demiş.
0: Öyle,
1: Dünden beri linç ediyorlar kadını.
0: ay, bu yalnız
1: Sonrasında
0: değil. Yalnız değil.
1: devamında doğruyu
0: Ama
1: söylüyor.
0: yalnız değil o.
1: Doğru
0: Fakat
1: doğru.
0: şu
1: Doğru.
0: başka bir boyut. Şu başka bir boyut. O füze o değil. Kaan motoru motor değil. Bu motor değil. En iyi motor bizde motor. Bizim motor.
1: Jetin içindekiler mi?
0: Hayır. Şimdi Türkiye'nin yapmış olduğu motorlara kötü motor dedi ya. Heh, bravo. Doğru anladım. CHP'deki motor. Sistemi iyi çalışıyor. Ama mantıklar kötü. Ben de bugün yazdım. Ya tek bildiğiniz şey ülkenin heykel ve sağlığa zararlıdır. Asla kullanmayı evinize sokmayın. Ülkenin kurtarışının heykel yaparak ve rakı içerek olacağını zanneden ve tek işte birbirine takan Hurşit Güneş gibi takmayı bilen
1: Tamam.
0: tipler beğenmediler bunu da. Yıldırım
1: Dur.
0: Han'ı da beğenmemişler. Enfal de zaten hani haç görmüş şey gibi neydi o?
1: Vampir.
0: Ha, vampir gibi
1: Vampir.
0: eriyorlar. Enfal neden çıktı ya? Erki Dönergeci olsaydı mıydı? Berkecan olsa mıydı?
1: Şimdi
0: Manyaksınız ya.
1: bu laik
0: Güzel.
1: atak
0: Geçin. Evet,
1: krizlerini bu
0: geçin.
1: ara sıklıkla görüyoruz.
0: Geçirin, geçirin. Daha mı
1: Şimdi
0: geçin?
1: bak kıymetli abicim şey güzel, malzeme güzel. CHP'ye değineceğim kısım da var. Var da bir dur. Şimdi sıra sıra gidelim. Mesela sabah bugün manşette çok güzel toparlamış meseleyi. Yıldırım Han'a da değineceğim ama onu koy kenara, sabahın manşetine gel
0: Ha,
1: önce.
0: sabaha gelip sabah
1: Önce
0: bugün.
1: gel abi sabahın manşetine.
0: Tamam.
1: Gökvatan'a çelik sır. Tamam. Bu nedir?
0: Ha,
1: Çelik kubbe
0: bunları gördüm.
1: artık çok daha güçlü ve caydırıcı. Başkan Erdoğan'ın vizyonuyla savunma teknolojisinde şaha kalkan Türkiye küresel krizlerin ortasında dünyaya parmak ısırtıyor demiş. Ve nükleer füze etkisinde olacağına ilişkin haberi Çelik Gökvatan'a Çelik Zırh başlığıyla
0: Evet.
1: okuyucularına duyurdu. Bunu da yorumlayan savunma sanayi uzmanı mesela Profesör Abdullah Çavuşoğlu'nun dünya basınının kıyamet canavarı dediği Yıldırım Han'la ilgili de

0: değerlendirmesine dayanıyor. Hı hı. Yıldırım Han meselesi, daha doğrusu şu çelik zırh meselesini şurayla da destekleyeyim. Ondan evet. sonra döneyim.
1: Evet.
0: 6 yeni yetenek dahil ediliyor abi. Bu bizim çelik kubbemize. Hı hı. Entegre edilecek 6 sistem var. İlgilileri için, çok da yakından ilgilenmeyenler için de iyi şeyler olduğunu söyleyelim sadece. Miğfer, Ilgar, Koral, Gökalp, Gökber, Ejderha. Altı yeni sistemle çelik kubbeye türlü yetenekler kazandırılması evet, meselesi teknik, sahada abicim.
1: Teknik detaylar bunlar. Halkımız tabii bunun gökbatana çelik zırhı, onun anlamını iyi algılaması lazım, anlaması lazım. Manası nedir yani bu diye. Bu detaylar, isimler falan filan, tabii bak ne güzel buluruz ha. Yok, biz isim çok.
0: Değil mi? Güzelliğe bak. Ilgar, tabii. Koral, Gökalp.
1: Bunlar teferruatlar. Tabii çalışma sistemleriyle ilgili o koruma sistemi nasıl çalışıyor, füze ne kadar mesafede algılayabiliyor, radar sistemleri, erken uyarı sistemleri falan, bunlar detaylar. Tabii ki bununla ilgili insanlar bunu detaylı anlatırlar ama uzmanları anlarlar. Biz değil. Bizim anlamamız gereken şu: vatanımı koruyorum arkadaş. Benim eve gittiğin zaman işte kahvede, orada, çarşıda gördüğü insanlardan bahsedelim. Kim bu insanlar? Esnafı, zengini, fakiri, herkesi ilgilendiren bir mevzu var. O da şu: bu vatanı, geleceği ne olacak? Benim ülkemde, köyümdeki o kuyum duracak mı yerinde? Çocuğum okuyabilecek mi? Hangi şartlarda yaşayacak? Şerefini, namusunu, malını, canını koruyabilecek mi? Buradan geçiyor. Bunun birinci kuralı bu. Bu asker millet olmanın bir hasreti değil. Bunun birinci kuralı. Bunun Adem Aleyhisselam'dan bu yana insan tarihinde prehistorya dahil birinci kuralıdır bu. Bu tabiatın kuralıdır bu. Hayvanlar aleminde de böyledir.
0: İhtiyaçlar hiyerarşisi bunu, piramidinin. Yani
1: tabii çok iyi anlamak lazım. Aslansan eğer ve bir sürüm varsa, 10 kişilik bir sürüm varsa, bir aslansan önce sen yersin. Hı. Neden önce yer? Dişler beklerler.
0: Alfa.
1: Çok kızarlar ya. Alfa, ama şöyle bir şey. O sürüye saldıracak olan bir sırtlan sürüsüne karşı kendini öne atar ve hayatını verir. Onun çok güçlü olmak zorunda.
0: He.
1: Bu çok kıymetli bir şey.
0: He.
1: Yani bak, o aslan ki gördüğü her tehdidi başka bir erkek aslan geçtiği zaman, onlar benim yavrularımı öldürürler. Ki o aslan çünkü yavruyu öldürürse ancak çiftleşip tekrar sürü başına geçebilir. Onu korumak amacıyla yavrularını yine hayatta feda eder.
0: Tamam.
1: Tabiat kuralıdır bu.
0: Tamam.
1: Şimdi bunu hani çok naif bir cümleyle. Hani var ya 1968 kuşağı, meşhur hippilerin dönemi. We are the world, we are the children'ın başlangıcı. Antimilitarizm, humanizm, bantları takalım, o aptal dansları yapalım falan gibi var ya o tipler. Bu ilkellik kaldı bizim, şeyde kaldı. 68 kuşağın ilkelliği Türkiye'de kaldı. Yani bulamazsın, Küba'da da bulamazsın. Bir tek bizde var onlar. Samimi söylüyorum. Onu anlayamazlar. Biz normal insanlarız. Senin geleceğin bu. Ne açıdan söylüyoruz bunu? Hı. İki tane şeye bak, anlarsın. Çok basit be kardeşim. Ya çok da zor bir şey değil. Hikmet Genç gibi orta zekaya da ihtiyacı yok. Hiç ihtiyacı yok.
0: Neye bakarak anlarız?
1: Yani bir bakacaksın. Türkiye hangi konumda ve Türkiye etrafında savaş var mı hiç? Dünyada savaş oluyor mu hiç etrafta? Bir bak sadece. Var mı tehlike falan? Bir bak. Hani Kılıçdaroğlu diyordu ya, ne oldu, bize İran mı saldıracak? Bize kim saldıracak var ya, niye S-400'ü niye, bununla ilgili bir şey, S-400 bu çünkü. Bir bakımı o.
0: Tabii canım.
1: Koruma.
0: Ya şu anda sıfır koruma.
1: Tamam.
0: O dönemde de sıfır koruma vardı. Şimdi çelik
1: böyle bir tehlike görebiliyor musun? Yani Hürmüz'de her şey sakin mi? İran, Ukrayna, savaşlar falan hafif kızgın gibi mi? Hiç yok mu? Bir ona bak. İkincisi, Allah muhafaza, hani menüde mi masada mı meselesi?
0: Evet.
1: Hadi burada görünmüyorsun şu anda. Peki menüde var mısın? Biri gelir de bana bir tane Türkiye ver der mi? Kurtlardan bir tanesi. O da şak diye çıkartıp, ulan manyak, senden daha kurt bu. Tamam mı? Hmm. Orada biz bunu şey olarak, patron olarak koyduk. Salak, yenmiyor bu. Bu geleni yiyor. Bu onur. Ya. Bunu bana söyleten bu.
0: İşte bu.
1: Şimdi bak, bu hamaset falan. Abi ne dersen de, ne zıkkımı kökü dersen de. Bir gerçek var. Senin değil, senden bir halt olmaz zaten. Ben kendime söylüyorum. Ya, 50, 60, ne olacak gittik. Hı. Ama bir nesil, değil mi? Bir hikaye yazmak zorundayız hocam. Geleceğimizle ilgili.
0: Bravo.
1: Ve bütün dünya orada gittiği zaman şunu görüyorsun. Yüzlerce drone ve İHA şirketi var. Parçalarını, hı-hı, yapanlar var. Dünyaya, hı-hı, ihraç edenler var. Büyük, hı-hı, bir sermaye dönüyor. Bak sen Çok da başarılı Turizm Bakanı.

0: Bakanlığımız çok büyük işler yaptı. 52 milyon turistten 60 küsur milyar lira para getirtti. Büyük işler bunlar. Yani fuar yapıyorsun, bir imza 8 milyar dolar.
1: Evet ya.
0: Hocam çünkü neydi? Selçuk Bayraktar'ın çok güzel konuda açıklamaları var. Şunu satıyorsun.

0: sistemi, yani bütün o programı hazırlayan İHA'ların şu kadar beynin maliyetini baktığın zaman 1 milyon dolar yatıyor orada. Şu kadar bir şey.
1: Evet.
0: Abi ama bir konteyner dolusu tekstili koyup da o tarladan sattığı zaman kazancın 12 bin dolar. Net kazanç 12 bin dolar.
1: Bir burada, tır dolusunda.
0: Evet. Evet. Adam, çünkü biz bu rakamlar gerçek rakamlar. Şöyle evet, söyleyeyim evet. İşte benim kaç bin tane tişört, evet. Şu kadar kot. Bir abi, kot başına bir
1: yüksek dolar. Yüksek katma değerli üretimin ülke
0: kot
1: ekonomilerine.
0: Kot başına şu kadar dolar da net karı 12 bin.
1: Ülke
0: dolar.
1: Ekonomilerine katkıları zaten yatsıramaz.
0: Ama bunu yaptığı
1: şimdi,
0: zaman hem ekonomi büyüyor, abicim, hem dünyada imajın büyüyor, hem de güvenle geleceğe bakıyorsun.
1: Caydırıcı bir güç oluyorsun. Tabii ki. Yani tabii. Dün biraz değinmeye çalışmıştık. Vaktimiz çok müsaade etmediği için çok değinemedik. Bugün gazetelerde var. Yani İsrail'in ayarını bozuyorsun. Bozartın. Anladın mı? Yani sen saha Expo'ya görücüye çıkarttığın tüm ürün İsrail'in ayarını bozuyor. Şimdi ilk panikleyen İsrail oldu diye bugün akşam gazetesi birinci sayfadan okurlarıyla duyurmuş. İsrail basınına ve oradaki yorumlara yer veriyor. Türkiye'nin kıyamet canavarı dünyayı şaşırttı diyor mesela bir gazete. Bir diğeri Türkiye kıtalar arası füzesiyle bölgeye güçlü bir mesaj veriyor diyor. Bloomberg'de füze küresel askeri elitlere katılma yolunda önemli bir adım füzeyle diyor. Küresel askeri elitlere katılma yolunda önemli bir adım atıldı diyor. İlk test atışları Somali'de gerçekleşeceğini iddia ediyor mesela Bloomberg. Şimdi baktığında bu Yıldırım Han meselesi Hürriyet'in bugün de manşetini oluşturuyor Hikmet abi. Nasıl bir yolculukta neler yaşanacağından bahsediyor. Evet. Önce yer testleri yapılacak diyor. Buradan Fatih Altaylı'ya diyelim ki hayırdır bu füze uçmuyor. Bu füzenin yer testlerinde tekerlerine motor mu taktınız demeyin Fatih Bey. Eski gazeteniz Hürriyet meseleyi sizin de anlayacağınız ölçüde özetlemiş. Yani önce yer testi. Kaan'da yapıldığı gibi. Siz çok ikna olmamıştınız ama Kaan'da da önce yer testi sonra hava testi yapılmıştı. Bu füzede de önce yer testleri yapılacak. Sonrasında deneme atışları yapılacak. Yıldırım Han'ın her şey planlandığı gibi giderse 8-10 yıl içinde envanterde olması bekleniyor. Şimdi ne diyecekler biliyor musun?
2: Ooo 8-10 yıl ya.
1: O kadar daha iktidarını garantiletmek için. Çünkü Erdoğan'dan başkasının bu işi hayata geçiremeyeceğini bildikleri için. O kadar süre iktidarını garantiletmek için yapıyor bunları.
0: Hocam bunu daha önce de birçok şey için söylemişlerdi. Hatırlarsın. O yani Baykar'ın yapmış olduğu İHA'larda onu durdurmak amacıyla. Yani bunu gerçekten yaşadık biz. Kendine muhalif diyen güya muhalif bir sol medyamız var ya. CHP'li medya. Yandaş, CHP candaşı neyse. Bu medyada şunu
1: fondaşı
0: yazdılar.
1: De, fondaşı.
0: Şunu yazdılar. Bu gerçekten yazıldı. Bu direkt aldığı zaman Predator ya da işte diğer Heron, Meron falan gibi başka markalardan. Şu kadara mal oluyor. Bunu eğer Türkiye'de yaparsan, işte Baykar'a gönderme yapıyor. Şu kadara mal oluyor. Gereksiz bir şekilde bunu yapıyor. Bunu yazdılar. Vallahi yazdılar.
1: Üstelik... Net olarak sana söyleyeyim. Beşte biri maliyetle satıldı. Bunun maliyeti. Heron'un beşte birine verdik biz tabii. Bayraktarları.
0: Altıda bir not var. Not var altta. Diyor ki en az 10-15 yıl sürer. Yani böyle bir projenin hayata geçirilmesi en az 10-15 yıl sürer. Ben bu TEİ meselesinde konuştuğumda ki gene fuarda gördüm kendisini. Dedim ya bu niye envantere? Dedi ki dünyada sertifika almak böyle bir şey. Yani motor alıyorsun, binlerce saat test ediyorsun. Motoru, evet. Jet motorunu. Bunun dünyada envantere girmesi, sivil olacakta ya da savaş kurulma belli bir süreci var çünkü.
1: Doğru.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Yani F-16 dediğin, çok da sıkça dünyada bilinen ve kullanılan, üzerine filmlerin yapıldığı olan jet uçağı, jet savaş uçağı 20 ya da 25 yıl içerisinde girdi şeye, dünya envanterine. Jet motoru yapılmasından ne kadar sonra ama. Şimdi o yüzden bunlara baktığın zaman ne oldu şimdi? Onu yazan bir gündü mü neydi bir şeydi galiba. Hatırlıyorsunuz diyor da konuşmuştuk. Ve kusasım geldi ya. İğrenç bir şeydi yani. Diyor ki dünyaya. Ya biz bunu daha önce yaptık. Biz kurulan otomobil fabrikasını ulan ucuzu hazırı var. Chevrolet var. Niye getirip de koymuyorsun buraya? Bel yeri var bilmem nesi var. Evet. Ondan sonra kapattılar. Ya bunu CHP zihniyeti yaptı. Bu evet. Kafa bu. Evet. Bir gün dediğin CHP zihniyeti.

0: Gobinist. Bakın aynı gobinist kafa, ilkel. Yani ilkellik derken kastettiğim o. O yüzden adam diyor ki
1: şimdi eski tüfek abilerimi kızdırma. Bak 68
0: kaptan,
1: kuşağı eski
0: adam
1: tüfek
0: bunu...
1: abilerim var. Selam olsun vatan sevginize.
0: Tabii onlar ayrı canım.
1: Bu topraklara bağlılığınıza biz kefiliz. O mış gibi yapanlardan bahsetti
0: mevcut, mevcut mevcutları ilkel zaten.
1: Ha mevcutları.
0: Tabii o şu anda kalanlar ilkeller.
1: Eski
0: onlar
1: tüfek
0: değil,
1: abilerimiz başta.
0: Şöyle bir gerçek var. Yani bunu yazdıktan sonra utanmadan, sıkılmadan yazdı. Dedik ulan kim elini oğlu mu konuşuyor? Kimin gavur oğlu mudur? Nedir bu? Dedik biz o zaman bu adamı. Kızlar mızlar. Bir davam var onunla ilgili. O yüzden kalanda kaldı. Bir suç duyurusunda bulunmuşlar. Dedim valla bunun zaten ithal var, hazırı var. Hı. Neden alıyoruz ki içeride zorla baykar yaptırtıyorsunuz gibi cümleyi kuran adama kötü bir şey söylediğim için adam ve o zaman şeydi o zaman bu FETÖ'cü çok yargın içerisinde hala vardı o yüzden o dönemlerde olduğu için. Bacım aradan kaç sene geçti görüyor musun bak? 10 sene geçti. Adam diyordu ya ooo geçti. Savaşları değiştiren, oyun kurucu olan Türkiye, terörle mücadelede noktayı koyan Türkiye. Bunlarla yaptı.
1: Aynen öyle.
0: Utanmayın. Şimdi... Bir adam neydi televizyondaki ekranda unutmuyorum o sözleri hala. Selçuk Bayraktar. Allah ondan razı olsun. Bak bir gerçek karşımızda. Vatanı sevmek, iyi insan olmak böyle bir şey herhalde. Çok tam geniş manasıyla. Hangarlarda yatıp kalktım dedi ben ya. İmkanım yok bu insanların. Öyle değil mi? Ailece.
1: Olur mu ya? Yani...
0: Hangarda yatıp kalkıyor bir davası, bir iddiası, bir hedefi var insanların. Hedefi Ersun kalktığında yatta beraber bir alim yapmak değil. Değil mi? Hedefi alimdeki insanları İHA gönderip alimde çekeyim de değil. Heh, aptalca tabii, bir takım şeyler. Tabii. Hedefi düşmanı korkutmak, onu yok etmek ve güvenli bir şekilde insanların evlerinde rahat, huzurlu bir şekilde uyumalarını sağlamak. E bunun için bu adam hangarda yatıyor. Senin gazeten Türkiye'de bu oldu mu? Vallahi oldu ya. Ve inanılmaz bir şey. Ya dünyanın her tarafında muhalefet vardır hocam. Muhalefet olacak.
1: Olsun şey, zaten ya.
0: Olsun
1: yani
0: zaten.
1: Hani neticede
0: zorunda,
1: hizmet kalitesi için o muhalefetin varlığına ihtiyaç var.
0: İsterse olmasın ne gene olacak yani. O. Bak isterse olmasın yırtın. O olacak. İnsanın nüvesinde var çünkü bu. Doğasında var. Ama abici bu bak bu çok özür dilerim tabire de bu gavurluk yapmak. Bu sana ait sana bir şey değil. Bu olmasın. Muhalefet bahsetmek başka bir şey. O yüzden ben dünden beri bak burada anlattığım bir yolculuktan söz ediyorsun. 5 yıl sonra şöyle, 3 yıl sonra. Teyiş'te en son bir Ramazan yemeğinde ben hocaya da Mahmut Faruk Akşit'le görüştüğümde bana dedi ki 5 yıl dedim ya hocam dedim bu nasıl bir iş ya 5 yıl önce başladığınızda 3 yıl önce dedim bu sertifikasyonu denemesi.
1: Belli bir süre var.
0: Ve böylece bir bakıyorsun aynen bizim o Top Gun filminde seyrettiğimiz gibi Türkiye dediğin zaman aklına ne gelecek abi? Jet,
1: o zaman
0: insan sava aracı,
1: bir soru sorayım.
0: Yıldırım Han,
1: doğru mu anlamışım?
0: Yavuz Sultan Selim,
1: tamam.
0: Kanuni,
1: doğru mu anlamışım?
0: Abdülhamit Han.
1: Şimdi bir sertifikasyon süreci için testlere tabi tutulan bir ürün var. Şimdi bir ürün teste tabi tutulurken sen kendinden eminsen o ürünü seri üretime geçmekte bir mahsur yok. Çünkü teste tabi
0: tabii,
1: tutulan bu ürün tabii sertifikasını aldığı an itibariyle senin zaten stoğunda o üründen belki binlerce olacak.
0: Ya, tabii ama kendin için kullanırsın yaparsın. O ya,
1: sertifikasyon
0: tabii. Uluslararası arenada
1: ticaret
0: mesela,
1: için, uluslararası tabii, ticaret için gerekli tabii olan bir şey. Eyvallah.
0: Olacak,
1: biz bu Yıldırım Han'ı
0: savaş kazandık biz onlarla daha sertifika çıkmadan.
1: Yıldırım Han'ı yaptık hayata geçirdik. Bugün gazetelerde çok şık bir haber. Evet ya bizim akşam gazetesi de çok şık görmüş. Yıldırım Han'a kadın eli. Nilüfer Kuzulu hanımefendi. Milli Savunma Bakanlığı'nın ARGE ekibinin lideri. Benimle meslektaşım. Yüksek makine mühendisi.
0: Öyle mi?
1: Gördüğüm zaman böyle gıptayla bakıyorum meslektaşlarıma. Nilüfer Kuzulu hanımefendinin liderliğindeki ekip Yıldırım Han'ı görücüye çıkardı.
0: Bravo Azal.
1: Ekip
0: güzel
1: lideri bir hanımefendi.
0: Ben gidip de orada mı şu anda standlarda mı?
1: Evet onlar, evet. Yani orada bir kendisiyle de herhalde tanışabilirsiniz.
0: Tamam.
1: Bu haberi okuyunca aklımıza ne geldi biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel geldi. Arkadaşlar hazırsa bize bir dinletebilir misiniz?
0: Al sürpriz yaptınız. Muhteşem. Çok iyi. İzleyiciler bizden ayrılmayın.
1: Buyurunuz bakalım.
0: Bizden ayrılmayın falan diyorum.
1: Buyurunuz.
2: 2023 olsa gizli ajandada ne yazıyor? AKP'li kadın milletvekillerine dün döndüm söyledim. Hmm. Kadınların araba kullanma imkanı olacak mı acaba hedef 2023'te? Başbakanın aklındaki o 2023'te. Gizli ajandada kadının seçme seçilme hakkı olacak mı?
0: Oh,

0: 2023 geldiğinde kadınlar istedikleri gibi giyinip sokakta dolaşabilecekler mi? Mecliste kadın milletvekili olacak mı? Şimdi gizli ajanda yavaş yavaş yavaş bambaşka bir yere geldi.
1: Ya ben çok üzülüyorum ya. Güldüğüme bakmayın hakikaten ya. Yani Hikmet abi ya.
2: Bak, bak, ama bak şimdi adam...
1: Ama bu mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına bakın, mahsus bir öngörüsüzlük diyeceksin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önceki cumhurbaşkanı adayı, onu da hatırlatın. O da 10 saniye, 10 saniye. On,
2: tamam, tamam.
1: Hatırlatın, verin bakalım, verin bakalım.
3: 2018'de bunlar iktidarda kalırsa türban takmak zorunlu olacak.
1: Kesin, kesin. Bak, şimdi şey... tekrar şunu ekranda tutun. Yıldırım Han'a kadın elini ekranda tutun. Hikmet Bey dinleyelim. Hadi bakalım.
2: Hocam şöyle bir gerçek. Aslında var ya tabii belki de yani bizim programı izleyenler, bizi tanıyanlar. Çünkü öyle de mesaj alıyoruz ya. Ya bu konu ne diyecek şimdi bakalım. Hadi bakalım çünkü günün manşette diyorlar. Çok mutlu oluyorum hocam. Bizim dediklerimizin şöyle bir güzelliği var. Yok hocam bu şey ya yanlış anlamayın ya izleyicilerimiz. Ya bu Allame-i Cihan falan değiliz ama... Bir bakış açısı olarak çok kıymetli bence. Bunları anlatmaya çalışıyorduk biz sürekli. O yüzden bize kızıyorlar. Yoksa öteki türlü çok değerli hocalarımız var, komutanlarımız var bilmem ne. Ama günün manşetinde biz açıyı böyle daha halkın tarafından bakarak değil mi? Pencereyi evet, çeviriyoruz böyle.
1: Evet.
2: O yani Eyfel Kulesi tanımıyoruz. Değil mi? Tanımayız. Burcu Halife'yi tanımayız. Biz buradan Ayasofya'nın camisi, cami-i şerifinden bakıyoruz.
1: Minaresinden
2: oradan
1: bakarız.
2: Oradan bakıyoruz. Şimdi bu kadar 10 ton lafı şunun için söyledim. Yani bunlar yanlış öngörü yani yanlış anlama olabilir. Yani geçen yaptığı gibi hatalı bir gaf ağızdan çıkabilir. Anasının emdiği sütü memelerinden süt, meme süt, ana mama süt olabilir. Bunu yaptı. Ters merdivenden indin çıktın olur. Yanlışlıkla kaydın gittin ebesinin harekesi oldu. Olur bu da. Yanlışlıkla kazayla oldu. Şimdi bir zihniyet düşün. İlkellik burada. Bir zihniyet düşün. Yaptığı propaganda tarzı şu. Onlara oy vermeyin. Onlara oy verirseniz kadının seçme ve seçilme hakkı ortadan kalkacak.
1: Araba.
2: İnanılmaz bir şey.
1: Evet.
2: Araba kullanma. Ben dünyada araba kullanma kadın yasak olduğu ülkede yaşadım çünkü. Yıllarca. Oraya araba kullanma izni gelmiş. Biz geri dönüp araba kullanma dönecek. Karşıdakiler de böyle deniyor. Bak görüyor musun ne kadar tehlikeli.
1: Evet.
2: Bak bak irticağın hali. Ama o bırak. Muharrem'ince tam sıvamış ama. Artık bunlar bir gelse var ya ne olur biliyor musunuz? Türbansız başı örtülü olmadan dışarı çıkmak yasak olacak diyor. Şöyle bunu yiyorsan özür dilerim. Niyak ahmaktır. Çok özür dilerim ama başka çarem yok. Burada Yılmaz Özdil'i şey yapamıyorum. Seçmen falan. Hayır ama bunu yiyen ahmaktır. Abi yedik ya. Ahmak.
1: Uzun yıllar yedirdiler.
2: Hani iki tane cümlemiz vardır. Bunu her zaman söylerim. Sakın kendinizi oradaki ahmaklığı da kalıcı zannetmeyin. İki tane söz vardır. Bir tane sen bayılırsın her söylediğimde. İblis Sıdağ'ın diğerinin anonim bilmiyorum. İblis Sıdağ'ınki neydi?
1: Neydi?
2: Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör olamaz. Görmek istemiyorsan kör olursun. Ve yaptığı şey ahmaklıktır. Öteki neydi? Asla ve asla uyuyor taklit yapan bir insanı uyandıramazsın. Uyuma taklidi yapan bir insan. Uyuma taklidi yapıyor.
1: Uyanmaz.
2: Taklit yapıyor ama abi. Ne uyandırıyor? Duyuyor çünkü. Evet. Şimdi bu duruma gelmesi kötü bir şey. Ama şunu da övünç duyuyorduk. Hatta dedim ya görmek lazım, ziyaret etmek lazım. Kadın diyorsun. Bakıyorsun uzaktan AK Parti döneminde. Hatta bazen de zaman zaman bana bile fazla gelmiştir. Hani kadına pozitif ayrımcılık falan diye bir şey var ya. AK Parti kimse bunu beklemiyordu insanlarda. Halbuki Erdoğan da bununla başladı. Kadın kolları değil mi? Mahalle sorumlularından başladı. Adam teşkilatçı. Doğuştan var bu adamda. Ve oradan dedi ki biz dedi güvendiğimiz dedi işte kadınlar. Çünkü neden? Hep annesinden de örnek verdi. Merhum annesinden. Annemin ayağını falan derken. Ya adam bakış açısı anne yuva aile kavramının içinde var bu adamın. Sen diyorsun ki kadınlar bunları yapabilecekler mi? Ya bu adamdan ne bekliyorsun? Bu adam abartır ya. Çünkü adam cennet anaların ayakları altındadır diyen Hikmet abi.
1: Yani kadın
2: buradan bak, gelen bir adama sen diyorsun ki kadın bilmem ne kadın ya ulan lan ne
1: kadın
2: abi bir şunu söyleyeyim ama içimde kalmaz. Bu nasıl ahlaksızlıktır ki kadının yaptığı en büyük zulmeden CHP o kadınlarımızı kızlarımızı sokaklarda sürüklediler. Başörtü takıyorlar diye. Onlara ayrımcılık yaptılar. Ne yaptılar? Yerde sürdürdüler. Adam kendi öz evladının töreninde, askeri okuldaki töreninde başörtülü olduğu için, kadın gözler ışığı içerisinde başörtülü olduğu için çocuğun törenini izledi.
1: Telin dışından.
2: Bu kadar ahlaksız.
1: Tel örgünün dışından seyretti.
2: Bu kadar haysiyetsiz bir davranış biçimi Türkiye görmüş müdür?
1: Gördü.
2: Gördü ama gördü. CHP sayesinde.
1: Gördü.
2: Onlar
1: gördü.
2: Çıkacaklar şimdi, diyecekler ki kadın hakları diyecek, değil mi? Bir de diyecekler çocuklar Kur'an-ı Kerim öğretmeyin. Başınızı açın. Ama yatta alem sende. Çadır kurmak sende. 3-5
1: sevgili
2: sende.
1: Sayısız onu taciz
2: sende. Sayısız tecavüz de sende.
1: Onu söyleyecektim.
2: Doğru mu hocam?
1: Bravo.
2: Kadın hakları bunlar mı koruyacaklar?
1: İşte bak. Yıllarca kadın üzerinden bu
2: çok alakasız
1: paçoz siyaseti yaptılar.
2: Şu fotoğraflarına tamam. Bakalım.
1: Tıpkı bahsettiğin gibi senin o endişeli laik cumhuriyet teyzelerin de gerçekten inanılır gibi değil, sokağa çıkamayacağız.
2: Tabii.
1: Kürbansız.
2: Tabii.
1: Ayol dediler.
2: Yani bana söylediler bunu. Tamam. Ben o yüzden amak dedim onlara yanlış anlama. Bak bunu ben caddede yürürken durdurup eğer biraz daha iktidarda kalırsanız biz böyle çıkamayacağız. Yani kadın bana konuştu.
1: Çok güzel bir örnek verdin. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kadına verdiği değer kadına
2: tabii.
1: Verdiği gösterdiği ilgi, imkanlar. İşte az önce yeniden gelin o orada önemli bir
2: ya
1: şey var arkadaşlar. O Yıldırım Han bütün dünyanın parmak ısırttığı o hipersonik füzenin ekibinin liderini kadın yapacak kadar değer veriyor. Annesinin ayağının altını öpecek kadar değer veriyor. Öbürü 16 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz edecek kadar ahlaksız. Ondan sonra biri kadın üzerinden siyaset yapıyor. Abi ben çok sinirlendim.
2: Tabii sakin.
1: Yani biri sağlam, kadın üzerinden aman diyor kadınlar bize oy verin. Bunlar sizi sokağa çıkartmayacak, araba kullanamayacaksınız. Sonra 16 yaşındaki kız çocuğu taciz eden belediye başkanı hala parti rozet taşıyor. Yazıklar olsun
2: evet,
1: ya.
2: Şimdi şöyle bir şey. Tabii insan tabii hazmedemiyor. Haklısın da biraz kızdın ama şöyle. Şunu hazmedemiyor insan. Yani bütün bunları yapan bir parti değil mi? Ahlaksızlığıyla tanıdığımız. Ya bakın adamla dokunmuyor da böyle var ya sana söyleyeyim mi? Çelik bir duvara 9 milimetre mermi atmış gibi lap yapışıyor sitekli aşağı düşüyor. O ahlaksız, öyle bir ahlaksızlık bir duvarı var ki adamla. Yani dokunmuyor adama. Çıkıyor mesela diyor ki ya ben sağlıklı bir adamım. 80'ine gelmiş ya. Tek ayak çukurda. 80'de. Allah onun yüzüne ömürler versin. Benim umurumda de kayışacağız. Benim de o şeyim de değil. Haddime de değil. Ama sağlıklı bir erkeğim ben diyor. Mesela olabilir falan diyor. Tamam. Ötekine bakıyorsun. Benim param var diyor. Ben belediye başkanıyım diyor. Otelim var. Pavyonum var diyor. Pavyon işletiyorum ya. Ya pavyon işletmecisinden sen siyaset üretmesini bekliyorsun ya. Pavyon lan pavyon. Yani kadına bakış açısı olarak Serra Kadegin dediği gibi tecavüz oldu mu olacak bizim partimizde. Bu oldu mu olacak çünkü. Niye dedi? 8. vaka bir hafta içerisinde 8 tane ayrı bölgeden şikayet geldi. Buraya kadar tutmuşlar kendilerini. Hangi bunlar? CHP. Ben o yüzden neyi isya ediyorum peki? Sen niye biraz önce çok kızdın? Yani bir belediye başkanı, bir vekil bilmem ne, bir tanesi baklava kutusunda, bir tanesi çekçekle, bir tanesi bilmem, bir tanesi üçgen kurmuşlar. Üçgen içeride birisi beşgen kurmuş. Abi yani Rüşit Güneş zavallı üçlük diye bir beşlik de varmış. Herkes takıyor birbirine. Para da yok.
1: Ve kadın kolları başkanı çıkıyor diyor ki bu arkadaşımızın tek suçu uşağa hizmet etmek diyor. Utanmadan söylüyor
2: şimdi
1: bunu ya.
2: Ve kadını sadece bir cinsel meta olarak gören, sevgi olarak gören ya da küçük yaşlıysa mesaj atabilen değil mi? Kart zampara dolu bir parti. Kart zampara dolu bir parti. Ne dersiniz? Böyle bir gerçek mi? Bakın o partide görev almış bir sürü, bu abartmadan söylüyorum, tanıdığım vekil var ya. Bir sürü derken 3-4 tane. Çok fazla değil. Tanıdığım vekil. Aha da sorun şimdi emekli. Ne yapıyorlarmış bu adamlar? CHP. Gelip oturup bir araya gelirler. Akşam 5'ten sonra nerede içeceklerine karar verirler. Ve herkes sevgisine dağılır. Bu kadar. Abi bu kadar kötü olur bir imaj. Abicim şimdi bu söylediklerine bakıyorsunuz. Bakın Muharrem İnce. Baktan zamanında o Hacı Muharrem sana ne postalar koydu. Bu dedi CHP'de bir çete var. Ahlaksızlar bilmem ne yaptılar.
1: Evet.
2: Bir de adamı bir de çakma bir sürü video. Kötü video değil mi? Pornografi video diye çaktı. Adam ne yaptı? Koskoca bir seçimden çekildi. Eğer CHP'yi bölersen böyle yaparız dediler. Abi bu adamdaki tıynete bak ki partiye geri döndü. Ulan o kadro orada duruyor. O kadro. Evet, o kadro Kılıçdaroğlu kadrosu değil. O kadro orada duruyor. Şu andaki haline bak. O başkanı kasete değiştirdiler. Hep söylüyorum. Mevcut başkan da pavyon köşelerinde yapılan pazarlıklarla delege satılarak oraya gelmiştir. Bu bir gerçektir, doğrudur. Bravo. Ve şu anda geldiğimiz hale bak. Ne konuşuyoruz abi? Haftalardır ne konuşuyoruz? Ben razıydım yahu. Yolsuzluk, rüşvet ve şeye razıydım ya. Bunu konuşsaydık keşke. Milyarlar, yüz milyarca dolar, TL para kaybolmuş. İstanbul mahvolmuş. Keşke bunu konuş, sadece bunu konuşsaydık. Ama zaten biliyoruz. Ama işin içerisine tacizler girmeye başladı. Belediye başkanının hayatları incelenince, mecbur takılınca bir tarafa, bazı bantlanmış kameraları görünce neyi gördük biliyor musun abi? Ne kadar ahlaksızlıklar olduk gördük. Yani biliyorduk.
1: Ama sen bunu söyledin.
2: Hocam biliyorduk.
1: CHP ne kadar görünür olursa
2: o kadar kötü olur.
1: O kadar ortaya çıkacak her şey diyordun. 2019'da söylüyordun
2: şimdi
1: bunu
2: sen. Taktik diyorlar ama şöyle cevabı ve karşılığı yok. Bir buçuk ay falan sürdü. Bir buçuk ay bir içerisinde bir otel odasında bir polis baskınıyla basılırken yakalanan bir adamın altında havluyla, altında peştemalla basılan bir adamın parktan atmaları bir buçuk ay aldı.
1: Evet.
2: Neden abi? Ahlaktan söz ediyorsunuz, kadından söz ediyorsunuz, bilmem ne, tayyör giyerdi, böyleydik şimdiden, şimdi böyle sıkma başlamayın.
1: Neden abi?
2: Abi ahlak ciddi.
1: Acaba hani ya hocam, yuttururuz, araya kaynar bu, soğusun falan mı ya dendi? Bugün, yani bugün, ne dendi abi?
2: Hocam bugün bir tane ben şöyle söyleyeyim, bak şurada mesela bir görüntü, adam diyor, bana diyor bak, şu konuşmuşa, bak konuşmuş butlan, böcek ve tanju diyor. Ben şu şeye bak abi, neyi konuşuyoruz? Bir belediye başkanının, sevgililerini konuşuyoruz. Neyi konuşuyoruz derken yani ben düşürmüyorum. Bak sevgili de CHP'li. Her şey CHP'li. Ben bakmadım, araştırmadım. Kimsenin havlusuna da bakmadım. Benim umurumda değil kimin ne yaptığı, ne halt ettiği. Ama hesabını verir. Ama benim önüme düşen haber, haberciyim. Aa CHP mi? Kesin şeydi, +18 yazın. Böyle mi yapayım? Ne yapayım ben? Şu anda var ya, ben sana söyleyeyim. Haber havuzuna oraya gelsin. Ben kaç yıl şeyde bulundum, gündem toplantısında bulundum gazete yapılırken. Hı. Haber havuzuna haber gelsin. Abi CHP'den ne var biliyor musun abi? Şöyle abi +18'de çevirelim. Çevirelim hocam. +18 CHP'si +18. Abi 20 ne? Olur, o da olur. Üçgense olur. 21 +21.
1: 21 değil 25. 25
2: +25 de vardır.
1: 21 değil 25.
2: Bak. Ona da geliriz. Hemen onu
1: 21 tutar. Değil 25.
2: Ama şöyle bir gerçek var. Keşke derken kastettiğim o. Abartmıyorum ama affedersiniz bir partiyi yok muhabir eder. Affedersiniz cümleye başlar kibar adam. Affedersiniz ama bir partiyi konuşurken demin hiddetlenmenin sebebini ben anladım. Çünkü sen babasın. Hiddetlenmesi.
1: Kızın 16 var, yaşındaki var. Bir kız çocuğunu taciz söz konusuysa ya, benim gözüm hiçbir şey görmez Hikmet
2: şimdi abi. Bu sadece bir adam diye bakmayın bakın. CHP'nin genel manada CHP'de serde bu var. Tıynet, cins ve cibilliyet bu. Değişmez. Bakın değişmez. İlkellik de var, bu da var. Bir adam zamparalık yapıyor, sağlıklı bir erkek diyorsun. Üç tane kadın idare ediyor. Efendim, seviyeli birliktelik. Bak, bir tanesi nikah kıyısa, öteki de nikah kıyısa, ne adi, ay bunlar lektiğinde elden gidiyor, gitti, ahlak da yok.
1: Kadın niye? Hakları ne? Sıfır.
2: Ama çadırı gördüğün meydana kur, otellerde sevgilileri kapat, tayin et oraya buraya. Her tarafa ateş et. Ve şu fotoğrafta olduğu gibi. Tanju Özcan da öyle. Demiş.
1: Ona gelelim o zaman ya. Dur bir cümle.
2: Onu size anlat. Sağ ol, onun bir cümle. Bununla ilgili olduğu için bu cümleyi bitireyim. Tamam. O da şu. Gördüğün profilde şu. Bir CHP'li, bir belediye başkanı, bir vekil, vekil eskisi, yanında bir sevgili bilmem ne. Diyor ki ya yazdım ama hepsi bana ait diye özür dilerim falan. Evli olanlar. Ve bu adam ahlak sattı millete.
1: Ona geleceğim dedim. Dur.
2: Yani bu gündemimiz, benimle ilgili. Gündemimiz bu. Ben bunu bitireyim. Tamam. Çünkü ben buna bağlaması gerekiyordu. Heh. O yüzden bitirdim. Bu kadar.
1: Bitti mi?
2: Tabii. Ahlak o satıyor
1: zaman,
2: bu adam.
1: O zaman tamam.
2: Bunlar gibi.
1: Tamam. O zaman girdik çıktık o meseleye, daha çıkmadık. Gireceğiz de. Bir de güzel havadis daha verelim. Kızıl Elma da Pasifik'e gidiyor.
2: Evet. Endonezya değil mi?
1: Evet. Fatih Altaylı Kaan'ı almıştı Endonezya. Sizin YouTube yayınlarınızı takip edemediği için böyle şey yapmışlar. Göz karartmışlar, almışlar. Aslına bakarsanız böyle tekerlerine motor koyup tar götürdükleri bir maketi sattık biz Endonezya'ya. 48-50 civarında sattık. Şimdi aynı Endonezya. Bu sefer de insansız hava aracı. Maket diyorsunuz ya, Maket. Tahtadan diyor, maket diyor bu diyor. Tahtadan maket diyor.
2: Bir araba i̇şte çekiyor, tahtadan, çekiyor galiba. Diyor.
1: Evet evet. Tahtadan maketi sattık. İmzalar atıldı. Bugün akşam gazetesi manşetten duyuruyor. Pasifik'e uçuyor kızıl elma. İlk etapta 12, orta vadede 60 kızıl elma için Endonezya ile anlaşma imzalandı. Bu kızıl elma dediğimiz ne menen bir şey biliyor musunuz? 2022'de ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Azami 1100 kilometre hıza ulaşabiliyor. 1500 kilometre faydalı, düzeltiyorum, kilogram faydalı yük taşıyor ve 5 saat havada kalıyor. Ve tüm bunları insansız yapıyor. Dolayısıyla bu da bu endişeli modellere bir kapak olsun
2: geleceğin
1: inşallah.
2: Geleceğin savaşlarının modeli bu. Yani bu aynen öyle. Son nesil bu. Yani
1: aynen öyle.
2: İnsansız.
1: Hala F-35 türküsü söyleyenlere de bu kapağı göndermiş olalım.
2: İhale karıştırdım. Onu da her zaman söylüyoruz.
1: Tabii insansız hava aracı. Başka bir şey.
2: Bakınız
1: orada
2: jet. Orada, jeti bu.
1: Orada mesela yeni şeyler var. Hemen size söyleyeyim. Mesela kamikaze yok edici drone var. İnsansız hava araçları içerisinde. K2 deniyor buna.
2: Kendi imal
1: 2000 kilometre. 13 saat havada kalabiliyor. Yüksek vuruş gücüne sahip.
2: Gidiyor vuruyor kendi imal ediyor.
1: Baykar diyor ki 81 ilde drone fabrikası kuracağız. Bu ülkeyi ne diyordu? Dillerinden düşürmedikleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. E tabi bu görevin içine belediye başkanlığı, bu görevin içine gazetecilik, bu görevin içine askerlik, bu görevin içine öğretmenlik, doktorluk, her şey giriyor. Görevini en iyi yapan, vatanını en çok sevendir. Bu kadar basit.
2: CHP'de kendi veren görevini yapıyor. Bak çantalarla 24 kilo altın getirmiş.
1: Şimdi Hikmet abicim, o zaman madem öyle sen geldin oraya, madem öyle oraya gelmeye devam edelim. Yeni Şafak manşetine geçelim. Çok az vaktimiz kaldı. Çünkü Yeni Şafak manşeti diyor ki CHP'de 3 gündem var. Biri butlan.
2: Evet.
1: Öbürü böcek. Böcek bu dinleme cihazı falan değil. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten bahsediyorlar. Eski.
2: El konuldu.
1: Üçüncü de Tanju.
2: Hocam işte bak bence şöyle bu önemli bu manşet. Biz biraz önce sen kime anlattın abi onları? Kime anlatıyorsun abi durup dururken? Kızlarım mı? Böyle yapılıyor böyle anlatıyorsun.
1: Fatih Altaylı'ya.
2: Niye? Bir dakika sen niye Fatih Altaylı'ya?
1: YouTuber. Takipçilerine, ben Kaan'ın tekerlerine motor takılıp tar yerden yürütülen bir maket olduğunu söylüyordu.
2: Sen ikna etmeye çalışıyorsun değil mi ona?
1: Ama bir mühendis abisinin ikna etmesi sebebiyle TOG'u bizim yaptığımıza ikna olmuştu. O mühendis abiyi göreve çağırıyoruz.
2: Geldik mi aynı yere?
1: Mühendis abi Fatih Altaylı'yı savaş uçağı konusuna da ikna eder misiniz?
2: Geldik mi aynı yere işte şimdi. Benim bütün sıkıntım bu. Benim kavgam da bu. Hayatım da bunu artık her şeyi bunun üzerine kurguluyorum. Sen oturup da Fatih Altaylı'dan bir kişiye, bir şahsa, bir bireye anlatıyorsun. Neden? Çünkü diyorsun ki, çünkü ben de bugün yazdığım gibi, adam bunu sevmiyor. Bunu da sevmedi. Hani bilmem de bunu sevdi diye bir yapıyor, böyle bir şey var ya, metafor. Fatih Altaylı sevmedi. Sevmiyor. Seni sevmiyor. Çünkü neden? Erdoğan yapıyor bunları. Ve teknoloji. Niye anlattım bir saat? Efendim, kızıl elma şuraya uçuyor.
1: Evet.
2: Tamam da ne yapacağım? Layık bir şey mi bu? Kızıl elma niye? Layık değil mi? Layık mı değil mi?
1: Değil.
2: Benim içeceğim burbonun sağlığa zararlıdır. Bebekteki burbonun katkısı ne bunun? Bir şaka yapmıyorum. Adam bunu hesaplıyor. Peki bizim fabrikada kredi almıştık ödeyeceğiz ya. Bu gene RT'ye gelirse kızıl elma gider mi? Hesap. Vatamem yok yok öyle bir şey yok. Tar dediydi o. Hazımsız da değil. Adam elin gavuru nasıl yüreği titrediyse. Değil mi? İsrail yüreği titredi.
1: Evet.
2: Alman Bao Azo dedi. Alman F ile başlayan kavrulası dedi. Ne lan bu dedi fazla ile ilgili. İçerideki milletler aynı şey titredi yüzü. Yani farkı yok aralarında. Neden? Çünkü düşmanlar.
1: Ya.
2: Erdoğan. Neden? Çünkü layıklık elden gidiyor. Her otu botu oraya bağlayacak çünkü. Hmm. Ama çalarken iyi. Ne diyor adam? Ben milliyetçiyim. Ben Atatürk ülke ve hedefleri doğrultusunda çalışıyorum. Ne yapıyorsun? Baba 3 milyon TL'lik kaçak sigara getirmişsin. Ama ben Atatürkçüyüm çok. Tamam. Şimdi mesele şu, ne diyorsun? 3 tane adam.
1: Evet.
2: Gündem bu mudur? CHP'nin gündemi budur hocam. Kızların olacak hali yok ya.
1: O zaman
2: sevgilizlik ne dedi? Nereden çaldı? Mal nerede? Kim kime taktı? Üçgen miydi? Beşgen miydi? Tanju şap atacaktı.
1: Tanju şapı atmış.
2: Nereye atacaktı? Şapı.
1: Ama kendine atmamış.
2: Bolu Belediyesi'nin havuzuna şap atacaktı. Yeter ki pornografik şey seyretmesin. insanlar diye.
1: Doğru.
2: Çok azmışlardı ya.
1: Doğru.
2: Belediye çalışan da azgınlardı.
1: Bana niye el sallıyorsunuz? Ben evli barklı evet. adamım efendim falan diyecek kadar.
2: Adama bakar hani, sevgili yapmış.
1: Seviyesiz.
2: Sevgili yapmış.
1: Ona geleyim mi? Nedir efendim? Manşetin

0: detayını CHP'nin okuyorum.
1: CHP'nin özeti.
0: Gündemde CHP'nin gündemindeki 3 başlıktan 1. Butlan. Mutlak butlan ceza davası ayağında İBB yolsuzluk ve rüşvet davasında adı geçen Adem Soytekin'in dinlenmesine karar verildi. Çünkü Soytekin ifadesinde demişti ki kurultay için kullanılmak üzere Kiptaş'tan birkaç daire bildiğiniz gibi de iddialar. O mahkemede dedi ki o zaman ya bu iddiaları bir dinleyelim, çağırın gelsin Adem Soytekin. Butlan bu. Ceza davası için söylüyorum. Bunu koyun kenara. İki, böcek. Oğlu Gökhan Böcek 24 kilogram altın nedir ya? 24 kilogram bilmiyorum. Altın.
1: Ben bir kilo da görmedim.
0: O Finike'deki döviz bürosunun sahibi konuştu. Silinen görüntüler savcının önüne gitti. 24 kilogram altın getirmiş, götürmüş.
1: Nereden geliyor
0: bari? Eşlerine ne iş yapıyor kocanız diye sor. Eşlerine diyorum, hem eski eşi.
1: Kimin
0: dinlendi.
1: Eski eşi?
0: Gökhan Böceğin hem eski eşi hem yeni eşi, ikisine de Muhittin kocanız...
1: Muhittin Böceğin eski eşi yok mu?
0: Muhittin Böceğin yok. Muhittin Böcek evli.
1: Ha tamam. Tamam. Bak karıştırdı ben. Yani, peşleş deyince tamam.
0: Yani şu anda hali hazırda devam eden bir evliliği var.
1: Abdülkadir.
0: Sen dur tamam. Sen karıştırma normal, ben sana onu içeride anlatacağım. Burada tamam. Yayında anlatmam. İki, eşlerine Gökhan Böceğin soruyorlar. Kocanız ne iş yapıyor?
1: Bilmiyoruz diyor.
0: Bilmiyoruz. Kocanız ne iş? Ya bu para nereden bilmiyorum diyor. Eş. Eş bunu söylüyor. Bunu da koy kenara.
1: FETÖ'cüler gibi.
0: Üç. Geldik bu seninkine. Geldik seninkine.
1: Benimki hangisi? Tanju Özcan.
0: Hiç unutamadığım Şapçı. Bir hikaye. Bir Bolulu gelip bana başkanım çocuk sahibi olamıyorum. Lütfen yardımcı olur musunuz dediğinde ben ne yapabilirim diyecek seviyesizlikte.
1: Aynen.
0: Kürsüde meclisi yönetirken hanımefendi bana el sallamayın ben evliyim diyecek kadar komik. Tamam, tamam mı?
1: Şap atacak kadar da
0: mahkemede daha önce reddettiği Öznur Çağlı'yla ilişkisini kabul etmiş. Bu mesajların tarafı olduğum için eşime karşı bir özür borcum var demiş.
1: Hadi canım.
0: Tabii demiş.
1: Ama hepsini bir kısmını kabul ediyor. Bir kısmını kuzeni yazıyor. Şaka değil, detay okudum abi. Bir kısmını kabul ediyorum ama diyor hepsi benim parayı diyor. Ya hocam bu saatten sonra böyle şak diye önünde yakalanmışsın. Pat diye düşmüşsün. Fotoğraflar yayılmış. Mesajlar çıkmış. Ne edeceksin? Sevgili Özge, ne yaparsın bu saatten sonra? Ne yapabilirsin? Pişkinliğin dibine okursun artık. Mesajların bir kısmı bana ait demiş. Bir kısmı da bana ait değil demiş. Ya sevgili var ama bu kadar ileri gitmedik demiş. Hatta ne demiş bir tanesi 21 değil 25 diyen kim?
0: Kendisi. Uşak Belediye Başkanı.
1: Ha, Uşak,
0: Barış Yarkadaş'a. Evet ben otelde bir belediye çalışanıyla basıldım. Doğru. Ama yanlış olan şey onun 21 yaşında olduğu iddiası. 25 yaşında demiş.
1: Bir tanesi de şöyle demişler.
0: Toparlan 25'te konuşmaya gerek ama yok. Toparlan hadi gidelim. 25'miş ya. Hayır, ya bir 40 gündür bizi konuşturuyor ya. 25'miş ya.
1: Başka bir CHP'de de itiraz var gördün mü mahkemede?
0: Ne diyor?
1: Ya diyor işte siz diyor şu hanımla diyor yasak bir ilişkiniz olduğu şu sarışın hanımla diyor. Ya reddediyorum diyor. O esmer de o diyor. Sarışın değil.
0: Abi tamam. Ya abi, kapatalım.
1: Bir şey bunu da ben yazdım yalnız. Böyle bir şey yok tabii.
0: Böyle bir iddia sarışın ama, değil
1: ama,
0: esmer.
1: Ama dikkat çekeceğim. Bu gerçek.
0: Ama bak sözcü sözcülüğünü yapıyor. Vedayı buradan yapacağım. Süremi çok açtım biliyorum. Yarın devam ederiz. Sözcü sözcülüğünü yapıyor şuraya. Asrın uydurmasında iftira balonları tek tek patlıyor diyor.
1: Kim diyormuş onu? Babası mı yine?
0: Aynı. Babası geçen mı? Gün çöktü çöktü çöktü başlığını atmışlardı ya. Ha. İmamoğlu'na atfen. Evet. İftira balonları tek tek patlıyor diyor.
1: Kim diyor?
0: Bunu İmamoğlu demiş. Ne için söylemiş? Hafriyat kısmına geldi duruşma. Hiç de söylendiği gibi değil. Hiç de balon ya balon bırak. Patlamıyor ama sözcü sözcülüğünü yapıyor. Yarın eğer meseleye vaktimiz kalırsa değinelim. Hiç öyle ya bu kadar
1: hocam,
0: iddia vardı
1: daha,
0: ortada.
1: Daha
0: bu iddialar hiç de gerçekçi değilmiş falan değil. Dümdüz buz gibi çok fena iddialar var.
1: Ama,
0: mahkemede
1: ama
0: de...
1: iddialı bu... şu da var. Unutmayalım. Tamam mahkeme var da yani adamın dediği şu şöyle patlıyor. Bunu yaptınız mı diyor. Geçen hafta oldu. Bizim Oğuz da orada biliyorsun. Gidip geliyor. Verdi sordum biraz. Dedim ya ciddi mi duyuyorsun bunları? Gerçekten bu şaka değil değil mi? Bu abart değil. Evet abi böyle dedi.
0: Ne diyor?
1: Biliyorsun sıkıştırıyorlar biliyorsun.
0: Tamam.
1: Baskı gibi. Yani soruyorsun diyor. Bir tane algı var. Aa bir sloganla diyor. İşi bir şey. Balon ne patla diyor. Şey yok. Belge burada. Bu da burada. Soruyor ki bunu nereden getirdin? Başka bir şey anlatıyor diyor. Ve
0: Nazım Hikmet'ten şiir okuyor
1: o
0: ya.
1: Şiir bir hafta önce okumuştu. Başka bir şey

0: anlatıyor diyor. Anlattığı şey de diyor, oradaki muhabirler diyor, not alıyor diyor. İşte sen azotlu bir netice çıkıyor diye.
1: Peki.
0: Yani adam aslında bir şey anlatmıyor.
1: Henüz savunma yok.
0: Fakat bakalım. Tek tek balon patlatıyorlar. İyi patlatıyorlar.
1: Ya, sözcülüğünü yapıyor ya. Tamam işte. Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Efendim merhabalar, iyi akşamlar. 7 Mayıs Perşembe Mercek programıyla karşınızdayız. Ben Ece Baban. Dünyanın sıcak gündemini konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Önemli gelişmeler oldu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden müzakere söz konusu. Tabii karşılıklı gerilimler, artan tehditler yine masada duruyor ama bir anlaşmaya varma ve maddeleri değerlendirme süreci de söz konusu. Konuşacağız, tartışacağız. Özellikle Donald Trump'ın Hürmüz'deki özgürlük operasyonunu ilan ettikten sonra, iki gün sonra daha doğrusu, durdurduğunu ifade etmesi ve İran'ın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin karşılıklı olarak bu süreçte barışı inşa edebilecekler mi, anlaşabilecekler mi, anlaşamayacaklar mı, buna baktıklarını söylemeleri önemliydi. Tabii özgürlük operasyonunun durdurulmasının nedeni tamamen İran'la anlaşmak mıydı yoksa Suudi Arabistan'ın etkisi var mıydı, konuşacağız, tartışacağız yine bu konuyu da. Anlaşmaya yakın olduklarını biliyoruz, belgedeki maddeleri biliyoruz. Tabii İran bunları ne kadar kabul edecek? Amerika Birleşik Devletleri maksimalist yaklaşımlarından biraz daha uzaklaşarak anlaşmaya daha yakın bir noktada mı duruyor? Donald Trump'ın aslında çelişkili açıklamaları bu süreci daha doğrusu ne kadar güvenilir kılıyor? Arakçı Çin'e gitti. Bu da çok önemli bir gelişmeydi. Donald Trump Çin'e gidip Xi Jinping'le görüşmeden önce Arakçı'nın gitmesi ve Çin ile İran arasındaki ilişkilerle ilgili verdiği mesajlar, bunlar nasıl yorumlanacak, hepsini konuşacağız, tartışacağız efendim. Peki kiminle birlikteyiz bugün? Doktor Fırat Demirkol bizimle birlikte, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Şimdi şunu sormak isterim. Tabii özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı çeşitli maddeler üzerinden, birbirlerine sundukları maddeler üzerinden bir anlaşma süreci yeniden masada. Biz bundan birkaç gün önce acaba tekrar çatışma çıkar mı, evet, savaş devam eder mi, karşılıklı olarak bu bölgeye yayılacak bir noktaya gelir mi bu savaş diye konuşurken, özgürlük operasyonunu Amerika Birleşik Devletleri durdurma kararı aldı ve teklifler konuşuluyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Öncelikle güncel durumu onu sorayım.
1: Şimdi aslında bir anlaşmaya doğru gideceğini öngörüyorduk ama daha önce sizinle de konuştuğumuzda hocam, bu işin birazcık Çin'le Amerika görüşmesinde düğümün biraz daha çözülme ihtimali olduğunu düşünüyorum ben hala, ama tabii ki bu süreçte belirli bir ilerleme olacak. Zaten o kadar birbirine karşı şeytanlaştırmış ve çok sert söylemlerle gelmiş iki aktörden bahsediyoruz ki bir görüşmede ya da tek seferde bir kere masanın etrafında toplanarak bu işi kabul ettik demek iki tarafında kendi kamuoyuna veya dünya kamuoyuna anlatamayacağı bir gerçeklik oluşturacaktı. Evet.

0: Dolayısıyla şimdi bugün geldiğimiz noktada aslında yine üzerinde uzlaşılacağı konuşulan maddelere baktığımızda iki tarafın da isteklerinin çok olmadığını görüyoruz. Yani demek ki o kadar yüksek perdeden ortaya koydukları taleplerin kabul edilmeyeceğini onlar da biliyorlardı. Aslında gene makul bir noktaya iki taraf da geliyor gibi gözüküyor. Çünkü savaşı mevcut haliyle devam ettiriyor olmak iki taraf açısından da sürdürülebilir bir gerçeklik taşımıyor. Tabii burada işte İran-Çin temasları var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'le önümüzdeki ayda bu ay içerisinde yapacağı temaslar var. Görüşmeler var. Dolayısıyla hani süreç bence biraz da zaten böyle soğutuluyor da şu anda. Yani o gerilim, dünyanın savaş beklentisi, işte petrol fiyatları, altın fiyatları, piyasalar. Hani o savaş riskini biraz sanki ötelemiş gibi duruyorlar. Biraz yumuşak bir geçişle böyle unutturarak yani biraz şey gibi olacak herhalde hocam. Bunlar da savaşıyorlardı sanki. Ne oldu biz onu da unuttuk gibi bir psikoloji içerisinde süreci götürecekler
1: gibi gözüküyor. Peki şunu sormak istiyorum. Bugün konuştuğumuz maddeler ya da konuşacağımız maddeler karşılıklı olarak işte tamamen maksimalist yaklaşımlardan biraz daha gerçekçi bir anlaşmaya doğru iki ülkenin de dönmesi. Cevap vermediler henüz ve bir şey açıklanmadı ama en azından biraz daha kabul edilebilir maddeler var. Tabii basında yer alan maddelere baktığımız zaman bazılarında Amerika Birleşik Devletleri'nin çok ciddi anlamda iddialara göre ciddi tekliflerde, isteklerde bulunduğunu da görüyoruz. İran bunu ne kadar kabul eder? Yine iddialardan bir tanesi İranlı yetkililerin Amerika Birleşik Devletleri'nin tekliflerini sadece Amerika odaklı buldukları için reddettikleriyle ilgili yine bir takım haberler var ama resmi açıklamalar yok konuyla alakalı. Siz acaba geldiğimiz bu süreci dondurulmuş bir çatışma modeli olarak tanımlar mısınız? Ya da daha barışa dönük daha sağlam adımların atılacağı bir süreç olarak mı görürsünüz?
0: Yani şöyle hocam, ben tekrar çatışmanın gündem olacağını çok düşünmüyorum. Çünkü en sıcak günlerde bile yani gördüğünüz üzere son dönemde öyle çok da hani operasyon yapılıyor yapılmıyor dense de yüksek bir gerilim, hava sahasında bir bombalama ya da işte o yüksek tehditleri çok fazla görmüyoruz. Yani çatışma, dondurulmuş bir çatışma dediğimizde sanki çatışma ihtimali her zaman varmış gibi geliyor. Sanki biraz dondurulmuş barış gibi. Yani barış olacak bir noktada ama bu iş biraz yavaş yavaş ilerleyecek. Mevcut bir statüko oluştu. Şu anda Amerika ile İran arasında hani sözlü ya da yazılı bir anlaşma olmasa da fiili olarak bir statüko oluşturdular. Evet. Bunu sanki bir süre devam ettirip daha sonrasında nihayete erdirecekler gibi. Çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi iki taraf da maksimalist geldiler. Yani İran'ın taleplerine bakıyorsunuz, Amerika'nın taleplerine bakıyorsunuz. Biri 15 madde, birisi 10 madde masaya koydu. Bunların tamamını karşı tarafın zaten kabul etmesi mümkün değildi. Siz bir günde de yani bir gün önce bu kadar yüksek taleplerle gelip ertesi gün ortak noktada anlaştık dediğinizde bu iş gerçekçilikten çok uzak bir noktada kalmış oluyor. Dolayısıyla mevcut statüko ile devam edecekler gibi gözüküyor ama eninde sonunda bu iş bir barışa doğru ilerleyecek. Yani ne kadar, belki 2 sene sonra biz bir anlaşma yaptık diyecekler ama bu süreç içerisinde biz dondurulmuş barış diyebileceğimiz, yani evet barış ihtimali bir yerde var, çatışmasızlık devam ediyor. Bir statüko yaratıldı, bir güç dengesi yaratıldı ve bu şekilde hareket edilecek gibi. Çünkü Körfez ülkelerinin de bu konuda artık daha dikkatli olduğunu veya daha baskıcı davrandıklarını Amerika'ya görüyoruz.
1: Peki İsrail bu noktada?
0: İsrail meselesi farklı hocam. İsrail zaten saldırmaya devam ediyor bir şekilde. Yani Lübnan'da da devam ediyor. Bence bu konuda İsrail...
1: İran'la gerginliği açısından sonra.
0: İran'la doğrudan bir savaşa gireceğini düşünmüyorum. Ben çünkü
1: savaş değil
0: Amerikan
1: ama gerginlik süreci.
0: Söylem olarak devam edecektir. Çünkü bölge politikası değişmeyecek İsrail'in. Ve İran'ındaki bölgedeki aktörleri var. Yani bu vekil aktörler de bölgede hala varlığını devam ettiriyor. Bu olduğu müddetçe İran-İsrail arasında bir gerilim olacak. Ama doğrudan İran'a bir müdahale için şunu anladık ki Amerika'nın gerçekten açık askeri bir desteğine ihtiyacı var İsrail'in. Şu ortamda da Amerika bunu yapmayacaksa doğrudan bir çatışma yerine yine meşhur o alıştığımız İran'ın vekil güçleriyle İsrail arasındaki çatışma süreçlerine yine yaşayacağız gibi maalesef gözüküyor.
1: Peki ben yönetmenimden lider rica edeyim, maddelerde neler vardı Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında imzalanması beklenen, aslında karşılıklı sunulan mutabakatlardı. Şöyle geçelim mi hocam?
0: Tabii ki.
1: Şimdi Axios ABD ile İran mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya yakın başlığıyla

0: Beyaz Saray İran'la çatışmayı durduracak geçici anlaşma için son aşamaya gelindiğini düşünüyor dedi. İmzaların atılması halinde nükleer müzakereler ve yaptırımlar için 30 günlük yeni süreç başlayacak. Görüşmelerin Cenevre veya İslamabad'da yapılması değerlendiriliyor haberi var. Şimdi taslakta neler var? Gelin onlara bakalım. İran uranyum zenginleştirmeyi 12-15 yıl askıya alacak. Tahran yönetimi yeraltı nükleer tesislerini işletmeyi ve Birleşmiş Milletler müfettişlerinin ani denetimlerini kabul etmeyi taahhüt edecek. Moratoryum sonrası İran'ın zenginleştirme seviyesi %3.67 ile sınırlandırılacak. Yüksek seviyede zenginleştirilmiş uranyum ülke dışına çıkarılacak. ABD, İran üzerindeki ekonomik baskıyı aşamalı şekilde hafifletecek. Dondurulmuş milyarlarca dolarlık İran fonu kademeli olarak serbest bırakılacak. Şimdi hocam ne dersiniz bu maddelere? Özellikle İran uranyum zenginleştirmeyi 12-15 yıl askıya alacak. Zaten bu makul olarak karşılıklı belirli süreler vermişlerdi. Herhalde en anlaşılabilecek maddelerden biri gibi evet. duruyor. Peki Tahran yönetimi yeraltı nükleer tesisi
1: biraz daha yoğun şekilde giriyor olması zaten İran'ın eski kapalı kutu yapısını biraz daha açacak. Dolayısıyla hani burada bunu kabul etmek İran açısından bir kayıp, bir geri adım gibi çok değerlendirilmez. İran açısından en büyük kazanç İran aslında mevcut statikoyu koruyup üzerine hem uluslararası dondurulmuş varlıkları üzerindeki yaptırımı kaldırtıp hem de uluslararası ticaret noktasında avantajlar sağlıyor. Yani bu aslında baktığımız zaman dolaylı olarak Trump rejimi güçlendirmiş oluyor. Yani ekonomik sorunları azalması demek İran'ın rejimin içerideki muhalif sebeplerin bir kısmını ortadan kaldıracağı anlamına gelir.
0: Şimdi şunu soracağım. Yüksek seviyede zenginleştirilmiş uranyum ülke dışına çıkartılacak diyor. İran buna tamam der mi? Çıkartılırsa da nereye gider o uranyum? Çeşitli çünkü olasılıklar ve teklifler de vardı. Rusya özellikle son görüşmede uranyumu alabileceğini söyledi. Ama Uluslararası Atom Ajansı hani bu noktada devreye girer.
1: Evet,
0: Kazakistan vardı. Bu çok konuşulan konulardan bir tanesiydi yine. Bu İran tarafından kabul edilir mi? Çünkü İran'da kendisi muhafaza etmek istiyor. Diğer taraftan da ekonomik etkileri de soracağım size. Ama bu da yine anlaşmada yani eğer nükleer konuda anlaşırlarsa sonuç itibariyle istenilen şey de çok aşırı belki de İran'ı zorlayacak bir en azından şu anda ekonomik bir rahatlama sağlarlarsa uranyum konusunda İran'da 12-15 yıl içerisinde belki bu sözleri taahhütleri verebilir. Bunu en başta da yapabilirlerdi. Yani bu nokta, en başta da anlaşılabilecek bir şeydi bu ama çok maksimalist taleplerle işte Hürmüz'den geçiş için bir paranın istenmesi, İran buradan bir kazanç sağlamak istemesi. Şimdi bu ekonomik yaptırımların dondurulmuş malların kaldırılması ve yine ekonomik yaptırımların kademeli olarak kaldırılması, İran'ın Hürmüz'den vazgeçmesi yani para almaktan vazgeçmesi için Amerika Birleşik Devletleri'nin sunduğu bir teklif mi?
1: Bu ihtimallerden bir tanesi ama oradaki İran'ın maksimalist talebiydi aslında. Hürmüz'ü tamamen İran'ın kontrolünde kabul edip ve buradaki geçişlerden bir para alınması. Çünkü hani uluslararası hukuk açısından da doğal geçiş yollarına baktığımız zaman doğal geçiş yollarında belirli noktadaki ticaret gemilerinin veya kıyısı olan ülkelerin ya da bağlantı denizinde olan ülkelerin zaten belirli hakları var. Siz aslında dünyadaki uluslararası deniz hukukunun dışında eğer İran'a zaten böyle bir hak verirseniz bir de Körfez ülkelerinin tamamını oyunun dışında bırakmış oluyorsunuz. Yani tam karşı tarafında Hürmüz'ün diğer yakasında da Birleşik Arap Emirlikleri var. Diğer Körfez ülkeleri var. Şimdi o zaman İran'ın burada bir Körfez'in bir kıyısında olduğu için böyle bir hakkı varsa diğer ülkelerin de benzer şekilde hak talep etme hakkı ortaya çıkmış olacak ki bu daha kaotik bir durum ortaya çıkaracak. İran'ın orada maksimalist bir talebiydi. Yani İran kapıyı oradan açtı ama ona karşılık ve tabii Hürmüz ticaretini durdurmuş olmak Amerika'yı ve Batı özellikle etkilediği için bunun karşılığında dondurulmuş varlıklardan birazcık taviz aldı. Uluslararası ticarette İran'ın biraz daha rahatlaması, elinin rahatlaması ortaya çıkartıldı. Dolayısıyla bu biraz bence pazarlığı yukarıdan açıp biraz daha aşağıya indirmeyle alakalı olan bir şey ki buna karşılık

0: İran uranyumdan vazgeçer mi? Bence geçer. Yani uranyum çünkü İran'a bu saydığımız sebeplerden sağlayacak bir rahatlamayı sağlamayacaktır. Ki bir de şu var açıkçası hocam. Şimdi yer altındaki uranyum zenginleştirme tesislerinden bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Deniyor ki bu tesislerdeki faaliyetler durdurulacak. Yani çok açık konuşmak gerekirse, evet ani denetim Birleşmiş Milletler yapabilecek deniyor ama ne kadar durdurulacak bir uranyumun, zenginleşmiş uranyumun tamamını gerçekten İran başka bir yere göndermeyi taahhüt edecek mi? Ya da şu ana kadar belli bir kısmı İran'ın doğal müttefiki gözüken Rusya ve Çin'e zaten gönderildi mi?
1: Evet.
0: Bu ayrı bir mesele. Bir de açıkçası şöyle, eğer gerçekten İran bunu göndermeyi kabul ederse bence burada Pakistan aday ülkelerden bir tanesi olabilir. Çünkü
1: doğru,
0: bu süreçte de bir ara bulucuydu ki Pakistan zaten kendisi de nükleer güç elinde bulunan bir ülke olması sebebiyle ekstra bir tehdit yaratmayacaktır. Amerika ile de İran'la da arası iyi olan, Rusya ile Çin'le bir denge konusunda olan, hatta bu işin bir tarafı olan Türkiye ile de iyi ilişkileri olan bir ülke olması sebebiyle bence eğer böyle bir seçenek ortaya çıkarsa bence Pakistan herkesin kabul edebileceği ve sanki daha da makul bir tercih olabilir gibi duruyor. Zenginleştirilmiş uranyumun sevk edilmesi açısından.
1: Evet, şimdi ben Amerika'nın İran'a sunduğu aslında mutabakat önerilerine baktığım zaman şimdi nükleerle ilgili tüm bu talepler yanında beraberinde askeri tesisler dahil kapsamlı denetim mekanizmasının kurulması da var. Tabii Hürmüz Boğazı ile ilgili kademeli olarak açılma da var. Bütün bunların hepsi, yani siz bu metne baktığınız zaman anlaşılabilir bir metin olarak mı değerlendiriyorsunuz?
0: Açıkçası şöyle hocam, anlaşılabilir bir metin olarak görüyorum. Burada tabii şöyle değerlendirmek lazım. Amerika ne için yola çıkmıştı? Yani Amerika bu kadar savaşı, bu kadar kargaşayı gerçekten sadece İran'daki uranyum için mi yapmıştı? Ben çok buna ihtimal vermiyorum. Çünkü Trump'ın ilk kafasındaki plan, ki eğer varsa böyle bir plan, sadece bu değildi. Bence Hürmüz Boğazı meselesi vardı, rejim değişikliği meselesi vardı ya da rejimle anlaşıp oradaki petrol başta olmak üzere doğal kaynakları almak, belki işte ticari anlaşmalar yapmak vardı. Gelinen noktada İran uranyumu, dediğimiz gibi yani ne kadar verdi vermedi ayrı bir mesele, verse bile çok büyük bir kayıp değil. Buradaki mesele şu, Amerika ne kazandı diğer tarafta baktığımızda? Açıkçası İran açısından olumlu bir tablo gözüküyor. O yüzden İran'ın kabul edebileceği bir tablo. Trump da Hürmüz Boğazı'nın yarattığı riskleri ortadan kaldırmak için şu anda savaşı bitirmek daha karlı.
1: Kesinlikle.
0: Dolayısıyla daha anlaşılabilir bir noktaya gelinmiş gibi gözüküyor.
1: Bir de barış ve aslında barış değil de ateşkes ve anlaşma konuşulmaya başladığı anda petrol fiyatlarında da ciddi bir düşüş yaşandı. Bu da tabii piyasaları rahatlattı.
0: Evet.
1: Piyasaların rahatlaması, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Donald Trump'ın aslında ihtiyaç duyduğu, tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu ama bu savaşı başlatan kişi olarak Donald Trump'ın da ihtiyaç duyduğu şey piyasaların rahatlaması, birazcık nefes almasıydı. O yüzden orada da etkisi oldu. Peki şimdi yönetmenimden rica edeyim, bize Trump'ın Hürmüz'deki özgürlük projesinde Suudi Arabistan'ın etkisiyle ilgili ledimizi yansıtırsa. Çünkü hani özgürlük projesini başlatmıştı. İki gün sonrasında da dedi ki durduruyorum. İran'la anlaşmak için aslında bir alan yaratmak istediğini söyledi.
0: Evet.
1: Ha tabii 30 günlük bir müzakere süreci var ama bu 30 günlük müzakere sürecinde barış olmazsa, eğer istenildiği gibi anlaşılmazsa da tekrar bombalayacağını söylüyor Donald Trump. Tabii her zaman için bunu ifade ediyor. Şimdi Trump'ın Hürmüz'deki özgürlük projesi Suudi Arabistan'ın engeli sonrası durdu başlığı altında neler var, onları paylaşalım. Özgürlük projesi operasyonu Körfez ülkelerinde sürpriz etkisi yarattı. Suudi Arabistan yönetiminin ABD ordusunun Prens Sultan Hava Üssü'nden uçuş gerçekleştirmesine ve ülkenin hava sahasını kullanmasına izin vermeyeceğini Washington'a bildirdi. Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman arasında yapılan görüşmeden de sonuç çıkmadı. Bunun üzerine Trump'ın operasyonu geçici olarak askıya alındı. Şimdi Körfez'deki durum nedir? Yani Suudi Arabistan, işte Birleşik Arap Emirlikleri OPEC'ten çıktı. Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki gerginlik biraz daha tırmandı. Suudi Arabistan dedi ki eğer İran bir kere daha bana saldırırsa o zaman ben de gerekli daha sert bir cevap veririm dedi. Aslında kendilerini sınırlayan Ve belki de bir şekilde hem ekonomik anlamda, enerji anlamında hem de işte bu tür çatışmaların olduğu durumlara verdikleri, verecekleri cevap ve gördükleri hasar konusunda biraz daha Körfez ülkeleri de kendini garanti altına almak istedi. Evet. Değil mi? Nasıl okursunuz bu özgürlük projesi operasyonuna? Suudi Arabistan diyelim ki hava üssünü açsaydı ve bu operasyon gerçekleşseydi durum ne olurdu? Suudi Arabistan burada dengeleri nasıl değiştirdi?
0: Hocam 3 ay önce Amerika Birleşik Devletleri böyle bir operasyon yapacağını duyursaydı çok büyük ihtimalle Suudi Arabistan üslerini açardı. Ama bugün geldiğimiz noktada Suudi Arabistan neden böyle bir hamlede bulundu? Birincisi Trump'ın Veliaht Prens hakkında hakikaten argo kabul edilebilecek çok ağır ifadeler kullanması. Bir kere bu bir ülke, bir ülkenin lideri açısından kabul edilebilir söylemler değildi. Bir kere bu zaten bir yıkıma sebebiyet verdi. İkincisi, şimdi tabii biz hep sıcak çatışmayı konuşuyoruz ama bu iş bittikten sonra geride kalan enkaza bakacağız. Buradaki etkilerden bir tanesi
1: hocam, de... Hocam bir adım geri alabilirim.
0: Tabii ki
1: tamam,
0: şöyle.
1: Tamam, bir adım hocam. Tamam.
0: Burada özellikle Körfez ülkelerindeki Amerikan hegemonyasının ciddi şekilde sarsıldığını görüyoruz. Çünkü onlar Amerika'ya güvenlerini kaybettiler. Amerika İran'a karşı onları korumadığı gibi burada bakın hiçbir haber vermeden, izin almadan, bir mutabakatta bulunmadan oranın üssünü kullanarak başka bir ülkeye saldırıyor. Bu şu demek, İran'ın açıkça Suudi Arabistan'a saldırmasının önünü açmak demek.
1: Doğru.
0: Bu artık Orta Doğu'da Körfez ülkelerinde bir tepki yarattı. Yani Amerika burada da bir kayıp yaşadı. Evet, İran'la olan mücadelede istediğini alamadı belki ama Körfez ülkelerinin de artık bizim başka alternatiflere ihtiyacımız var. Amerika'ya güvenemeyiz, bizi ateşe attılar gibi soru işaretleri kafasında oluştu. Dolayısıyla 3 ay öncesinde böyle bir karar alınsaydı, bir operasyon duyurulsaydı bence Suudi Arabistan şartsız destek verirdi. Bugün gelinen noktada bu Amerika'ya olan güvensizliğin bence çok net bir göstergesi ki bu bundan sonrası için özellikle Körfez ülkelerinde yeni savunma paradigmalarının ortaya çıkmasını, yeni işbirliklerinin ortaya çıkmasını ve Amerikan üslerinin bile tartışılır noktaya geleceği bir süreçle bizi karşı karşıya bırakabilir.
1: Evet, Amerikan üsleriyle ilgili de bir LED'imiz vardı. Belki onu da şimdi hocamız konuyu açmışken görebiliriz. Peki hocam, Suudi Arabistan'ın bu tepkisi ve dediniz ki Körfez'de yeni işbirlikleri.
0: Evet.
1: Orada bir öngörünüz var mı Körfez'de yeni işbirlikleri?
0: Pakistan ve Türkiye'nin ön plana çıktı. Şimdi şöyle, Körfez ülkeleri çok hızlı bir şekilde Çin ya da Rusya hattına dönmeyecektir.
1: Evet.
0: Yani bu çok gerçekçi olmaz. Ama kısa vadede hatırlayalım, zaten dörtlü bir zirvede yapılmıştı.
1: Evet.
0: Burada Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye yakınlaşmasını biz biraz daha sık göreceğiz. Tabii orada Körfez ülkelerinin en önemli aktörlerinden bir tanesi Suudi Arabistan. Bu sürece belki Mısır da zaman içerisinde dahil olabilir. Diğer ülkelerde bunun peşi sıra gelebilir. Yani bu tabii ki bir günde ya da iki günde büyük bir askeri işbirliği yapmak gibi olmayabilir ama stratejik güvenlik anlaşmalarıyla başlayıp ileride hakikaten ortak bir askeri örgüt, yani NATO'ya benzer tarzda diyelim, izleyenlerin kafasında somutlaşması için NATO'ya benzer bir tarzda biz Körfez'de bir askeri işbirliğini görebiliriz. Belki bu süreçten faydalanarak Çin ya da Rusya, işte BRICS gibi, Şangay İşbirliği Teşkilatı gibi örgütlerin askeri kanatlarını oluşturacak ya da sıfırdan bu tarz askeri işbirlikleri kurabilecek adımlar atabilirler ama çok kısa vadede o tarafa gideceklerini düşünmüyorum. Ama Türkiye ve Pakistan bu noktada bölgede hem ciddi bir güven kazandılar hem de özellikle Türkiye'nin de son dönemde askeri teknolojilere yapmış olduğu yatırım, önemli bir ihracatçı haline gelmesi bu ülkeler açısından tedarik anlamında

0: gelecek bir noktadalardı. Amerika Birleşik Devletleri ile askeri ilişkileri var. Beraberinde Rusya ile bir enerji koordinasyonu var. Şimdi Körfez ülkelerine baktığınız zaman da aslında tüm bu bağlılıklar nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği gibi böyle bir çatışma ve savaş durumunda da tek bir tarafta olmak onlara çok ciddi anlamda bir zarar verdi.
1: Evet, bedel ödetti.
0: Bedel hocam. Ödetti. Yani savaşın maliyetini ödeyen ülkelerden biri kesinlikle de Körfez ülkeleri oldu. Peki şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin üslerinin uydu görüntüsü var. Orta Doğu'daki üsleri. Ve tabii bu üslere yapılan saldırılar beraberinde de artan bir savaş maliyeti var. Bir hasar var. Savaşın maliyeti kime daha ağır oldu? Onu soracağım size.
1: Yani Amerika ciddi bir para harcadı bu işte. Ve Amerika itibarda, özellikle Trump yönetimi içeride itibar da kaybetti. Ama bunun yanında aslında baktığımız zaman Körfez ülkelerinin burada çok ciddi bir maliyet ödediğini görüyoruz. Evet, İran doğrudan hedef alındı. Birçok belki maddi kayıp, hani tesisler vuruldu, sıkıntılar yaşadı ama bugün gelinen noktada elde ettiği kazanımlar aslında bunun karşılığında var. Ama Körfez ülkelerine kazanım elde etti diye düşündüğümüzde, mesela en basitinden Dubai'ye baktığımız zaman Dubai'deki emlak fiyatlarının bile, turizmin bile ne kadar etkilendiğini görüyoruz. Ki bu ne kadar sonra toparlanacak, insanlar ne kadar sonra buralara tekrar güvenip geri dönecekler, bunlar çok ciddi soru işaretleri. Körfez ülkelerinde ciddi bir bunalım da ortaya çıktı şu anda. Çünkü gerçekten Amerika'nın kendilerini bir güvenlik şemsiyesi oluşturduğunu düşünüyorlardı. Doğru. Bir sürü para yatırıyorlardı buraya ama bunların hepsinin aslında belirli noktada boşa gittiğini gördüler. Tabii bir de Trump'ın yapısını düşündüğümüzde burada çıkan bu fiziki maliyetin acısını bir şekilde Körfez ülkelerinde yapacağı anlaşmalarla çıkartmak isteyecektir.
0: Kesinlikle öyle. Peki hocam, masaya doğru alayım ben sizi. Hem de bu esnada zamanımda az kaldı. Arakçı'nın Çin ziyaretini sormak isterim. Burada verilen önemli mesajlar vardı. Özellikle Çin'le İran arasındaki ilişkilere dair Arakçı'nın mesajları vardı. Amerika Birleşik Donald Trump'ın Xi Jinping'le görüşmesi öncesi Arakçı'nın bu ziyaretini nasıl değerlendirirsiniz? Çin en başından beri aslında çok konuştuğumuz bir konuydu. Ve tabii İngiltere'yi de çok fazla konuştuk. Biliyorsunuz hani daha çok böyle etkide bulunan ülkeler üzerinden tartışmayı, çatışmayı okumaya çalıştık. Şimdi geldi Çin'e dayandı. Çin'le görüşmelere evet dayandı. Nasıl okuyorsunuz? Özellikle de hem bu özgürlük projesini, operasyonunu hayata geçmedi ama şimdi masaya doğru döndü Amerika Birleşik Devletleri de İran'da. Özellikle Çin'le görüşmeden önce Donald Trump'ın İran'dan alabileceklerini alıp masaya Çin'le eli daha güçlü oturmak istediğine dair de çok fazla yorum vardı. Hedefine ulaşabildi mi? Ne durumda şu anda?
1: Bence ulaşamadı hocam. Şöyle ulaşamadı. Bir benzetmeyle gideceğim. Putin'le Trump görüşmeden önce Ukrayna konusunda Zelenski Beyaz Saray'a gitmişti. Ve orada Trump yani bir nevi Ukrayna'nın vekaletini alarak tabir yerindeyse bir büyük abi, bir işte masaya dışarıdan gelen üst bir aktör gibi görüşmelere dahil olmuştu. Bugün baktığımızda aynı senaryoyu sanki Çin Amerika'ya uyguluyor gibi. Yani muhakkak Çin ve Amerika masasında İran meselesi konuşulacak. Hürmüz meselesi, enerji hattı. Çünkü o bölgeye doğrudan yapılmış bir operasyondu bu. Ve bunu herkes, bizler gibi Amerika'da da İngiltere'de, normalde aslında bunun Amerika ile Çin arasındaki bir rekabetin yansıması olduğu da konuşuluyordu. Dolayısıyla sanki İran burada Çin'le görüştü. Çin'e vekaletini bıraktı. Taleplerini anlattı. Mevcut durumla ilgili bilgi verdi. Şimdi Çin artık tamam, benim devreye girmem gerekiyor dediği noktada da Amerika'ya, tıpkı Amerika'nın Ukrayna üzerindeki bir yetki alanı kendisine oluşturup da Rusya ile görüşmesi gibi, bence Çin de şu anda aynı imajı Amerika'ya veriyor. Ama Çin çok akıllı bir diplomasi uyguluyor. Çok sakin ilerliyor.
0: Kesinlikle.
1: Amerika'nın ve Trump'ın tahriklerine de açıkçası gelmiyor. Şu ana kadar da işini götürüyor tabir yerindeyse. Ama o görüşme çok kritik. Bu düğümü de çözecek olan görüşme. Tabii ki tek merkez bu olmayacaktır ama çok önemli bir.
0: Peki Arakçı dedi ki İran Çin'e güveniyor. Çin'in bu hani karşılıklı anlaşma ile ilgili, 14 Mayıs'ta da Donald Trump gidecek, bir değişiklik olmazsa tarihlerde. Çok bir hafta arayla görüşmüş olacaklar. Çin Amerika

0: Birleşik Devletleri aslında Donald Trump'ın açıklamalarına baktığınız zaman da böyle Çin'le ilişkilerini daha iyi, daha işbirlikçi şekilde konumlandırıyor. İran Çin'den istediğini alabilir mi bu görüşmelerde? Yoksa Çin biraz daha Amerika Birleşik Devletleri ile o güç dengesini koruyarak bu konuda da çeşitli telkinler ve iyi niyet açıklamalarında bulunarak mı çerçeveyi çizer?
1: Tabii Çin doğrudan İran'ın isteklerine göre veya İran merkezi hareket etmeyecektir. Çünkü Çin bütün dünyada küresel siyaset yürüten, küresel rekabet yürüten bir aktör ve Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki denge sadece İran ya da Hürmüz üzerinden ilerlemiyor. Dünyanın Doğru. çok farklı bölgelerinde ilerleyen bir denge var ama diğer taraftan baktığımızda İran Çin'in önemli tedarikçilerinden bir tanesi. Yani çok evet. ciddi enerji kaynağı aldığı, pazar alanı yarattığı, kendisi ürün sattığı önemli bir alan ve yani açık bir şekilde ona güven duyduğunu söyleyen bir müttefik görüntüsünde. Tabii Rusya için de İran öyle. Çin için Çin-Rusya arasındaki ilişkiler var. Tabii ki İran'ın taleplerini önemseyecektir. Bu anlamda Amerika'yı telkin edecektir ama şunu unutmamak lazım ki bu tarz küresel güçler için tek bir aktörün isteklerine göre hareket etmezler. Yani evet. bir tarafta Tayvan var, bir tarafta Afrika var, bir tarafta Latin Amerika var. Yani Çin ve Amerika rekabeti sadece İran üzerinden değil. Dolayısıyla İran bütün Çin bütün politikasını İran'a bağlamayacaktır.
0: Kesinlikle.
1: Ama tabii ki İran'ın bu güvenini de boşa çıkarmayacaktır.
0: Peki Trump'la Xi Jinping görüşmesinden ne bekliyorsunuz? Çünkü biliyorsunuz önce işte Donald Trump'la Putin görüşmüştü. Sonra Putin'le Xi Jinping görüştü. Hatta Pekin'de bir askeri geçit törenini izlediler. Birlikte çok önemli mesajlardı bunlar. Yani belki bir şey söylemediler ama verdikleri fotoğraf evet. çok önemliydi. Şimdi Donald Trump'la Xi Jinping görüşecek. Amerika ve Çin ilişkisi açısından bu görüşmeden beklentileriniz neler?
1: Yani Jinping ve Çin aktör olarak en son devreye giriyor noktasında. Yani biraz kendisine as solist dediğimiz evet. bir rol vermiş oluyor. Tabii ki birçok düğümü çözecek nokta. Çin aslında bunu Amerika'ya kabul ettirdi diyebiliriz. Yani Rusya da evet güçlü bir aktör ama Rusya, İran hiç fark etmez. Bütün düğümleri çözeceği kişi asıl masaya oturması gerekenin Çin olduğunu gördü ki bence bazı sorunların çözümü ilerleyecektir. Amerika da bundan sonra Çin'e karşı biraz daha dengeli. Yani ilk başta Trump biraz daha Çin'i sanki ciddiye almıyormuş evet. gibi hareket ediyordu ama Çin'in bence gücünü fark ederek bu sefer görüşecek. Ama şöyle bir şey görür müyüz? Yani Putin'in üzerinden uçak geçirmişti Trump. Trump'a da sürpriz olur mu bilmiyoruz.
0: Tabii
1: o da
0: öyle
1: tabii
0: şeylerde.
1: İşin magazinel tarafında. Ve mesaj algı yönetimi tarafında bakalım böyle bir
0: karşılıklı
1: Çin'in nasıl bir protokol uygulayacağı evet. orada bize bazı mesajlar verecek.
0: Verecek kesinlikle. Beklediğimiz bir görüşme 14 Mayıs'ta gerçekleşecek görüşmede biz de konuşacağız efendim, tartışacağız. Bugün Mercek programının sonuna geldik. Doktor Fırat Demirkol, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi bizimle birlikteydi. Katkıları için çok teşekkür
1: ederim. Ben çok teşekkür
0: hocama.
1: Ederim hocam.
0: Ve tabii ki vakit ayırıp bizi izlediğiniz için sizlere ve kamera arkası ekibimize çok teşekkür ediyorum. Biz bu haftayı kapattık Mercek olarak. Önümüzdeki hafta Salı akşamı yeni gündem konularıyla karşınızda olacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
3: Erkan Kol'la Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: İyi akşamlar. Bazen bir kitap alırsınız, az çok bildiğiniz yahut sezgiyle bulduğunuz, bazı şüphelendiğiniz meseleler de vardır zihninizde. Sonra bir bilim adamı her şeyi yerli yerinde önünüze bildiğinizle bilmediğinizle koyar. Bu kitaplar öyle. Açılışta bir kez daha göstermek istiyorum. Mesela şundan başlasanız, Dünya Tarihi ve Siyaset İletişim Yayınları'ndan Huri Cihan İslamoğlu. Hızlı hızlı okuyorsunuz önce, sonra bir kez daha okuyayım, sakin sakin diyorsunuz. Çünkü hızlı hızlı okurken, aa bir de bu varmış, bu da varmış, bunu düşünmüştüm, bundan emin değildim diyorsunuz. Sonra belki onunla başlayınca, Osmanlı İmparatorluğu'nda devlet ve köylü. Çünkü çok açıkçası biz bu kitaptan pek başlamıyoruz galiba okumaya. Osmanlı ve köylü deyince onu merak etmiyoruz. Merak etmememiz telkin edilmiş gibi gözüküyor. Neden Avrupa tarihi? Yine Huri Cihan İslamoğlu'nun Avrupa'ya farklı zaviyelerden bakan hocaların görüşleri ve onlarla mukayeseli tarihçilik üzerinden soruları ve yanıtları. Huri Cihan İslamoğlu, iktisat tarihçisi hocamızın entelektüel biyografisi üzerinden onun Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Macaristan, Fransa ve Çin'de, Hindistan'da yaptığı çalışmalar, görüp gösterdiklerini hayatı üzerinden mukayeseli tarihle onun yaptığı okuma üzerinden biz de anlamaya çalışacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şununla başlamak istiyorum müsaadenizle. Biz çok uzun yıllardır, aslında iki asırdır neredeyse, modernizm ve modernite kelime ve kavramını işitiyoruz. Pek bilmiyoruz galiba, çünkü şimdi sokakta bir sokak röportajı yapsak, hatta okur yazarları da dahil etsek, bize galiba modernite deyince en önce bir yaşam tarzından söz ederler. Bir parça okumuş yazmışsa bu sefer sanayi devrimi filan onlardan bahseder. Onda da kaçan bitiren ve bizim bir türlü yakalayamadığımız bir zamandan söz eder. Sizin kitabınızda da modernite enine boyuna ele alınmış. Nedir modernite ve modernizm?
1: Şimdi çok tabii iddialı bir konu. Ben daha basitten gireceğim. Şimdi benim kuşağım modernlikle 60'ların sonu 70'lerde karşılaşıyoruz. Amerika'da özellikle, Türkiye'de de çünkü Amerika etkisinde öğretilen sosyal bilimlerde modernlik veya modernlik kuramı, modernlik anlayışı, modernlik perspektifi diye bir şey okutuluyor. Ve devamlı tartışma o çerçevede cereyan ediyor. Modernlik şu, yani Batı'nın 19. yüzyıldaki gelişiminin bir türlü özetlenmiş şekliyle sunuluyor. O şekil şu, işte kişilerin serbest ticaret yapabildikleri, kişisel haklarının, özgürlüklerinin korunduğu bir yargı sisteminin olduğu, yani bağımsız yargı sisteminin bulunduğu ve bu serbest ticaret yapan kişilerin temsil edilebilecekleri, seslerini duyurabilecekleri bir şey, siyasi sistem. Yani ona da demokrasi deniyor. Ve bu paket, bu modernlik paketi Avrupa'ya özgü bir paket olduğunu biliyoruz biz. Avrupa dışında bu yok. Ve bizim o kuşak, o 60'ların sonunda 70'lerde karşı karşıya geldiğimiz gerçeklik bir yeni uluslar gerçekliği, eski sömürgelerin özgürleşmesi, bağımsızlıklarını aldığı bir dünya 50'lerde, 60'larda bu gerçekleşmekteydi.

0: biz üniversitedeyken, bizim kuşağımız üniversitedeyken. Ve bu paketler, bu modernleşme paketleri buralarda uygulanıyordu. Şimdi o dönemde ayrıca bu paketlere bir de sanayileşme, iktisadi gelişme adı altında ekleniyor. Ama bu sanayileşme şöyle bir, bağımlı bir sanayileşme. Yani şöyle, bu ülkeler tüketim malları üretecekler. İthal ikamesi denilen yani iktisadi model. Tüketim malları üretecekler. Sermaye malları, yani makine aksamı o malları üretmek için batıdan gelecek. Veya Türkiye'de mesela bu ithalat şeyden yapılıyor. Doğu Avrupa'dan, Çekoslovakya, Polonya'dan falan. Yani şey, ama bu bir bağımlı sanayileşme modeli. Yani burada da önemli olan yine sanayileşme ve bir de devlet giriyor işin içine. Çünkü Alman sanayileşmesinin, geç sanayileşmenin önemli bir sanayileşmede önemli bir aktör devletler. Onun için bir rasyonel devlet, bürokratik devlet ögesi de bu modele katılıyor, serbest piyasa modelinin yanı sıra. Şimdi bu uygulamalar Afrika'da, Asya'da gerçekleşiyor 60'larda, 70'lerde. Fakat büyük başarısızlık sonuç. Yani sonuçta ne bir orta sınıf ortaya çıkıyor, ne bir sanayileşme, işte fabrikalar, dumanlar çıkan fabrikalar falan, o zamanların ideali insanlar için bu yeni uluslar dediğimiz bölgelerde. Fakat bu gerçekleşemiyor nedense. Bunu bir şey olarak bütün tartışmalar, sosyal bilimdeki tartışmalar falan bu çerçeve üzerinde cereyan ediyor. Bunlar bir türlü modern olamıyorlar. Şimdi buradan çıktı bu bir olay. 60'larda, 70'lerde. Şimdi bu çerçeveyle tarihe baktığınızda, Osmanlı gibi mesela bir yere bak, bir bölgenin tarihine baktığınızda, o 19. yüzyıl bu tarihler için batılılaşma tarihi olarak tanımlanıyor büyük ölçüde. Ben o zaman 19. yüzyıl Osmanlı'ya baktığım zaman ana tekst okutulan kitap Bernard Lewis'in Modern Türkiye'nin Yükselişi kitabıdır.
1: Bugün hala okuyoruz.
0: Öyle mi? Yazık.
1: Evet. Yani akademide de herhalde öyle.
0: Evet, evet. Bernard Lewis'in kendisi, evet, çok donanımlı bir bilim adamı. Gayet iyi Arapça bilirdi. Vefat etti sanıyorum.
1: Evet.
0: Bilirdi. Fakat ya Osmanlı tarihinin çarpıtılmasında önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum.
1: Okul kitaplarımızda da öyle. Yani evet. Bugün Türkiye'de liseyi bitirmiş bir çocuk, eğer bir de üstüne üniversitede okuduysa, bu konularla haşır neşir olduysa, hala böyle çıkıyor.
0: Evet, yani bu batılılaşma ya indirgenmesi Osmanlı tarihinin 19. yüzyıl acı. Çünkü şöyle, şimdi şuradan bakalım. 19. yüzyılda bu sözünü ettiğim model, yani serbest ticarete dayanan bir gelişme çizgisi. 19. yüzyılda bu ticaret önemli. Batı egemenliği kendini ticaret çerçevesinde tanımlıyor. Ve daha sanayileşme boyutu girmemiş bu Batı'nın öz tanımı içine. Orada baktığınızda modelin ana varsayımı Batı'nın karşısında olan, Batılı olmayan bölgenin medeni olması, insan toplumları içerisinde yer alabilmesi için bir türlü batılılaşması gerekiyor. Batı gibi olması gerekiyor.
1: Ve o da öyle söylüyor zaten. Evet. Benim gibi olursan ne âlâ, evet. Ama aslında olamazsın, ama dene.
0: Ama o zaman daha bir kapı aralık. Çünkü bu kapı ikinci gelişinde modernitenin, 80'ler 90'larsa ikinci bir geliş var, serbest piyasa ekonomisinin şey yerleştirilmeye çalışılmasıyla küresel piyasalarda. O zaman o kapıyı kapatıyor. Bu kapı

0: Şeyde o mesela Derin Acemoğlu'nun çalışmalarında o kapı kapanıyor. Şöyle bir argüman var orada Batı tanımlanırken. Defansif bir argüman o. Çünkü Çin yükselmiş. Çin büyük bir serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde büyük bir büyüme kaydediyor. Büyük bir gelişme kaydediyor. Bunu nasıl açıklayacağız? Olmuş işte. Yani iktisaden yetişmişler, yakalamışlar. Bu Batı gibi mi artık? Hayır diyor. Değerli hacım öyle bu Batı gibi değil diyor. Olamaz zaten diyor. Çünkü diyor
1: Çünkü
0: Batı diyor en eski kadim tarihinde çok önemli bir şey olarak hukuk geliştirmiştir. Katılımcı yönetim şekilleri geliştirmiştir. Bu iyice kadim tarihindedir Batı'nın. Bunu yakalamaya imkan yoktur. Yani Çin ne kadar gelişirse
1: gelişmiş sayılamaz.
0: gelişsin, gelişmiş sayılamaz.
1: Peki nasıl
0: Şey olmaz.
1: oluyor 19. yüzyıl, siz de çok bahsediyorsunuz, 19. yüzyıl şarkiyatçılığı dahilinde 21. yüzyılda tekrar sar geriden yeriden yine eski
0: Sar
1: yerinden
0: geriden şöyle o. Şimdi
1: bakmak.
0: bütün bunlara güç mücadeleleri, güç çerçevesi içerisinde
1: Yani samimi
0: bakmak.
1: olarak böyle bakıyor ama baktığın herhalde. Çünkü ama geriye baktığımızda bugün artık hepimiz 19. yüzyıldan daha iyi biliyoruz, yani o sonradan yazılmış tarih hakkında daha fazla bilgimiz var. Onun için Daron Acemoğlu'nun bizde de çok satan tezi, kitabı nın izah edemediğini akademisyen olmadan da görebiliyoruz.
0: Şimdi ama oradaki koşullarla hangi koşullarda ikinci modernlik gündeme geliyor ona bakalım. Ben ona ikinci modernlik diyorum. Şimdi birinci modernlikte evet üçüncü dünya gelişme politikaları çerçevesinde bir iflas söz konusu. Yani biz 70'lere geldiğimizde görüyoruz ki ne bir orta sınıf gelişmiş. Evet bir devletler var fakat bu devletler şey daha çok askerlerin hakim olduğu,
1: Yönettiği
0: yönettiği ve bu askeri güç çok önemli bu devletler için. Çünkü Soğuk Savaş çerçevesinde çoğu bir Amerika'ya hizmet
1: desteğiyle.
0: Amerikan desteğiyle gerçekleşmişler ve bunlara yapılan yardımların büyük kısmı bu askeri yardımlar, Soğuk Savaş'taki aldıkları rol icabı. Ondan sonra bürokrasileri gelen şeyi yardımları bir türlü şey paylaştırmak amacıyla kurulmuş bürokrasiler. Onun için yani devlet bir 19. yüzyılı Alman devletini görmüyoruz biz bu 3. dünya bağlamında. Gayet şey suistimaller almış gidiyor Afrika'da ve diğer bölgelerde. Yani bir türlü bir başarısızlık örneği. Batı gibi olmak bir tarafa çok yönetilmesi çok güç toplumlar da ortaya çıkmaya başlıyor o şeyde.
1: Dokusuyla da çok oynanmış
0: Aynı
1: toplumlar
0: dokusuyla
1: elbette.
0: da oynar. Şimdi bundan sonra bir modernlikle, modernlik resmiyle bir düş kırıklığı yaşanıyor. Ve 80'lerde falan bir postmodern akım vardır. Oradaki bir özellikle modernlik adı altında güçlü devlet yapılarının eleştirisi gündeme gelir. Fakat o postmodernlik şeysi çerçevesinde bir serbest piyasa ekonomisi desteği de vardır. Yani serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde biz devletlerden kurtulduk, özgürleştik meselesi de vardır. Yani moderniteyi de geride bıraktık artık. O modernite kavgası da bitti. Şey meselesi vardır. Şimdi bütün bu kavganın içerisinde ben moderniteyi tekrar düşünmesi gereken bir olgu olarak gördüm. Şöyle ki, özellikle 80'li yılların sonunda 90'larda postmodernite tartışmaları gündeme geldiğinde ben o dönemde Çin'le ilgilenmeye başlamıştım. Ve Çin'e gide gele şunu görmeye başladım. Hani bu modernlik reddi, batıyı reddederken falan hep bu toplumların düşünce şeyiyle örtüşmüyor gibi gelmeye başladı ben. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Siz modernliği reddederken hep batıyla uğraşıyorsunuz. Şimdi modernlik denilen olay, ne demek modernlik? Onu bir düşünelim. Benim anlayışım, Marshall Hudson'da konuşurdu bu konuda epeyce. Modernlik bir dönüşüm algısı. Bir dönüşüm, yenilik algısı. Şimdi tarihsel olarak bir yerde toplumsal yapılar içerisinde farklı aktörlerin değişen koşullar karşısında bir türlü çözüm arama.
1: Aslında o dönüşüm tabii bir taraftan da kriz yönetimi mi?
0: Kriz yönetimi. Dönüşüm demek o demek.
1: Yeni bir şeyler geliyor ve yeniden bir şeyleri tanzim edip düzenleme
0: ve yani modernliği 19. yüzyılla sınırlamak bence öbür toplumlar için, Batı dışındaki büyük medeniyetler için, onları temsil eden toplumlar için haksızlık oluyordu. Çünkü bunların çok büyük tarihleri var. Çin'in tarihine bakıyorsunuz, Hindistan'ın tarihine, bizim tarihimize, bizim çok büyük tarihlerimiz var. Yani bu dönüşüm tarihini Batı'yla sınırlayıp onu reddetmek veya kabul etmekle uğraşmak bir yerde diğer toplumlara, onların dönüşüm hikayelerine saygısızlık oluyor diye düşündüm. Onun için bir farklı modernlik anlayışı ortaya koymaya için yola koyuldum. O da şu, işte demin de söylediğim gibi bu şu şey anlayışından yola çıktığınızda farklı aktörlerin değişen koşullar çerçevesinde 13. 14. yüzyıldan bu yana Avrasya, yani Çin denizinden Atlantik'e kadar olan bölge.
1: Çünkü ondan önce de durağan bir hayat yoktu.
0: Yok, kesin yok.
1: Her zaman dönem dönem uyum sağlanması ve yeniden sürekliliği var.
0: Şimdi ne var o coğrafyada? Bakıyorsunuz 13. 14. yüzyıllardan bu yana Roma çözüldükten sonra, Roma İmparatorluğu bu coğrafyanın birbiriyle olan enteraksiyon yoluyla bütünleştirdiği imparatorluk yapıları var. Ondan sonra ulus devlet yapıları geliyor gündeme. Bunlar ondan sonra ticarette büyük artış. Bu yapıların mümkün kıldığı ticari ortamlar var. Şimdi ticarete baktığımızda bu dönemde büyük imparatorluklar çerçevesinde çok zengin ticaret ağları mevcut. Bu ortamda sürekli çözümler üretiliyor farklı aktörler tarafından.
1: Bunları da modernlik diye tanımlıyorsunuz.
0: Bu, tabii. Yani bu evrensel bir modernlik anlayışı 13. yüzyıldan bu yana. Bu çok önemli geliyor bana. Bu çerçeve içerisinde modernliği evrenselleştiriyorsunuz. Yalnız batıyla sınırlamıyorsunuz. Batının 19. yüzyıl 18'den başlayan sanayileşme olsun, serbest ticaret olsun. O dönüşümle sınırlamıyorsunuz. Evrenselleştiriyorsunuz olayı. Kapitalizm bu çerçeve içerisinde bir çözüm. Şimdi burada kapitalizmle modernizm arasında, modernlik arasında bir mesafe koymak çok önemli. Çünkü batıya odaklanan bir modernite anlayışı kapitalizmle modernliği bütünleştirdi hep. Yani bir yerde batılı olmak, batılı gibi davranmak aynı zamanda kapitalist de olmak oluyordu. Halbuki biz kapitalist olmayan modernleşme örnekleri her taraf 21. yüzyılda, 20. yüzyılda şahit olundu bu yapılara. Yani Sovyetler Birliği böyle bir yapıydı. Onun etrafındaki gelişen bölgeler böyle yapılardı. Yani modernlikle kapitalizmin birbirinden ayırma meselesi. Bu önemli.

0: önemli. Kapitalizmde bir çözüm önerisi olarak görmek.
1: Bizim işittiğimiz ve bildiğimiz modernleşme, siz onu tabii modernleşmeyi evet 19. yüzyılla sabitlediğimiz ve batıyla birleştirdiğimiz için onun tarih yazımında şarkiyatçılıktan bahsetmemek imkansız diyorsunuz. Ve modernleşmeyi de onun yakın akrabası diye tanımlıyorsunuz. Bu arada bir de tarih yazımında tarih dışılık diye bir kavramsallaştırmadan söz ediyorsunuz. Nedir? Yani çünkü bizim başımız dertte bu kavramsallaştırmalarla. Bu bizim bu zamana kadar işte yayının başında söylediğiniz gibi bildiğimiz hikaye. Aslında tarih dışı derken işte o 19. yüzyılda çizilen hattın bu tarafında ne olmuş? Pek hükmü yok galiba. Yanlış mı anlıyorum?
0: Evet.
1: Ne dersiniz?
0: Şimdi şöyle bir şey. Bir yerde de hep biz batı dışı açısından bakıyoruz meseleye. Batı içinde de bir sorun var bu konuda.
1: Muhakkak.
0: Ha, yani batı da sorunlu, şöyle sorunlu.
1: Bu ama zannımız ve vehmimiz o konuda sorunsuz.
0: Ha, sorunsuz olan onu işte tarih dışılaştırıyoruz.
1: Ha, biz de öyle yapıyoruz.
0: Ha, biz de
1: başka
0: öyle.
1: Türlü.
0: Ha, tabii biz yani hem şimdi şöyle bir şey var. Şöyle meseleye şöyle bakalım. Şey.
1: Şimdi bu bize öğretilmiş bir durum.
0: Evet. Bir ideal tipler halinde dünyayı algılamak. Tarih dışılık bu. Yani tarihten soyutluyorsunuz, modeller oluşturuyorsunuz. Bir batı modeli var. Orada her şey ideal olarak mevcut. Bizde de her şey ideal olarak mevcut değil.
1: Evet.
0: Yani ikisi de tarih dışı bu analizlerin. Yani buna ideolojik denebilir. Bu algılama türüne tarih dışı şey, tarihsel materyali tarih dışı olarak görüyorsunuz, öyle ideal tipler olarak görüyorsunuz. Tarih ideal tip, tarih içi demek dönüşüm içinde olmaktır. Hiçbir şey ideal tip olarak donmuş şekilde kendini sunmaz tarih içinde. Tarih her an değişme şeyidir. Değişme durumu içindedir tarihsel olan her zaman. Tarih
1: dinamik bir şey.
0: Dinamik bir şeydir. Tarih içinde olmak dinamizmle özdeştir. Tarih dışılıkta dinamizmin dışında dondurulmuş anlar olarak düşünelim onu. Biz şimdi Avrupa'nın tarihinde dondurmuşuz. Yani öyle, hiç öyle bir noktada olmamış zaten Avrupa. Çünkü baktığınızda serbest piyasa modeli çerçevesinde değerlendirdiğimizde hani devlet olmayacak, işte iktisadi bireylerin ticari faaliyeti serbest olacak, onların işte mükemmel haklarla donanımlı olacaklar, mahkemeler o hakları koruyacak, ideal bir model bu. Ama mesela İngiltere'nin tarihine baktığında bu çok sorunlu bir tarih bakıyorsunuz. Yani hiçbir zaman 19. yüzyılın ilk yarısında İngiltere'de işler ayyuka çıkıyor. Bu işte sanayileşme çerçevesinde mahkemelere başvuruyorlar işçiler, fabrikalar, sömürü düzeyleri çok
1: dilenci
0: yüksek.
1: Dilenci sayısında böyle müthiş dilenciler bir artış oluyor.
0: Bir tarafta.
1: Fakirlik, evet.
0: Fakirlik, istikrarsızlık toplumda ve mahkemelere başvurulduğu zaman mahkemeler hep patronların lehine kararlarını veriyor. Ve ne yapıyorlar? İşte o mesela 1820-30'larda bir İngiliz idari yönetim devleti kurulmaya başlıyor. Bir bürokratik İngiliz devletinin nüvesi atılıyor o dönemde. Çok ilginç mesela. Ve o çerçeve içerisinde idari mahkemeler kuruluyor.
1: Yani bu aslında İngiliz modernleşmesi.
0: Modernleşmesi ama yani ideal değil.
1: Evet evet. İdeal biz öyle zannediyoruz.
0: Biz ideal sanmışız. Yani bize baktığımızda biz çok sofistikeyiz tabii. Şimdi Osmanlı 19. yüzyılda İngiltere'ye, Fransa'ya baktığında ayağa kalkmış herkes. İşte mülkiyet isyanları var Fransa'da mesela devrimden sonra.
2: Çünkü

0: Çok alt üst oluş var değil mi 19. yüzyıl?
1: Osmanlı baktığında Osmanlı ne diyor buna? Yönetememişler, yönetemediler meseleyi diyor. Öyle yapılmaz bu iş diyor. Hani tepeden bastıramazsın diyor özel mülkiyeti.
0: Osmanlılar.
1: Diyor. Osmanlı öyle diyor. Bastıramazsın bunu diyor. Yani yönetemezsin o zaman diyor. İsyan çıkar diyor. Onun için Osmanlı'nın bu yapıları önerme tarzı çok daha farklı.
0: Yani aslında batılılaşma, Bernard Lewis modernleşme 19. yüzyılda başladı. Biz de okulda öyle öğrendik dedim. Siz de diyorsunuz ki tersine eleştirel bakıyordu. Bu şekilde bu kriz yönetilemez.
1: Tabii.
0: Tepeden inerek Osmanlı, ve başka.
1: Evet bir modern. Yani zaten ticari işin.
0: Modernleşme var ama böyle değil.
1: Tabii. Yani modernleşiyor. Modernleşme demeyeyim ama dönüşüyor. Dönüşüyor. Evet. Yani modernleşme tabii. Onu benim tanımımla modernleşme o. Ama şimdi şöyle bir şey. Şöyle bakın meseleye. Ben 13. yüzyılda diyorum ki 13. yüzyıldan
0: onunla
1: itibaren.
0: Onunla devam eden bir durum evet, söz konusu.
1: Bu imparatorluk yapıları çerçevesinde bir yönetim odağı bu imparatorluk yapıları. Aynı zamanda ticaretin çok arttığı bir ortamdayız. Ve bu bu gelişmelerin sonucu olarak 17. yüzyıldan başlayarak Osmanlı'da mesela kıpırdıyor işler. Osmanlı tarihinde genellikle bir gerilemenin şeyi olarak görülür. İltizam sistemi.
0: Evet.
1: İltizam sistemi halbuki ticaret olduğu zaman iltizam olur. İltizam sisteminin artması demek her zaman Osmanlı.
0: Ne demek iltizam sistemi?
1: İltizam sistemi şu, siz gidiyorsunuz, devlete şu kadar miktar para veriyorsunuz. Siz ek köyün vergi toplama işini alıyorsunuz. Bu. Yani, ama sizin elinizde nakit olması lazım. Hı hı. Nakiti nereden alacaksınız? Yani, ortamda ticaret varsa nakit olur. Onun için iltizam o kadar kötü bir şey değil. Ortamın ticari birikiminin artmış olduğunu gösterir. Fransa'da da mesela 18. yüzyılda tax farming, iltizam sistemi yaygındır. Yani bu onun için ama bize ne öğretildi? İşte timar sistemi çökünce iltizam sistemi geldi. İşte ondan sonra Osmanlı'nın çöküşü başladı. Öyle değil.
0: Öyle değil.
1: Öyle değil. Yani,
0: nasıl bir daha söyleyin? Çünkü biz diğerini bellediğimiz için.
1: Şimdi timar sistemi çok ideal bir sistem olarak veriliyor. O da tarih dışı olarak görülüyor. Oradaki problemler hiç ortaya çıkmıyor.
0: Bu yazımda.
1: Evet. Bu idealize edilen tarihler yazımında. Timar sistemi işte klasik dönem olarak resmediliyor. Onun 16. yüzyılın sonunda bozulması söz konusu. Bu bozuluşla birlikte zaten devletin de masrafları artıyor. O silah teknolojileri değişmiş falan. Ve devletin nakite ihtiyacı var. İltizama vermeye başlıyor. Ama iltizam her zaman var Osmanlı. Baştan beri bütün bu şeylerde var. Bir vergi toplama şeyi olarak. Daha da önemlisi, vergi toplamaktan da daha önemli, devletin nakite ihtiyacı olduğu zaman. Nakite ihtiyacı var merkezi yönetimin. Ve iltizama verilmeye başlıyor şeyler. Şimdi bu benim bakış açımdan. İltizam kötü bir şey değil yani. Şu şekilde kötü bir şey değil. Ticaret ortada nakit dolaştığını gösteriyor bize. Yani ticaretin arttığını gösteriyor.
0: Hatta
1: onu gösteriyor. Çünkü 19. yüzyılda da mesela halen iltizam var, hep var. 19. yüzyılın sonunda da var iltizam. Ticaret var ortamda çünkü. Yani onu küçümsemeyeceksiniz Osmanlı ticaretini. Onun da ötesinde bu ticaretin artması, ticari üretimin artmasıyla 17. yüzyıldan itibaren özel mülkiyet meselesi gündemde Osmanlı'da. Devlet topraklarının
0: mülkiyet. Nedir özel mülkiyet meselesi? Ne demek 19.
1: Şimdi
0: yüzyılda?
1: Şimdi bakın mülkiyet şu demek. Anglo-Sakson dilinde mülkiyet tek kelime şeyidir. Bir kavramdır. O mülkiyet dediğiniz zaman anlaşılan özel mülkiyettir. Özel mülkiyet ne demek? Bu benim özel mülküm ise bunu üstünde her türlü hak benimdir. Yani bunu atarım, satarım, yakarım, her bir şey yapabilirim buna. Bu benim özel mülkümdür şimdi. Ama bu aynı zamanda da bir egemenlik hakkı, bir iktidar. Ben bunun üzerinde iktidar sahibiyim. Onun için devlet yönetimleri özel mülkiyetten mesafeli olmuşlardır. Çünkü ben bunun özel toprağa geldiğimizde, onun üstündeki çalışan insanlara geldiğimizde benim onlar üzerinde de özel mülkiyetim var. Yani mülkiyet hakkımı doğuruyor bu özel mülkiyet durumu. Bu ürünü ben alırım, ben yerim, ben satarım. Bunu paylaşım meselesi, birilerine paylaşmak meselesi diye bir şey gündeme gelmiyor özel mülkiyet algısı çerçevesi içerisinde.
0: Sonra mülkiyet üzerinden bir modernleşme sürecine mi tanık oluyoruz?
1: Şimdi kapitalizm öyle bir şey. Şimdi onun için kapitalizmi bu eğilimini engelleyecek çeşitli önlemler alınmıştır. O önlemlerden birisi devletler mesela 19. yüzyılda devletlerin müdahalesi. Çünkü işte ayyuka çıkıyor, isyanlar oluyor.
0: Evet, kanlı mücadeleleri sahne oluyor, evet. Bilhassa kıta Avrupa'sı.
1: Evet, yani onun için mesela Osmanlı şöyle bir durum.
0: Orada nasıl mülkiyet?
1: Şimdi Osmanlı gibi toplarda bir toprak alındığı zaman, İngiltere'de de Normanlar işgal ettiği zaman toprak kralın oluyor. Yani Osmanlı'da da rakaba konur. Yani toprak şeyindir, hazinenindir.
0: Yani bir nevi devletin gibi.
1: Evet, sultanın hazinesindir, hazinedir. Bu ne demek? O şeye, padişaha, o toprağa çeşitli konularda dağıtma hakkı verir. Bu önemli. Onun için mesela kullanım hakkını verir işleyene toprağa. Tasarruf hakkıdır o. Bu özel mülkiyet hakkı değildir, tasarruf hakkıdır. Ama bu babadan oğula geçer. Ama sınırları var.
0: Ama aynı sistem dahilinde.
1: Aynı sistem dahilinde. 3 yıldan...
0: Yani orada mülkiyetin sahibi yokmuş gibi, sanki adalet dağıtıcısı gibi mi? Mülk dağıtıcısı gibi
1: işte
0: mi?
1: Adalet
0: yani öbürü
1: kavramı,
0: de almıyor.
1: Evet,
0: ama
1: adalet
0: onun
1: kavramı da buradan giriyor. Çünkü özel mülkiyet olsa o, orada adaleti kurmak zor. Çünkü bir adama bağlı. Evet. Ama şimdi padişah olunca padişahın legitimasyon problemi var. Yani o mülk üzerinde daha adil bir dağıtım yapma durumunda eğer padişah olarak kalmayı planlıyorsa şey olarak.
0: Bir nevi devlet yani.
1: Devlet tabii. Devlet mülkiyeti dediğimiz şey
0: yani
1: o.
0: Padişah evet cismani bir insan ama bir taraftan da
1: tabii
0: tüzel kişilik
1: tabii
0: gibi.
1: Devlet bu. Devlet meselesi. Devletin tanımına girmeden yani devleti o kadar ucuz kullanmak istemedim o terminolojiyi.
0: Evet. Hayır, belki bugünden düşününce
1: tabii,
0: şey zannedebilir ki bizim yani böyle retoriklerimiz var. Hani her şey padişahın canı istediği gibi dağıtıyor, veriyor,
1: hayır,
0: alıyor.
1: Hayır, öyle bir şey yok.
0: Hayır, öyle devlet. Zanlarımız olduğu için
1: devlet,
0: bir nevi devlet yani.
1: Zaten.
0: Ve zaten mülkiyet ama tasarruf hakkı dediniz daha
1: evet,
0: ziyade.
1: Evet, tasarruf hakkı diyor, bir olarak veriyor. Özel mülkiyet var, var. Mülk toprakları var. O mülk toprakları vakıf olabiliyor mesela. Onu vakıf yapabiliyorlar. Mülk toprakları yok değil o şeyde İslam hukukunda. Mülk tabii ki özel mülkiyet tanımlanıyor. Fakat bunun çok yaygınlaşması önemli.
0: Neden?
1: Onun için vakıf sistemimiz her zaman çok önemli. Çünkü ya şeye müsait, haksızlığa müsait, özel mülkiyet şey bir olay, denetimiz kolay bir olay değil. Mesela şimdi son dönemdeki dünyada olanlara bakalım. 80'lerden bu yana serbest